Dalfes, bunlara dalfes denirdi. Fakat esnaf ve köylü takımı dalfesin üstüne mutlaka ince bir sarık sarardı renkli kumaştan. Buna avani sarık denirdi. Cumhuriyet'in ilanına ve Cumhuriyet'in ilanından sonra fesin kaldırılmasına kadar avani sarık adeti devam etmiştir. İlmiye ricalinden olanlar mutlaka kırmızı fesin üzerine beyaz, tertemiz, muntazam fes sarmışlardır. O zamandan bu zamana kırmızı fes ve beyaz sarık ilmiye ricalinin alameti olmuştur. Sular çoktan kararmış, yatsı ezanı okunmuş, pırıl pırıl yıldızları parlayan, beyaz benekli lacivert atlas kumaşlar gibi tertemiz bulutsuz bir gök. Bayazıt'ta, Serasker Kapısı Meydanı'nda, askeri bando mutat nöbet havasını vurmuş. Arada bir, uzaklardan araba gürültüleri, at ayağı patırtıları, köpek dalaşmaları, yakınlardan beşikteki sibyanlara söylenen firaklı firaklı ninniler duyuluyor. O aralık derinden derine bir güm sesi kulaklara erişir. Önce farkına varılmaz. Fasılalı olarak tekrarlanan gümler yediği bulunca kesilir. Bu gümbürtüler Vani köyünün İcadiye tepesinden atılan top sesleridir. İstanbul halkı derhal telaşa düşer. Yangın mı acaba? Çeneler işler. Top bop değil ayol. Bitişiklerin zümbül bacı kömürlük kapısını kapamaya uğraşıyor. Hayır hanım anne, mühürdarın damadı körkütüp kalkıp kalkıp yere yuvarlanıyor galiba. Sarhoş Nikoli bu saatte gelir mi hiç? Saat 4'ü 5'i bulsun bakalım. Komşu Salim Efendi odun kırdı mutlaka. Yarın çamaşır yıkayacaklar muhakkak. Evet böyle konuşurlar. Aradan 5-10 dakika geçer. Sokağın köşesindeki tahini boyalı konağın önünden bir nara kopar. Ait bekçi. Artık kimse de şüphe kalmazdı. Köşklü sesi. Evet yangın var. Gene herkes helecanda. Nerede acaba? Çocuklar koşun üst katın pencerelerine. Kızıllık görülüyor mu? Ateş ne tarafta? Çoluk çocuk yukarıyı boylar. Müjdeyi getirirler. Görünürde kızıllık mızıllık yok. Oh oh hele şükür. Ama bir kere de tahta boştan kuleye bakın. Fener 4 mü 2 mi? Biraderin evceğizi Eyüp Sultan'da, kaynanamınki Kasımpaşa'da, yanıp kül olmasın zavallılar. Beyazıt ve Galata yangın kulelerinde gece gündüz etrafı kollamaya memur, bu işte saç ağartmış, pişkinleşmiş nöbetçiler beklerdi. Şehrin hangi canibinde duman, alev görseler derhal semtini, mevkiini kestirir, gece kuleye fenerler, gündüz yuvarlak kırmızı sepetler asarlardı. 4 tanesi İstanbul içine, 2 tanesi deniz aşırı yere yani Beyoğlu, Üsküdar, Kadıköy, Boğaziçi yakasında İdüğün'e alametti. Hemen kulelerden ap al ceketli, sağ elinde sokak köpeklerinden korunmak için harbi, sol elinde geceleyin ışık versin diye muşamba fener bulunan köşklüler çil yavrusu gibi dışarı fırlarlar. Köşklüler yangınları haber veren kule görevlilerine verilen isim. Köşklüler çil yavrusu gibi dışarı fırlarlar. Polis merkezlerinin, karakolların her ay bir beyaz mecidiye avait aldıkları büyük konakların kapısında narayı atarlar. Yangının semtini bildirirler. Yolda gelip geçenler bunlara rastladı mı? Uğurlar ola hemşerim diyerek haberi alır. Zinhar ateş nerede suali sorulmaz. Zira ananeye göre küfretmekle müsavidir. Köşklü bu söze bir küfür sallayıp ağzının payını verirdi. Vakitlerden gece ise %99 Kürt olan mahalle bekçileri ayaklanırlar. Yangın var filan yerde diye kah sıtma görmemiş gür. Kah güvercin tersi yemiş gibi kısık sesle avaz avaz dangıl dungul bağırtıyı basarlar. Ne yediğini anlayabilirsen anla, karine ile keşfedebilirsen et. O zamanki itfaiye tabur tabur ciheti askeriyeye yahut bahriyeye merbuttu.
yani askeriye veya deniz kuvvetlerine bağlıydı. Bunların amiri Macarlı Ferik Kont Ziçini Paşa, tersane silah endaz ve itfaiye kumandanı Yaveran-ı Hazreti Şehriyari'den ve gene Ferikan'dan Mehmet Paşa'ydı. Komutan Ziçini Paşa amir idi ve Mehmet Paşa tersanenin silah atıcılarının ve itfaiyenin kumandanıydı. Ziçini Paşa asilzadeydi. Babasının Nemçe devletinde, yani Avusturya devletinde nazırlıkları Macar kültürüne yardımından dolayı da Peşte Fen Akademisi önünde heykeli vardı. Oğlu da Macar parlamentosunda azalık ettikten sonra İmparator Franz Joseph'in tavsiyesiyle Osmanlı hizmetine girdi. Kibar, dürüst, etliye sütliye karışmaz, herkese sevilen emektar bir şahıs idi. İtfaiye efradının başına sahtiyan enselikli tasları geçirten, bellerine kancalı kayışları, baltaları bağlatan odur. Kendi de aynı kıyafette Taksim'deki Topçu Kışlası'nın talimhanesinde talimler yaptırır, yaşlılığına, göbekliliğine, nikris illetine müptelalığına rağmen her yangın çıkışında mayyetiyle beraber orada soluğu alırdı. İtfaiye grupları harekete koyulunca tulumba, hortumlar, portatif merdiven, kazma kürek dolu arabayı çeken kadanaların peşinden nefercikler tabana kuvvet, dil bir karış dışarıda koşarlar, borazan çavuşlarının yanık yanık borusu ortalığa yayılır, ne de ciğergaha

bütün nezaretlerin yani bakanlıkların bilhassa babı zaptiyenin, gümrüğün o devirde adedi ona varan belediye dairelerinin yangına karşı az çok tertibatı ve Kürtlerden teşekkül eden tulumbacıları bulunurdu. Belli başlı mahallelerin tulumba sandıkları, hepsinin ayrı ayrı ağası, reisi, takım takım omuzdaşı ve muayyen kahvehaneleri mevcuttu. Mahalle omuzdaşları, çarşı pazarda esnaflık, ayak satıcılığı, eşya taşımak gibi hamallık, at ve beygir sürücülüğü, kundura boyacılığı, seyyar suculuk, şerbetçilik filan ederek alınlarının teriyle geçinirler, yangın zuhurunu duyar duymaz hemen işi gücü bırakıp sandıklarının başına seyirtirlerdi, bir nevi kulüp, bir nevi hobi gibi. Her tulumba sandığı atlı, eli kırbaçlı bir ağa, tabanları yağlayacak gene kamçılı bir reis idaresinde, fenerci, hortumcu, borucu dörder dörder takımlardan mürekkepti. Takımların muşlu, delibaş, kepenci, ortanca, çaylak, apiko, hızır gibi atları olurdu. Reisin dediği dedik, çaldığı düdüktü ama tulumba kaldırılacağı sırada sözüne karşı koyan yok değildi. Mesela muşlu, omuzların sandığı emrini dayamış, muşlulardan ikisi meydanda yok. Yerine Çember Rıza ile Badi Hüsnü'yü kavança etmiş. Sırık Ömer'le Deve Cemal çemkiriyorlar. İnsaf bereyizciyim, Çember de Badi de Kara Mürsel sepeti gibi. Onlarla nasıl alırız biz? Bu kabil çekişmeler hayrı uzar. Nihayet uyuşulup tırıs tutulurdu. Aksaray, Şehzadebaşı, Bayazıt, Eminönü, Köprü, Galata gibi kalabalık yerlerde reis avucunu sandığa vurup al kepenci diye takım değiştirir, naracı coşarak çıngır çıngır narayı basardı. Karada aslan, deryada kaptan, var mı bize yan bakan? Yaman gelir, yaman gider, şahin gibi uçar cerrah paşa köleleri. Aksaray karakolunun önü, Bayezid Meydanı, Yeni Cami merdivenleri, Karaköy, Galatasaray, Dört Yol ağzı tulumba seyircileriyle dopdolu. Gençliğinden beri omuzdaşlığa meraklı, bıyığı sakalı kırlaştığı halde hala hevesi kursağında, devairde yani devlet dairelerinde müdürlük, müdür mavinliği, başkatiplik payesine ermiş bazı zevat, kaşla göz arasında odalarından usulcacık sıvışır, civar kıraathanelerin cadde üstündeki pencerelerine kapağı atar, yazın toz toprağında, kışın çamurunda, yalın ayak, başı kabak koşan tosunları vecd ile, coşkuyla seyre koyulurlardı. Hatta delikanlı katipler içinde pantolonunun altından dolma dizliği, ceketinin cebinden keçe külahı eksik etmeyen, odacıya beni sorarlarsa bir kıtır at ağacığım diyerek

Tuluş, Dolapdere, Papaz Köprüsü, Samatya, Sulu Manastır, Kumkapı, Balat, Hasköy gibi Rum, Ermeni ve Yahudi yatağı semtlerin tulumbacıları Palikarya, Ahbar, Andalavizo güruhundandı. Yukarıda sayılan namlı takımlar 10-12 hatta daha fazlayı bulur, 40-50 kişiye varır, bazen 70'i aşardı.

Köşklerden yangın haberini duyan sandık ihvanları lahzada kahvehanelerine şitap eder, gelir alel acele urbalarını fırlatıp sandık başına üşüşürler. Hepsi alesta. Hava durgun, rüzgarsız, poyraz, gün doğusu karayel esmiyor. Ateş etrafı sarmayıp çabuk söndürülmüş. İtfaiye bile dönmüş. Omuzdaşların gene orayı bir kere boylamaları hem dededen kalma adet hem fiyaka icabıydı. Faraza yangın Fındıklı'nın Molla Bayırı'nda yahut Beşiktaş'ın Serence Bey yokuşunda, İstanbul'un ta öbür ucundaki Şehremeni, Mevlana Kapı, Koca Mustafa Paşa, Et Yemez Tulumbacalar oralara kadar tabanı yağlardı. Gerek gidişte gerek dönüşte. Mütemadiyen arkayı kolaçan etmek, dikiz etmek şarttı. Arkadan başka sandık geliyor mu? Şayet geliyor da yetişecek gibi ise geridekilere sandığı kaptırmak haritada yazılı. Bu zuhurat tosunluğa, racona, fiyakaya aykırı idüğünden kurt dingili koşuşu bir kat daha hızlaştırılır, yıldırım gibi gidilir. Eğer kovalayanlar yaklaşırsa dananın kuyruğu kopar çıngar çıkardı. Öndeki ve arkadakiler sandıkları kenara bırakır bırakmaz sille tokat, yumruklarla icabında yerden topladıkları taşlarla tulumbanın baska kolları, usturpalarıyla birbirlerine girerlerdi. Alt olanlar süklüm püklüm köşeye, bucağa kirişi kırardı. Büyükçe bir yangın zuhurunda merkez ve birinci fırkayı Humayun kumandanı Paşa, Zaptiye Nazırı, Beyoğlu Mutasarrıfı, Ateş Anadolu kıyısında ise Üsküdar Mutasarrıfı, itfaiye kumandanları, polis ser komiserleri mutlaka hazır bulunurdu. Kalabalık birikip de içtima vaki olur, ondan sonra da neler olur neler olmaz diye hükümet burada mutlaka ileri gelen kimselerden bir kontrol memuru da bulundururdu. Mevsim yaz, Ağustos'un kestane karası fırtınası hüküm ferma. Şiddetli bir keşişleme esiyor. Patlıcan kızartılırken tava devrilip ateş patlak vermiş. Rüzgar adeta körüklüyor. Ortalık çayır çayır yanmada. Terkos'un ana musluklarından katre akmıyor. Ya borularda tamirat yapıldığından ya da semtin yüksekliği dolayısıyla kumpanya su salamıyor. Sakalar kırbalarla, etraf halkı gaz tenekeleriyle kırk çeşmeden, sarnıçlardan, kuyulardan su taşıyor. Mahallelerin tulumbalarına boşaltılınca 2-3 basışta tükenirdi bu sular. Bereket versin itfaiyenin kancalarına, kazmalarına, halatlarına. Mehmetçikler temel direklerine yüklenerek kav gibi evleri alaşağı eder. Bazen yangın çabucak basılır. Ekseriye sağa sola kol salar. Ümmet-i Muhammed viranelere yığdığı pılı pırtıların başucunda Rablerine sığınır. Aylarca camilerde, mescitlerde barınırdı.

Konaklar, konak yavruları, eflake ser çekmiş yangın duvarlı, üstelik sigortalı. Hak kıran kafesleri ise Allah'ın sigortasına emanet. Ateş civarda kıpkızıl yongalar, kızgın çiviler mütemadiyen yağıyor. Hane sahipleri icap eden tertibatı almaktan geri kalmazlardı. Konağın, evin ateşe müteveccih yüzünün üst katına derhal hilye-i şerif levhası asılırdı. Ve abdestini tazeleyen dini bütün bir kişi, salaten tüncina duasını tekrarlayıp tekrarlardı. Üfler, çatıya adamlar çıkartılır, kova kova su yetiştirilir, boyuna kiremitlere dökülür, ıslak kilimler serilirdi. Yeri gelmişken hilye-i saadet, Hazreti Peygamber'in hilyesini, sima-i şerifini anlatan bir levhadır. Eskiden bütün evlerde bu levha bulunur, evleri her türlü beladan ve bilhassa yangından koruduğuna inanılırdı.

Varlıklılar mevcut tulumba sandıklarından birinin reisiyle uyuşup baba ocağını sağ selamet kurtarmaya muvaffak olurlarsa besili bir koç ve ayrıca 15-20 mecidiye bahşiş adarlardı. Hemen damı boylayan omuzdaşlar canla başla çalışır, peşkeşi hak ederlerdi. Yangın süre dursun, hazır ve nazır zevattan hemen hükümete haber ulaştırana. Lehül hamd vel minne harik müşkil hitam olmak üzeredir. Marzi şahanelerine münafiç bir halat vuka gelmediğini tebşir ederim ilahir. Müterakim kesanın kâfesini dağıttık. İtfaiye efradı şecaat nihad humayunları begayet cansiparane bezle gayrete devamdalar. Ertesi günü gazetelerde şu tevcihat görülürdü. Yaver Ekrem müşir devletli felanca paşa hazretlerine murassa iftar nişanı zişanı ihsan buyurulmuştur. Zaptiye nazırı meali mezahiri devletli felanca paşa hazretlerine murassa Osmani, Beyoğlu mutasarrıfı atifetli felanca beyefendi hazretlerine tebdilen birinci rütbe mecidi ithal kılınmıştır. Bunlar yangında gösterdikleri efendim gayret ve bezli cesaret sebebiyle taltif edilirlerdi. Bu da yangınların bir an önce söndürülmesine vesile olurdu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Aklınızda bulunsun.
6: Katı yumurta elde etmek için 15 dakika kaynatın. Kabuklarının kolay soyulması için kaynattığınız kaba tuz atabilirsiniz. Suyunu da sakın dökmeyin. Saksıdaki çiçeklerin en sevdiği sudur bu. Omletinizi balla yapmayı denediniz mi? Yumurtayı pişireceğiniz yağı kızdırıp biraz bal ekleyin, yumurtaları kırın. Çok lezzetli, değişik bir yumurta yiyeceksiniz. Kuş üzümlerini ayıklamak için onları bir avuç unla ovuşturunuz ve kalın delikli bir süzgeçe atınız. Unla beraber çöpler de düşecektir. Lahananın pişerken pek de hoş olmayan bir kokusu vardır. Bunu önlemek için lahanayı pişireceğiniz tencerenin içine biraz ekmek içi koymak yeterlidir. Yemeğe karışmaması için ekmek içlerini küçük temiz bir torba içinde koymanız, sonra alıp atmanız da size büyük kolaylık sağlayacaktır.
5: Aklınızda bulunsun.
0: Şimdi reklamlar.
7: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Tabii bugünlerde en çok merak edilecek konular kurbanla alakalı, haçla alakalı konular. Dolayısıyla bunlarla ilgili sorularımıza da devam edeceğiz. Hocam, şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum. Kurban edilecek hayvan. Yani şöyle örnekle söyleyelim. Ben bir kurbanlık aldım. Ancak herhangi bir sebepten dolayı kurbanımı kesemedim. Dedim ki ya kurbandan sonra keseriz, nasıl olsa aldık bunu. Kurban bayramı bitti. Ben kurbanımı kestim. Bu oldu mu? Bir de bunun öncesi var. Tersinden sorayım. Yani kurbanda benim işim var. Bu işlerle uğraşamayacağım. Dolayısıyla hayvanımı aldım. Kurbandan birkaç gün önce kesebilir miyim? Önceden yapılıyor ya bazı ibadetler, mesela sadakayı fıtır falan önceden verilebiliyor. Bu da öyle bir yapılabilir mi?
1: Ya bizim cuma günü işimiz var. Perşembe günü cuma namazını kılıversek olur mu?
0: Olmaz.
1: Olmaz. Ben yolculuğa çıkacağım ya. Öğle namazını sıkışır mıkışır falan şöyle kuşluk vaktinde kılıversem.
0: O da olmaz.
1: O da olmaz. Peki, kışın hava serin oluyor. Ben o zaman gitsem hacca, serin serin yapsam gelsem.
0: O da olmaz.
1: O da olmaz.
0: Tamam hocam, anladım. Olmazmış yani.
1: Şimdi.
0: Zamanla mı kayıtlı, o yüzden mi yani?
1: Zamanla kayıtlı. Nasıl? Daha doğrusu bütün ibadetler zamanla kayıtlı. Herkes, her şey vaktinde yapılır. Çünkü kurban, kurban bayramı birinci, ikinci, üçüncü günü kesilir. Hanefi mezhebinde üçüncü gün akşama kadar. Birinci gün imsaktan sonra başlar. Peki bizi izleyen ve dinleyenler hatırına gelebiliyor mu? Akşamda kesilebilir mi? Yani kitaplarda, bazı kitaplarda gece kesmek, yani tırnak kesmek gibi hani mekruh olduğu da bildirilmiş. Ama onun sebebi de, illeti de anlatılmış. Eğer şimdi mesela bizim çekim yaptığımız öyle spot lambalar var ya, öyle spot lambalarla aydınlatılırsa orası.
0: Evet.
1: Hani
0: şu
1: akşamda
0: şu anda o imkan var.
1: O imkan.
0: Bir aydınlatma imkanı
1: kesilebilir
0: var.
1: Kesilebilir mi? Kesilebilir. Yani kurbanlık bir hayvan, bu koyun olur, keçi olur, dana olur, deve olur. Zaten bu dört tane kurbanlık hayvanlar. Onlardan bir tanesini almışız. Kurban edeceğiz. Kurban bayramı birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü güneş batana kadar kesmemiz lazım. Hanefi mezhebinde.
0: Yani gece gündüz 24 saat bu üç gün içerisinde, evet, kesilebilir yani.
1: İçerisinde halletmemiz gerekir. İmam Şafii Hazretleri dördüncü günde kesilebilir buyuruyor. Hani yetiştiremedi İmam Şafii Hazretleri'nin o iştihadına uyarak da yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama kesilme zamanı açık net bildirilmiş. Hac etme zamanı da bildirilmiş. Beş vakit namazın zamanı bildirilmiş. Ramazan ayında tutulacak orucun ne zaman tutulacağını, Ramazan ayı diyor zaten. Ramazan ayı içerisinde olacağı aynı şekilde kesin şekilde bildirilmiş. Bu kurbanlık hayvanların içerisinde de mesela koyun keçi sadece bir kişi kesebilir. Hani bize TGRT FM'de o İslam ve Toplum programında zaman zaman canlı yayınlandığı için gelenler oluyor. Diyor ki işte ortaklaşa biz diyor mahallede diyor kendi aramızda para toplayıp bir koça ortak olup diyor böyle kurban kessek olur mu? Olmaz. Çünkü bir kişiliktir o. Kimin adına kesilecek o? Ama sığır yani dana ve deve 7 kişiye kadar olabilir. 8 kişi olmaz mı? Olmaz. Yani bir danayı bir kişi kesebilir, 7 kişi ortak olup kesebilir. Ama bir koç ne kadar iri olursa olsun, ne kadar iri olursa olsun ancak bir kişi kesebilir buyuruyor. Ve kesilecek gün ve zaman dilimi de Kurban Bayramı 1. 2. 3. günü yani Zilhicce ayının 10, 11 ve 12. günleri.
0: Peki hayvan önceden satın alınabilir mi? Yani tabii şehirlerdekiler bunu nerede muhafaza edecekler, nerede bakacaklar? O dert olabilir ama başka yerlerde, küçük yerlerde mesela alıp bahçene de bağlayabilirsin hayvanı. O açıdan soruyorum. Yani önceden satın almak mümkün mü? Alınabilir mi? Keserken adak veya kurban olduğu belirtilecek mi bir de?
1: Şimdi hani nerede diyecek de balkonda beslersin canım 2-3 gün.
0: Apartmanda mı?
1: Veya odanın bir tanesini tahsis edersin. Evet. Orada besleyebilirsin. Yok hani latife ama olmayacak şey değil. Evi geniştir adamın, balkonda geniştir. Yem falan alır, hayvan oraya çıkartır. Asansörlüdür bina, asansöre koyar. Yani merdiven de çıkartılmaz. İndirdiğinde rahat da indirebilir.
0: Evin içinde köpek besleniyor. Koyun niye beslenmesin madem, değil
1: koyuna
0: mi?
1: Koyuna hiç mani söz konusu değil. Olabilir. Balkonda da şey yapabilir. Önceden alınabilir mi? Alınabilir. Mesela köylerde kendi hayvanlar vardır. Bunlardan bir tanesini seçebilir. Veyahut da 3-5 kişi birleşti veya 7 kişi birleşti. Ortak bir dana alalım dediler. Tamam, ortak bir dana aldılar. Önceden aldılar. Bunun yedisi de dedi ki biz işte vacip olan kurban dedi. Öyle niyet ettiler. Peki bu ortak olarak alınan danaya diyelim ki 5 tanesi bizim üzerimize kurban kesmek vacip. Vacip olan kurbanımız dedi. Birisi dedi ki benim adak borcum var. Ben de girebilir miyim? Bir tanesi de dedi ki ya dedi benim dedi çocuğuma dedi akika kesmemiştim. Akika içinde girebilir mi? Girilebilir. Girilebilir. Çünkü 7 hisse olduğu için o kesildikten sonra 7'ye bölünecek ya. Herkes kendi hissesi, vacip olan kurbanını kesenlerin ki vacip olan kurbanının hissesi, akika olan akika, adak olan adak. Peki adak girdiği için öbürlerine bir zararı olur mu? Hayır, hiçbir zararı da.
0: Kesen bunu bilecek ama, değil mi? Yani kimin adına ne kesiyor?
1: Alan da bilecek.
0: Alan da bilecek.
1: Alan da bilecek. Satın alırken vacip olan kurban veya adak diyecek ya da akika diyecek.
0: Filancanın şu.
1: İlle, yalnız Mustafa Bey bunu mutlaka diliyle söylemesi ifade etmez, şart değil. Kalben akika olduğunu, adak olduğunu veya vacip olan kurban olduğunu bilmesi kafi. Çünkü esas olan buyuruluyor niyetin kalp ile yapılmasıdır. Ama kendi kesmeyecek de birisine kestirecek. O anda oradaki 7 kişi diyecek ki benim vacip olan, öbürsü işte 5 kişi vacip diyorsa benim vacip olan kurbanımı kesmek için seni vekil ettim. Adak olan diyecek ki benim adak olan kurbanımı kesmek için seni vekil ettim. Akika olarak kestiren de benim akika hayvanımı kesmek için seni vekil ettim
0: diyebilir. Demesi lazım.
1: Demesi lazım. Ve o kimse de bu vekaletleri kabul eder ve onların adına Bismillah Allahu Ekber diyerek hayvanı keser.
0: Hocam daha önce de şimdi bu soruyu cevaplamıştınız ama ben bir kere daha sormak istiyorum. Çünkü piyasada böyle yapanlar da varmış, duyuyoruz. Kurban kesmeyip hayvanı veya hayvanın bedelini bir hayır kurumuna, işte bir vakıf olur, bir dernek olur falan ve piyasada hani yatır şuraya hesaba parayı biz keseriz diyenler var. Bunların bir kısmı kesmeyebiliyor. Daha önce siz de anlatmıştınız. Şimdi bu olur mu hayvan, yani kurban olur mu hayvanı vermekle veya bedelini bir yere vermekle?
1: Şimdi Mustafa Bey altyapı yani fıkıh bilgisi, ilmi hal bilgisi ölmüş. Sıfırın altında yok. Bir de böyle mezhepsiz tayfası var. Tek kaynak Kur'an, öbür kitaplara itibar etme. Vatandaş da orada kurbanın nasıl kesileceği, nasıl alınacağı falan öyle detaylar Kur'an-ı Kerim'de geçmez. Namaz hakkında da geçmez, oruç hakkında da. Yani diğer hiçbir şey geçmez. Yani Kur'an'ı köre dinle öğren demek dinsiz ol demek gibi bir şey. Eşittir dinsizlik yani. Dinsizliğe
0: hiçbir gösterir. İbadeti oradan öğrenemez.
1: Evet, oradan öğrenmesi mümkün değil. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de Kevser suresinde keven har ifadesi geçiyor. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e hitaben. Tabii ümmeti içinde o tatbikatını gösterdi. Kurban kes. Bunları şöyle anlaşılıyor. Altyapı olmadığı için. Ya zaten hayır işte fakirlere et olacak ya ver vereyim gitsin o kessin kendisi yesin falan öyle olmaz. Bak bir fakire verebilirsin ama nasıl verirsin? Hayvanı alırsın benim kurbanımı kesmek için ve bunu etini de kendin ve dilediğin şekilde tasarruf etmek için seni umum vekil tayin ettim dersin. O fakir o koçu alır keser kendisi de yiyebilir tamam.
0: Senin adına kesiyor kurbanın oluyor.
1: Oluyor. Ama sıkıntı ben hayır yok. Kurumuna ya parasını vereyim falan ya da fakire parasını vereyim. Öyle olmuş olsaydı aynı şekilde İslamiyet dedi ki bunu kesme bedelini ver fakire. Öyle demiyor. Ya kes diyor. Kesilmesi gerekir. Şart mı? Evet şart.
0: Peki kurban etiyle alakalı olarak biz bazen handikap yaşıyoruz memleketimizde. Kurban etinin tamamı fakirlere dağıtılması gerekir mi? Böyle diyenler var. Veya hiç vermesek fakir biz kendimiz yiyebilir miyiz etini?
1: Şimdi fıkıh kitaplarında Mustafa Bey 1/3'ünü kendine, 1/3'ünü işte konu komşuya, 1/3'ünü de fakirlere vermek müstahap ifadesi geçiyor.
0: Tavsiye yani.
1: Tavsiye. Peki şimdi kıt kanaat geçirenler de var. Mesela evlenirken hanımı işte bilezik şey yapılmış falan bile 100 gram bileziği var. Zekat vermesi kurban zekat vermesi farz bunun. Kurban kesmesi de vacip. Şimdi kendisinde geliri yok sadece kocasının geliri var kıt kanaat geçiniyorlar. Bu aile bunu kestiği zaman fakirlere dağıtmasına gerek yok. Dağıtmasına gerek yok. Kendi aile çoluğu çocuğu da yiyebilir. O bir tavsiyedir. Emir değildir. Hani bazılar sanki emir gibi vermedin mi, dağıtmadın mı falan böyle. Hani kraldan fazla kralcı kesiliyor ya.
2: İşgüzar.
1: Ha, işgüzarlık. Efendim ben hepsini dağıtacağım ya. Tercih sana aittir. Yani hepsini de evinde kullanabilirsin, hepsini de dağıtabilirsin. Ve o tavsiye edilene de uyabilirsin. Üçte bir, üçte bir, üçte bir şekilde de ona da uyabilirsin. Yani hepsi fıkıh kitaplarında yazılmış. Bunlardan kendine hangisi uygunsa onu tercih eder ve ona göre hareket edebilirsin.
2: Derisini ne yapacağız?
1: Ha, derisini ne yapacaksın? Eskiden kavga ediliyordu da derisi şimdi bir işe yaramıyor. Tamam.
2: Derisini talip olan yok değil mi?
1: Derisini fakire vermek gerekiyor.
2: Yani din kitaplarında yazan bu.
1: Evet. Fakire vermek yazan bu.
2: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamızdan kurbanla alakalı bazı bilgiler öğrendik. Önümüzdeki programda sorularımıza devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalınız.
3: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kurbanın derisindeki her tüy sayısınca size sevap vardır. Kanının her damlası kadar mükafat vardır. O sizin mizanınıza konacaktır. Müjdeler olsun, sevap umarak kurban kesen cehennemden korunur. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
4: Habib bin Füveyk radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Gözlerime beyaz perde inmişti. Hiç görmezdi. Babam beni Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna götürdü. Gözlerine ne oldu diye sordular. Bir gün devemi sürerken ayağım bir yılan yumurtasına dokundu. O anda gözlerime ak indi, görmez oldu dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek nefesleriyle iki gözüme üfürdüler. O anda gözlerim görmeye başladı. Habib bin Füveyk 80 yaşına geldiği halde gözleri gayet iyi görürdü ve iğneye iplik takardı. Bir şahıs sol eliyle yemek yerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Niçin sağ elinle yemiyorsun?" diye sordu. O şahıs yalan söyleyerek "Sağ elimle yiyemiyorum." dedi. "Sağ elinle yiyemeyesin." buyurdu. Artık o şahsın sağ eli hiç ağzına yetişmedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cuma günü hutbe okuyordu. Mescide bir kimse girip, "Ya Resulallah, davarlarımız helak oldu, yollar ıssızlaştı, dua buyurunuz da Allahü Teala bize yağmur versin." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini kaldırıp, "Allah'ım bize yağmur ver, Allah'ım bize yağmur ver, Allah'ım bize yağmur ver." diye dua etti. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Gökte bir zerre bulut yoktu. Aniden dağ üzerinden bir kalkan büyüklüğünde bulut gözüktü. Gökyüzünün ortasına gelince yayıldı ve her tarafı kapladı. Sonra yağmur yağmaya başladı. Bir hafta güneş yüzü görmedik. Yine cuma günü geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe okurken bir kişi mescide girdi ve "Ya Resulallah, hayvanlarımız yağmurdan helak oldu, yollar kesildi, dua buyurunuz da yağmur kesilsin." dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ellerini kaldırıp, "Allah'ım bizim üzerimize değil, etrafımıza döndür, tepelere, yüksek yerlere, vadilere, ağaçlıklara çevir." buyurdu. Mescitten çıktığımızda yağmur kesilmiş, güneş açmış, her taraf aydınlanmıştı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem buna benzer mucizeleri çok görülmüştür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Urve bin Ebil Cad Baraki'ye bir koyun satın alması için bir dinar verdi. O da gidip bir dinara iki koyun satın aldı. Sonra koyunun birisini bir dinara sattı. Bir koyun ve bir dinarla Resulullah'ın huzuruna geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona, Allahü Teala seni ve ticaretini bereketli eylesin diye dua etti. Urve radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Küfe pazarında 40.000 dirhem kazanmadan dönmezdim. Nakledilir ki Urve radıyallahu anh Küfe'nin zenginlerinden oldu. Cuayl-i Eşcai radıyallahu anh anlatmıştır. Bir gazvede Resulullah ile birlikteydim. Atım çok zayıf idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kamçısıyla atıma bir kere vurdu ve Allah'ım bu atı ona bereketli eyle diye dua etti. Artık atımın başını tutamadım. Bütün atlıları geçerdim. Enes radıyallahu anh anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şahsı namaz kılarken gördü. O şahıs secdeye eğildikçe saçını yere değmesin diye eliyle tutuyordu. Resulullah, Allah'ım onun saçını çirkin eyle diye dua etti. O şahsın saçları döküldü.

0: Kurbanı kesilecek yere sürükleyerek çekmek, bıçakları hayvanı yatırdıktan sonra bilemek ve birini ötekinin gözü önünde kesmek mekruhtur. Önce diz boyu çukur kazılır. Kurbanın gözleri tülbent ile bağlanır. Kıbleye dönük olarak sol yanı üzerine yatırılır. Boğazı çukurun kenarına getirilir. İki ön ve bir arka ayakları uçlarından bir araya bağlanır. Üç kere bayram tekbiri okunur. Sonra Bismillahi Allahu Ekber diyerek deveden başka hayvanın boğazının herhangi bir yerinden kesilir. Bismillahi derken he'yi belli etmek lazımdır. Belli edince Allahü Teala'nın ismi olduğunu düşünmek lazım olmaz. He'yi açıkça belli etmezse Allahü Teala'nın ismini söylediğini düşünmek lazımdır. Bunu da düşünmezse hayvan leş olur. Yemesi helal olmaz. Bunun için her zaman Allah Teala dememeli, Allahü Teala deyip he harfini belli etmeye alışmalıdır. Hayvanın boğazında meri denilen yemek borusu, hulkum denilen hava borusu ve evdaç denilen iki yanda birer kan damarı vardır. Bu dört borudan üçü bir anda kesilmelidir. Kesenin de kıbleye karşı dönmesi sünnettir. Hayvan soğumaya başlamadan, yani çırpınması durmadan ensesini de kesmek mekruhtur. Yalnız ensesinden kesmek haramdır. Hayvan tamam ölüp çırpınması durmadan kafasını koparmak ve derisini yüzmeye başlamak da mekruhtur. Kesmesini bilenin kendi kesmesi müstehaptır. Kadının kesmesi de caizdir. Bilmeyenin vekiline kestirmesi ve kesilirken yanında bulunup En'am suresinin 162. İnne salati ayetini la şerike leh kadar okuması müstehaptır. Gıybet etmek. Belli bir müminin veya zimminin, gayrimüslim vatandaşın aybını, onu kötülemek için arkasından söylemek gıybet olur. Kötüleyen sözler doğru ise gıybet olur. Yalansa iftira olur. Gıybet ve iftira söylemek büyük günah olduğu gibi bunları dinlemek de haramdır. Söyleyen ve dinleyen cehennem ateşinde yanacaktır. Söyleyeni susturmalı, susturamazsa oradan kalkıp gitmelidir. Gıybet haramdır. Dinleyen o kimseyi tanımıyorsa gıybet olmaz. Gıybet olunan kimse bunu işitirse üzülür. Bedeninde, nesebinde, ahlakında, işinde, sözünde, dininde, dünyasında, hatta elbisesinde, evinde, hayvanında bulunan bir kusur arkasından söylendiği zaman bunu işitince üzülürse gıybet olur. Kapalı söylemek, işaret ile, hareket ile bildirmek, yazı ile bildirmek de hep söylemek gibi gıybettir. Bir Müslümanın günahı ve kusuru söylendikte hafızların, din adamlarının elhamdülillah biz böyle değiliz demeleri gıybetin en kötüsü olur. Falanca kimse çok iyidir. İbadette şu kusuru olmasa daha iyi olurdu demek gıybet olur. Hadis-i şerifte kıyamet günü bir kimsenin sevap defteri açılır. Ya Rabbi, dünyadayken şu ibadetleri yapmıştım. Sahifede bunlar yazılı değil, der. Onlar defterinden silindi. Gıybet ettiklerinin defterlerine yazıldı denir. Ve kıyamet günü bir kimsenin hasenat defteri açılır. Yapmamış olduğu ibadetleri orada görür. Bunlar seni gıybet edenlerin sevaplarıdır denir, buyuruldu. Birinin zararlarını ona acıdığı için veya başkalarının ondan sakınması için söylerse gıybet olmaz. Onu kötülemek için söylerse gıybet olur. Altı kişinin kusurlarını, ayıplarını arkasından söylemek gıybet olmaz. Ona acıdığı için söylemek, ona mani olunması için söylemek, fetva almak için söylemek, Müslümanları onun şerrinden korumak için söylemek. O kusur, ona isim olmuş ise, onu bu isimle tanıtmak mecburiyetinde olmak. Aşikare, herkesçe bilinen fıskı, bid'ati ve zulmü söylemek. Kızarak onu kötülemek niyetiyle söylenen gıybet olur. Satılmakta olan malın kusurunu müşteriye söylemek, satıcıyı gıybet etmek olmaz. Evlenecek erkeğe, nikah edeceği kızın aybını, kusurunu haber vermek, gıybet olmaz, nasihat olur. Bir şeyi bilmeyene nasihat vermek, vaciptir. Gıybet, insanın sevaplarının azalmasına, başkasının günahlarının kendisine verilmesine sebep olur. Bunları her zaman düşünmek, insanın gıybet etmesine mani olur. Gıybet yapılırken, orada bulunan kimse korkmazsa, söz ile, korkunca, kalbiyle reddetmezse, gıybet günahına ortak olur. Sözünü kesmesi veyahut kalkıp gitmesi mümkünse, bunları yapmalı. Eliyle, başıyla, gözüyle men etmesi kâfi gelmez. Açıkça sus demesi lazımdır. Gıybet etmenin kefareti, üzülmek, tövbe etmek ve onunla helalleşmektir.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere güzel İstanbul'umuzun Laleli semtinden sesleniyorum. Laleli semtinin sembolü olan, İstanbul'da zaten lalenin sembolü, ikisi birleşmiş oluyor. Bu Laleli Camii'nin hemen tramvay yoluna arkamızı vererek avlusuna girdiğimizde sol tarafta bulunan 3. Mustafa Han ve 3. Selim Han'ın sandukalarının, kabirlerinin bulunduğu türbenin giriş kısmındayım. Türbenin giriş kısmı ortası kubbeyle örtülü, iki yanda ise beşik tonozlar var ve girişte olduğu gibi mermer sütunlar, türbeye bitişen kısımda da yine aynı mermer sütunlar böyle başlıklarla devam etmiş. Bazıları yuvarlak başlık şeklinde kullanılmış, bazıları ise dörtgen başlıklar olarak, karemsi olarak kullanılmış ama bunlar tabii yarısı duvara gömülü sistemde yapılanlardan. Giriş kapısı bir caminin taç kapısı kadar güzel ve düzenli yapılmış, sade fakat hoş görüntülü. Tamamıyla beyaz mermerde yapılmış, iki yanda iki tane sütunce ve ortada da güzel bir kemeri olan taç kapı var. Taç kapının ahşapları yapıldığı dönemden kalma efendim. Orijinal. Yani 1763'te neyse o. Neredeyse işte 300 seneyi bulacak yakın bir zamanda Allah nasip ederse. Yanlarındaki mermer söveler de gayet kalın mermerden fakat zarif olarak düzenlenmiş. Buraya da iki tane yanlarda birçok Osmanlı camiinde olunan balkonumsu süsler yapılmış. Kapısı ahşap, taç kapısı ahşap ve üzerinde de yine mermer üzerine kabartma olarak, yani ana mermer kütüğünden kabartma olarak yanlara düzeltilerek yapılmış bir ayet-i kerime konmuş. Malum bu ayet-i kerime zaman zaman dillerde de dolaştı bu senelerde. Estağfirullah. Küllü nefsin zaikatül mevt. Ve ondan sonrası da devam ediyor. Yani her canlı ölümü tadacaktır. Her canlı ölecektir demiyor efendim. Müfessirler öyle buyurmuşlar. Her canlı ölüme tadacaktır. En sonunda da yerine dönecektir gibi bir ifade kullanılıyor. O da burada mevcut. Türbenin içinde 3. Mustafa Han ve 3. Selim Han var dedik. 3. Mustafa Han'ı daha ağırlıklı olarak camiinde anlatmak istiyorum. Çünkü çok icraatçı bir insandı. Milletini, devletini çok seven bir insandı. Hükmetmeyi değil, hükmettiği insanların hukukuna riayet etmeyi çok severdi. Burada ben 3. Selim Han hakkında bilgi vereceğim sizlere. Ama 3. Mustafa Han'dan da hiç bahsetmesem o da olmayacak türbesinin başında. Çünkü ikisi de iki sandukanın altında yatıyorlar. İnsanlar merak ediyorlar efendim. Bu kabirler de bunun altında mı hemen diye. Nedense böyle bir sorular gelmeye başladı seyircilerden veya buraya gelen ziyaretçilerden. Efendim, Büyük Selçuklu Devleti ve Anadolu Selçuklu Devleti zamanında böyle ümeradan olan, yani idarecilerden olan veya büyük zevattan, ilim adamı, efendim kalp ehli, gönül ehli olanların kabirleri, yani insanların tanıdığı, sevdiği, toplumun kabullendiği kimselerin kabirleri bir kümbetin alt katında, kabir sandukaları ise kümbetin ikinci katında. Yani birisi yarı bodrum gibi, kabrin olduğu yer, oraya kabir odası deniyor. Üste ise sandukanın olduğu yer şeklinde Doğu Anadolu bölgesinde, Yeşilırmak Havzası'nda zaman zaman biz bunlara rastlıyoruz. Mesela Niksar'da Kırgızlar kümbeti böyle bir kümbettir. Buradakiler de insanların nereden hatırında kaldıysa, belki birisi bir programda bunu açıklamaya çalıştı. Yani sandukanın altında kabir mabir yok, siz bakmayın, onlar ayrı yerdedir, bodrumdadır falan. Mesela Diyarbakır'da Hazreti Süleyman Camii'nde de buna benzer bir olay var, ama oradaki doğrusu o. Hazreti Süleyman dediğimiz o büyük zat Eshab-ı Kiram'dan ve kavri aşağıda, yukarıya da bir mermerle çok oymalı, süslemeli bir şey yapılmış. Diyarbakır'a yolu düşenlerimiz gidip ziyaret ederlerse yorur. Efendim, 3. Mustafa Han 1717'de doğdu. 1774'te de 58 yaşında vefat etti. Tabii İstanbul'da doğdu. 3. Ahmet'in oğluydu. 3. Ahmet de Osmanlı tarihinde birçok yeniliklere imza atmış, matbaanın ülkeye girmesine sebep olmuş, Türk mimarisinin zirveye tırmandığı zamanları yaşamış bir hükümdar idi. 1757'de, yani 40 yaşlarındayken, 717'de doğdu, 57'de 40 yaşlarındayken padişah oldu. 17 sene padişahlık yaptı, hükümdarlık etti ve 1774'te de, yani Kaynarca Anlaşması'nın olduğu senede rahmete rahmana kavuştu inşallah. Çok hayır eserleri yaptı. İstanbul'da da hayır eserleri vardır, daha başka yerlerde de vardır. Fakat enteresan bir takdiri ilahi olarak tabii kısmeti var ki, bu camilerin hiçbirisi yaptırdığı hayır eserlerin 3. Mustafa adını taşımıyor. Niye taşımıyor? Neler olmuş? Bu Laleli Camii'ne ismini niye verememiş? 3. Mustafa Camii dedirememiş. Sonra gelenler, ya değiştirelim de bunu 3. Mustafa Camii yapalım bari, kendine nasip olmadı ama biz düzeltelim, onlar da diyememiş, onlara da nasip olmamış. Onları anlatmaya çalışacağız. Şimdi müsaade ederseniz içeriye girelim kıymetli seyircilerim ve 3. Mustafa'nın sandukasını gösterdikten sonra 3. Selim Han'ı, onun sandukasının başında anlatalım. 3. Mustafa Han da yaptırdığı o güzelim Laleli Camii'ni ve şadırvanını anlatırken bundan sonraki bölümlerimizden birisinde sizlere daha detaylı bir şekilde anlatalım. Bakınız, bir hükümdar milleti için, insanları için, vatandaşı, halkı için neler yapabiliyor? Örneklerini, güzel örneklerini sizlere sunmaya çalışacağım. Giriyoruz içeriye. 3. Mustafa Han'ın türbesinin harim kısmına, ana mekanına girdik. Arkamda iki tane sanduka var. Hemen benim yanımdaki sanduka 3. Mustafa Han'ın daha sonradan vefat eden, 1808'de vefat eden 3. Selim Han'ın şehiden vefat eden sandukası ise oğlu, yani 3. Mustafa'nın oğlu. Hemen sağımda. Demek ki öncelikle burada tek sanduka vardı. Daha sonra evlatları kondu. Burada bir boşluk, o da onun nasibiymiş. 3. Selim Han buraya defnedilmiş oldu. Efendim, bu türbe türbeler içerisinde önde gelen türbelerden, sanatkarane hazırlanışı ve sağlamlığı yönünden. Tamamıyla mermer kullanmış, içinde ve dışında. Her cihetinde, köşelerde mutlaka İznik çinilerinin en güzelleri, en hoş motifleri kullanılmış. Ve enteresandır, sakın siz de geldiğiniz zaman buraya elinizde yoklamaya kalkmayın. Çinilerin motifleri de hafif kabartmalı yapılmış. Uzaktan gözle baktığınızda kabartmayı zaten fark ediyorsunuz efendim. Hem çini hem motifleri nadide, hem de kabartmalı da apayrı bir özellik. Bugün bile Kütahya'da kabartma olan bu tip çini meselelerinin fiyatları öteki düz olan, fabrikasyon olanlardan çok daha farklı bir durumdadır. Pencere kepenkleri tamamıyla dövme demirden hazırlanmış ve 300 yıllık pencere kapakları efendim, kepenkleri, menteşeleri tıkır tıkır çalışıyor, açılıyor, kapanıyor, gayet güzel bir halde. Pencere üstleri dışarıya bakan üç penceresinin mermer birer kemeri var. O daha geniş tutulmuş. Öbür taraftan diğer pencereleri ise dikdörtgen şekilde ve söveleri de lentoları da mermerden yapılmış. Kıble bu istikamete, şöyle durduğumuzdaki bir istikametedir kıble. Bu istikametten baktığımızda şu iki pencerenin, kavisli pencereyle lentosu olan pencerenin arasındaki kısım kıbleyi göstermek üzere mihrabiye şeklinde belirlenmiş. Tabii o zamanlar buranın avlusu farklıydı, cadde durumu yoktu, oydu buydu. Onlar üzerine fazla bir şey konuşmayacağız. Pencere üstleri çepeçevre bu sekizgen mekanın pencere üstleri bir kuşak halinde yazıyla dolanmış ki mermer olduğu görünüyor yazının buradan. Tabii restorasyonda bazı boya farklılıkları olmuş. Onları da restorasyon yapmanın usulü olarak bir miktar eskiden bir kalıntı bırakılması mecburiyeti var. Ondan bırakıyorlar. Zümer Sure-i Şerif'inin bir kısmı buraya olduğu gibi çepeçevre olarak yazılmıştır. Böyle döndüğümüz zaman efendim hemen 3. Mustafa Han'ın kavuğunun olduğu yerden pencereye doğru baktığımızda iki pencerenin arasında üst katı sakalı şerif dolabı, alt katı ise nakş-ı kademi şerif dolabı olarak kullanılmaktadır. İçerisinde sakalı şerif dolabının sakalı şerifi yok. Herhalde başka bir yere alındı. Bilmiyoruz nasıl olduğunu. Efendim alt katında nakş-ı kademi şerif ise var. Şimdi bazı insanlar geliyorlar. Efendim bu hakikaten izi midir Resulullah Efendimizin aleyhisselatü? Evet kardeşim, izidir. İstanbul'da 1. Abdülhamit Han Türbesi'nde var. Burada var. Efendim Ayasofya'da bildiğim kadarıyla 3 tane nakş-ı kademi şerif var. Türkiye'nin birçok yerinde, Mardin'de Hatuniye Camii'nde var. Dolayısıyla bunlar hakiki midir acaba, yapma mıdır? Eyüp Sultan'da var İstanbul'da. Efendim bunlarda şüpheye düşmeye gerek yok. Bazı iyi niyetli olmayan insanlar bunlar üzerinde bir şüphe doğurmak suretiyle insanların bu şekilde hürmet etmelerinin önüne geçmeye çalışmalarıdır. Ondan başka bir şey değil. Osmanlı döneminde, ki 1774'te burası yapılmış, Osmanlı döneminde mutlaka bu konuda çok titiz insanlar vardı efendim. Böyle nakş-ı kademi şerif olması şüpheli olan bir şeyi getirip de buraya koyup canım idare et ya ne olacak, insanlar öyle bilsinler, öyle ziyaret etsinler diyecek kimseler değildi bunlar efendim. Yani bir kelime için nice şeyleri feda ederlerdi. Bunu böyle düşünmemek lazım. Efendim 3. Selim Han hakkında biraz bilgi vereyim. Aslında 3. Selim Han'ı da herhalde tam anlatamayacağım, öyle görünüyor. Ama inşallah camiyi anlatırken 3. Selim Han'dan da bilgiler yine vermeye çalışacağım. Çünkü bu iki padişahı mutlaka sizlere hayatlarının özetini hiç olmazsa aktarmak istiyorum. Bizim zaten programlarımızdan maksadımız bu efendim. Yoksa taştır, mermerdir, süvedir. Onlar bu işin bahanesi. Baha ile değil, bahane ile derler ya efendim. Bahanesi. Aslında meselemiz bu insanların hizmetini, bu memlekete hizmet etmiş insanların hizmetini anlatmaktır. 3. Selim Han 1761'de doğdu. Babası 28. padişahtır kendisi. Babası 3. Mustafa Han'dı. Ve 28 yaşında cülus etti. 1807'de de 48 yaşında iken çekildi. 49 yaşında da şehiden vefat etti. Yani canına kıyıldı efendim. Canına malum o hadisede kıyıldı. Yerine yeğeni 4. Mustafa geçirildi. Bir sene kadar haremde, Topkapı Sarayı hareminde bir mahpus hayatı yaşadı. Sonra da onu tekrar Alemdar Mustafa Paşa tahta çıkaracak korkusuyla ihtilalciler onun canına kıydılar ki ikinci Mahmut da zaten o zamanlar şehzade, çocuk 16 yaşında. Dediler bu nasılsa geçmez. Bunu da böylece aradan çekersek 4. Mustafa gene bizim adamımız kalır diye güya adamları kabul ettiler. Yanlış, yanlış, yanlış. Bunların hepsi yanlıştır. 3. Selim Han alim, kamil, cömert, yumuşak huylu, kanaatkar, çok ileri görüşlü, çalışkan, gayretli ve güzel şiirleri olan birisidir. Musiki şinas dedim mi efendim? Demedim. Bu resmi kayıtlar efendim benim bu anlattığım şu anda. Evet güzel şiirleri var ama haremde müzik fasılları yaptırmış bir insan olarak anlatılması çok yanlış bir olay. Yeniliklerin peşinde ömür boyunca koşmuş, en sonunda da tabiri caizse kelleyi de bu yenilikler uğruna feda etmiştir. Talik hattı üzerine iyi bir hattattı. Bileğe bükülmeyecek bir hattattı efendim. Düzenli ordu kurmaya, orduda ve devlette ıslahat yapmaya ve çeşitli tanzimlere çalıştı, tanzimata çalıştı. Çok gayret etti. Ama ne yazık ki eski düzene alışmış olanlar yeniliklere karşı geldiler. Yapmadıkları eziyeti, sıkıntıyı bırakmadılar. Efendim, onun zamanında malum Napolyon 1799'da 1800 yılından bir sene önce kendini Şark Fatihi sayarak Mısır'da karaya çıktı. Mısırların hışımından korkarak kendini Müslüman olmuş bir Fransız yazarak beyanname dağıttı. Mısırların kendine zararı dokunmasın diye. Ondan sonra Ebu Kır savaşı ve sonra Akka'ya geldi. Akka'da Cezar Ahmet Paşa'nın ifadesiyle tüysüz tıfıl olan 3. Napolyon öyle bir tokat yedi ki 80'lik Cezar Ahmet Paşa'dan kaçacak yol bulamadı, gidecek yer bulamadı ve 5000 askerini afyonlu iğnelerle zehirleyerek yaralı askerlerini bizim gidişimizi, kaçışımızı yavaşlatıyorlar. Aman Türklerinden çabuk kaçalım diye 5000 askerini öldürttü efendim. Kendi askerini komutanı öldürtüyor, imparatoru öldürtüyor. Beri tarafta da Cezar Ahmet Paşa gelen esir Fransızlara hepsine dükkanlar, tezgahlar veriyor. Sanatlarınızı yapın diyor. Bugün Akka bölgesinde eğer bolca Fransız varsa sebebi Cezar Ahmet Paşa'nın, yani deve kasabı denilen Cezar Ahmet Paşa'nın şefkatinden, onlara iyi davranmasındandır. Beri tarafta Napolyon 5000 insanı öldürtüyor. Bu tarafta Cezar Ahmet Paşa kendini öldürmeye gelenlere aş ve ekmek veriyor ve onları yanına kazanıyor. Efendim, ne 3. Selim Han'ı bitirebildik, ne 3. Mustafa Han'ı. İnşallah bitireceğiz efendim. Bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Yeni reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, her kim dünyada bir mümin kardeşinin işini görürse, Hak Teala o kimsenin 70 işine kolaylık ihsan buyurur.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz kader ve adalet. Sevgili dinleyicilerimiz, adalet kelime olarak bir şeyi yerli yerine koymak demektir. Adalet, bir amirin ülkeyi idare için koyduğu kanunlar içinde hareket etmesidir. Zulümse bu kanunun dışına çıkmaktır. Her şeyi yoktan yaratan Allahü Teala, hakimler hakimi, her şeyin asıl sahibi ve tek yaratıcısıdır. Üstünde bir amiri yoktur ki onu bir kanun altında bulundursun. Bundan dolayı Allah'ın yaptığı şu iş adalete uymuyor denilemez. Adaletin bir başka tarifi ise kendi mülkünde olanı kullanmak demektir. Zulümse başkasının mülküne tecavüzdür. Kainat ve içinde bulunan her şeyin yaratıcısı Allahü Teala olduğuna, ondan başka yaratıcı bulunmadığına ve hiçbir kimse hiçbir şeye sahip olmadığına göre Rabbimizin yaptığı işler hiç kimsenin malına mülküne tecavüz değildir. Onun yaptığı işler için adalete uymuyor denilemez. Mülk onundur. Dilediği gibi kullanır, kimsenin bir şey sormaya hakkı yoktur. Mesela bir depremde kimi ölmüş, kimi sakat kalmış, kimi fakirleşmiş olabilir. Mümin Allahü

kendisi için sakatlığın faydalı veya zararlı olduğunu bilemez. Bazısı illa son model bir arabasının olmasını ister. Arabayı alıp çoluk çocuğuyla bir dereye uçabilir. Lüks bir ev ister, alır. Depremde çoluk çocuk beraber ölebilir. Onun için illa bir şeyin olmasını değil, hayırlı olmasını istemelidir. Çocuğun sakat olarak doğmasında kendi günahı yoktur. Eğer bunda ana babasının kusuru varsa, günahı onlara aittir. Görmeyen bir kimse eğer kör olmasaydı, kötü işler peşinde gezip dünya ve ahiretini mahvedebilirdi. Kimi de kör olduğu için isyan edip yaratıcının takdirine razı olmaz ve ebedi felaketine sebep olur. Kör olan bir Müslüman cennete gider. Bir hadis-i şerif meali: gözsüz kimse sabrederse Allahü Teala ona cenneti verir. Yalnız gözü olmayan değil, diğer sakatlıkları olan da sabrederse kabirde ve mahşerde sıkıntı çekmeden cennete girer. İmansız olan sağlam da sakat da olsa yeri sonsuz olarak cehennemdir. Her türlü felakette suçu kendimizde aramalıyız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de mealen buyruluyor ki, size gelen musibet kendi ellerinizle işlediğiniz günahlar yüzündendir. Sana gelen her iyilik Allah'ın bir ihsanı, bir nimeti olarak gelmekte, her kötülük de günahlara karşılık olarak kendinden gelmektedir. Hepsini yaratan, gönderen Allah'tır. Derecelerin yükselmesi gibi sebepler hariç, suçsuza bela gelmiyor. Herkes kendi cezasını çekiyor. Belanın genel gelmesinin de sebepleri vardır. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki, bir kötülük gücü yetenlerce önlenmezse Allahü Teala azabını hepsine umumi kılar. Günahlar açıktan işlenince iyi kötü herkes genel bir azaba maruz kalır. Eski kavimlerden depremle azap edilenler arasında salihler de vardı. Salihler de onlarla birlikte helak oldu. Zira günah işlenirken susmuşlar, önlemeye çalışmamışlardı. Allahü Teala herkese akıl vermiş, araştırıp doğru yolu bulabilir. Aklı olmayansa zaten sorumlu değildir. Kimisi deniz kenarında, kimisi dağda dünyaya gelir. Kimisi ekvatorda, kimisi kutuplarda doğar. Allahü Teala herkese gücünün yettiğini sorar, gücünün yetmediğini sormaz. Dağda büyüyüp İslamiyet'i işitmemişse onu sorguya çekmez. Ona niye namaz kılmadın demez. Bir kimsenin Müslüman evladı olması, İslam terbiyesiyle yetişmesi Allahü Teala'nın bir ihsanıdır. Kafir çocuklarına bu ihsanı yapmıyor. Fakat kimseye ihsan yapmaya mecbur değildir. İhsan yapmamak zulüm olmaz. Mesela bakkaldan bir kilo pirinç alsak, tam bir kilo tartması adalettir. Noksan tartarsa zulüm olur. Biraz fazla verirse ihsan olur. Bu ihsanı istemek kimsenin hakkı değildir. Kimse kafir olarak dünyaya gelmez. Herkes Müslümanlığa elverişli olarak dünyaya gelir. Bunu Peygamber Efendimiz bildirmiştir. Yani bir kafir çocuğu da Müslümanlığa elverişli olarak doğuyor. Bu onun için bir şanstır. Ona bir iyilik edilmek isteniyor. Kabul edip etmemesi onun bileceği iştir. Kafir çocuğu da kafir olarak büyümüşse suç kendisindedir. Çünkü Allahü Teala ona akıl vermiştir. Aklını doğru yolda kullanmazsa suç Allahü Teala'nın olmaz. Allahü Teala kafire akıl veriyor, iman etmesi için mühlet veriyor, sebepler yaratıyor. Bu iyilik değil mi? Eceli gelmeden kimse ölmez. Trafik kazasında veya vurularak ölen de eceli gelerek kaderiyle ölür. Yani öldürülen veya kazada ölenin ömrü ortadan kesilmiş olmaz. O anda eceli gelmiştir, yani ömrü biterek ölmüştür. Her insanın bir tek eceli vardır. Fakirlik, zenginlik de kaderdendir. Sapık fırkalardan Mutezile, insan kendi kaderini kendi çizer. İnsanların işlerine Allah karışmaz der. Halbuki bir ayet-i kerime meali şöyledir: Allah her şeyin yaratıcısıdır. Hayrı, şerri, imanı, küfrü, fakirliği, zenginliği,

iyi, kötüyü, tatlıyı, acıyı, her şeyi yaratan Allahü Teala'dır. Allahü Teala ezeli ilmiyle kullarının yapacakları işleri bilir. İlahın her şeyi bilmesi, her şeye gücü yetmesi gerekir. Bilmeyen, gücü yetmeyen, muhtaç olan, ölebilen ilah olamaz. Allah herkesin ne yapacağını bilir. Sapık fırkalardan cebriye, Allah her işi zorla yaptırır. İnsan kaderine mahkumdur. Hiç kimse işlediği günahtan sorumlu değildir der. Bu da Mutezile gibi çok yanlıştır. İnsan günah işlerse cezasını, sevap işlerse mükafatını görür. İnsan yaptığı işleri kendi yaratmıyor. İradi cüziye ile yapılan işlerin yaratıcısı, yani hayrın ve şerrin yaratıcısı Allahü Teala'dır. Hayrın ve şerrin Allah'tan olduğunu inkar etmek, intihar eden takdir-i ilahiyi değiştirir demek küfürdür. Allahü Teala onun intihar edeceğini elbet bilir. Allah bizim fakir mi, zengin mi, cehennemlik mi, cennetlik mi olacağımızı, nerede nasıl öleceğimizi bilir. Onun bilmesi demek bize bunları zorla yaptırır demek değildir. Bu konuda birkaç örnek verelim. 1. Bir film defalarca gösterilse, bunu önceden seyretmiş birisi ikinci, üçüncü defa seyrederken başroldeki oyuncu attan düşüp ölecek dese, o dediği için mi filmdeki oyuncu ölüyor, yoksa söyleyen daha önce seyrettiği için mi biliyor? Allahü Teala da ezeli ilmiyle kimin nerede, nasıl öleceğini ve cennete mi cehenneme mi gideceğini elbette bilir. 2. Takvimlere bir yıl içinde güneşin ne zaman doğup ne zaman batacağı hesaplanarak yazılıyor. Güneş takvimde bildirilen saatlerde doğup batar. Güneş takvime öyle yazıldı diye bilinen saatlerde doğup batmaz. Takvime yazılması güneşin doğmasını ve batmasını etkilemez. Allahü Teala da insanların başlarına ne geleceğini bildiği için bunları levh-i mahfuza yazmıştır. 3. Bir öğretmen daha önceki birçok tecrübesine dayanarak çok tembel bir öğrencisi için bu öğrenci bu sınavı kazanamaz diye bir deftere yazsa, yazılan yazı o öğrencinin sınavını etkilemez. Öğrenci imtihanı kazanamayınca sen deftere yazdığın için ben imtihanı kazanamadım diye suçu öğretmene yüklemesi yanlış olur. Şu halde yoksulluğu, kötü işleri kadere yüklemek yanlış olur. Herkes yaptığından sorumludur. Ayet-i Kerime'de buyruluyor ki, Allah onlara zulmetmez. Onlar kendilerine zulmediyorlar.

Hazreti Osman radıyallahu anh buyuruyorlar ki, dünya malı için üzülmek kalbe zulmet, ahiret için üzülmekse kalbe nurdur.

Şiirlerle Menkıbeler. Muhammed Sadık. Rahmetullahi aleyh. Ya Rabbi, affet bizi. Bu zat bir sohbetinde buyurdu: ey cemaat, günahlardan kaçmaya eyleyin sabır sebat. İbadet yapmakta da yapmayın ki gevşeklik, zira esen yel gibi geçip gider bu gençlik. Bilin ki ahirette herkese vardır hesap. Tövbesiz ölenlere yapılır acı azap. Asla işlemeyin ki haram ve günah işi, zira pek şiddetlidir cehennemin ateşi. Sizden önce gidenler şimdi ah ediyorlar. Keşke bu günahları yapmasaydık diyorlar. Onların kaçırdığı o fırsat elinizde. Öyleyse günahlara dalmayın şimdi siz de. Her kim günah işlerse bu dünyada gülerek, orada cehenneme atılır ah ederek. Bu veli Rabbimize sevgili, yakın zattır. Bir gün münacatında şöyle buyurmaktadır: ya Rabbi, sen tanıttın bize kendi zatını, saçtın üzerimize lütuf ve ihsanını. Bize bazı şeyleri ettinse de men yasak, zararlı olduğundan haram kıldın muhakkak. Yine de pek fazladır günah ve isyanımız. Lakin günahımıza çoktur pişmanlığımız. Ya Rabbi, affet bizi. İman ettik biz sana. Lakin asi nefsimiz aldattı bizi fena. Bize güzel gösterdi günah ve haramları. Biz nefse aldanarak işledik hep onları. Sen de ceza vermekte acele etmeyince, biz bundan da yüz bulduk ve şımardık iyice. Affına güvenerek sana isyan eyledik. Nefsimiz de günaha eyledi bizi teşvik. Halbuki bilirdik ki çoksa da mağfiretin, fakat azabın dahi çetindir gayet senin. Bunları bile bile aldandık nefsimize. Sonsuz merhametinle yine sen acı bize. Ya Rabbi, sana karşı çok isyan ettik. Fakat af için biz yine de isteriz senden imdat. Ya Rabbi, mahşer günü hesap için mizana varmaya bu günahla yüzümüz yoktur sana. Eğer ki affetmezsen bizi ey Allah'ımız, cehennem ateşine hiç yoktur takatımız. Ya Rabbi, sen bizleri eyle aff ve mağfiret. Zira senin affının sınırı yoktur elbet. Sen bize aklı selim ve yakîn eyle ihsan. Sana ibadet edip yapmayalım hiç isyan. Çıkarıp kalbimizden bu dünya sevgisini, doldur onun yerine kendi muhabbetini. Ahiret derdiyle dertlendir bizi esas. Zira bu dert yanında başka şey dert sayılmaz.

Ebu Osman Hiri Hazretleri buyuruyorlar ki, akıllı kimse korktuğu başına gelmeden önce onun çaresine bakar. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda birlikte olmak ümidiyle hoşça kalınız.

0: aklınızda bulunsun.
1: Gökyüzünün en büyük kuşu albatros kuşudur. Uçarken kanatları arasındaki uzaklık tam 3 metreyi bulur. Görünüşüyle büyüleyicidir. Gövdesi en ağır olan kuşsa akbabadır. Bir timsahın gözlerinin arasındaki mesafe ayaklarının büyüklüğüne eşittir. Bir fare bir deveye oranla daha uzun süre susuzluğa dayanabilir.
0: Aklınızda bulunsun.
1: Sağlıklı Türkiye.
2: Sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Bugün sizlere omurga rahatsızlıklarından bahsedeceğiz. Ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından beyin ve sinir cerrahisi uzmanı Doçent Doktor Şahin Yüceli bizlerle. Hoş geldiniz hocam.
3: Buradan teşekkür ediyorum.
2: Nasılsınız?
3: Sağ olun, sizler de iyisiniz.
2: Bizler de iyiyiz hocam. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Hocam konumuz bugün çok önemli. Omurga rahatsızlıklarından bahsedeceğiz ama öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?
3: Doktor Şahin Yüceli, Türkiye Hastanesi beyin cerrahisi uzmanıyım. Yaklaşık 12 yıldan beri uzman olarak bu işi yapmaktayım. Yani bir yıl öncesinde de doçentliğimizi aldık. Uzun yıllar hem mecburi hizmette hem özel sağlık sektöründe beyin cerrahisi uzmanı olarak çalıştım. Yine şimdi Türkiye Gazetesi Hastanesi bünyesinde mesleğimize devam ediyoruz.
2: Harika. Başarılarınız daim olsun hocam.
3: Teşekkür
2: o zaman
3: ederim.
2: Diyelim.
3: Sağ olun.
2: Evet hocam, omurga hastalıkları en çok muzdarip olduğumuz konulardan bir tanesi.
3: Evet.
2: Yani iş kaybına da aslında sebep olan hastalıklardan evet. Bir tanesi. Öncelikle şunu söyleyebilir miyim? Omurga yapısını tanıtabilir misiniz bize? Nedir omurganın yapısı?
3: Omurga insan vücudunu ayakta tutan en değerli, en önemli organlardan bir tanesi. Tek organ aslında. Omurga kafatasının bittiği yerden kuyruk sokumuna kadar olan devam eden içerisinde omuriliği korumakla görevli kemik, eklem, kıkırdak ve bağ dokularından, kas yapılarından oluşan kuvvetli bir organ. Sağlığına da dikkat etmemiz gereken bir organ.
2: Evet. Aslında çok fazla kiloya gelmeyen değil mi hocam? Aslında
3: tabii.
2: Omurga sağlığımıza çok dikkat etmemiz gereken bir organımızda diyebilirim.
3: Koruduğu yapı itibariyle
2: evet.
3: Çok dikkat etmemiz gerekiyor.
2: Evet.
3: Çünkü beyinden gelen bütün sinyallerin devamı olarak düşüneceğiz biz onu. Kafatası, beyin içerisinden gelen bütün sinyaller kafatasını geçtikten sonra devam olarak omurilik tarafından tüm vücudun kontrolü, iç organları, bağırsaklar, akciğer, karaciğer, aklınıza gelen bütün organlar, ekstremiteler, kollar, bacaklar, bütün fonksiyon aslında yukarıdan gelen emirler sayesinde onun şeyinde, himayesinde devam ediyor. Onun için burayı korumak çok önemli.
2: Çok önemli.
3: Üzerine çok fazla yük bindirmemek, özellikle söylediğiniz gibi kilo, bu işin en büyük düşmanlarından bir tanesi. Çünkü bu malzemenin kaldırabileceği bir yük kapasitesi var.
2: Evet.
3: Siz onu aşarsanız malzemenin ömrünü erken zamanda tüketmeye başlarsınız. Onun için aşırı kilo aldığınız zaman yer çekiminin etkisiyle ağırlık merkezimiz yer değiştirir. Ağırlık merkezi yer değiştirdiği zaman da omurgada istemediğimiz yüklenmeler ortaya çıkar. Bu sefer de bozulmalar. İşte disk mesafesi, kıkırdak yapıları dediğimiz o disk mesafeleri bozulur. Faset eklem dediğimiz yerde yüklenmelere bağlı kireçlenmeler ortaya çıkar. Sonra da istemediğimiz o bel fıtığı rahatsızlığı karşımıza çıkıverir.
2: Evet, en muzdarip olduğumuz konulardan bir tanesi.
3: Evet.
2: Toplum olarak hemen hemen hepimizde var hocam neredeyse. Nedir hocam peki bel fıtığı?
3: Omurgayı oluşturan elemanlardan kemik, eklem, kas ve kıkırdak yapısından, kıkırdak yapısının bozulması sonrası kıkırdağın olmaması gereken bir yere doğru hareket edip sinir üzerine bası yapması, sinirin beslenmesini bozması ve bunun sonucunda da ortaya çıkan bir hastalıktır.
2: Evet hocam.
3: Neye sebep olur? Tabii fıtığın çıktığı yere göre değişmekle beraber işte hangi mesafeden çıktı, birkaç mesafeden mi ortaya çıktı, sağdan mı çıktı, soldan mı ortaya çıktı, nispeten daha az olmakla birlikte orta hattan mı ortaya çıktı, onun çıkış yerine göre de değişik bulgular ortaya çıkarır. Bacakta kuvvetsizlik, güçsüzlük, hissizlik. İlerleyen dönemlerde çok eğer ihmal edilirse küçük ve büyük abdest yapamam, mutlama gibi veya istemediğimiz şekilde bacakta güç kaybıyla bir felç durumunda, kısmi bir felç durumunda ortaya çıktı. Hastalığa ve sonuçlara yol açabilen bir durum.
2: Evet. Peki biz bu belirtileri gördüğümüz zaman mı size gelmeliyiz hocam?
3: Şimdi hemen apar topar her bel ağrısıyla bir hekime gitmenin de çok bir anlamı yok. Çünkü ortalama her insan yaklaşık ömründe 2 ya da 3 kere ciddi bir bel ağrısından muzdarip olacak.
2: Evet.
3: Hekime gidecek kadar olmayacak belki ama bu hastaların her 10 kişiden 3'ü mutlaka bir gün bir beyin cerrahisi veya bir hekim şeyi kontrolüne girecekler. Ne zaman bize gelmeleri lazım? Bel ağrısı kronik olarak sebat etmeye başlarsa, ağrıyı bir hafta içerisinde çok fazla düzeltemezse, ağrının süresi 2-3 haftayı bulmaya başlarsa, basit ağrı kesiciler ve istirahatlerle yeterince mevcut klinik durumunu düzeltemezse, iş güç kaybının çok fazla artmaya başladığını hissederse ve ağrılarının şekil değiştirdiğini görürse, o zaman bize gelecek.
2: Bize gelecek.
3: Sadece bel ağrısıyla başlayan bir hasta, ilerleyen süreçlerde kalça ve bacağa yayılan ağrılar da ortaya çıkarsa, o zaman başka
2: o zaman
3: sinyaller veriyor
2: gerekiyor.
3: Demektir.
2: Evet. Peki hocam, sizin uygulamış olduğunuz tedavi yöntemleri nedir bel fıtıklarında?
3: Bel fıtığın tedavi yöntemleri önce hastanın muayenesiyle alakalı.
2: Evet.
3: Önce ilk bizim için en büyük şey elimizdeki olan silah hastanın muayenesi.
2: Evet.
3: Basit bir muayene. Hastanın ilk muayenesinden sonra eğer şüphelendiğimiz bir bel fıtığı bulgusu varsa hastayı önce bir MR'a yolluyoruz. Hı-hı. Bel fıtığı teşhisi koymakta altın standart dediğimiz yöntem MR. MR'la teşhisini koymaya gayret gösteriyoruz. Eğer ki hastanın kliniği sadece basit bir bel ağrısıysa, genelde bu tip lumbarji dediğimiz bel ağrıları 3 ila 10 gün arasında kendiliğinden geçen ağrılardır. Nezle, gripte, doktorlu da doktorsuz
2: evet
3: da
2: hocam.
3: 7 günde bir haftada geçer
2: evet.
3: ya. Bunlar da o tip hastalıklardan evet. bir tanesi. Onları basit, her zaman insanların elinde olan ağrı kesicilerle, kas gevşeticilerle evine yolluyoruz. İstirahat etmelerini istiyoruz.
2: Hı-hı.
3: Çok uzun süre değil, kas gücü kaybına da yol açmamak için 3 günden fazla da uzun süreli istirahatler çok fazla önermiyoruz bu hastalarda.
2: Biraz hareket de önemli aslında, değil mi hocam, baktığımız zaman?
3: İlk başta hastayı hareketsiz bırakıyoruz, sonrasında hareketlenmesini istiyoruz ki kas kaybına da yol açmayalım aslında.
2: Evet.
3: Basit bel ağrılarında yaptığımız uygulama bu. Ama hastanın ağrıları 2 hafta 3 haftayı geçti. Bir ayın sonuna artık uzandı. İstemediğimiz bulgular ortaya çıktı bel fıtığında. Bacak ağrıları olmaya başladı. Günlük hayatını kısıtlayacak, iş güç kaybına yol açacak şekilde ağrılar, uyuşmalar, hissizlikler, kuvvet kayıpları ortaya çıktı. O zaman MR'ın da desteklediği görüntüde klinikle de örtüşüyorsa o zaman ameliyat öneriyoruz bu hastalara. Eğer ki çok ciddi güç kaybı yok ise, çünkü birinci kural bel fıtığı hastalarında ameliyat endikasyonu nörolojik defisit dediğimiz güç kaybı.
2: Evet hocam.
3: Eğer öyle bir durum ortaya çıkmamış ise hastayı daha konservatif yöntemlerle tedavi ediyoruz.
2: Nedir hocam bunlar?
3: Konservatif tedavi yöntemleri, korse tedavisi, ilaç ve ağrı kesicilerle kas gevşetici hastayı bir miktar tutucu tedavi, fizik tedavi yöntemleri veya faset enjeksiyonu gibi belden ağrının en fazla olduğu yerleri ağrıyı lokasyonunu tam belirleyerek ağrıyı ortadan kaldıracak şekilde lokal ağrı kesici uygulamaları yapıyoruz. Sıcak uygulamaları veriyoruz hastalara. İlaçlarla birlikte tutucu tedavide ne kadar fayda görecek birlikte değerlendiriyoruz. Bir silsile halinde gidiyoruz.
2: Evet. İstirahat, aşama aşama
3: ilaç,
2: aslında değil mi hocam?
3: Korse, fizik tedavi, lokal uygulamalar, bunların hiçbirinden artık fayda görmedik.
2: Cevap alamazsak.
3: Ve hasta günlük hayatına dönmekte geç kalıyor. O zaman da diyoruz ki size ameliyat etmemiz
2: lazım. Artık en son aşamada ameliyat.
3: Tabii, en son aşamada ameliyat.
2: Peki ameliyat öncesi neler yapıyorsunuz hocam? Nelere dikkat etmesi gerekiyor hasta öncesi ve sonrası için?
3: Ameliyat öncesinde hastanın ek problemleri var mı? Öncelikle onları bir bulmamız gerekiyor. Özellikle ileri yaşlarda kalp akciğer rahatsızlıkları var mı? Bilinen kronik başka şeker hastalığı var mı? Bunların önlemlerini aldıktan sonra anestezi yardımıyla tabii hastayı anesteziye ameliyata hazırlıyoruz.
2: Evet.
3: Ameliyat sürecine kadar aslında hastanın çok da dikkat edebileceği bir şey yok.
2: Yok.
3: Zaten her şeyi yapmış geliyor.
2: Evet,
3: hasta olmuş gelmiş. Ondan sonrası nasıl bir ameliyat yapıyoruz? Tercih ettiğimiz ameliyat yöntemi mikro cerrahi.
2: Minimal
3: invaziv mikro cerrahi ile diskektomi ameliyatı yapıyoruz. Çok küçük bir kesiden, yaklaşık 2 santimlik bir kesi içerisinden kuvvetli mikroskoplar altında hastanın kliniğine yol açan, yırtılmış, patlamış, sinir üzerindeki basıyı yaratan fıtığını oradan uzaklaştırıyoruz.
2: Evet hocam.
3: Yaklaşık ortalama yarım saat süren bir ameliyattır.
2: Kapalı olarak yapıyorsunuz değil mi
3: mikro
2: hocam?
3: Mikro cerrahiyle. Ama mecburen cerrahi giriş yerinden 2 santimlik bir kesi yapmak zorundayız. Ameliyattan sonra yaklaşık ortalama 4 saat içerisinde ayağa kaldırırız. Bir gün hastanede tutmayı tercih ediyoruz.
2: Bir gün.
3: Her cerrahi komplikasyonu açık bir şey olduğu için biz de hastanın bir gün gözümüzün önünde kalmasını istiyoruz.
2: Evet.
3: Ertesi günde inşallah şifayla evine göndermiş oluyoruz.
2: Peki hocam, ameliyattan sonra tekrarlanan durumlar da olabiliyor mu?
3: Olabilir.
2: Neden kaynaklanıyor hocam?
3: Şimdi bozulmuş olan bir omurga var.
2: Evet.
3: Biz orayı tamir ediyoruz, tedavi ediyoruz ama hiçbir zaman yaradanınki gibi olmuyor bizimki. Öyle bir şansımız yok.
2: Evet.
3: Biz sadece ağrıyı, acıyı ve mevcut hastalığı ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ama orada artık defekli, hastalıklı bir yer sonuna kadar kalmış oluyor.
2: Kalmış oluyor.
3: Hasta bundan sonra ne yapacak?
2: Evet.
3: Kuvvetlenmeye dikkat edecek. günlük hayat içerisindeki yaşam tarzını bir miktar değiştirecek. Hı hı. Artık o bir bel fıtığı hastası olduğunu unutmayacak.
4: Unutmayacak.
3: Oturmasına kalkmasına nispeten hiç bu hastalığa yakalanmamış insanlara göre birazcık daha dikkat etmesi gerekiyor.
4: Yani hızlı hareketler yapmayacak aslında,
3: ani,
4: değil mi hocam?
3: Aceleci telaşlı hı hı. hareketler hı hı. yapmayacak. Hı hı. Yerden bir şey alıp kaldırırken özellikle dizlerine güç vermeye gayret, yükü vermeye gayret gösterecek. Beline yüklenmeyecek. Spor mutlaka yapacak. Hayatın yapacak. İçerisinde olacak. Hı hı. Özellikle yüzme, yürüyüş ve bisiklet bizim için en çok önerdiğimiz evet. sporlardan bir tanesi. Hı hı. Bunlara özen gösterecek. Yani artık çok seviyorum ben ama gideyim halı saha maçı yapayım demeyecek.
4: Demeyecek.
3: Tabii.
4: Yani daha onu yormayacak, daha hızlı hareket etmeyecek.
3: Tabii
4: sporlarla
3: kendini
4: devam
3: korumayacak.
4: Edecek.
3: Evet, tamamen hayatın içerisinden kopmasını evet. gerektiren bir hastalık değildir. Hı hı. Aslında konforu da yüksek ameliyat sonuçları evet. elde ettiğimiz hastalardır. Hı hı. Çok hızlı çünkü hayata dönerler. Çünkü onu neredeyse ağlatacak kadar bir ağrıyla gelir. Bir saat sonra ameliyattan çıktıktan sonra anasından yeni doğmuş gibi. Evet. Tekrardan anestezi
4: normal
3: uyanır.
4: Sosyal yaşantısından dönebilir.
3: Tabii. Evet. İlk 15 gün evinde Hı-hı. istirahat etmesini evet. istiyoruz. Hastalar ilk 15 gün kendine çok dikkat edecekler. Hı-hı. Hemen yara iyileşmesi dışarıdan gelişir ama içeriden yaranın da toparlanması için özellikle ilk 2 aylık dönemde kendilerine özen gösterecekler.
4: Özen göstermeleri.
3: Ki erken dönem nükslerinden kendilerini korusunlar.
4: Evet hocam. Hocam şunu da sormak istiyorum. Pandemi çok böyle zorlu bir süreçten geçtik. Pandemi Tabii. yaşıyoruz 2 seneden beri. Pandemiyle gelen farklı hastalıklar oldu mu size?
3: Oldu.
4: Nedir hocam?
3: Uzun süreli hareketsizliğin hepimizin üzerinde yarattığı bir takım evet. sonuçlar var. Yani bedenlerimiz de değişti. Hı hı. Ama özellikle ileri yaş grubunda ve kadınlarda gördüğümüz bazı hastalık grupları nispeten artmaya başladı.
4: Nedir hocam?
3: Özellikle osteoporotik kırıklar dediğimiz omurga kırıkları bu dönemden sonra nispeten arttı. Kadınların maalesef şanssızlık olarak işte menopozdan sonra kemik erimeleri hızlanırlar.
4: Evet maalesef.
3: Kemik erimesini önlemenin en iyi yollarından bir tanesi hareket. Hmm. Kemik yapım yıkımını dengeleyebilmek için kişinin mutlaka hareket etmesi gerekiyor. Şimdi pandemi döneminde
4: maalesef hocam hiçbirimiz yapamadık.
3: Evlerimiz hapsolmuş vaziyetteydik. Bu hareketsizlik
4: kilo artışı da olmaya başladı
3: hem kilo artışı,
4: birlikte.
3: Hem kas kaybına sebep oldu evet. hem de eklemli kemiklerin kendini yenileyememesinden Hı-hı. dolayı bir güç kaybı oldu kemik yapıda. Hı-hı. O zaman ne oluyor bu şeylerden sonra? Pandemiden sonra insanlar bu sefer çok hızlı hareketlenmeye
4: evet.
3: başladılar.
4: Bir anda.
3: Hem kas ve kemik kaybına uğradı hı hı. hem de hızlı hareket etme sürecine girdi. Bu sefer de istemediğimiz kendiliğinden çökme kırıkları ortaya çıkmaya başladı. Hı hı. Özellikle kadınlarda.
4: Kadınlarda Tabii. osteoporoz yaşayan yani kemik erimesi olan kadınlarda. Tabii. Peki bundan sonraki süreç nasıl işledi hocam? Nasıl tedavi ettiniz bu süreçte?
3: Şimdi çok ciddi omurilik kanalına bası yapmış büyük hı hı. patlamış kırıklar oluşursa bunlarda o zaman açık cerrahi yöntemleri tercih ediyoruz. Omurilik kanalının içerisindeki basıyı ortadan kaldırıp omurgayı sağlama alacak vidalama yöntemleri ve kemik çimento hı hı, yöntemleri. Hı. Ancak basit kemik osteoporotik kırıklarında tercih ettiğimiz yöntem öncelikle korse ve ağrı kesici tedavileriyle hastayı bir hı hı. stabil hale getirmeye çalışıyoruz. Bu dönem içerisinde hastanın kırığının daha fazla ilerlememesi için diyalog da kurarak hastaya önerdiğimiz şey vertebroplasti ve kifoplasti dediğimiz yöntemler.
4: Nedir hocam?
3: Nedir bunlar? Hastayı ameliyathane ortamında, skopi dediğimiz cihaz altında, özel masasında, lokal anestezi ve sedasyon altında kalın bir iğneyle omurganın içerisine giriyoruz, görerek. Hı hı. Kırık olan omurganın içerisine yapay kemik çimento sıkıyoruz. Hı. Ki hem omurgayı kuvvetlendirelim hem ağrıyı ortadan kaldıralım diye. Yüz güldürücü bir yöntemdir. Hastayı bir gün hastanede tutmakta yine Harika fayda vardır hocam. Bunlarda. Hı hı. Dramatik olarak çok hızlı ayağa kalkarlar hı hı. bu hastalar ve günlük yaşamlarına daha hızlı dönerler.
4: Evet yani iyileşme süreci de aslında çok kısa değil mi hocam?
3: Pandeminin bize hediye ettiği hastalardan bir tanesi de bu.
4: Halen de devam ediyor değil mi hocam?
3: Eder. Çünkü artık o hı hı. kemik erime süreci ilerleme safhasına evet. gelmişse 3 günde 5 günde düzelecek bir şey
4: Ama
3: değil.
4: Ama hocam olarak. Yapmış olduğunuz tedavi uygulama çok mükemmel bir uygulama diyebiliriz. Tabii. Yani eskiye baktığımız zaman eskiden biliyorsunuz açık ameliyatlar. Şimdi her şey çok gelişti, tabii teknoloji ki, gelişti. Ki. İyileşme süreci de azalıyor bu durumda
3: Hem
4: değil mi?
3: Hem iş güç kaybının Hı-hı. önüne geçmiş oluyorsunuz. Evde acı çeken bir insan yok bir
4: evet,
3: kere.
4: Evet.
3: Tüm çevresine olumsuz bir etkisi Hı-hı. olur böyle bir insanın. Hem hasta acı çeker hem yakınları muzdarip olur bu durumdan. Onun için hastalıktan hızlı dönüşlerde Hı-hı. ev ortamında da aile ortamında da daha mutlu insanlar görürüz.
4: Evet. Hocam evet ben fıtıklarından bahsettik ama dilerseniz birazcık da boyun fıtıklarından bahsedelim. Hı hı. Boyun fıtığı nedir hocam? Neden kaynaklanır?
3: Boyun fıtığı da yine hı hı. aynı bel fıtığındaki mekanizmalarla ortaya çıkan şeylerdir. Hı hı. O da yine başın hemen bittiği yerden, kafatasının bittiği yerden, sırt omurgalarına bağlandığı yerde 7 tane omurganın birbirine dizilmiş. Aralarında yine disk mesafeleri, disklerin hı hı. olduğu, kıkırdak yapıların olduğu kemik, eklem ve bağ dokusundan oluşan bir yapı.
4: Evet.
3: Bu boyun fıtıkları neden ortaya çıkarlar? Yine bunların da ana temelinde yatan şey yanlış hareket, tekrarlayıcı uzun süre yanlış hareketin devam etmesi, kas kuvvetsizliğinin olması ve bazen de insana anasından babasından genetik miras. Bunlar en büyük sebepleri.
4: Evet.
3: Ama en çok olan şey kötü kullanmaktan ve uzun süreli tekrarlayıcı kötü kullanmaktan ortaya çıkar.
4: Peki biz boyun fıtığı olduğumuzu nasıl anlarız hocam?
3: Onu anlarsınız.
4: Anlar mıyız?
3: Bel fıtığında olduğu gibi boyun fıtığında da her boyun ağrısı da boyun fıtığı değildir.
4: Değildir.
3: Boyun fıtığı ağrıları nispeten biraz daha şiddetli ağrılardır. Hı. Özellikle boyundan kola yayılan ağrılar, sırt bölgesine yayılan ağrılar, omuz altına yayılan ağrılar, ellerde ağrı uyuşma, keçeleşme, hissizlikle ortaya çıkan ağrılar boyun fıtığının büyük habercisidir. Hı hı. Basit servikalji dediğimiz boyun ağrılarından ayrıcı özelliği, en büyük özelliği kola vurmasıdır.
4: Kola vurması.
3: Tabii, kola vurması ve kürek altında ciddi sırt ağrılarıyla kendisini göstermesidir. Zaten o ağrı sizi bulursa sizi
4: yani
3: başka...
4: Bilin ki eyvah. Tabii. Bulmasın tabii
3: inşallah. O size kendisini hocam gösterir zaten benim adım
4: evet
3: diye.
4: Peki hocam tedavi yöntemleriniz nelerdir?
3: Boyun fıtığında yine bel fıtığında olduğu gibi. Öncelikle tutucu tedaviler. İlaç, istirahat, boyunluk. Sonrasında fizik tedavi yöntemleri, sıcak uygulamaları, bazen ilerleyen dönemlerinde tens uygulamalarıyla beraber kasları kuvvetlendirmeyi tercih ediyoruz. Hı-hı. Ancak burada da nörolojik defisit dediğimiz durum ortaya çıkarsa, kolda elde güç kaybıyla beraber gelirse hasta ve günlük hayatını hiç artık çekinmeyecek hale getiren şiddetli ağrıları olursa, işte o zaman onları ameliyat ediyoruz.
4: Ameliyat ediyorsunuz. Aynı bel fıtığında olduğu gibi değil mi hocam?
3: Mikrocerrahi. Boynun ön kısmından yapıyoruz boyun fıtığı ameliyatlarını. Boynun ön kısmından yaklaşık 2 santimlik bir kesiyi de giriyoruz onda da. Hastanede hastanın yatış süresi yine bir gündür.
4: Bir gündür.
3: Hasta yine 3-4 saat sonra ameliyattan sonra ayağa kalkar. Gezer, dolaşır. Televizyon izler,
4: herhangi bir boyunluk takıyor mu hocam? İlaç
3: ameliyat sonrası kısa süreli de olsa bir boyunluk tedavisi veriyoruz bu hastalara. Özellikle ameliyattan sonraki bir hafta 10 günlük süre içerisinde. Bunu kullanmalarını istiyoruz ki hasta da aslında ameliyat olduğunu unutmasın. Ani telaşlar, hareketlerden kendisini korusun diye.
4: Evet. Peki hocam faset eklem blokajı nedir?
3: Faset eklem blokajı özellikle omurgadaki omurgamızı oluşturan omur dediğimiz ana gövdedeki kemik yapı, aradaki kıkırdak ve bu omurları birbirine bağlayan eklemler var. Bunlara biz faset eklemler diyoruz. Şimdi burada bir bozukluk ortaya çıktığında kas gruplarından, fıtık keselerinden, kemik yapılardan, kemiğin hastalıklarından yük en çok bu eklemlerin üzerine biner. Bunların üzerine yük bindiği zaman bu eklemlerde dejenerasyon ortaya çıkar.
4: Evet.
3: Arkasında kireçlenme dediğimiz durumlar ortaya çıkar. Buralar bir zaman sonra ağrı kaynağı olur. Bu ağrı kaynağını ortadan kaldırmak için, hızlıca ortadan kaldırmak için, hastayı uzun süre ilaç tedavilerinden kurtarmak için uyguladığımız bir yöntem. Şöyle düşünmek lazım. Bu örneği söylüyorum. Bir yeri bataklığı kurutmak için bataklığın içerisinde çok yoğun bir sıkmak lazım. Orayı kurutacak ilaçlar bilmem neler. Bazen ağız yoluyla veya enjeksiyon yoluyla aldığımız ilaçlar tüm vücudu ilgilendiren ilaçlar. Ama biz tüm vücutta ilgili bir şey istemiyoruz. Sadece lokal sıkıntının olduğu yere girip oraya ilaç vermek istiyoruz. Ne yapıyoruz? Skopi cihazı altında, özel masanın üstünde. Kısa süren bir işlemdir. Yaklaşık 5-10 dakika süren bir işlemdir bu. Hazırlıktan sonra tabii bizim uyguladığımız dönem. Bir 10 dakikalık süre içerisinde skopi cihazı altında ince iğnelerle beraber o eklemin içerisine girerek oraya steroid, kortizolle beraber bir miktar lokal anestezi veriyoruz.
4: Evet,
3: oradaki ödemin enflamasyonun ortadan kalkmasına yardım ediyoruz.
4: Evet.
3: Bu hastaları hastanede 1,5-2 saat civarında işlemden sonra tutuyoruz. O günü evde istirahat ederek geçirmelerini istiyoruz. İşlemden sonra da kullanacakları bir haftalık bir ilaç tedavisiyle hastaları tedavi ediyoruz.
4: Evet. Peki hocam en sık kimlerde görülüyor?
3: Faset ağrıları. Uzun süre oturan insanlarda. Masa başında çalışanlarda. Hareketsiz olan insanlarda. Eskiden bir omurga rahatsızlığı geçirmiş insanlarda. Bir bel fıtığı oldu.
4: Evet.
3: İyileşti. Çok da ciddi problemler yaşamadı. Ama sonrasında orada bir dejenerasyon süreci başladı.
4: Evet.
3: Bu süreç belli bir zaman sonra o eklemlerin bozulmasına sebep oluyor. En çok gördüğümüz şeyler vücudunu güçlendirmeden ani telaşlı işleri çok yapanlar. Oturarak çalışmak zorunda kalanlar. Masa başında çalışanlar ve hareketsiz olanlar.
4: Hareketsiz olanlar.
3: Çok bunlarda görüyoruz faset problemlerini.
4: Aslında bir nevi hocam baktığımız zaman da omurga sağlığımız için egzersiz çok önemli değil mi?
3: Olmazsa olmaz. Bir hasta bu hastalığa yakalandıktan sonra ister ameliyat olmuş olan hasta olsun ister hiç ameliyat olmamış olan hasta olsun mutlaka omurga yapısını değiştiremeyeceğimiz için yaratılış özelliğinden dolayı elimizdeki tek silahımız etrafındaki kas gruplarını kuvvetlendirmek. ki o gövdeyi bir korunaklı yapı halinde tutabilirim. Bunu da yapabileceğimiz tek şey düzgün ve düzenli egzersiz ve spor yapmak.
4: Evet. Peki hocam şunu da sormak istiyorum. Genelde sinir sıkışması olur ellerde. Genelde boyun fıtığıyla da çok fazla karıştırılır
3: özellikle
4: diyebiliriz.
3: Kadınlarda.
4: Evet. Nedir hocam?
3: Sizin
4: neden
3: de şanssızlığınız.
4: Her şey kadınlarda hocam ama olmaz
3: ama
4: ki.
3: Ama işiniz evet. Çok yani bizim gibi değil. Yani bütün evin yükü de sizlerin üzerinde evet. Oluyor tabii haliyle. Boyun fıtığı kadınlarda nispeten sinir sıkışması kadınlarda nispeten özellikle boyun fıtığıyla da birlikte görünme ihtimali yüksektir.
4: Yüksek.
3: Genelde iki elde ortaya çıkar. Özellikle çevirme, silme, sıkma o tip işleri çok yapan, tekrarlayıcı hareketleri çok yapan işlerde ortaya çıkar. Koltuk altına kadar vuran ağrılar yapar. El bileğinden geçen bir sinir var. Ta yukarıya kadar gelir bu. Buranın üzerinde bir bant var. Bu bant sertleştiği zaman siniri burada sıkıştırır. Beslenmesini bozar. Gece uyandıran ağrılarla kendini gösterir.
4: Evet.
3: Uyanırsınız gece. Sallarsınız ellerinizi. Bu elleri eyvah koyacak yer bulamazsınız. Ondan sonra der ki özellikle avuç içerisinde baş parmak tarafındaki iç kısımda erimeler ortaya çıkar. Eğer bu erimeler de kendini göstermişse hastalık ilerliyor demektir. O zaman ne yapmak gerekiyor? Yine basit bir ameliyattır. Şöyle avuç içerisinden küçük bir kesiyle beraber siniri sıkıştırmış olan bantı buradan kesiyoruz. Sinire nefes aldırıyoruz, rahatlatıyoruz. İşlemden sonra işlem yaklaşık 10-15 dakika civarında süren bir işlemdir. İşlemden sonra hastanın hastanede kalması gerekmez.
4: Gerek.
3: 10-15. Günler arasında dikişler alınır. O süre içerisinde çok fazla elini kullanmasını istemeyiz. İyileşme süreci hızlı bir dönem.
4: Hızlı bir dönem. Peki tekrarlar mı hocam?
3: Tekrarlama ihtimali karpal tünel iyi yapılmış karpal tünel cerrahisinden sonra çok düşüktür. Ama
4: teknik olarak da aslında
3: tabii,
4: bu çok önemli. Çok,
3: evet aynen öyle ama tekrarlama oranı çok düşük bir hastalıktır. Fakat hasta bu işlemden sonra yine onu yaratan sebeplere olduğu gibi devam ederse yine burada tekrarlamasa dahi yani o bantın tekrar bir araya gelme ihtimali çok yok ama başka iyileşme dokuları oraya fazlaca sarabilir ve yine sıkışıklığa yol açabilir.
4: Evet.
3: Birazcık hastanın şeyden sonra bu tip ameliyatlardan sonra
4: aslında hayat tarzını biraz değiştirmesi gerekiyor. Hem boyun fıtığı ve bunun diğer hastalıklar için hocam tamamen aslında kendimizin doktoru olmalıyız bir nevi değil mi?
3: Tabii.
4: Evet. Hocam çok teşekkür ederim.
3: Rica
4: vermiş
3: ederim,
4: olduğunuz değerli bilgilerden
3: ediyorum.
4: Dolayı ağzınıza sağlık,
3: teşekkür
4: ayağınıza
3: ediyorum.
4: Sağlık.
3: Sağ olun.
4: Son olarak izleyenlerimize omurga sağlığımızı korumak adına neler söylemek istersiniz?
3: Hareket etsinler.
4: Bol bol hareket
3: etsinler. Bol hareket etsinler. Hayatın yükünün hepsini sırtının üstüne almaya çalışmasınlar.
4: Evet.
3: Biraz kendilerini korusunlar.
4: Evet. Teşekkür ederiz.
3: Rica
4: hocam.
3: Ederim.
4: Sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Bugün sizlere damar hastalıklarından bahsedeceğiz ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından kalp damar cerrahisi doçent doktor Bilal Kağan İnan bizlerle. Ben hemen kendisine de dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
5: Hoş bulduk.
4: Nasılsınız?
5: Çok teşekkür ederim. Birlikte olmak çok güzel.
4: Evet,
5: özlemişiz
4: hocam.
5: Programımızı.
4: Vallahi çok özledik. Hatta
5: aynen.
4: İki sene girmiş hocam araya.
5: Neredeyse. Koskoca bu pandemi her şeyi böyle yaptı zaten.
4: Maalesef hocam ya. İnşallah bir an önce de biter gider artık. Hayatımızdan
5: İnşallah,
4: çıkar diyelim.
5: İnşallah. Çünkü bu gidişle teknoloji böyle giderse muhtemelen birbirimizin hologramını getirip konuşturacaklar. O
4: ya,
5: daha fena olacak.
4: Eyvah eyvah. Zaten oraya doğru da gidiyoruz
5: evet,
4: hocam neredeyse yavaş yavaş.
5: Neredeyse.
4: Hocam bugün konumuz çok önemli. Damar hastalıklarından konuşacağız.
5: Tabii ki.
4: Damar hastalıkları deyince ilk aklımıza gelen varisler hocam.
5: Doğru.
4: Varis
5: doğru.
4: Nedir hocam? Neden kaynaklanır?
5: Varis daha çok toplar damar sisteminin bir hastalığı. Genellikle sadece bacakta olduğu bilinen aslında ama adı bacakta olan kısmına varis denen aslında toplar damar nerede varsa ve bozulursa o bölgenin hastalığı. Çeşitli isimler o işte. Örneğin kim hasta geliyor, bağ sorunu var, hemoroidim var diyor ya da işte özofagus varisi var. Erkek hastalarda varikosel dediğimiz şey var. Aslında temelde toplar damar sisteminin bir hastalığı. Nedir? Toplar damar sisteminin duvarı çok yumuşak, ince bir yapısı var. Bu da ailevi olarak bu yapıda eğer bir şey varsa, problem varsa, bir narinlik varsa işte genellikle meslek hastalığı diye oradan tanımlanıyor. Çok ayakta kalan, çok oturan, hareketsizliği çok olan, hele ki çağımızın en büyük hastalığı oldu bu.
4: Evet hocam.
5: Bu insanlarda daha çok görüyoruz.
4: Peki hocam pandemide daha fazla karşılaşmışsınızdır değil mi?
5: %100. Yani bu pandemide meslektaşlarımızla da konuşuyoruz. İşte hiç olmadık halde bel fıtığı olan, işte kalçasında problemi olan insanlar hiç fark etmediği halde varisin. Bir de pandemide kapandıkça, hareket azaldıkça hem hareketsizliğin getirdiği hem de kendini dinlemenin getirdiği hepsi bir araya gelince ne yazık ki çok daha fazla görür
4: evet,
5: hale
4: hocam.
5: Geldik.
4: Evet.
5: Yoksa zaten az görülen bir hastalık değildi.
4: Değil. Evet.
5: Tabii.
4: Peki hocam biz genelde varisleri böyle hani bacaklarımızın dışında kalın kalın damarlar olarak görüyoruz ama bunu içten de olanları var mı? Yani sinsi sinsi ilerler mi?
5: Zaten iceberg aslında bizim dıştan gördüğümüz iceberg'in, buzdağının ucu gibi diyeyim. Çok çok aşırı ilerlemişlerde bacağı gördüğünüz zaman içerisinde ne olduğunu anlayabiliyoruz. Ama bazen zaten tehlikeli derken şöyle, hastanın yaşam kalitesini bozan kısım da o. Dışarıda çok fazla bulgu vermiyor. Hasta bacağım ağrıyor, bacağım şişiyor diyor. İşte fizik tedaviye gidiyor, ortopediye gidiyor, beyin cerrahisine gidiyor. Tamam, onlara da gitmek lazım belki ama sonuçta dışarıda bir bulgu vermiyorsa işte daha çok bu tedavinin gecikmesine neden oluyor ne yazık ki. Dışarıdan göründüğü zaman hasta hemen önce, hatta diğer meslektaşlarımız da sen bir kalp damar cerrahı görsün diyorlar ama dışarıda görünen, dediğim gibi, aslında çoğunlukla bizim tedavi ettiğimiz hastalar buzdağın uç kısmı, dışarıda görünenler tabii.
4: Yani erken teşhis de her zaman daha önemli.
5: %100. Hele ki bu yaşam şeklinde aslında her ne kadar miras, aileden gelen miras kötü de olsa, mirası iyi değerlendirebilirsek varis hastalığına yakalanmaya da biliriz. Yakalansak da çok basit önlemlerle, bir ameliyata vesaire neden gerek olmaksın ya da basit bir iş girişimle bundan kurtulabiliriz de.
4: Evet. O zaman hocam şunu da diyebilir miyiz? Biz damar sağlığımızı nasıl korumalıyız? Şimdi şöyle de diyebiliyorum, yani tansiyon hastası olanlar var, şeker hastası olanlar, kolesterolü yüksek olan hastalar var. Damarlarımıza etkiliyor mu, zarar veriyor mu hocam?
5: Tabii ki. Şimdi bizde temelde aslında 3 tane de bizim damarımız var. Atar damar, toplar damar, süt damarı. Süt damarı, lenfödem dediğimiz, işte fil hastalığı vesaire dediğimiz, aslında o da çok yaygın ama damar gibi pek bilinmeyen ismen 3 tane damarımız var. Bunların için en hayatisi aslında atar damar hastalıklarımız. Çünkü işte şah damarı tıkandı, felç oldu. Kalp damarı tıkandı, enfarktüs geçirdi. Böbrek damarı tıkandı, böbrek yetmezliği, diyaliz hastası oldu. Bacağında tıkandı, bacağı gangreni oldu. Ondan sonrasında ki daha fazla gördüğümüz toplar damar hastalıkları, işte varis dediğimiz hastalıklar. Bunların hepsi aslında aynı, mesela biz ameliyat ederken de bunların hepsi damar sinir paketi dediğimiz bir olukta hepsi seyrederler. Yani birini etkileyen şey, burada en masumu, nispeten masumu yine varis hastalığı, toplar damar hastalığı. Tamam, çok ilerler, derin toplar damarı tıkanır, oradan akciğere pıhtı atar, yaşamsal tehdit olabilir ama bir atar damar hastalığında felç olabilirsiniz, kör olabilirsiniz, böbreğinizi kaybedebilirsiniz, kalp krizi geçirebilirsiniz. Çok tehlikeli. Bu yeni yaşam şekli, artarak giden hareketsizlik, beslenme bozukluğu, obeziteyle beraber, bunların hepsi birincil atar damarlarımızı bozan, ikincil toplar damar ve süt damarlarımızı da etkileyen en kötü çağın hastalığı ne yazık ki.
4: Evet hocam. Peki hocam, sizin yapmış olduğunuz tedavi yöntemleri nelerdir? Özellikle varis hastalıklarında.
5: Şimdi varis hastalığında şöyle, birincisi hastanın şikayetini dinlemek çok önemli. Çünkü bazen hasta, şimdi çağımızda herkes Google doktoru olduğu için, yani oradan bakıp bende varisim var herhalde diye geliyor. Yani görsel yok, işte ağrım mağrım akmış, işte ağrı oluyor, şişlik oluyor. Bazı hastalar geliyor ki iki bacağı somun gibi olmuş. Yaşı biraz varsa belki böbrek yetmezliği hastası olmuş, belki kalp hastası olmuş, belki hipertansiyonundan dolayı farkında değil. Dediğim gibi Google doktoruyla bakıyor, ha ben mi gideyim damarlarım, biz diyoruz sen önce bir atıyorum kardiyolojiye git, senin kalbin daha sıkıntılı durumda. O yüzden öncelikle hastanın bir, ne yazık ki bizde şöyle bir alışkanlık oldu, oturduğumuz yerde her işi hallettiğimiz için telefon açıyor örneğin, ben bu köpük tedavisi yaptırmak istiyorum. Ben diyorum ki yani burası bakkal değil. Yani bana bir oradan 2 kilo muz yolla olmaz. Geleceksiniz. Çünkü hastanın bir şikayetini dinlemek çok önemli. Orada biz en başta orada ayırt etmeye başlıyoruz. Hastanın hastalığı nerede? Toplar damarında mı? Atar damarında mı? Yoksa ekleminde mi? Belinde mi? Önce o. Ondan sonra ayrıntılı bir fizik muayene yapıyoruz. Çünkü variste özellikle kadın hastalar işte bacağın görünen kısmını gördüğü için ben diyor burada görüyorum diyor, varislerim var. Halbuki belki arkada çok daha fazla da, çok daha korkunç ya da bambaşka bir rahatsızlığı var. Onu varis diye algılıyor doğal olarak. Ayrıntılı bir fizik muayene. Ondan sonrasında da bizim altın standart dediğimiz bir Doppler ultrason tekniğimiz var. Bunu genellikle radyolog arkadaşlar yapıyorlar. Bazen bizim meslektaşlarımız da, biz kendimiz de yapıyoruz. Ameliyatta da kullanıyoruz keza. Bir ultrason tetkiki yapıyoruz. Buna göre bunların hepsini bir araya koyup ne yapmamız gerektiğine karar veriyoruz. Tabii.
4: Tabii bunun başında da hastanın öyküsü çok önemli, çok değil önemli mi hocam? Tabii.
5: Yani çünkü her hastalığın çok nadiren çakışan bulguları olabilir. Yani bacak ağrısı dediğimiz şey örneğin, bel fıtığından olabilir,
4: başka
5: eklemlerinden olabilir, nörolojik bir hastalıktan olabilir, varisinden olabilir, atardamar hastalığından olabilir. Basitçe saydım 6 tane şeyi saydım. Evet. Bunların her birinin aslında birbirinden dikkatli sorgulanırsa, yok sende bu hastalık değil, bu var diyebileceğimiz şeyler zaten.
4: Hocam az önce köpük tedavisi dediniz varislerde. Siz şu anda uyguluyor musunuz köpük tedavisi?
5: Tabii ki, yani güncel pratikte belki de en çok, yani varis çok yaygın. Genellikle de bizde görsellik daha ön planda olduğu için, yani bizim ne yazık ki öyle, görünmeyen bir yer çok önemli değil ama görünen bir yerde, hele kendi gözünün görünen bir yerdeki bir bozukluğu gidermek, en basitinden köpük tedavisi yapıyoruz, skleroterapi dediğimiz. Bunda da yine bütün bu aşamaları yapıyoruz, muayenesi, ultrasonu vesairesi, bakıyoruz ki içerideki sistemlerde bir bozukluk yok ve sadece görsellik kısımda, o zaman bunlara köpük tedavisi uygulayabiliyoruz.
4: Peki sonrasında hastaya tekrarlama olanağı var mı
5: şimdi
4: hocam?
5: Şimdi şöyle, yani köpük tedavisi uyguladığımız damarlar daha çok cildin içindeki ince kılcal damarlar ve onların varisleri diyelim. O yüzden bir bölgeye uyguladığımızda, burada özellikle köpük tedavisi uyguladıklarımızda şu önemli: başka yerden her zaman olma ihtimali var. Bu ihtimali artıracak şeyler neler? Hızlı kilo almak, hızlı kilo alıp vermek. Çünkü şimdi çok moda. Kilo aldım, biraz kilo vermem lazım. Aynen. Bir 10 kilo verdim, birkaç ay sonra 12 kilo geri aldım. İşte bunlar hepsi bu kılcalları arttırıcı şey. Öncelikle engellemek lazım. Sonrasında %100 mü? Hayır. Olan bölgede kaybedebiliriz ama başka yerlerde çıkma ihtimali her zaman söz konusu. Ki şunun için, içeride bir problemimiz yoksa. İçeride problem varsa bunu her zaman başka yerlerde görme riskimiz daha çok zaten.
4: Peki hocam, dışarıdan görüntüsü gerçekten kötü olan varisler için konuşuyorum. Aynı şekilde onda da köpük tedavisi uyguluyor musunuz?
5: Şimdi aslında
4: sadece kılcal damarlarda mı?
5: Köpük tedavisinde yani kitabi olarak var tabii ki. Yani şu kadar milime kadar olan damarlara yapılabilir, bu kadar milimin üzerinde. Bizim tercih ettiğimiz köpük yaptığımız ince kılcal dediğimiz, yani saç telinin bir iki kalın, yoksa çok kalın damarlara da, yüzeye görülen damarlara da yapılabilir ama köpük tedavisinde çok kalın damarlarda yapmamanın şahsi tercihim de öyle, bilmen de öyle. Biz damarın içine bir ilaç veriyoruz kapatmak için, köpük tedavisi dediğimiz. İlacı veriyoruz, bu bir tıbbi deterjan. Kanla reaksiyona giriyor, o damarı kapatıyor. O damar bir yere kaybolmuyor. Yani cerrahide biz o damarı alıyoruz, o kolay. Ama burada o damar içi pıhtılaşıyor ve pıhtılaşmış bir damar orada kalıyor. Bunu vücut kendisi, kendi mekanizmasıyla bir şekilde yok edecek. Burada cildin hassasiyeti, kişinin alerjik yapısı, ten rengi, bu ne kadar uzun sürer ise, zaten görsellik için bir rahatsızlık var. Bu uzun sürerse, bu sefer o müdahale edilen bölgede hafif de olsa, bazen daha da fazla olmak kaydı, iz olma riski olabiliyor. Yoksa büyük damara yapılır mı? Evet, çok anormal büyük olmadıktan sonra, ama benim genel tercihim çok büyük damarları tıbben de yapmamak lazım.
4: Evet. Peki hocam, zor bir uygulama. Bundan sonraki süreçte hastayı neler bekliyor?
5: Yani aslında zor değil. Buradaki tek zorluk şey, en büyük aslında dilemma da orada. Şimdi hasta ne zaman fark ediyor bacağındaki varisi? Kışın kolay. Palto giyiyor, çorap giyiyor, pantolon giyiyor, görmüyor bile. Ne zamanki havalar ısınmaya başlıyor, üstü inceldikçe bir dikkatini çekiyor. Bu sefer bizim kapımıza geliyor. İşte ben şimdi önümüzdeki hafta tatile gideceğim, bunlar çok fena. İşte buradaki en büyük açmaz da bu. Özellikle köpük tedavisinin özelinde, biz köpük tedavisi yaptıktan sonra ortalama, yani ben abartmak kaydıyla söylüyorum, genellikle 2 ay kadar güneş görmesin diyoruz zaten. Çünkü dedim ya, orada ilaç dolu bir damar, görünen bir damar, evet, tıkalı hocam. Ve bu kaybolması lazım. Bunun üzerine güneş gördüğü zaman, bu herhangi bir morluk için, atıyorum plastik ve rekonstrüktif cerrahide, işte burun ameliyatlarında vesaire de, onlar hatta neredeyse bütün yaz boyu güneş görmeyin.
4: Güneşe
5: çünkü o morluklar
4: lazım.
5: Bizde de aynısı. Kalıcı leke yapabiliyor bu sefer. İşte buradaki açmaz burada. Haziran'da geliyor, haftaya izne gideceğim ya da bir ay sonra. Buna iki ay lazım.
4: Süreç hem yani kişi için de sıkıntılı bir süreç hocam yani. Evet, yazıda beklemek. Ne kadar erken gelirse o kadar iyi.
5: En büyük problem şurada oluyor. Zaten kişinin, hastanın şikayetçi olduğu şey görüntü. Bu görüntü daha kötü olacaksa, işte o daha kötü.
4: Daha kötü.
5: O yüzden bunu biz, ben hastalarıma şöyle söylüyorum. Varis tedavisi, yani normal ameliyat için hiçbir kısıtımız yok aslında. Çorap giyme hariç sıcakta. Diğer işleri ya Nisan, Mayıs ayına kadar, Hı hı. Ya da Eylül-Ekim'den sonra yapmak lazım. Hastanın da gönül rahatlığıyla istediği gibi geleceğe yönelik planlamasını yapabilmesi adına.
4: Peki bu işlemden sonra varis çorabı giyiyor mu hocam hasta?
5: Yani çok yaygın değilse, hı hı, basit köpük tedavisi yapıyorsak hayır, bazen bandaj bile yapmıyoruz. En fazlası bir gün iki gün kalan bandaj olabilir, hı hı, bir gün genellikle. Varis çorabını biz daha çok ameliyat ettiğimiz hastalarda mutlaka, cerrahi yapıyorsak ya da işte kapalı yöntemle, radyo frekans, lazer gibi kapattığımız, yapıştırma gibi yöntemlerde birkaç hafta süreyle varis çorabı giymeleri gerekiyor.
4: Yani kişiye göre de uygulamalarınız aslında değişiyor değil mi hocam? Mutlaka. Her varis hastasına aynı tedavi yöntemi uygulanmıyor
5: zaten. Olmaz. Zaten işte demin dedim ya, yanlış orada oluyor. Yani telefon açıyor, ben bunu yaptırmak köpük istiyorum. Tedavisi. Öyle bir şey yok.
4: Evet. Peki hocam, venöz yetmezlik nedir? Aynı şey mi varis?
5: Şimdi aslında şöyle, venöz yetmezlik, varis aslında bir venöz yetmezliğin yansıması. Hı hı. Aslında bizim venöz yetmezlik diye de, hepsine venöz yetmezlik deriz. Bu bazen hatta sigortalarla da ilgili problem oluyor da, sizin kastettiğiniz anlamda venöz yetmezlik, bizim vücudumuzda ön ve arkada olmak üzere 3 tane toplar damar sistemimiz var. Ana derin toplar damar, tek, önde ve arkada yüzeyel ve bunları birbirine bağlayan köprü damarlar. Hı hı. Bizim ciddi anlamda işte akciğere pıhtı atması, başka problemlere yol açan derin toplar damar yetmezliğini venöz yetmezlik diye, genel herkes anlasın diye o şekilde kullanıyoruz. Yoksa venöz yetmezlik dediğimiz şey aslında toplar damarın yeter. Tabii ki, aynen öyle. Evet.
4: Peki hocam, hamilelikte varis neden oluşuyor? Çok fazla görüyoruz bunu.
5: Şimdi geçen birisi aynı şeyi söyledi, işte yaş ilerlemesi falan. Hayır, kadınlarda en büyük problemi aslında doğurganlık çağda. Hı hı. Hatta bu şöyle, birinci doğumda nispeten, çoğul, ikinci ve üçüncü gebeliklerde daha çok karşımıza çıkan bir şey. Bunun iki sebebi var. Birinci sebebi hormonal değişiklikler. Evet. Yani östrojen azalıyor, işte o progesteron vesaire hormonlar artıyor. Bu toplar damar yapısını, dedim ya bir narinlik var, toplar damar yapısını bozup genişlemesine daha çok yatkınlık sağlıyor. Hı. İkincisi tabii karın içinde orada bir kilolarca artışın getirdiği basıyla oluşan bir şey. Altta yatan ciddi bir varis hastalığı yok ise evveliyatında, hı hı, ilk gebelikte olur, kaybolur. İkincide de keza, ama hı hı, altta yatan bir şey varsa, hani meslek hastalığı gibi, işte gebelikler bu varisleri daha belirgin hale getiriyorlar.
4: Peki hocam, gebeliklerde olanlarda ne gibi tedaviler uyguluyorsunuz?
5: Şimdi gebeyken bir şey yapamıyoruz. Gebeyken bir şey yapamıyoruz. Hani bir şey yapamıyoruz derken var. Tabii ki, hı hı, çorap öneriyoruz, önemli. Ondan sonra hareket, işte evet, susuz kalmama, sıcaktan koruma gibi. Ne zaman ki doğum yapıyor, doğumdan birkaç zaman sonra aramızda onun hastanın durumuna göre belirlediğim bir süreçte, hı hı, ultrason kontrolünü yapıp ondan sonra daha çok böyle artık ek gıdalara geçirmeye başlandığı zamandan sonra da tıbbi bir tedavi gerekiyorsa cerrahi vesaire yapıyoruz.
4: Evet. Peki hocam, lazerle varis tedavisinin mümkün olduğu konular ya da avantajları yapmış olduğunuz, lazerden az önce bahsettiniz. Evet. Hep köpük tedavisini konuştuk ama biraz ondan da bahseder
5: misiniz
4: hocam?
5: Şimdi burada şunu ayırt etmek lazım. Aslında lazer, hı-hı, genel anlamda kullanılan bir şey. Burada bizim tıbbi ameliyat, hı-hı, olarak yaptığımız şey endovenöz. Bir de işte kadınlar daha çok biliyorlar, güzellik merkezlerinde işte epilasyon gibi lazer ince epilasyon. Kılcalları biz, hı-hı, nasıl köpük yapabiliyor isek, bu köpüğün bir diğer alternatifi de o transkutanöz lazer dediğimiz lazer. Aynı, hı hı, epilasyona benzer. O da lazer. Ama bizim tedavi olarak kalp damar cerrahisi, tamam, transkutanöz lazeri de yapıyoruz köpük yerine. Öbür lazer, genel, şimdi o tabir çok tuttu, kapalı ameliyat, kesisiz ameliyat, dikişsiz ameliyat. Evet, evet, doğru. Damarın içine özel, bunun için imal edilmiş özel kateterlerimiz var. Anjiyo kateteri gibi. Damarın içine giriyoruz. Evet, herhangi bir yeri kesmeden. İçerideki, burada temelde yaptığımız şey, tam halk tabiriyle dağlama yapıyoruz. İçeriden damarı bir radyo frekans kateteri yaklaşık 120 dereceye ısınıyor örneğin. 120 derece.
4: Bir nevi yakıyorsunuz aslında değil mi hocam?
5: Yakıyoruz. 120, evet, derece ısıyla damarı içeriden yakıp kapatıyoruz. Yapılan, hı hı, lazerde de radyo frekansta da bir teknik daha var. Yapıştırma tekniği dediğimiz. Bunu da yakmıyoruz da, nasıl diyeyim, Japon yapıştırıcısı gibi. İçeriden yapıştırarak kapatıyoruz tabii.
4: Peki bundan sonra tekrarlama durumu var mı hocam, varis?
5: Tekrarlayabilir mi? Şimdi en çok mi? Zaten hastalar her şeyi dinliyorlar. Hocam diyorlar ki bu gene oluyor.
4: Doğru. Neden oluyor ama?
5: Doğru. Hı-hı. Burada aslında iki şey var. Birinci etmen şu. Dedim ya, bizim altın standardımız muayeneden sonra hastaya bir ultrason yaptırıyoruz. Evet. İşte bu ultrason bizim için tedavimizin etkinliği ve tekrarlamamasının birinci şartı, derin toplar damarın sağlam olması. Hmm. Bir hastada derin toplar damar sağlam ise Biz yüzeyel toplar damarı ortadan kaldırdığımızda bir daha varis olmaz. Bunun en çarpıcı örneği şöyle. En çok ameliyat edilen bacağın ön tarafında bu kalbe alıp bacaktan alıp kalbe taktığımız damarı biz kapatıyoruz örneğin. Biz normalde koroner bypass'ta bu damarı hastasına göre boydan boya, kasıktan ayak bileğine evet, kadar çıkarıyoruz. Hastanın kalbine takıyoruz. Ondan sonra hastaya çorap giydiriyoruz. Hasta bir ay çoraptan sonra normal hayatına dönüyor. Yani biz sağlam iş gören bir damar alıyoruz ve bir zafiyet oluşmuyor.
4: Oluşmuyor.
5: O yüzden de eğer derin toplar damar sağlam ise biz hastalıklı damarı ortadan kaldırdığımızda bir daha olmaz. Şunun istisnası oluyor. Cerrahi bir anlamda şöyle güvenli oluyor. Biz kasık bölgesini açıp oradaki yan dalları da bağlayıp her şeyi alıp çıkarıyoruz. Lazer dediğimiz, radyo frekans dediğimiz yöntemde o kavşağa belli bir mesafe kadar yaklaşabiliyoruz. Eğer orada patolojik damarlar var ise işte o zaman onların yolunda, normal ana damarın yolunda değil, onların yolunda ek varisler oluşabilir. Onu da ameliyattan önce öngörmek ultrasonla kısmen mümkün.
4: Mümkün.
5: Evet.
4: Peki hocam, hasta bundan sonraki süreçte nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bu kilo artışı falan dedik evet konumuzun başında
5: aslında
4: ama.
5: Aslında olmaması için neye dikkat etmesi gerekiyorsa.
4: Aynı şekilde.
5: İşlem mi? Yapıldıktan sonra da aynı şeyler. Hareketli olmak, kilo almamak, sıcaktan korumak, aynı şeylere. Çünkü vücut gene kendi vücudu. Bir de yaş aldıkça vücudun bozulması, deforme olması, daha hastalığa ya da başka şeye yatkın olması da artıyor yaş almakla birlikte. O yüzden ameliyattan önce ne sağlıklı varisin olmaması gerektiği için ne yapması gerekiyorsa aslında ameliyattan sonra da aynı şeyleri.
4: Aynı şekilde
5: varis
4: devam
5: çorabı bir süre hariç öneriyoruz zaten.
4: Evet. Peki hocam, şunu soracağım. Huzursuz bacak sendromu. Tedavisi mümkün olmayan bir hastalık diyebiliriz hocam. Doğru mudur? Varis'e
5: doğru.
4: De ilişkisi var mıdır?
5: Yani şimdi şöyle en çok karışan şu. Bazen biraz plasebo etkisi dediğimiz etkiyle de bizim varis ilaçlarını yazarak evet hocam ben bunu kullandım.
4: Ağrıyı azaltmak rahatım. Adına mı
5: evet,
4: hocam
5: evet.
4: Biraz?
5: Yani ama adı üstünde yani nasıl mesela ona örnek veriyorum. Esansiyel hipertansiyon diyoruz biz. Toplumun işte tansiyon hastalığı %95'i sanıyorum o civarda. Neden? Çünkü bir sebep bulamıyoruz ama tansiyon var. İlacı veriyoruz ömür boyu ilaç kullanıyor. Bizim bu huzursuz bacak da bir tür onun gibi altta yatan herhangi bir neden bulamıyor. Bu bir kısmı pisişik. Yani fibromiyalji gibi böyle bir tanımlama var. Fibromiyalji evet yani hasta biraz pişişik rahatsızlıkları, postür vesaire bizde de öyle. Yaşam şekliyle birlikte birleşince ultrasonu temiz. Ortopedik bir kusur bulamıyoruz.
4: Kusur da yok.
5: Onu da yapıyoruz. Bir ayrıcısı bazen hani hasta diyor ki geceleri daha çok rahatsız oluyorum.
4: Rahatsız ediyor. Evet.
5: Yani varis hastalığı varsa gün ortası gün sonunda ciddi varisi varsa gece yattığında bir şey olmaz.
4: Evet.
5: Varis hastalığında. Bir tek bununla beraber işte özellikle menopoz sonrası kadınlarda kemik erimesi vesaire varsa işte gece uyandıran kramplar vesaire olabilir ama yani adını koyamadığımız bir durum olunca huzursuz bacak diye evet bir antitip var. Tedavisi
4: biraz
5: nedir?
4: Biraz psikolojik de olabilir mi hocam?
5: Dedim ya pisişik tarafı var. Ne yapabiliriz? İşte genellikle bu yaşam modifikasyonu ile beraber bazen varis ilaçları dediğimiz venotonik ilaçları da öneriyoruz. Plasebo etkisindendir. Gerçekten bazen bir kısmı az da olsa bir faydasıyla fayda görüyor. Ama net olarak huzursuz bacak budur, tedavisi de budur diyebildiğimiz bir şey değil ne yazık ki.
4: Evet, yani aslında bu ilaçlarla aynı şekilde devam edecek değil mi hocam? Sizin yapmış olduğunuz.
5: Birincisi hareket.
4: Hareket çok önemli.
5: O kadar önemli ki mesela son yıllarda yapılan araştırmalar şunu söylüyor. Eskiden işte Alzheimer için vesaire ya da eskiden demans da vardı. Şimdi çok Alzheimer moda oldu. Alzheimer hastalığında eskiden denedi ki bak sudoku çöz, satranç oyna, kafayı çalıştır.
4: Sürekli çalışması gerekiyor.
5: Halbuki şimdi son yapılan araştırma neyi söylüyor biliyor musunuz? %100 fizik egzersiz.
4: Egzersiz.
5: Bunun için de dans da edebilirsiniz. Yürüyüş yapabilirsiniz.
4: Evet.
5: Hareket etmenin temelde Alzheimer için daha da değerli olduğunu son yıllardaki araştırmalar söylüyor. Kafayı çalıştırmak değil, fizik hareketin daha değerli olduğunu söylüyor.
4: Tabii evet ki. Hocam. Gayet de mantıklı aslında baktığımız zaman.
5: Çünkü siz hareket ettiğiniz sürece bütün vücut tamamıyla bir mekanizma, kapalı bir mekanizma. Hareket ettiğiniz zaman atar damar, toplar damar, beyniniz, kalbiniz her şey ona mukabil
4: ona
5: çalışıyor.
4: Ona bağlı olduğu için.
5: Tabii,
4: evet.
5: Abartmamak, hiç yapmamak. Ama şimdi bu devirde bu kadar oturduğunuz yerde telefondan bir kahve söyleyebildiğiniz bir dünyada bunu ne kadar yapacağız Allah bilir.
4: Evet hocam. Hocam yani yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama son bir sorum daha olacak.
5: Tabii
4: ben sizi hazır bulmuşken kaçırmak istemiyorum.
5: Tabii.
4: Hocam el terlemeleri neden kaynaklanır? Ellerimiz neden terler?
5: Şimdi normalde her insanın bir miktar terler.
4: Terler.
5: Bunun patolojik olduğu şeyler Demin dediğim gibi biz el terlemesi ameliyatlarını daha çok işte en çok yaptığımız kişiler sosyal endikasyon dediğimiz, yani araştırıyoruz. Şimdi şundan ayırt etmek lazım. Öncelikle şeker hastalığı, tiroidi vesairesi, kansızlığı, bu hastalarda saat 7 terlemez zaten. Genel bir terleme problemi, D vitamini yetmezliği olanlarda. Ha bunlar yok. Bizim tedavi ettiğimiz kesimde mesela elinde, koltuk altında, ayağında aşırı terlemeler, net bir hastalık bulamıyoruz. Ha nedir? Tetiklenen. Mesela el terlemesi çok fazla olan bir hastayı ameliyat ettiğimiz zaman oradaki stres ortadan kalktığı için hasta diyor ki benim artık ayağım da terlemiyor. Aslında bizim buraya yaptığımız ameliyatın ayağa bir etkisi, doğrudan bir etkisi yok. Ama eli niye terliyor? Gergin bir ortama ya da stresli bir ortama girdiğimiz zaman terleriz, elimiz terler vesaire. Bu kişiler daha çok emosyonel insanlar, daha fazla terlemesi olan insanlar. Bu bölgede daha fazla oluyor. Yani yoksa bir hastalıktan dolayı çok salt bir hastalıktan olmuyor yani.
4: Evet. Peki hocam bu yapmış olduğunuz ameliyatlardan bahseder misiniz el terlemesinde?
5: Yani bunda
4: daha mı küçük minimal ameliyatlar
5: tabii,
4: aslında?
5: Tabii tabii. Yani şöyle koltuk altından bir santimlik bir kesiyle oradan girerek ele giden sinirlerin ana merkezden çıkış yerlerini işte klips, kesme, yakma gibi yöntemlerle ortadan kaldırıyoruz. Özellikle el terlemesinin etkinliği %100. Yapıldığı zaman hasta uyandığında aa diyor ben ellerim, öyle hastalar biliyorum ki elini tuttuğu zaman bir çeşmenin damlaması gibi damlayan ya da bir kağıdı bile tutamayan ya da 2-3 eldiven giyen, bu hastalarda çok dramatik oluyor onu görmek. Gerçekten ameliyat olduğu anda tamamen kuruyor. Çok özel riskleri olan bir ameliyat değil. İyileşme süreci dediğim gibi genellikle hani bir akşam tutuyoruz sadece. Ondan sonrasında normal hayatına dönüyorlar.
4: Sosyal yaşantısına dönebiliyor.
5: Tabii ki.
4: Hocam çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Damar sağlığımızla ilgili
5: en başından beri hep aynı yere geliyoruz. Birincisi bizim ameliyat etmemiz,

0: aslında evet. aynı. Farklı değil. O da aynı stresi diyor. Şimdi diyorsun ya uzaya giden adamla çöpçünün aynı bence. Aynı. Ha burada özellikle yabancıların bize hobi dendiği zaman böyle ama nasıl bir iş gibi geliyor. Aslında burada stres yönetimi önemli. Stressiz bir iş olmaz. Yani arabaya benzin koyacaksınız ki gitsin. Bu bir itici güç aslında. Kötü bir şey değil. Hı hı. Ha bunun yarattığı bir yük var mutlaka. Nasıl ki topraklama diyoruz. Burada önemli olan hareket edin, iyi beslenin, stres yapmayın. Hayır yapmayın. Stres yapacaksınız. Burada önemli olan stres yönetimi. Onda en çok söylenen şey. Ne olursa olsun bir hobiniz olsun. Eğer kendinizi, çünkü bir hobiniz varsa gerçek anlamda.
1: Bir meşgaleniz olsun
0: onunla
1: aslında.
0: Onunla uğraştığınız evet, an bütün evet. dünyayı unutuyorsunuz. Zaten o yüklendiğiniz, o işi yaparkenki sizin hı-hı. üzerinizdeki bütün yük onunla gitmiş oluyor zaten. Yoksa bir iş yapan bir insanın stres yapmaması, bir gerginlik
1: olmazsa
0: duymaması
1: zaten
0: mümkün değil.
1: Anormaldir değil mi heh, hocam?
0: Bravo. Aslında. İşte o zaman bunu hı-hı. demek ki iyi besleneceğiz, iyi hareket edeceğiz, iyi beslenme ne kadar olur? Zor.
1: Kilomuza dikkat edeceğiz heh, aslında.
0: Bir de dediğim hı-hı. gibi stressiz hayat olmaz hı-hı. ama bunu iyi yönetmenin yolunu da sizi hoşnut tutan, hı-hı. dünyayı unutmanızı sağlayacak bir meşgaleniz olması.
1: Çok güzel örnek verdiniz hocam. Çok teşekkür
0: ben
1: ederim.
0: Çok teşekkür
1: ağzınıza
0: ediyorum.
1: Sağlık,
0: çok
1: ayağınıza sağlık. Çok sağ olun.
0: Rica ederim. Çok teşekkür ediyorum.
1: Evet sevgili izleyiciler, Bilal hocamla programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.
2: Sağlıklı Türkiye. Reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox Dünya Şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada!
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 1. Sure Bakara Suresi 38-76. ayetler, sayfa 6-10.

ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.

ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Seyyid Fehim Arvasi rahmetullahi aleyh. Namaz dua demektir. Bu zat buyuruyor ki, namaz mühim ibadet. Tadil-i erkan ile kılmalı onu elbet. Resulullah buyurdu, 60 yıl bir Müslüman, 5 vakit namazını kılmış da muntazam, kabul olmamış ise namazlardan hiçbiri, tam yapmamış demektir rükû ve secdeleri. Namaz kılan birini gördü bir evliya zat. Rükû ve secdeleri tam yapmıyordu fakat. Yanına yaklaşarak buyurdu, böyle olmaz. Sen ne kadar zamandır kılarsın böyle namaz? 40 senedir deyince, buyurdu, ey Müslüman, sen namaz kılmamışsın öyleyse bunca zaman. Eğer bu haldeyken ölürsen, bugün yarın, İslam dini üzere ölmezsin, aman sakın. Bir mü'min, namazını güzelce eda eder, tadil-i erkan ile kılarsa onu eğer, o namaz çok sevinir, nurlu olur ve parlar. Melekler o namazı göklere çıkarırlar. O namaz, dua eder onu kılmış olana. Der ki, Cenab-ı Allah, iyilik versin sana. Nasıl ki kusurlardan kurtardınsa sen beni, muhafaza eylesin Allah da öyle seni. Düzgün kılınmaz ise aksine namaz eğer, güzel değil, çirkin ve siyah olur bu sefer. Melekler o namazı çıkarmazlar göklere. Namaz beddua eder sahibine bu kere. Der ki, sen nasıl böyle zayi ettinse beni, Allahü Teala da eylesin seni zayi. Kettani Hazretleri vardı ki velilerden, o namaza durunca geçiyordu kendinden. Bir gün namaz kılarken hırsız gelip o ara omuzundaki şalı alıp gitti pazara. Lakin eli kurudu ve oldu çok perişan. Bu işi yaptığına oldu nadim ve pişman. Dediler, sen ne yaptın? O zat çok mübarektir. Senin yapacağın iş gidip af dilemektir. O seni affeder ve dua ederse eğer, elinde hastalıktan kalmaz bir iz ve eser. Hırsız, peki dedi ve o eve gitti yine. Baktı devam ediyor o zat ibadetine. Şalı omuzlarının üstüne koydu tekrar. Ve çekilip bekledi namaz bitene kadar. O selam verir vermez kapandı ayağına. Dedi ki, pişman oldum. Dua et lütfen bana. Buyurdu, hiçbir şeyden haberim yoktur benim. Ben namaza durunca kendimi kaybederim. Sonra da el kaldırıp eyledi ona dua, adamın cansız eli şifa buldu bir anda.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, bir şeye gönül veren onu başarır. Bir şeye gönül veren, onu kendine dert edinenler hep başarılı olmuşlardır. Maksat sahibi olan deli gibidir sözü meşhurdur. Bunun için bir işin delisi olmadıkça o işin velisi olunmaz denmiştir. Başarmak, başarılı olmak güzeldir. Gül de güzeldir ama dikenleri var. Dikenine katlanmayan güle kavuşamaz. Çalışmak, çile çekmek, sıkıntılara, eziyetlere katlanmak da başarı yolunun dikenleridir. Başarmak, muvaffak olmak isteyen bu dikenlere katlanmak mecburiyetindedir. İyi, güzel, salih bir Müslüman olmak hepimizin arzusudur. Bunun da çilesi, sıkıntıları vardır. Bunlara katlanan neticeye kavuşur. Bu konuda İslam alimlerinin büyüklerinden olan Muhammed Masum Faruki Hazretleri, Mektubat kitabının 1. cildi 22. mektubunda buyuruyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinin nurlarıyla ışıklanmadıkça doğru yola kavuşulmaz. O yüce peygamberin izinde bulunmadıkça felaketlerden kurtulmaya uğraşmak boşunadır. Allahü Teala'nın sevgili peygamberine uymadıkça Allahü Teala'yı sevmek saadetleri ele geçemez. İmran suresinin 31. ayetinde mealen, Allahü Teala'yı seviyorsanız bana tabi olunuz, bana uyanları Allah sever buyuruldu. Allahü Teala Habibine böyle demesini emir buyurmaktadır. Saadete kavuşmak isteyen kimse bütün ibadetlerini, adetlerini ve alışverişlerini onun gibi yapmaya çalışmalıdır. Bu dünyada bir kimsenin sevdiğine benzemeye çalışanlar bu kimseye sevimli ve güzel görünürler. Bu kimse onları da çok sever. Bunun gibi sevgiliyi sevenler her zaman sevilir. Sevgilinin düşmanları sevenin de düşmanları olur. Bundan dolayı görünen ve görünmeyen bütün iyilikler, bütün üstünlükler ancak o yüce peygamberi sevmekle ele geçebilir. Yükselebilmenin, ilerlemenin ölçüsü bu sevgidir. Allahü Teala sevgili peygamberini insanların en güzeli, en iyisi, en sevimlisi olarak yarattı. Her iyiliği, her güzelliği, her üstünlüğü onda topladı. Eshab-ı kiramın hepsi ona aşık idiler. Hepsinin kalbi onun sevgisiyle yanıyordu. Onun ay yüzünü, nur saçan cemalini görmeleri lezzetlerin en tatlısıydı. Onun sevgisi uğruna canlarını, mallarını feda ettiler. Onu canlarından, mallarından, kısaca her sevilenden daha çok sevdiler. Onu aşırı sevdikleri için onu sevenleri de sevdiler. Bunun için birbirlerini de çok sevdiler. Onun üstünlüğünü anlayamayıp, onun güzelliğini göremeyip, onu sevmek saadetine kavuşamayanlara düşman oldular. Çünkü iyiliklerin başı dostları sevmek ve düşmanları sevmemektir. Allah'ı seviyorum diyenlerin eshab-ı kiram gibi olmaları lazımdır. Seven bir kimse sevdiğinin sevdiklerini de sever. Sevdiğinin düşmanlarına düşman olur. Bu sevmek ve düşmanlık bu kimsenin elinde değildir. Kendiliğinden hasıl olur. Bu kimse sevmesinde ve düşmanlığında deli gibidir. Bunun içindir ki Peygamber Efendimiz kendisine deli denilmeyen kimsenin imanı tamam olmaz buyurmuştur. Kendisinde bu delilik bulunmayanlar sevmekten mahrumdurlar. Düşmanlık etmeyince dostluk olmaz. Seviyorum diyebilmek için sevgilinin düşmanlarına düşman olmak lazımdır. Hasan-ı Basri Hazretleri ilim ve faziletlerinden istifade ettiği eshab-ı kiramla kendi içinde bulunduğu nesli kıyas ederek, siz onları görseydiniz deli zannederdiniz. Onlar sizin iyilerinizi görseler, bunlar iyilik ve hayırdan nasipsiz kimselerdir. Kötülerinizi görseler, bunlar da Müslüman mı derlerdi buyurdu. Hakiki sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde eksilmeyendir. Şakiki Belhi Hazretleri de bir gün kendilerine nasihat kâr etmeyen bir grup insana şöyle buyurur. Eğer çocuksanız mektebe, deliyseniz tımarhaneye, ölüyseniz kabristana gidin ama Müslümansanız Müslüman olmanın şartlarını yerine getirin. Ebu Said-i Harraz Hazretleri bir gün sokağa çıktığında bir kalabalığı gördü. İnsanlar bir delinin başında toplanmışlardı. Deli kaçıyor, onlar da peşinden koşuyorlardı. Deli onlara doğru dönünce kaçıyorlar, sonra deli peşlerine düşüyordu.
Ebu Said-i Harras Hazretleri, "Dur ey deli!" diye seslendi. Bunu duyan deli dönüp baktı ve "Deli kime derler biliyor musun?" dedi. Ebu Said-i Harras Hazretleri "Hayır bilmiyorum" deyince deli dedi ki, "Deli ona derler ki attığı her adımda Allahü Teala'yı anmaz ve gafil gezer. Müslüman akıllı olur. Akıllı kimse zararını ve karını bilen kimsedir. Ne aldığına ve bunun karşılığında neyi feda ettiğine dikkat eder. Maksat dünyalıksa bunun kıymeti, değeri de bu kadar olur. Eğer maksat ahiretse o zaman dünyada rahata, ahirette de ebedi saadete kavuşulur. Dili ve gönlü Cenab-ı Hakk'ın rızasında olana mübarek olsun. Böyle olabilmek kolay değildir diye bir şeyin tamamını da terk etmek uygun değildir. Zira bir şeyin hepsi ele geçmezse hepsini de elden kaçırmamalıdır sözü meşhurdur.

0: 하얏음 로만.
1: 메뚜알로 호시게르.

0: Ben emekli bir subayım. Sizlere Harbiye'de genç bir öğrenciyken başımdan geçen bir hadiseyi anlatmak istiyorum. Biz 14. dönem yedek subaylar, yanan eski Harbiye binasının son mezunlarıyız. O zaman topçular, piyade, levazım, muhabire gibi bütün sınıflar aynı çatı altında eğitim görüyorduk. Sanırım 3000'e yakın mevcut bahçede bulunan yemekhaneye bir daracık kapıdan geçerek koşuyordu. Bazen izdiham öyle dayanılmaz bir hal alırdı ki öndekiler "Aramızda levazım var, fazla yüklenmeyin" diye bağırdıkça kahkahalar etrafı çınlatırdı. İşte bu sıralar bir yedek subay öğrencisi olarak Karaköy Kadıköy vapur iskelesinden çıkmak üzereydim. Vakit akşam karanlığı. Giren çıkan kalabalık, herkes dirsek dirseğe, omuz omuza. Tam bu sırada karşıdan gelmekte olan bir subay takıldı gözüme. Hay Allah, tam karşımdan bir subay geliyor ama rütbesini göremiyorum. Benden oldukça uzakta. Ne yapsam acaba? Şimdi selam verirsem bir türlü, selam vermezsem bir türlü. Neyse canım, o da bu kalabalıkta benden selam beklemez herhalde.
1: Delikanlı.
0: Albayım.
1: Önce şu borcun olan selamı ver bakalım.
0: Tabii albayım.
1: Güzel. Beni gördüğün halde neden selam vermedin?
0: Ben...
1: tamam. Bak, nerede olursan ol, hangi şartta bulunursan bulun, askerlikte selam kesinlikle savsaklanmaz. Bunu sakın unutma. Senin için herhangi bir ceza düşünmüyorum. Sadece bir bedduada bulunacağım. İnşallah yarın sen de subay olacaksın. Allah'tan dilerim ki sana da asların selam vermesin. Vermesin ki şu anda benden esirgediğin selamın nasıl gönül yıktığını, nasıl asabiyete sebep olduğunu anlayasın. Doğrusu sana çok gücendim. Hadi al, ısmarladık.
0: Ve beni kucakladıktan sonra benim ondan esirgediğim o asker selamını vererek kalabalığın arasına daldı. Orada ne hale geldiğimi tahmin edersiniz. Ama nasıl üzüldüğümü asla. Şihlerin "affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır" sözünde olduğu gibi, albayımın hoşgörüsü sonucu onun bir üzüldüğüne ben 1000 üzülmüştüm. Gerçekten albayın dediği gibi zamanı geldi ve bizler de subay olduk. Bu sürede yıllar önce yaşadığım afla birlikte beddua durumunu defalarca, hem de albayımı hatırlaya hatırlaya yaşadım. Ama kendim bir daha bu konuda asla ihmal yapmadım. Öyle ki bu özenim sivil hayatta bile devam etti. Hangi nedende olursa olsun sevgi, saygı ve bağlılığın nişanesiydi selam vermek. Hoşgörüye sahip olan kimseler hem mutlu hem başarılı olurlar. Maddi ve manevi kazancın başlangıç noktasında hoşgörülü olmanın şartı yer alır. Nereden bakılırsa bakılsın hoşgörünün toplumumuzda önce aileden, sonra da sokak ve okuldan başlayarak bütün kurum ve kuruluşlara hakim olmasını diliyorum.

Aknur'dan beni var on sağ.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Evet, hoş bulduk.
0: Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, karı koca boşandıktan sonra tekrar evlenebilirler mi? Karı bir araya gelebilirler mi?
1: Boşandıktan sonra, yani üç talak birden vermişse, Hanefi mezhebinde çıkış yolu yok. Nasıl evlenebilirler tekrar? O kadın başkasıyla evlenir. Evlendiği adam onu boşar veya ölürse tekrar ilk kocasıyla evlenebilir. Hanefi mezhebindeki çıkış yolu böyle. Fakat tam İmran-ı Saadet-i Ebedi kitabında başka bir şey anlatılıyor. Başka bir nakil var. Orada buyuruyor ki bu kimseler Hanefi mezhebine göre dini nikah akdini yaptılar. Çünkü Hanefi mezhebinde dini nikah akdinde kadının kendisi, erkeğin kendisi, ondan sonra İki kadın bir erkek veyahut da aynı şekilde fasık olan iki erkek bile olmuş olsa bu bir akittir. Akitleri olur. Dinin iki akdi olur, sahiptir. Ama İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyor ki dinin iki akdinde kadın o mecliste olmayacak. Kadının velisi olacak. Bu babadır veya baba yoksa abidir. Ve onların da salih olması, beş vakit namazını kılması şart. İki tane erkek şahit olacak. İtikatları ehl-i sünnet itikatını olacak ve beş vakit namazını da kılmış olacak. Ve nikah akdi yapılırken tezviç, nikah kelimeleri de zikredilecek.
0: Şafii mezhebinde.
1: Eğer ilk dini nikah akitleri Hanefi mezhebinin şartlarını taşıyorsa, Şafii mezhebinin şartlarını da taşımıyorsa, o zaman Şafii mezhebine göre bunlar yeniden dini nikah akdi yapıp iddet müddeti bile beklemeden, çünkü önceki nikah akitleri İmam Şafii Hazretleri'nin içtihadına uygun olmadığı için bunlar nikahlı görmüyor. Tamam mı? Ama bundan önce Hanefi mezhebine göre nikah akdi yaptıkları için zina değildi. Onlarınki de meşruydu. Hemen bu şartlara riayet ederek dini nikah akdi yapılır. Fakat nikah ve talak artık Şafii mezhebinin bildirdiklerine uyulur. Bir daha da aynı şekilde ağzına, yani boşanma lafzını almama kaydı şartıyla. Çünkü tek çıkış yolu bu. Başka çıkış yolu yok.
0: Şafiler de, Şafii mezhebinde zor yani, o kadar salih Müslümanı herkes,
1: hani bir arkadaşa sormuştum, dedi nasıl yapıyorsunuz, dedi abi, dedi o meclise gelince şahitlere tövbe istiğfar ettiriyoruz dedi. Başka türlü zor yani.
0: Doğru, tövbe istiğfar edince tabi hocam. Başka bir dinleyicimiz diyor ki devir iskat konusunu ben inanmıyorum demiş birisi. O ne o demiş, yani Hristiyanların günah çıkartması gibi, papazların günah çıkartması gibi.
1: Bunu biz İmmat okulundayken de söyleyenler vardı. Mezhepsiz hocalar vardı. Ve şimdi çoğunluktalar zaten. Ve onların yetiştirdiği imamlar Diyanet'te de vazife aldı. Hiçbirisi iskata inanmaz.
0: Yok öyle bir şey diyorlar.
1: Yok öyle bir şey diyorlar. Ama götürsen desen ki 50 bin lira versem. Tabii getir versem var. Falan iç ederler. Böyle de sahtekar olanlar var. Tabii inanan da var. Yani kaynaklardan okuduysa, öğrendiyse. Bir kere Hristiyanların günah çıkartmasına benzetmeleri çok çirkin, cahil olduklarını gösterir. Ne Hristiyanlığı anlamışlar, ne İslamiyet'i anlamışlar.
0: Dinimize de iftiradır yani.
1: İslamiyet de iftiradır. Ve bu iftira Peygamber Efendimiz'e kadar gider. Allah Teala korusun, tehlikelidir. Çünkü sünneti yapmamak, tamam, yani şey olmaz.
0: İnsanı dinden çıkarmaz.
1: İnsanı dinden çıkarmaz. Ama inkarı küfürdür Mustafa Bey.
0: Değil mi?
1: İnkarı küfürdür.
0: Tabii.
1: Şimdi günah geliyor, şunlar işledim, tamam diyor, Tanrı adına seni affettim. Peki iskatta böyle bir şey var mı? Yok. Böyle bir şey yok. Peki iskatın aslı ne? Bu konuda tam İlmihal Saadet-i Ebediye'nin meyit için iskat diye bir bahsi var. Orada çeşitli fıkıh kitaplarından nakiller var ve hadis-i şerifte zikredilmiş. Orada zikredilen, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken Eshab-ı Kiram'dan bir zatın annesi veya babası hastalanmış, oruç tutamamış, namaz da kılamamış, vefat etmiş ama Ramazan-ı Şerif'in sonuna doğru. Tabi vefattan sonra, Ramazan-ı Şerif'ten sonra geliyor o zat Peygamber Efendimiz'e. Bu diyor, benim annem babam namaz kılamadı, oruç tutamadı. Ben de onların evladıyım. Onların tutamadığı orucu ben tutuversem, kılamadıkları namazı ben kılıversem olur mu? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cevaben buyuruyorlar ki, kimse kimsenin yerine namaz kılamaz, oruç da tutamaz. Bunun üzerine Eshab-ı Kiram'dan olan o zat tekrar bir arzda bulunur. Hiçbir şey yapamam ya Resulallah. Buyururlar ki fidye ver kılmadığı namazlar ve tutmadığı oruçlar için. İskat buna dayanıyor. Fidye. Her vakit namaz için 1750 gram buğday. Günlük 10,5 kilo buğday eder bu. 365'te çarparsın. Bir senelik verilecek buğday çıkar. İskat yapılırken mesela diyelim ki 60 yaşında 30 senede bir de kameri takvime göre ilave edilir, 62 yaşında. Bu erkekse 12 yaş çıkartılır, 50 sene sanki hiç namaz kılmamış, oruç tutmamış gibi iskatı yapılır.
2: Namaz kılmış olsa bile yapılır,
1: evet,
2: mı?
1: Evet, yapılıyor. Çünkü defoludur, şudur, budur, yapılıyor bunlar. Ama buna inanan fakirle yapılır bu. İnanmayanla değil. Altınla yapılır. Çünkü buğdayla yapmak mümkün değil. Tırlar dolusu taşıman lazım. Buğday. Çünkü bir günlüğü 10,5 kilo un, buğday edince 365'le çarpınca karşına bir sürü aynı şekilde rakam çıkar. 50 seneye çarpınca tırlar dolusu buğday eder. Bu ancak devirle halledilir. İnanan, bilen, beş vakit namazını kılan, ehl-i sünnet itikadını olan fakir erkek Müslümanlarla yapılır. Peki bu saadeti ebediyede o kitap hazırlanırken kitabı hazırlayan zat Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, o zaman buğday fiyatlarına bakıyorlar ve aynı şekilde bir senelik o buğday fiyatı 66 ediyormuş o zaman. Yani şimdi bazıları bakıyor mesela altın yükseldi ya.
2: 66 çok değil mi diyor?
1: 66 çok. Evet çok. Yani biz de yani onu bilen birisi orayı okurken aynı şekilde o hesabı yapıyor. Ama senelik 66 olarak hesap ettiğin zaman bir zararın olmaz. 7,2 ile çarpınca 400 küsur gram eder. Ve mesela diyelim ki 50 senelik bir iskat yapmak için de aşağı yukarı şöyle 20 küsur kilo altının devri yapılması lazım. Diyelim ki 3 tane fakir var. 5 vakit namazını kılan, ehl-i sünnet itikadında ve buna inanan. Elinde de 200 gram altın var. Elinde de 200 gram altın var. Ne tuttu şimdi Cemal Yekün? 20 kilo. 20 kilo altın. 20 kilo. Bölü 200 diyorsun. 200 gram altın var ya. Orada bir rakam çıkıyor. Bu rakam bir kişiyle yaparsan devir adedini. Mesela diyelim ki 200 çıktı. Tamam mı? 200 çıktı. 200 defa merhum veya merhume falanın namazının iskatı için bu altını sana verdim. Fakir eline altın geçince onun oluyor. Alamazsın onu. İsteyemezsin de. O Allah rızası için fedakarlık yapıyor. Sana hediye ettim diyor. Sen tekrar aynı şekilde verdim. Tekrar verdim. 200 defa. Ama 3 kişi varsa o çıkan miktarı 3'e bölüyorsun. O zaman devir adedi düşüyor. Devir adedi düşüyor. Yani bir kişiyle de yapılır mı? Yapılır. Elinde diyelim 500 gram veya 1 kilo altın varsa, mesela 1 kilo altın varsa 20 kilo sen altın devireceksen 20 defa da halledersin işini.
2: Tabii.
1: Bir kişiyle de yaparsın onu. Yaptın. Oruç için o kadar gerekmez. Yani 50 sene birer gram altın düşünsen, çünkü 1750 gram undur fidyesi. Dolayısıyla birer gram altın olarak kabul etsen fazla 50 sene 50 gram altın eder. Elinde 200 gram altın var. Bir defa oruç ıskatı için dersin. Ondan sonra haline ve durumuna göre, orta hallidir veya zengindir. Elinde 200 gram altın var. Mesela 5 defa devir yapsan 1 kilo eder. Hem daha fazlaysa 10 defa yaparsın. Ondan sonra da kul ve hayvan hakları için yaparsın. Bu şartlara uygun yapılınca ve oradaki fakirler de buna inanarak kabul edince, Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam emri ve tavsiyesi üzerine yapılmıştır. Şartlarına uygun yapılmıştır. Ölen imanla gitmişse, şartlarına uygun bunlar da yapılmışsa Allah Teala dilerse bunun hatırı ve hürmetine onu affeder. Şimdi bu mezhepsiz ve Vehhabi tayfası efendim böyle altınla aldım verdim demekle adamın kılmadığı namazlar aynı şekilde af mı olacak? Sen yaratıcı mısın arkadaşım ya? İlah mısın? Tanrı mısın sen? Sen kimsin ki? Allah-u Teala ufak bir iyiliği bile aynı şekilde kabul edip aynı şekilde günahlarını siliyor. O gafurur rahimdir diyor. Biz sebeplere yapışmakla emredildik. Bu Allah-u Teala'nın peygamberi vasıtasıyla ümmetine bildirmiş olduğu sebeplerden birisidir. Aynı soruyu ben sorayım şimdi. Adam namaz kılıyor mu? Kılıyorum. Kabul oldu mu? Şimdi adam diyor ki kabul oldu. Kabul oldu mu? Garanti verebilir misin? Efendim benim kıldığım namazların hepsi kabul oldu. Şu kadar derece cennette böyle. Diyebilir misin bunu? Yok diyemezsin. Garantin var mı? Yok. Ölürken imanla gitmene garantin var mı? Yok. Peki ne diye aynı şekilde papağan gibi böyle din düşmanlarının uydurduğu, masonların, komünistlerin, mezhepsizlerin, İngilizlerin ve hatta aynı şekilde Yahudilerin uydurduğu sözü papağan gibi söylüyorsun ve kendini de aynı şekilde imanını yok ediyorsun? Allah'tan kork be. İnsan aynı şekilde oturup bir insafla tabii mesaitte bir din, meyit için iskat bahsini bir okur. Anlamadıysan bir daha okursun. Sonra kendini araştırırsın. Orada kaynak da verilmiş zaten. Orada da aynı şekilde o kaynaktan da şey yaparsın. Dolayısıyla ben ölen bir kimsenin arkasından kadın olsun erkek olsun. Kadın olsun erkek olsun. Mutlaka iskatını yapmalı. Peki efendim iskatı oturanlara para karşılığı mı? Hayır. Zaten oturanları mesela biz yapıyoruz. Oturanlar zaten para beklentisi yok. Ama tabii mesela bir de kitabında buyuruyor ki bak 20 kilo altın aynı şekilde hediye ettiler. Sen bunların gönlünü almak için. Herkes durumuna göre. 500 lira veren de olur, 1000 lira veren de olur, 10 bin lira veren de olur. Sen durumuna göre. Herkes kendi durumuna göre. Yani bir söz var ya, ne verirsen elin o da gider seninle. Sen verirsen senden sonrakiler de senin için verir. Ha, sen vermezsen senden sonrakiler de sana vermezler. Bunu hiç unutma.
2: Verecek birisi çıkar mı diye bakar durursun.
1: Bakar durursun. Onun için de Seyyid Abdülhakim Erbaasizleri sık sık tekrar edermiş. Sonra talebesi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Biz de Emel abilerden Allah-u Teala rahmet eylesin. Onlar da naklederdi. Neyi? Edem bulur, edem bulur, edem bulur kardeşim diye Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kabiri aynı şekilde anlatırlarmış. Sen vefat edenlerin arkasından hatim okursan, hatmi tehlil okursan, sadaka verirsen, iskatını yaptırırsan seninkinde yapan bulunur. Sana verecek olanlar da bulunur. Ama sen inkar edersen merak etme. Seni de leş gibi gömerler. Orada aa falan dersin ama derler ki geçti Borun Pazarı Süreşçe'nin ideye. Değil mi? Başka türlü olmaz.
2: Tam İlmihal Saadetebiliye kitabının yazmasıyla ortaya çıkmış bir şey değil ki zaten bu.
1: Ben çocukluğumda biliyordum bunu.
2: Değil mi?
1: Tabii. Ya
2: yapılıyordu, ben de şahit oldum mesela.
1: Bu
2: altı üstü falan diyorlar.
1: Altı üstü diyorlar.
2: Değişik devir diyorlar sadece.
1: Bu Cumhuriyet döneminde İmam Hatip okullarında işte sirayet eden o mezhepsizlik ve habilik virüsü sebebiyle yetiştirilen öğretmenler, din adamları bunlar yaydılar bunu. Yoksa Osmanlı ve Selçuk döneminde bu iskat yapılıyordu. Hatta dediğin gibi bizde de altı üstü yapıldı mı falan diye altı üstü devir yapıldı mı?
2: Tabii, tabii.
1: Ve hemen bir araya gelirler köyde vefat eden hemen arkasından bunu yaparlardı. Ben biliyordum onu. Ve o dönemde yer altına çekilmiş yani kurslarda yetişmiş, kendini yetiştirmiş olanlar ellerinde Osmanlı döneminde kalan ilmihal kitapları olduğu için onlar da teşvik ederler ve anlatırlardı. Şimdikilerin ellerinde mezhepsizlerin kitabı olduğu için yani her şeyi inkar ediyorlar. İcmayı inkar ettiler, ondan sonra kıyası inkar ettiler, hadis-i şerifler uydurma dediler, tek kaynak Kur'an diyorlar şimdi. Kur'an'da da meyit için iskat öyle bir şey söz konusu değil. Öğle namazının kaç rekat olduğu yazılı değil, ikindinin iki yazılı değil, beş vakit namazın şeyler değil. Adam namaz da kılmıyor. İçki işte ona da tevil getiriyor falan. Çünkü şeyde üç tane ayet-i kerime var. Üç tane mi, iki tane mi? Birisinde içkinin faydaları da anlatılıyor. 10 sana ha 3 tane. 10 sana işte Estağfirullah la takrabu salat ve entum sikara. Sadakallahu lazim. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Sonra tamamen zerresi de haram edildi. Adam şimdi onları ben işte sarhoşken namaz kılmıyorum. Bak ayete uyuyorum falan. Bir zamanlar öyle birisi yazdıydı bir. Dinsiz gazetelerden birisinde gördüm. İşte diyor benim diyor ahbabım var. Bodrum'a gitmiş diyor. Ne yapıyorsun diye sordum telefonda. Kur'an'a uyarak diyor içki içiyorum. Nasıl olur? Elinde bir tane bir zındık geberdi gitti bir herif vardı. Onun bir tercümesi var oradan. O ilk faydası ve zararları orada faydası da yazıyor demiş. Ben de Kur'an'a uyarak içki içiyorum. Sanki her şeye Kur'an uyuyor da mürted dinsiz herif. Dolayısıyla bir de deviri şeyde zekatta niye yapıyorsunuz? Devir.
2: Evet.
1: Yokuşa mı sürüyorsunuz? Ya, İslamiyet'in emri bu. Yani fıkıh kitaplarında buyuruyor ki Allah-u Teala muamelede ve ibadette altın ve gümüşü esas almıştır. Esas bildirmiştir. Şimdi kağıt paralar var. Önceki asırda, ya ben nenemlerden hatırlarım, ellerinde mesela mecidiye dedikleri paralar vardı. Gümüştü, gümüş. Onunla zekat verilir. Ondan önce altınla basılıyordu paralar. Onların derdi yoktu ki, sıkıntısı yoktu ki. Adam elindeki para zaten altın. Altınla veriyordu. Altınla verilmesi gerekir. Şimdi kıymi değeri olan kağıda basıyor, demire basıyor, alüminyuma basıyor. Onların değeri o kadar değil. Dolayısıyla tamam, bundan vereceksen kaç gram altın ediyor bu? Diyelim ki 10 gram. 10 gram altın bir fakirle devrini yaparsın. Devrini yaptıktan sonra da elindeki kağıt para veyahut da demir paralarla zekatını o zaman verebilirsin. Yok ben altın veriyorum. O zaman no problem ya. Hiçbir problem yok. O zaman devir yapmaya da gerek yok.
2: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğumuz bilgilerden dolayı.
1: Biz teşekkür ederiz.
2: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla

0: her şeyden önce mülkün sahibi kimdir? Cenab-ı Hak'tır. Kimin dediği olur? Cenab-ı Hakk'ın dediği olur. Biz halık değiliz, yani yaratan değiliz. Neyiz? Mahlukuz, yani yaratılmışız. Dolayısıyla yaratılmış olarak sınırlarımız bellidir. Şimdi siz bir sual sordunuz. İnsan istediği veya talep ettiği her şeye kavuşabilir mi? Sınırsız değil bu. Yani herkes, ben efendim şunu istiyorum, bunu talep ediyorum, buna kavuşabilir miyim? Sınırlıdır. Çünkü insan yaratılmıştır ve her insan yaratılırken Allah-u Teala herkese belli ölçüde akıl, idrak, sürat-i intikal, hafıza, yani belli kuvvetler vermiştir. Güç, kuvvet, evet, vermiştir. Herkes eşit değildir. Akılda eşit değildir. Zekada eşit değildir. İradede eşit değildir. Kudrette eşit değildir. Görmede aynı şekilde firasette eşit değildir. Farklı farklıdır. Evet, hepsi insandır. İnsan olma sıfatıyla, sıfatı itibariyle hepsi ortaktır. Ama özellikleri, vasıflar farklıdır. Hepsi farklı farklı yaratılmıştır. Ve hatta bir hadis-i şerifte herkes bir iş için, bir iş yapabilecek kabiliyet ve kapasite yaratılmıştır. Dolayısıyla bunu hakir görmek için bu misali vermiyorum. Mesela çöpçülük yapan insan da var, cumhurbaşkanlığı yapan insan da var. Bu insanlık itibariyle ikisi de aynı insandır. Mahşer günü bunun ikisini de yaptıkları veya yapmadıkları, terk ettikleri, ikisi de mizana, teraziye konacak. Ama çöpçülük yapanın ona verilen kabiliyet ve kapasite neyse ona göre muamele görecektir. Cumhurbaşkanlığı yapana da ne kadar kabiliyet, kapasite verildi ve ne yapması gerekirdi, neleri yapamadı, onun terazisine de o konacaktır. Evet. Efendim işte o talep etti, cumhurbaşkanı oldu. Bu da talep etti, çöpçü oldu. Mu? Evet, yani kabiliyeti, kapasitesi oydu. Netice itibariyle Cenab-ı Hak onu da orada istihdam etti. Bu ikisinin ahirette hesaba çekilirken yaptıkları ameller ortaya konacak. İkisi de, birisi dünyada makamı çok yüksek, öbürsü en alt seviyede. Ama bunlar yaptıklarını niçin, yani Allah rızası için yaptı mı yapmadı mı, ona göre muamele görecektir. Onun için Ehl-i Sünnet alimleri kitaplarında anlatırlarken buyuruyorlar ki, bu sizin sorduğunuz suale cevap verirken, Allah-u Teala ezelde kulları neyi ister, neyi talep ederlerse istedikleri şeye kavuşmaları için onlara uygun şartlar hazırlamış, sebepler yaratmış ve takdir etmiştir. Bir kul neyi talep ederse o talep ettiği şeye kavuşması için önüne uygun şartlar, sebepler koymuş ve bu sebeplere, şartlara yapışınca da o isteğini, talebini, o kulun talebini yaratmıştır. Mesela bir zamanlar insanlar Allah-u Teala'dan cenneti, Cenab-ı Hakk'ın rızasını talep edince onlara kendi rızasına, cennete kavuşturacak rehberler, alimler ve evliya göndermiştir. Alim ve evliyanın varlığı insanların kurtulması için en iyi bir sebeptir. Bunlar da sebeptir. İnsanlar cenneti, Cenab-ı Hakk'ın rızasını isteyince Allah-u Teala da onlara cennete ve rızasına kavuşturacak yolları açmıştır. Allah-u Teala alim, evliya gönderir. İnsanlar da bunlara tabi olursa millet rahat eder. Bazı zamanlarda insanlar Allah-u Teala'dan dünyalık talep etmişler. Ve böylece de onlar ehli dünya olmuşlardır. Cenab-ı Hak kim neyi talep ederse onu vermekte ve yaratmaktadır. Dünyalık isteyene dünyalık yolları, ahireti isteyene de ahiret yollarını yaratmakta ve kolaylaştırmaktadır. Rabbimizin rızasını kazanmayı, onun dinine ve kullarına hizmet, iyilik etmeyi istediğimiz ve bu uğurda çalıştığımız müddetçe hem dünyada rahat eder, huzurlu olur, hem de ahirette ebedi saadete kavuşuruz. Şimdi burada özetlemişler. Evet, kul neyi talep ederse. Yani Ehl-i Sünnet alimleri anlatırken buyuruyorlar ki, dünya mevki, makamı veya parası için Cenab-ı Hak şartlar yaratmış mı? Yaratmış. Sebepleri yaratmış mı? Yaratmış. Bu sebepleri ve şartlara doğru olarak yapıştığın zaman Cenab-ı Hak yaratıyor. Ama ben istediğimde olmadı. Bir çuval altın istedim de, hatta elimde aynı şekilde bir kese altın vardı, onu da kaybettim.
1: Evet.
0: Yaratmadı Cenab-ı Hak. Yani orada sebeplere yapışınca mutlaka benim istediğim, benim talep ettiğim mutlaka gerçekleşir demek değildir. Yine Cenab-ı Hakk'ın yaratması devreye giriyor. Cenab-ı Hakk'ın iradesi devreye giriyor. Kul talep eder. Kul ister. Yani dünyalık ister, sebeplerine yapışır. Ama Cenab-ı Hak yaratmaz. Çünkü iki kimse aynı anda, aynı yerde, aynı cadde üzerine mağaza açar. Şartlar eşittir. Kabiliyetleri, kapasiteleri de aynı şekilde eşittir. Hatta sermayesi de eşittir. Birisine müşteri gönderir Cenab-ı Hak, o abad olur. Öbürsü de iflas eder.
1: Evet.
0: Bu da sebebe yapıştı.

0: Bunun talebini yarattı, bununkini yaratmadı. Yani orada kul tamamen müstakil kendi istediğini, kendi aynı şekilde taleplerini, efendim ben bunu istiyorum, ben bunu yaratırım diyemez. Yaratmak Allah-u Teala'ya mahsustur. Ama Cenab-ı Hak dünyalık olarak veya ahiretlik olarak kendi rızasını kazanma yollarını, sebeplerini, şartlarını yaratmış. Kul bu sebeplere doğru yapışır. Ve o sebeplerin de aynı şekilde gerektirdiği şartlara uyar ise Allah-u Teala ezelde öyle denemiştir. Kulumun talebi neyse onu yaratırım. Dünyalık istiyorsa dünyalık sebepleri önüne çıkarır. Eğer Cenab-ı Hakk'ın rızasını istiyorsa, cenneti istiyorsa, o zaman alimler, rehberler ve evliya-i kiramı onlara tanıtır, sevdirir. O kulda o sebeplere yapışırsa Cenab-ı Hakk'ın rızasına mı kavuşur? Tabii dünyada rahat eder, ahirette de ebedi saadete kavuşabilir mi? Kavuşabilir. Peygamber Efendimiz de aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki Allah-u Teala'dan korkun da istediğiniz şeylere kavuşmak için iyi sebeplere yapışın. Kötü sebeplere yanaşmayın. Kudretinde ve iradesinde bulunduğum Allah-u Teala'ya yemin ederim ki hiçbir kimse ezelde ayrılmış olan rızkını tamam almadıkça dünyadan ahirete gitmez. Bakın burada bir ifade daha geçiyor. Ezelde kendisi için takdir edilen rızkı almadıkça, maddi ve manevi rızıklar ezelde takdir edilmiş, taksim de edilmiş buyuruyor. Ben sebebe yapıştım, benim elime bir avuç geldi. Sizinkine iki avuç geldi. Niçin sana iki avuç geldi? İşte orada Allah-u Teala'nın ezeldeki takdirine, yani kaza ve kadere iman gelmektedir. Mülk Cenab-ı Hakk'a aittir. Ben sebebe yapıştım, bana bir avuç. Siz de sebebe yapıştınız, size iki avuç verdi. Mülk onun. Mülkünü dilediği gibi kullanır. Herkese eşit muamele değil, adil muamele ediyor Cenab-ı Hak. Ben bir yerden ofsanlık yapışımdır. Ama haset, yani kıskanarak, niye senin eline fazla geçti düşüncesi yanlış mı olur? Evet, o düşünce de o zaman yanlış olur buyuruyor kitaplarda. Bunun için şöyle düşünmeli ve inanmalı: Allah-u Teala her şeyi bir sebep altında yaratmaktadır. Bu sebeplere iş yapabilecek tesir kuvveti vermiştir. Toprağa ekiyorsun mesela, ona o ektiğin tohumu yeşerme gücü ve kuvveti veren Cenab-ı Hak'tır. Vermezse toprakta o tohum çürür. Bu kuvvetlere tabiat kuvvetleri, fizik, kimya, biyoloji kanunları denmektedir. Bir iş yapmamız, bir şeyi elde etmemiz için bu işin sebeplerine yapışmamız lazımdır. Mesela buğday hasıl olması için tarlayı sürmek, ekmek, ekini biçmek lazımdır. Ateş yakar, fakat ateşi yakma kuvvetini veren Allah-u Teala'dır. Aç olan bir şey yer, bu şeye doyurma kuvvetini veren de odur. Lazım olduğu zaman böyle sebepleri kullanmadığı için zarar gören kimse Allah-u Teala'ya asi olur. Yani bazı sebepler vardır, tesiri katidir, kesindir. Bunlara yapışmamız emrediliyor. Bazısı zannidir, bazısı da hayalidir. Ama tesiri kati olan sebeplere de yapışmamızı Cenab-ı Hak emrediyor. Hülasa, netice olarak bir kul dünyadayken istediği, talep ettiği şeyi Cenab-ı Hakk'ın yarattığı sebeplere yapışarak, o sebeplerin şartlarını yerine getirerek Cenab-ı Hak'tan talep eder. Ezelde takdir edilmişse, onda varsa Cenab-ı Hak yaratır onu. Ona kavuşur. Dünyalık isteyen dünyalığa, ahiretlik isteyen de ahirette kavuşur mu? Elbette ki kavuşur. Çünkü Cenab-ı Hak bize seçme hakkı, tercih hakkı vermeseydi, dünyada biz dünyalık tercih ettik ve hatta haramları, Allah-u Teala'ya isyanı tercih ettik. Ahirette niye isyanı tercih ettim? Hani motomot biz yazılan senaryoyu gereği oynamış olsak o zaman itiraz ederdik. Ben bilmiyordum bunu.
1: Şey, senaryo yazılmış, ben onu oynadım.
0: Benim rolüm sadece onu oynamaktı. Ama biz burada önümüze çıkıyor, diyorsun baş ver sen, diyorsun ya cenneti menneti falan, cennet dünyada, sen burada zevkini sefanı sür diyorsun. Ben tercih kullandım. Nereye? Allah-u Teala isyan konusunda tercihimi o tarafa kullandım. Ya boş ver, malın mülkün olsun arkadaş, saltanat bu dünyada. Tercihimi nereye kullandım? Buraya. Sebepleri yapıştı, zengin oldun. Bir elin yağda, bir elin balda gözüküyorsun zahiren. Hani helikopterin vardı, tamam, yatım vardı, katım vardı, neyse. Ama netice itibariyle 100 sene sonra bunların hepsini de bırakıp gideceksin. Birisi de yok dedi, arkadaş ben ölüme inanıyorum, ölümden sonra yatırım yapacağım. Dolayısıyla bu konuda da sebepler var. Alim ve evliya-i kiram, ehl-i sünnet alimlerin kitaplarına, evliya-i kiramın hayatlarına bakarak rotanı ahireti çevirdin, yüzünü ahireti çevirdin. O zaman da Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazandın. Dünyada kaybın oldu mu? Hayır. Rahat ve huzurlu oldun. Niye? Allah-u Teala'nın ezeldeki takdirine rıza gösterdiğin için gönlün ferah olur. Mustafa Toköz'ün eline şu kadar geçmiş, falanın eline bu kadar geçmiş. Benim umurumda bile değil. O da kul, ben de kulum. Cenab-ı Hak bana bunları vermiş, ben bundan razıyım dedim. Evet. Haset, kibir, ucub neyse bunlardan kendimi uzaklaştırdım. Onun için kul evet talep ettiği şeye o sebeplere yapışırsa, Cenab-ı Hak da ezelde dilemişse bunları yaratır. O kuluna ihsan eder mi? Evet ihsan eder. Neyi tercih ettiyse tercih ettiği şeyin sebebine yapışır. Doğru yapışır ama onun için hadis-i şerifte de buyuruyor ki istediğiniz şeylere kavuşmak için iyi sebeplere yapışın. Bizzat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam açık net ifade etmişler. Doğru sebeplere yapışınca o doğru neticeye de kavuşur muyuz? Kavuşuruz efendim.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalınız.
2: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
3: Şems-i Tebrizi Hazretleri, Evliyanın büyüklerinden. İsmi Mevlana Muhammed bin Ali olup Tebrizlidir. Şemseddin, dinin güneşi lakabıyla meşhurdur. 645 miladi 1247 senesinde Konya'da şehit edildi. Şems-i Tebrizi, Peygamber Efendimizin güzel ahlakını örnek alıp, bütün işlerini, adetlerini, ahlakını ona uydurmaya gayret ederdi. Şayet bir kimseden rahatsız olsa, "Ya Rabbi, bu kimsenin malını ve çocuklarını çok eyle," derdi. Çünkü Peygamber Efendimiz de böyle dua ederdi. Resulullah Efendimizin beddua etmek adetleri değildi. Şems-i Tebrizi buyurdu ki, "Eğer bir kimse bana ahiretimle ilgili bir defa iyilik edip, dünya ile ilgili binlerce kötülük etse, ben onun bir defa yaptığı iyiliğe nazar ederim. Çünkü iyi ahlak bunu icap ettirir. Kendisine bir şey ikram etseler veya bir şey istediğinde getirseler, onlara mutlaka karşılığında bir şey verirdi. Ayrıca bu iyiliği yapanlara teveccüh ve dua ederdi. Onun duasına kavuşanların kalp gözleri açılır, keşif sahibi olurlardı. Şems-i Tebrizi Hazretleri dünyaya hiç kıymet vermez, haram ve şüphelilerden son derece sakınır, mübahların fazlasını terk ederdi. Bir yerde durmaz, talebelerin bulundukları yerlere giderek onları yetiştirirdi. Bu şekilde bıkmadan, yorulmadan pek çok yerlere gitti. Bunun için kendisine uçan güneş de derlerdi. Seyahat ettiği yerlerde, uğradığı memleketlerde iyi bir dost bulunması için dua ederdi. Israrla yaptığı bu duaların neticesi olarak rüyasında Konya'da bulunan Celaleddin-i Rumi'ye gidip onun yetişmesinde yardımcı olması bildirildi. Şems-i Tebrizi Allahü Teala'ya şükrederek "Böyle dosta canım feda olsun," dedi. Şems-i Tebrizi Hazretleri sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, "İbadeti korumak, onu yapmaktan daha zordur. O tıpkı çabuk kırılan cam eşya gibidir. Ona riya, gurur, ucup, kibir dokunsa ve değse kırar. En büyük ibadet, vaktini boş yere harcamamaktır. Yaptığı ibadetine güvenmek, Allahü Teala'nın ihsanını unutmaktandır. Davasında sadık olanın alameti, bedeniyle arkadaşları arasında olsa bile kalbiyle Allahü Teala'yı unutmamasıdır. Nefsinin yapmanı istediği işlere gönül verme. Nefsinin istemediği işlere gönül ver. İyi ahlak, marifetin kuvveti sebebiyle kimseye düşman olamaman ve hiçbir kimsenin de sana düşman olmamasıdır. Allahü Teala'nın rızasına kavuşmak için amel eden sevap kazanır. Ebu Bekri Dükki Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala'ya yakın olmanın alameti, insanı Allahü Teala'dan uzaklaştıran her şeyden uzak olmaktır. Mide yenilen şeylerin toplandığı yerdir. Eğer oraya helal lokma koyarsan, azalardan salih ameller meydana gelir. Şüpheli lokma koyarsan, azalar Allah yolunda amel etmekte şüpheye düşerler. Eğer haram lokma koyarsan, o lokma seninle Allahü Teala arasında bir perde olur ki bu yolda yürümen mümkün olmaz. İhlas odur ki insanın zahiri, batini, durması, hareket etmesi, nefes alıp vermesi, yani her hali Allahü Teala için olmalıdır. Nefsin, hevanın payı bulunmamalı, hiçbir hareket bir mahluk için olmamalıdır. Allahü Teala'yı tanıyan kimse ondan ümidini kesmez ve hep ona iltica eder. Onu unutan kimse de mahluklara iltica eder. Nefsinin kötülüklerini tanıyan kimse hiçbir amelini beğenmez. Güzel ve kusursuz bilmez. Hep kendini kusurlu bilir. Mü'min hata yapmaz. Gaflet ile bir hata yaparsa hemen hatasını düşünür, üzülür ve derhal tövbe, istiğfar eder. Şems-i Tebrizi Hazretlerinin pek çok menkıbesi olup bunlardan bir tanesini nakledelim. Şems-i Tebrizi Hazretleri Şam'dan Konya'ya gelirken yol üzerinde bulunan bir hana uğrayarak burada yatmak istedi. Fakat uğradığı bütün hanların dolu olduğunu, hiç kalacak yerlerinin olmadığını öğrenince camide sabahlamaya karar verdi. Camiye gidip yatsı namazını cemaatle kıldı. Cemaat dağıldığında o hala duaya devam ediyordu. Duasını bitirdiğinde camide kimse kalmamıştı. Cübbesini çıkarıp başının altına koyarak uzandı. Günlerce süren yolculuğun verdiği yorgunlukla hemen kendinden geçti. Bir müddet sonra caminin kapılarını kilitlemek üzere gelen kayyum, camide birinin yattığını görünce yanına yaklaşarak "Burada yatılmaz, kalk," dedi. Şems-i Tebrizi Hazretleri doğrularak dedi ki "Benim kimseye bir zararım dokunmaz. Garibim, uzak yoldan geliyorum. Hanlarda da yatacak yer yokmuş. Başka kalacak bir yerim de yok. Bırak da burada sabahlayayım." Camiyi kilitlemek için gelen kayyum, "Beni uğraştırma. Sana kalk dışarı çık dedim. Yoksa yaka paça seni dışarı atmasını bilirim," dedi. Şems-i Tebrizi Hazretleri bu son sözler üzerine bir tuhaf oldu. Hemen ayağa kalktı. Cübbesini toplayarak sessizce kapıdan dışarı çıktı. Camiden çıkmasını isteyen kayyum, onun arkasından bakarken aniden boğuluyormuş gibi oldu. Bunun üzerine "İmdat, boğuluyorum!" diye bağırmaya başladı. Bunun sesini işiten imam koşarak geldi. "Ne oldu, niye bağırıyorsun?" diye sordu. Kayyum durumu anlatınca hemen camiden çıkıp koşarak Şems-i Tebrizi Hazretlerine yetişti. Kendisine dedi ki, "Efendim, o cahildir. Bir terbiyesizlik etmiş. Ne olur onu affedin." Şems-i Tebrizi Hazretleri İmam Efendi'ye baktı. Üzüntülü bir şekilde buyurdu ki, "Onun işi benden çıktı. Benim yapabileceğim bir şey yoktur. Ancak imanla ölmesi için dua edebilirim." Şems-i Tebrizi Hazretleri, kalplere şifa olan sohbetlerinde, sevenlerine yapmış oldukları nasihatlerde buyurdular ki, "Israr ile devam edilen küçük bir günah, pişman olunmuş, tövbe edilmiş olan büyük bir günahtan daha büyüktür. İhlas ile yapılan az bir iyilik de, gösteriş için, kendini beğenerek, kibirle yapılan çok iyilikten daha çoktur. Kendisinden gördüğün bir ayıptan dolayı Müslüman kardeşini kötüleme. Olur ki aynı hataya sen de düşersin ve ondan da kötü olursun. O halde onda bir kusur bulunduğunu anladığın zaman onun için Allahü Teala'ya dua et ve Allahü Teala'dan ona rahmet etmesini iste. Onda bulunan kusurun sende de bulunmasından kork. Onda olan musibetin sana da gelmediği için Allahü Teala'ya şükret. Allahü Teala'nın kıymet verdiği şeye ancak Allahü Teala'yı tazim edenler hürmet gösterir. Allahü Teala'yı tanıyan onun razı olduğu şeylere yapışır. Onun emir ve yasaklarına teslim olur. Onun bu teslimiyeti Rabbine olan taziminden doğar. Onu tazim ettiği zaman Allahü Teala'dan başka her şey kendisine küçük görünür. Bu hal kalbindeki Allahü Teala'ya olan tazimdendir. Bu tazimden Allahü Teala'yı tanıyan ve ona itaat edenlerin yani bütün müminlerin hürmetini gözetmek hasıl olur. Ebu Bekr Ebheri'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz ne mutlu nefsini küçültene ve kazancını helal yoldan temin edene, iç hali güzel, dışı da kerim olana ve insanlara da kötülük yapmayana, ne mutlu ilmiyle amel edene, malının fazlasını dağıtana ve sözünün fazlasını tutan kimseye buyurdular. Ebu Bekr Şibli Hazretleri buyurdu ki, 400 hocadan ders okudum. Bunlardan 4000 hadisi şerif öğrendim. Bütün bu hadislerden bir tanesini seçip kendimi ona uydurdum. Kurtuluşu ve ebedi saadete kavuşmayı bunda buldum ve bütün nasihatleri hep bunun içinde gördüm. Seçtiğim hadisi şerif şudur. Peygamber Efendimiz bir sahabiye buyuruyor ki, dünya için dünyada kalacağın kadar çalış. Ahiret için orada sonsuz kalacağına göre çalış. Allahü Teala'ya muhtaç olduğun kadar itaat et. Cehenneme dayanabileceğin kadar günah işle. Şems-i Tebrizi Hazretlerinin pek çok menkıbesi olup bunlardan bir tanesini nakledelim. Mevlana Celaleddin-i Rumi'ye felsefecilerden bir grup geldi. Sual sormak istediklerini bildirdiler. O da bunları Şems-i Tebrizi'ye havale etti. Bunun üzerine onun yanına gittiler. Şems-i Tebrizi mescitte talebelere bir kerpiçle nasıl teyemmüm yapılacağını gösteriyordu. Gelen felsefeciler 3 sual sormak istediklerini belirttiler. Şems-i Tebrizi sorun buyurdu. İçlerinden birini reis seçtiler. Hepsinin adına o soracaktı. Sormaya başladı. Allah var dersiniz ama görünmez. Göster de inanalım. Şems-i Tebrizi buyurdu ki, öbür sorunu da sor. Şeytanın ateşten yaratıldığını söylersiniz, sonra da ateşle ona azap edilecek dersiniz. Hiç ateş ateşe azap eder mi? Şems-i Tebrizi, peki öbürünü de sor dedi. O kişi, ahirette herkes hakkını alacak. Yaptıklarının cezasını çekecek diyorsunuz. Bırakın insanları, canları ne istiyorsa yapsınlar. Karışmayın diye son sorusunu sordu. Bunun üzerine Şems-i Tebrizi elindeki kuru kerpici adamın başına vurdu. Soru sormaya gelen felsefeci hemen zamanın kadısına gidip Tebrizi'yi şikayet etti ve ben soru sordum, o başıma kerpiç vurdu dedi. Şems-i Tebrizi ben de sadece cevap verdim buyurdu. Kadı bu işin açıklamasını istedi. Şems-i Tebrizi de şöyle anlattı. Efendim, bana Allahü Teala'yı göster de inanayım dedi. Şimdi bu felsefeci başının ağrısını göstersin de görelim. O kimse şaşırarak ağrıyor ama gösteremem dedi. Şems-i Tebrizi işte Allahü Teala da vardır fakat görünmez. Yine bana şeytana ateşle nasıl azap edileceğini sordu. Ben buna toprakla vurdum. Toprak onun başını acıttı. Halbuki kendi bedeni de topraktan yaratıldı. Yine bana, bırakın herkesin canı ne isterse onu yapsın, bundan dolayı bir hak olmaz dedi. Benim canım onun başına kerpici vurmak istedi ve vurdum. Niçin hakkını arıyor? Aramasa ya. Bu dünyada küçük bir mesele için hak aranırsa, o sonsuz olan ahiret hayatında niçin hak aranmasın buyurdu. Felsefeci bu güzel cevaplar karşısında mahcup olup söz söyleyemez hale düştü. Şems-i Tebrizi Hazretlerinin kıymetli sözlerinden bazıları. Şems-i Tebrizi Hazretlerine bir kimse sordu. Efendim, marifeti bana anlatır mısınız? O da, bir gönül ki Allahü Teala'nın muhabbetiyle yanıp onunla hayat buluyorsa, bu marifettir dedi. Soruyu soran, peki ben ne yaparsam bu marifeti elde edebilirim diye tekrar sordu. Bedeni terk ederek. Çünkü Allahü Teala ile kul arasındaki perde kişinin bedenidir. Allahü Teala'ya vasıl olmaya mani olacak şey 4 tanedir. 1- Şehvet. 2- Çok yemek. 3- Mal ve makam. 4- Ucup ve gurur. İşte bu 4 şey kulun Cenab-ı Hakk'a ulaşmasına manidir buyurdu. Bir defasında da şöyle buyurdu. Veliler Allahü Teala'yı zikretmekten yorulmazlar ve onun muhabbetine doymazlar. Onların yanında dünyanın hiçbir kıymeti yoktur. Onlar her an Allahü Teala'yı zikrederler, şükrederler, ibadete devam ederler. Bir kalpten bütün arzu ve istekler çıkarsa, orada Allahü Teala'nın sevgisinden başka bir sevgi kalmaz. İlim olmayan bir beden, suyu olmayan şehre benzer. Şems-i Tebrizi Hazretlerine, insanların en üstünü, kıymetlisi kimdir diye sordular. Cevabında, şu 4 kimsenin kıymeti Allahü Teala katında yüksektir. 1. Şükreden zengin. 2. Kanaatli ve sabreden fakir. 3. İşlediği günahlara pişman olup Allahü Teala'nın azabından korkan kimse. 4. Takva, vera, zühd sahibi. Yani haramlardan sakınıp şüpheli korkusuyla mübahların çoğunu terk ederek dünyaya zerre kadar meyletmeyen alimdir buyurdu. Bu kıymetli insanların içinde en üstün olanı hangisidir diye sordular. Buyurdu ki ilim ve hilm sahibi alimlerdir. Şems-i Tebrizi Hazretlerine cömertliği sordular. Buyurdu ki 4 türlü sehavet, cömertlik vardır. 1- Mal cömertliği. Zahitlere mahsustur. Onlar malı verirler, marifeti, Allahü Teala'yı tanımayı alırlar. 2- Beden cömertliği. Müçtehit olan alimlere mahsustur. Onlar da Allahü Teala'nın yolunda vücutlarını harcarlar ve hidayeti alırlar. 3- Can cömertliği. Şehitlere mahsustur. Onlar da canlarını vererek cenneti alırlar. 4- Kalp cömertliği. Ariflere mahsustur. Onlar da gönül vererek muhabbeti alırlar. Bir gün dostlarına şöyle nasihatte bulundu. Ahireti terk edip, dünyaya talip olup, muhabbet edenlere mal kazanıp zengin olmaktan başka çare yoktur. Ahirete talip olan kimselere de ölmeden önce ibadet yaparak, dini İslam'a hizmet ederek gayretle çalışmaktan başka çare yoktur. Allahü Teala'nın talibi olan kimselere, ona kavuşmak arzusu içinde olanlara mihnet, meşakkat, dert ve belalara katlanmaktan başka çare yoktur. İlmi talep edenlere, yani alim olmak isteyenlere, herkesin gözünde hakir olmak ve yalnız, kimsesiz, garip kalmaktan başka çare yoktur. Çünkü kim ilim öğrenmek arzusunda olursa, onun üzüntüsü çok olur. Onu rencide ederler. Her türlü derde, belaya sabretmesi lazımdır ki, huzura kavuşabilsin. Her kim kendini üstün görürse, onun sonu zillete düşmek olur. Hesapsız, sonunu düşünmeden malını sarf edenler, fakir olurlar. Her kim fakirliğe sabreder, kanaatkar olursa, sonunda zenginliğe kavuşur. Her kimsenin, kendisinde bulunan iki şeyin birisini öldürüp, birisini diri tutmaya çalışması lazımdır. Öldürmesi icap eden şey nefsidir. Çünkü nefsi öldürmedikçe, rahata ermek düşünülemez. Diri tutması lazım gelen şey de gönüldür. Çünkü gönlü ölü olanların mesut ve bahtiyar olması düşünülemez. Dünya insanı heva ve hevesine kaptırır. Nefsin arzularına uydurur. Neticede cehenneme götürür. Ahireti kazanmak için çalışmak lazımdır ki bu insanı cennete götürüp Allah-u Teâlâ'nın cemalini görmekle şereflenmeye sebep olur. Vefatı. Şems-i Tebrizi Hazretleri, Mevlana'yı evliyalık makamlarının en yüksek derecelerine çıkarmak için, elinden gelen bütün tedbirlere başvuruyor, her türlü riyazet ve mücahedeyi yaptırıyordu. Günler bu şekilde devam ederken, halk, Mevlana'nın hiç görünmemesinden dolayı Şems'e kızmaya başladılar. Bir gün bu söylenenleri Şems-i Tebrizi işitince Sultan Veled'e dedi ki, "Ey Veled, hakkımda yine suizan etmeye başladılar. Beni Mevlana'dan ayırmak için söz birliği etmişler. Bu seferki ayrılığımın acısı çok derin olacak." 645 miladi 1247 senesi Aralık ayının 5'ine rastlayan Perşembe gecesiydi. Mevlana ile Şems Hazretleri yine odalarında sohbet ediyorlar. Allahü Teala'nın muhabbetinden ve çeşitli evliyalık makamlarından anlatıyorlardı. Bir ara kapı çalındı ve Şems Hazretlerini dışarı çağırdılar. Şems-i Tebrizi Mevlana'ya "Beni katletmek için çağırıyorlar," dedi ve dışarı çıktı. Dışarıda bir grup kimse bir anda üzerine hücum ettiler. Şems-i Tebrizi Hazretlerinin "Allah!" diyen sesi duyuldu. Mevlana hemen dışarı çıktı. Fakat hiç kimse yoktu. Yerde kan lekeleri vardı. Derhal oğlu Sultan Veled'i uyandırıp durumun tetkikini istedi. Yapılan bütün araştırmalara rağmen Şems-i Tebrizi Hazretlerinin mübarek cesedini bulamadılar. Bu cinayeti işleyenler 7 kişiydi. İçlerinde Mevlana'nın oğlu Alaeddin de vardı. 7'si de kısa bir süre sonra çeşitli belalara yakalanarak öldüler. Bir gece Sultan Veled rüyasında Şems-i Tebrizi'nin cesedinin bir kuyuya atıldığını gördü. Uyanınca yanına en yakın dostlarından birkaçını alarak gördüğü kuyuya gittiler. Ceset hiç bozulmamıştı. Mevlana'nın medresesine defnettiler.
4: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzel ahlakın en azı, güçlüklere göğüs germek, yaptığı iyiliklerden karşılık beklememek, bütün insanlara karşı şefkatli olmaktır. Bugünkü konumuz kibir ve tevazu. Sevgili dinleyiciler, kibir, kendisini başkasından üstün görmek demektir. Kötü bir huydur, haramdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allahü Teala buyuruyor ki, "Kibriya, üstünlük ve azamet bana mahsustur. Bu ikisinde bana ortak olanı hiç acımadan cehenneme atarım." kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremeyecektir. Kibri ve hıyaneti ve kul borcu olmayan mümin hesapsız cennete girecektir. Kendini beğenip elbisesi içinde sallanarak yürüyeni Allahü Teala yerin dibine batırır. Süleyman aleyhisselam öyle yükseldi ki meleklerin göklerdeki tesbih seslerini duydu. Sonra öyle alçaldı ki ayakları deniz sularına değmeye başladı. Bu sırada şöyle bir ses duyuldu. Eğer Süleyman'ın kalbinde zerre kadar kibir olsaydı, onu yükselttiğim nispetten daha çok aşağı düşürürdüm. Kibrin aksine tevazu denir. Tevazu, kendini hiç kimseden üstün görmemektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, tevazu edene müjdeler olsun. Tevazu eden, helal kazanan, huyu güzel olan, herkese karşı yumuşak olan ve kimseye kötülük etmeyen insanların iyisidir. Allah için tevazu edeni Allahü Teala yükseltir. İmanın kemalini isteyen tevazu göstersin ve fakirken de sadaka versin. Bu iki huy imanı kamil derecesine yükseltir. İsa aleyhisselam buyurdu ki, mahsul ovadaki sulu ve yumuşak toprakta yetişir. Dağlarda, sert topraklarda yetişmez. Bunun gibi hikmet de mütevazı olanların kalplerinde gelişir. Kibirlilerin gönüllerinde gelişmez. Bir kimse başını yükseğe kaldırırsa tavana değer ve yaralanır. Eğerse tavan ona gölgelik eder ve kendini korur. Huday bin İyad Hazretleri buyurdu ki, tevazu ister cahilden, ister çocuktan duyulsa da hakkı tereddütsüz kabul etmektir. Kibir, yapıldığı yerlere göre üçe ayrılır. 1. Allahü Teala'ya karşı yapılan kibirdir. Kibrin en kötüsü budur. Nemrut, Firavun böyleydi. İlahlık iddiasında bulundular. 2. Peygamberlere karşı kibirdir. Bazıları peygamberleri kendilerinden üstün görmedikleri için onlara uymayı kabul etmeyip kibirlendiler. 3. Diğer insanlara karşı kibirdir. Kibir, izzet, azamet ve üstünlük ancak Allahü Teala'ya mahsustur. Hiçbir şeye gücü yetmeyen zayıf bir kula kibirlenmek hiç yakışır mı? Bu tıpkı bir hizmetçinin hükümdarın tacını başına geçirerek onun kürsüsünde oturup hükmetmesine benzer. Bir hizmetçi için bundan büyük cüret düşünülebilir mi? Böyle bir hareket elbette cezayı gerektirir. Hükümdarın maiyetine hakaret eden, onlara üstünlük taslayan ve onları kendi idaresine almak isteyen kimse bir noktada hükümdara ortak olmuş sayılır. Her ne kadar bu hükümdarın tahtına oturmak gibi değilse de ona yakındır. Bütün yaratıklar Allahü Teala'nın kullarıdır. Bunlar üzerinde azamet yalnız ona mahsustur. İnsanlara kibirlenmeye kalkışan Allahü Teala'ya ortak olmuş sayılır. Değerli dinleyenler, kibir insanı Allahü Teala'nın bütün emirlerine muhalefete davet eder. Zira kibirli insan başka birinden hak ve hakikati duysa onu kabul etmek istemez, hemen karşısına çıkar. Bunun için dini konularda münazara edenler hemen inkara kalkışır. Hatta hakkı karşıdakinin dilinden duysa hemen çeşitli yollardan doğru olduğunu bile bile onu çürütmeye çalışır. İblise Adem aleyhisselama karşı secde etmesi emredildiğinde, ben ondan daha üstünüm, beni ateşten yarattın, onu da topraktan yarattın diyerek secde etmedi. Bu başlangıçta Adem aleyhisselama karşı kibirken, neticede Allahü Teala'nın emrine karşı gelmekle ebedi olarak lanetlendi. Kibrin başlıca 7 sebebi vardır. Bunlar 1. ilim, 2. ibadet, 3. nesep, 4. güzellik, 5. kuvvet, 6. servet, 7. mevki. 1. İlim. İlmiyle kibirlenmek afetlerin en büyüğüdür. Hastalıkların en ağırı ve tedaviyi en zor kabul edenidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, alimlerin afeti kendilerini büyük görmeleridir. Kâb-ül Ahbar Hazretleri, mal azdırabildiği gibi ilim de azdırabilir buyurmuştur. İlim sahibi ekseriya cahile baktığı zaman kendini ondan üstün görmekten alıkoyamaz. İlim sahibi kibirden ancak iki şeyi bilmekle korunabilir. Birincisi, Allahü Teala katında alimin mesuliyetinin daha fazla olduğunu bilmesidir. Zira günah olduğunu bilerek isyan edenle bilmeyerek o günahı işleyenin cezası elbette bir değildir. İkincisi, kibrin büyük günah olduğunu, insanın nefsini ne kadar aşağılarsa Allahü Teala indinde kıymetinin o kadar yükseleceğini, kendine kıymet verenin Allah katında kıymetinin olmayacağını bilmesidir. İlmi olduğu halde kibrin zararını bilmeyene alim demek yalan olur. İnsanın ilmi arttıkça Allah'tan korkması da artar. Günah işlemeye cesaret edemez. 2. İbadet. İbadeti sebebiyle kibirlenmek de büyük felakettir. Bunun için büyükler çok ibadet eden kibirden kurtulamaz buyurmuşlardır. 3. Nesep. Asil bir aileye mensup olan, kendisi gibi soylu olmayanı hakir görür. Bir gün iki kişi Peygamber Efendimizin huzurunda birbirine üstünlük taslayarak, biri ben falancanın oğlu falanım, sen kimsin dedi. Bunun üzerine Peygamber aleyhisselam buyurdu ki, Musa aleyhisselamın yanında iki adam böyle birbirine karşı övünmeye kalkıştı. Hatta biri 9 batın geriye doğru saydı. Allahü Teala Musa aleyhisselama vahyetti. Ona söyle, iftihar ettiği 9 kişi cehennemdedir, kendisi de 10.sudur. Babalarıyla dedeleriyle övünmek cahillik ve ahmaklıktır. Kabil Adem aleyhisselamın oğluydu. Yam da Nuh aleyhisselamın oğluydu. Babalarının peygamber olması bunları küfürden kurtarmadı. 4. Güzellik. Bu daha çok kadınlarda görülür. Başkalarını ayıplamaya, küçük düşürmeye ve gıybete vesile olur. Halbuki güzellik insanda kalıcı değildir, çabuk gidicidir. İnsana mülk olmaz. Geçici olan şeyle kibirlenmek ahmaklıktır. Onun güzelliği gübrelikte biten gül gibidir. 5. Kuvvet. Kuvvetiyle zayıflara üstünlük taslar. Gücü kuvvetiyle kibretmek de cahilliktir. Çünkü hayvanların mekanik ve his organlarındaki kuvvetleri insanlardan kat kat fazladır. 6. Servet. Bu daha çok zenginlerde görülür. Halbuki mal sahibi olmak, çok zengin olmak da üstün olmayı gerektirmez. Karun'un çok malı vardı, malıyla beraber kahrolup gitti. Geçici olarak sahip olunan servetle malla kibirlenmek çok çirkindir. Zira varlığıyla kibrettiği malı telef olur, evi yıkılır da kendisi açıkta kalır. 7. Mevki. Gelip geçici olan mevki de üstünlük sebebi değildir. Birçok krallar, derebeyler, firavunlar mevki sahibiydi. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala tevazu üzere olmayı bana emreyledi. Hiçbir kimse diğerine karşı büyüklenmesin. Aklı başında olan kendini ve Rabbini tanıyan insan, aşağılığını, acizliğini, Rabbine karşı her an isar etmek mecburiyetindedir. Bunun için her an, her yerde aczini göstermesi, tevazu üzere bulunması lazımdır. İmam-ı Şafii Hazretleri buyuruyorlar ki, nefsini günahtan ve kötü ahlaktan korumayan kimseye ilim fayda vermez.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Kibir ve tevazu. Ahmet Mekki Efendi halis Allah adamı. Onu gören kimsenin giderdi hüznü gamı. Buyurdu ki, en büyük günahtır gurur, kibir. Kibir, küfre en yakın günahlardan biridir. Hatta bu küfre öyle yakındır ki o kadar, sanki aralarında bulunur ince bir zar. Bu kibir öyle feci beladır ki maazallah, kibirli olanlara düşmandır bizzat Allah. Eğer yakalandıysa bu belaya bir kişi, temizler onu ancak cehennemin ateşi. Kibir asıl vasfıdır nefsi emmarenin de, hatta her fenalığın bu vardır temelinde. Secde etmediyse Adem'e lain şeytan, ben ondan hayırlıyım dedi de işte ondan. Ve eğer bir Müslüman kılmıyorsa namazı, bu dahi kibirdendir. Budur onun manası. Eğer hor bakıyorsa bir kimse diğerine, bu dahi işarettir o kimsenin kibrine. Müslümana suizan, hakir görmek ve gıybet, sahibinin kibrine ederler hep işaret. Biri danışmıyorsa yapacağı bir işte, kibirli olduğunu gösterir bu da işte. Yani istişareden kaçıyorsa bir kişi, söylemek istiyor ki bilirim ben bu işi. Dua istemiyorsa insan yakınlarından, bu dahi kibir ile ilgilidir yakından. Çünkü ihtiyacını arz etmek nefsi kırar. Eğer arz etmiyorsa kibirdendir aşikar. Bu kibir her insanda bulunur, çok veya az. Evliyadan gayrisi bundan pek kurtulamaz. Eğer biri dese ki, bende yoktur hiç kibir, bu söz onun kibrine en açık bir delildir. Bir insan Allah için tevazu etse eğer, Hak Teala indinde bulur kıymet ve değer. Bugün iki Müslüman düşse bir ihtilafa, her biri ben haklıyım diyor öbür tarafa. Halbuki haklı olsa ne geçer ki eline? Belki ikisinin de az kaldı eceline. Çok olsa da o ölüm gelecektir akibet. Kimin haklı olduğu çıkacak yarın elbet. Bu hal şu koyunların haline benzer aynen. İtişip kakışırlar mezbahaya giderken. Halbuki biraz sonra hepsi boğazlanırlar. Lakin bundan habersiz kavga edip dururlar. Rahmete kavuşmaya vesiledir tevazu. Zira yüksek dağlardan aşağı akar su. İnsan da kendisini aşağı görür ise, rahmet-i ilahiden alır büyük bir hisse. O tevazu ettikçe yükselir derecesi, zira hakkın böyledir adeti ilahisi.

Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri buyuruyorlar ki, insanların sıkıntılarına katlanmak, Allahü Teala'nın beğendiği, Resulullah'ın sevdiği ve evliyanın özendiği bir ahlaktır.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
1: Buyurun.
2: Ben miyim?
1: Evet.
2: Hayırlı günler Osman dede.
3: Hayırlı günler efendim, buyurun.
2: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Merhaba Yin Doğan Güne. Merhaba başlayacak olan dostluklara, sevgiye ve içimizde tükenmeyen mutluluklara, ümitlere merhaba.
1: Bize kulak verip dost bilen herkese merhaba.
0: Güzel yurdumuzun buram buram çiçek kokan, kekik kokan ovalarına, yaylalarına, ağaçlarına merhaba.
1: Eri kınalı gelinlerine, yaz delikanlılarına, Ali'lere, Ayşe'lere, Mehmet'lere merhaba. İçten insanlara, toprağını seven, kendi öz kültürünü seven insanlara, Türkiye'yi seven insanlara merhaba. Diyar diyar dolaşıp memleket havasını getiren rüzgara, topraklarımızı bereketlendiren güneşe, suya, toprağa içten bir merhaba. Türkiye'nin gerçek radyo tutkunlarına merhaba.

0: Sevgili dinleyiciler, sabahın bu erken saatlerinde bizleri dinlemekte olan herkese merhaba. Sabah ılık esen Meltem rüzgarında tarihte bir yolculuk yapmaya, tarihin ibret dolu sayfalarında dolaşmaya ne dersiniz? Araştırmacı yazar İsmail Yağcı'nın sohbetiyle tarihte bir gezinti yapacağız.
1: Merhaba kıymetli dinleyenlerim. Bir tarih sohbetinde daha sizlerle buluşmaktan dolayı mutluyum, sevinçliyim. Bugünkü sohbet konumuz Osmanlı Devleti'nin son zamanlarında 1897 Osmanlı-Yunan Harbi'nde şehadet şerbetini içen, aslında bütün ömrü boyunca şehitliğe susayan, bunu sık sık dile getiren, terennüm eden bir paşamızın şehit düşüşünü anlatmak istiyoruz bu sohbette. Efendim, bu paşanın ismi Abdülezel Paşa'dır. 1827 senesinde Konya'nın Hadim kazasında dünyaya gelen Abdülezel Paşa 16 yaşında iken er olarak orduya katıldı. Askerlik mesleğine aşıktı. Çok gayretli ve çalışkan olduğu için 30 yaşlarında subaylığa geçirildi. 1853-56 Kırım Harbi'nde baştan sona kadar 3 sene bulundu. Cephede bulundu. 1868 Girit isyanının bastırılmasında görev aldı ve çok başarılı hizmetler oldu. 1872'de Sırbistan ayaklanmalarının bastırılmasında dillere destan kahramanlıklar gösterdi. 1877-78 yani 93 Osmanlı-Rus Harbi'nde Plevne Muharebelerindeki hizmetlerinden dolayı Tuğ Generalliğe terfi ettirildi. Ve Abdülezel Paşa oldu o zaman. Son muharebesi olan 1897'deki Osmanlı-Yunan Harbi'nde büyük yararlılıklar gösterdi. Tugay komutanı olduğu halde cephenin en ön saflarında çarpışmaya katılıyordu. Türk birliği bastırdıkça zalim Yunan dayanamıyordu. Yer yer çekilmeye çalışıyordu. Top gülleleri yakınlarına kadar düşmeye başlamıştı. Yardımcısı olan subaylar, aman paşam siz bu kadar ileriye çıkmayın, bir kaza olur, birliğimiz başsız kalır sonra diye yalvarıyorlardı. Paşa ise onlara, ey oğul, ecel gelmeden insan ölmez. Ben 50 senedir böyle savaştım, hamdolsun hiçbir şey olmadı. Hep şehit olmayı aradım, keşke şimdi burada bu arzuma kavuşabilsem diyordu. İşte bu Alasonya muharebeleri öncesinde paşa Tugay personeline bir konuşma yaptı. Abdülezel Paşa Tugay personeline hücuma kalkmadan önce şu konuşmayı yaptı kıymetli dinleyenlerim. Askerlerim, yiğitlerim, dinimize, namusumuza göz diken düşmana haddini bildirmenin şimdi zamanıdır. Bilirsiniz ki hainler korkak olur. Biz üzerlerine yürüyünce onlar kaçacaklardır. Şu gördüğünüz Papa Liva, Tırpan ve Misvaki tepelerinin zaptı bizim için çok mühimdir. Siz Milona geçidi gibi zor bir engeli kısa zamanda aştınız. Bu tepeler size dayanmaz. Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla hain düşmanı yenip sancağı oraya dikmenizi istiyorum. Türk'ün ve Osmanlı'nın şanını yüceltme zamanıdır. Analarınız sizi bugünler için doğurup büyüttü. Devlet ve millet sizin süngünüz de yücelecektir. Ben de sizinle beraber en önde savaşacağım. Sizden son arzum şudur ki, eğer şu karşıdaki tepe alınmadan şehit olursam, benim cesedimi olduğum yerde defnetmeyin. Şehit olduğum yerde defnetmeyin. Bu tepeyi mutlaka ele geçirin ve benim için o tepe üzerinde bir kabir kazıp oraya defnedin. Şayet tepeyi ele geçiremezseniz, bırakın cesedimi kurtlar kuşlar yesin. Sizin dağları aşan hücumlarınıza böyle tepeler dayanamaz. Allah'ın yardımı, peygamberimizin imdadı bizimledir. Haydi arslanlarım, Allah utandırmasın diyerek kendisi kılıcını çekerek ileri fırlamıştır. Bu konuşmayla asker zapt edilemez şekilde bir coşku seline kapılmıştı. Şiddetli bir akın başladı. Yunan askeri kaçıyordu. Atı üstündeki Abdülezel Paşa tam alnına bir kurşun isabetiyle alnının ortasından vuruldu. Bir müddet daha atının yelesine yapışarak atıyla beraber gitti. Biraz sonra yardımcı subaylar durumu fark ederek onu yavaşça atından aşağıya indirdiler. Ve Abdül Ezel Paşa muharebe öncesinde askerlerine son sözlerinde söylediği gibi şehadet arzusuna kavuşmuştu. Mertebelerin en yücesine kavuşmuştu. Vasiyet ettiği tepe ise henüz düşmemişti. Askerler bu durumu öğrenince, paşanın şehadetini öğrenince, onun da vasiyetini tekrar düşünerek gözyaşıyla hücuma daha fazla gayret sarf ettiler. Nihayet beklenen oldu ve Pürna Tepe denilen paşanın gösterdiği tepe Türk kuvvetlerinin eline geçti. Paşalarını büyük bir saygı ile ve itina ile tepeye defnettiler. İşte

Tarihin mikrofonu. Savaş meydanında bir veli. Yazan İslam Gemici. Yapım ve yönetim Niyazi Hancı. Kayıt Ahmet Atalay. Kurgu Hasan Dinç. Seslendiren sanatçılar: muhabir Ayhan Kahya, Abdullah bin Mübarek Doğan Bavli, Muhammed bin Ayun Hakan Güner, asker İskender Bağcılar, ikinci asker Haluk Kezim.

Sevgili TGRT FM dinleyicileri, yeni bir tarihin mikrofonu programıyla merhaba ve bütün güzellikler sizlerin olsun diyorum. Ben Mehmet Yıldırım. İnşallah bu programda da elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Efendim, geçen tarihin mikrofonu programlarından birinde sizlere Abdullah bin Mübarek Hazretleri'nin babasıyla annesinin evlenmesi olayını nakletmiştim. Haram lokma yememiş bir ebeveynden dünyaya gelen Abdullah bin Mübarek Hazretleri devrinin en büyük alim ve evliyalarından biridir. Efendim, şimdilik bu kadar bilgi kafi. Çünkü sözü fazla uzatmak pek iyi bir haslet değil. Atalarımız ne demiş? Söz gümüşse sükut altındır. Fakat ne yapalım sevgili dinleyiciler? Bizim işimiz sözle, konuşmakla oluyor. Zaten biraz sonra programımızı dinledikçe Abdullah bin Mübarek Hazretleri'nin nasıl iyi bir kimse olduğunu sizler de anlayacaksınız. Evet, nerede kalmıştık? Daha fazla konuşmadan hemen bugün nereye misafir olacağımızdan bahsedeyim biraz da. Tarih miladi olarak 776 senesi. Mekanda Tarsus. Evet, yanlış duymadınız. Bizim Tarsus'tan söz ediyorum. Tarihi mikrofonundan ayrılmazsanız alakanızı çekeceğine inandığım bir olayı beraber yaşayacağız efendim.

Evet sevgili TGRT FM dinleyicileri, şu anda Müslümanların ordusu Tarsus'un kuzeyinde karargah kurmuş durumda. Güneş battı, akşam namazı kılındı. Mücahitler istirahate çekildi. Yatsı namazından sonra da nöbetçiler hariç herkes uyuyacak. Bugün ben de biraz yoruldum. Ama vazife aşkı yüzünden fazla uyku uyuyacağımı pek zannetmiyorum. Size tam olarak bulunduğumuz yeri tarif edecek olursam, Güneyliler iyi bilir.

Mrs. ilçesinin oralardayız. Mrs. özellikle ayran ile meşhur bir yerdir. Tabii bu şöhret 20. yüzyılın Mrs.'ine ait. Fakat kim bilir, belki eskiden de buraların ayranı meşhurdu. Neyse, gene lafı uzattım. 776 yılında İslam ülkelerinin idaresi Abbasilerin elinde bulunmakta ve İslam orduları azgın Bizans askerleriyle cihat için Mrs.'te karargahlarını kurmuş bulunmaktalar. Sessiz, sakin bir gece yaşayacağı benziyoruz. Karşı tepelerde üstlenmiş olan Bizanslılar kendilerini kuvvetli göstermek için kocaman kocaman ateşler yakmış. Buna mukabil Müslümanlar da bir sürü ateş yakıyorlar. Aynı şekilde karşılık veriyorlar. Yeni yakılmış olan bu ateşlerden birinin yanında ince yapılı, nurani yüzlü bir zat oturmuş bir şeyler anlatıyor. Bir grup asker de onu dinliyor. İsterseniz biraz yaklaşalım, bakalım ne konuşuyorlar.

Nefsini bilen Rabbini bilir hadisi şerifinin sırrına eren, nefsini sokakta gördüğü uyuz bir köpekten daha aşağı bilir. Kim ilmi ararsa öğrenir. İlmi öğrenen günah işlemekten korkar. Günahtan korkan ondan kaçar. Günahtan kaçansa kıyamet günü hesaptan kurtulur. Şu anda içinde bulunduğumuz nimetin kıymetini bilelim. Savaş esnasında bir gece nöbet tutmak 1000 senelik nafile ibadetten daha hayırlıdır. Şayet şehit olursak sorgusuz sualsiz cenneti alaya gideriz. Peygamberlerle komşu oluruz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, vakit epeyce ilerledi. Nöbet tutmakta olan askerlerin arasında dolaşıyorum. Mızrağına dayanmış durmakta olan bir askere yaklaşıyorum. Onunla biraz sohbet edelim. Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
1: İsmim Muhammed bin Ayun. Gördüğünüz gibi şu anda nöbet tutmaktayım.
0: Allah Teala gazanızı mübarek eylesin.
1: Allah razı olsun.
0: Size sormak istediğim bir şey var. Akşam namazından sonra komutanın çadırının yakınlarında bulunan ateşin yanında biri sohbet ediyordu. Acaba o zatı tanıyor musunuz?
1: Nasıl tanımı? O zat Abdullah bin Mübarek'tir.
0: İyi tanır mısınız?
1: Tabii, çok iyi tanırım hem de. Kendisi arkadaşımdır. Aynı çadırda kalıyoruz.
0: Ya, çok güzel. Peki bize biraz Abdullah bin Mübarek'ten bahseder misiniz? Nasıl bir insandır?
1: O çok büyük bir alimdir. Geçimini ticaretten temin eder. Takva ehli bir kişidir. Bakın, size dün gece yaşadığım bir hadiseyi anlatayım.
0: Dinliyorum.
1: Dün gece bütün ordu istirahate çekilmişti. Nöbet sırası da bendeydi. Abdullah bin Mübarek de çadırda dinleniyordu. Ben de mızrağıma yaslanmış oturuyordum. Abdullah herhalde benim uyuduğumu zannetmiş ki yatağından kalktı yavaşça. Gitti abdestini aldı. Namaz kılmaya başladı. Ta ki fecr vaktine kadar namaz kılmaya devam etti. Sonra beni sabah namazına çağırmak için yanıma geldi. Uyumadığımı anlayınca hayasından yüzü kızardı.
0: Yüzü neden kızarsın ki?
1: Nafile ibadet yaptığını birisinin görmesini kesinlikle istemiyordu da ondan. Çünkü nafile ibadetler gizli yapılır.
0: Maşallah.
1: Ya işte böyle kardeşim.
0: Allah razı olsun ya Muhammed bin Ali.

0: Sevgili dinleyiciler, şu anda İslam ordusu sabah namazını kıldı ve harp hazırlıklarına başladı. Ve şimdi de Bizans ordusuyla İslam ordusu karşı karşıya geldi. Sevgili dinleyiciler, Bizans ordusu saflarından iri yapılı, kendisi ve atlı zırhlarla bürünmüş bir asker meydana geldi.
1: Dövüşecek bir er istiyorum. Var mı kendine güvenen?
2: Ben varım.
1: Davran o halde kılıcına.
0: Ve sevgili dinleyiciler, Bizans'ın karşısına çıkan Müslüman asker kısa süre sonra şehit oldu. Ondan sonra başka bir Müslüman süvari çıktı. Fakat o da şehit olunca Müslüman safhalarından yüzü gözü örtülü bir başka yiğidin çıktığına şahit oldu. O mücahidi kimse tanımıyordu. Bizans'ın karşısında dimdik durdu. Sonra da tek bir hamlede kılıcını Bizans'ın göğsüne sapladı. Bizans'ı öldürdükten sonra o kahraman yüzünün örtüsünü açtı. O zaman herkes bu yiğit mücahidin Abdullah bin Mübarek Hazretleri olduğunu gördü.

Savaşın sonunda İslam ordusu galip gelerek Tarsus civarında hükümranlıklarını aldılar. Tabii bu zafer esnasında Abdullah bin Mübarek Hazretlerinin katkısına İslam ordusunun kumandanları da şahit olarak Cenab-ı Hakk'a şükrettiler. Ömrünün büyük kısmını ilim öğrenmeye ve öğretmeye vakfetmiş olan Abdullah bin Mübarek Hazretleri bir gaza dönüşünde Bağdat yakınlarında vefat etti. Allah-u Teala rahmet eylesin. Sevgili dinleyiciler, başka bir tarihin mikrofonunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Bez ayakkabılarınızı yıkamak için en ideal yöntem, kullanmadığınız bir yastık kılıfının içine koyarak çamaşır makinesine atmaktır. Biraz deterjan ve bol suyla yıkadığınız bez ayakkabılarınızı sıktırmadan makineden çıkarın ve bağcıklarından asarak kurutun. Hepsi bu. Konserve, salça, reçel. Cam kavanoz içinde almak sağlıklı. Peki üzerinde etiket olan bu cam kavanozlar içi boşaldıktan sonra çöpe mi gidecek? Elbette hayır. Tek yapmanız gereken etiketin üzerine margarin sürüp 10 dakika kadar bekletmek. Sonrasında hem etiket hem de yapışkan, kolayca çıkacak, uzun süre kullanacağınız tertemiz bir kavanozunuz olacak.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Sayın dinleyenler, bugünkü sohbetimizin konusu ruhun gıdası. İnsan iki şeyden meydana gelmiştir. Biri ruh, diğeri ceset. Eğer bunlar beraberlerse insan yaşayabilir. Ayrılırlarsa cesedin hiçbir kıymeti yok. Ceset kokmaya başlar ve cenazeleri kimse bekletmez ve hemen toprağa gömeriz. İsterse bu annemiz ve babamız olsun, ister ciğer paralarımız evladımız olsun, isterse en çok sevdiğimiz arkadaşımız olsun, bunları eğer bekletecek de olsak bir iki gün, dondurucularda, soğuk yerlerde bekletiriz, kokmasın, yoksa kokmaya başlar. İkisi de gıdaya muhtaçtır. Vücudumuzun gıdasını ihmal etmiyoruz. Acıktıkça yiyoruz, kendimizi doyuruyoruz. Fakat itiraf edelim ki ruhumuzun gıdasını çoğu zaman ihmal ediyoruz. Onun içindir ki huzur da bulamıyoruz. Tek kanatlı kuşu uçurmaya çalışıyoruz ama uçamaz, uçmaz, mümkün değil. Hem vücudumuzun gıdasını vereceğiz, hem de ruhumuzun gıdasını vereceğiz. Vücudumuzun ruhu varsa ruhun da ruhu vardır. O da marifetullah, Cenab-ı Hakk'ı tanıma, ona teslim olmadır. İşte ruhun gıdası budur. Nasıl ki bedenimiz, vücudumuz gıdasız kalırsa hasta olur, takatsız olur, zindeliğini kaybeder, ruhumuz da gıdasız kalırsa o da öyle hasta olur. O da vazifesini, görevini güzel bir şekilde ifa edemez. Onun gıdası Rabbimizi tanıyıp onun emirlerine tabi olmak ve yasaklarından kaçmaktır. Yaratıcısını tanıyan ve hep onunla beraber olan bir kul dünyada iken cennet hayatı yaşar. Yani cenneti göğsünde taşır. Nereye giderse cenneti de beraber gider. Onsuz olan, onu tanımayan, ona teslim olmayan bir kul da huzursuzdur, sıkıntılıdır, cehennemi göğsünde taşır. O da nereye giderse cehennemi de beraber gider. Daha bu dünyadan başlar birinin cennet hayatı, öbürünün de cehennem hayatı. Çünkü Cenab-ı Hak insanı kendi fıtratı üzerine yaratmıştır. Rum suresi 30. ayeti kerime bunu açıkça beyan ediyor. Bir ördek yavrusu su bulamazsa, yüzemezse nasıl huzursuz olur, sıkıntı çeker, bir arayış içine girer, büyük bir boşluk hisseder içinde. Dünyanın en güzel kümesinde yatırsanız o ördek yavrusunu, en güzel bahçelerinde dolaştırsanız, en güzel gıdaları yedirseniz, ördeklerin en çok sevdiği şeyleri yedirseniz, yine o ördek yavrusunu rahat ettiremezsiniz. Yine huzursuzdur, sıkıntılıdır, bir arayış içindedir. Belki de onun su olduğunu bilmeyecektir ama fakat büyük bir sıkıntı da çekeceği muhakkaktır. Suyu bulup içinde yüzünce o zaman rahatlar. Ha, buymuş benim arayıp bulamadığım, beni huzursuz eden, beni mutsuz eden yüzememekmiş ve şimdi ne kadar rahatım der. İnsan da Rabbini bulamazsa, ona tabi olmazsa, onu tanımazsa, onun emirlerine uymaz ve yasaklarından kaçmazsa, aynen suyu bulamayan bir ördek yavrusu gibi huzursuzdur, sıkıntılıdır. Büyük alimlerden Malik bin Dinar Hazretleri şöyle der: ben dünya ehline çok acıyorum. Geliyorlar, belli bir süre hayat yaşıyorlar, bir ömür sürüyorlar ve ondan sonra da göçüp gidiyorlar. Fakat dünyanın en tatlı, en zevkli şeyinden mahrum olarak gidiyorlar. Onun tadına varamadan göçüp gidiyorlar. Neymiş o efendim demişler dünyanın en lezzetli ve en tatlı şeyi? Cenab-ı Hakk'ı tanımak ve ona teslim olmaktır demiştir. Evet, aziz dinleyenler, dünyada herkesin gayesi mesut olmaktır. Hatta gayelerin gayesi budur. İnsan bunun için çalışır, çaba sarf eder, para kazanır, yorulur, koşturur, huzur ve saadet bulsun diye, mesut ve bahtiyar olsun diye. Bunu herkes ister ama, profesöründen okur yazar olmayanına kadar, villalarda yaşayandan kümeslerde yaşayana kadar, herkes mesut olmak ister, herkes huzur bulmak ister. Ama huzurlu mudurlar bunlar? Hayır. Saadet kilidini başka anahtarlarla açmaya çalışıyoruz. Hem zaman kaybediyoruz, hem boşuna çaba sarf etmiş oluyoruz. Saadet kilitinin anahtarı açar. O da marifetullah'tır dedik ya, arz ettik. İnsan seraptan su umuyor, su bulacağını zannediyor, oysa ki boşuna yoruluyor. Serap, kum çöllerinde parlayan kum tanecikleri su gibi görünür. Tabi sahralarda sıcak seviyesi fazla, yolcu susuz, su da yok, büyük bir sıkıntı içerisindedir. Su çok büyük bir nimettir, susuz insan yaşayamaz. Su olmasa hayatımızı devam ettirmemiz mümkün değil. Hatta bir gün Harun Reşit su ister Abbasi halifelerinden, devrinin alimlerinden Muhammed bin Vasi Hazretleri der ki, bu suyu bulamasaydınız ya emirel müminin, kaça alırdınız bu bir bardak suyu? O da düşünüyor, diyor ki bulamasaydım tabi susuzluğum gittikçe artacaktı, perişan olacaktım, büyük sıkıntıya girecektim, hayati tehlike atlatacaktım, saltanatımın yarısını verirdim diyor. Peki diyor, bu suyu içtiniz fakat dışarı atamadınız, mesanenizde tıkanma oldu, büyük bir sıkıntı çekeceksiniz, sancılar içerisinde kıvranacaksınız. Bunu bir hekim dese ki, ben bir ilaç biliyorum, onu tatbik edersem bu sıkıntıdan kurtulursunuz, rahat o suyu dışarı atma imkanınız olur, ona ne verirsiniz diyor. Ona da diyor, saltanatımın öbür yarısını veririm diyor. Öyleyse kusura bakmayın diyor, sizin saltanatınızın kıymeti bir bardak suyu içip onu dışarı dökmek kıymetinde bile değildir. Gerçekten su bu kadar büyük nimet. Bunu susuz sahrada susuzluğu çeken perişan insanlar bilir. Bir de uzun günlerde, sıcak günlerde oruç tutanlar bilir. Biz elhamdülillah her zaman su içme imkanını buluyoruz. Su içebiliyoruz ama bunun kıymetini bilmiyoruz. Bunu kaybettiğimiz zaman anlarız kıymetini. Bir nimet elden çıkınca değeri anlaşılır. Ama iş işten geçer tabi. Onun için Rabbimiz nimetin kıymetini bilmemiz için bize orucu farz kıldı. Sıcak günlerde, yaz aylarında oruç tuttuğumuz zaman susuzluğumuz yüksek seviyelere çıkar, büyük bir sıkıntı verir. Suyun ne büyük nimet olduğunu o zaman anlarız. Dilimiz ağzımızda kurur, perişan oluruz, büyük sıkıntı çekeriz. O zaman suyun kıymetini biliriz ve su içtiğimiz zaman da Rabbimize hamd ederiz. Suyun kıymeti o zaman anlaşılır. Evet, seraptan su beklemek. Sahrada gezen yolcu susar, perişan vaziyettedir. Uzaktan kum tanecikleri de güneşin önünde parlar ve su gibi görünür. Sevinir yolcu, der ki suyu buldum der. Bütün takatını, gücünü toplar, gayretini, hepsini bir araya getirir ve seri adımlarla o suya doğru, su gibi görünen seraba doğru koşar. Koşar gelir yanına, bir de görür ki su değilmiş, serapmış, kum taneciklerinin parlayışıymış. Asrımızda ilim asrı, teknik asrı ileri seviyededir. Bulutların üstünde uçuyoruz. Yerin yüzlerce metre derinliklerine inebiliyoruz. Dünyanın bir ucundan diğer ucuna konuşma imkanına sahibiz. Hatta görme imkanını da Cenab-ı Hak bahşetmiştir. Seyrediyoruz. Evimizde bütün dünyayı seyrediyoruz. Bunlar tabii ihsan-ı ilahidir. Bunları, bu nimetlere kavuşunca Rabbimizi hatırlayıp ona hamd etmemiz lazım. Ve bunu iyi işlerde kullanmamız lazım. İyi işlerde kullanılmadığı takdirde zararı da büyüktür. Silah gibidir. Seni korur vahşi hayvanlardan, düşmanlardan, ama seni öldürebilir de. Eğer tedbirli hareket etmezsen o silahın patlaması insanı veya en sevdiği yavrusunu öldürebilir. Bunun gibi. Ama bu asra saadet asrı, huzur asrı diyebilir miyiz? İlim asrı, teknik asrı denir de huzur ve saadet asrı denebilir mi? Hayır. İtiraf edelim ki bugün asrımızda insanlar mesut ve bahtiyar değil. Herkes sıkıntılıdır. Büyük bir keşmekeşlik var. Ne devletlerde var bu rahatlık, ne insanlarda, fertlerde. İnsan saadet kuşunu yakalamaya çalışıyor. Koşuyor, saadet kuşunu avlamak istiyor. Ama önündeki kuyuyu göremiyor. Kuşu avlayayım derken kendisi kuyuya düşüyor ve hayatı mahvolup gidiyor. Yakalayamadan kuşunu perişan oluyor. Huzur ve saadet istiyorsak dünyada da cennet hayatı yaşamak, kabrimizin de cennet bahçelerinden bir bahçe olmasını istiyorsak, ahirette de Rabbimizin huzurunda yüzü ak bir şekilde durmak ve ondan sonra ebedi saadet olan cennete kavuşabilmek istiyorsak, Rabbimizin bize emrettiklerini yapmalıyız, yasaklarından da kaçınmalıyız. Tabiinden Ebu Hazım Hazretleri rahimahullah buyuruyor: İki şey bana söz verin, size cennete girmeye kefil olayım. Cennete gireceğinizi garanti edeyim diyor. Bir, Rabbimizin bütün emirlerini yapınız. Nefsinize hoş gelmese bile, nefsiniz istemese bile, madem ki Rabbimizin emridir, o buyurmuş, o emretmiş, onu yapacağım de. Bütün yasaklarından da kaçın. Nefsin istese bile, tabi nefis şeytanla beraber insanın daima kötülüğünü düşünür, insanı daima felakete atmaya çalışır. Bütün işi gücü budur. Onun için nefsin şerrinden ve şeytanın şerrinden Allah'a sığınmamız emrolunmuştur. Hele nefis şeytandan da büyük düşmandır. İki yönden. Birincisi, daima insanın içindedir nefis. Şeytan zaman zaman kalbe girer ve onu ifsad etmeye, bozmaya çalışır. Fakat her zaman kalpte değil. Hele Ramazan-ı Şerif ayında şeytanlar bağlanır malum. Hiçbir tesiri olmaz. İnsanın kalbine de giremez. İnsanı kötü yola sevk de edemez. Ama nefis öyle değil. Nefsin bağlandığı, nefsin muattal hale geldiği hiçbir vakit ve zaman yoktur. Her zaman insanın içinde ve her zaman insanı fesada, kötülüğe sevk eder. İkinci, daha çok tehlikeli olduğunun ikinci hususu, sevimli bir düşmandır insan. İnsanın nefsi insanın sevdiğidir. Ama ahmak bir düşmandır. Çünkü 3 günlük bir dünya hayatının aldatıcı lezzetlerini ebedi saadete tercih ediyor. Hayal gibi geçen bu dünya hayatını gerçek hayat olan ahiret ve cennet hayatına tercih ediyor. Bu kadar ahmak bir nefis sahibiyiz. Onun için nefsin şerrinden ve şeytanın şerrinden daima Rabbimize sığınmalıyız. Saadetin sürekli olması gerek aziz dinleyenler. 2-3 gün mesut olmuşuz, bahtiyar olmuşuz, sevinmişiz ama ondan sonra sıkıntılı günler gelmiş, ağlamışız, perişan olmuşuz. Böyle saadet olmaz. Ebedi olmalıdır, sürekli olmalıdır. Bir saadetin gidişi bile insana sıkıntı verir. Mesela çok güzel bir hal, çok güzel bir huzur ve saadet bitince insan üzülür. Onun bitişi bile insanı üzer. Lezzetin zevali elemdir demişler. Nasıl ki sıkıntıların gidişi de saadet ise, onların bitişi kendisi saadettir sıkıntılı günlerin. Mesela hapiste yatan bir adamın hapishaneden çıkması onun için büyük bir sevinçtir. Başka hiçbir şey istemez. Ne iş ister, ne aş ister, ne hiçbir şey ister. Yeter ki buradan kurtulayım der. Bir hastanın hastalıktan kurtulması, şifa bulması onun için büyük saadettir. O bu saadete erdiyse kafi. Yani sıkıntılar bitince insanı rahatlatır. Huzur ve saadet bitince insanı üzer. Onun için sürekli değilse eğer, kısa olması daha kötü. Yani aldığımız tattan daha fazla elem ve ızdırap görürüz, tadarız. Huzurlu olmak için bütün işlerimizde Rabbimizi düşünmek ve şükretmek ve sabretmek lazım. Bugünkü sohbetimizi bir hadis-i şerif meali okuyarak bitirmeye çalışalım sayın dinleyenler. Buyuruyor sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, müminin her yaptığı iş hayırlıdır. Eğer huzur ve saadete kavuşursa, nimetlere kavuşursa şükreder, sevap kazanır. Tabii şükrün büyük sevabı var. Onu Rabbimizden geldiğini bilmek ve ona şükretmek bize büyük sevap kazandırır. Nimetlerimizi artırır. Şükrederseniz nimetlerinizi artırırım, size verdiğim nimetlerimi artırırım buyuruyor Rabbimiz Azze ve Celle. Eğer sıkıntı, hastalık, bela ve musibete maruz kalırsa ona da sabreder, yine sevap kazanır. Yani her halükarda bir mümin, işini bilen bir mümin karlıdır. Nimetlere kavuştuğu zaman şükreder, sevap kazanır. Bela ve musibetlere müptela olduğu zaman da sabreder, yine sevap kazanır. Gerçi bela istemek iyi değil. Hiçbir zaman böyle duayı yapmamalıyız. Ve belaya uğramamak için de, hastalığa müptela olmamak için de bütün imkanlarımızı sarf etmeliyiz. Bu belaya ve bu hastalığa uğradıysak da bundan kurtulmak için yine çalışmalıyız. Fakat bütün bunları yaparken sabretmeyi de ihmal etmeyeceğiz. Eğer bütün imkanlarımızı sarf ettikten sonra yine hala hastaysak, yine hala o musibet ve sıkıntımız varsa, ona da sabretmekten ve kadere rıza göstermekten başka çaremiz yoktur. Cenab-ı Hak Azze ve Celle cümlemize mesut ve bahtiyar bir hayat yaşatsın. İki cihanda huzur ve saadet nasip etsin. Hoşça kalınız ve Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Gül Bahçesi.
2: Şimdi reklamlar.
3: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. TGRT FM Haber.
4: Yaklaşalım. Burak Taşlan. Evet. Burak Taşlan gel. Şu noktaya gel. Şu noktaya gel. Şu noktaya gel. Gel. Bu noktada güvenli. Gel. Gel. Gel. Evet. Şu noktadan daha güvenli bir çekim alabilirsin. Evet. Evet. Şu anda arbede yaşanıyor. Gel kameraman arkadaşım seni rica edeyim. Şu noktayı çek. Şu noktayı çek. Şu noktayı çek. Evet şu noktadan göreceksiniz içeride bir topluluk var. Ve kapıyı kapatmış durumdalar. Taşlar da geliyor araçlara. Araçları taşlıyorlar. Kameraman arkadaşım sen böyle gel. Burası güvenli alan. Buradan çekim yapabiliriz. Şu anda kapıyı açmaya çalışıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçileri şu anda genel merkezi kuşatmış durumda. Genel merkeze ilerleyen dakikalarda giriş yapmaya çalışacaklar. Ve genel merkezi kontrol altına almaya çalışacaklar. Evet görelim. Evet içeriği taş doldurmuşlar. Taşlarla kontrol altına almışlar. Taşları vatandaşlara doğru atıyorlar. Tabii şu anda içeriği de görmeye çalışacağız. İçerisi kapatılmış durumda. Hangi arkadaşımıza geldi taş?
5: Arkadaşımıza geldi.
4: Tabii bir şeyiniz yoktur inşallah. Tamam tamamdır. Evet şu anda kapı tarafı kuşatılmış durumda. Kameraman arkadaşım rica edelim. Böyle gel. Tutayım seni. Evet. Gel. Gel lütfen gel. Evet. Şu anda vekillerin de bulunduğu kitle şu anda kapı noktasını bekliyor. İçeri girmeye çalışacaklar ilerleyen dakikalarda. İçeri girdikten sonra, içeri kontrol altına alındıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun buraya gelmesi bekleniyor. arkadaşlarımız olarak dinleyelim. Arkadaşlarımızla beraber konuşacağız, bir sıkıntımız yok. Hepimiz partiliyiz. Bu partiye hep beraber iktidara taşıyacağız. Sıkıntı yok. Sadece beni de baş milletvekili arkadaşlarımızla içeri gireceğiz. Lütfen sizden rica ediyorum, biraz geri çekilin. Rica ediyorum size. Lütfen. Lütfen. Sadece milletvekili arkadaşlarımızı alalım. Lütfen rica ediyorum. Rica ediyorum size. Rica ediyorum arkadaşlar.
5: Evet, şu anda milletvekilleri arkadaşları öne davet ettiler. Çünkü milletvekilleriyle beraber içeri girmeye çalışacaklar. Şu anda diğer tarafta da kapıyı kapatmış durumdalar. Evet, şu anda dinliyoruz içeriği. Evet, şu anda öne doğru ilerlemeye çalışacağız bizler de. Tabii müsaade edilseniz çok güzel olur. Tamamdır, teşekkürler. Evet, şu anda bulunduğumuz noktada kapıda bekleyiş sürüyor. Daha doğrusu genel merkezin etrafı kuşatılmış durumda. Kapının açılması bekleniyor. Evet, kameraman arkadaşım da çekimini yapıyor. Az önce bu noktayı, bulunduğumuz noktayı taşladılar. Taşlar attılar. İçeride güvenlik önlemlerini almışlar. Hatta şu anda kameraman arkadaşım cam tarafında gösterirse aslında. Cam tarafının o tarafta da vatandaşlar bekleniyor. Ama içerisi pek gözükmüyor. Evet, şu anda bulunduğumuz noktaya. Evet, diğer kapıya doğru yürülüyor. Evet, şu anda iki taraf arasında böyle karşılıklı atışmalar oluyor, taşlamalar oluyor birbirine. Diğer taraftan taş toplamışlar ve taşları bulunduğumuz noktaya atıyorlar. Evet, şu anda atışmalar sürüyor an itibariyle. Kapının aşılması bekleniyor. Kapı aşıldıktan sonra içeriye girme sağlayacaklar ve içeri girecekler. Şu anda burada yaklaşık sayı her geçen dakika artıyor. Şu anda bini geçmiş durumda, belki daha fazla kişi var. Kapıyı bekliyorlar, kapının aşılmasını bekliyorlar. Kapı aşıldıktan sonra içeriye girecekler ve genel merkezi kontrol altına almaya çalışacaklar. Evet, şu anda kapı tarafında bekliyor. Milletvekilleri kapıyı çalıyorlar. Kapı noktasını bekliyorlar. Evet, rica edersek biraz öne geçebilirsek çok teşekkürler. Tabii. Evet. Şu anda kameraman arkadaşım çekim sağlamaya çalışıyor sizlere. Evet, burası tıkandı. Buradan giriş yapılması bekleniyor. Evet. Konuşmalar sürüyor, boşaltılması isteniyor çünkü içerisi tam kapı noktası tıkanmış durumda ve biraz rahatlatılıp açılması bekleniyor kapının. Evet, şu anda milletvekilleri konuşma gerçekleştiriyor.
6: Lütfen boşaltın, geriye doğru gidin.
7: Vekilim, bak
4: evet, şu anda Çevik Kuvvet ekipleri de bulunduğumuz noktaya geldiler. Kameraman arkadaşım Burak Taştan da gösterecektir. Çevik Kuvvet ekiplerinden de buraya gelenler oldu. Güvenlik önlemlerini almaya başladılar. İlerleyen dakikalarda kavga çıkmasını engelleyecekler, ABD yaşanmasını engelleyecekler ve içeriye girişte içeriği kontrol altına almaya çalışacaklar. Çünkü içeriye girdikten sonra kavga yaşanması durumu var, ABD yaşanması durumu var. İçeride tabii şu anda çevre güvenlik önlemleri de alınıyor aslında. Kameraman arkadaşım gösterirse kapı tarafında bulunan araçlar çekiliyor. Hemen özellikle bu noktayı göstermek istiyorum. Kameraman arkadaşım da gösterirse araçları buradan bulunduğumuz noktadan çekiyorlar. Hemen kameraman arkadaşım araçların çekilme noktasını gösterirse güzel olacaktır. Araçlar şu anda kaldırılıyor. Evet, şu anda bulunduğumuz noktayı göreceksiniz. Araçlar kaldırılıyor. Buradaki güvenlik önlemleri, çevredeki güvenlik önlemleri an itibariyle alınmaya devam ediyor. Tabii şu anda Çevik Kuvvet ekipleri de bulunduğumuz noktaya geldi. Güvenlik önlemlerini almak için geldi. Ve şu anda göreceksiniz, iki tane trafik aracı araçları buradan kaldırıyor. Çünkü ilerleyen dakikalarda burada ABD yaşanma durumu var. Ve bu durum araçları da etkileyecek ve araçların etrafı güvenlik önlemi almasını engelleyecek. Evet, şu anda kameraman arkadaşımdan rica etsek bu noktayı görsek olur mu diye düşünelim.
5: Çankaya Belediye Başkanı'nı göreceksiniz hemen bulunduğumuz noktada. Kapı tarafında bekliyor o da. Aracı çekilecek galiba. Aracı çekiliyor. Evet, aracı çekiliyor Çankaya Belediye Başkanı'nın. Çankaya Belediye Başkanı araç benim ama diyor. Evet, Çankaya Belediye Başkanı'nın aracı da şu anda çekildi. O da aracını kurtarmaya çalışıyordu. O da bizim sahnemizde yaşandı. Evet. Şu anda araç da çekildi. Çankaya Belediye Başkanı'nın aracı çekildi. Yola bıraktığı için aracını çektiler. Evet, kameraman arkadaşım o noktayı da göstermiş oldu size. Evet, bulunduğumuz noktada çevik kuvvet ekipleri bulunuyor. Hemen kameraman arkadaşımdan rica edeyim, bu noktaya gelelim. Genişten bir görelim. Genişten o alanı bir görelim. Alan şu anda kuşatılmış durumda. Birbirleriyle laf atışmalarıyla kapışıyorlar şu anda. Evet, kameraman arkadaşım size o noktayı gösterecektir. Evet, az önce Çankaya Belediye Başkanı'nın aracı çekildi. Bugün kendisinin o noktada Özgür Özel tarafını desteklediği noktadaydı kendisi. Ve aracı çekildi. Şu anda kameraman arkadaşım da gösterirse aslında demirlik tarafından birbirlerine laf atıyorlar. Evet, vatandaşlar birbirlerine laf atıyorlar. Ve karşı tarafta taş toplamış durumdalar. Birbirlerini taşlıyorlar. Evet. Evet. Şu anda genel merkezin etrafı kuşatılmış durumda. Evet. Şu anda müzik açtılar Özgür Özel tarafından. Aslında bu müzik kavgayı arttırmanın, içeriye girecekleri saldırmanın verdiği bir gazı etkilemeye çalışıyorlar daha doğrusu. Yani karşı tarafın birbiriyle kavga etmesini tetikleyecek şekilde müzik açılıyor, şarkı açılıyor. Evet, kameraman arkadaşım o noktayı size çekiyor. Şu anda CHP Genel Merkezi'nin içinden müzikler çalıyor ve vatandaşları o noktaya doğru tetiklemeye çalışıyorlar. Evet, şu anda atışmalar. Evet, gel. Kameraman arkadaşımdan rica edeyim, bulunduğumuz noktaya gelsin. Kapıya doğru yanaşalım kendisiyle beraber.
8: Şimdi genelce tarafı partiye bir sokuyor ama.
5: Tabii şu anda atışmalar sürüyor an itibariyle. Hemen yakınlaşalım.
9: Bir saniye abi, bir saniye.
5: Evet.
9: Dur abi.
5: Lütfen.
9: Bir saniye abi. Bir saniye. Şu an müsaade verin mi?
5: Mehmet İlter nerede?
10: Tamam.
5: Arkadaşlar
9: çekin. Bir saniye abi ama. Şu an adamlar bir şey konuşuyor.
5: Tamam.
9: Bir saniye.
5: Gel. Gel. Tamam, tamam. Müsaade ederseniz çok güzel. Şu anda evet konuşmalar sürüyor. Konuşmalarla beraber o noktaya giriş yapmaya çalışacaklar. Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi destekçileri o noktaya giriş yapacaklar. Evet, şu anda konuşmalar sürüyor. Dinleyelim biraz.
11: Sadece vekiller arkamıza geçerse.
12: Gel böyle araya gireceğiz.
11: Tamam. Vekiller arkamıza geçsin. Vekillerimizi ön tarafa alalım. Biraz daha ileriye doğru.
13: Sakin. Bizim arkadaşlarımız buraya yaklaşmasın. Olabildiğince karşı çekince yola kalkın.
5: Şu anda güvenlik önlemleri alınıyor. Çünkü arbede yaşanmasını istemiyor Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçileri. Aslında şu anda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olduğu için içeri girmeye çalışacaktır ve içeriği kontrol altına almaya çalışacaklar ilerleyen dakikalarda. Çevik kuvvetli etrafı güvenlik çemberini almış durumda. Şu anda kontrol sağlanıyor. Evet, şu anda milletvekilleri de ilerleyişini sürdürmek için konuşmalar gerçekleştirecektir. Tabii rica edersek arkadaşlardan da girersek çok güzel olur. Hemen ilerleyelim o noktaya doğru. Evet, şu anda kameraman arkadaşım çekecektir. Evet, şu anda güvenlik önlemleri alınıyor. Milletvekilleri en öne geçti. Kavga çıkmasını istemiyorlar. Güvenli bir şekilde alanı almaya çalışacaklar. Çünkü kavga çıkmaması için uğraşıyorlar. İki tarafta kardeş çağrısı yapılıyor. Ve teslim edilmesi yönünde çağrılarda bulunuyor. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler yaşanacak tabii göreceğiz. Evet, şu anda milletvekilleri kapı tarafında bekliyor.
14: Hemen gösterelim. Size bir şey rica ediyorum.
15: Şöyle bir karşıya
14: biraz geçelim. Karşıya geçin. Size rica ediyoruz. Bak arkadaşlar, bu sorunu hep beraber bu sorunu çözeceğiz. Arkadaşlarımız, milletvekili arkadaşlarımız bizi bekliyor. Size rica ediyorum. Arka tarafa geçin. Sadece milletvekilleri olarak gideceğiz. Lütfen sizden rica ediyorum arkadaşlar. İçerideki, dışarıdaki hep partilerimiz. Biz buraya sadece arkadaşlarla görüşmeye geldik. O konuda size rica ediyorum. Geriye gidin arkadaşlar. Karşı tarafa geçin. Lütfen rica ediyorum size.
10: Hüsnü Bey.
5: Evet, şu anda konuşma sürüyor. Mahir Polat vardı bulunduğumuz noktada. Hasan Öztürkmen vardı. Şu anda güvenlik önlemlerini alıp konuşmalar gerçekleştirip içeri girmeye çalışacaklar. Evet. Tabii. Evet, şu anda konuşmalar
15: ya yok abi. Ben sana söyleyeyim. Ordu milletli temiz.

0: Günaydın, gün başlıyor, hoş geldiniz efendim. Çok hareketli dakikalar yaşanıyor Ankara'da CHP Genel Merkezi önünde. Evet, mutlak butlan kararının ardından gözler yeniden görevine gelen CHP Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla dönen Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrilmişti. Evet, CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gidecekti? Bugün bütün gözler CHP Genel Merkezi'nde. Sait Kahraman erken saatlerden, pazar sabahının erken saatlerinden itibaren genel merkez önündeki hareketliliği bizimle paylaştı. Sait, kolaylıklar diliyorum. Arbede yaşandı, gerginlikler yaşandı CHP Genel Merkezi'nin önünde. Kimler var şu anda? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'ne ne zaman gelmesi bekleniyor? Bütün soruları sana sordum. Anlatır mısın bize oradaki durumu?
1: Evet, şu anda CHP Genel Merkezi'nin önündeyiz. Sabah saatlerinden itibaren Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerinin bu noktaya geldi ve bu noktada kalabalık oluşurdu ve şu anda CHP Genel Merkezi'nin hemen etrafını kuşatmış durumda. Tabii diğer tarafta da Özgür Özel ve destekçileri o noktada güvenlik önlemlerini almış durumdalar ve şu anda bulunduğumuz noktada milletvekilleri var. Hasan Öztürkmen var, Mahir Polat var ve orada güvenlik önlemlerini alıyorlar. İlk başta, ilk etapta milletvekilleri ilk öne girecek ve içeri girip bir konuşma gerçekleştirecek. Anlaşmaya çalışacaklar. Ama anlaşma sağlanmaması durumunda ilerleyen dakikalarda içeri girilmesi bekleniyor ve içeri girdikten sonra, güvenlik önlemleri alındıktan sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu noktaya gelmesi ve genel merkeze girmesi bekleniyor. Tabii şu anda bulunduğumuz noktada vatandaşlar karşı taraftan kavga etmek istemiyor. Biz kardeşiz, kavga etmeyelim çağrısında bulunuyorlar. Ve bu noktada bekliyorlar. Tabii ilerleyen dakikalarda CHP Genel Merkezi'ne ilk başta milletvekilleri girecek ve ara buluculuk yapmaya çalışacaklar. Tabii anlaşma sağlanacak mı, sağlanmayacak mı, o noktayı da bilmiyoruz. Şu anda kameraman arkadaşım da etrafı gösterecektir. Çok kalabalık. Yani cümleyle anlatılmaz, bayağı bir kalabalık. Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçileri bulunmakta hemen bulunduğumuz noktada. Kameraman arkadaşım size etrafı gösteriyor. Bulunduğumuz noktaya az önce taş atıyorlardı. Burayı taşlıyorlardı. İçeride güvenlik önlemlerini almışlar. Dışarı çıkmamak için, direnmek için. Kapı tarafını otobüslerle, seçim otobüsleriyle kapatmış durumdalar. Hemen o noktayı da gösterirsek çok güzel olur bizim için. Seçim otobüsleriyle bu noktayı kapatmış durumdalar. Mahir Polat bulunmaktaydı. Hasan Öztürkmen'i gördük. Ve birkaç tane daha vekil bulunmakta. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimini destekçileri olarak bilinen ve genel merkezi biraz sonra kontrol altına almaya çalışacak burada vatandaşlar bulunmakta ve ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu noktaya gelmesi ve genel merkezde makamına geçmesi bekleniyor. Tabii bu ne kadar bir süreç olacak, bizler de sizlerle beraber göreceğiz. Tabii şu anda vatandaşlar arasında bir gerginlik oluşuyor normal olarak. Çünkü vatandaşlar burada direnmek istiyorlar. Diğer tarafta içeri girmek istiyor. İlk başta, ilk etapta bir arbede yaşandı normal olarak. Bir gerginlik yaşandı. Ama Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerin sayısı arttıktan sonra kendilerini içeriye kilitlediler. Şu anda karşı kaldırma geçmesi yönünde çağrı yapıyorlar. Çünkü milletvekilleri ilk etapta giriş yapacaklar ve içeride konuşma sağlayacaklar. Anlaşmaya çalışacaklar. Anlaştıktan sonra neler olacak ya da anlaşabilecekler mi bilmiyoruz. Evet, hemen şimdi gösterelim. Evet, şu anda gördüğünüz gibi.
0: Sayın, şunu merak ediyorum. Acaba Sayın Özgür Özel, Manisa milletvekili, şu an genel merkezde mi? Çünkü genel merkezden ayrılmayacağız. Bayramda da burayı terk etmeyeceğiz demişti. Sayın Kılıçdaroğlu gelecek. Yüz yüze bir görüşme bekleniyor mu? İçeride mi şu anda Özgür Özel?
1: Evet, şu anda kendisi içeride, ancak dışarı çıkmaması bekleniyor. Dışarı çıkmayacaktır. Tabii direnecektir normal olarak. Ama direniş birazdan kırılacak mı, kırılmayacak mı bizler de göreceğiz. Yüzde görüşmeleri bekleniyor mu bilemiyoruz. Çünkü ilk başta kendisi dün bir açıklama yapmış ve uzlaşma olmadığını söylemişti. Uzlaşma olmadığını belirtmişti. Telefon görüşmeleriyle bir uzlaşmaya varmamışlardı. Şu anda kameraman arkadaşım da gösterirse, tabii o 14. kattan, 12. kattan bu tarafı izliyorlar. İçerinde kimler var bilmiyoruz ama bu nokta izleniyor. Bulunduğumuz noktayı izliyorlar perde arkasından. Bakalım, hemen kameraman arkadaşım da gösterirse size. Perde arkasından burayı izliyorlar. Makam katından burayı izliyorlar. neler olacak onlar da göreceğiz. Tabii bu kadar kalabalık bekliyorlar mıydı bilmiyoruz. Çünkü çok kalabalık burası. Kameraman arkadaşım bu noktayı da göstersin. Size Çevik Kuvvet ekipleri de geldi. Arbede yaşanmasına karşı burayı kontrol altına almak için bu noktaya geldi ki şu anda her geçtiğimiz saniye Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminden destekçileri buraya toplanmaya devam ediyor ve bu noktaya gelmeyi sürdürüyorlar. Gösterecek

0: dakikalarda kimler geldi, kimleri tespit ettin? Çankaya Belediye Başkanı'nın hatta bir ara aracıyla belediye çalışanlarını getirdiği yönünde bazı haberler oldu. Senin gözlemin neydi?
1: Evet, ilk etapta Çankaya Belediyesi'ne ait temizlik araçları arka evet. bulunduğumuz noktadaki seçim araçlarının hemen ön tarafına konuşlanmıştı. Bir süre bekledi orada ki Çankaya Belediye Başkanı içeride şu anda, az önce kendisinin aracı da çekildi. Aracını çektirmemek için şeye tırmandı, demirliklere tırmandı ki o görüntüleri de bizler tarafından görüntülendi. Bizler o anları çekmiş olduk. Evet. Tabii bulunduğumuz noktada Çankaya Belediye aracıları indi ve burada temizlik işçileri indirildi ki içeride de o işçilerden vatandaşlar bulunmakta. Orada işçileri gördük, biz gözlerimizle gördük, hatta şahit olduk ki görüntüler de çektik. Tam bulunduğumuz noktaya Çankaya Belediyesi'nin araçları konuşlandırılmıştı ki o görüntüler de mevcuttu. İlerleyen dakikalarda Çankaya Belediye Başkanı'nın kendisi geldi ve içeriye girdi ki ondan sonra az önce, dakikalar önce aracı çekildi. Aracını çektirmemek için polis ekiplerine sesleniyordu ki aracı çekildi. Ve hemen ardından Deniz Yavuz Yılmaz'ı gördük. Mahmut Tanal'ı gördük.
0: Evet.
1: Bulunduğumuz noktada da Hasan Öztürkmen'i gördük. Hemen onun ardından Mahir Bulat vardı. Onları gördük ki şu anda milletvekillerin sayısı her geçen dakika artıyor ve kapı önünde toplanmış durumdalar. Kapı önünden az sonra anlaşma yapmak için içeri girecekler ve oradan anlaşmaya çalışacaklar. Hemen kameraman arkadaşım da gösterecektir. Her geçen dakika burada sayı artıyor. Çevik kuvvet sayısı da artıyor. Polisin sayısı da artıyor. Güvenlik önlemlerini almaya çalışıyorlar ve güvenlik önlemlerini alıp kontrolü sağlamaya çalışacaklar. Hemen bulunduğumuz noktada bir gezelim kameraman arkadaşımla. Hemen bulunduğumuz noktada gördüğünüz gibi kapılar kapatılmış durumda. Şu anda altında ilçe başkanlığının aracı var. Aracıyla beraber kapıyı barikat olarak kullanıyorlar araçlara. Hemen ilerleyelim o noktaya doğru. İçeri alacaklar mı milletvekillerini, sizlerle beraber göreceğiz. Ama içeri alınacaklar diyebiliyoruz. Çünkü içerideki vekillerle bir görüşme sağladılar. Ve sadece milletvekillerinin içeriye gireceklerini belirttiler. Evet. Şu anda tabii ara sıra gerginlik yaşanıyor. Hemen o noktaya doğru ilerleyelim bizler de.
0: Sait, bu arada tabii sorularım da kaçırmayalım. Sen anlatırken bir yandan ben de sorayım. Şimdi hani ilk mutlak butlan açıklandığında Kemal Kılıçdaroğlu yalnızdır paylaşımları yapıldı. Ama şimdi görüyoruz ki hakikaten Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri de iyice varlık göstermeye başladı. Şunu merak ediyorum. Sen o dengeyi nasıl görüyorsun? Özgür Özel destekçileriyle Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında.
1: Şu şekilde mutlak butlanı çıktı. İlk gün burada 2500 vatandaş toplanmıştı Özgür Özel'i desteklemek için. Ancak onların içinde başka partiden vatandaşlar vardı. İkinci gün mutlak butlanı çıktı. İkinci gün 3000 kişi toplandı burada. Onun içinde de aynı şekilde diğer partilerden vatandaşlar vardı. Ve onlar bu noktada miting gibi bir eylem gibi bir protesto gerçekleştirdiler ki dün kimse toplanmadı bulunduğumuz noktaya. Ama şu an bulunduğumuz noktada tabii biz Özgür Özel ve Özgür Özel'in halk tarafından fazla desteklenmediğini de belirtmiştik. Hani sadece diğer partiden gelen vatandaşlar vardı. Şu anda bulunduğumuz noktada 2000, 3000 hatta belki daha fazla vatandaş var ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun içeriye girmesini sağlamak için uğraş gösteriyorlar. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyorlar. Bu noktada halk desteğini almış durumda Kemal Kılıçdaroğlu ve içeriye girmesi için uğraşıyorlar. Hemen bulunduğumuz noktadan hemen kameraman arkadaşım da gösterecektir. Şu anda milletvekilleri kapıyı açtırmak için uğraşıyorlar. Çünkü sadece vekiller girecek ve içeride anlaşma sağlama yapmaya çalışacaklar. Tabii neler olacak göreceğiz biz de.
0: Kapının önünde
1: hemen biraz daha kameraman arkadaşına...
2: Tabii, polis noktasından alınmayan vatandaşlar da vardı ya.
1: Tabii polis noktasından alınmayan vatandaşlar da varmış bu noktaya. Engelliyorlar buraya girişi. Çünkü her geçen dakika sayı artıyor ve tehlike boyutu da bir o kadar artıyor. Hemen kameraman arkadaşım da o noktayı gösterecektir. Kameraman arkadaşım o noktayı gösterirse sizlere. Burak Taş'tan. Burak Taş'tan. Şu noktayı gösterme şansımız var mı acaba? O noktada buraya gelemeyen vatandaşlar var. Evet. Çevik Kuvvet'in şu anda engellediği vatandaşlar var. Tabii hemen ileride vatandaşlar bulunduğumuz noktaya alınmıyorlar. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçilerin sayısı her geçen dakika artıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bayağı bir sayısı fazla. Bir kişiyle geldiler. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu burada yok. Bulunduğumuz noktada yok. İlk başta destekçileri buraya geldi ve

0: Yönetimi CHP Genel Merkezi'ni kontrol altına almaya çalışacaklar. İlerleyen dakikalarda kontrol altına almasını bekliyoruz. Çünkü sayıları çok fazla. Kapılar açıldıktan sonra arbede yaşanacaktır. Ve içerideki sayı yaklaşık 700 kişi. İçeride 700 kişiye yakın kişi var. Kişi. Aldığımız rakamlar bu yönde.
1: Evet.
0: Tabii içeride 700 kişi var ama dışarıda 3000-4000 kişiden fazla vatandaş bulunmakta. Yani içeriye girdikten sonra kontrol altına alınacaktır diye bekliyoruz. Çünkü sayılar çok fazla burada. Ve ileri noktada şu anda vatandaşlar bu noktaya giriş yapamıyorlar, engelleniyorlar. Onlar da gelirse buradaki sayı her geçen dakika artacak. Adeta bir miting havası gibi bir şey oluşacaktır. Hemen bu noktaya doğru ilerleyelim tekrardan. Çünkü vatandaşlar bulunduğumuz noktada bekliyorlar, kapının açılmasını bekliyorlar. Kameraman arkadaşım da size çekecektir. Hatta içeri noktayı bu taraftan görebilirsek çok güzel olur.
1: Evet, İçeriyi Sayın Kılıçdaroğlu'nun acaba saat kaçta gelmesi bekleniyor Sayın? Tabii bu önemli. Önden dediğin gibi zor kullanarak polis eşliğinde girmek istemeyecektir Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan diye tabii yorumlar yapılıyordu sürekli. Belki önden milletvekillerinin de sayın seyirciler geçmesi, Kılıçdaroğlu destekçilerinin bir müzakerede bulunması bunun işareti. Ama tabii Sayın Kılıçdaroğlu ne zaman gelecek acaba Sayın? Herhangi bir öngörü var mı bununla ilgili bir duyum?
0: İlk başta genel merkezin kontrol altına alınması bekleniyor. Çünkü arbede yaşanmasını istemiyorlar. Arbede yaşanmasını neden istemiyorlar? İki tarafta kardeştir çağrısı yapılıyor. Ve gelin bu sorunu kavga etmeden çözelim şeyleri yapılıyor. Açıklamaları yapılıyor. İki tarafa da çağrıda bulunuyor. Gelin kardeşiz ikimiz de bu sorunu kavga etmeden çözelim çağrısında bulunuyor ki ileri noktadan bu tarafa taşlar atıldı az önce. Şişeler atıldı.
1: Evet.
0: Ve içeriği vermemek için direniyorlar. Hemen kameraman arkadaşım da gösterecektir. Tabii trafik araçları da çekiyor bulunduğumuz noktada. Çünkü bulunduğumuz nokta çok bir tehlikeli boyuta dönüştü. Ve araçları çekip bu noktayı güvenli alana çevirmeye çalışıyorlar. Tabii şu anda kameraman arkadaşım da o anların birini canlı olarak veriyor. Hemen rica ederim şöyle gel. Çok tehlikeli çünkü o taraf. Evet, şu anda bulunduğumuz noktada aracı çekiyorlar. Tabii araçlar çekildikçe bu noktada vatandaşlar toplanmaya devam ediyor. Hemen o noktayı da göstersin. Özgür Özel ve destekçileri bulunduğumuz noktada. Şu anda burada bir şey var. Gel. Evet, kameraman arkadaşım. Burak Taş'tan. Evet. Burak Bey. Evet. Şu anda bulunduğumuz noktada bir hareketlilik var. Evet. Evet, şu anda burada bir hareketlilik mevcut. Evet, şu anda bu noktaya doğru gidiyoruz. Bu noktada bir hareketlilik mevcut.
1: Evet, acaba bir açıklama mı gelecek şu anda?
0: Evet, Adnan Bekir dışarı eylemleri yapılıyor. Sloganlar atılıyor. Adnan Bekir dışarı sloganları atılıyor. Evet.
2: Ensar güle güle.
0: Ensar Bey yukarıdan izliyor ve Ensar Bey'e güle güle diye slogan atıyor vatandaşlar. Evet, şu anda.
1: Evet, hakikaten
0: içeri noktada siyahi, göreceksiniz. Siyasi Ensar Bey duruyor.
3: Arkadaşlar, bunlar
1: evet, en enteresan görüntülerini yaşıyoruz şu anda.
3: Bunlar FETÖ'cü teröristler.
1: Sayın tarihi anlara tanıklık
0: evet,
1: ediyoruz.
0: Evet. Evet, şu anda dediğiniz gibi tarihi anlara tanıklık ediyoruz. Çünkü iki taraf, daha doğrusu ikinci bir taraf yok. İki taraf da aynı CHP birbiri arasında atışıyorlar şu anda. Ensar Bey'e oradan slogan atanlar var, laf atanlar var bu noktadan. Tepkisini gösterenler var. Ensar Bey de yukarıdan burayı izliyor. Buradaki hareketleri izliyor, sayılara bakıyor. Ki bulunduğumuz noktada sayı çok fazla. Ve birazdan içeriye girmek için hazırlananlar var. İçeri girdikten sonra da kontrol altına alınıp içeride Kemal Kılıçdaroğlu için genel merkezi kontrol altına almaya çalışacaklar. Evet, karşı taraftan da sloganlar atılıyor. Hemen o noktaları da çekeceğiz sizlerle. Tabii şu anda tarihi anlara tanıklık ediyoruz TGRT haber olarak. Evet, şu anda bir hareketlilik mevcut bulunduğumuz noktada. Vekiller kapının açılmasını bekliyor. Kapının açılmasıyla beraber içeriye girecekler ve konuşma sağlayacaklar, anlaşma sağlayacaklar. Anlaşma sağlanmazsa ileri dakikalarda neler olacak, arbede mi yaşanacak yoksa farklı bir noktaya mı gidecek? Onu da gözler önünde getireceğiz sizlerle beraber. Evet, şu anda bulunduğumuz noktada arabalar çekildi.
1: Var. Evet, sanıyorum. Sait, sen sabah kaçta gittin? Çok erken saatlerden itibaren aslında bir arbede havası da vardı. Biraz daha sükunet sağlanmış gibi görünüyor. Ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun tabii ne zaman geleceğini merak ediyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun geleceği haberi ulaştığı andan itibaren bir hareketlilik başladı CHP Genel Merkezi önünde. İlk andan itibaren tarihi anlara tanıklık ediyoruz Sayın. Sayın Ensar Aytekin de CHP Genel Başkan Yardımcısı protestoyla mı karşılandı? Neler oldu o anda?
0: Evet, dediğiniz gibi TGRT haber olarak biz saatin 5 civarlarında bilgisini aldık ve bulunduğumuz noktaya geldik. Tabii mutlak butların çıkacağı ilk anı da tabii TGRT'de olarak bizler duyurmuştuk ki ilk kavganın çıktığı, ilk arbedenin çıktığı ve Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerin ilk geldiği noktayı yine biz TGRT haber olarak bizler verdik. Şu anda Ensar Aytekin dediğiniz gibi arka tarafta ara sıra yukarı çıkıyor ve sloganlarla tepki gösteriyorlar kendisine. Dışarı diye eylemde bulunuyorlar ki bulunduğumuz noktada da Özgür Özel dışarı diye bir eylem, protesto, sloganlar atılıyor. Hemen kameraman arkadaşım da gösterecektir. Şu anda bekleyiş sürüyor. İlerleyen dakikalarda içeri giriş yapmak için bekleyen vatandaşların sayısı her geçen gün, her geçen dakika artıyor. Tabii bizler de bunları sizlere an be an göstermeye şimdi çalışıyoruz. Şu anda bekleyiş sürüyor.
1: Evet, Sayit hakikaten mutlak butlan siyasi hayatımızda bir ilkti. Biz de ilklere tanıklık ediyoruz dediğin gibi. Şu anda bütün orada bulunan herkes CHP'li aslında. Bir de ağız alışkanlığı tabii CHP Genel Başkan Yardımcısı diyoruz Ensar Bey için ama bütün dengeler değişti. Yani şu anda CHP'de tamamen görevlerini iade edilen bir yönetim var. Bundan sonra ne olacak? Özgür Özel Grup Başkanı olarak bir ilanda bulundu. Sayın Kılıçdaroğlu da hayırlı olsun dedi. Ama görüyoruz ki her şey öyle çok kolay olmayacak. Bugüne ilişkin acaba mahkeme heyetiyle mi gelecek? Yoksa tamamen taraftarlar karşı karşıya mı kalacak? Bununla ilgili nasıl bir izlenimin var?
0: İlk başta bizler Çevre Kuvvet'le beraber giriş sağlayacağını düşündük ki öyle oluşmadı. Taraftarlar arasında ilk arbede yaşandı. Arbedeyi ilk olarak bizler verdik ekrana. Tabii o bulunduğumuz noktada bir arbede yaşandı ve ardından yürüyüş başladı. Ve taraftarlar eşliğinde giriş yapacaklar. Çünkü şu anda Çevre Kuvvet bulunduğumuz noktada hazır şekilde bekliyor. Sadece kontrol altına almak yani güvenliği sağlamak amacıyla bekliyor. İlerleyen dakikalarda neler olacak, ilerleyen günlerde ne olacak tabii onlardan da bahsedelim. Dün Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'e hayırlı olsun yeni görevi diye bir imada bulundu aslında. Hani orada herkes çok farklı noktaya çekmiş olabilir. Yeni görevinde başarılar olarak çekmiş olabilir ama onu ima olarak söyledi. Çünkü şu anda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu şu anda Genel Başkan olduğu için Meclis Başkanlığı onun yapacağı resmi başvuruyu dikkate alacaktır. Yani Grup Başkanlığı da düşebilir ilerleyen günlerde. Bunda karşılaşabiliriz. Evet. Ki Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir telefon trafiği yaşanmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu en yakın daha doğrusu en uygun zamanda partiyi kurultaya götüreceğini söyledi ki Kemal Kılıçdaroğlu da en yakın, en uygun zamanın en kısa zaman olduğunu belirtmişti ve aralarında bir anlaşmazlık olmuştu. Şu an bulunduğumuz itibariden Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelirse ve yönetime geçerse, daha doğrusu yönetime geçecektir ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde ilk başta ilçe ve il kongreleri yapacaktır. Ondan sonra kurultaya gidecektir ki bu süreç yakın bir süreç değil. Bu süreç kısa bir süreç değildir. Şu anda arkadaşım da gösterecektir. Ara sıra gerginlik çıkıyor. Milletvekilleri o gerginliği de engellemeye çalışıyor. Engellemeye çalıştıkça da kavga çıkıyor, tartışma çıkıyor, arbede yaşanıyor normal olarak. Tabii ilk çıktığı andan itibaren bu noktayı bu noktadayız ve bu noktayı çekiyoruz. Şu anda sayıları her geçen dakika artıyor. Tomalar gelmeye başladı bulunduğumuz noktaya. AFAD araçları gelmeye başladı. Çevik kuvvetler gelmeye başladı ki o noktayı da gösterecektir kameraman arkadaşım. Çevik kuvvetin de sayısı artıyor. Çünkü güvenlik önlemlerini almaya çalışacaklar ve bulunduğumuz noktayı kontrol altına almaya çalışacaklar. Tabii tarihi anlara tanıklık ediyoruz. Neden tarihi anlara tanıklık ediyoruz? İki tarafta CHP'li. Evet, iki tarafta CHP'li olduğu için çok tuhaf bir şekilde bu taraftan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından biz kardeşiz çağrısı yapılıyor ve kavga etmek istemiyorlar ki yürüyüş yaparken biz saldırmayacağız, biz saldırmayacağız diye söylenerek gittiler ve kapıyı kilitlediler Özgür Özel tarafı. Özgür Özel yönetiminin tarafı destekçileri kapıyı kilitledi. Şu anda Özgür Özel ve yönetimi içeride bekliyor, direniş gösterecekler. direnecekler. Direndikten sonra içeriye girmemesi için uğraşacaklar Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Kemal Kılıçdaroğlu'nun da ilerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde gelmesi bekleniyor bulunduğumuz noktaya. Ki ilk başta güvenlik önlemleri alınacak. Ardından buraya geliş sağlanacak. Evet, kameraman arkadaşım da o noktayı bir çeksin sizler için. O noktayı da göstersin.
1: Evet, yani kalabalık evet, artıyor şu an... dakikalar geçtikçe Sait.
0: Evet, dakikalarca artık vatandaşlar çoğalıyor buraya. Her geçen dakika vatandaşların sayısı artıyor bulunduğumuz noktada. Tabii açıklamalar da oluyor bulunduğumuz noktada. Tabii açıklamalar da olacaktır. Kameraman arkadaşım size o noktayı çekerken bizler de süreci anlatacağız sizlere. Tabii süreçle ilgili neler olacak, neler bitecek onları da anlatacağız. Tabii dediğimiz gibi ilk başta ilçe kongreleriyle başlayacak bu süreç. Sonra il kongrelerine, ardından kurultaya gidecektir ki bu süreç kısa bir süreç olmayacaktır. Bildiğiniz üzere Kemal Kılıçdaroğlu arınma çağrısı yapıyordu. Arınacağız diyordu. Yolsuzluk yapanlardan, rüşvet alanlardan, ahlaki problem yaratanlardan arınacağız diyordu. Ve o çağrısından sonra bugün, yani bugün saat 5 sıralarında hareketlilik başladı ve bulunduğumuz noktaya doğru yürüyüş gerçekleştirildi ve şu anda Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçileri bulunduğumuz noktada içeriye girmek için uğraş gösteriyorlar ve içeriye giriş yapmaya çalışacaklar. İçeriye girdikten sonra direniş sağlanacak mı, tabii bizler de bunlarla beraber göreceğiz. Şu anda güvenlik önlemleri alınıyor, barikatlar çekiliyor bulunduğumuz noktaya. Çevik kuvvet ekipleri geliyor, trafik ekipleri de araçları çekiyor. Burada güvenlik önlemlerini almaya çalışıyorlar. Tabii bulunduğumuz anda ilk noktadan, ilk günden, ilk saniyeden, arbedenin ilk çıktığı andan itibaren TGRT haber olarak o görüntüleri ilk defa bizden izlediniz. Tabii süreç devam ediyor. İlerleyen dakikalarda konuşmalar olacak. Diyelim, sözü size bırakalım.
1: Sait Kahraman, çok teşekkür ediyorum. Evet, CHP Genel Merkezi önünde 24 Mayıs pazar sabahı itibariyle çok erken saatlerden beri büyük bir hareketlilik ve gerginlik var. Hem Sayın Kılıçdaroğlu destekçileri hem de Özgür Özel şu anda genel merkez içerisinde olan isimlerle birlikte. Değil mi Sayın Özel şu anda içeride ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gelmesi bekleniyor Sait. İçeriden dışarıya nasıl bakılıyor, görüyorsundur ara ara camlardan, nasıl takip ediliyor oradaki yoğunluk?
0: Tabii kameraman arkadaşım da size cam tarafını gösterecektir. Yukarıdan bulunduğumuz noktayı bakıyorlar, bulunduğumuz noktayı izliyorlar. Kameraman arkadaşım size bir yakından gösterirse, özellikle makam katını gösterirse çok güzel olacaktır. Evet, şu anda bulunduğumuz noktayı izliyorlar. Bulunduğumuz noktadaki kalabalığa bakıyorlar. Çünkü bu kadar kalabalık beklemiyorlardı. Bu kadar destekçinin olacağını beklemiyorlardı.
1: Evet.
0: Ki şu anda bu kadar destekçi gördüklerinde şaşırdılar daha doğrusu. Çünkü burada sayı çok fazla. Binlerce vatandaş şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun içeri girmesi için direniş sağlıyor. İçeri girmek için uğraşıyor. Ve içeriye giriş yapmaya çalışacaktır. Şu anda dışarıdan içeri izleyenler var mı, içeriden dışarı izleyenler var mı diye bizler de kontrol ediyoruz tabii ki. İlerleyen dakikalarda bu direniş kırılacak mı ve içeriye giriş sağlanacak mı, sizlerle beraber tarihi anlara tanıklık edeceğiz. Çünkü tarihi an olmasının sebebi iki tarafta CHP. İki tarafta CHP olduğu için bu anlar tarihi anlar, tarihte görülmemiş anlar ki şu anda arkadaşım da gösterecektir. Araçlar çekiliyor tek tek.
1: Evet evet, sabah saatlerinde Çankaya Belediye Başkanı'nın da aracı çekildi. O anlar da çok ilginçti, evet. Değil mi? Temizlik işçilerini buraya getirdi bu araçlar demiştin sen. Enteresan yani, evet. Tamamen karşı karşıya gelen gruplar var. Büyük de bir arbede yaşandı. Sayın, şunu sormak istiyorum. Şu anda kimler var? Şöyle bir hani en çok bilinen isimleri sayacak olursak kimler geldi merkeze?
0: Şu anda merkezin içinde Özgür Özel desteği tarafında olan kişiler Deniz Yavuz Yılmaz, Mahmut Tanal, bunlar gördüklerimiz Ensar Aytekin vardı. Sonra Tabii ki Çankaya Belediye Başkanı vardı ki o da aracı çekilirken TGRT kameralarına takıldı o da. Daha doğrusu araç benim çekmeyin diye bir çağrıda bulundu ama evet. Aracı çekildi onun da. Hemen böyle geçelim.
2: Bir ses duyuyor. Şu an bir saklanamıyorum.
0: Evet.
1: Evet Ali İmran Doğan da şu anda hazırlanıyor.
0: Evet.
1: Sait.
0: Evet. Çevik Kuvvet. Evet. Tabii Çevik Kuvvet ekipleri de şu anda bulunduğumuz noktada güvenlik önlemlerini almaya çalışıyor. Kameraman arkadaşımla içeriği çekmeye çalışacağım sizlere. Çünkü içeride neler oluyor, kaç kişi var sizlerle beraber görelim. Hemen bulunduğumuz noktadan bir aralık var. Aralıktan burayı görmeye çalışacağız. Tabii AFAD ekipleri de bulunduğumuz noktaya geliyor. Evet şu anda kameraman arkadaşım içeriği çekecektir. Evet şu anda içeride bir hareketlilik var. Gördüğünüz gibi aslında sayıları çok gibi gözükse de sayıları çok az vatandaş bulunmakta. Yaklaşık 600-700 kişi bulunmakta. Çadır kuranlar var. Fark ettiyseniz evet, şu anda kameraman arkadaşım da yaklaştırırsa çadır var. İçeride çadırlar kurmuşlar ve bulunduğumuz noktaya giriş yapılmasın diye burada konaklıyorlardı. Çadırların içinde kalıyorlardı. Ki şu anda çadırı da TGRT haber ekranlarından görüyorsunuz anlık olarak. İlerleyen dakikalarda Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin buraya gelmesi bekleniyor. Diyelim sözü size bırakalım.
1: Sayın çok teşekkürler. Evet seni biraz dinlendirelim. Yani dinlenebileceksen tabii ki. Orada yoğun bir haber nöbeti başladı erken saatlerden itibaren. Şimdi Sayit'e döneceğiz. TGRT haber muhabiri Aleyna Doğan şu anda yine sıcak noktalardan birinde. Bize neler anlatacaksın? Aynı bölgede evet Aleyna ekiplerimizin haber nöbeti erken saatlerde başladı. Aleyna senin gözlemlerin neler erken saatlerden itibaren?
4: Seda mutlak mutlak kararına çıkması sonrası Ankara'da oldukça hareketli günler yaşanıyor aslında. O günlerden biri de bu sabah itibariyle yaşanıyor. Hemen biz de CHP Genel Merkezi önünde TGRT haber olarak nöbetimiz. Şu dakikalarda aslında kameraman arkadaşı Salih Gümüş de ekranlarınızı göstersin. Salih Gümüş ekranlarınıza getiriyor. Oldukça kalabalık var şu anda. Oldukça kalabalık hakim aslında bu noktada. Dün yaşanmıştı biliyorsunuz CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları vardı özellikle de. Yine kameraman arkadaşım şöyle göstersin. CHP Genel Merkezi'nde oldukça yoğunluk oluştuğu için tabii kolluk kuvvetleri burada tüm güvenlik önlemlerini aldı. Dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması vardı. Uzun bir süreden sonra da sessizliğini bozmuştu biliyorsunuz ki. O açıklamasında Kemal Kılıçdaroğlu dün neler yaşandığını aslında kısaca anlatmıştı. Manisa Milletvekili Özgür Özel'in yeni görevi hakkında hayırlı olsun temennisinde bulunmuştu. Ve kendisiyle ilgili de görüştük ama bana geri döneceğini yine söyledi demişti. Daha sonrasında bir görüşme yapacağız tekrardan ifadelerini kullanmıştı ama bir görüşme gerçekleşmedi bunun üzerinden diye konuşmuştu. Kılıçdaroğlu'nun tabii CHP'nin köklü devlet kuran devlete yön veren bir parti olduğunu vurgulamış ve bizler hani çalışmalarımıza devam edeceğiz vurgusunda bulunmuştu. Aslında şu anda baktığımız CHP Genel Merkezi önünde oldukça yoğun bir kalabalık var. Partililerin şu anda bu noktada bulunduğunu söyleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise şu an için henüz daha buraya intikal etmediğini söyleyelim. Yine parti kurmaylarıyla birlikte gelecek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii o noktadan sonra aslında gözler burada olacak. Çünkü ne olacak, nasıl bir durum yaşanacak bilinmiyor. Yine Özgür Özel'le birlikte bir görüşme gerçekleştirecek mi konusuna aslında bir boşluk var ama bizler bir görüşme gerçekleştireceğini söyleyebiliriz. Yine kurmayları ile ilgili burada şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun destekçileri yine bu noktada tabii yine Özgür Özel'in de destekçileri bu noktada bulunuyor. Zaman zaman tabii bir gerginlik de söz konusu, bir gerginlik havası çıkıyor. Çünkü bakın şu anda kapı girişleri hemen kameraman arkadaşım Salih Gümüşoğlu kapıya doğru ilerlesin. Evet, bakın evet, kapı girişleri ise Özgür Özel ve kurmayları tarafından aslında parti destekçileri tarafından girişleri tamamen yasaklanmış bir şekilde kapatılmış. Hiçbir şekilde giriş yapılamaması için de bekleniyor. Şöyle aslında şu tarafa doğru ilerlediğimizde de giriş kısmında yine vatandaşlar da aslında bir girişi engelleme söz konusu. Hiçbir şekilde şu anda parti binasının içerisine giriş söz konusu olmadığını söyleyelim. tabii şu noktada önemli. Bazı milletvekilleri tabii destekçi, hem Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen var. Yine Özgür Özel tarafını destekleyenler de var. Biliyorsunuz dün sıcak gelişmeler yine yaşanmıştı. Özellikle de Özgür Özel'in ifadeleri yine vardı. Cuma günü mutlak mutlak kararının çıkmasının ardından tedbir konulmuştu Özgür Özel ve kurmaylarına. Ve ardından da hem YSK'ya hem mahkemeye bir itiraz sürecinde bulunmuştu Özgür Özel. Ve onlardan da itiraz reddi çıkmıştı, karar çıkmıştı. İşte bunun ardından aslında Özgür Özel ve kurmaylarının partiye bırakmayacağını söylediklerini biliyoruz. Şöyle hemen çevreye gösterelim. Şu anda bakın kolluk kuvvetleri oldukça burada güvenlik önlemlerini arttırmış durumda. Hemen şöyle sol tarafa doğru gittiğimizde ise parti binasının önünde tamamen destekçiler var. Şu kameraman arkadaşım Salih Gümüş ekranlarınıza getirsin. Burası oldukça
1: Alina,
4: hareketli
1: şu anda
4: olduğunu
1: söyleyeyim. Bakıyorum bir etten duvar var, dediğin gibi bir barikat kurmuş orada Özgür Özel destekçileri gibi anlıyorum. Yani bu aslında mahkeme kararına da direnmek bir anlamda, değil mi?
4: Seda, kesinlikle öyle, çünkü kararın çıkmasının ardından aslında şöyle bir durum var ki mutlak mutlak kararın çıkmasıyla yani yok hükmünde sayılması kurultayın.
1: Evet.
4: Bu ne demek oluyor? Tabii ki de o dönemin başkanı, CHP'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ydu ve kararın çıkmasıyla birlikte aslında yeniden koltuğuna geçmiş oluyor, hukuken oluyor. Ancak bunu bazı partililer, özellikle de Özgür Özel ve kurmaylarını destekleyen bazı partililer bu durumu kabul etmiyor. Dediğiniz gibi bir karşı çıkma durumu var. Vatandaşlar da yine etten duvar örmüş durumda. Yine şöyle ekranlarınıza getirdiğimizde oldukça vatandaşların kalabalık oluşturduğunu söyleyeyim. Yüzlerce kişi olduğunu söyleyelim. Sabahın erken saatlerinden itibaren burada bulunuyorlar. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu an için güvenlik önlemleri sağlandıktan sonra evet, CHP Genel Merkezi binasının önüne geleceğini biliyoruz bizler. Ama şimdi, geldikten sonrasında da...
1: Evet, bir tahliye gerekiyor
4: geldikten
1: öncesinde
4: sonrasında da,
1: dediğin gibi.
4: Evet Seda, ya şöyle aslında güvenlik önlemleri sağlansa bile bizler burada bir arbede yaşanacağını söyleyebiliriz.
1: Fark
4: Çünkü
1: ediyorsun.
4: Sabah saatlerinde de aslında oldukça gergin bir ortam vardı. Özellikle de iki taraf destekçileri de birbirlerine oldukça sert ve tavırlıydı diyebiliriz aslında. Yani Kemal Kılıçdaroğlu geldiği zaman da mutlaka bir gerginlik söz konusu olacağını söyleyebiliriz. Parti binasından da yine kurmaylarının, destekçilerinin, parti binası çalışanlarının da özellikle dışarıda bu noktayı yakından takip ettiğini söyleyelim. Yine bazı vekillerin, CHP'li bazı vekillerin burada açıklama yapacağını bilgisini edindik. Burada açıklamalar olacak ama Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel görüşecek mi? Tabii tüm gözler ikisinde olacak aslında. Günün kritik görüşmesi olacak eğer ki görüşürlerse. Şu anda bakalım, oldukça aslında hala güvenlik önlemleri kolluk kuvvetleri tarafından alınmış bir durumda sabah saatlerinden itibaren. Şu dakikalarda güvenlik önlemleri iki taraflı da alınıyor ama dediğimiz gibi Kılıçdaroğlu henüz daha evinden çıkmadığını, ofise mi geçecek o konuyla ilgili henüz daha bir bilgi edinemedik ama çalışma ofisinde geçse dahi buraya saatler sonrasında güvenlik önlemlerinin tamamlanmasının ardından geleceğini söyleyelim.
1: Evet, çok hareketli bir gün olacağı benziyor. Alena'nın da söylediği gibi bir yanda mahkeme kararı var. Bir yanda direnen bir eski yönetim var. Bir kapalı grup toplantısı yapıldı dün. Hatta bazı hukukçuların yorumu olarak söylüyorum. Bunu bir korsan toplantı olarak da nitelendiriyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu her ne kadar hayırlı olsun dese de bunu bir imada bulunarak söylediği, gerçek anlamda bunun bir görevi tebrik anlamına gelmediği belirtiliyor. Bir yandan da mecliste Özgür Özel'in profilinin, CV'sinin altındaki CHP Genel Başkanı ibaresi kaldırıldı ve süreç ilerliyor. Yani mahkeme kararına adım adım gittiğimizi görüyoruz. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün CHP Genel Merkezi'ne gelmesi beklenirken erken saatlerden itibaren partililer arasında, Sayın Kılıçdaroğlu ve Özel destekçileri arasında büyük bir arbede çıktı. O dakikaları da sizlerle paylaştık. Ve bir yandan da milletvekillerinden sükunet çağrısı geldi. Tabii içeride şu anda CHP artık Manisa milletvekili olarak söylüyoruz. CHP'li Özgür Özel şu anda içeride kurmaylarıyla eminim bu yoğunluğu da takip ediyor. Bu arada Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir kurultay düellosu var, onu söyleyelim. Yani Özgür Özel kendince bir şart koydu. Dedi ki eğer 40 gün içerisinde partimiz içerisinde arkadaşlarımızla görüşüp kurultaya gidersek yüz yüze görüşürüz dedi. Fakat Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklardan özellikle Gürsel Tekin'in açıklamasına baktığımızda o da 7-8 aydan önce bir zamanda bu kurultayın gerçekleşmeyeceğini, Sayın Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarına başladığı andan itibaren mahalle mahalle kurultay çalışmalarını başlatacağı söyleniyor. Kılıçdaroğlu'na yakın kaynakların açıklamaları da böyle. Yani en kısa zamanda diyen bir taraf var, en uygun zamanda kurultaya gideceğiz diyen Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları var. Efendim şimdi bir yandan da araçlar çekiliyor birer birer. Sayın Özel'i destek için isimleri oraya taşıyan bazı araçlar da vardı. Çankaya Belediye Başkanı'nın da aracı çekildi. Şu anda neler oluyor Aleyna? Tekrar dönüyorum sana.
4: Evet Sedaş, şu dakikalarda araçların çekildiğini söyleyelim. Şu an aslında halen bir dışarıda, bakın kolluk kuvvetlerini şimdi tekrardan ekranlarınıza getireceğiz. Çünkü kolluk kuvvetleri bu noktadaydı. CHP Genel Merkezi önündeydi. Hemen şu anda tekrardan etten bir duvar örüldüğünü söyleyelim. Özellikle de araçların yine kapıya çekildiğini söyleyelim. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinden yine çıkarak CHP Genel Merkezi önüne geleceğini söyleyelim. Şu an için henüz daha yola çıkmadığı bilgisi var. Birazdan dakikalar sonrası ya da saatler içerisinde gelecektir. Sizin de dediğiniz gibi aslında Özgür Özel dün aslında çok kritik anlar yaşanmıştı yine. Özgür Özel CHP grup başkanı seçildi. Kapalı grup toplantısı gerçekleşmişti. İşte o toplantıda da aslında önemli de bir nokta vardı. Çünkü toplantıya yine katılmayan isimler vardı. Önemli isimler vardı. Yine Mahir Polat, Deniz Demir, Orhan Sarıbal gibi isimlerdi. Yine çağrılan CHP'li vekil sayısı 138 iken toplantıya katılan milletvekili sayısı 96 idi. Özgür Özel'e verilen oy sayısı da 95'ti. Yine bu noktada da tabii parti içerisinde de oldukça bir kıyırmalar olduğunu da söyleyebiliriz. Evet. İki taraflı da aslında hem iki tarafı da destekleyen olduğunu söyleyebiliriz. Hem Özgür Özel tarafını hem de Kemal Kılıçdaroğlu tarafını destekleyen olduğunu söyleyebiliriz. Şöyle şu an baktığımızda kapı tarafında bir parti arabası var biliyorsunuz. İçeri girilmemesi için konulmuştu. İçerisinden şimdi parti binası çalışanları da yukarı doğru çıkmaya başladı. Tabii bir açıklama mı olacak? Yine dakikalar sonrasında onlar da açıklama olursa yine ekranlarınıza zaten getiriyor olacağız. Şu dakikalarda da polis ekipleri etten duvar örmüş durumda. CHP Genel Merkezi önünde araçlar içerideydi aslında. O araçların da dışarıya çekildiğini söyleyelim. Yine dışarıda vatandaşlar, girmek isteyen vatandaşlar var tabii parti destekçileri ama onlar da kesinlikle şu an için içeriye alınmıyor. Sabah erken saatlerde gelen vatandaşlar şu an bu noktada bulunuyor. Burada da dediğimiz gibi kapı girişi zaten kesinlikle yasak. Bakın şimdi şöyle hemen şöyle kapı girişini bir gösterelim. Biraz daha şöyle yaklaşırsak. Şöyle kapı girişini gösterdiğimizde.
1: Kapı girişi, hatta bir pankart
4: kapı
1: vardı.
4: Kapı girişini kilitle. Zaten hatta. Evet. Aynen, kayyuma darbeye geçit yok diye bir pankart asılmış, kapı girişi de kilitlenmiş durumda. Hatta evet. Bizler dahi şu an o bölgeye, o noktaya yaklaşamıyoruz, izin verilmediğini söyleyelim. Bizler yalnızca genel merkezin kapı dışında biraz daha uzak bir noktada yayınlarımızı sürdürebiliyoruz. Bakın yine bir gerginlik çıktı.
5: O adam benim 12 yılda kuşatmaya, tanımıyor musun? Yazık be sana, yazık be.
4: Bakın ara ara böyle gerginlikler çıkıyor. Bakın.
1: Evet, dakikalar geçtikçe hareketlilik de artıyor.
5: Namus be! Asırma, asırma!
4: Bakın milletvekili Mahmut Çanal'a bir tepki var. Mahmut Çanal şu an CHP Genel Merkezi parti binasının üstünde. Şu an oldukça yüksek bir gerginlik olduğunu söyleyelim. Partilerin oldukça bir tepkisi var. Bakın büyük harbede çıktı yine. Mahmut Çanal'ın sözlerine karşı CHP binası önüne başlayan Kavga çıktı şu anda, evet. Mahmut Analı içeri şu anda parti binasının önündeki içeri alıp bakın CHP Genel Merkezi önünden şu anda 5 şişeler atılıyor. Kameraman arkadaşım hemen göstersin şimdi CHP Genel Merkezi önünden.
1: Dikkat edin Aleyda, evet gerginlik şu an tekrar arttı.
4: Bakın bir dakika kameraman arkadaşım göstersin. CHP Genel Merkezi önünde şu anda parti binasının önündeki vatandaşları ve bizlere karşı şu anda pet şişeleri atıyorlar. Bakın taş atıyorlar. Tek pet şişe değil yalnız taş da atıyorlar şu anda. Bakın oldukça yoğun bir arbede çıktı. Yalnızca pet şişe değil taş atıyorlar içeriden bir de.
6: Hırsızlar! Dışarı!
4: Bakın Mahmut Tanal Özel'e yönelik bir destekte bulundu. Bakın taş attılar. Bir dakika o taşı alalım. Bir dakika lütfen atmayalım. Bir gösterelim ekranı. Lütfen ekranı gösterelim. Bakın içeriden CHP Genel Merkezi önünden şu anda görüyor musunuz? Ne kadar büyük bir evet, taş üzücü olduğunu görüyor musunuz?
1: Evet çok üzücü. Aleyna aman dikkat edin. Kafasına...
4: Birinin kafasına geldi.
6: Bakın ne attılar. Bakın.
1: Yakışmayan görüntüler maalesef. Mahmut Tanal partinin de önemli isimlerinden biri Aleyna.
4: An yaralayacak cinse.
1: Evet.
4: Evet. Evet Seda, o taşı gördünüz bakın içeriden CHP Genel Merkezi önünden dışarıya attılar o taşları. Herhangi bir vatandaşın kafasına geldiği an direkt yaralanabilecek evet. Şu dakikalarda bizler de TGT Haber ekibi olarak bu noktadayız. TGT Haber muhabiri arkadaşım Sait Kahraman'a şu anda devrediyoruz.
1: Sait dikkat edin bak orada hakikaten arbedenin dozajı yer yer yükseliyor. Mahmut Tanal seçim otobüsünün üzerindeydi. Bir anda vatandaşlardan bir tepki geldi. Ne oldu o anda?
0: Tabii Mahmut Tanal az önce o seçim otobüsünün üstüne çıktı ve vatandaşlara laf dalaşına girdi. Daha doğrusu vatandaşlar bir noktada bir şey demiyordu da Mahmut Tanal yukarıya çıkarak vatandaşları adeta kışkırttı diyelim. Çünkü bulunduğumuz noktada vatandaşlar sakin bir şekilde bekliyordu.
7: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
8: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
10: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00.
7: Reklamları dinlediniz.
11: Aklınızda bulunsun.
12: Portakalın üzerine portakalın kabuğu hiç gözükmeyecek şekilde karanfiller batırın. Bu karanfilli portakalı güve oluşan kısma yerleştirin. Böylelikle güveler dolabı terk edecek ve bir daha güve oluşumu engellenmiş olacaktır.
11: Aklınızda bulunsun.
7: Şimdi reklamlar.
9: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
8: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete.
13: Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
14: Reklamları dinlediniz.
15: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya

0: Şimdi reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM Haber.
2: Vatandaşlarla laf dalaşına girdi. Şu anda geri çekilme kararı aldılar ve şu anda geri çekiliyorlar. Hemen bulunduğumuz noktaya geri çekildiler. Tabii fazla geri çekilmeyecekler. Sadece kapı tarafından geri çekilecekler. Onu belirtiyorlar. Ve bulunduğumuz noktada bekleyecekler. İlerleyen dakikalarda çevik kuvvet ekipleriyle girilmesi bekleniyor. Hemen etrafı da görelim sizlerle beraber. Bu tarafta bir gerginlik oluşmuştu. Şu an bu noktayı da görüyoruz. Vatandaşlar bulunduğumuz noktada içeriye girmek için uğraşıyorlar. Müzakere etmeye çalıştılar ancak bir dönüş olmadı. Buradaki milletvekilleri, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri, Özgür Özel'i destekleyen vekilleri aradı. Anlaşmak için içeriye girmek istediklerini, sadece vekillerin girmek istediğini ve bunun için güvenlik önlemlerini aldıklarını ve vatandaşları geri çektiklerini belirtti ki buna geri dönüş olmadı ve anlaşma sağlanamadı. Şu anda yine bir laf dalaşı oluyor ara sıra arka tarafımızda. Evet, bir dinleyelim istiyorsanız o tarafı.
3: Dışarıda sıkıntı yok. Vekillerimiz girecek içeri.
2: Evet, şu anda sadece vekillerimiz girecek içeri dedi. Hemen o noktaya da bir gitmek istiyorum.
4: Onları gönder yeter.
5: Bu çocuklar bizim kardeşim.
4: Tamam, biz güzel de öyle benim arkadaşım.
6: Bakın, kalabalık alın o tarafa.
4: Kalabalık bu tarafta. Şahin bak bir şey söyleyeyim. Buraya Keçiören 20 tane çakalıyla gelinmez.
5: Gelmez abi Keçiören.
4: Gel, ben gördüm.
5: Ya Adnan Bey kar. Şimdi abi konuşturma bana.
4: Yok, hayır, onları bir sür.
5: Konuşturma.
4: Şahin onları bir sür.
5: Abi ben konuşturma. Şahin. Abi tamam, onlar bizim konuşturduğumuz.
4: Tamam.
6: Alın oraya abi. Alın. Alın bu tarafa.
4: Şahin senle istişare ederiz.
5: Tamam. Onları sür.
4: Tamam hadi.
2: Evet, bir istişarenin olacağı söylendi. İlerleyen dakikalarda istişare için vekiller içeri girecek ki ara sıra gerginlik de yaşanıyor. Hemen birazdan milletvekillerinin içeri girmesi bekleniyor ki bulunduğumuz noktada güvenlik önlemleri de alınıyor. Tedbirler alınıyor. Tedbirlerle beraber içeriye giriş sağlanacak ve içeride kontrol sağlanacak ki şu noktada bir hareketlilik var aslında. O noktaya doğru gideceğiz arkadaşlarımızla. Gel. Evet.
7: Pardon. İçeri.
2: Evet. Şu anda diğer tarafa gidiyoruz. Diğer tarafta da bir hareketlik var. Tabii iki tarafa da giriş çıkış yasaklandı. Çevik kuvvet iki tarafı da tutmuş durumda. Ki Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri buraya gelmek istiyor. Ve o taraf engelleniyor. Ve bulunduğumuz noktada ara sıra gerginlik yaşanıyor ki orada da bir gerginlik yaşanmaya başladı. Hemen o noktaya doğru da gidelim. Evet. Hemen seçim otobüsünün, barikat olarak çekilen seçim otobüslerinin orada bir gerginlik yaşandı. Giriş çabaları, girmeye çalışanlar var. Ki şu anda bulunduğumuz bu noktada giriş yapmaya çalışanlar var. Evet. Gerginlik yaşanıyor ara sıra. Evet. Tabii şu anda bulunduğumuz noktadan giriş yapmaya çalışanlar oluyor. Gerginlik yaşanıyor. Barikatları aşmaya çalışanlar var. Evet, şu anda Altın'da ilçe başkanlığının seçim otobüsünün önünde bir gerginlik yaşandı. Tabii şu anda vatandaşlar bekliyorlar orada. Direniş için bekliyorlar. Direnmeye çalışıyorlar. Hemen görmeye çalışalım. Evet. Şu anda uzlaşamadılar. Uzlaşma sağlanmadığı için giriş de yapılamıyor. Vekillerin ilerleyen dakikalarda tekrar içeride bir giriş yapma, içeride bir müzakere etme ve anlaşma çabası olacak. Bu sorunu kavga etmeden, tartışma çıkmadan, fiziki bir müdahale olmadan kontrol altına almaya çalışacaklar CHP Genel Merkezi'ne. Ki bizler de şu anda o anları an be an sizlere yansıtıyoruz. Olayın çıktığı ilk andan bu yana bulunduğumuz noktada çekimlerimizi sürdürüyoruz. Ki şu anda göreceksiniz, şu anda kapılara etten duvar örmüş durumdalar. Ki ilerleyen dakikalarda içeri giriş sağlanmaya çalışacak. Tabii şu anda ilk etapta kavga çıkmasın, sorun yaşanmasın, fiziki bir müdahale olmasın. İki tarafta kardeştir çağrısı yapılıyor ki bu çağrıya şu anda bir dönüş sağlanamadı. İlerleyen dakikalarda tekrar bu çaba olacak ki olmazsa fiziki müdahale olmaya başlayacak ve içeriye girme çalışmaları olacak. Şu anda diğer noktamızda ne var diye bakalım da hemen şu anda diğer noktaya doğru gitmeye çalışalım sizlerle beraber. Evet, tabii basın mensubu arkadaşlarımız da girmeye çalışıyorlar içeri. Onlar da giriş yapamadılar. Evet, şu anda bulunduğumuz noktayı açacaklar mı bilemiyoruz. Tabii onlar açsalar da bizleri almıyorlar. TGRT Haber içeri alınmıyor. Ondan dolayı hiç denemiyoruz. Kameraman arkadaşımdan rica edersem Burak Taştan'dan bu noktaya doğru ilerleyelim bizler. O noktayı da bir görelim. Hemen o noktaya doğru gideceğiz. Evet, kameraman arkadaşım Burak Taştan'la beraber bulunduğumuz noktada gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Şu anda çevik kuvvet ekipleri bulunduğumuz noktada güvenlik önlemlerini alıyor. İlerleyen saatlerde, ilerleyen dakikalarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun da buraya gelmesi bekleniyor. Gelmesiyle beraber içeriye girme çalışması başlayacak ve barikatlar açılmaya çalışılacak. Şu anda destekçiler kavga çıkmasın diye, fiziki müdahale olmasın diye bulunduğumuz noktadan karşı noktaya, yani hemen şu noktalara çekilmiş durumdalar. Kaldırımın karşısına çekilmiş durumdalar. Fiziki müdahale yaşanmasın diye uğraşıyorlar, çaba gösteriyorlar. İki tarafta kardeştir çağrısı yapılıyor. Tabii ara sıra gerginlik olması gayet normal. Çünkü iki tarafta sinirli, iki tarafta gergin ve iki tarafta kavga etmemek için uğraşıyor. Tabii hemen şu noktaya doğru ilerleyelim. Burada da güvenlik önlemleri alınmış durumda. Bariyerler çekilmiş durumda. Barikatlar çekilmiş durumda. Polis güvenlik önlemlerini almış durumda. Hemen bulunduğumuz noktayı da bir çekelim. Tabii iki tarafta da çevik kuvvet ekipleri var ve iki tarafta da vatandaşlar bu noktayı kontrol altına almaya çalışıyorlar. Evet, kameraman arkadaşım Burak Taş'tan bulunduğumuz noktada vatandaşların şu anda engellendi. Tabii buraya giriş yok. Bu tarafa polisler engel koydu ve giriş yapılması engelleniyor. Tabii şu anda yukarıdan burayı izleyenler de var. Binadan burayı izleyenler de var. O noktada da bir görülüyor mu burası bilmiyorum şu anda. Evet, şu anda dışarıdan burayı izliyorlar. Şu anda Türk bayrağı ve Atatürk bayrağının hemen arasında vatandaşlar bu noktayı izliyor. Evet, tabii şu bu kadar kalabalık beklemiyorlardı. Evet. Şimdi diğer noktaya doğru da ilerleyeceğiz sizlerle. Şu an barikatlar çekilmiş durumda. Özellikle ilk günde söylemiştik, seçim otobüsleri barikat olarak kullanılıyordu. 3 tane seçim aracı vardı içeride. 2 tane de ilçeden gelen küçük seçim otobüsleri, küçük seçim dolmuşları burada barikat kurmuş ve Adnan Bekir'in de fotoğrafının asıldığı, fotoğrafının olduğu seçim otobüsü kapının önünde barikat kurmuş halde bekliyor ve içeride yaklaşık 700 kişi var. Diğer taraftan da Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri tarafında da yaklaşık 2000-3000 kişi civarında vatandaşlar bulunmakta ki çoğunluğu polislerin arkasında buraya giriş yapmak için bekliyor. Şu noktadan gördüğümüz kadarıyla halk desteğini almış durumda Kemal Kılıçdaroğlu ve giriş yapmak için Kemal Kılıçdaroğlu'nu bekleyenler de var. İçeriye girmek için bekleyenler de var ki içeride Ensar Aytekin, Mahmut Tanal, Deniz Yavuz Yılmaz'ı görmüştük. Onlar da ara sıra seçim otobüsünün üstüne çıkarak iki taraf arasında gerginliği ara sıra arttırdılar. Tabii bizler de şu anda çekimlerimizi an itibariyle sürdürüyoruz. Hemen bu noktaya tekrar dikkat çekmek istiyorum. Bu noktada trafik ekipleri güvenlik önlemlerini aldılar ve buradaki araçları çektiler. Bu araçları çekilen kişilerden biri de Çankaya Belediye Başkanı'nın aracıydı. Çankaya Belediye Başkanı da içerideydi. Çankaya Belediye Başkanı içerideyken çekim yapıyordu. Evet, şu anda bulunduğumuz noktayı da çekiyoruz. Bulunduğumuz noktada araçlar vardı az önce ki o araçlar da trafik ekiplerinin gelmesiyle beraber kontrol altına alındı ve buradaki araçlar toplandı. Şu anda çevik kuvvet önlemlerini almış durumda. Buraya gelmeye çalışan vatandaşlar da engelleniyor. Çünkü buraya her gelecek vatandaş gerginliğin artmasına, şiddetin artmasına sebep olacak. Ve kavganın çıkmasına sebep olacaktır ki içeride de vekiller var. Gördüğünüz gibi demirliklerin oradan izleyen vekiller var. Evet, kameraman arkadaşım da rica edelim, araç geliyor bulunduğumuz noktaya. Evet, çevik kuvvetleri görüyorsunuz burada. Burası artık kapatıldı. Neden kapatıldı burası? Dediğimiz gibi güvenlik önlemi alınıyor. Çünkü burada vatandaşlar toplandıkça sayı artıyor. Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerinin sayısı her geçen dakika artıyor. Ve artmasıyla beraber vatandaşlar arasında gerginlik oluşuyor. İçeride şu anda sayı 700 kişi ama buradaki sayı her geçen dakika artıyor. İlerleyen dakikalarda vatandaşlar içeri girerse fiziki müdahale yaşanabilir, arbede yaşanabilir. Allah etmesin başka sorunlar da yaşanabilir. Ki şu anda Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri bulunduğumuz noktada güvenlik önlemini almasını istiyorlar. Çünkü fiziki müdahalede bulunmak istemiyorlar. Sayıları çok fazla ancak fiziki müdahalede bulunmak istemiyoruz. Çünkü ikimiz de kardeşiz çağrısında bulunuyor. Tabi tarihi anlara tanıklık ettiğimizi söylemiştik. Neden? Çünkü iki taraf da CHP. Ve iki taraf da birbiriyle kavga etmeden sorunu çözmeye çalışıyor. Tabi az önce kameraman arkadaşımla o anları çekmiştik. Bir daha dönmek istiyorum. Çünkü içeride çadır kurmuşlar. Bizler içeri giremediğimiz için zaten o anları bilmiyoruz. TGRT haberi içeri almadıkları için görememiştik. Şu anda bulunduğumuz noktada çadırlar kurmuşlar. Sırf çekim burada tedbir amaçlı bu noktada çadırlar kurmuşlar ve çadırlarda kalıyorlar. İçeriği teslim etmemek için uğraşıyorlar. Seçim otobüsünün içinde kalan vatandaşlar var. Seçim otobüsünde yatan vatandaşlar var ki şu anda ara sıra gerginlik yaşanıyor. Otobüsün içine üstüne çıkan az önce Mahmut Tanal vardı ki Mahmut Tanal'la vatandaşlar arasında ikili diyalog yaşandı ve atışmalar başladı. Ki bu noktada dışarıdaki vekiller özellikle Hasan Öztürkmen olsun, Mahir Bulat olsun gerginliğin çıkmaması yönünde çağrılar da bulunuyordu. Ki ara sıra kavga çıkmasını da engelliyor. Tabii şu anda bu açıdan çok rahat bir şekilde ileri göreceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri yan tarafa çekilmiş durumda ve alan boşalmış durumda. İleriye doğru gidelim yavaş yavaş, ileride de bir hareketlilik görüyoruz aslında. Evet. Bulunduğumuz noktada güvenlik önlemleri alınıyor an itibariyle beraber. Bu tarafı kapattılar. Destekçiler alan dışına doğru çekiliyor. Şu anda burada bir boşluk gözükebilir ondan dolayı. Hemen bu tarafa doğru ilerleyelim sizlerle beraber. Tabii olayın çıktığı ilk andan bu yana yayınımızı sürdürüyoruz. Ve neler olduğunu sürdürüyoruz. Kameraman arkadaşım Burak Taş'tan da bulunduğumuz noktayı gösterecektir. Evet, şu anda bulunduğumuz noktayı kameraman arkadaşımla beraber çekiyoruz. Neden sürekli kameraman arkadaşım diye hitap ediyorum, neden diyorum? Çünkü olayın çıktığı ilk andan bu yana Burak Taştan'la beraber buradayız. Yeri geldi şiddete maruz kaldık, yeri geldi sözlü saldırıya maruz kaldık ki onun da emeği çok fazla. Ara sıra olaylara dahil olmasına çok iyi biliyor, geri geliyor, fiziki müdahaleye karşı maruz kalıyor. Evet, şu anda bulunduğumuz noktada güvenlik önlemleri de alınıyor an itibariyle. Görüşmeler, ikili diyaloglar sürüyor. Şu anda zaten gördüğünüz gibi Altındağ ilçe başkanlığının aracı var burada. Altındağ'dan buraya gelen araçlar var burada. Ki sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi'ne ait temizlik aracı da bulunduğumuz noktadaydı. Buraya barikat kurmuş durumdaydı. Hemen o noktaya doğru da ilerleyelim sizlerle beraber. O noktayı da görmüş olalım. Hemen olayın ilk başladığı yere doğru gitmek istiyorum. Olayın ilk başladığı nokta aslında bu noktaydı. Bu noktada Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ve Özgür Özel destekçileri arasında bir gerginlik yaşandı, bir arbede yaşandı. Ondan sonra geri çekilen Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arka tarafta yani ileri tarafta toplandı. Kol kola girip kimseye saldırmayacağız, kimseye müdahale etmeyeceğiz. İki taraf da kardeştir ve beraber yürüyeceğiz dediler ve kol kola girip binlerce kişi kapıya doğru yürüdü ve o sırada Özgür Özel destekçileri kapıya kendilerini kilitledi ve dışarı çıkmamak için kendilerini içeride tutuyorlar şu anda ve direniyorlar. İlerleyen dakikalarda neler olacak bizler de sizlerle beraber göreceğiz ki bulunduğumuz noktada Mamak İlçe Başkanlığı'nın aracı da var. Az önce Altındağ'dan bahsetmiştik. Mamak İlçe Başkanlığı ile Altındağ İlçe Başkanlığı'nın seçim araçları burada kapıya barikat kurmuş durumda. Ki bu noktayı da size göstermek istiyorum. İçeride Özgür Özel destekçilerin olduğu kısmı da göstermek istiyorum. Kameraman arkadaşım gösterecektir. Bu noktadan şu anda güvenlik önlemleri alınıyor. İçeriye girmemeleri için direniş gerçekleştiriyorlar. Hemen o noktayı da görüyoruz sizlerle beraber. Evet, şu anda gördüğünüz gibi içeride vatandaşlar direnmek için bekliyorlar. Kapıda duruyorlar. Etten duvar oluşturmuş durumdalar. Tabii iki tarafta birbiriyle atışmak istemese de her ne kadar gerginlik ara sıra yaşanıyor ve laf atışmaları oluyor. İlerleyen dakikalarda ilk başta milletvekillerinin içeri girmesi bekleniyor. Ondan sonraki süreçte tartışmalar ya da arbede ya da fiziki müdahale yaşanacak mı bilemiyoruz. Şu anda çekimimizi sürdürüyoruz an itibariyle. Tabii o sırada da vatandaşlar etten duvar oluşturmuş durumdalar. Evet, bizi alamıyorlarmış, onu belirtiyor arkadaş. Sorun yok, bize de ara sıra laf geliyor. Problem değil, hiç problem değil. Bu tarafa doğru ilerlemek istiyorum. Sizler de o cümleleri duymayın. Bize karşı söylenen söylemleri duymayın. Tabii TGRT Haber ilk mutlak buradan haberini TGRT Haber ekranlarından duydular. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk geleceği haberini buradan duydular. Tabii ondan dolayı bize karşı saldırıları sürüyor. Laf atışları sürüyor. Bizler de diğer noktaya doğru ilerleyelim sizlerle beraber. Evet, şu anda bekleyiş sürüyor an itibariyle. Tabii ara sıra gerginlikler yaşanabiliyor. Tartışmalar çıkabiliyor. Tabii bu noktayı da görelim. Bu noktadan da görmek istiyorum. Daha doğrusu genel merkezin bahçesini. Çünkü vatandaşlar o noktada toplanmış durumdalar. O noktayı da görelim sizlerle beraber. Kameraman arkadaşım da o noktayı gösterecektir sizlere doğru. İki tarafta birbiriyle beraber bekleyişi sürdürüyor. İki tarafta da gergin bekleyiş var. Evet, şu anda içeriği görüyoruz an itibariyle. Evet, kapı tarafını da görüyorsunuz. İçeride bahçede bekleyiş sürüyor an itibariyle beraber. İlerleyen dakikalarda neler olacak? Bizler de sizlerle beraber görmüş o anlara tanıklık etmiş olacağız. Evet, şu anda AFAD aracı da geldi bulunduğumuz noktaya. Hemen arkamızdan AFAD aracı geçiyor. Herhangi bir olumsuz duruma karşı güvenlik önlemleri alınıyor. Hemen diğer taraftan çevik kuvvet ekipleri de bulunduğumuz noktaya geliyor. Burada güvenlik önlemlerini alacaklar ve içeri girişte iki taraf arasında gerginlik yaşanmasını engelleyecekler ve birbirleriyle sorun yaşamadan bu sorunu çözmeye çalışacaklar. Her geçen dakika çevik kuvvetin vatandaşların sayısı artıyor, artmaya devam ediyor. Şu anda bekleyiş sürüyor. İlerleyen dakikalarda, ilerleyen saatlerde Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin buraya gelmesi de bekleniyor. Ki bu süreçte ilk başta burası kontrol altına alınıp mı gelecek, yoksa kontrol altına alınmadan buraya gelecek ve buradan mı yürüyüş sağlayacaklar, orasını bilemiyoruz. Evet, şu anda tabii sevinç gösterisi yapan arkadaşlar da mevcut. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu destekleyen sayısı çok fazla burada. İçerideki sayıyı da sizlerle az önce görmüştük. Sayı az gerçekten. 700 kişiye yakın vatandaş var ki bu noktada 2000-3000 kişiye yakın vatandaş bulunmakta. Hemen bu noktayı göreceksiniz. Çevik kuvvet her dakika artıyor. İlerleyen dakikalarda barikat oluşturacaklardır. İçeri girişte çıkışta sorun oluşmasın diye. Ve buraya giriş yapmak için gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimine...

taraf arasında bir gerginlik yaşanmasın diye uğraşlarını sürdürüyorlar. Hemen kapı tarafında görelim. Kapı tarafında da camlar kırılmış durumda. İçeride bekleyen vatandaşlar da var. Kapıya barikat çekmişler. Kapıda barikatlar var. Cam kırılsa da barikatlardan giriş yapılmasın diye. Hemen bu noktaya doğru ilerleyelim sizlerle beraber. Çevik kuvvetin sayısı da vatandaşların sayısına geçmek üzere. Yani iki taraftaki toplam vatandaşın sayısından daha fazla çevik kuvvet sayısı var bulunduğumuz noktada. Kontrol altına almak için, güvenlik önlemlerini almak için uğraş gösteriyorlar. Büyük uğraş gösteriyorlar. Sabahın ilk saatlerinden bu yana toplanmaya başladılar. Ve güvenlik önlemlerini almak üzere buraya geldiler. Az önce Mahmut Tanal bulunduğumuz yerde seçim otobüsünün üstüne çıkıp vatandaşlar arasında bir gerginlik yaşanmasına sebep olmuştu ki şu anda çevik kuvvetle ileri doğru yürüyor. Kameraman arkadaşımla beraber bizler de ilerleyelim. Neler olacak bizler de görelim. Sorun yaşanacak mı yaşanmayacak mı bizler de göreceğiz sizlerle beraber. Evet, şu anda çevik kuvvet ekipleri bulunduğumuz noktaya geldiler ve kalkan oluşturacaklar. İçeri girişte sorun yaşanmaması adına kalkan oluşturmaları bekleniyor. Hemen bulunduğumuz noktada önlemlerini alıyorlar ve ilerleyen dakikalarla girecekler içeri. Ve kontrol altına alınmaya çalışılacak ve güvenlik tedbirleri alınmış durumda. Evet, sayısı gerçekten de dile kolay az değil. Hemen bulunduğumuz noktayı çekmek istiyorum. Hemen şöyle geçersek, evet, bu noktadan daha net bir şekilde göreceğiz. Çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemlerini almış durumda ki arkada kapıyı barikatları kırmak üzere şeyler de var, ekipmanlar da var. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olduğu için içerisi gasp edilmiş gibi gözüküyor ve çevik kuvvet ekiplerinin içeri girmesi de bekleniyor. Tabii ilerleyen dakikalarda göreceğiz, demircaklar kırılıp içeri girilebilir ya da camlar kırılıp içeri girilebilir. Hemen görmüş olduk. Tabii demircakları kırmak için olan ekipler de var. İlerleyen dakikalarda tabii bizi içeri almadılar. TGRT haberi almadılar içeri. Almayacaklarını da belirttiler sözlü bir şekilde. Bizler de içeri girmek için çaba verdik ama maalesef bize de karşı bir tedbir alınmış durumda. Evet, şu anda gördüğünüz gibi vatandaşlar toplanıyor, topluluk oluşuyor. İçeriye girmek için birazdan bir çaba gösterilecek. Evet, şu anda bulunduğumuz noktada bir gerginlik yaşanabilir birazdan. Evet, şu anda Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arasında, Özgür Özel destekçiler arasında bir gerginlik yaşanabilir an itibariyle. Evet, şu anda barikatlar çekiliyor kapı taraflarına. Polisler önlemlerini aldılar. Ellerinde yangın tüpü, demircakları kıracak aletler ve edevatlar var. Hemen kameraman arkadaşım da çekecektir. İlerleyen dakikalarda bizler de bu noktadan çevik kuvvet ekipleriyle beraber içeriye girmeye ve içeride ne olup ne bitti bunların hepsini an be an göstermeye çalışacağız. Tabii şu anda tüm güvenlik önlemleri alınmış durumda ve bakalım ilerleyen dakikalarda neler olacak. Bizler de sizlerle beraber göreceğiz ki buraya toplanan bir topluluk var aslında. Hemen şöyle gelirsek bu noktaya vatandaşlar toplanıyorlar. İlk başta çevik kuvvetin girmesi bekleniyor. Tabii bulunduğumuz nokta biraz da kalabalığın oluştuğu taraf. Hemen kalabalığın o tarafa doğru ilerleyelim sizlerle beraber. Hemen o noktaları görelim. Tabii bulunduğumuz noktada şu anda Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri bu noktaya doğru gelinmesi yönünde bir çağrı yapıldı. Ve bulunduğumuz noktaya doğru geri çekiliyorlar. Çevik kuvvet ekipleri ilk başta içeri girmeye çalışacaktır büyük ihtimalle. Şu anda Özgür Özel Manisa milletvekili olduğu için içeriye gasp etmiş gibi gözüküyor. Ondan dolayı ilk başta Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi... den önce çevik kuvvet ekipleri girecek, içeriği kontrol altına almaya çalışacaklar. Tabii bizler de o anlara tanıklık edeceğiz. O tarihi anlara tanıklık edeceğiz. Neden tarihi anlar? Bunun altını çizmek istiyorum. Sürekli çizmek istiyorum. Çünkü iki taraf da CHP. Ve bu taraf arada bir gerginlik yaşanmasını istemiyor. Özellikle iki taraf da kardeştir çağrıları sürüyor. Ve vatandaşlar arasında bir gerginlik yaşanmadan...

0: bu sorunu çözmeye, bu sorunun bitmesine çalışıyorlar. Evet, şu anda bulunduğumuz noktaya doğru ilerleyelim. Bir açıklama olacak mı, olmayacak mı? Bizler de beraber görelim. Hemen neler oluyor diye bakalım.
1: Saniye beklerseniz.
0: Tabii bizler de hemen ilerlersek güzel olacak. Tabii şu anda açıklama olacak.
2: Onlar telefonu indir abi.
1: Alacağım bir saniye. Verin mikrofonları. Bir saniye verin bana. Başka mikrofon varsa alayım onları da istersen.
3: Evet, hazır mıyız arkadaşlar?
0: Evet, şu anda açıklama oldu an itibariyle.
3: Arkadaşlar, geceden beri bir müzakere süreci yürütüyoruz. Arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Genel merkeze gelmek istediğimizi söylüyoruz. Bir orta yol bulabilir miyiz? Oturalım, konuşalım. Bir diyalog zemini oluşturmaya çalışıyoruz. Ama arkadaşlarımız ısrarcı bir biçimde buna yanaşmadılar dün geceden beri. Sabah da biz inisiyatif geliştirerek geldik buraya. Yine milletvekili arkadaşlarımız burada, parti mesuliyeti arkadaşlarımız burada, yüksek disiplin kurulu üyesi arkadaşlarımız burada. Tabii bunu duyan arkadaşlarımız, partili arkadaşlarımız da gelmişler. Biz arkadaşlarımızı süreçten uzak tutuyoruz ve sadece milletvekili arkadaşlarımızla içeri girmek istediğimizi, sohbet etmek istediğimizi, konuşmak istediğimizi ve diyalog kapısını açık tutmak istediğimizi söyledik. Yaklaşık bir saate yakın bekledik orada ama maalesef bu gerçekleşmedi. İçerideki arkadaşlarımız, içerideki partili arkadaşlarımız bizim içeriye girmemizi uygun bulmadılar kendilerine göre. Yani partinin milletvekilleri sadece içeri girecekti ama buna da izin vermediler. Dolayısıyla biz kolaylaştırıcı olma görevini üstlendik ama bunu gerçekleştiremedik maalesef. Şu an itibariyle burada bekliyoruz. Dolayısıyla bizim yani milletvekilleri olarak, parti meclis üyeleri olarak, yüksek disiplin kurulu üyeleri olarak bu aşamadan sonra yapacak bir şeyimiz yok. Yani biz diyalog. Kemal Bey'in gelmesiyle ilgili bir planlama yapılmadı henüz. Yani önce şuradaki akut durumun çözülmesi lazım. Ya biz hala şu saat itibariyle bile diyaloğa açığız, konuşmaya açığız. Ama arkadaşlarımız telefonlarına cevap vermiyor. Daha kötüsü içeriden provoke eden açıklamalar geliyor. Bunlara hiç gerek yok. Yani işte burada silahlı adamlar varmış falan filan. Hepimiz partimiz, işte milletvekili abilerimiz burada. Hepimiz parti üyesiyiz. Partinin üst düzey kademelerinde görev yapan arkadaşlarız. Böyle bir durum yok. Biz içeri girmek istiyoruz sadece. Sohbet etmek istiyoruz. Burası bizim partimiz.
2: Ortak bir açıklama, görüşme yapacağınıza dair ifadelerde
3: söylüyorum. Arkadaşlar, şu an için bizimle bir diyalog zemini oluşmadı. Yani şu saat itibarıyla. Ama bu oluşmayacak demek değil. Tekrar ediyorum. Yani hala biz diyaloğa açığız, konuşmaya açığız. İçeri girip sohbet etmeye ve bir zemin oluşturmaya açığız ama maalesef bunu gerçekleştiremedik. İçerideki arkadaşlarımızın tavrı bu yönde. Biz bekliyoruz burada şu anda.
4: Yani polis İstanbul'da benzer bir süreç yaşanmıştı biliyorsunuz. Ve oradanın sonuçlandığını da dikkate alarak aynı görüntüler burada da yaşanır mı?
3: Arkadaşlar, bilmiyorum ama yaşanmasını istemem. Yani Cumhuriyet Halk Partisi 103 yıllık parti. Nice badirelerden gelmiş bir parti. Böyle bir görüntüler Cumhuriyet Halk Partisi için hoş değil. Neticede bir hukuk süreci var. Bu hukuk sürecini işletmek her şeyden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu binasında bulunan, şu anda içeride bulunan arkadaşlarımıza düşer. Yani biz buna rağmen ya bir araya gelelim, oturalım, konuşalım diyoruz ama yanaşmıyorlar arkadaşlarımız. Yani dolayısıyla biz bekliyoruz. Yani biz burada kolaylaştırıcı olarak arkadaşlarla beraber beklemeye devam edeceğiz. Bizimle görüşmek isterlerse, iletişim kurmak isterlerse, konuşmak isterlerse biz buradayız.
4: Peki,
3: hazırız.
4: Kemal Bey polis işleri eşliğinde girmeyi kabul eder mi?
5: Evet efendim, CHP Genel Merkezi önünde sabah erken saatlerden itibaren büyük bir hareketlilik yaşanıyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun destekçileri, milletvekilleri, özellikle öne çıkan isimler, az önce açıklama yapan CHP'li eski milletvekili Müslim Sarı, Mahir Polat, Deniz Demir, Orhan Sarıbal orada. Görüşmek istedik arkadaşlarımızla diyorlar fakat bir karşılık gelmediği için de CHP Genel Merkezi'nde bir gerginlik yaşanıyor. Bu arada muhabir arkadaşlarım orada o sıcak anları da an be an bizimle paylaştılar. Üzerine biraz konuşalım çünkü tarihi anlar yaşanıyor hakikaten siyaset dünyasında şu anda ve TGRT Ankara Haber Koordinatörümüz Ahmet Sözcan bizimle. Ahmet, günaydın.
6: Günaydınlar Seda, Ankara'dan iyi yayınlar diliyorum.
5: Çok teşekkürler. Perşembe akşamından beri bu tarihi anları konuşuyoruz. İlkleri de yaşıyoruz açıkçası. Siyaset sahnesindeki bu ilkler nasıl yol alınıyor şu anda? Bir tahliye kararı mı var CHP Genel Merkezi önünde? Neden bu gerginlik yaşandı?
6: Şimdi bu görüntüler hoş değil. Ana Muhalefet Partisi'nden bahsediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bahsediyoruz. Neredeyse Cumhuriyet'le yaşıt, Cumhuriyet'in kurucusu olduğunu söyleyen bir parti. Dolayısıyla içi şu an itibariyle yolsuzluklarla, bazı ahlaksız olaylarla anılıyor. Belediye başkanlarının birçoğu tutuklu. Yine milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması söz konusu. Akçeli ilişkiler, işte tartışmalı olaylar. Şu anda CHP gerçekten bir bataklığa saplanmış durumda. Bütün bu tartışmalar yaşanırken bir de işte mutlak buttan kararı çıktı. O mutlak buttan kararı neden çıktı? Şimdi biliyorsun 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan CHP'nin 38. olağan kurultayında genel başkanlığı Özgür Özel kazandı. Ancak o kurultayda delegelerin iradesinin sakatlandığı ortaya çıktı. Yani bu mahkeme kararıyla tescillenmiş oldu. İşte Özgür Özel'in seçilmesi için delegelere para verildiği, hediye market kartları dağıtıldığı, cep telefonları dağıtıldığı, aynı zamanda CHP'li belediyelerde delegelerin yakınlarına iş verildiği ve bu kapsamda da kurultayın sakatlandığı ortaya çıkmış oldu. Şimdi genel başkan kim? Mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu. Özgür Özel ve parti yönetimi düştü. Şimdi bu gelişmenin ardından yapılması gereken nedir yargı kararına göre? Özgür Özel'in yargı kararını kabullenip genel başkanlık koltuğunu Kemal Kılıçdaroğlu'na teslim etmesi gerekiyor.
5: Bir de şöyle
6: ancak
5: bir
6: bu karar
5: var,
6: çıktığı
5: Ahmet,
6: günden
5: çok
6: bu yana.
5: Pardon, araya giriyorum. Yani evet. Özgür Özel şu anda CHP'li Özgür Özel diyor ki yani orada seçilmiş bir başkan var. Sanki Sayın Kılıçdaroğlu da mahkeme siyasi bir kararla böyle bir karar almış gibi, bu şekilde bir kavga da var arada. Bu da partileri geriyor açıkçası. O nedenle bu görüntüler söylediğin gibi hiç yakışmıyor. Peki mahkeme kararına uymayacaklar mı? Onu mu anlıyoruz eski yönetim için soruyorum.
6: Şimdi baktığımızda Türkiye'de yargı bağımsızlığı var. Yargıya kimse talimat, emir veremez, yönlendirme yapamaz. Dolayısıyla şimdi ilk yerel mahkeme biliyorsun Asliye Hukuk Mahkemesi mutlak buttana gerek yer olmadığına karar vermişti. Dolayısıyla konu istinafa gitmişti. İlk yerel mahkeme verdiği zaman işte Ankara'da yargıçlar var, hukuk işledi, değerlendirmeleri yapıldı. İstinafa gittiği zaman istinaf Ankara Bölge Adliye Mahkemesi böyle bir karar verdi. Ya bu sefer yargıya siyaset müdahale ediyor şeklinde değerlendirmelerde bulunuyorlar. Yani yargı işimize gelen kararı verdiği zaman işte bravo, bağımsız. İşimize gelmeyen kararı verdiği zaman siyasi talimatla hareket ediyor. Yani bu tür değerlendirmelerin yapılması doğru değil. Yani CHP'nin bu anlayışı da çelişkili. Daha önce de buna benzer açıklamalar yaptılar. Şimdi CHP'nin istediği şekilde bir karar ya da beklediği şekilde bir karar çıktığı zaman bravo, işte Ankara'da yargıçlar var deyip alkışlıyorlar. Aleyhlerine olduğuna olan bir karar çıktığı zaman da işte yargı bağımsız değil, siyasi talimatlarla hareket ediyor şeklinde tezvirat yapıyorlar. Yani bunlar da doğru değil. Yargıyı kimsenin yıpratmasına hakkı yok. Ya, yıpratmaması lazım. Şimdi bu son yaşanan görüntülerde yani hoş değil. Ana muhalefetin içinde bulunduğu durumu göstermesi bakımından da gerçekten ibret verici. Şimdi İstinaf Mahkemesi bir karar verdi. Dedi ki Özgür Özel ve yönetimi düşmüştür. 38. olağan kurultayda yolsuzluk yapılmıştır, usulsüzlük yapılmıştır, delegelerin iradesi sakatlanmıştır. Dolayısıyla o kurultay yok hükmündedir dedi. Özgür Özel ve yönetimini düşürdü, görevden aldı. Ne yaptı? Daha önceki yönetimi göreve getirdi, hem de tedbirli olarak. Yani şu anda Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin genel başkanıdır. Genel merkeze girmek onun hakkıdır. Oradaki makam odası Kemal Kılıçdaroğlu'nun hakkıdır. Ancak Özgür Özel ve arkadaşları ne yapıyor? Yargı kararına rağmen biz burayı bırakmayız, teslim etmeyiz, biz buradan ayrılmayız diyor. Ortada da bir mahkeme kararı var. Yani o mahkeme kararının da yerine getirilmesi gerekiyor. Yani ila nihaye bu sürdürülebilir bir şey değil. Biz genel merkezi teslim etmeyeceğiz, biz buradan ayrılmayacağız, yargı kararını tanımayacağız. Ya bunlar olabilir mi? Şöyle bir örnek vereyim Seda. Yani normal bir vatandaşın başına geldiğini düşünelim. Bir icra kararı vatandaşa gittiği zaman ne oluyor? İcra memurları geliyor, oradaki eşyaları haczediyor. O zaman kimse borcunu ödemesin. İcra memurları geldiği zaman da barikat kursun, ben almıyorum desin, borcumu da ödemiyorum desin. Yani böyle bir mantık olabilir mi? Burada da baktığın zaman teknik olarak aynı prosedür işliyor. İcra memurları tebligatı yapıyor, ardından da işte kararın uygulanmasını istiyor. Karar uygulanmazsa ne olacak? Şimdi İstinaf Mahkemesi o kararı Ankara Valiliğine de gönderdi. Aynı zamanda ilgili yetkili kurumlara da gönderdi. Bu sefer o ilgili yetkili kurumların da bunun gereğini yapması lazım. Bu sefer onlar bunu yapmazsa mahkeme kararı yerine getirilmemiş olur. Yani yargının kararı havada kalmış olur. Bunlar doğru şeyler değildir. Sabahtan beri muhabir arkadaşlarımız hem Sait hem de Aleyna olay yerinden, genel merkezden canlı yayınlarla. Tabii mesela Aleyna gösterdi o kocaman taşı. Yani düşünebiliyor musun? Sanki kale surlarından mancınıkla böyle şeyler atıyorlar, taşlar atıyorlar. Ya bu görüntüler kabul edilebilir mi? Bunlar hoş şeyler mi? Ayrıca siz kimi nereye almıyorsunuz? Şimdi sizin yönetiminiz düştü, göreviniz düştü. Daha dün kendiniz yani seçim adı altında bir organizasyon gerçekleştirdiniz. Kapalı grup adı altında kendinizi grup başkanı seçildiğini ilan ettiniz. Siz kendinizi grup başkanı seçtirdiyseniz o zaman genel başkan olmadığınızı da kabul ediyorsunuz demektir. Çünkü zaten milletvekili olan genel başkanlar doğal olarak aynı zamanda grup başkanıdır. Siz neden böyle bir tekrar seçim yaptırıyorsunuz? Zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi de biliyorsun, haberlerimizde de verdik. Kemal Kılıçdaroğlu'nun biyografisini genel başkan olarak güncelledi. Özgür Özel'in titrini de, ünvanını da grup başkanı olarak tescil etti. Yani mahkeme kararının ulaştığı yerler, avukatların yaptığı başvurular neticesinde o değişiklikler de yapılıyor. Siz burada genel merkezi teslim etmeyiz, biz buradan çıkmayız diyerek hukuka, yargıya da aykırı hareket ediyorsunuz. Yargının da gerekeni ve kolluk kuvvetlerinin de bu durumda yapması gereken şeyler var. Yani CHP'yi bu duruma düşürmeden önce bunları düşünmeniz lazımdı. Şimdi de ortaya çıkan sonuca katlanmak zorundasınız. Yargının verdiği karara uymak zorundasınız. Sabahtan beri işte ekranlara yansıyor. Ortada büyük bir gerginlik yaşanıyor. Otobüsler çekildi. Bazı partililer, işte düşen yönetime yakın partililer genel merkeze davet edildi. Sırf niye? İşte o tebligat alınmasın, ardından da işte genel merkezin boşaltılması işlemi yapılmasın. Kemal Kılıçdaroğlu gelirse de biz onu buraya sokmayalım. Ya siz 13 yıl genel başkanlığınızı yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı adayınız oldu. O grup görüntülerini hatırla. Kemal Kılıçdaroğlu'nun son grup konuşması vardı, vedalaştı. Özgür Özel hüngür hüngür ağlıyordu. Yani şu anda Kemal Kılıçdaroğlu genel merkezi girmesin diyen milletvekilleri orada gözyaşları döküyordu. O gözyaşları sahte miydi? Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında...
5: Ahmet, bir sorum tabii, olacak sana.
6: Şimdi tabii.
5: Ahmet, tabii çok önemli bu fotoğrafı değerlendirmen. Bir yandan da şunu merak ediyorum. Görüntüler tabii birçok soru işaretini de getiriyor. Dediğin gibi yıllarca Sayın Kılıçdaroğlu için çalıştınız. Cumhurbaşkanı adayı olduğunda da öyle. Ama şimdi Sayın Kılıçdaroğlu 2,5 yıl sonra görevine iade ediliyor. Kapılar kilitli ve şu anda genel merkeze neredeyse giremeyecek halde. Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde de güvenlik önlemleri artırıldı. Şunu merak ediyorum, bu görüntüler ışığında Ahmet, şu paylaşımlar yapıldı mutlak mutlağından sonra. Sayın Kılıçdaroğlu'nun artık CHP'de, CHP seçmeninde bir karşılığı yok diye. Bu görüntüler bize aksini mi gösteriyor?
6: Yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'na hep bunu söylediler, işte insan içine çıkamaz, yolda yürüyemez diye. Kemal Kılıçdaroğlu gayet de insan içine de çıkıyor, yolda da yürüyor, vatandaşların yoğun ilgisiyle de karşılaşıyor. Şimdi Seda, şunun altını çizmek lazım. Şimdi dün de seninle konuştuk bunu. Özgür Özel ve arkadaşları hayatın gerçeklerinden kopmuş, Türkiye gerçeklerinden kopmuş. Kendilerine yandaş olan, kendilerini destekleyen kanallardaki yorumcuların söylediklerini, gerçek hayatta vatandaşların kendileri hakkında düşündükleri sözler ya da düşünceler zannediyorlar. Ya da işte kendilerini sosyal medyada destekleyen bazı troller var. O trollerin yaptığı açıklamaları halk desteği zannediyorlar. CHP'lerin desteği zannediyorlar. Yani şimdi kim yolsuzluğa, hırsızlığa, ahlaksızlığa destek verir? Kim prim verir? Mutlak buttan kararı çıktığından beri CHP Genel Merkezi'nden biz canlı yayınlar yapıyoruz. Türkiye'de de işte vatandaşların tepkisi var mı yok mu? Genel merkeze işte mutlak buttan kararı çıktı. Genel merkezin görevleri düştü. Özgür Özel ve yönetiminin görevleri düştü. Nasıl bir ortam oluştu? Yani Özgür Özel ve arkadaşlarının beklediği gibi insanlar meydanlara mı döküldü? CHP Genel Merkezi'nin içi, önü, yollar dolup taştı mı? İnsanlar kendilerini böyle feda etmeye hazır bir hale mi geldiler? Hiçbirisi yaşanmadı. Çünkü neden? Zaten şu an itibariyle CHP'de yaşananlar samimi partilileri de, samimi CHP'nin parti tabanını da çok rahatsız ediyor. Düşünebiliyor musun? CHP şu an itibariyle yolsuzluklarla ve ahlaksızlıklarla anılıyor.
5: Belediye evet, başkanlarının birçoğu hatta kuruluş kodlarına döneceğiz evet. Söz veriyorum dedi. Aslında acaba bazı isimlerle de yollarımı ayıracak diye merak ediyoruz.
6: Tabii ki ayıracak. Yani zaten endişe de o. Şimdi mesela Özgür Özel diyor ki kurultaya gidelim. Tamam Kemal Kılıçdaroğlu da kurultaya gidiyor. Orada tabii Özgür Özel'in söylediği, beklediği tarihle Kemal Kılıçdaroğlu'nun aklındaki tarih, kurultay süreci farklı. Şimdi Özgür Özel dün açıkladı. En kısa sürede diyor, onun da 40 gün içerisinde olması gerektiğini söylüyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu ise en uygun zamanın olması gerektiğini söylüyor. Ancak kurultay takviminin başlayabilmesi için bile SEDA, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve arkadaşlarının genel merkeze girmesi lazım. Şu anda bütün kayıtlar CHP Genel Merkezi'nde. Delege yapısı, üye sayısı, işte daha önce kimler görevdeydi, onlar şu anda partiyle ilişiği devam ediyor mu, etmiyor mu? Bütün bunların oturulup, o defterlerin açılıp bakılması lazım. Siz diyorsunuz ki ben sizi genel merkeze almam. Almazsanız nasıl olacak? Yani sabahtan beri Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri içeride bulunan Özgür Özel ve arkadaşlarıyla temas kurmaya çalışıyor. Onların beklentisi şu. Yani polis müdahalesi olmasın, CHP Genel Merkezi ve partimiz farklı görüntülerle anılmasın, oturalım konuşalım, bu olayı sakinlikle, suhuletle halledelim, bir orta yol bulalım, uzlaşalım şeklinde arayış içerisindeler. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu için şu anda CHP'nin fiili olarak milletvekili olan isimler dahi genel merkeze alınmıyor. Ya siz kimi nereye almıyorsunuz? Seçilmişlerin hakkından bahsediyorsunuz. Seçilmiş partinizin milletvekili genel merkezinize giremiyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Düşman hukuku uygulanıyor şu an itibariyle. Yani böyle bir yani bu manzara kabul edilemez. Girmeye çalışanlara taşlar atılıyor, peşişeler atılıyor. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler de orada, vatandaşlar da, partililer de orada, milletvekilleri de orada. Onların üzerine saldırılıyor. Ya bu görüntüler hoş mu, güzel mi? Yani CHP'yi içine düşürdüğünüz durum hoş bir görüntü mü? Yaşananlar sizi mutlu ediyor mu? Yani yapmanız gereken belli. Yargı kararını vermiş durumda. Sizin genel başkanlık göreviniz ve parti yönetiminin görevi düştü. Genel başkan şu an itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla CHP'nin genel başkanını ben genel merkeze almam. Cebir ve şiddet kullanırım. İşte barikatlar kurarım şeklindeki anlayışlar doğru değil. Yani işin gideceği yerde insanı korkutuyor. Yani az önce de kavgalar yaşandı, tekmeli yumruklar, taşlar atıldı. Yani Allah muhafaza insanlar yaralansa orada güzel mi olacak, hoş mu olacak? Yani bu görüntülere sebebiyet verilmemesi lazım. Özgür Özel ve arkadaşlarının olayı sükunetle ve suhuletle ele alması lazım. Sen de güzel hatırlattın Seda. Dün Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaptı. Bu mutlak buttan kararın ardından ilk kez kameraların karşısına geçti. Evet, yani CHP bu zamana kadar CHP bu zamana kadar yolsuzluklarla, ahlaksızlıklarla anılan bir parti değildi. Bu eleştiriler yapılmazdı dedi. Ancak şu anda CHP bu eleştirilerin muhatabı dedi. Biz de dedi bu CHP'yi tekrar eski kodlarına döndüreceğiz dedi. ahlaksızlıklarla anılmasını önleyeceğiz dedi.
5: Nasıl gördün beden dili, yani böyle yani, bir morali yerinde mi, kararlı mı, kurultay kararı alacak mı? Hani erken kurultay diyor ya Özgür Özel, şartımız bu diyor. 40 gün içerisinde oturup arkadaşlarımızla o kurultay ilanını gazetede görürsek yüz yüze görüşebiliriz, sohbette edebiliriz dedi. Nasıl bir yanıt gelir sence Kılıçdaroğlu cephesinden?
6: Önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu nasıl gördüm? Dirayetli gördüm, güçlü gördüm, kararlı gördüm. Zaten yani biz de yayınlarda hep konuşuyorduk Seda. Hem sabah yayınlarında hem de akşam katıldığım programlarda şunu savunuyordum. Yani mutlak buttan kararı çıkarsa, isterse CHP 100 tane ayrı kongre yapsın, onlar da geçersiz olur. Çünkü yönetim geçersiz sayılırsa onların yaptığı iş ve işlemler de geçersiz sayılacaktı. Nitekim mutlak buttan kararının ardından mahkemenin yaptığı verdiği kararda bunları gördük. 21. ve 22. olağanüstü kongreler de iptal edildi. 39. olağan kurultay da iptal edildi. Yani boşuna çabalamayın, yargı kararını bekleyin dedik.
5: Yani
6: o hani zaman da uyardık.
5: Yani tabiriyle buradan dönmez mi iş? Hani bu top buradan çıkmaz mı artık? Çünkü bir temyiz başvurusu da var. Dün sen hatırlatmıştın. Onu da izleyicilerimizle paylaşalım. Yani Özgür Özel şahsi olarak Yargıtay'a başvurdu temyiz için.
6: Şimdi şöyle, hukuki olaylar biraz karışık Seda. Evet. Ama en anlaşılabilir şekilde izah edeyim. Şimdi mutlak buttan kararı çıktıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha sonradan azlettiği avukatlar, aralarında Çağlar Çağlayan'ın da olduğu avukatlar Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu. O temyiz başvurusunun içerisinde şu da vardı: tedbir kararının kaldırılması. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu o başvuruyu yapan avukatları azletti, görevden aldı, kendi avukatını görevlendirdi. Ve kendi görevlendirdiği avukatın yaptığı ilk işte o CHP'den yapılan, düşen yönetimin yaptırdığı tedbirin kaldırılması başvurusunu geri çekti. Yani şu an itibariyle o geri çekilmiş durumda. Temyiz başvurusu ise devam ediyor. Şu an itibariyle temyiz başvurusu geri çekilmiş değil. Kurultay sürecinde nasıl gelişmeler olabilir? Şu an itibariyle onu bekleyeceğiz. Ancak bana gelen bilgilere göre o temyiz başvurusu şu an itibariyle geri çekilmeyecek. Ancak ilerleyen süreçte yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatları o temyiz sürecinden de feragat edecektir. Onun da bazı şartları var, usulleri var. Şimdi o kadar detaya girmeyeyim. Bir anlamda da yol göstermiş
5: ama
6: gibi oluyoruz. Dolayısıyla
5: böyle bir başvuru da var. Onu hatırlatalım. Bakalım ne diyecek Yargıtay. Peki kurultay Tabii. konusunda ne diyorsun?
6: Yani kurultay konusunda şunu söyleyeyim. Kemal Kılıçdaroğlu'nun öngördüğü süreyle Özgür Özel'in kafasındaki süre aynı değil. Özgür Özel diyor ki 40 gün içinde kurultay kararı alınsın, gazetede yayınlansın. Hatta diyor ki gazetede kurultay kararı yayınlandıktan sonra ben Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşürüm diyor. Kurultay kararı alınmazsa görüşmem diyor. Yani burada diyalog sağlanmadan eller sıkılı bir biçimde görüşme, uzlaşma olmaz ki. Yani oturun, görüşlerinizi karşılıklı dile getirin. Yani şu görüntülerde yaşanmasın. Tekrar kurultay konusuna dönecek olursak, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bir arınmadan bahsediyor. İki kez bu çağrıyı yaptı. Yani düşünebiliyor musun? Birçok belediye başkanı yolsuzluktan, rüşvetten, ihaleye fesat karıştırmaktan şu anda tutuklu ve yargılanıyor. Buna paralel olarak, buna ek olarak bazı ahlaksız görüntüler ortaya saçıldı. İşte Uşak Belediye Başkanı, o da görevinden uzaklaştırıldı ve tutuklandı. Özkan Yalım, işte ne bileyim, havlulu görüntüler ortaya saçıldı. Şimdi sevgililerini hem kendi belediyesinde hem de başka belediyelerde maaş almadan bankamatik çalışanı yaptığı ortaya çıktı. Diğer işte Bolu Belediye Başkanlığından yine uzaklaştırılan ve şu anda tutuklu Tanju Özcan'ın da hem usulsüzlük, yolsuzluk hem de işte o aşk skandalları ortaya çıktı. Bunlar patladı. Yani parti yönetiminde de, genel merkezde de, milletvekilleri arasında da her gün buna yönelik iddialar, görüntüler ortaya saçılıyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki CHP bu isimlerle yoluna devam edemez. CHP'nin arınması lazım. CHP ahlaki değerlerine dönmeli diyor. Şimdi bunu diyen bir insan, arınma çağrısı yapan bir insan tabii ki buna uygun hareket eder. Şimdi kim mesela dün Özgür Özel Yani açıklama yapıyor, diyor ki bana gelip birisi dese ki diyor çocuğun hırsızlık yaptı, ben onu evlatlıktan reddetmem diyor. Yapmaz benim evladım derim diyor. Ya böyle bir mantık olabilir mi? Yani şimdi çocuğunuz hırsızlık yapacak, o yapmaz diyeceksin. Tamam, kendi evladınız için bunu diyebilirsiniz. Duygusal olarak hadi onu anlayalım. Duygusal bir bağ vardır. Çocuğunuz yapsa bile konduramazsınız. Ya da onunla ilgili işlem yapmazsınız. Onu işte koruyup kollarsınız. Ama burada bir kurum var. Cumhuriyet Halk Partisi var. Kamu tüzel kişiliği var. İnsanların oy verdiği bir parti var. Siz orayı aile şirketi gibi yönetemezsiniz. Kendi çocuğunuza nasıl davranırsanız davranın. Ama işte parti yöneticisi, belediye başkanı, milletvekili yolsuzluk yaptıysa, ahlaksızlık yaptıysa siz onları kol kırılır, yen içinde kalır anlayışıyla savunamazsınız. Zaten savunduğunuz için CHP bu noktaya geldi. CHP tabanını da kaybediyor. Samimi CHP seçmeni yaşananlardan rahatsız. Az önce onu anlatıyordum. Yani insanlar gürül gürül meydanlara mı çıktı? CHP genel merkezinin önüne kendini atıp kalkan mı yaptı? Sadece dar marjinal bir kadro var. Hatta ilk gün biliyorsun mutlak buttan kararı çıktı. CHP genel merkezinin bahçesi bomboş kaldı. Radikal sol gruplar geldi. Onlar doldurdu. Yani samimi CHP seçmeni de bu yaşananlardan rahatsız.
5: Ahmet, evet, dediğin gibi bazı evet. CHP seçmenleri sessiz bir çoğunlukta olabilir. Gazeteciler sürekli tepki gösteriyor. Sayın Mehmet Sevigen, partinin en emek veren isimlerinden biri, canlı yayınımızda gözyaşları döktü. Hatırla, Taksim Meydanı programında bunları kabullenemiyorum diye. Evet. Hakikaten CHP çok tarihi kritik kırılmalarından birini yaşıyor. Hatta dün Fatih söyledi galiba. CHP için 3. kuruluş dönemi başlıyor yorumunda bulundu. Az vaktimiz kaldı. Sen nasıl yorumluyorsun? Bu süreçten CHP nasıl çıkacak?
6: Yani CHP bu süreçten nasıl çıkacak? Öncelikli olarak yargının, hukukun verdiği karar uygulanacak. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkandır. Genel merkeze girip makamına oturacak. Ardından da Kemal Kılıçdaroğlu da demiyor ki ben kurultay yapmayacağım demiyor. Kurultayı yapacak. Ancak kafasındaki takvim farklı. Farklı uygulamalar yapacak. İşte o arınma çağrısının gereğini yerine getirecek. Mahallelerden başlayarak ilçe ve il kongrelerini gerçekleştirecek.
5: Görevden bu arada alır mı Özgür Özel'i? Yolsuzluğa,
6: ahlaksızlığa.
5: Görevden yani ilişiği kesmek o kadar kolay değil. Bildiğim kadarıyla onun belli aşamaları var parti içerisinde, ama grup başkanı görevinden alır mı onu merak ettim bu arada.
6: Şöyle, seçim yapıldı, hayırlı olsun değerlendirmesinde de bulundu. Ha, ilerleyen süreçte yeni bir grup seçimi yapılır mı yapılmaz mı, seçimle geldiği için farklı bir prosedür işler. İhraç konusunu soruyorsan da tabii ki gelişmeleri değerlendirmek lazım. Onun da ayrı siyasi maliyetleri de olur. Yani öyle bir karar alınırsa. Şu an itibariyle onları konuşmak için erken. Öncelikle yapılması gereken Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde işte koltuğu devralması, ardından defterleri önüne koyması, ne kadar delege var, CHP'den kaçıya ayrıldı, yeni üyeler geldi mi, daha önceki yönetimden tekrar işte biliyorsun eski yönetim göreve gelecek, parti meclisi aynı zamanda şaibeli kurultayda görev yapan delege yapısı, ilçe ve il başkanları göreve gelecek. Bütün bunlar bir tespit edildikten sonra da Kemal Kılıçdaroğlu mahallelerden başlayarak aşama aşama kongre süreçlerini gerçekleştirecek. Dün de söyledim sana Seda, dün de konuştuk. Bunun için de en az bir yıl gerekiyor. Bir yıl ve bir buçuk yıllık bir süre öngörülüyor. Yani Özgür Özel'in beklentisi doğrultusunda hemen 40 gün içinde bir kurultayın toplanması zor görünüyor. Ancak Özgür Özel de bunu zorlayacaktır. Yani bayramdan sonra delegelerden imza toplamak için harekete geçecektir. Bakalım o beklediği o işte delegelerden desteği de görecek mi görmeyecek mi? Onu da bekleyip görmemiz lazım. Ancak delege yapısı da şu anda belirsiz. Şimdi biliyorsun önceki parti meclisi tekrar göreve gelecek. Ancak işte belediye başkanı olduğu için parti meclisi üyeliğinden ayrılan var. Partiden istifa eden var. Hatta AK Parti'ye geçen isimler bile var. Dolayısıyla bütün bu tablonun görünebilmesi için o CHP genel merkezindeki defterlerin de masaya yatırılması gerekiyor. Bizim de buradaki temennimiz, beklentimiz gerginlik yaşanmadan, istenmeyen görüntüler ortaya çıkmadan hukukun, yargının verdiği kararın yerine getirilmesi.
5: Ahmet Sözcan, çok teşekkür ediyorum. Evet, CHP Genel Merkezi'ndeki hareketlilik ve kurultay satrancındaki hamleleri konuştuk. Ahmet Sözcan'ı şimdilik uğurluyoruz. Ve bir ara zamanı geldi. Aranın ardından CHP Genel Merkezi'nde yaşanan hareketliliğe ilişkin ayrıntıları paylaşmaya devam edeceğiz.

0: TGRT FM Haber.
1: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
2: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Bebeğimle Mutluyum da her cumartesi saat 12'de, pazar günü tekrarıyla saat 17'de sizlerleyiz. Bebeğini bekleyen, karşılamaya hazırlanan ya da büyüten herkes

0: Şimdi reklamlar.
1: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
2: Donuyoruz Yüksel abi.
1: Bu havada.
3: İnternette donuyoruz.
1: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
5: Yüksel abi. Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: ve Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
5: Bugün sizlere HPV'li
6: belli yöntemler var.
5: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
6: Doğum sonrası yapılan...
5: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler...
6: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
4: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
5: Doğum sonra görülen bir hastalık haline gelmez.
6: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
7: TGRT FM.
8: TGRT FM Haber.
9: Sait Kahraman ve kameraman arkadaşımız Burak Taş'tan bize o anları anlattılar. Şu anda son durum ne? Sait, tekrar günaydın. Şu anda nedir durum genel merkez önünde?
10: Günaydın. Mutlak Mutlu'dan çıktı. İlk andan, hatta çıkmadan bir gün önce TGRT Haber ekranlarından Mutlak Mutlu'nun çıkacağı yönde haberleri ilk defa TGRT Haber yapmıştı. Ki dün de bizler burada yarın Kemal Kılıçdaroğlu gelebilir, yarın veya pazartesi günü gelebilir diye belirtmiştik ki bugün saat 5 itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçileri buraya geldi ve genel merkezde kontrolü sağlamaya çalıştılar ki şu anda bekleyiş sürüyor. Çevrede güvenlik önlemleri alınmış durumda. Özellikle diğer taraftan vatandaşlar gelemesin, giremesin diye polisler, çevik kuvvetler burada önlemlerini almış durumdalar. Ki bu tarafı da göstermek istiyorum. Bu tarafta özellikle yol tarafı, ana yol tarafında kapılar kapatılmış durumda. Burada tamamen güvenlik önlemleri sıkı bir şekilde alınıyor ve buraya gelişler tamamen kapatılıyor. Hemen ileri noktada içeri girecek çevik kuvvet ekipleri de var ki yanlarında yangın tüpü, kimse birbirini yakmasın veya bir yerler aleve verilmesin diye yangın tüpüyle demircakları kesecek aletlerle beraber burada bekleyişlerini sürdürüyorlar. İlerleyen dakikalarda bir girme girişimi, bir içeriye kontrol almaya çalışma girişimi sağlanırsa ya olursa buradan çevik kuvvet ekipleri içeriye girecek ve kontrolü sağlamaya çalışacak ki şu anda içeride de bir gergin bekleyiş var ki direnmeye çalışıyorlar. Burada sayı çok fazla. Çevik kuvvet sayısı da çok fazla. Ki burada milletvekilleri var. Özellikle milletvekilleri içeride konuşma yapmak istediklerini belirttiler ki onlar da içeri alınmadılar. Ve burada onlar da bekleyişlerini sürdürüyorlar an itibariyle. Tabii trafik ekipleri özellikle ana yolda bulunan araçları da çektiler. Hiçbir araca zarar gelmesin veya araçlar bir sorun yaratılmasın veya araçlar yakılmasın, yanmasın diye kontrol altına alındı. Şu anda kameraman arkadaşım çevik kuvvet ekiplerini de gösteriyor. Diyor ki şu anda dediğimiz gibi bir trafik aracı daha geldi. Buradan araçları, bulunduğumuz noktadan araçları çekip burayı kontrol altına almaya çalışıyorlar. Tabii içeride çadırlar var. İçeride direnmek için çadır kurdular. Çadırda kalıp çadırda yatıyorlar. Seçim otobüsünde yatanlar var. Kapılarda bekleyenler var. İçeride yaklaşık 700 kişi vardı. Ve onlar hala bekleyişlerini sürdürüyorlar. Ara sıra burada bulunduğumuz noktada gerginlik yaşanıyor. Gerginliğin de kaynağı ara sıra vatandaşlar arasındaki ikili diyalog veya az önce bir yarım saat önce ya da bir saat önce Mahmut Anal'ın seçim otobüsünün üstüne çıkmasıyla oluşan bir gerginlik vardı aslında. O da biraz alevi körükledi diyelim. Şu anda bu noktada tekrar bu noktaya doğru gitmek istiyorum aslında. Neden bu noktaya gitmek istiyorum? Şu anda içerisi gözüküyor. Bulunduğumuz noktadan gözüküyor ve orada bir gergin bekleyiş var. Tabii içeride çadır kuranlar var. İçeride bekleyişler an itibariyle sürüyor. Ve orada bu direnmek için bekleyen ekipler var, vatandaşlar var. Onlar o taraftan direnmeye, bu taraftan da içeri girmeye çalışmaları ara sıra sürüyor. İçeride çadırları göreceksiniz şu anda. Kameraman arkadaşım Burak Taş'tan da o yeri gösteriyor sizlere. Hemen diğer noktada çevik kuvvet ekipleri var. Kapıları kapatmış, buraya giren çıkan vatandaşları engellemek için uğraşıyorlar. ki daha gelmek isteyen Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri, vatandaşlar var. Onlar da diğer noktada bekletiliyor ve içeri alınmamaya çalışıyor. Tabii ileride milletvekilleri de var. O noktaya da gidelim. Milletvekiline de mikrofonu uzatalım. Özellikle az önce Gaziantep CHP milletvekili Hasan Öztürkmen'i gördüm. Ona da bir mikrofon uzatmak istiyorum aslında ki o da Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren ilk vekillerden biriydi ve desteğini belirtmişti. Ona da yakınlaşmak istiyorum. Ona da soruları sormak istiyorum. Ne düşünüyor, neler söylemek istiyor bize? O noktada kendisine mikrofon uzatacağız tabii ki. Tabii kendisini görürsek hemen mikrofon uzatmak istiyoruz. Tabii dediğimiz gibi bugün vekiller de içeri alınmadı. Özellikle ikili müzakere yapmak istediler. Konuşma yapmak istediler ki konuşma yapılmadı. Anlaşma sağlanmadı ki bu noktada tekrardan bir noktaya varılmamış durumda. Ve şu anda kendisiyle de bir görüşme yapmak istediler ve görüşme sağlanmadı. Demiştik ki şu anda CHP Gaziantep milletvekili Hasan Öztürkmen yanımızda. Hemen o da bizlere dakikalar sonra bizlere bir demeç verecektir. Hemen o da yanımıza geliyor şu anda. Yanımıza geldiği gibi kendisine sorumuzu soracağız. Evet, nasılsınız, iyi misiniz öncelikle?
3: İyiyim, teşekkür ederim. Sağlıklıyım, rahatım. Neler, moralim iyi.
10: Neler söylemek istersiniz bugünle ilgili bize?
3: Bu parti bizimle partimiz. Ben 100 yıllık CHP'li bir ailenin 50 yıllık CHP'li ferdiyim. CHP'nin bütün kademelerinde, gençlik kurullarında, sizin yaşınızdan itibaren bu yaşa kadar bütün kademelerine göre yattım. Şu anda milletvekiliyim. Diğer vekil arkadaşlarımızla birlikte partimize gelmek istedik. Ama sabah geldiğimizde kapı kapalıydı. Benim dışındaki diğer vekil arkadaşlar içerideki milletvekilleriyle görüşmeler yapmalarına rağmen bu saate kadar da içeri almadılar. Oysa dediğim gibi bu parti bizim de partimiz. Girmek partimize, çalışmak, arkadaşlarımızla görüşmek istedik fakat kabul etmediler. Bekliyoruz. Hala görüşmeler devam ediyor. Arkadaşlarımız telefonun içerideki genel başkan yardımcıları ve yetkililerle görüşüyorlar. İçeri girmek için bekliyoruz. Bir şekilde gireceğiz bugün.
10: Bekleyiş sürüyor. Yani bugün kesin gireceksiniz.
3: Herhalde bizi bir şekilde almak istiyorlardır, isteyeceklerdir, alacaklardır, almak istediğim gibi. Bizim de partimiz.
10: Peki buradan vatandaşlara çağrınız nedir? Özellikle bugün bu kadar kalabalık oluşacağı tahmin edilmiyordu diğer taraftan. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen vatandaşlar bu kadar fazla değildir diye bir konuşmalar oluyordu ki onlar da büyük bir şokla karşılaştılar. Neler söyleyeceksiniz?
3: Bazı televizyon kanallarının yanlı yayın yapmasının dışında gerek Cumhuriyet Halk Partisi seçmenleri gerekse kamuoyu çok büyük oranda Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanındadır. Destekçisidir. Onun gelmesini canından yürekten istiyorlar. Üstelik bu benim daha önce bir basın açıklamamda söylediğim gibi hepimizin saygı duyması gereken bir yargı kararıyla sabit olmuştur, tescillenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilgili maddesi yargı kararlarını herkesi bağlayacağını söylüyor. O nedenle de yargı kararı da Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin genel başkan olduğunu tescillemiştir. Bu nedenle de Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün ya da daha sonraki bir saatte, takdir buyuracağı bir saatte gelip görevinin başına geçecektir. Çünkü gelmesi artık keyfi bir davranış olmaktan ziyade görevidir de. Çünkü mahkeme kararı onu genel başkan yapmıştır. Partisine gelecek, genel başkanlık yetkilerini kullanacaktır.
10: Peki bugün aslında ilk andan itibaren TGRT haber ekranlarında canlı olarak veriyoruz. Evet. Sizler orada kol kola yürüyüp buraya gelirken kimseye saldırmayacağız, kimseye müdahale etmeyeceğiz. Onlar da bizim kardeşimizdir diye bir çağrı yaptınız. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?
3: Biz yaptık ama içerideki bazı vatandaşlar kim olduklarını bilmediğimiz partililerimiz olsa bizim partililerimiz milletvekillerine saldırmazlar. Bizim partililerimiz parti meclis üyelerine, YDK üyelerine ya da il ilçe başkanlarına saldırmazlar. Bence içeridekiler Cumhuriyet Halk Partili olmayan bindirilmiş kıtalardır. O nedenle de bizim bütün çabalarımıza rağmen televizyon kameralarında görüldüğü gibi bize saldırmaya kalktılar. hakaretler ettiler, küfürler ettiler, su şişeler attılar üzerimize. Biz sakinliğimizi koruduk, sakinliğimizi korumaya devam ediyoruz. Devam edeceğiz de bir şekilde parti binamıza girmeye çalışacağız.
10: Çok teşekkürler. Tabii CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen burada olduklarını, içeri gireceklerini, girecekleri ana kadar bekleyeceklerini ve ilerleyen saatlerde girilmesiyle beraber Kemal Kılıçdaroğlu'nun görev başına, koltuğuna oturacağını söyledi. Tabii ilerleyen dakikalarda Kemal Kılıçdaroğlu da gelecektir. Onları da an be an sizlere yansıtmaya çalışacağız. Tabii bugüne önem çekmek istiyorum. Tabii demiştik iki tarafta CHP'li, iki tarafta Cumhuriyet Halk Partisi vatandaşları ki Hasan Öztürkmen bize şunu söyledi. Karşı taraftakiler CHP'li değiller. Çünkü CHP'liler birbirine saldırmazlar dedi. Şu anda sloganlar atılıyor. Karşı taraftan hakaretler, ara sıra taşlar, şişeler atılıyor. Şu anda kameraman arkadaşım da gösteriyordur o noktayı. Tabii bir yandan da güvenlik çalışmaları sürüyor. Güvenlik çalışmalarıyla beraber buradaki araçlar çekiliyor. Güvenli bölgelere götürülüyor. Çünkü ilerleyen dakikalarda araçlar ateşe verilebilir. Araçlar parçalanabilir. Arbede yaşanabilir. Çünkü çok gergin bir ortam var şu anda. Lafla anlatılacak bir şey de değil bu. Hemen o noktalara da güvenlik önleminin alındığı o noktalara da gitmek istiyorum sizlerle beraber. Hemen sol tarafımızda göreceksinizdir. Çevik kuvvet yolu kapatmış durumda. O noktayı engellemiş durumda. Evet. Bir noktanda da vatandaşlar da bu noktadan karşı tarafa sloganlar, hakaretler yağdırıyor. İçeri girmemek için direniş gösteriyorlar. İçeri almamak için direniş gösteriyorlar. Diğer tarafta içeri gireceğiz bugün. Bugün giriş yapmadan buradan gitmeyeceğiz. Bugünü burada geçireceğiz diyorlar. Evet, birbirlerine karşı sloganlar atanlar var. Vatandaşlar var. Evet, Çevik Kuvvet bir yandan da diğer noktayı kapatmış durumda. İki taraf arasında bir gerginlik yaşanmasın diye bu tarafı kapatmış noktadalar. Evet, dediğimiz gibi bu şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen vekiller buraya geldiler. İçeri girmek istiyorlar. İçeri girmek istediklerini belirttiler. Hatta Hasan Öztürkmen az önce bize bir açıklama yaptı. Açıklamasında bugün buraya gireceklerini Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partililerinin olduğunu söyledi. İçeride olanların Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin olmadığını belirtti. Ki ara sıra buraya hakaretler, taşlar, sopalar da hedef gösterilen vatandaşlar oluyor. Evet, bu taraftan da ara sıra da birbirleriyle karşı slogan atışları oluyor. Hemen diğer noktaya doğru ilerleyelim sizlerle beraber. Diğer noktayı niye göstereceğiz? Hemen diğer noktada da Çevik Kuvvet ekipleri içeri girmek için bekliyorlar. Ellerinde alet edevatları var. İçeri girmek için demircakları kırmak için yangın tüpleri var. Araçlar yanarsa veya bir yerler ateşe verilirse onları söndürmek için ekipmanlar hazır durumda bekliyor. Hemen bu noktayı da göstereceğiz sizlere. Bu tarafta da yönetimden, destekten ekipler var, vatandaşlar var. Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen vatandaşlar var. Ve bu noktada da vatandaşların güvenliği alınmış durumdaki milletvekilleri bu noktada vatandaşlara çağrı yapıyor. Ve diyor ki kesinlikle birbirimize hakaret, saldırı yapmayacağız. Birbirimize saldırmayacağız. CHP'liler CHP'lilere saldırmaz diye çağrıda bulunuyorlar. Bizler kardeşiz çağrılarında bulunuyorlar ki... Evet, şu anda gördüğünüz gibi hemen otobüsün üstünde de vatandaşlar, basın mensubu arkadaşlarımız ara sıra milletvekilleri çıkıp burayı kontrol ediyorlar ne durumda diyelim. Sözü tekrardan size bırakalım.
9: Sait Kahraman, çok teşekkür ediyorum. Evet, CHP Genel Merkezi önünde önemli bir röportaja da imza attı. Hüseyin Öztürkmen, CHP'li. Öztürkmen dedi ki biz sükunetle geldik. Biz de partinin bir üyesiyiz. Biz de partiye yıllarımızı verdik dedi. Tahliye gerginliği devam ediyor. Sait Kahraman'a sıcak gelişmelerle tekrar döneceğiz. Fakat önemli bir başka sıcak gelişme de var efendim. Bu arada Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Ankara Emniyeti'ne bir başvuru yaptı. İşte o başvuru dilekçesi. Avukat Celal Çelik bu dilekçesinde genel merkezin boşaltılmasını istedi. Evet, bugün bir dilekçe daha verildi efendim. CHP Genel Merkezi'nde şu anda bulunan eski Genel Başkan Özgür Özel ve kurmayları içerideler ve Kemal Kılıçdaroğlu adına sabah erken saatlerde genel merkeze gelen milletvekilleri içeri alınmadı. Kapılar kapalı ve bu gelişmeler üzerine bir telefon trafiği yapıldı. Ardından da şu sıcak gelişmeyi sizlerle paylaşalım. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik Ankara Emniyetine başvurdu. Genel merkezin boşaltılmasını istedi. Yani bugün itibariyle hareketli dakikaların daha da artması bekleniyor diyebiliriz. Evet, bu dilekçeyi değerlendireceğiz şimdi. Hukukçu avukat Hadi Dündar şu anda bizimle birlikte. Hadi Bey, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar Seda Hanım, günaydınlar.
9: Çok teşekkür ederim. Hemen bu dilekçeyle ilgili sıcak yorumunuzu alabilir miyim? Yani bugün bizi başka hangi gelişmeler bekliyor Hadi Bey?
7: Buradan da anlaşıldığı üzere dikkat ederseniz mahkeme kararında Sayın Özgür Özel ve arkadaşları görevinden uzaklaştırılmıştı ve fiilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu olduğuna yönelik bir mahkeme kararı durumu söz konusu. Buna dayanarak meslektaşımız da artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, aynı zamanda parti meclisi üyeleri de değişti. Disiplin kurulu YDK üyeleri de değişti. Yani yüksek disiplin kurulu üyeleri de değişti. Buna rağmen eski yönetim olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte hukuksuz bir şekilde yönetime gelen Sayın Özgür Özel ve arkadaşlarının görevden uzaklaştırılma tedbiri de verilmişti aynı karar içerisinde. Fakat mahkeme böyle bir karar vermesine rağmen Sayın Özgür Özel ve arkadaşları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ni terk etmeme kararı alıyor. Ancak bir siyasi partinin genel merkezinin tasarruf yetkisi genel başkandadır. Genel başkanla beraber parti meclisindedir. Onunla birlikte yüksek disiplin kurulundadır. Yani bu siyasi partinin organları siyasi partiyle ilgili olan bütün kararları alabilecek olan organlardır. Ve şu an Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi içerisine girmeye çalışan, az önce arkadaşlarımız gösterdiler, Mahir Polat ve Müslüm Sarı ismi aklımda kaldı,
9: öne not çıkıyor.
7: Almışım.
9: Evet, o isimler de var. Deniz Demir, Orhan Sarıbal.
7: Bunlar Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, aynı zamanda parti meclisi üyeleri. Yani mahkemenin yetkili olarak atadığı şahıslar, daha doğrusu 38. olağan kurultay iptal edilince 37. olağan kurultaydan sonra göreve gelmiş olan şahıslar. Yani hali hazırda ne demek istiyorum? Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti meclisi üyesi olan şahısları içeri sokmamaya çalışıyorlar. Düşünsenize, sizin işte yetkili olduğunuz bir siyasi partinin binası var. Ancak bazıları tarafından işgal edilmiş ve sizi içeri almıyorlar. Böyle bir durumda ne yapabilirsiniz? Herhalde fiziki bir müdahalede bulunamazsınız. Bir şiddet olayına karışamazsınız. Tek yapmanız gereken kulluğa haber vermek. Kulluğa işte meslektaşımız kendi dilekçesinde bildirmiş. Biz telefonla görüşüyoruz. Müzakere ediyoruz. İşte diyalog aşamasında bunu halletmek istiyoruz. Fakat bütün bu çabalarımıza rağmen bunu gerçekleştirmiyorlar. Haksız ve hukuksuz bir şekilde genel merkezin içerisinde bulunan bazı şahıslar, bunların içerisinde Özgür Özel'in olduğunu unutmamak gerekiyor. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini boşaltmıyorlar, bize teslim etmiyorlar yetkili ve hukuken geçerli olan bir yönetime. Böyle bir durumda ne yapılacak? İcra yoluyla, yani kulluk marifetiyle oraya boşaltma durumu söz konusu olacak. Biz öğleden sonra, benim de aldığım duyumlara göre öğleden sonra saat 4 gibi Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze gidebileceği yönünde. Tabii bu telefon trafiğinden sonra nasıl gelişecek onu görme fırsatımız olacak. Fakat bugün gün içerisinde genel merkezin boşaltılma görüntülerini izleme durumu söz konusu olacaktır.
9: Evet, bugün yani anlıyorum hareketli dakikalar bizi bekliyor.
7: Gün boyu hareketli dakikalar izleyeceğiz. Ancak burada bütün sanki dışarıdan birileri, bakın ekranda görünen arkadaşlar, kol kola girmiş arkadaşlar, hepsi parti meclisi üyeleri. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an yönetiminde bulunan şahıslar, ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezine giremiyorlar. Biz burada şunu göz ardı etmeyelim. Sanki başkaları tarafından Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisine girilmeye çalışılıyormuş. Sanki bir siyasi partinin kapısına birileri dayanmış, siyasi partinin içerisine girmeye çalışıyor. Hayır, farklı bir izlenim var.
9: Evet, seçilenleri içeriden çıkarmaya çalışıyorlarmış gibi bir manzara da estiriliyor bir yandan Hacı Bey.
7: Seda Hanım, şöyle bir durum söz konusu. Özgür Özel ve arkadaşları kendilerini binanın içerisine kilitlediler. Kendilerini binanın içerisine kilitlediler ve çıkmayacaklarını söylüyorlar. Peki içeri girmeye çalışan kim? Cumhuriyet Halk Partisi'nin organları, yönetim organı, yetkilileri. Diyorlar ki biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkililerini içeri almıyoruz. Böyle bir durum söz konusu olabilir mi?
9: Bir de dün milletvekilleri 96 milletvekiliyle bir kapalı grup toplantısı yapıldı. Orada grup başkanı olarak seçildi CHP'li Özgür Özel. Bir yandan da şimdi kapıları kapattılar. Bir çelişki yok mu?
7: Çelişki ciddi anlamda fazla. Çünkü sizin grup toplantısını yapıp işte kapalı toplantıyı yapıp kendinizi grup başkanı olarak ilan etmeniz dahi zaten bu kararı kabul ettiğiniz anlamına geliyor. Ya kararı mahkeme kabul kararı. Ediyorsunuz ki kararı evet mahkeme kararını kabul ediyorsunuz ki alternatif yollar arıyorsunuz. Ha doğru bir yol mu? Ben yani Sayın Özgür Özel'in bu hamlesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Niye? Çünkü genel merkez ayrı bir yer, meclis ayrı bir yer. Her ne kadar birbirle bağlantılı olsa bile usulleri ve uygulama şekilleri farklıdır. Onun için genel merkezi kapatma, genel merkezi işgal etme durumu çok sıkıntılı bir durum. Yoksa bütün

0: çalışıyorlar.
1: Peki diyorlar burada amaçları ki, ne Hacı Bey? Siz şimdi bir de mutlak butlanla siyasi tarihimizde ilkleri yaşadığımız için anlamaya çalışıyoruz. Yani orada direnerek neyi amaçlıyorlar?
0: Ya burada şöyle bir durum söz konusu. İstesek de istemesek de Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde artık iki farklı durum söz konusu. Birincisi Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezini yöneten bir Kılıçdaroğlu ve ekibi var. Diğer tarafta mecliste bazı milletvekilleri var ve bu bazı milletvekilleri de İmamoğlu ve Özgür Özel'i destekliyor. Şimdi milletvekili grubuyla genel merkez grubu artık birbiriyle çatışma durumunda ya da daha doğrusu birbiriyle halef ve selef durumunda. O zaman burada önemli olan husus ne oluyor diye karşımıza çıkıyor. Sayın Özgür Özel'in genel merkezi işgal etme durumunun önemi burada ortaya çıkıyor ki biz işte mecliste bazı milletvekilleriyle bazı adımlar atmak istediğimizde seçmenin de yanımıza almak istiyoruz. Sanki Cumhuriyet Halk Partisi kulluk marifetiyle işgal ediyormuş görüntüsünü verelim. Ve sanki Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine Sayın Kılıçdaroğlu sadece ve sadece polis eşliğinde girebiliyor. Hem seçmen onu istemiyor hem genel merkez onu istemiyor gibi bir izlenim vermeye çalışıyorlar ki ileriki günlerde Cumhuriyet Halk Partili seçmenleri daha fazla konsolide etme ya da en azından kendi taraflarında çekme durumları söz konusu olsun. Yani bu siyaseten bir sonraki hamleyi gösterme. Bu birinci sebebiydi. İkinci sebebi ise şöyle. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu'nun mümkün mertebe Cumhuriyet Halk Partisi'ni kötü bir görüntü içerisine sokmamaya çalıştığını biliyoruz. Evet. Ve kendisi de açıklıyor. Onlar da şunu söylüyorlar. Şimdi olağan bir kurultaya gitmek isterse 6 ya da 7 ay gibi bir sürece ihtiyaç var. Çünkü mahalle, ilçe, il kurultayları olacak. Ondan sonra genel merkeze kadar geleceksiniz. Delegeleri belirleyeceksiniz. Belli bir süreç gerekiyor. Fakat burada Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi, Sayın Özgür Özel ve ekibi ne yapmak istiyorlar? Diyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğü gereğince genel başkan olağanüstü bir kurultay kararı alabilir. Ve kararı aldıktan sonra en geç 45 gün içerisinde olağanüstü kurultayın yapılması gerekiyor. Sayın Özgür Özel şu an arkadaşlarıyla birlikte Sayın Kılıçdaroğlu'nu psikolojik anlamda bir baskı altında tutmaya çalışıyorlar. Diyorlar ki bir karar alsın, olağanüstü bir kurultaya gitme kararı alsın ve bu kararı da açıklasın. Kararı açıkladıktan sonra, çünkü olağanüstü kurultay kararı alırsanız bir önceki delegelerle gitmek zorundasınız. Ama olağan bir kurultaya giderseniz bu sefer yeni delegelerle gitmeniz gerekecek. İşte Sayın
1: tam
0: Özgür
1: Özel.
0: Tam
1: bir kurultay satrancı hakikaten.
0: Evet, çünkü Sayın Özgür Özel diyor ki biz bir önceki kurultayla bir önceki delegelerle olağanüstü kurultaya gidersek zaten onları her türlü ayarlamışız ve genel başkanlık koltuğuna yine biz oturmuş olacağız. Fakat Sayın Kılıçdaroğlu ve arkadaşları ne söylüyor? Bizim olağan bir kurultaya gitmemiz gerekiyor ki çünkü delegelerle ilgili ciddi anlamda sorunlar var. Şaibelere karışanlar var, dosyaları olanlar var, mahkeme aşamasında olanlar var, ceza almış olanlar var. Onlarla ilgili de gerekli yasal işlemleri yaptıktan sonra olağan bir kurultayda bütün delege sistemimizi değiştirelim diyorlar ki haklılar yani. İşte Sayın Özgür Özel şu an bugün bu sonucu almaya çalışıyor. Yani diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu olağanüstü bir kurultay kararı alsın. Olağanüstü kurultay kararı aldıktan sonra da zaten bir önceki delegeler hepsi bizde. Ona göre de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı yine biz olacağız sonucu diye Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı, evet, Kılıçdaroğlu'nu zorlamaya çalışıyorlar. Ancak öğleden sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun bineye gideceği, oraya gireceği ve Sayın Özgür Özel'le belki bir görüşme gerçekleştirme durumu söz konusu olabilir. Biz bugün içerisinde genel merkezin boşaltılma durumunu ya da en azından telefonla görüşme sonucunda nasıl bir karara varılma durumunu izlemiş olacağız. Yani her gün aynı görüntüleri izlemeyeceğiz. Bugün bu görüntüleri izliyoruz ve bir sonuca da bağlanmış olacaktır.
1: Hakikaten öyle. Ana Muhalefet Partisi 103 yıllık bir parti ve bir şekilde taraflar arasında gerginlik var. Yani ortam gergin. Bir yandan da partide bir iki başlılık oluşmaya başladı. Hadi Bey'in söylediği gibi herkes hamlesini ona göre yapıyor. Şunu merak ediyorum Hadi Bey. 2 Haziran'da grup toplantısı var. Şimdi bayramdan sonra 2 Haziran'da ne olacak? Bir yanda grup başkanı diyoruz çünkü meclisteki artık CV'sinde bu şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi internet sitesinde grup başkanı olarak görünüyor. Bunun hukuki doğruluğu var mı, geçerli mi onu merak ediyorum. Grup toplantısında kim konuşacak?

0: Kılıçdaroğlu milletvekili olmadığı için de onu merak ediyorum.
1: Şöyle bir durum söz konusu Seda Hanım orada. Bugüne kadar bütün grupları meclisteki grup konuşmalarını yöneten siyasi partinin liderleri olmuştur. Peki bazı siyasi partiler, parti üyeleri yani milletvekiller çıkıp ben genel merkezi dinlemiyorum dediğinde ne olur? Sayın Kılıçdaroğlu çıkıp o baş kaldırmış olan ya da en azından genel merkeze aykırı hareket edebilecek olan vekilleri siyasi partiden üyeliklerini sonlandırabilir mi? Onları uzaklaştırabilir mi? Artık Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili değildir diyebilir mi? Evet, böyle bir karar alabilir. Böyle bir karar aldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup toplantısını kullanamazlar. Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşamazlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili sıfatını dahi kullanamazlar. Şimdi 20 tane milletvekili olduğunuzda zaten grubunuz bulunuyor ki burada diyelim ki 100 tane milletvekili Sayın Özgür Özel desteklesin ve Sayın Kılıçdaroğlu 100 milletvekilini partiden uzaklaştırsın. Geriye kalan 38 milletvekiliyle zaten grubu yine var ve Cumhuriyet Halk Partisi adına Cumhuriyet Halk Partisi oradaki bütün işlemlerini yapar. Ancak biz şöyle bir tabloyu ileriki günlerde görme fırsatımız olacak. Hiçbir milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'ni genel merkezini karşısına alabilecek sert söylemlerde bulunamayacak. Ancak kimler bulunacak? Yaklaşık bir 10 tane milletvekili var bu sert söylemleri gerçekleştirecek. Hatta öyle söylemler olacak ki Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretvari, tehditvari cümleler dahi kullanacaklardır. Niye? Çünkü onlarla ilgili belli bazı soruşturmalar var. Belli bazı fezlekeler hazırlandı. Parlamenter Suçlar Bürosu'na suçları araştırma bürosuna gönderildi. Mecliste yaklaşık 10 tane milletvekilinin birden fazla fezlekesi var. Bunlar da Kılıçdaroğlu tarafından kendi dokunulmazlıklarını kaldırma ihtimali durumunu göz önüne alarak nasıl olsa bize en ağır şekilde bir cezayı, en ağır şekilde bize bir yaptırım uygulaması uygulayacaktır diyerek ne yapmaya çalışıyorlar? Şu an hem seçmen nezdinde hem de kamuoyu nezdinde Sayın Kılıçdaroğlu'nu itibarsızlaşmaya çalışmaktadır. Sabahleyin bir grup başkan vekili çıkıp bir konuşma yaptı. Öyle ağır cümleler kullandı ki Sayın Kılıçdaroğlu'na sanki başka bir siyasi partiden gelmiş, sanki başka biri kendi partilerine bir müdahale etme durumları söz konusu. Sanki o laf ettikleri, o hakaret ettikleri, tehdit ettiği kişinin 13 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olmayan biriymiş gibi bir izlenim, bir görüntü oluşturmaya çalıştılar. O da biz bunu iyice anlamamız gerekiyor ki o şahıslar, bu konuşmaları gerçekleştirenlerin birden fazla fezlekeleri var ve dokunulmazlıkları kaldırıldığı andan itibaren yargılanma durumları söz konusu olacaktır. Ondan dolayı da en ağır şekilde Sayın Kılıçdaroğlu'nun karşısında olduklarını, durduklarını görüyoruz.
0: Hakikaten çok ilginç günlerden geçiyoruz. Şimdi siyasi tarihimizde hep söylüyoruz, bir ilk olduğu için hangisi doğru hangisi yanlış biraz böyle hukukçularımızın desteğiyle anlamaya çalışıyoruz. Çok tarihi anlar. Sabah erken saatlerden itibaren CHP Genel Merkezi önünde zaman zaman arbedeler yaşandı. Zaman zaman sözlü sataşmalar oldu. Hem Sayın Kılıçdaroğlu destekçileri hem de Özgür Özel destekçileri arasında hakaretlere varan sataşmalar yaşandı. Bir anlamda tabii güvenlik önlemleri de artırıldı. Sayın Kılıçdaroğlu'nun konutunun önünde de güvenlik önlemleri var. Bu arada Hadi Bey, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yeni basın danışmanı Sayın Atakan Sönmez'den bir açıklama geldi ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı bir açıklama. Arkadaşlarım da yayını hazırlıyorlar. Bu açıklamayı şöyle ana hatlarıyla ben paylaşmak istiyorum. Görüntüde hazırlanınca ekrana verecek arkadaşlarım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve bütün kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim diyor. İlk açıklama ve ilk yorumu sizden alabilir miyim?
1: Seda Hanım, az önce dediğimiz gibi Sayın Kılıçdaroğlu bu konuda kesin kararlı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi biliyorsunuz ki şu anki genel başkanı ve genel başkanı olduğundan dolayı da Genel merkez şu an bir işgal altında. İşgal altında olduğundan da yani işgal edenlerin de oradan uzaklaşmasını istiyor. Orada dikkatinizi bir konuya çekmek
0: Tabii.
1: isterim. Mahkeme kararına uyulmasını söylüyor zaten. Aynı zamanda ikinci paragrafta Atakan Bey'in paylaştığı tweet'in ikinci paragrafında disipline aykırı şekilde bir hareket durumu söz konusu olması. Bu ne demektir? İleriki günlerde yani Sayın Kılıçdaroğlu ileriki günlerde bu görüntüler nezdinde disipline aykırı yani örgüt kültürüne, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurallarına, en azından misyonuna, vizyonuna, işte tüzüğüne, oradaki politikalarına aykırı hareket edebilecek, disipline gidebilecek şekilde aykırı hareket edebilecek eylem ve davranışta bulunanların disipline sevk edilme durumları söz konusu
0: Peki
1: olacaktır.
0: bunun hukuki
1: Onun için
0: boyutunu alacağım. Çok pardon, balla kestim. Atakan Sönmez
1: estağfurullah.
0: şöyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir açıklamasını paylaştı X hesabından. Ben şöyle tümünü bir okuyayım ekrana da gelmişken. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve bütün kamu görevlilerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim. Hadi Bey'in de önemli dediği ayrı bir cümleyi de paylaşıyorum şimdi. Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacaktır. Evet, bundan sonra Sayın Kılıçdaroğlu hangi adımları atacak? İlk icraatı da merak ediliyor Hadi Bey, ne dersiniz?
1: Orada iki tane icraattan bahsediyor. Birincisi kısa vadede yani bugün içerisinde gerçekleşen olan. Çünkü son cümlesinde talimata aykırı hareket edenlerle ilgili gerekli tedbirler alınacak. Bu ne demektir? Eğer burayı boşaltmazsanız kulluk marifetiyle oraya girer. Tabiri caizse enselerinizden tutar kapının önüne de bırakırız. Çünkü genel merkezin bütün tasarruf yetkisi genel başkandadır. Genel yani siyasi partinin organlarındadır. Ve siyasi parti organ üyeleri şu an Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezin içerisine giremiyor. İkincisi uzun vadede olan kısımda eğer disipline aykırı hareket etme durumları söz konusu olursa ve tespit edilirse ileriki günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden onlar da uzaklaştırma, disipline sevk etme durumları söz konusu olacaktır. Hem kısa vadede hem uzun vadede ki düşüncesini Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıkladığını görüyoruz. Bir de burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun kararlılığını da görüyoruz. Çünkü az önce meslektaşımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatı aracılığıyla kulluğa yazılmış bir yazı vardı. O çok önemliydi
0: Evet.
1: ve şu an Sayın Atakan Bey'in de paylaşımında Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok kararlı olduğu ve ileriki saatlerde genel merkezin boşaltılma durumunun söz konusu olabileceğini söyleyebiliriz.
0: Sayın Hadi Dündar, şimdi az önce de bahsettiniz, Sayın Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimler bir bir erken saatlerden itibaren genel merkeze geldiler. O milletvekilleri aslında mahkeme kararına göre parti meclisi üyeleridir. Yani yönetim kademesi bir anlamda gelmiş oluyor. Şu anda da içeri alınmıyorlar. Ama en
1: Maalesef.
0: son Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik de emniyete başvuruda bulundu. Genel merkezin boşaltılması talebi var. Verilen dilekçe bunu gösteriyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun parti içerisinde bir karşılığı olmadığına dair bazı iddialar da ortaya atıldı. Yani biliyorsunuz çok ciddi eleştirilere maruz kaldı. Bundan sonraki kurultayda CHP'nin önünde neler var? Siz CHP'nin bu süreçten nasıl çıkacağını düşünüyorsunuz?
1: Şöyle iki tane ihtimal var. Birincisi ya genel merkeze aykırı hareket eden vekiller ve siyasi parti üyeleri yeni bir parti kuracaklardır. O zaman da kurultayda herhangi bir sorun olmaz, oluşmaz da. Fakat eğer aynı siyasi çatı altında siyaset yapmaya devam ederlerse kurultayda o zaman çok ciddi anlamda sert söylemler ve sert fiili müdahaleleri görme durumu söz konusu olacak. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem il kurultayları hem kongreleri hem ilçe kongreleri hem de kurultaylarında gördüğümüz manzaralar maalesef masaların, sandalyelerin havada fırlatıldığı, fiziki
0: Evet.
1: müdahalelerin olduğu durumları çokça şahit olduk. Burada da öyle bir durum söz konusu olabilecek. Yani ileriki bir kurultay döneminde. Ama oradaki tek kriter farklı bir siyasi parti ortaya çıkarsa zaten o zaman kurultayda herhangi aksi bir durum söz konusu olmaz. Ancak aynı çatı altında kalmaya devam ederlerse o zaman sert söylemlerin olduğu ya da en azından birbirlerini çok sert eleştirebilecek şekilde söylemlerin olabildiğini görmüş olacağız.
0: Peki bir parti kurulursa, hani farklı farklı isimler de geliyor zaman zaman, biliyorsunuz yeni isimler, Ekim Partisi, Hürriyet Partisi de geçti sanırım. Seçimlere yetişir mi böyle bir parti?
1: Ya siyasi parti bizim Türkiye'de şu an 190'ın üzerinde hazır, her şeyi mevzuata uygun olan 190'ın üzerinde siyasi parti var. Ve Cumhuriyet Halk Partisi eğer yani şu an Özgür Özel ve arkadaşları Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayrılmak isterlerse bütün Türkiye'de örgütlenmiş hali hazırda olan siyasi partiler var. Onun için herhangi bir sorun çıkmayacağını tahmin ediyorum. Çünkü çok hızlı bir şekilde oraya angaje olabilirler. Oraya hızlı bir şekilde bütün yönleriyle bütün elemanlarını, arkadaşlarını oraya konsolide edebilirler. Onun için çok bir zorluk olmayacak. Fakat böyle bir durum söz konusu olacak mı, olmayacak mı?
0: Evet,
1: olmayacağı
0: sağlıklı bir çözüm
1: kanaatindeyim.
0: olur mu sizce?
1: İşte olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi köklü bir siyasi parti. Yani Türkiye'de 103 yıllık bir geçmişe sahip olan bir siyasi partiden bahsediyoruz. Niye bunu söylüyoruz? Tabii ki her dönem, her genel başkan zamanında siyasi partilerin politikaları değişiyor. İlk kurulan siyasi partiyle bugün kurulan siyasi parti aynı olamaz. Fakat en azından isim hakkı ya da ismin ağırlığı, isminden dolayı insanlarda bıraktığı etki çok farklı bir öneme sahiptir. Ondan dolayı da Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altında siyaset yapmaya devam edeceklerini söyleyebiliriz. Çünkü oradan ayrıldıkları andan itibaren var olma hikayeleri çok sönük kalacaktır. Daha önce defalarca Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlar oldu. Fakat bu ayrılmalarına rağmen, hatta dikkat ederseniz Muharrem İnce dahi ayrıldı ve yeni bir parti kurdu. Ki Cumhurbaşkanlığı adayında %40'ın üzerinde oy almış, oy almış bir siyasi liderdi. Ancak buna rağmen ne seçimde bir karşılığı olabildi ne de kurduğu partide bir karşılık durumu söz konusu olabildi. Yani Türkiye siyasetinde. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlar her ne kadar güçlü olsalar da, her ne kadar o dönem bütün seçmenler tarafından kabul edilmiş, hatta kurtarıcı olarak ilan edilmiş olsa bile oradan ayrıldıktan sonra çok bir anlam ifade edemeyeceklerini söyleyebilirim.
0: Hadi Bey, bu arada sıcak gelişmeler de ard arda geliyor. Bir yandan genel tabii siyasi tarihi değerlendiriyoruz. Ankara Valiliğinden gelen açıklamayı arkadaşlarım son dakika gelişmesi olarak paylaşıyor. Valiliğin basın açıklamasına bakıyoruz. Ankara 3. Genel İcra Dairesi'nin dosyasında düzenlenen tebliğ ve tebellü belgeleri gereğince Cumhuriyet Halk Partisi vekili Avukat Celal Çelik'in Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı başvuruyla mahkeme kararına uyulmadığı bildirilmiştir. Celal Çelik, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararına dayalı olarak yetkililere teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir. Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir. Evet, yani daha saatler 11'e gelmeden çok hızlı bir şekilde peş peşe açıklamalar geliyor. Sayın Kılıçdaroğlu o zaman bugün genel merkeze girer mi Hadi Bey?
1: Ya tahminimizce gireceği kanaatindeyim. Eğer kendisi girmese dahi, kendisi oraya gitmese dahi kulluk marifetiyle kapının açılacağı, oradaki siyasi partililerin hepsinin dışarı çıkartılacağı, oradaki kilidin, anahtarın değiştirilip Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatına teslim edilme durumu söz konusu olacak. Çünkü bugün pazar günü, dikkat edin, sadece Cumhuriyet Halk Partisi bir siyasi parti olarak Türkiye'de bulunmamakta. Bir sürü siyasi partinin genel merkezleri var. Bugün bir siyasi parti üyesi ya da işte bir milletvekili dahi siyasi partinin genel merkezine gitmeye çalışsa, eğer genel merkezde genel başkanın izni yoksa, haberi yoksa içeri dahi alınmaz. Çünkü oranın da bir işleyişi var, bir kuralı var. Ve oranın içerisinde bulunan bir sürü belge ve bilgi var Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezi, genel işleyişiyle ilgili. Bunların tahrip edilmemesi lazım, bunlara zarar verilmemesi gerekiyor. İzinsiz bir şekilde işte genel başkanın odası ya da işte MYK'nın odası ya da aynı zamanda parti meclisinin o toplantıların yapıldığı yerlerin en azından kimse tarafından izinsiz bir şekilde girilmemesi gerekir. Çünkü orası mahrem bir yer. Siyasi partinin en gizli olarak kararlarının alındığı bir binadan bahsediyoruz. Bütün Türkiye'deki işleyişinin döndüğü bir binadan bahsediyoruz. Onun için hukuksuz ve haksız bir şekilde bulunan, görevden uzaklaştırılmış olan şahıslar tarafından oranın işgal edilmiş olması kabul edilebilir bir durum olarak karşımıza çıkmayacaktır tabii ki ve kulluk marifetiyle onların orada çıkartılma durumu söz konusu olacaktır ki biz orada hali hazırda binanın önünde şunları görüyoruz. Hem önceki milletvekilleri, parti meclisi üyeleri, şu an görevli olanlar, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini görüyoruz. Bunlar şu an mahkeme kararıyla orada yetkili olan şahıslar ve oraya girip orayı teslim alıp orayla ilgili bütün kararları verebilecek olan şahıslardır. Onlar şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisine giremiyorlar. Tabii kulluk marifetiyle girip o şahısları da oradan çıkartıp ya da oraya girip görüntüsünü verdikten sonra kapıları, önemli yerlerin kapılarını kilitledikten sonra, kilitlerini değiştirdikten sonra o saatten sonra Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde o kapıya zarar vermeye çalışanlar, o kapıyla ilgili herhangi bir şekilde ya da işte genel merkezin kapısını kırmaya çalışanlar farklı farklı suç tipleriyle karşı karşıya kalacaktır. Ya da orada görevini yerine getirmek isteyen Cumhuriyet Halk Partili yetkililer ya da işte avukat meslektaşımız ya da polis görevlilerine yönelik bir eylem durumu söz konusu olursa o zaman da görevini yaptırmamak için direnme suçunu oluşturma durumu söz konusu olacaktır. Ancak burada hem bir fiziki müdahale olduğunda işte yaralama mıdır, tehdit midir, orada nasıl bir suç tipi ortaya çıkarsa, hangi suç tipi ortaya çıkarsa şöyle özetlesek, o suçtan dolayı yargılanma durumları söz konusu olacaktır. Onun için hiç kimsenin ne bir fiziki müdahale durumunda bulunma hakkı vardır, ne sözlü bir şekilde sınırları aşma hakkı vardır. Eleştirebilirsiniz, ağır bir şekilde eleştirebilirsiniz, karşılıklı sataşabilirsiniz, konuşabilirsiniz sert bir şekilde. Fakat kimse kimseye ne hakaret edebilir, ne kimse kimseyi tehdit edebilir, ne de kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısını kilitleyerek kendisini içeride kilitli bırakarak Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerinin içeri girmesine engel olamaz. Onun için bunların hepsinin tabii ki bir karşılığı söz konusudur ve kolluk marifetiyle ileriki saatlerde içeri girme durumunu görme şansımız olacaktır.
0: Evet, şu anda söylediğiniz gibi Ankara Valiliği emniyete talimat verildi dedi. Yani artık CHP Genel Merkezi'nde şu anda içeride bulunan eski yönetimin tahliye edilmesiyle ilgili bir hamle geldi Ankara Valiliği'nden. Kılıçdaroğlu'nun avukatı Sayın Celal Çelik bu dilekçeyi vermişti. Aslında çok görüşmek istediler, yani kapıya kadar geldiler, telefon görüşmeleri yapıldı. Ama bir türlü o ortak nokta gerçekleşmedi. Aslında polisin devreye girmesi istenmiyordu gördüğümüz kadarıyla. Fakat bir sonuç alınamadı, karşılıklı bir uzlaşma olmadı. Hadi Bey, çok
1: Meğer
0: pardon.
1: polisin, buyurunuz, buyurunuz.
0: Hadi Bey, çok pardon, alacağım sözlerinizi ama sıcak noktaya tekrar bir dönüyorum. CHP Genel Merkezi önünde. Evet Sait, son durum ne? Geldi mi emniyet ekipleri?
2: Evet, şu anda CHP Genel Merkezi'nin önündeyiz. Şu anda emniyet ekipleri burada bekliyorlar. Bildiğiniz üzere valilikten bir karar gelmişti. Valilikten gelen karar doğrultusunda biraz sonra Çevik Kuvvet ekipleri içeriye giriş yapacak. Tabii şu anda tüm önlemlerini almış durumdalar. Her türlü tedbiri alıyorlar. Her şeye karşı tabii duvarı aşmak zor. Ondan dolayı kesici aletler var. Kesici aletlerle beraber demircakları keseceklerdir. Demircakları kesip bu noktadan içeri giriş yapmaya çalışacaklardır. Çünkü kapıyı kapatmış durumdalar. Kapılar kapalı, barikatlar çekilmiş. Otobüslerin üstünde vatandaşlar var. Kapılarda seçim otobüsleri bulunmakta ki ilerleyen dakikalarda giriş yapmaya başlayacaklar içeriye doğru. Ve içeriye girmek için de büyük ihtimalle demircakları kullanacaklar. Demircakları kırıp içeri gireceklerdir. Ki şu anda da hemen göstermek istiyorum. Şu anda hareketlilik yavaş yavaş başlıyor. ilerleyen dakikalarda içeriye giriş sağlanmaya başlayacak. Evet, şu anda gördüğünüz gibi kapıya doğru önlem alınmış durumda. İlerleyen dakikalarda buraya giriş sağlanacak ve çevik kuvvetlerin sayısı artıyor. İçeriye girmek için vatandaşlar arkadan bekliyor. Çevik kuvvet de önden girişini sağlayacak ve içeriği kontrol altına almaya çalışacak. Tabii o sırada da müdahaleler olacaktır. İçeride çünkü direnmek için bekliyorlar. Polise karşı da direnmek için bekleyecekler. Tabii ilerleyen dakikalarda CHP Genel Merkezi kontrol altına alınacaktır. Şu anda vatandaşlar kapının orada geçit vermemek için bekliyor ve içeriye giriş sağlanmaması için uğraşacaklar. Tabii Ankara Valiliğinden bir açıklama vardı az önce. Talimat doğrultusunda bir hareketlenme yaşandı. Buraya bir talimat geldi ve ilerleyen dakikalarda CHP Genel Merkezi'ne artık Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi geçebilsin diye çevik kuvvet ekipleri içeriye giriş yapacak ve içeriği kontrol altına almaya çalışacak. Şu anda evet bir hareketlilik var diğer tarafa doğru. Diğer taraftaki hareketliği görmek için bizler de birazdan ileriye doğru ilerleyebiliriz. Şu anda önlemler alınıyor. Vatandaşlar, çevik kuvvet ekipleri sıralanıyor. İlerleyen dakikalarda içeriye doğru giriş yapmak için hazırlıklarını sürdürüyorlar. Bizler de bu noktaya doğru sizlerle beraber sizleri izleterek gelelim. Şu anda tabii tüm önlemler alınmış durumda. Özellikle demir cakları kesmek için aletler burada. Aletleri de görebiliriz. Aletlerle beraber demir caklar kırılacak ve içeriye giriş sağlanacak ve içeride CHP Genel Merkezi kontrol altına alınmış olunacak. Evet, şu anda talimatın gelmesi bekleniyor. İçeri giriş talimatının gelmesi bekleniyor. Bizler de sizlerle beraber o giriş anlarını an be an TGRT haber ekranlarından izleyeceğiz ve göreceğiz neler olacak. Arbede yaşanacak mı yoksa kolaylıkla mı olacak ki bu kolaylık beklenmiyor daha doğrusu. Çünkü içeride Hasan Öztürkmen bahsetmişti aslında, CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen. Demişti ki içeride CHP'liler yok, içeride başkaları var demişti. Şu anda fiziki müdahale olacaktır. Karşı bir hamle gelirse, direniş olursa tabii zarar vermemek için ellerinden geleni yapacaklardır. Bizler de şu anda o anlara tanıklık ediyoruz. O tarihi anlara tanıklık ediyoruz sizlerle beraber. Şu anda gördüğünüz gibi çevik kuvvet ekipleri, sonra polislerimiz, özel timlerimiz kapının orada bekleyişlerini sürdürüyorlar. İlerleyen dakikalarda içeriye giriş yapacaklar ve içeriği kontrol altına almaya çalışacak. Biz tabii valiliğin bir açıklaması vardı. O açıklamayı da aslında sizlere aktarmak istiyorum. Bir açıklamada şu ifadelere yer vermişti valilik. Hemen o ifadelere doğru da gideceğiz. Şunu söylemişti: Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 21.05.2026 tarihli ve 2026 esas dosyalı karar sayılı kararı ve Ankara 3. Genel İcra Dairesi'nin gereğince Cumhuriyet Halk Partisi Vekili Avukat Celal Çelik'in Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne yaptığı başvuru ile mahkeme kararına uyulmadığı bildirilmiştir. CHP Vekili Avukat Celal Çelik, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararına dayalı olarak yetkililere teslim edilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmiştir. Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir, kamuoyuna duyurulur demişti. Ki bugün Kemal Kılıçdaroğlu da bir açıklama yapmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm örgütlerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından verilen karar uyarınca işlem yapmaya ve çalışan yargı görevlileri, emniyet personeli ve tüm kamu görevlerine ve mahkeme kararının gereklerine uymasını rica ederim. Ayrıca örgüt kültürüne ve disiplinine aykırı hiçbir eylem ve davranışta bulunmamasını da rica ederim. Talimata aykırı hareket edenlere ilgili gerekli tedbirler alınacaktır demişti. Ki şu anda valiliğin talimatı verildi emniyet müdürlüğüne. Emniyet müdürlüğü de şu anda çevik kuvvet ve özel timlerle beraber az sonra, dakikalar sonra, hatta belki saniyeler sonra içeriye giriş yapacak ve içeriği kontrol altına almaya çalışacak. Ki karşı tarafta direnen ekipler de var, onlar da içeride bekliyorlar. Hemen o noktayı da gösterebilirsem göstereceğim sizlere. Kameraman arkadaşım Salih Gümüş de o noktayı gösterirse, şu anda içeri noktayı görebilirsek aslında çok güzel olur bizler için. Şu anda içeride de hareketlilik sürüyor, direnmek için hareketlilik sürüyor ve içeride şu anda önlemler alınıyor. Çevre kuvvete karşı, polise karşı direnecekler, direneceklerdir. Bakalım ilerleyen dakikalarda bir arbede yaşanacak mı ki hiçbirimiz temenni etmiyoruz arbede yaşanmasını. Tabii şu anda kameraman arkadaşım sizlere içerideki görüntüleri de veriyor an be an. Tabii şu anda Çevik Kuvvet ekipleri de hazır bir şekilde bekliyorlar. Yaklaşık birkaç dakika sonra içeri girmek için hareket edecekler ve içeriye girmeye çalışacaklar ki çevrede de güvenlik önlemleri alınmış durumda. Evet, şu anda bu noktaya doğru biraz ilerleyelim. Neden bu noktaya ilerleyelim? Bu noktadan da yürünmesi söz konusu olabilir. Şu noktaya doğru çevirirsek sizlere de o anları, o dakikaları göstermek istiyoruz. Şu anda Çevik Kuvvet ekipleri hazır bir şekilde bekliyorlar. Talimat gelmesi halinde içeriye giriş için harekete geçecekler ve içeride genel merkezi kontrol altına almaya çalışacaklardır. Şu anda gördüğünüz gibi yukarıdan burayı izleyenler de var. Aşağıda ne olup ne bitiyor merak ediyorlar. Onlar da bugün aslında bu kadar kalabalık beklenmiyordu. Özellikle bugün geleceği beklenmiyordu. Bugün kimsenin geleceği falan beklenmiyordu. Ki biz dün bunları TGRT haber ekranlarından yarın ya pazar günü veya pazartesi günü buraya Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin gelmesi ve genel merkezde görevinin başında olması bekleniyor cümlelerine yer vermiştik. Ki dediğimiz yine oldu ve Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi buraya geldi ve şu anda Çevik Kuvvet ekipleriyle beraber içeriye giriş sağlamaya çalışacaklar ve içeriği kontrol altına almaya çalışacaklar. Evet, şu anda ek tedbirler de alınıyor tabii ki. Dışarıdaki Çevik Kuvvet haricinde ileride bekleyen ek destek ekipleri de mevcut. Tabii bir şey olmasına karşın dışarıda da harekete geçtiler. Sabahın ilk saatlerinden itibaren trafik polisleri buradaki araçları toplattılar. Araçlara bir zarar gelmesin veya araçlar yanmasın veya karşı bir hamle olmasın diye uğraş gösterdiler. Tabii ilerleyen ileri noktalarda da yollar kapatılmış durumda. Ne bir vatandaş gelebiliyor ne bir vatandaş gidebiliyor. Şu anda yollar kapatılmış durumda. İçeride kontrol altına alınana kadar, içerisi kontrol altına alınana kadar burada ekipler hareket edecekler ve içeriği kontrol altına almaya çalışacaklar ki dediğimiz gibi az sonra, dakikalar sonra burada bir hareketlilik olacak ve içeriye giriş sağlanmaya başlanacak. Evet, şu anda ileri noktaya doğru da gidelim. İleri noktada da bekleyelim. Bekleyişimizi bizler de sürdürelim. Bakalım neler olacak. Sizlerle beraber o anları izleyeceğiz. Hemen o noktaya doğru gidiyoruz. Şuradan bir kameraman arkadaşımla rica edeceğim. Şu noktadan da görebilir miyiz acaba içeriği? Görebilirsek Salih arkadaşımızdan da ricacı olalım. Hemen şu noktayı görürsek çok güzel olur. Evet, gördüğünüz gibi içeride de hareketlilik mevcut. İçeride vatandaşlar bekliyorlar. Direniş göstermek için bekliyorlar. İçeride hareketlilik sürüyor. Dışarıda da hareketlilik sürüyor. Tabii ilerleyen dakikalarda şu olacaktır. Mahmut Tanalı da görebiliriz. Kendisi de az önce seçim otobüsünün üstüne çıkmış ve vatandaşlarla ikili diyaloğa girmişti ve gerginlik yaşanmasına neden olmuştu. O da orada oturuşunu sürdürüyor. Tabii bugün yaşanılan gerginlik aslında biraz da Mahmut Tanal'ın seçim otobüsünün üstüne çıkmasıyla başlamıştı. Evet, kameraman arkadaşıma da teşekkür edeyim. O noktada sürüyor. Şu noktaya gelelim tekrardan. Çevik Kuvvet'in beklediği noktaya gelelim. Şu anda Çevik Kuvvet ekipleri burada bekliyorlar ve bekleyişi sürdürüyorlar. Talimat geldiği andan itibaren içeri girmek için çalışmalar başlayacak ve içeri girecekler. Yönetimi devam ettireceğiz. Evet, şu anda kameraman arkadaşımla biraz daha ileriye gidebilir miyiz diye bakmak istiyorum. Şuradan gidersek arkadaşların da açısını bozmayalım. Bizim gibi basın mensubu arkadaşlar da çalışıyor. Onlar da çekimlerini sürdürüyorlar. Hemen bu noktadan ilerleyelim. Diğer tarafı da görmeye çalışalım. Tabii dediğimiz gibi şu anda tüm ekipmanlar hazır durumda. Kapıyı, daha doğrusu demircakları kırmak için ekipmanlar hazır. Ekipmanları var. Yangın tüpleri var. Herhangi bir yangın çıkmasına karşı önlem alınmış durumda. Tüm önlemler alınmış şekilde birazdan içeriye girecekler ve içeride yönetimi kontrol altına almaya çalışacaklar ki bugün yapılan başvuru vardı. Başvuru doğrultusunda hareket ediliyor. Mahkeme kararı doğrultusunda hareket ediliyor. Hemen ileri noktaya da gidelim sizlerle. İleri noktadan da çekmek istiyorum. Şu anda zaten görmüşsünüzdür Adnan Beker'in fotoğrafı nasıl olduğu bir seçim otobüsü var. Barikat olarak çekilmiş durumda. Evet, şu anda otobüsün tam önündeyiz. Barikatların çekildiği tam öndeyiz. Ekipmanlarla birlikte içeri giriş yapacaklar ve içeride yönetimi kontrol altına almaya çalışacaklar. Tabii kameraman arkadaşın şu noktaya da gelirse bizler için çok güzel olacaktır. Şu anda demircaklar tarafından giriş yapılacaktır. Büyük ihtimalle demircaklara aşıp girilecektir. Çünkü bu noktaya giriş aslında otobüslerden dolayı neredeyse yok. Ve diğer tarafta da camlı alanı da barikatlarla kapatmış durumdalar. Sadece giriş noktaları olarak demircaklar kullanılacaktır. Demircakları kırıp aşıp o şekilde gireceklerdir ki onların girmesiyle beraber Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki destekçiler, Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri arkasıyla beraber gelirse büyük bir gerginlik veya büyük bir arbede sonucu talihsiz kazalar, talihsiz sonuçlar doğurabilir bu durum. Tabii şu anda bizler de o anları sizlerle beraber izliyoruz, sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Evet, şu anda bekleyiş sürüyor an itibariyle. Tabii içeride de vatandaşlar durmuş durumda. Tabii bugün camlara doğru saldırı olmuştu. Şu anda belki görüyor musunuz bilmiyorum ama barikatlar burada çekili durumda. Camların eşiğinde barikatlar var. Barikatlardan kimse geçemesin diye büyük uğraş verilmiş. Ve dediğimiz gibi şu anda demircak kısımları tarafından giriş yapılacaktır. Şu anda içeri noktayı da bir tekrardan görelim sizlerle beraber. İçeri noktada da bekleyiş sürüyor. Ne zaman girecekler, ne zaman gelecekler diye bekleyiş sürüyor. İçeri tarafta da bir hareketlilik mevcut. Vatandaşlar bekliyor. Bugün Hasan Öztürkmen'in yaptığı bir açıklama vardı. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen'in içerideki kişiler CHP'li değil demişti. CHP yandaşları daha doğrusu birbirine saldırmaz demişti. Kardeşlik çağrısı yapmıştı. Kimse kimseye saldırmadan sorunu çözelim çağrıları yapılmıştı. Ki bugün ilk olayın başlangıç noktası aslında tam bulunduğumuz nokta. Neden bulunduğumuz nokta onu da belirteyim. Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçileri ileri noktada buradaki noktada beklediler ve kol kola girdiler. İlk noktada arbedeler yaşandı. Ondan sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçileri arka tarafa doğru geri ilerledi ve toplanmaya başladılar. Sayıları arttıktan sonra kol kola girip kimse kimseye saldırmadan, kimse kimseye hakaret etmeden ilerleyeceğiz mesajı verip bu noktaya geldiler. Kalabalık olduğu için bu noktadaki Özgür Özel ve yönetimi ve destekçileri bu noktada kendilerini içeri kilitlediler. Ve saatlerdir içeride çıkmamak üzere kendilerini kapatmış durumda.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 0065.

11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan,
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
5: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İBDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 0065

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: şimdi reklamlar.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 0065.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Geceli reklamlar.
1: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
3: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Kaliteli reklamlar.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Ücretli reklamlar.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
0: Reklamları dinlediniz.
9: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz. Ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Muhibbullah Mankpuri, rahmetullahi aleyh, güneş geri döndü. Bir gün Hazreti Ali ikindi namazını kılmamıştı ki gördü güneşin battığını. Öyle çok üzüldü ki namazın geçtiğine atıverdi kendini Resulün eşiğine. Onun ağladığını görünce Fahri Cihan, üzülüp ağlamaya başladı o da o an. Sonra dua eyledi âlemlerin Rabbine, o anda batan güneş geriye döndü yine. Buyurdu ki, ya Ali, kaldır da bak başını. Güneş hala batmamış, kalk da kıl namazını. Allah arslanı Ali, kapıldı bir sevince, kalktı ve namazını eda etti hemence. Yine aynı şekilde Hazreti Ebu Bekir, vitri kılamayınca oldu çok müteessir. Öyle çok üzüldü ve ağladı ki o buna, koştu hemen Resulün mübarek huzuruna. Sanki dünya yıkılmış, o altında kalmıştı. Gözyaşları sel olup üstünü ıslatmıştı. Dedi, ya Resulallah, ben mahvoldum, ben yandım. Zira kazaya kaldı gece bitir namazım. O server öğrendi ki, namaz kalmış kazaya, o dahi çok üzülüp başladı ağlamaya. O esnada Cebrail, Rabbinden emir alıp, bir anda o serverin huzurlarına varıp, dedi, ya Resulallah, Sıddık'a de ki şu an, affetti günahına Allahü Azimüşşan. Yine büyük zatlardan Bayezid-i Bistami, gece ibadetinde uyuyakaldı ani. Sonra uyanamadı o sabah namazına. O kadar üzüldü ve ağladı ki o buna, hoş geldi Rabbimize onun bu üzülmesi. O esnada gayipten duyuverdi şu sesi. Ey Bayezid, üzülme, kusurunu affettim. Hem de sana 70.000 namaz sevabı verdim. Peygamber Efendimiz buyurdu, bir Müslüman, bir vakit namazını hiçbir özrü olmadan bile bile kazaya bırakırsa eğer ki, ateşte 80 hukbe yanar o elbette ki. Hukbe, 80 ahiret senesinin ismidir. Ahiretin bir günü, 1000 dünya senesidir. O halde, ey Müslüman, boş geçirme vaktini, iyi bil zamanının, ömrünün kıymetini. Namazları vaktinde eda et ki bugün de hiç pişman olmayasın yarın mahşer gününde.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, sonsuza giden sevgide çatışma olmaz. Mahşerde güneş bir mızrak boyu yaklaşacak. Çok sıkıntı çekilecektir. Orada 7 sınıf insan arşın altında gölgelenecektir. Bunlar için azap yoktur. Bunlardan bir tanesi de dünyadayken birbirlerini Allah rızası için seven, birbirlerinin yüzüne Allah için sevgiyle bakan Müslümanlardır. Demek ki Allah rızası için mümin kardeşinin yüzüne bakmanın mükafatı arşın altında gölgelenmektir. Mübarek bir zata biri gelip, "Hocam Allah aşkına sizde ne var? Ben öyle inanıyorum ki dünyada en çok beni seviyorsunuz. Ama başkasına gidiyorum, o da hiç şüphen olmasın, o en çok beni seviyor," diyor. Bir başkasına soruyorum, o da aynı şeyi söylüyor. "Herkese bu kadar sevgiyi nasıl veriyorsunuz ve insanlar niye sizin hakkınızda böyle düşünüyorlar?" der. Mübarek zat buyurur ki, "Ben bir mümini hiçbir endişe, hiçbir şüphe olmaksızın seviyorum. Bu sevginden en ufak bir menfaatim söz konusu değildir. Ona nasıl iyilik ederim, ona ne verebilirim diye bütün kalbimle ona böyle teslim oluyorum. O da insan, onun kalbi de var. Karşıdaki insan böyle kendisine mutlak güvenerek hiçbir endişe, hiçbir şüphe olmaksızın tam teslimiyetle muhabbet besleyince haliyle o da onu sevecektir. Çünkü bu sevgi nefsani değil. Allah'a giden yolda ilahi bir sevgi var. Dolayısıyla sonsuza giden sevgide çatışma, çarpışma olmaz. Ama menfaatle ilgili sevgilerde daima karşılıklı menfaatlerin çatışması söz konusudur ve bunun sonunda mutlaka kavga, geçimsizlik olur. O bakımdan bizim size olan sevgimizde daima size ne faydam dokunabilir, ne verebilirim düşüncesi, arzusu ve niyeti vardır. Sizden hiçbir menfaat beklemeksizin sadece duanızı almak için severim. Allah için olan sevgi, yani hubbu fillah budur. Yoksa ben sana şunu temin edeceğim ama sen bana ne vereceksin denirse bu iş sevgi değil, şirket olur. Şirketleşmede sevgi esas alınmaz. İnceden inceye menfaat hesabı yapılır. Onun için de Allah'a giden yol açılmaz. Mahkeme kapıları açılır. Şirketleşme karakolda biter.

Allah için olan sevgi ise cennete kavuşturur. Çünkü Cenab-ı Hak Allah için birbirini sevenleri cennette toplar, menfaatleri için sevenleri de hesaba çeker. Evliya zatları seven sonunda evliya olur. Çünkü rastgele bir insan onları sevemez. Biri mübarek bir zata gelip, "Efendim, siz Allah'ın sevgili kulusunuz, acaba Allah beni seviyor mu?" diye sorar. Mübarek zat da, "Sen onu seviyor musun?" diye sorar. O da, "Vallahi çok seviyorum." der. Bunun üzerine o mübarek zat, "O zaman Allah da seni seviyor. Çünkü o seni sevmese, sen zaten onu sevemezsin. Sevgi büyükten, yukarıdan gelir. Nitekim hoca talebesini sevmezse, talebe hocasını sevemez. Baba evladını sevmezse, evlat babayı sevemez." cevabını verir. Dünyada en tatlı şey Allah sevgisi ve din kardeşi sevgisidir. Hiçbir sevgi bunların yerini tutmaz. Allah bes, baki heves. Yani Allah için olanlar tatlı ve güzeldir. Geri kalansa boş hevestir. Bir hadis-i şerifte iki salih Müslüman bir Müslümana şahitlik yapsalar, bu salih bir Müslümandır deseler, Allahü Teala o Müslümanı ateşte yakmaz, azap yapmaz buyruluyor. Yine Peygamber Efendimiz, bir Müslüman gelir de sizden özür dilerse, siz de affetmezseniz Kevser havuzundan su içemezsiniz buyuruyor. Onun için bizi üzen, kıran böyle bir kimse varsa, özür dilerse affedelim. Mübarek bir zata, "Efendim, sizi tanıyan veya sizinle ilk defa karşılaşan herkes sizi çok sevmeye başlıyor. Bunun sırrı nedir?" diye sorduklarında şu cevabı verir. "Gördüğüm her mümini veya her arkadaşımı Allah'ın bir nimeti olarak görüyorum. Ben Allah'ımı seviyorum. Onun için yaratılanı yaratandan ötürü seviyorum." İnsan sevgilisinin eserini nerede görürse, sevgilisinden dolayı onu da sever. Bu yüzden karşı taraftan gelen sevginin ana kaynağı bizim oraya karşı olan sevgimizdir. "Ben çok seviyorum. Sevdiğim için onlar da beni seviyorlar." İnsanların kötü taraflarını, kusurlarını araştırmak hiç hatırıma bile gelmiyor. Hepsi Rabbimizin yüce kudretidir. Allahü Teala yarattığı bütün kulları için "Hepsi benim iyalim gibidir." buyuruyor. İyal, çoluk çocuk, ev halkı demektir. Bir annenin, babanın evladı ne kadar kötü olursa olsun, bir başkası tarafından onun azarlanması veya horlanması anne babayı üzer. Madem ki insanlar Allah'ın kullarıdır, onun kudretinin eseridir, Allah'ı seven onun kullarını incitmez.

0: Hayatım Roman.
1: Büyük Konuşmayın. Sizlere akıl vermek benim haddim değil ama siz olun, sakın büyük konuşmayın. Çünkü ben konuştum. Bakın şu başıma geleni. Askerliğimi Erzurum'un Oltu ilçesinde yaptım. O güzel beldenin güzel insanlarını aradan 5 sene geçmesine rağmen hala unutamadım. Ama asıl unutamadığım asker arkadaşım Cevahir. Onunla çok güzel bir dostluk kurduk. Hala da ara sıra görüşürüz. Açık sözlü, şakacı biridir. Sık sık şakalaşırdık onunla.
2: Ne o Nihat? Yine dertli dertli oturuyorsun bir köşede.
1: Ne bileyim be Cevahir. Birden bir hüzün çöktü içime.
2: Bak şuna ya.
1: Cevahir be. Bir uzun hava söylesene.
2: Ne oluyor oğlum? Dertlenmesi gereken biri varsa o da benim ya. Sen bekarsın. O yüzden ben evliyim. Karımı, 2 yaşındaki oğlumu bırakıp geldim buralara.
1: Olsun. Ben de hayalimdeki yavuklum için dertlenirim.
2: Çok alemsin be Nihat. İnsan hayalindeki biri için dertlenir mi oğlum? Ama istersen sana gerçekten dertlenebileceğim birini bulabilirim.
1: Nasıl yani?
2: Ne dersin? Seninle bacanak olalım mı?
1: Biz mi?
2: Evet.
1: Olalım be Cevahir. Sen istedin de kabul mü etmedik yani?
2: Oldu bu iş. Bana bak, bizimkiler beni ziyarete geliyormuş. Söyleyeyim de baldızı da getirsinler ha.
1: Hayır. Yok, buraya gelmesin. Burada olmaz.
2: Oğlum, bunda utanacak ne var ki ya? Görmüş olursun işte.
1: Yok. Ama söz veriyorum, askerlik bitsin, o zaman dünür bile geliriz.
2: Sen bilirsin oğlum. Ama bu arada kızı başkası kaparsa bacanak falan olamayız ona göre ha.
1: Ne demek başkası alır ya? Sen varsın arada. Hayır dedim mi kim alırmış?
2: O da doğru ya. Hadi hayırlısı olsun.
1: Cevahir, ne var? Ailen geldi, hasret giderdin. Sevinmen gerekirken üzgünsün. Yoksa gidişlerine mi üzüldün?
2: Sorma be Nihat. Oğlum hemofili hastasıymış.
1: Ne demek o?
2: Yani kanama esnasında kan pıhtılaşmıyormuş. Dolayısıyla öyle bir durumda hemen hastaneye kaldırılması gerekiyormuş. Bu 20 yaşına kadar da sürermiş.
1: Yapma be. Ama 20 yaşından sonra geçecekmiş, öyle mi dedin? Hiç olmasa buna sevinebilirsin.
2: Öyle de bu kalıtımsal bir hastalıkmış. Hanımın ailesinde varmış. Yani bu ailede kadınlar taşıyıcı oluyormuş. Erkeklerde de görülüyormuş.
1: Ya bana bak Cevahir. Senin baldızın da taşıma özelliği var mıdır?
2: Aynı aileden olduğu için taşıyıcı olabilir. Ama olmama ihtimali de varmış yani.
1: Oo. Ben öyle evlenip de sonra da hastane kapılarında dolaşamam Cevahir. O riske giremem.
2: Anlıyorum Nihat. Tabii haklısın.
1: Nereden söyledim bu lafı? Askerliğimiz bittikten sonra Cevahir'le bağımızı koparmadık ve sık sık mektuplaştık. Bu arada memleketimden bir kızla iyi bir evlilik yaptım. Derken evliliğimin 3. senesinde hiç yoktan yere hanımımla bir hastalık peyda oldu. Şimdi durduk yerde birdenbire bayılıyor. Ağzından köpükler çıkacak derecede kendinden geçiyor. Öldü sanıyoruz. Doktor dolaştırdığımız halde hala kesin bir teşhis konamadı. Kimi Sara diyor, kimi de sinir sistemi. Oysa ben kimseye diyemediğim gerçek sebebin büyük konuşmam olduğunu biliyorum. Cevahir'in baldızına gelince, o da evlenmiş ve bir çocuk sahibi olmuş. Çocuğunda hemofili filan da yokmuş.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki, kesilmiş tavuğun tüylerini kolay çıkartabilmek için sıcak su dökmek mekruh diyenler oluyor, doğru mu?
1: Efendim, o sözde doğruluk payı var. Fakat o sıcak su tabiri biraz yoruma muhtaç. Çünkü kitaplarda anlatılan kaynar su tabiri geçiyor.
0: İzaha muhtaç yani.
1: Evet. Mesela 30-40 derece sıcaklıktaki suya batırsa çıkarsa şey olmaz. Fakat kaynar suya batırınca ne olur? Hatta mekruh olur falan diyor da mekruh da olmaz. Leş olur. Derideki, dış yüzeydeki mevcut necasetin hepsi kaynar su sebebiyle
0: ete nüfuz eder.
1: Ete nüfuz eder ve et de aynı şekilde necis olur, yenmez. Ama hani 30-40 derece sıcaklıktaki suya şey yaparsın, tüyler yumuş, hemen biraz bırakırsın, çıkartırsın, tüyler yumuşamıştır, yol verirsin.
0: Yani kaynar su, fokurdayan su.
1: Evet, fokurdayan
0: bunun
1: su.
0: Bunun içine atılmaz.
1: 100 derece kaynaması lazım.
0: Namaz bittikten sonra çekilen tesbihleri elle değil de tesbihle bir şeyle çekmek bidatmış. Doğru mu?
1: Doğru değil. Çünkü Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam zeytin çekirdeğiyle bunu yapana Peygamber Efendimiz bir şey buyurmamışlardır. Men etmemişlerdir. Kitaplarda bu yazıyor. Bunu sen tesbihle de çekebilirsin. Parmaklarınla da çekebilirsin. Ha mesela tam İbn-i Saad-Tebedi kitabını hazırlayan Zat-ı Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala buyuruyorlar ki gençler parmaklarıyla saysın. Çünkü 33 olacak. Ama yaşlılar, onlar tesbih kullansın. Sayıyı karıştırır. Parmakla sayarken karıştırabilir. Gençsen, hafızana güveniyorsan parmağını kullanırsın. Hatta bazıları mesela şu numaratörler var ya, mesela uçaklarda adam saymak için kullanırlar. Öyle onları ya bazı yerlerde bazı şeyler için kullanılır. Tespih çekerken eline parmağına takmışın. Kelime-i tevhid çekiyorsun mesela. Onunla yaparsan bidat olun. Bidat olmaz. Bidat nedir? Dinin bir emrini, bu böyle değil de şöyle olacak. Tespih çekilmesini emretmiştir din. İster parmakla çek, ister tesbihle çek, ister zeytin tanesiyle çek, ne yaparsan yap. Oraya karışmamıştı, tamam mı?
0: Uşurda neden diğer masraflar düşülmüyor? Bizi aydınlatabilir misiniz?
1: Hem kitaplarda bizim de dikkatimiz çekti. Mesela diğerlerinde borçlar düşülüyor. Ama toprak mahsulünde yapılan masraflar düşülmez diye yazıyor. Biz o kadar biliyoruz. Sebebini, hikmetini bilmiyoruz.
0: Bir başka dinleyicimiz, Hanefi mezhebindeyim, diş dolgusundan dolayı Maliki'yi taklit ediyorum. Bugün diyor, daha önceki bir programda dinlemiş, Osman hocam Hanefi mezhebinde olan adeti 12. gün olan 10. günden sonra abdestini alıp namazını kılar dedi, yanlış anlamadıysam diyor. Ben diyor Maliki'de 15 diye biliyordum.
1: Efendim yanlış hatırında kalmış. Veya oradaki dinleyicimizin suali farklıydı, ona göre biz cevap vermişiz. Bir kere 4 mezhepte de temizlik müddeti en az karesi 15 gündür. Hanefi mezhebinde muayyen halin azı 3 gün, en çoğu 10 gündür. Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebinde 15 gündür en fazlası, diğer üçünde. Hanefi mezhebinde 10 gündür. Peki Hanefi mezhebinde olup da Maliki mezhebini taklit ederse, 10 günden sonra akıntı gelirse 15'e kadar sabreder. Diyelim ki 12. gün kesildi. 12. gün gusül abdesti alır, namazını kılar. Ama o ikini de kaza eder. Böyle demişizdir. Herhalde yanlış anlaşılmış.
0: Maliki'yi taklit ediyorum diyor bir başka dinleyicimiz. Abdestim varken dünyalık bir meseleden dolayı ağladım. Abdestim bozuldu mu?
1: Yok, bozulmaz. Ağlamakla abdest bozulmaz. Gözyaşı abdesti bozar mı? Belki onu sormak istiyor. Hani ağladım mı? Gözüm yaşardı. Efendim soğan, sarımsak veya sabun göze kaçtığı zaman o şekilde de yaşarabiliyor. Ağladın, yaşarabiliyor. Ancak Hanefi mezhebinde gözünde bir rahatsızlık vardır. O rahatsızlık sebebiyle gözünden yaş geliyordur. Yani iltihap karışıktır. O zaman bozar mı, ölüyor.
0: Hastalık sebebiyle.
1: Hastalık sebebiyle.
0: Mezardaki ölüler bizi görür mü? Bu mümkün müdür? Mümkünse bunun saati zamanı var mıdır?
1: Tabii. Sabah 6'da gideceksin, sen de görebilirsin. Yok öyle bir şey. Yalnız şimdi dinleyicimizin sorduğu sualde bu tamamen afaki değil dinleyicimizin. Şimdi kitaplarda belli bilgiler veriliyor. Mesela kabir ziyareti cuma günü buyuruluyor. Perşembe günü öğleden sonra başlar. Cumartesi günü öğleye kadar. Perşembe günü öğleden sonra başlıyor. Cumartesi günü öğleye kadar. Bu zaman diliminde kabir başına gidildiği zaman mevta geleni görür, sesini de duyar. İfadesi açık net bir şekilde bildiriliyor. Geleni tanır ifadesi geçiyor. Peki efendim ben sabah erken mi gideyim, öğleyin mi gideyim, akşam mı gideyim? Perşembe günü öğleden sonra gidebilirsin. Peki gece gidebilir miyim? Şimdi büyük kabristanlıklarda gece gidildiği zaman korkarsın. Orada bir çalıya bile takılmış olsa elbisen, kabirden birisi çıktı tuttu zannedersin. Başına başka şeyler gelebilir. Onun için gecenin hayrından gündüzün şerri evladır diye bir tabir geçiyor. Onun için bu işleri gündüz yapmalı.
0: Dinleyicimizin devamı varmış gerçi de yarım sordum. Cumartesi sabahı diriler mezarla giderse ölü onu duyar görür denmiş de onun için soruyor.
1: Demek ki birisi bir şey aktarmış, o kadar kalmış. Perşembe günü öğleden sonra başlıyor. Cuma buna dahil, esas cuma. Perşembe günü öğleden sonra da cumanın bereketi buyuruyor. Ertesi gün cumartesi öğleye kadar olan zaman dilimi de cuma gününün bereketinden kaynaklanıyor buyuruyor. Saatte bir dedi var o bilgi.
0: Peki ölüye Fatiha okumak istersek ona gönderirken diyor baba adıyla mı yoksa anne adıyla mı söylemek gerekir?
1: Şart değil. Ona mevtaya gitmişsin, bu kabirde yatanı dediğin zaman o kabirde kim yatıyorsa ona gidiyor.
0: Uzaktan göndermek.
1: Ha, uzaktan göndersen babama, dedeme, nineme mesela tanıdığın Ahmet amcaya dedin, Mehmet amcaya dedin. Anasının babasının ismini bilmen şart değil. Şimdi o yeni bir şey çıkarttırıyor. O zaman sülaleyi çıkarttıracak. Şeye kadar, Adem Aleyhisselam'a kadar şeceresini söyleyecek.
0: Ahmet bin, Ramazan bin, Mehmet bin, Osman bin, Süleyman.
1: Öyle değil, o şart değil canım. Tanıdığımız kimse.
0: Bir başka sorusu var yine bu meyanda dinleyicimizin. Ama diyor siz diyor daha önce bir anlatmıştınız diyor ölüler ruhlar diyor gelir ziyaret eder gibi hatırlıyorum. Yani bütün ruhlar, bütün ölmüşlerimiz diyor bizi gelip ziyaret ediyor mu, görüyor mu?
1: Evet anlattım ama o dinleyicimizin anladığı gibi değil. Babaannem anlatır dedim. Cuma günleri oğlum gelirler işte damda böyle bakarlar. Bize dua edilirse sevinerek giderler. Dua edilmezse üzülürler diye anlatırdı kadıncağız diye anlattım. Hüccet değil onun anlattığı. O öyle değil. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki ruhun oraya gelmesi şart değil. Çünkü ruha öyle bir güç kuvvet vermiş ki sen onu andığın zaman yani otomatik olarak cep telefonunu düşün. Telefonu tık tık tık tık tuşluyorsun, karşıdan buyurun diyor. Ruhlar da öyle. Buna rabıta deniyor, bağlantı deniyor. Şey yaptığı zaman şak diye aynı şekilde bulunduğu yerden de o görebiliyor. Da bulunduğu yerden zaten kabrin içinde bulunmazlar ruhlar. Orada bulunmazlar. Hele evliya-i kiramı, hele hele onların üstünde peygamberler aleyhissalatü vesselam. O kabrin içinde bilmek imanı bile tehlikeye sokar. Hakarettir çünkü o. Ruhları orada değildir. Bedenleri orada. Senelerce o bedende bağlantılı o bedende kaldıkları için oraya bir bağlantıları vardır. Biz o ruhun dünyada kullandığı evini, bedenini ziyarete giderken onu düşünüyoruz. Onu düşündüğümüz için bağlantı kuvvetleniyor. Kabrin başına vardığınız zaman bu bağlantı doruk noktasına çıkıyor. Onda ruh da o geleni tanıyor, oradan görüyor ve biliyor. Oraya gelmez şart değil. Ha, gelebilir mi? Gelebilir. Allah Teala izin verince ruhlar da gelebilir tabii ki.
0: Ruhların hazır olması bu demek mi?
1: Ha, ruhların hazır olması bu demektir.
0: Yani evliyada, peygamberlerde olan.
1: Çağırınca gelirler.
0: Çağırınca gelirler.
1: Her an hazır ve nazır olan sadece Allah Teala. Efendim benim şeyhim, benim mürşidim her zaman hazır ve nazır demek küfür olur. Bu Allah Teala'ya mahsus bir sıfattır. İnsanlara değil. Ruhlar çağrıldığı zaman veyahut da bağlantı kurulduğu zaman hazır olur. Başka türlü olmaz.
0: Bir büyük zatın kabrine gittiğimiz zaman bunu da ben sorayım. Mesela Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'ne gittik diyelim, işte dua ettik. Gelenin durumu da önemli midir burada? Yani şimdi koskoca Mehmet Emin Tokadi Hazretleri benim gibi bir adamın için niye gelsin?
1: Samimi şeyde onun bir ölçüsü var. Samimiyet, kitaptan ihlas diye anlatıyor. Ben şimdi böyle derlerdi, küçükken çok duyardım bu kelimeyi. Kostak kostak yürüyor diye, tamam mı? Duydun mu hiç bu kelimeyi? Böyle kibirli kibirli gidiyor. Yani. Kibirli, kostak kostak dediği o yani.
0: Başıcık.
1: Gittin. Hani bir şey anlatıyorlar ya. Adamcağız gitmiş, ömründe görmemiş öyle otomatik kapıların açılışını, ondan sonra ne bileyim sansürlü ışıkların yanmasını hiç görmemiş. Adam geçerken bakıyor ki kendi geçerken ışıklar yanıyor. Ondan sonra otelin kapısına yaklaşıyor falan, şırak diye kapılar açılıyor. Asansör kapısı kendi açılıyor, kendi kapanıyor falan. Adam demiş ki hay be demiş ya.
0: Merdivenler yürüyor.
1: Merdivenler yürüyor. Ben neymişim? Hızını alamamış gitmiş Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinin başına. Demiş ki ya Resulallah kalk kalk da bir bak ümmetinden kim geldi bir gör. Bir bak diyormuş, tamam mı? Mehmet Emin Tokadi Hazretleri de böyle gidersen avucunu yararsın. Olmaz o. Samimiyetle inanarak onların Allah'a tane sevgili kulu olduğunu, onların huzuruna çıkmaya yüzün olmadığını ve gitmeden önce onun hayatını okursan, Allah'a tane sevgili kulu olduklarını edebe riayet edersen, bu halle şapırsa Allah-u Teala onların ruhunu haberdar eder. Çünkü onların ruhunun haberdar olması da Allah-u Teala'nın kudreti altındadır. Kendi inisiyatiflerinde değildir. Sen samimiyetle ve ihlasla gidersen, yani efendim ben köylüyüm, ben şehirliyim, ben dağlıyım, ne olursan ol, ölçü samimi olmak. Ölçü samimi olmak. Senin etiketine, kariyerine bakmaz. Ben ilahiyatta profum, gelin gelin gelin sizi Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'ne götüreyim, bak bir selamını söyleyeyim, konuş verelim orada falan filan. Aslanım ben. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ama diyeceksiniz ki peki efendim, evliyadan birisi gelip onu ziyaret etse. Zaten evliya. O oraya giderken kalben bağlantıya geçmişlerdir zaten onlar, tamam mı? Görüşüyorlar. Oraya geldikleri zaman o doruk noktasına çıkar. Onlar da. Doruk noktasına çıkar. Dolayısıyla tabii herkesin hali ve durumu farklı. Ama kim olursa olsun, etiketi kariyeri ne olursa olsun, efendim eğitimi ne olursa olsun, samimi ise, ihlaslıysa, o zata muhabbeti ve sevgisi varsa, samimiyeti, ihlası ve muhabbeti nispetinde o zatın ruhundan feyz alır. Onunla görüşmesi de olur. Onunla görüşmesi olur.
0: Şimdi daha önce anlatmıştınız ya, işte Enver abi bir arkadaşıyla bir kabir ziyaretine gidiyor. Arkadaşı oradaki yatanla irtibata geçiyor, görüşüyor. Bu belli ki Enver abiden daha yüksek biri değil.
1: Enver abi görüyor mu görüştüğünü? Yani,
0: hocaları Hüseyin İlmi Efendi'den daha yüksek biri değil, haşa. Acaba hani tamam samimi olabilir, salih bir Müslüman da olabilir. Bunun bir okunacak duası falan mı var da o irtibata geçebiliyor? Onu okuyunca hemen irtibata geçiyorsun. Biraz da şunun için soruyorum bunu hocam. Şimdi internette mesela büyü yapma şekilleri falan anlatılıyor. Google amcaya girerseniz mesela büyü yapmak falan gibi ya da yaptırmak gibi. Orada tarif ediyorlar şunu şunu şunu yaparsan diye. Yani bu böyle bir şeyi okuyunca hemen geçmek midir yani burada?
1: Yok değil.
0: Esprisi.
1: Emen abilen Allah-u Teala rahmet eylesin. Bu zor bir şey değil. Bu kulvara girerseniz bunun neticesinde evliya olursunuz buyurdular. İşte ben bunu ilk duyduğum zaman o kulvarı bir araştırdım. O kulvarda bir sürü hizar makineleri var. O kulvara bir giriyorsunuz bir tünelde, ama tünelin içerisinde bir sürü hizar makinesi var. Sendeki fazlalıkları kesip atıyorlar. Tüneli ucuna çıktığınız zaman hakikaten bir kuşa dönüyorsunuz.
0: Yontuluyorsun yani.
1: Yontuluyorsun. Evliya oluyorsun buyuruyorlar. Çok kolay buyuruyorlardı. Kolay tabii. Tünele bir gireceksin. Hizarlar bir çalışacak. Çünkü orada dert var, sıkıntı var, bela var falan. Onların hepsine yahşi, yahşi, yahşi diye, diye, diye, diye. Ondan sonra oraya geliyorsun. Ve yemede, içmede İslamiyet'in bildirdiği ölçülere uyuyorsun. Diline, gözüne, eline, ayağına dikkat ediyorsun. Ve belli miktarda tesbihatta bulunuyorsun, Kur'an-ı Kerim okuyorsun. Bunları yaparken yani devamlı sürekli onunla meşgul olur. Ondan sonra ne olur? Ondan sonra mesela kelime-i tevhidi devamlı ısrarla çeken bir kimse bidat sahibi olsa bile Allah-u Teala alem misali açar ona buyuruyor. Öndürsen ya. Tabii o ondaki görülenler de istiraç olur, cehenneme götürür. Bu da apayrı bir şeydir. Onun için de Enver abiler ve hatta hocamız Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh ısrarla Enver abiler anlatıyordu bunu işte kabirde görüştü. Ben de gitti hocamıza anlattım bunu. Efendim buymuşlar, bu makbul bir şey değil. Çünkü o ahirete intikal etmiştir. Ahirete intikal edince o ahiretin diliyle konuşuyor. Dünya şartlarına göre değil artık onunki. Dolayısıyla ahirete giden dünyadakini terbiye edemez. Veyahut da onun oradaki söylediklerini dünyadaki dünya şartlarına göre anlar, hata eder. Ancak kamil ve mükemmel olanlar onlardan istifade edebilir. Çünkü hocamız Hemen abilerle Hindistan'a gidiyorlar. Buyuruyorlar ki İmam-ı Rabbani Hazretleri ziyaretten sonra bu büyükleri ancak aynı şekilde derecesi yüksek olanlar ziyaret ettiği zaman bu istifade edebilirler. Herkes edemez buyurmuşlar. Enver Bey istifade etti buyurmuşlar. Yani bu Hüseyin Hilmi Efendi Abdullah'dan Enver Bey istifade etti buyurmuşlar. Şimdi ben de gittim efendim gördüm falan filan. Gördün işte görsün ki şey yaptın. Peki biz ne yaparız? Bize bunları kim öğretti? Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Diyelim ki Ebu Eyyub el-Ensar radıyallahu teala hazretlerinin kabrini ziyaret ederken efendim biz Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hazretlerini seviyoruz. Onlar sizi bize tanıttılar. Onların işte tanıtmasıyla biz geldik.
0: Onları, siz de onları tanıyorsunuz.
1: Siz onları vesile ederek sizden. Ha, o zaman devreye girerler. Biraz kaba tabir olacak ama o salaklar siz misiniz? Demezler o büyükler de.
0: Neydi Abdülhakim abinin sözü?
1: O kadar molozun içinde sen olasın.
0: O molozlar siz miydiniz?
1: O molozlar siz miydiniz? Dolayısıyla ama doğrusu buymuş. Ben Emen abiden de işittim onu. Emen abiden de işittim. Ben kaç defa başıma geldi. Emen abiler söyleyince devreye girdiklerine şahit oldum. Beni Emen abi gönderdi oraya deyince... Ben onları nereden bileceğim? Demin güzel söylediniz. Hangi yüzde gideceğim ben? Ne diyeceğim ben? Yani o hacca giden adam gibi kalkarız. Mehmet'inden kim geldi? Bir bak diyeceğim ben şimdi.
0: Ben geldim.
1: Mehmet Emin Tokadi Hazretlerine, Yahya Efendi'ye, rahmetullahi aleyh. Seyit Abdülhakim Arvan Hazretlerini ziyaret ettiğini düşün. Hocamız mübarekleri Hüseyin Hilmi Efendi'yi ziyaret ettiğinde aynı durum söz konusu. Onun için edebi takılmalı. Hele Ebu Eyyub el-Ensar radıyallahu teala hazretleri. Ya hocamızın kelimeleri sormuşlar. Babacım demiş. Eyüp Sultan'a gidiyoruz böyle. Telli tuvaklı falan falan. Gelinler falan geliyor böyle. Yani bunlar seviyoruz diyor falan. Ben demiş anlamadım. Nasıl sevgi bu? Yani bunlar da demiş gerçekten seviyor mu? O zaman işte hocamız buyuruyorlar ki. Kızım buyuruyorlar. Seven sevdiğine itaat eder. İtaat etmiyorsa o sevgi yalandır. Sadece göstermelik. Biz gittik Eyüp Sultan'da fotoğraf çektik. Umre'ye gidiyordu orada. Kıza evlenme teklif ediyor Kabe'nin önünde. Onu videoya alıyor. Bilmem ne yapıyor falan. Ne oldu? Ben Umre'ye gittim. Hikaye. Halbuki orada hala yani şeyler yapılmaması lazım Kabe'nin huzurunda. Orada kalpten geçenler bile yazılıyor. Uygunsuz şeyler de kalplarıyla yazılıyor. Yani Allah böyle sonumuzu hayır eylesin inşallah.
0: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı, İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank

bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sayenizde 30 yılı aşkın zamanda paylaşmanın sevinciyle uzakları yakın ettik. Siz de kurban vekaletinizi İHH aracılığıyla ulaştırarak paylaşmanın sevincine ortak olabilirsiniz. Kurban bedeli 11.500 Türk Lirası. Kurban kardeşliğe çağrı. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bebeğimle mutluyum da her cumartesi saat 12'de pazar

0: Şimdi reklamlar.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
4: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı. 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
5: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Asu senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Ne acele kılçık hocam.
0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Besli olabilir ama her bez Allianz bez olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Bez Allianz'tır. Reklamları dinlediniz. Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT FM.

0: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı, özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de. Şimdi reklamlar.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Binacele kılçık hocam. Albayrak Finans,
4: yarına güvenle planlar. 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
5: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Yeni reklamlar.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba kıymetli izleyenlerimiz. Vakıf Medeniyeti programının yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Bugünkü programımızda İhlas Vakfı'nın kurban hizmetlerinden bahsedeceğiz. İhlas Vakfı Başkanı Sayın Mahmut Kemal Aydın Bey bizlere İhlas Vakfı'nın kurban faaliyetlerini anlatacak. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Kurban Bayramı yaklaşıyor. İhlas Vakfı'nın da çok yoğun bir dönemi var şu anda. Kurban faaliyetleri devam ediyor. Yurt içinde, yurt dışında kurban hazırlıkları bütün hızıyla sürüyor. Bugün sizden vakfın kurban hazırlıklarını dinlemek istiyoruz. Hem de bağışçılar kurban vekaleti vermek isterlerse nasıl verebilirler? Nerelerde kurban kesilecek? Fiyatlar ne merkezde? Genel olarak bilgilendirmenizi istirham edeceğiz.
1: Tabii.
0: Buyurun.
1: Şimdi tabii önce kurban bir ibadettir.
0: Evet.
1: Kurban Allah-u Teala'nın rızası için kesilir. Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için, Allah-u Teala'yı hoşnut ve razı etmek için kesilir.
0: Evet.
1: Yoksa efendime söyleyeyim et bayramı değildir kurban bayramı.
0: Gösteriş için veya et
1: gösteriş
0: için.
1: Gösteriş için et için kesilmez. İbadet maksadıyla kesilir. Ha ibadet maksadıyla kesilince dinimizdeki hükmü nedir sorusu aklımıza gelir değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi dinimize göre akil olacak, bali olacak, yani buluğa ermiş olacak kadın ve erkek bunlardan ihtiyacından fazla nisaba malik malı veya parası varsa kurban kesmesi Hanefi mezhebinde vaciptir.
0: Vacip.
1: Alper Bey muhakkak kesmesi lazım. Evet. Kesmezse günaha girer. İhtiyaç eşyasından başka malı ve parası olanın denildi değil mi bir üst cümlede?
0: Evet.
1: Bu şu demektir. İhtiyaç eşyası nedir derseniz oturacak evidir. İlla ev olması şart değildir. Yani ev sahibi olması şart değildir. Evin kendisinin olması şart değildir. Kira ile tuttuysa o şartı yerine getiriyor demektir. Tamam.
0: Kirayla sokacak bir evin içindeyse
1: kirayla oturabilecek evet. Ev varsa veya bir ev satın almışsa tamam.
0: Bu şartı sağlamış
1: olur. Bu evin eşyası ihtiyaç eşyasıdır. Bir de 3 kat elbisesi ihtiyaç eşyasıdır.
0: Evet.
1: 3 kattan fazlası ihtiyaç eşyası değildir. İşte bu nisap tutarı 96 gram altındır efendim. Yani Hanefi mezhebinde 96 gram altındır. Başka mezheplerde farklıdır. Ama bizim ülkemizin çoğunluğu Hanefi mezhebinde olduğu için 96 gram altındır nisap. Bu tutardan fazla mala sahip ise veya bu tutara ulaşmış ise burada bir sene beklenmez. Zilhicce yani kurban kesileceği zaman efendim zengin olmuş ise üzerine vacip olur hemen. Zekatta bir sene beklemesi lazım evet. Alper Bey. Kurbanda bir sene beklemesi lazım değil. Ayrıca mesela oturduğu evden başka evi var. Yatırım için almış. Dursun lazım olur filan diye. Zekat nisabının hesabında o aldığı eve satma niyetiyle almadıysa şey düşmez. Zekat nisabına dahil edilmez. Ama kurbanın özelliği var. Kurban bayramında yani kurban nisabının hesabında dahil edilir Alper Bey. Bu önemli bir şey.
0: Evet. Püf tamam. Noktası ayrıntı.
1: Tabii kurban kesen bildirildiğine göre kitaplarda yazdığına göre kendini cehennem ateşinden azat etmiş oluyor. Hür etmiş oluyor. Yine sevgili peygamberimiz bir hadis-i şeriflerinde buyurmuşlar ki hasislerin en kötüsü kesmesi vacip olduğu halde kurban kesmeyendir buyurmuşlar. Resulullah Aleyhisselam Hazretleri iki kurban keserdi. Birisini kendisi için keserdi, bir diğerinde ümmeti için keserdi. Allah Allah. Zaten Efendimiz Aleyhisselam Hazretleri hani Miracı filan anlatmıştık. Allah-u Teala buyuruyor dile benden ne dilersin diye. Ümmetimi dilerim ya Rabbi diyor. Evet. Ümmeti, vah ümmeti, ümmeti, vah ümmeti. Acap o günahkar ümmetlerimin hali ne ola? Allah-u Teala'dan ümmetini diliyor.
0: Evet.
1: Ümmetine şefaat etmesi için izin verilmesini talep ediyor. Yani Efendimiz bizleri bu şekilde düşünmüş, bizleri dert edinmiş, biz günahkar ümmetini ve bize kurban kesmiş bizim için.
0: Evet.
1: Bizim de sevgili peygamberimiz için aleyhisselam kessek ne olur sanki?
0: Evet.
1: Hiçbir şey olmaz, çok güzel olur,
0: çok güzel
1: değil
0: olur.
1: Mi? Evet.
0: Kurban parasını sadaka olarak verse, insanlar kurban kesmese, parasını sadaka olarak verse öyle olur mu? O şekilde kurban şartı yerine gelmiş olur mu?
1: Efendim, yani kurban kesmek şarttır. Yani kanın akması lazımdır. O şekilde sadaka vermiş olur.
0: Ama kurban yerine gelmez.
1: Kurban ibadeti yerine gelmez.
0: Evet.
1: Kurbanın, yani kendi kafana göre ben kurbanımı kesmedim, fakire sadaka verdim. Böyle emretmemiş ki Allah-u Teala. Nasıl emretmiş? Kurbanı keseceksin.
0: Kan akıtacaksın.
1: Sevgili yani. Peygamberimizin tatbikatı var.
0: Evet.
1: Nasıl kesmişse sevgili peygamberimizin kestiği gibi kesmek lazım. Yani hatta sadaka etti diyelim birinci gün, ikinci gün kurban parasını. Üçüncü günü akşamına kadar kurbanlık alıp kesmesi lazımdır diyor kitaplar. Ya üçüncü günü akşamına kadar. Çünkü Hanefi mezhebinde üçüncü gün akşamına kadar ne yapılır?
0: Kurban kesilir.
1: Kurban kesilebilir. İşte o üçüncü gün akşamına kadar kurban alıp birinci, ikinci günde kurban bedelini sadaka vermişse kesmesi lazım efendim. Evet.
0: Anadolu'da yaygın bir uygulama var. Karı kocalar birbirlerine mesela diyorlar ki bu sene sen kes, seneye ben keseyim. Yani karısı kocası birbirine böyle diyor. Birinin kesmesi yeterli oluyor mu karı kocadan, yoksa ikisi de nisaba malikse ikisinin de mi kesmesi lazım?
1: Şimdi efendim, mükellef şahıstır. Siz hukukçusunuz.
0: Evet.
1: Bizden hukuku çok iyi bilirsiniz. Gerçekten de şahıstır mükellef.
0: Hı hı.
1: Yani ibadeti yerine getirmesi gereken kişi şahsın kendisidir. Ev mükellef olmaz. Eve işte kurban girsin, evin kurbanı olsun. Bir kurban işte eve keselim hiç olmazsa. Böyle bir şey yok. Anladınız mı demek
0: evet.
1: istediğimi?
0: Evet.
1: Yani kadın da çalışabilir.
0: Zengin olabilir.
1: Zengin olabilir. Babasından, annesinden
0: mal
1: miras kalmış olabilir.
0: Olabilir.
1: Kocasının ona hediye ettiği paraları biriktirmiştir. Zengin olmuştur, nisaba ulaşmıştır. Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Zengin olabilir.
0: Ona da vacip olmuştur kurban.
1: Ha, ona da vacip olmuştur. Vacip olmuşsa onun da kesmesi lazım. Kocası nisaba malikse kocasının da kesmesi
0: yani
1: lazım.
0: Yani kim nisaba malikse onun
1: evet.
0: kesmesi lazım.
1: O kadar. Yani şu olabilir yani. Erkek veya kadın bakarlar ya birisinin malı 70 gram altın, ötekisinin malı var 30 gram altın. Mesela 40 gram altın ihtiyacından fazla. Ya hiç olmazsa kurban kesme sevabına kavuşalım diye birisine hediye edebilir o sahip olduğu altını. Kadın kocasına, kocası karısına hediye edebilir.
0: Evet.
1: Ederse birisi zengin olur. Bir sene bekleme şartı yok ya burada.
0: Hemen kesmesi lazım.
1: Kurbanını bayramda kesmesi lazım.
0: Evet.
1: İşte bu kadar basit. Efendime söyleyeyim, evin kurbanı olmaz. Şahıs mükelleftir. Şahsın mükellefiyeti vardır. İbadeti yerine getirmesi gereken zengin olan şahıstır. Yani nisaba malik olan şahıstır.
0: Kimin üzerine vacipse onun evet. kesmesi lazım. Birinin kesmesi kurtarmaz.
1: İkisi de zenginse ikisinin de kesmesi vaciptir
0: evet.
1: efendim.
0: Evet.
1: Kurtulamazlar.

0: kardeşlerimiz Asya'da, yani Afganistan'da filan veya Afrika'da, Uganda'da, Çat'ta filan keserler vekaleten.
1: Evet.
0: Yetini de dağıtırlar
1: İhtiyaç
0: sahiplerine. Böylece hem vacip olan kurban kesme sevabını yerine getirmiş olur, hem de kurbanını kestiği gibi kurbanının etini de fakire fukaraya, garibe gurabaya dağıtılmış olur, sadaka vermiş olur. Onun namına dağıtıyoruz zaten.
1: her yönüyle çok sevap
0: Evet,
1: kazanmış
0: çifte
1: olur.
0: sevap
1: Evet,
0: efendim.
1: evet.
0: Hem vacip kurban kesme ibadeti sevabı var, hem de eti. Çünkü et yemeyecek yani.
1: Evet.
0: Eti gerçek ihtiyaç sahiplerine dağıttığı için bir sevap da oradan alacak. Sadaka sevabı alacak. İki tane sevap var yani Alper Bey.
1: Evet. Şimdi siz deyince eti sadaka olarak dağıtmış olduğu için ayrı bir sevap kazanıyor.
0: Evet.
1: Oradan hareketle soruyorum. Et için kurban kesmek caiz midir? Yani et için vekalet verilir mi? Hisseye girilir mi?
0: Efendim şöyle, ilk girizgahta da arz ettim, anlattık. Kurban dedik bir ibadettir. Değil mi?
1: Evet.
0: Bir ibadettir. Allahu Teala'nın emridir. Sevgili Peygamberimizin aleyhisselam tatbikatıdır. Kendisi bizzat kesmiştir. Ümmetine de demiştir, kurbanlar böyle kesidir. Siz de kurbanlarınızı böyle kesin. Ve ondan öğrendiğimiz şekilde biz yüzyıllardır kurban kesiyoruz efendim. Kesiyoruz. Sadece et elde etmek maksadıyla, bu niyetle kurban kesenin, hayvan kesenin kurbanı olmaz.
1: Kabul olmaz.
0: Kabul olmaz. Yani şimdi Allah rızası için kesilir. Allah rızası için bayram kurbanımı almaya, kesmeye niyet ettim demesi lazım.
1: Evet.
0: Veyahut da bir başkasını vekil tayin
1: Vekil tayin
0: etmesi
1: etmesi
0: lazım.
1: lazım.
0: Sadece et ihtiyacı maksadıyla. Mesela büyükbaş hayvan 7 hisseye kadar
1: Evet.
0: kurban oluyor Alper Bey. Büyükbaş hayvan
1: 7 kişi girebiliyor
0: 7
1: yani.
0: kişi girebiliyor. Tam 7 kişi. Bu 7 kişiden bir tanesini biliyorsunuz, sadece et elde etmek maksadıyla. Yani Allahu Teala'nın rızası filan umurunda değil adamın. Et elde etmek maksadıyla hisseye girdiyse, diğer hissedarlar da bunu biliyorsa, hiçbirinin kurbanı kabul olmaz. Fıkıh kitaplarında böyle
1: Evet.
0: yazıyor. Yani buna dikkat etmek lazım. Sen Allah rızası için kes, Allahu Teala et de ihsan eder sana.
1: Tabii ki.
0: Değil mi efendim?
1: Elbette.
0: Yani dolayısıyla ben bizim vakfımızın görevlisine kurban vekaleti vermelerini bu bakımdan da tavsiye ediyorum. Neden tavsiye ediyorum biliyor musunuz Alper Bey? Çünkü vekaletini vakfın görevlileri vasıtasıyla bize bağışlarsa, biz onu mesela yurt dışında kesiyoruz. Asya'da kesiyoruz, Afganistan'da kesiyoruz. Ülkelerden birinde kesiyoruz, kıtalardan birinde. Kestiğimiz zaman eti İstanbul'a getirip de veya Ankara'ya getirip de o vekaleti verene al şunu da sen ye demiyoruz.
1: Mümkün değil.
0: Hiçbir umudu yok et geleceğine
1: Evet.
0: dair. O verdiği vekaletten mütevellit. O eti olduğu gibi Afrika'da, Asya'da, garip kurabaya, ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz. Dolayısıyla etin gelme ihtimali sıfır şeye, Türkiye'ye. Hiç yok böyle bir şey. Orada zaten dağıtılıyor. Dolayısıyla et için kesme, öyle bir niyet etme ihtimali bile yok.
1: Evet, o risk minimize olmuş oluyor.
0: Sıfır oluyor
1: Sıfır
0: ya.
1: oluyor yani.
0: Sıfır
1: Evet.
0: oluyor. Öyle bir şey yok.
1: Evet.
0: Onun için sadece et elde etmek niyetiyle kurban kesilmez. Allahu Teala'nın rızası için kurban bayramında kes diye emredildiği için, ibadet olduğu için kurban kesilir.
1: Evet.
0: Ama Efendimizin de adetiydi, kendin kesiyorsan ne yaparsın? Üçte birini yemine bırakırsın, değil mi?
1: Evet.
0: Üçte birini komşularına dağıtırsın, üçte birini de akrabana dağıtırsın, değil mi?
1: Evet.

0: veya ihtiyaç sahiplerini dağıtırsın. Yani dolayısıyla o ayrı bir hadise ama yine de dağıtıyorsun çoğunu. Hatta Peygamber Efendimizin hanımefendisi Hazreti Ayşe annemiz radıyallahu anha. Bizim de annemiz o. Hazreti Ayşe'yi Sıddık'a derler radıyallahu anha. Hazreti Ebubekir Sıddık'ın kızıdır,
1: Kızı.
0: kerimesidir. Onun için Hazreti Ayşe'yi Sıddık'a derler. Sıddık'a denilmesinin sebebi Hazreti Ebubekir Efendimizin kızı olması, kerimesi olması hasebiyledir, sebebiyledir. Şimdi Efendimiz dışarıdan eve gelmişler. Ya Ayşe buyurmuş sevgili peygamberimiz. Kurbanın etlerini ne yaptın? Ya Resulallah anam babam sana feda olsun. Etlerin hepsini dağıttım. Sadece kürek kemiğini bize bıraktım. Demiş. Resul-i Ekrem Efendimiz tebessüm buyurmuşlar. Ve demişler ki buyurmuşlar ki ya Ayşe o dağıttıklarım bizim oldu. Efendimiz de kürek kemiğinin etini çok severmiş yani. Sallallahu aleyhi ve sellem. O kürek kemiği haricinde bütün dağıttıklarım bizim oldu. Ebedi verdin onları.
1: Tabi.
0: Efendime söyleyeyim Allahu Teala'ya
1: Allah rızası
0: verdin.
1: için.
0: Allahu Teala sevabını sana lütfedecek, ihsan edecek. O manada efendim buyuruyor ve söylüyor. Evet.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. İzleyenlerimiz de merak ediyordur, dinleyenlerimiz. Fiyatlar belli oldu mu?
0: Fiyatlar tabii belli oldu, belli olmaz mı? Şimdi hem yurt içinde kesiyoruz, hem yurt dışında kesiyoruz Alper Bey.
1: Evet.
0: Yurt dışı büyükbaş hayvan kurban hisse vekalet bedeli 5.500 liradır. Yani dolayısıyla çok pahalı değil, bilakis ehven bir fiyat. Bu fiyata, bu bedele vacip olan kurban ibadetini yerine getirmiş olacak.
1: Evet.
0: Kim? Vatandaş.
1: Vatandaş.
0: Ya şimdi mesela ben şöyle bakıyorum. Yurt içinde çok çok daha pahalı. Ya kes kese bildiğin kadar işte. Yani fiyatlar
1: Tabii.
0: ne kadar makul. Hatta 7 hisseye kadar büyükbaş hayvan kurban oluyor. 7 hisseye ayrılabiliyor. Şimdi kendisi ne vaciptir? Oldu bak vacip bir. Hanımefendisine vaciptir iki. Babası sağdır vaciptir üç. Anası sağdır vaciptir dört. Kayınpederi sağdır. Kayınpederinden vekalet alır. Beş.
1: Beş.
0: Kayınvalidesinden vekalet alır. Altı. Allah hayırlı ömür versin hepsine.
1: Hepsine.
0: Yahu bir tane de dedik ya sevgili
1: Peygamber Efendimiz
0: Peygamberimiz
1: için.
0: Efendimiz için aleyhisselam.
1: Yedi.
0: Onun için kes yedi.
1: Tamamlandı işte bir
0: Evet,
1: hayvanın bütün
0: tek bir
1: hisseleri.
0: videoda bütün hepsini, hepinizin adı vekalet verilirken, kesilirken çıksın, görün. Vekaletler okunurken ve kasaba vekalet, vekil olan arkadaş umum vekaleti nedeniyle, hasebiyle, sebebiyle kasaba vekalet
1: Evet.
0: verirken nasıl vekalet veriyor görün. Hep beraber ailecek izleyin, seyredin.
1: Çok güzel olur.
0: Yani olmaz mı? Veya kendisi için keser, hanımefendisi için keser, oğlu vardır, oğlu için akika kesmemiştir, iki tane akika keser. Kızı için kızı vardır, akika
1: Akika.
0: kesmemiştir, bir
1: Bir
0: tane de
1: tane.
0: onun için keser. Kaç etti? Dört etti herhalde değil mi? Yok.
1: Evet, beş etti.
0: Beş mi etti? Beş tane etti, kaldı iki tane. Halası sağsa, hala ya senin kurbanını ne yaptın? Vekaleti ver bana da ben yurt dışına göndereyim der. Halası için keser. Bir de eniştesi için keser veya teyzesi için keser. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Veya ölmüş dedesini çok seviyordur. Ölmüş
1: Sevabı
0: babaannesini çok seviyordur. Sevabı onların ruhlarına
1: gönderilmek
0: gönderilmek üzere
1: üzere.
0: mevta kurbanı derler.
1: Evet.
0: He? Keser
1: Mümkün
0: ya.
1: yani evet.
0: Yani kesmek lazım.
1: Elbette.
0: Efendim ruhlarından nurdan tabaklar içerisinde bunlar gider. Oğlunun akikası, kızının akikası, oğlunu derler ki o akıtılan kanın kanı Efendim çocuğun kanına bedeldir. Eti etine bedeldir. Kemiği kemiğine bedeldir derler.
1: Derler, evet.
0: Allah-u Teala muhafaza eder onları.
1: Evet.
0: Kazalardan, belalardan korur.
1: Hı hı.
0: Yani kesilebilir. Yani dolayısıyla ben şunu söylüyorum. Çok ucuz yurt
1: dışı.
0: Yani istediği kadar kestirebilir. Hatta ben tavsiye ediyorum. Tek bir hayvanda 7 hisseyi alsın o izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Tek bir video gönderelim. Efendim beraberce ailece
1: kesilmiş olsun.
0: İzlesinler. Efendim hatıra olarak saklasınlar.
1: Evet.
0: Çocuklarına da göstersinler. Ne kadar güzel değil
1: çok
0: mi efendim?
1: Çok güzel olur gerçekten.
0: Evet. Tabii bu yurt dışı idi. Yurt içi de, yurt içinde de nerelerde kesiyoruz? Yurtlarımızın bulunduğu
1: öğrenci
0: şehirlerde,
1: bulunduğu
0: öğrenci yurtlarımızın bulunduğu şehirlerde kesiyoruz Alper Bey. Tabii fiyatları onun biraz da Türkiye'de biraz pahalı
1: evet.
0: Efendim. Şöyle büyükbaş hayvan yurt içi hisse vekalet bedeli 18 bin liradır efendim. Yurt içinde de fiyatlarımız böyle. İsterlerse yurtlarımızın bulunduğu şehirlerde kesebiliriz. Videosunu göndeririz. Kendileri de izlerler, bakarlar. Artık nasıl arzu ederlerse, nasıl heves ederlerse efendim birisi çok ucuz, birisi bayağı biraz pahalı.
1: Biraz fiyatlı evet.
0: Evet. Biraz
1: peki,
0: fiyatlı. Parası olana fiyatlı değil aslında.
1: Değil aslında o
0: parası
1: da.
0: Parası olmayan aynen. Öyle.

0: şimdi reklamlar.
1: Bayram heyecanı Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet Tekno Club'a özel 13.999 lira.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: Arkadaşlar. Kapalı reklamlar.
1: Bayram alışverişini Süvari'den yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
2: Yakışanı yapar.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Yer olarak belirlendi mi? Hangi ülkelerde, nerelerde
6: tabii,
5: kesim yapılacak?
6: Yani,
5: yurt dışında?
6: İzleyicilerimizin, dinleyicilerimizin fazla vakitlerini almayalım. Şöyle arz edeyim ben size. Asya'da bir Afrika'da kesiyoruz.
5: İki kıtada
6: kesiyoruz. Mesela birkaç ülkeyi sayayım. Çat'ta
5: buyurun.
6: Kesiyoruz.
5: Afrika'da, Çat'ta.
6: Evet. Afrika'da yine mesela... Uganda'da iki noktada kesiyoruz. Alper Bey.
5: İki farklı şehirde değil. Uganda'da.
6: Evet. Çat'ta da öyle birkaç bölgede kesiyoruz. Hı-hı. Şeyde Afganistan'da kesiyoruz, Asya'da. Efendim oralarda çünkü külliyelerimiz, yani Kur'an-ı Kerim kurslarımız, medreselerimiz var. Ayrıca şeyde kesiyoruz, Hindistan'da kesiyoruz. Yani efendim yurt dışında Afrika'da ve Asya'da kesiyoruz. Yurt içinde de yurtlarımızın bulunduğu şehirlerde kesiyoruz efendim.
5: Bu kurbanlıklar tabii arkadaşlar önceden gitti, bunları evet. Seçtiler, aldılar. Nasıl seçiyorsunuz? Hangi vasıflara dikkat ediyorsunuz kurbanlıkları alırken İhlas Vakfı olarak?
6: Tabii. Şimdi Alper Bey şöyle yapıyoruz. Eğer büyükbaş hayvan alacaksak, seçeceksek hayvanın şartı var. 2 yaşını geçmiş olması lazım.
5: Evet, büyükbaş hayvanda 2 yaş.
6: Büyükbaş hayvan 2 yaşını geçmiş olması lazım. Şayet 2 yaşını geçmemişse kurban olmaz Alper Bey. Ya çok önemli bu. Kurban olmaz. 2 yaşını geçmemiş hayvan, büyükbaş hayvan kurban edilemez. Nasıl tespit edeceksin 2 yaşını doldurduğunu? Şöyle tespit ediyoruz. Allah-u Teala... Büyükbaş hayvanı, sığırı, mandayı öyle yaratmış ki 2 yaşını doldurduğu zaman, doldurduktan 1 hafta sonra, 15 gün sonra, 1 ay sonra, 2 ay sonra, 3 ay sonra alt çeneden 2 dişi düşüyor, önden 2 dişi. Alt çeneden bu 2 düşen öndeki 2 diş yerine daha büyük kazma gibi diş çıkıyor. İşte buna Anadolu'da ya kapak atmak derler ya kapak açmak derler.
5: Evet.
6: Kapağını açmış mı, kapağını atmış mı diye birbirlerine sorarlar. Buradan anlarsınız büyükbaş hayvanın 2 yaşını doldurup doldurmadığını. Mesela biz 2 kere gönderiyoruz yurt dışına arkadaşlarımızı. Yurt dışında daha önceden telefon açıyoruz. 2 yaşını doldurmuş. Şu kadar hayvan kaç liradan bize verirsin efendim veya kaç dolardan verirsin şu kadar fiyatla. Tamam güzel, ayır o zaman bize 2 yaşını doldurmuş olsun, gösterişli olsun filan filan. Böyle telefonla söylüyoruz. Sonra adam da diyor ki ayırıyorum diyor, sürü sahipleri var, ayırıyorlar efendim. Tabii biz onlarla bu telefon konuşmamızda iktifa etmiyoruz. Arkadaşlarımızı gönderiyoruz. Arkadaşlarımız gidiyorlar, bakıyorlar. Bütün o bizim için ayırdıkları hayvanların dişlerine bakıyorlar.
5: Tek tek muayenesi yapılıyor
6: evet.
5: Yani değil mi?
6: Açıyorlar, bakıyorlar. 2 yaşını doldurmuş mu? doldurmamış mı? Yani kapak atmış mı, atmamış mı? Sonra kuyruklarına bakıyorlar. Kuyruğu kopuksa o da kurban olmaz Alper Bey. Gözü körse o da kurban olmaz.
5: Bu vasıflarının da olması lazım.
6: Evet, bu yani vasıflarının da olması lazım. Efendim, topal hayvan yürüyemiyor, o da kurban olmaz. Hatta böyle bir gönderiyoruz, küpe taktırıyoruz filan.
5: Belirleniyor,
6: seçiliyor. Veya işaret koyuyoruz, boyuyoruz. Sonra kurbandan önce tekrar gidiyoruz. Arkadaşlarımız bir daha kontrol ediyorlar. Dişi var mı yok mu, öyle ya. Bu zaman zarfında değiştirmiş olabilir. Tabii. Sürü sahibi. Şu olabilir, bu olabilir. O hayvan ölmüştür, yerine başka bir hayvan koymuştur. Yani bir daha kontrol ediyoruz. Çifte kontrol. Hı hı. Kesmeden önce de kontrol ediyoruz. Dolayısıyla 2 yaşını doldurmamış hayvanı asla ve kat'a kurban etmiyoruz. Hatta arkadaşlar, gözü kör mü değil mi? Gözü açık. Anlayamazsın ki. Elleriyle şöyle sallıyorlar. Eğer refleks verirse hayvan, ha bu kör
5: o
6: değil,
5: zaman kör olmadığı anlaşılıyor.
6: Efendim diyorlar. Bu hayvanı ayırıyorlar. Yani muhakkak ve muhakkak bu kontrolü yapıyoruz efendim. İzleyicilerimizin, dinleyicilerimizin gönülleri ferah olsun. Gönülleri ferah olsun. Yeni yapmıyoruz biz bu işi. Yıllardır yapıyoruz. Hatta ben bu göreve seçildiğim zaman mütevelliyet başkanlığına, Kurban Bayramı'ndan önce söylediğim şey, tek bir tane kapak atmamış hayvan kesmeyeceksiniz. Kurbanlık şartları haiz olmayan tek bir hayvanı kesmeyeceksiniz. Çünkü bu bizim üzerimizde emanettir. Vebaldir kesmezsek.
5: Evet.
6: Allah muhafaza etsin. Muhakkak şartlara uygun hayvanı kesmiş olmamız lazım. Yani vatandaşa ne yüzle bakarız?
5: Evet.
6: Yani dünyada belki vatandaşı, Allah korusun, vatandaş bir şey demez filan ama yevmi kıyamette
5: ahirette hesabı
6: Teala sorar hesabını. Allah korusun.
5: Bağışçılar.
6: O veballe biz gidemeyiz efendim.
5: Tabii. Kurbanını evet, emanet ediyorlar İhlas
6: Tabii.
5: Vakfına.
6: Aynen öyle. Aynen öyle. Ha şeyde de onu da söyleyeyim.
5: Buyurun.
6: Küçükbaş hayvandaki hükmü de, küçükbaş hayvanın da bir yaşını doldurmuş olması lazım Alper Bey. Ama kuzudur, 6 ayını doldurmuştur, anasıyla yan yana koyunca anasını andırıyorsa, Anadolu'da öyle derler, andırmak ne demek yani, anasına benzemek gibi bir şey herhalde.
5: Gösterişli yani, değil mi?
6: Efendim, anası kadar boyu varsa, anası kadar eti varsa 6 aylık kuzunun, o kurban olur. Kuzuda ama.
5: Evet.
6: Yani koyunda.
5: Evet.
6: Anladınız? Yani demek ki küçükbaş hayvanın da bir yaşını doldurmuş olması lazım. Evet.
5: Bu kurbanlar kesilirken dinimizin emrettiği kurala göre Bismillahirrahmanirrahim demesi evet, lazım kesen kasabın.
6: Doğru.
5: Yurt dışında bulduğunuz kasaplar bu hususa riayet ediyorlar mı? Sizin bu konuda özel bir çalışmanız oluyor mu?
6: Tabii. Şöyle yapıyoruz efendim. Giden ekiplerimiz muhakkak ve muhakkak o yani kurban kesecek olan kasaplarla önceden anlaşıyorlar zaten. Efendim o kasaplar zaten işin ehli insanlar, bilen insanlar. Bunlara Bismillahirrahmanirrahim dedirtiyorlar.
5: Yani talim
6: bunu muhakkak söylemeniz lazım. Yani Arabi'yi bilenler, Kur'an-ı Kerim'i güzel tecvitle okuyanlar filan o H harfini söyleyebiliyor da Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber he'yi çıkartması lazım.
5: Evet.
6: Çıkartmazsa olmaz. Bunu birçok sefer söyletiyorlar. Söyleyemeyecek olan varsa, yani söylemekte problemi olan varsa söyletiyorlar, öğretiyorlar. Ondan sonra cevaz veriyorlar onu kurban kesmesine. Eğer söyleyemiyorsa, dili dönmüyorsa ona kestirmiyorlar Alper Bey. Biz buna çok dikkat ediyoruz. Bu söylenmezse zaten Bismillahirrahmanirrahim lafzı söylenmezse
5: leş olur.
6: Leş olur hayvan efendim. Yenmez yani, Allah korusun.
5: Allah korusun.
6: Evet.
5: Etler kesildikten sonra o ülkelerde Kimlere dağıtıyorsunuz? Nasıl bir dağıtım süreci oluyor?
6: Tabii. Mesela Çat'ta bizim medreselerimiz var, inşa ettiğimiz. Buralarda dağıtıyoruz.
5: Öğrencilerin kaldığı,
6: evet,
5: değil mi?
6: Yetimlerin kaldığı yatılı yerlerimiz de var. Gündüzcü, yani nehari, eskilerin tabiriyle.
5: Leyli değil, nehari.
6: Evet, yatılıya leyli derdi eskiler.
5: Evet, gündüzcüye de nehari.
6: Nehari derlerdi. Leyli olan medreselerimiz de var. Nehari olan, sadece gündüzcü olan medreselerimiz de var. Zaten o bulundukları köyün içerisinde medreselerimiz, köye yakın yapıyoruz. O köydeki Müslüman ailelere dağıtıyoruz. O çocuklara dağıtıyoruz. Leyli mekteplerde kazanlar kuruyoruz. O şeylere yedirtiyoruz. Hani yatılı kalan çocuklara
5: oradaki
6: yediriyoruz.
5: Çocuklara.
6: Bu şekilde fakir fukaraya dağıtıyoruz. Zaten Afganistan'da bir sürü külliyemiz var malum. Orada kestiklerimizi o külliyelerimizdeki o yavrularımıza yediriyoruz. Efendim o külliyelerimizin medresesinde Kur'an-ı Kerim kursunda eğitmenlik yapan, öğretmenlik yapan, çocuklara okuma öğreten o mollalara, müderrislere, onlara dağıtıyoruz. Köyün fakirine, fukarasına dağıtıyoruz. Yani senede bir kere et yemiş oluyorlar. Hatta bir kardeşimiz var. Yıllar önce Uganda'ya gitmiş, o anlatıyor. Kurban kesimine nezaret ediyor. Bir adam bir şeyi kapmış kurban kesim mahallinden. Nasıl kaçıyor böyle? Arkasından askerler, asker de gelip muhafaza ediyor yağma çıkmasın diye. Askerler koşmuşlar. Meğersem bir büyükbaş hayvanın kuyruğunu almış, onunla kaçıyor. Kuyruktan ne kadar et çıkar? Ama çok lezzetlidir ha kuyruk eti. Onu almış götürüyor yani. İhtiyaç sahibi olmasa evet. O kuyruğu alır mı?
5: Kaçar mı yani? Evet.
6: Evet, kaçar mı bir de?
5: Evet.
6: Almaz zaten.
5: Yani İhlas evet. Vakfı'nın kestiği hayvanların evet. Etleri ihtiyaç sahiplerine yerine ulaşıyor.
6: Tabii. Sonra Afganistan'da yurtlarımız da var Alper Bey. Şıbırgan'da iki tane var. Mezar-ı Şerif'te iki tane var. Faryab vilayetinde var. Ondan sonra Kabil'de var. Yani Afganistan'ın baş şehri. Bunlar yüksek öğrenim öğrenci yurtları. Buralarda da
5: o çocukların et ihtiyacı da bu şekilde evet, karşılanmış
6: evet.
5: Oluyor.
6: Onlara da yediriyoruz evet. Efendim. Böyle.
5: İhlas Vakfı'nın bağışçılar İhlas Vakfı'na vekaletlerini vermek isterlerse tamam. Özellikle şimdi bizi dinleyenler, izleyenler evet. İhlas Vakfı'na vekalet vermek için ne yapmaları lazım? Nereye aramaları lazım?
6: Vallahi efendim iki yolla verebilirler. Bunlardan bir tanesi online web sitesi yoluyla, bir diğeri de telefon yoluyla ulaşıp vekalet verebilirler. Yani web sitesi yoluyla nasıl? Web sitesinde girecek, arama motoruna İhlas Vakfı web sitesi yazsa zaten çıkar Alper mi?
5: Evet, internette.
6: Girecek şeye, siteye girdikten sonra bağış yap butonuna tıklayacak, kurban sekmesine tıklayacak. Tamam, orada yurt dışı kurban hissesini kesecek. Efendim hangi kurban? İşte vacip olan bayram kurbanı misal. Evet. Efendim çıktı, ona tıklayacak. Hemen bir tane vekalet formu çıkıyor otomatik olarak. O vekalet formunu dolduracak. Vacip olan bayram kurbanımı almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, etini ve derisini dilediği gibi dağıtmaya falan falan falan falan falan falanı umum vekil tayin ettim.
5: Orada vakıf böyle görevlilerin yazıyor. İsimleri
6: vakıf
5: yazıyor
6: orada. Vakıf görevlilerin isimleri, bu görevliler de yurt dışına gidecek olanlar evet. Ve yurt içinde kesecek olanlar da var. Falan falan falan falan falanı umum vekil tayin ettim. Bu yazıyı okuyacak, tıklayacak, işaretleyecek. Ondan sonra para yatırma işi başlayacak.
5: Evet.
6: Önce vekalet dolduracak.
5: Önce vekalet.
6: Bakın enteresan. Önce parayı al. Ondan sonra vekaleti doldur. Böyle değil.
5: Çünkü vekaletsiz kurban kesilmez.
6: Kesilmez. Evet.
5: İhlas
6: kendisi kesse olur.
5: Tabii. Kendisi kesse olur evet. Ama bir kuruma kestiriyorsa vekalet vermesi lazım. İhlas Vakfı'nın en çok dikkat ettiği evet. hususlardan birisi de bu değil mi?
6: Evet. İhlas Vakfı'nın görevlisine verecek vekaleti. Evet. Tamam efendim. Bu şekilde vekalet verebilir. Diyelim ki annesinin babasının hani vacip kurbanını evet. verecek. O zaman da şöyle diyecek. Annesinden babasından vekalet alacak.
5: Önce kendisini bir vekil ettirecek.
6: Anneciğim vacip olan bayram kurbanını almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, bu hususta etini ve derisini dilediği gibi dağıtmaya, bu hususlarda başkasında vekil, umvekil tayin etmeye yetkili olmak üzere beni umvekil tayin ettim mi anneciğim? Sadece ettim diyecek anası. Ettim dedi mi vekaleti verdi. Umvekil de oldu ya. Artık, babasıysa babasının aynısını söyleyecek.
5: Artık,
6: babacığım vacip olan bayram kurbanını almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, etini ve derisini dilediği gibi dağıtmaya ve bu hususlarda başkalarını da umvekil tayin etmeye yetkili olmak üzere beni vekil tayin ettin mi, umvekil tayin ettin mi babacığım diyecek. Babası da derse ki ettim, ihtiyardır mesela. Evet. Ettim, tamam, etti, bitti. Vekaleti aldı.
5: Artık kendisi İhlas Vakfı'na onların adına vekalet verebilir.
6: Ha, verebilir. Umvekili oldum evet. babam felanın.
5: Annem.
6: Umvekili oldum annem felanın. Vacip olan bayram kurbanını orada çıkacak yani. Tabii. Dolduracak, almaya, aldırmaya, kestirmeye falan filan. Etin derisini dilediği gibi dağıtmaya falan umvekil tayin ettim.
5: Evet. Bu şekilde vekalet işlemi gerçekleşmiş olacak.
6: Öbür türlü de şöyle oluyor efendim. Kendi kurbanını kesecekse vacip kurbanını hiçbir problem yok. Arıyor telefonla. Telefon numarası 0212 451 49 çift 0. Bir daha söylüyorum 0212 451 49 çift 0. Bir daha söylüyorum 0212 451 49 çift 0. Burayı arayacak. Karşısına çıkan İhlas Vakfı görevlisine ben kurban vekaleti vereceğim diyecek. Tamam. Dedikten sonra şey isteyecek ondan. İhlas Vakfı'nın banka IBAN hesap numarasını isteyecek. Tamam. Veyahut da başka yerden öğrenmiştir IBAN numarasını. Vakfını ama hesabını. Şahıs hesabı falan değil.
5: Yok. Evet.
6: İhlas Vakfı'nın hesabı. O hesaba kurban bedelini gönderecek. Hatta dekontunu da oradan şey yapabilir, indirebilir yani. Gönderdiği paranın dekontunu. Ondan sonra arayacak işte bu telefon numarasını. Aradıktan sonra karşısına çıkan İhlas Vakfı görevlisine diyecek ki ben parayı yatırdım kardeşim. İstersen sana dekontunu da gönderebilirim. Adım da şudur.
5: Evet.
6: Vacip olan bayram kurbanımı vereceğim. O zaman bizim telefondaki şahıs diyecek ki adın neydi falan. Falan diyecek. Falan abi, falan amca, falan dayı, falan teyze her neyse. Vacip olan bayram kurbanını almaya, aldırmaya, kesmeye, kestirmeye, etini ve derisini dilediği gibi dağıtmaya, bu hususlarda başkalarını da umumi vekil tayin etmeye yetkili olmak üzere beni, ben falanı adını da söyleyecek, umumi vekil tayin ettim mi? Seni umumi vekil tayin ettim diyecek. Bitti. Parayı da yatırmış, vekaleti de verdi. O arkadaş sadece kaydedecek onu.
5: Adını, soyadını yazacak.
6: Bitecek iş.
5: Evet.
6: Öbürünü zaten şeyden veriyor.
5: İnternetten veriyor. O zaten veriyor. Kaydoluyor.
6: Tamam. Yine bir problem yok Alper Bey. Yani bu şekilde gayet kolay vekaleti bize verebilir. Eğer bir başkasının kurbanını verecekse o başkasından, halasından, amcasından, dayısından, arkadaşından, kardeşinden, abisinden, ninesinden, babaannesinden, dedesinden, büyük babasından vekalet alması lazım. Parasını büyük babasından almasa da olur. Kendi cebinden koysa da olur. Vekalet verdikten sonra kendisi para yatırsa da, parasını hani hisse bedelini kendisi yatırsa da olur Alper Bey.
5: Tabii ki.
6: İlla ondan alması şart değil.
5: Tabii.
6: Anladın?
5: O kendi aralarında hallederler artık. He,
6: gayet kolay yani. Biz bekliyoruz efendim. Evet. Vatandaşlarımızın kurban vekaletlerine.
5: Kesildikten sonra videoda gönderiyorsunuz değil
6: elbette
5: mi?
6: Elbette.
5: Başçılara.
6: Ama şimdi şöyle. Üçüncü dünya ülkelerinde kesiyoruz.
5: Afrika, Asya.
6: Evet, üçüncü dünya ülkeleri. İnternet her zaman olamıyor Alper Bey. Olamadığı için Mesela Çat'ta öyle bir yerde kesiyoruz ki efendim elektrik yok. Yani çölün ortası. Evet. Kabilelerin oturduğu.
5: Elektriğin olmadığı yerde internet nasıl olacak?
6: Mülteci kampların olduğu yerler. Efendim burada kesiyoruz. İtini de dağıtıyoruz gerçek ihtiyaç sahiplerine. Elektrik yok. Arkadaşlar videoya alırken bile sıcaktan, bir de çok sıcak, telefonları şişiyor Alper Bey.
5: Kapanıyor belki.
6: Evet. Ya hususi jeneratör götürüyorlar oraya. Vantilatör çalışsın diye. Anladın mı?
5: Serinletsin diye.
6: Serinletsin diye. Yani o telefonu oraya koyuyorlar. Öyle tekrar çalışmasını temin ediyorlar. Çok zor yani. Çok zor şartlar altında. Tabii 3-4 gün sonra, bir hafta sonra, efendim 3-4 gün sonra gittikleri zaman
5: şehir merkezine geldiklerinde
6: ilk işleri zaten bu videoları İstanbul'a göndermek.
5: Vakıf merkezine ulaştırıyorlar.
6: Vakıf merkezimize göndermek oluyor. Arkadaşlar da tekrar kontrol ediyorlar ve bağışçıya kurban kesim videosunu gönderiyorlar. Elhamdülillah bugüne kadar kurban bağışı yapan bağışçılarımızın hepsine kurban videolarını senelerdir gönderiyoruz Alper Bey. Bu benim 4. senem, 5. seneye giriyorum. Yani hepsini gönderdik elhamdülillah.
5: Çok güzel.
6: Göndermemezlik hiç yapmadık.
5: Evet. Çok iyi. Teşekkür ediyoruz.
6: Estağfurullah.
5: Ağzınıza sağlık. İhlas Vakfı'nın kurban hizmetleri bu şekilde. Bağışçılar kurbanlarını gönül rahatlığıyla verebilirler, vekaletlerini.
6: Evet.
5: Ondan sonra da videosu telefonlarına gelir, izlerler.
6: O kadar.
5: O kadar.
6: O kadar basit.
5: Evet. Sağ olun, ağzınıza
6: sağlık.
5: Siz de
6: sağ olun efendim.
5: Kıymetli izleyenlerimiz, programımızın sonuna geldik. Programlarımızı İhlas Vakfı'nın YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Şayet kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız yeni programlarımızdan ve yeni videolardan haberdar olursunuz. Yeni programımızda görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: reklamlar.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var
5: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Ne acele, kılçık koy.

0: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var burada?
1: Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Binacele kılçık koca.

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
3: Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
1: Şimdi reklamlar.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bebeğimle Mutluyum'da her cumartesi saat 12'de

0: Şimdi reklamlar.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Merhaba sevgili dinleyicilerim. TGRT FM'de yeni bir iletişim dünyamızda birlikteyiz. Bendeniz Faruk Salt, programı sunmaya çalışacağım. Kayıt ve montajda arkadaşımız İbrahim Macit yardımcı olacak. Emeği geçen bütün arkadaşlarım adına dinleyicilerimize hayırlı, güzel bir gün dileyerek bugünkü programıma başlıyorum. Değerli dinleyicilerim, bugün program misafirim psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı Hüsna Yücedağ Hanım. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş buldum, merhaba.
0: Merhaba hocam. Evet, ilk defa alıyoruz sizi programa. Önce biraz tanıyalım, ondan sonra konuya geçelim inşallah.
1: Ben psikolojik danışman Hüsna Yücedağ. İstanbul Aydın Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü mezunuyum. Yaklaşık bir senedir hem seans alıyorum hem de sınava çalışan öğrencilerle çalışıyorum. Mardinliyim, 4 kız kardeşiz. Ailenin ikinci çocuğuyum. Şu anda psikolojik danışman olarak çalışıyorum.
0: Evet. Programıma aldığım en genç arkadaş olarak inşallah güzel bir program olur.
1: İnşallah.
0: Evet, önümüzde sınavlar da yakın. Onları da ilgilendiriyor genç arkadaşlarımızı. Hatta onların annelerini babalarını da ilgilendiriyor değil mi?
1: Evet.
0: Evet. İyi bir program olacak inşallah. Zamanında yerinde bir program. Evet Hüsna Hocam. Konulara şöyle bakıyorum. Çocuklarda sınav kaygısı ve stres yönetimi diyoruz başlığımıza. Bugün konuşacağımız konular. Ergenlik döneminde çocukların iç dünyasında neler oluyor diye başlayalım. Zaten programımızı daha çok ilgilendiren kişiler de ergenler. Onun evet. için biraz ergenlerden söz ederim. Buyurun.
1: Aslında çok doğru bir başlangıç oldu. Çünkü hayatımızda iki tane önemli sınav var. Birisi liseye giriş sınavı, birisi de üniversiteye giriş sınavı. Ve bu sınavlara giren her iki grup da ergen. O yüzden ilk öncelikle aslında ergeni tanımak gerekiyor. Yani kimdir bu ergen? O dönemde neler yaşıyor? Bu sınav stresine ve kaygıya nasıl etki ediyor diye. O yüzden ilk öncelikle ergeni tanımak daha doğru olur burada. Şimdi ergenlik bir olgunlaşma dönemi. Çocukluktan yetişkinliğe bir geçiş dönemi. Ve evrensel bir dönem. Yani her çocuğun yaşayacağı ya da her yetişkinin bir dönem yaşadığı bir dönem. Bu biyolojik bir gelişimle başlıyor. Daha sonrasında zihinsel ve sosyal gelişimle birlikte de devam ediyor. Şimdi ruhsal dünyasında neler olur diye baktığımız zaman burada şöyle bir şey var. Ergenlik dönemi gelişimin en hızlı yaşandığı ikinci dönem. İlk dönem 2 yaş çocukluk dönemi. Bu dönemde motor beceriler çok hızlı bir şekilde gelişiyor. İkinci dönemde ergenlik dönemi. Ergenin hem bedeni çok hızlı bir şekilde değişiyor hem de burada duyguları da çok hızlı bir şekilde değişiyor. Yaşadığı bedensel değişim ve ani değişim birden duygularına, sosyal hayatına yansıyor ve orada ergen birden ruhsal bir dengesizlik yaşayabiliyor.
0: Evet. Ergenlik aslında sadece fiziksel büyüme değil, duygusal bir dönüşüm süreci diyebilir miyiz?
1: Evet, ya aslında tam olarak bu. Şimdi fiziksel olarak ergenin bedeninde birçok şey değişiyor. Erkeklerde işte sakallar çıkmaya başlıyor, üreme organları gelişiyor, yağ dokusunda artışa yağ dokusunun artışına bağlı olarak bu dönemde sivilcelenmeler meydana geliyor. Kızlarda yine aynı şekilde bedeninde bir değişim var orada. Ve ergen birden bu değişime adapte olamayabiliyor. Bu değişim kendisine çok hızlı gelebiliyor ve birden orada şöyle meseleler meydana geliyor. Kabul edilmekle ilgili, kendini beğenmekle ilgili, görülmek ya da görülmemekle ilgili süreçler ve konular meydana geliyor burada. Bu da duygusal olarak da ergeni etkileyebiliyor.
0: Evet. Bu dönemde çocukların bedeninde yaşanan hızlı değişimler ruhsal dünyalarını nasıl etkiliyor?
1: Şimdi ergenin en çok zorlandığı konulardan bir tanesi bu. Duygularını kontrol etmek. Çünkü az önce bahsettiğimiz gibi bedeninde birçok değişiklik meydana geliyor. Artık insanların gözünde de o farklı biri, kendisi aynaya da baktığında farklı biri. Ve en önemlisi ergen bu dönemde bir kimlik arayışında. Artık bir yetişkin olacak ve nasıl biri olacak yani. Burada kendisini bulmaya çalışıyor. Bu yüzden bu süreçte çok zorlanabiliyor. aynı zamanda burada kendisini etkileyen şu şekilde etkenler de olabiliyor. Yaş grubu, kendisiyle birlikte akranları da böyle bir değişim geçiriyor. Okula devam durumu, bireysel zekası. Burada en önemli ama en önemli konulardan biri aile tutumları. Çünkü ergen şuna bakıyor. Ben bir değişim geçiriyorum şu anda. Bir farklılık var ve duygusal olarak da dalgalanmalar yaşıyor. Kendisi de bunun farkında. Ve ben bu halimle ailem tarafından ne kadar kabul ediliyorum? Öğretmenlerim tarafından ne kadar kabul ediliyorum? Ve ben bu davranışları gösterdiğimde çevrem bana nasıl davranıyor? Bu yüzden böyle ruhsal durumu bu dönemde çok dalgalı olabiliyor. Çevreye göre tabii ki de bu değişebiliyor. Nasıl davranıldığına göre, ne kadar kabul edildiğine göre. Ama çoğunlukla bu onun için zorlayıcı bir duygu.
0: Evet. Ergenlikte neden duygular bu kadar yoğun yaşanıyor?
1: Bunun sebebi şu, şimdi bizim korkumuzun, öfkemizin, kaygımızın, yani tüm duygularımızın vücudumuza gönderildiği amigdala diye bir çekirdek var. Ergenlikte bu amigdala çekirdeği çok hızlı bir şekilde büyümeye ve gelişmeye.
0: Beynimizdeki bir çekirdek değil mi?
1: Evet, beynimizde olan bir çekirdek bu. Şu şekilde, yani bir korku, kaygı oluşturan ya da öfke oluşturan bir durum olduğu zaman bedenimize refleksi ve o duyguyu gönderen kısım burası. Şimdi bu dönemde çok hızlı bir şekilde gelişiyor. Çok hızlı bir şekilde büyüyor. Bir yandan da beynin mantıklı düşünmeyle ilgili kısmı, duyguları kontrol etme ile ilgili kısmı daha yavaş gelişiyor. Amigdala'nın bu kadar hızlı gelişmesi, mantıklı düşünmeyle ilgili kısmında bu kadar yavaş gelişmesi, ergenin bu duygularını bu kadar yoğun ya da bu kadar dalgalı yaşamasının bir sebebi.
0: Bunu biraz daha açalım mı hocam?
1: Tabii.
0: Yani bu duyguları bu kadar yoğun yaşamasının sebebi olarak belirttiniz.
1: Hı hı.
0: Amigdala'nın hızlı gelişmesine
1: evet.
0: sebep gösterdiniz. Birazcık hı hı. daha açalım mı bunu?
1: Şimdi şu şekilde hepimizin beyninde amigdala var ve bu ergenlik döneminde çok hızlı bir şekilde gelişmeye başlıyor. Şimdi çocuğun o dönemde sadece duyguları değil, bedeni de çok hızlı bir şekilde gelişmeye, büyümeye başlıyor. Zekası şekillenmeye başlıyor tam olarak ve bu duygularla ilgili kısmın, duyguların yansımasıyla ilgili kısım bu kadar hızlı gelişiyorken, diyelim ki işte korku refleksi diyelim, biz korktuğumuz bir şeye belki daha normal bir tepki verebilirken ergen buna çok daha büyük tepkiler verebilir. Orası çok hızlı gelişti. Çünkü bir yandan da mantıklı düşünme ve o duyguları kontrolle ilgili kısmı yavaş gelişiyor burada. Biz duygularımızı daha kontrol altına alabiliyorken, bir olay sonucunda daha mantıklı düşünebiliyorken ergen de burası daha yavaş gelişiyor. Bu yüzden duyguları çok yoğun yaşayabiliyor. O refleks geliyor, o duyguyla ilgili kısım geliyor ama kontrolle ilgili kısım birazcık daha yavaş gelişiyor. Bu yüzden bu kadar dalgalı ve yoğun yaşayabiliyor.
0: Ergenlikteki bu duyguların yoğun yaşanmasının sebebi böyle diyorsun.
1: Evet.
0: Evet. Peki beynin duygu ve mantık sistemi bu dönemde nasıl çalışıyor?
1: Az önce söylediğimiz gibi amigdala bir yandan daha hızlı çalışırken o kontrolle ilgili kısım daha yavaş çalışıyor. Yani buna şöyle örnek verebiliriz. Diyelim ki anne ile çocuk arasında bir çatışma yaşandı ve birden böyle ergen çok fazla yükseldi. Yani o duygularla ilgili kısım, o kaygıyla, öfkeyle ilgili kısım çok yoğun geldi birden ve birden bağırmaya, çağırmaya, kızmaya başladı burada. 5 dakika sonra çok sakinleşip gelip birden size sarılabilir. Yani şu şekilde, yani duyguları çok yoğun yaşıyorken o anda ve bunu böyle aktarıyorken odasına gidip çekildiğinde birden bu yokmuş gibi davranıp ya da şu şekilde bir tepki de verebilir. Ya tamam çok abarttım bunu, birden gelip size sarılabilir. Yani orası birazcık bu dönemde daha dalgalı ve dengesiz çalışıyor diyebiliriz.
0: Evet, kişiden kişiye de biraz değişiklikler oluyor.
1: Tabii ki, yani burada hem kişinin kendi fıtratıyla ilgili aslında birazcık bu mesele var. Biraz da burada ailenin tutumu, ergenin o dönemde akranlarıyla ne kadar arkadaş olabildiği, ne kadar kabul edilebildiği, çevresel etmenler de var. Bir yandan biyolojik etmenler de var. Kişiden kişiye de değişebilen bir durum.
0: Evet, ergenden ergene.
1: Evet, ergenden ergene daha evet. doğrusu.
0: Ergenler neden bazen çok öfkeli, kırılgan ya da alıngan olabiliyor?
1: Bunun sebebi az önce aslında bahsettiğimiz yer. Yani duygular çok yoğun yaşanıyor. O dönemde bir değişim de geçirdikleri için fiziksel olarak, duygusal olarak, zihinsel olarak asıl meseleleri şu: yani kabul edilecek miyim, sevilecek miyim, görülecek miyim, ya da bunun tam tersi, yani kabul edilmeyecek miyim, görülmeyecek miyim gibi meseleler kendisi için çok yoğun. O yüzden söylediğimiz en ufak bir şeyi bile kendisiyle ilgili algılayıp öfkelenebilir, kırılabilir. Çünkü orada asıl şuna bakıyor: ben şu anda görülmüyorum, ben şu anda anlaşılmıyorum ve kabul edilmiyorum. Bu his ona geldiğinde çok daha öfkeli ve kırılgan davranabiliyorlar.
0: Evet. Veya tam tersi durumlarda olabiliyor mu? Yani kırılgan, darılgan değil de böyle sevinçli, ne bileyim, daha sevilgen, hı hı, bir durumda olabilir herhalde.
1: Tabii ki de bu da zaman zaman yaşanabilir. Aslında her duyguyu yaşıyor. Yani ergen dediğimiz zaman sadece öfkeli, kırılgan, kaygılı değil. Yani diğer duyguları da yaşıyorlar tabii ki. Hatta bunu da zaman zaman çok yoğun yaşadıkları oluyor. Ama birazcık daha değişim süreci olduğu için ve buna adapte olmaya başladıkları için ya da çalıştıkları için biraz da olumsuz duyguları bazen daha yoğun yaşayabiliyorlar.
0: Olumsuz duygular daha yoğun. Evet. Peki hocam, çocuk aslında sadece derslerle değil bedenindeki, hayatındaki ve duygularındaki değişimlerle de aynı anda mücadele ediyor olabilir mi?
1: Evet, yani aslında zaten bu sınav sürecinde en çok zorlanmalarının sebebi bu. Bir yandan bedeninde, zihninde, duygularında meydana gelen değişikliklerle mücadele etmeye çalışıyor. Bir yandan da hayatına yön verecek olan bir sınav kaygısıyla karşı karşıya, bu süreçle karşı karşıya. Bu da ergini en çok zorlayan şeylerden bir tanesi o süreçte. Yani bir yandan hayatıyla mücadele etmeye çalışıyor, kimlik arayışıyla, belki kendisiyle, belki ailesiyle ya da çevresiyle. Bir yandan da hayatını bir noktada belirleyecek olan bir sınav var ve bunun kaygısıyla mücadele etmeye çalışıyor.
0: Evet. Şimdi biraz kaygıyla ilgili konulara geçelim hocam. Kaygı dediğimiz şey aslında nedir?
1: Şöyle, sınav kaygısından önce aslında kaygıyı

0: köpekten korkan birini düşünelim. Gece bir sokakta yürüyor ve karşısına birden köpek çıktı, havlamaya başladı. O anda gelen duygu korku. Çünkü karşısında bir köpek var, kendisine zarar vereceğini düşünüyor olabilir ve bundan korkuyor. Biz buna korku diyoruz. Kaygı dediğimiz şey ise şu. Bir sokakta yürüyorsunuz diyelim ki, gece karanlık, köpeğin geleceğine dair herhangi bir veri yok etrafınızda, dümdüz yürüyorsunuz, sessiz bir sokak. Ya karşıma köpek çıkarsa diye düşünmek, bunun ihtimalini hesaplamak kaygı.
1: Biraz fobiye benzedi, öyle değil mi?
0: Evet, yani köpekten örnek verdiğimiz için, evet, fobi gibi de adlandırabiliriz köpeğe karşı duyduğu korkuyu. Ama burada bahsetmek istediğimiz fark şu. Birisi gerçek bir olay, yani karşımıza çıktı ve korktuk. Birisinde de karşımıza çıkma ihtimalini hesapladık. İşte oraya kaygı diyoruz biz.
1: Anladım. Burada kaygıyla fobi birbirine birazcık benziyor mu?
0: Fobiyle korku da benzer olabilir aslında. Yani şöyle, bir şeye karşı böyle bir fobimiz varsa eğer, işte diyelim ki köpeklere karşı.
1: Mesela.
0: Evet, korku duyabiliriz, kaygı duyabiliriz. Yani orada korku ve kaygı birazcık da o fobinin doğurduğu sonuç. Yani onunla karşı karşıya geldiğimizde hissettiğimiz duygu olarak da adlandırabiliriz.
1: Peki kaygıyı gerçekten kötü bir şey mi olarak algılamalıyız, yoksa beynimizin bizi koruma şekli mi?
0: Şimdi kaygıyı anlatırken böyle sanki hep kulağa çok kötü bir şeymiş gibi geliyor ama, evet, bir yandan da aslında koruyucu bir faktör kaygı bizim için. Şimdi bir gerçekçi kaygılar var, bir de nevrotik kaygılar dediğimiz daha zarar verici olan kaygılar var. Gerçekçi kaygılar gerçekten günlük hayatımızda karşılaşabileceğimiz durumlara karşı duyduğumuz kaygı. Birazdan sınavla ilgili konuşacağız. Şöyle bir örnek verebiliriz. Diyelim ki ertesi gün işte çocuğun matematik sınavı var ve bu matematik sınavına hiç çalışmadığını düşünelim. Yani hiç konulara dair bir bilgisi yok, tekrar yapmamış, bakmamış ve böyle gece birden bir kaygı geliyor. Yarınki matematik sınavında ne yapacağım? Bu gerçekçi bir kaygı. Çünkü ona dair pek bir bilgisi yok, pek bir çalışması yok. Gerçekten o matematik sınavına karşı bir kaygı duyabilir. Bu daha gerçekçi. Bir de şöyle bir senaryoyu düşünelim. Nevrotik kaygıdan bahsedeceğim. Diyelim ki ertesi gün matematik sınavı var ve uzun süre boyunca çocuk bu sınava dair bir hazırlık yaptı. O sınava girdi, normalde çalıştığı sorularla, benzer sorularla karşılaştı ve sınavı çözdü, sınavı teslim etti. Ya hiçbir şey yapamadıysam ve sıfır alırsam, hani aslında soruları doldurdu, önden bir hazırlık var, benzer sorular ve sınavda da çözdü. Sınav kağıdını teslim ettikten sonra kesin sıfır alacağım, ya sıfır alırsam gelirse, bu nevrotik. Yani çok da gerçekçi olmayan bir kaygı aslında. Evet. Bir şeyler yapabildi orada. Şimdi nevrotik kaygı birazcık daha zarar verici.
1: Tabii ki.
0: Çünkü çok daha fazlasını düşünmeye sebep olan bir yerde. Ve bunu, bu kadarını hesaplamak ve düşünmek zarar verici olabilir. Ama gerçekçi kaygılarımız motive de edebilir bir yandan. İşte matematik sınavımız varsa ve ne yapacağımıza dair kaygı duyuyorsak ve çalışmadığımızda yapamayacağımızı biliyorsak, bir yandan da harekete geçiren bir şey. Hadi kalk ve bir şeyler yap. O yüzden koruyucu da olabilir, ama bu çok ilerlerse eğer ve orada düşünceler çok derinleşirse zarar verici de olabilir.
1: Verdiğiniz misalde gece yarısı efendim aklına geliyor. Herhalde, hı-hı, burada biraz çok geç, değil mi? Yani biraz daha erken kaygılansa, hı-hı, herhalde daha faydalı olacaktı.
0: Yani şöyle, aslında orayı da şimdi siz söyleyince biraz gerçekçi olarak da değerlendirebiliriz. Gerçekten işte gece bir sokakta yürüdüğünde ve işte etrafında kimse olmadığında karşısına zarar verici bir şey çıkabilir. Kendisine zarar verebilecek. Bu sadece bir köpek olmak zorunda değil. Bu başka bir şey de olabilir. Orada kaygılanabilir. Bu bir yandan koruyucu da olabilir. Çünkü önlem alabilir. İşte hangi sokaktan gideceğini hesaplar, daha aydınlık bir yere çıkabilir, insanların daha kalabalık olduğu bir yere geçebilir. Orada koruyucu bir faktör olabilir. Ama bu şu seviyeye geliyorsa, ben ne yapacağım, işte ya yürüyemezsem, ya işte karşıma bir şey çıktığında hareket edemezsem deyip orada eli ayağı titremeye başlarsa, hareket edemeyecek duruma gelirse, bu kaygı artık nevrotik bir hale gelmiştir ve zarar verici bir durumdadır.

0: kaygı ergenin bedeninde nasıl çalışıyor?
1: Şimdi az önce bahsetmiştik, amigdala dediğimiz bir çekirdek var orada. Diyelim ki sınav kaygısı, öğrenci bunu düşünüyor, işte sınava gireceğini biliyor. Amigdala orada uyarılıyor ve bedenimize bir kaygı gönderiyor. Burada da ergenin bedeninde şu sistem meydana geliyor. Ya savaş ya kaç. Sempatik sinir sistemi dediğimiz bir sistem var.
0: Onu da soracağım zaten.
1: Evet, birazdan yine konuşacağız. Ya savaş ya kaç, bu geliyor ergenin bedenine, bu komut. Şimdi burada ergen şunu yapabilir. Bu kaygıyla birlikte gerçekten savaşabilir. Çalışmaya çalışabilir, bir çalışma düzeni oluşturabilir. Her ne kadar zorlansa da bunun üstüne gidebilir. Ya da kaçma tepkisi verir ve hiçbir şey yapmamayı tercih edebilir.
0: Evet. Hocam bir ara verelim. Sonrasında devam edelim. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim, psikolojik danışman Hüsna Yücedağ Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle çocuklarda sınav kaygısı ve stres yönetimi üzerinde sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikolojik danışman Hüsna Yücedağ Hanım'la birlikteyiz. Kendisiyle çocuklarda sınav kaygısı ve stres yönetimi üzerinde sohbet ediyoruz. Evet, ergenlik döneminden bahsettik birinci bölümde hocam ve kaygıya geçtik sonra.
1: Evet.
0: Kaygıyla alakalı konuştuk biraz. Oradan devam edelim. Bu kaygı anında, siz de belirtmiştiniz bundan önceki bölümde. Kaygı anında beynin savaş ya da kaç sistemi nasıl devreye giriyor? Biraz bundan bahsedelim.
1: Tabii. Şimdi savaş ya da kaç mekanizması aslında beynin hayatta kalma mekanizması. Yani korku, kaygı gibi durumlarda bizim vücudumuzda sempatik sinir sistemimiz uyarılıyor ve buradan adrenalin salgılanıyor. Bununla birlikte şuna karar veriyoruz. Yani ya bu durumla savaşacağım ya da kaçacağım ama bir şekilde hayatta kalacağım. Bu mekanizma çalışıyor. İşte sınav kaygısı geldiğinde de burası aktive oluyor demiştik. Şu şekilde öğrencim ya gerçekten bu durumla savaşmayı tercih ediyor. Kaygısına rağmen, bazen motivasyonun düşmesine rağmen, etraftan gelen baskılara, söylemlere rağmen ya da en başında artık bırakıp kaçmayı tercih ediyor. Tabii bu şöyle de görülebiliyor. Şu şekilde öğrencilerle de karşılaştım. Sınavın belirli bir zamanına kadar, daha doğrusu sürecin belirli bir zamanına kadar çok iyi bir şekilde çalışıyor. Savaşmaya devam ediyor. Ama bir yerden sonra o kadar oraya enerjisini vermiş ki ya da o kadar ne yapacağını bilmeyerek çalışmış ki bir yerden sonra kaçmayı ve bırakmayı tercih ediyor. Bu şekilde işliyor. Yani kaygı bedene geliyor. Amigdala bunu salgılıyor. Sonrasında sempatik sinir sistemi uyarılıyor. Oradan bir adrenalin salgılanıyor ve daha sonrasında şuna karar veriyor. Ya savaşacağım ya kaçacağım.
0: Evet.
1: Bu şekilde işliyor.
0: Burada savaş veya kaçtan hangisi tercih ediliyor daha çok?
1: Bu çok değişken bir şey. Çok savaşan öğrencilerle de var. Bu duyguyla, bu kaygıyla ve sınav süreciyle gerçekten çok savaşan da var. Ama başından beri bu kaygıyı çok yoğun yaşayıp bırakan da var. Ya da az önce bahsettiğim örnekteki gibi. Başında aslında çok iyi çalışıyor. Bir yere kadar çok iyi geliyor. Ama bir yerden sonra o kadar kendini tüketiyor. O kadar kendine vakit ayırmıyor ve zaman ayırmıyor ki kaçmayı ve bırakmayı tercih ediyor.
0: Peki hangisi daha faydalı kişi için, ergen için?
1: Burada bence şu çok önemli. Çok fazla abartmadan, çok fazla büyütmeden tabii ki de öğrenci çalışacak. Hele ki sınav senesindeyse, liseye giriş sınavına hazırlanıyorsa, üniversiteye giriş sınavına hazırlanıyorsa çalışacak. Bunun başka bir yolu yok ama bazen motivasyonun düşeceğini bilecek, bazen kaygılanabileceğini ve bunun çok normal bir duygu olacağını bilecek. Bazen kendisine izin verecek, bir nefes alacak. Çünkü şunu unutuyor bazen öğrenciler. O kadar çok çalışmaya dalıyorlar ki, ya ben neyi yapmayı seviyordum? Bana ne iyi geliyordu? Kendisine iyi gelen şeyleri bırakıyor ve bir anda sadece ders çalışmaya çalışıyor. Bu sağlıklı değil. Derse çalışacak ama zaman zaman kendisine vakit de ayıracak. Bazen motivasyonu düşecek, bunun normal olduğunu bilecek ama o anda toparlayıp biraz kendisine izin verip tekrardan dönecek. Ya bu süreçte en sağlıklı olan şey bu.
0: Evet, öğrencinin bunları bilmesi kendisi için faydalı mı? Bu anlattıklarımızı bilmesi, baştan bilmesi yani.
1: Tabii ki de baştan bilmesi çok faydalı. Neden? Çünkü az önce söylemiştim, yani kaygı hep çok kötü bir duygu gibi ya da kabul edilemez gibi ya da hiç kaygı olmaması gerekiyor gibi. Kaygı tabii ki de olacak. Ya tabii ki de kaygılanacaksın ki harekete geçesin. Ya da bu normal bir duygu. Bunun gelmediği bir öğrenci yok. Kaygılanmayan bir öğrenci yok. Kaygılanmıyorsa eğer orada farklı şeyler olabilir. Birazdan oraya da değineceğiz ama bunun normal olduğunu bilmek onu rahatlatabilir. Ama illa kaygım olmaması gerekiyor, motivasyonum hep yüksek olması gerekiyor diye düşünüyorsa öğrenci, bu onun için zararlı bir duygu. Çünkü sanki hep iyi gitmesi gerekiyormuş gibi. Ama bazen burada da düşüşler olacak. Baştan bunu bilmek öğrenciyi rahatlatabiliyor.
0: Peki hocam, ergenlerde kaygının fiziksel belirtileriyle duygusal belirtileri nasıl birbirine bağlanıyor?
1: Şimdi duygu, düşünce, davranış dediğimiz bir sistem var. Şu şekilde, Şimdi kaygı dediğimiz şey aslında bir düşünce. Yani zihnimizden geçen ya olmazsa, ya başarısız olursam, ya sınavdan düşük alırsam, ya çalışamazsam diye. Bu düşünceler geldikten sonra beyin uyarılıyor ve bir duygu geliyor orada. Kaygı. Kaygının sonucunda da fiziksel olarak şu şekilde bağlanabiliyor. Bazı öğrencileri görüyoruz mesela, işte elleri titriyor, sürekli terliyor. Daha sonrasında çok hızlı nefes alıp verebiliyor. Ya da o kadar nefes almıyor ki, yani durduğu yerde duruyor.
0: Kalp atışı hızlanıyor.
1: Evet, kalp atışı çok hızlanabiliyor ya da gerçekten orada solunum düzensizlikleri meydana gelebiliyor. Yani bu da kaygının zaten fiziksel belirtileri. Fiziksel olarak da bu şekilde yansıyor. Yani ilk bir düşünce geliyor. Kaygı uyandıran düşünce. Sonra bedeninde kaygı uyanıyor. Daha sonrasında da fiziksel olarak biz bu şekilde gözlemliyoruz.
0: Evet. Bazı çocuklar kaygıyı neden daha yoğun hissediyor? Bazıları daha az yoğun hissediyor.
1: Burada hem az önce bahsetmiştik, fıtratın etkisi olabilir. Yani nasıl bir çocuk olduğunu. Çünkü bazı çocuklar gerçekten çocukluktan beri çok daha kaygılı olabiliyorlar. Ama bunun yanında en önemli etmenlerden bir tanesi şu. Çevresi nasıl davranıyor ona? Yani bu çocuk baskılanmış bir çocuk mu? Başarıları görülmüş bir çocuk mu? Kabul edilmiş bir çocuk mu? Eğer çocuk kabul edilmemişse davranışlarıyla birlikte, yanlışlarıyla birlikte, ya da çok baskılanıyorsa, yani sürekli üzerinde bir sınav baskısı varsa, bu sefer bu kaygıyı daha yoğun hissedebiliyor. Çünkü yine görülmekle ilgili, kabul edilmekle ilgili meseleler meydana gelebiliyor burada.
0: Bu kim tarafından hissettiriliyor? Aile mi, okul mu, arkadaşlar mı?
1: Hepsi olabilir aslında, ama en çok etkileyen burada aile. Çünkü ebeveynlerine kendisini kanıtlamaya çalışıyor her şeyden önce. Kabul görmeye çalışıyor onlar tarafından. Bir de ebeveynler haklı olarak öğretmenlere ya da arkadaşlara göre daha kaygılı olabiliyorlar yine. Yani çocuklarının iyi bir yere gelmelerini istedikleri için burada bazen daha baskıcı davranabiliyorlar, daha kaygılı davranabiliyorlar. Aslında hepsi etkiliyor, ama en çok ebeveyn etkiliyor burada. Ama bunun yanında işte arkadaşları tarafından sürekli bir başkasıyla kıyaslanıyorsa, karşılaştırılıyorsa ya da yine baskılanıyorsa, işte ben şu kadar not aldım, bak sen alamadın mı diye baskılanıyorsa, ya da öğretmen sürekli bir kıyas halindeyse, bu da çocuğu çok etkileyebiliyor. Hepsi diyebiliriz aslında.
0: Evet. Kaygı bir noktadan sonra neden düşünmeyi ve odaklanmayı zorlaştırıyor?
1: Bu da çok karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. Çocuk odaklanamıyor ya da bir yerden sonra düşünemiyor hale geliyor. Çünkü zihin sürekli kaygı uyandıran düşüncelerle meşgul. Diyelim ki önünde bir sınav kağıdı var çocuğun, ya da işte sınav kitapçığı var. Aslında bilgisi var. İşte orada ne çıkıyor? Türkçe, matematik, fen, sosyal. Bunlara dair bir bilgi birikimi var, çalışmış. Ama zihni sürekli şununla meşgul. Yapabilecek miyim? Unutacak mıyım? Ya yapamazsam? Bu düşünceler çok yoğun olduğu için önündeki sınavı yapıp yapamayacağına odaklanamıyor. Yani sadece aklı şurada. Yapamayacak mıyım? Yapamazsam ne olur? Bunun sonucunda ne yaşarım? Burayla çok meşgul olduğu için odaklanmakta ve sınava dair düşünmekte çok zorlanıyorlar.
0: Evet, sınava dair düşünmekte zorlanıyor.
1: Evet, yani işte sınav bilgilerine dair. Diyelim ki önünde sınav kağıdı var. Türkçe sınavı olsun bu. Aslında bilgileri biliyor oradaki, ama buna dair düşünmektense hep aklında şu düşünce var arka planda. İşte bu sınavdan şu kadar not alırsam annem ne der, babam ne der, arkadaşım ne der, ya yapamazsam gibi düşünceler orada daha yoğun olduğu için düşünmekte ve odaklanmakta zorlanıyorlar.
0: Annem ne der, babam ne der, ebeveynlerim, kardeşlerim ne der? Evet. Bu daha çok böyle ilgili bir ailede, değil mi? Yani pek de umurunda olmayan bir ailede durum daha mı iyi acaba?
1: Aslında umurunda olmamak değil. Yani burada da çocuk tabii bu farklı tepki gösterebilir burada. İlgili aile, evet, güzel, ama çok fazla sürece kendilerini dahil ettikleri zaman ve bununla çok fazla ilgilenmeye başladıkları zaman bazen çocuk buna ters tepki de verebiliyor. Diyelim ki çok baskılanıyor, işte sınavı çalışmalısın, işte burayı kazanmalısın, şu bölümü okumalısın. Belki o çocuğun yapmayı istediği şey o değil. Yani ilk öncelikle aslında burayı anlamak gerekiyor ve burada çocuk ters tepki verebiliyor. Burada aslında yapılması gereken şey şu, orada bir sorumluluk bilincinin olması gerekiyor çocuğun ve kendi sorumluluğunun bedelini kendi ödemesi gerekiyor bir noktada. Yani bunu yapman gerekiyor, bunu bilmelisin ve böyle bir sürecin içerisindesin. Ara ara tabii ki de müdahale etmek gerekiyor, hatırlatmak gerekiyor. Ama bunu sürekli yaptığımız zaman ters tepebiliyor çocukta. Yapmak istemiyor bu sefer. Ve bir şey olarak, karşıt duruş olarak hiçbir şey yapmamayı tercih ediyor. Ya da çok fazla şey yapmaya çalışıyor ama bir anda her şey karışıyor, çok kaygılanıyor ve hiçbir şey yapamıyor hale geliyor bunun sonucunda.
0: Evet. Bütün bu konuştuklarımızdan sonra bu sınav kaygısı dediğimiz şey tam olarak ne hocam?
1: Şimdi sınav kaygısı, öncesinde öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı olarak tanımlanıyor. Yani aslında öğrenci hazırlıklı sınava ama o kadar kaygısı var ki yapıp yapamayacağı ile ilgili o sırada öğrendiği bilgiyi kullanamıyor hale geliyor. Yani sınav kaygısını en çok bu şekilde gözlemliyoruz. Ama bir de bunun bence görünmeyen yüzü var. O da şu şekilde. Şimdi biz bazı öğrencileri çok böyle tembel, hiçbir şey yapmıyor olarak adlandırıyoruz. Öyle tanımlıyoruz. Belki de o kaygıyı en başta taşıyor çocuk. Yani o kadar kaygılı ki harekete geçemiyor hale geliyor. Çünkü harekete geçtiğinde ne yapacağını bilemiyor. Ya da çok zorlanacağını biliyor. Bu yüzden iki şekilde kendisini gösterebiliyor. Ya çok iyi hazırlanıp sınav esnasında kaygılanan öğrenciler ya da en başından bu kaygıyı çok yoğun olarak taşıyıp harekete geçemeyen öğrenciler.
0: Evet. Bu bugünkü çocuklarda daha mı fazla yoksa geçmiştekilerde mi daha fazlaydı acaba?
1: Şimdi artık böyle çok belirli bir sınav sistemi olduğu için birazcık da sistem zorlaştığı için bugünkü çocuklarda bu kaygı daha yoğun. Gelecek kaygısı var bununla birlikte. Yani gelecekte ne yapacağım, bir üniversite okuyacağım, daha sonrasında nerede iş bulacağım, nasıl olacak, işte istediğim şeyi yaptığımda burada başarılı olabilecek miyim, bir iş bulabilecek miyim, bu kaygılar da artık eklendiği için ya da işte liseye giriş sınavları değiştirildi, biraz daha zorlaştırıldı. Yani sorular birazcık daha mantık sorularına çevrildi. Bu da öğrenciyi kaygılandırabiliyor daha fazla. Yani çünkü ilk defa karşılaştığı bir şey, ilk defa karşılaştığı bir sistem.
0: Bu biraz yeni oldu herhalde, değil mi?
1: Evet evet, yani son birkaç yıldır olan bir şey. Soru tarzları değişti. Bu da dolayısıyla öğrencileri çok daha fazla kaygılandırabiliyor.
0: Aslında matematik zekalı bir öğrenciyle sosyal zekalı bir öğrencinin durumlarına göre de değişir herhalde bu durum. Yani bu yeni sınav sistemi daha çok böyle sosyal zekası kuvvetli olanlar için diyebilir miyiz?
1: Şöyle diyebiliriz, evet. Yani okuduğunu anlamayla ilgili artık. Matematik sorusu artık direkt matematik sorusu değil. Yani direkt 3 artı 5'i sormuyor. Hani öyle örnek vereyim. Daha bunu dolaylı yoldan anlamanı sağlayacak şekilde soruyorlar artık soruları.
0: Kafayı karıştıracak şekilde.
1: Evet, o yüzden böyle burada biraz daha sözel zekanın önemi ortaya çıktı gibi bir şey oldu.
0: Sözel zeka. Evet, evet hocam. Her kaygı başarısızlığa mı yol açar, yoksa belli düzeyde kaygı motive edici olabilir mi?
1: Az önce bahsetmiştik, kaygıyı hep kötü olarak tanımlıyoruz ama aslında bir yandan da işte o savaş ya da kaç sistemi devreye girdiğinde harekete geçmemiz için faydalı ve gerekli. Şimdi bunu üç şekilde görebiliyoruz. Ya çok az kaygılanan öğrenci, ya orta düzeyde kaygılanan öğrenci, ya da çok fazla kaygılanan öğrenci. Az kaygılı öğrencilerde şunu görüyoruz genelde. Yani bir harekete geçmek için bir sebebi olmuyor onun. Herhangi bir hedefi yok, ulaşmak istediği bir yer yok. Bu yüzden bir kaygısı da yok sınavı kazanıp kazanamayacağına dair. Harekete de geçmiyor. Herhangi bir şey yapma ihtiyacı da duymuyor. Orta düzeyde kaygıya baktığımız zaman bir kaygı var. nereye ulaşacağına dair bir kaygı, hedefine ulaşıp ulaşamayacağına dair bir kaygı, bu gelecek kaygısı olabilir. Ama bu daha kontrollü. Yani var ama elini ayağını titretecek derecede değil, belki bayılma noktasına gelecek derecede değil ve harekete geçiriyor. Yani şunu söylüyor beden ona, tak ve bir şeyler yap. İstediğin hedefe ulaşman için bir şeyler yapman lazım. Bu bizim istediğimiz kaygı. Yani kaygı olsun zaten öğrencilerde.
0: Ama orta düzeyde.
1: Yani ne çok az ama ne de çok fazla. Çünkü çok fazla olduğu zaman da evet öğrenci yine harekete geçebiliyor. Yine çalışabiliyor. Ama her şeyi birbirine karıştırabiliyor. Çok zorlanıyor. Sürekli belki ağlama krizleri geçiriyor. Eli ayağı titriyor. Sınavlarda ne yapacağını bilmiyor. Ve bu da ona engel oluyor. Yani ne hiç kaygı ne çok fazla kaygı. İstediğimiz orta düzeyde ve harekete geçirecek evet. Bir kaygı.
0: Bu mükemmelliyetçi yapıda, karakterde olanlar için de daha mı fazla acaba?
1: Tabii orada şu etki var. Şimdi çok mükemmelliyetçiyse eğer çocuk şey var, ya hep ya hiç. Yani hep ya hep çok güzel çalışacağım, çok iyi çalışacağım. Ya da eğer çok çok iyi çalışamıyorsam hiç çalışmayacağım. Ama bu öyle bir süreç değil. Çünkü bir yıllık bir süreç ve bir yılın her gününün motivasyonunuzun çok yüksek olmasına bir imkan yok. Yani bazı zamanlar düşük olacak. Bazen sizi üzen olaylar yaşayacaksınız sınav sürecinin dışında. Bazen gerçekten zorlayıcı duygular yaşayacaksınız. Ya da bazen çalışmak için bir motivasyon bulamayacaksınız. Çok mükemmeliyetçi kişilerde bu şöyle oluyor. Bunu yaşadığı an bırakıyor. Çünkü devamı çok güzel olmayacak onun için. Ama şuna da imkan vermek gerekiyor. Bazen yorulabilirim. Bazen motivasyonum düşük olabilir. Bazen üzücü olaylar yaşayabilirim. Ve bu da benim sürecimi etkileyebilir. Bu yüzden çok böyle mükemmeliyetçi tutuma sahip olduğu zaman öğrenci ya da ebeveyn ya hep ya hiç oluyor. Yani onun bozulduğu anda artık bırakma ihtiyacı duyuyor.
0: Evet. Dolayısıyla mükemmeliyetçileri pek uygun görmüyoruz herhalde psikolojik olarak.
1: Yani şöyle, tabii ki de orada çocukla çalışılabilir. Eğer çocuğun böyle bir tutumu varsa, psikolojik danışman olarak bunu fark ettiysek ya da ebeveyn bunu fark ettiyse ya da öğretmen bunu fark ettiyse ya da bir arkadaşı olabilir. Orada uygun yönlendirme yaparak çocuğun bu duygusunu kontrol altına alabiliriz. Çünkü başından böyle deyip eğer çocuğu bırakırsak bu sefer kaybolur. Birinin de elinden tutması gerekiyor. Çünkü o zaten ne yapacağını bilemiyor. Çok zorlandığı için baş edemiyor o duyguyla. O yüzden bunu fark ettiğimiz anda müdahale edeceğiz.
0: Evet. Çocuk bu kaygıyı hissettiğinde bedenindeki ve zihninde neler oluyor hocam?
1: Şimdi az önce biraz fiziksel belirtilerinden bahsettik. İşte kalp çarpıntısı, solunum düzensizlikleri, buna bağlı olarak ellerde titreme ya da çok yüksek vücut ısı, yani vücutları çok sıcak olur kaygılandıklarında, ya da yorgunluk. Yani kaygıyı o kadar yoğun yaşıyor ki bir yerden sonra çok yorgun bir beden var orada. Az önce bahsetmiştik ya, işte hiçbir şey yapmıyor çocuk. Baştan yapmıyor. Çünkü çok yoğun bir kaygı taşıyor. Biz bunu tembellik olarak görüyoruz. Hiçbir şey yapmıyor olarak görüyoruz. Ama aslında belki de o kadar çok düşünmekten yoruldu. Neyin olacağını hesaplamaktan yoruldu. Bu şekilde bedensel olarak görülebiliyor. Zihinsel olarak da şöyle görebiliriz bunu. Odaklanma problemi yaşarlar. Dikkat problemi yaşarlar çokça. Çok fazla düşünürler ve düşünceleri çok yoğundur. Kaygı bu şekilde kendini belli edebilir.
0: Evet. Bir ara daha verelim diyeceğim ama bir iki dakikalık daha konuşacağız hocam.
1: Tamam.
0: Bu çocuk kaygı hissettiğinde bedenindeki, zihnindeki değişikliklerle ilgili örnek verebilir misiniz? Hani vücut ısısı dediniz, ne bileyim işte terleme vesaire. Başka neler olabilir?
1: Ya diyelim ki şöyle, çocuk sınavda işte sınav kağıtlarını öğretmen dağıttı. Birden orada görüyor ki ağlamaya başladı. İşte yanına gitti, elleri titriyor orada. Bu şekilde zaten kendisini çok belli eder çocuk. Burada biraz öğretmenlere aslında görev düşüyor. Yani gözlemleyip hangi çocuk kaygılanıyor. Burada da uygun yönlendirme yapmak gerekiyor.
0: Evet. Peki bir ara daha verelim hocam. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı Hüsna Yücedağ Hanım'la birlikteyiz. Çocuklarda sınav kaygısı ve stres yönetimi üzerinde sohbetimiz devam edecek. Bizden ayrılmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.

Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
3: Bugün sizlere HPV nedir?
4: Belli yöntemler var.
3: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
4: Doğum sonrası yapılan
3: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
2: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
3: Doğum sonrası görülen bir hastalık haline geldi.
4: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
5: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
6: İDDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi, bu kurban da İDDEF'le, paylaş kurbanını kardeşinle. İDDEF.org 0212 621 çift 065.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
1: Aklınızda bulunsun.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: TGRT FM Haber.

0: Merhaba sevgili izleyiciler, TGRT Haber'de gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Hızlıca başlayalım ve bir kez daha Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önüne gidelim. Şu anda sıcak görüntüleri ekranlara getiriyoruz sevgili izleyiciler. Polis tahliye için Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde parti binasının tüm çevresinin polis tarafından çevrili olduğunu söyleyelim. Geçtiğimiz saatlerde parti önündeki ve arkasındaki araçların da çekildiği bilgisini sizlerle paylaşmıştık. Diğer taraftan tabii şunu da ifade edelim. Her iki taraftan da sıcak açıklamalar gelmişti. Hızlıca bu saat diliminde de o açıklamaları bir hatırlayalım sevgili izleyiciler. Murat Emir'in açıklamaları vardı. İçişleri Bakanlığı'na gideceğiz şeklinde. Bu arada hala uzlaşmak istiyoruz şeklindeydi. Diğer taraftan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden Müslüm Sarı'nın da açıklamalarını getirmiştik. Diyalogla çözebiliriz şeklindeydi. Her iki taraftan gelen açıklamalar bu yönde. Bu arada tabii konuklarımızla değerlendiriyorduk. TGRT Haber Ankara stüdyomuzda Ankara temsilcimiz Fatih Atik bizleri bekliyor bu saat diliminde de. Diğer taraftan iki değerli yorumcu, gazeteciler Fuat Uğur ve Gürkan Hacır da yine bizlerle birlikte bu saat diliminde. Hızlıca geçtiğimiz yayında eksik kalmıştı grup başkanlığı meselesine değineceğim demiştiniz Gürkan Hacır. Sizinle başlayalım. Evet. Sonrasında Sayın Fuat Uğur'un vaktinin dar olduğunu biliyorum. Ona da söz vermek isterim. Buyurun.
1: Şimdi gruptan önce sabahki duruma bir işaret etmek istiyorum. Sabah 10 ya da 11 milletvekili saydım. Yani 10 saydım ama bir kişi daha olduğunu söylüyorlar. Tam çıkartamadım onu. Görüntülerden Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma arkadaşlarından 10 milletvekili diyelim. 10 milletvekili geldi. Milletvekillerini içeri almadılar. Yaprak Hanım. Şimdi bunun altını çizelim. Şimdi bir milletvekili, hani diyorlar ya dokunulmazlık var, dokunulmaz milletvekili dokunulmazlığı var. Milletvekili kendi partisine giremedi. Bakın diğer partilileri kastetmiyorum. Orada parti meclis üyeleri var. Şu anda yeni gelen kararla parti meclisi üyeliği tekrardan başlayan Müslüm Sarı var mesela. Hadi onları da kastetmiyorum. Hadi onları da almadınız. Ama milletvekillerini niye almıyorsunuz? Çünkü milletvekilleri içeri girdiği zaman onları bir daha dışarı çıkartmak kolay bir iş değil. Ve dolayısıyla onların oraya girmesine de müsaade etmediler. Ya şimdi bunlar sizin parlamentoda düşmanınız olan insanlar değil ki. Siz aynı sıralardan yıllardır birlikte mücadele ettiğiniz parti arkadaşınız, parti yoldaşınız. Siz niye onların girmesine müsaade etmiyorsunuz? Hadi bırakın partileri sokmadınız içeri, onları almanız lazım. Hayır. Yani bir gerilimi sürekli bir tırmandırma ve bir noktada tutma çabasını görüyorum ben. Bu çaba verilecek görüntü için aslında. Biraz orada bu nahoş görüntünün ortaya çıkarak az önce Fatih Atik'in de dediği gibi bir mağduriyet yaratmak için yapılıyor. Yoksa mahkeme kararı, Türkiye'de bir mahkeme kararı uygulanamıyorsa zaten Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hukuk devleti olma özelliği kalmaz. Herkes kendi başına göre bir şey yapar. Mahkeme kararı uygulanamaz olur mu? Bunu onlar da pekala biliyor. Bugün olmasa yarın uygulanacak. Bir saat sonra olmasa 24 saat sonra uygulanacak. Ama uygulanacak. Ama bunu hem geciktirmek, hem onu süreye yaymak, hem de o fotoğrafı vermek, o nahoş olayların olduğu fotoğrafı vererek biz direndik. İşte bize geldi, polis zoruyla girdiler. Çünkü bunun benzerini İstanbul İl Başkanlığı döneminde yaşadık, gördük. Aynı fotoğrafı vermek istediler. Burada da aynı çaba içerisindeler. Grup konuşmasına gelince.
0: Evet.
1: Şimdi dün Fatih Atik bizim programda gene önemli bir haberi söyledi. Grup başkanı ibaresi kaldırılması bekleniyor dedi. Fatih Atik Özgür Özel'in Özgür Özel'in biosu dediğimiz o biyografisinin olduğu bölümden meclisin internet sitesinde. Şimdi dün gerekli tebligatlar yapıldı. Yani daha doğrusu mahkeme kararları meclis başkanlığına ulaştırıldı. Şimdi meclisin böyle bir karar alması gerekiyor. Artık bu tablodan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayı olmadan bir grup başkanı seçimi zaten mümkün değil. Dün Taksim Meydanı programında da bunun ayrıntılarıyla anlattık. Hem grup toplantısının meclis salonunda yapılmalı, meclis grup salonunda yapılmalı. Hem de Kemal Kılıçdaroğlu, yani genel başkanın dilekçesiyle bu meclis başkanlığına bildirilerek bu seçimin sonuçları da size bildireceğiz denilerek bir başvuru da bulunulması lazım. Böyle bir başvuru yok. Dolayısıyla o yapılan toplantı bir korsan toplantı haline geliyor. Korsan grup toplantısı, grup seçimi toplantısı olmuş oluyor. Dolayısıyla bir geçerliliği yok. Buna meclis başkanlığının uymaması diye bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla Özgür Özel grup konuşması yapamayacak. Grup konuşmasını kim yapabilir? Pekala, Kemal Kılıçdaroğlu yapacak. Yapar mı yapmaz mı onu bilmiyorum ama yani yapma hakkı var. Dolayısıyla bu tablo hafta içerisinde, bayramdan sonraki haftayı kastediyorum, meclis açıldığında tekrar gündeme gelecek ve Özgür Özel bu grup konuşmasını fiili olarak mecliste yapabilecek.
0: Peki, kaldığı yerden devam edecek olursak Sayın Hacır'ın, Sayın Uğur, siz neler söylemek istersiniz?
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Bayram heyecanı Teknosa'da. Dreamy D20 robot süpürge Tekno Club'a özel 15.999 lira.
4: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman...

0: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız ve kıymetli misafirim, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı Hüsna Yücedağ Hanım'la birlikteyiz. Evet, çocuklarda sınav kaygısı ve stres yönetimi üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Bundan önceki bölümde hocam bu kaygıdan söz ettik çokça. Bir kaygı sorusuyla daha devam edelim. Bu sınav kaygısının duygusal belirtileri nelerdir?
1: Az önce fiziksel ve zihinsel belirtilerinden bahsettik. Biraz da duygusal belirtilerine değinelim. Bu dönemde çocuk huzursuz olur. Yani önünde bir sınav var, sınava girecek ve ne olacağını bilmiyor bunun sonucunda. Bu da kaygı uyandıran bir şey. Ve daha çoğunlukla huzursuz olurlar. Korku duyarlar. Yine ne olacağına dair, işte ertesi gün bir sınav vardır ve ondan korkabilirler, kaygılanabilirler. Zaman zaman da ümitsiz olduklarını görürüz. Şimdi az önce şey dedik ya, bazen motivasyon düşebilir. Bu dönemde çocuklar ümitsiz de olabiliyor. Evet, çalışacağım belki, toparlayacağım bu durumu ya da iyi bir sonuç elde edeceğim ama sonrasında ne olacak? Ya da evet, iyi çalışıyorum ama ya sınav anında kaygılanırsam ve bir şey yapamazsam diye ümitsizliğe düşebiliyorlar. Ya da söylemlerinde daha çok olumsuz şeyler de duyabiliyoruz. Olmayacak, başaramayacağım, korkuyorum, ya başıma şu gelirse diye daha ümitsiz davranabiliyorlar. Yine en çok gördüğümüz şeylerden bir tanesi değişen ruh hali. O kaygıyla nasıl baş edebileceğini bilmediği için ve bu duyguyu yaşamakta, kontrol etmekte çok zorlandığı için çok değişken ruh haline sahip olabiliyorlar. Bir anda çok öfkeli olabiliyorlar. Bir 5 dakika, 10 dakika sonra çok sakinleşebiliyorlar. Bir an bunların hepsini bir kenara bırakıp unutup çok mutlu gözükebiliyorlar. Bir yandan bakıyoruz çok mutsuz olabiliyorlar. Bu şekilde değişken ruh haline de sahip olabiliyorlar. Yine en çok yaşadığı duygulardan bir tanesi yalnızlık duygusu. Şimdi zaten ergen ve kendisini yalnız hissediyor orada. Bir de sınav sürecinde şunu hissedebiliyor. Yetişkinlere bakıyor. Herkes bir şekilde kendi hayatını kurdu. Bir iş sahibi ya da değil, başka birinin yanında çalışıyor ama ona göre onların bir hayatı var. Artık yolunu çizdi. Arkadaşlarına bakıyor, şunu düşünebiliyor. İşte bunun imkanı benden daha fazla. O iyi bir yere gidebilir. Ya da diğer bir arkadaşına bakıyor. Bak, görüyor musun, o hiç kaygılanmıyor, benim gibi değil diye düşünebilir. Ya da kimisine bakıyordur, şunu görüyordur. Hiç çalışmıyor zaten. Ne yapacak ki? Bak, benim gibi değil. Benim yaşadığım duyguyu yaşamıyor. Yani sanki hiç kimse o süreci yaşamıyormuş gibi, kimse o durumun içinde değilmiş gibi kendisini başkalarıyla kıyas edip, ya işte dediğim gibi yetişkinlerle ya arkadaşlarıyla ya da çocuklara bakıp şey bile diyebilir. Ya baksana, hiç öyle bir derdi yok. Tek derdi oyun oynamak. Yani sanki bu çok kötü bir durum ve bir tek onun başına gelmiş gibi yalnız hissedebiliyor kendisini.
0: Bu kıyaslama konusunda bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani kendisini kıyaslaması, başkalarıyla kıyaslaması iyi mi, kötü mü, doğru mu, yanlış mı?
1: Birazdan aslında yine kıyas etmek konusuna geleceğiz. Ama bu soruya cevap verecek olursam, şimdi bu bazen motive edici bir şey olabilir. Ama şu şekilde, diyelim ki öğrenci çalışan bir öğrenci ve kendisi gibi çalışan bir arkadaşı var. Sınavlara iyi çalışan bir arkadaşı var. Ya kıyas yapmak değil ama şunu görürsem, ya bak onun gibi şöyle çalışırsam eğer, işte şunu değiştirirsem, ben burada bunu eksik yapıyorum. Onun gibi bunu da eklersem belki daha başarılı olabilirim. Belki bu motive edici olabilir ama sürekli şunu hissetmek, bak bu öyle, görüyor musun, aynı imkan bende yok. Gerçekten aynı imkana sahip olmayabilir. Burada da o zaman kıyas etmenin olumsuz etkilerinden başka bir şeyi görmüyor olabiliriz. Ya da burada şunu bilmek çok önemli. Şimdi herkesin zekası birbirinden farklı. Kimisinin sözel zekası daha iyi, kimisinin sayısal zekası daha iyi. Şimdi eğer sözel zekası daha iyi ise sayısal zekası daha iyi olan biriyle kendisini kıyas etmesinin çok bir anlamı yok orada. Bu zarar verici bir şey olabilir. O yüzden kıyas etmenin genellikle olumlu etkilerini görmüyoruz. Bazen sadece başka bir arkadaşına bakıp kendisinin eksik yaptığı bir şeyi görürse bu faydalı olabilir.
0: Evet. Bu sözel ve sayısal zekaların farklı olması, Bazen ikisi de yüksek olabilir, değil mi?
1: Evet.
0: Bazen ikisi de düşük olabilir.
1: Bunları
0: önceden bilmesinde fayda var mı?
1: Tabii ki de orada hem ebeveynin çocuğu tanımasında çok büyük fayda var, hem de çocuğun kendisini tanımasında. Şimdi şöyle, sayısal zekası belki sözel zekasına oranla daha az gelişmiş olabilir. Ama bu çalışmayla birlikte geliştirilebilir. Ama burada şunu bileceğiz. İşte matematikte 40'ta 40 yapmak mümkün olmayabilir. Yani orada yanlış yapma payı verecek kendisine. Ya da şunu değerlendirecek. Benim sözel zekam daha iyi. O zaman ben biraz daha o alana yönelebilirim. Çünkü ben orayla ilgili işleri çok daha iyi yapabiliyorum. Çok daha kolay yapabiliyorum. Eğer ilgisi de varsa o alanlara, daha kuvvetli olan zekasını değerlendirmek kendisi için de daha kolay olabilir.
0: Evet. Onun için de zaten liselerde bölümler var, değil mi?
1: Evet.
0: Bunları sayar mısınız?
1: Eşit ağırlık bölümü var, sözel bölüm var, sayısal bölüm var, bir de dil bölümü var.
0: Dil var.
1: 10. sınıfa geldiğinde 10. sınıfın sonuna doğru öğrenci kendisini değerlendiriyor ve uygun seçimi yapıyor. Ya da uygun olmayan, bazen bilemiyoruz bunu. Bu şekilde tercih yapıp bir bölüme yerleşiyor.
0: Evet, konuda pedagojiler de destek oluyorlar öğrencilere, değil mi?
1: Evet.
0: Seçmede.
1: Burada PDR'cilerin desteği çok önemli. Öğretmenlerin de desteği çok önemli. Şimdi çocuk tam olarak kendisini tanımıyor olabilir. Çünkü az önce bahsettik. Çok büyük bir değişim geçiriyor zaten ve kendisini tanımak, bilmek noktasında zaten zorlanıyor. Burada eğer PDR birimlerinden, öğretmenlerinden destek alırlarsa, kendilerini tanımak ya da bazı testler olabilir, bunları yapmak noktasında işleri daha da kolaylaşabilir.
0: Evet. Bu kaygının kökeninde en sık etkenler neler oluyor hocam?
1: Şimdi az önce kıyas yapmaktan bahsettik. İlk öncelikle onu söyleyebilirim. Yani sürekli öğrenci ya da ebeveyn kendisini ya da çocuğunu bir başkasıyla kıyas ettiği zaman daha iyisini yapabileceğine dair inancı azalabilir çocuğun. Yani işte diyelim ki 70 aldı sınavdan ya da işte LGS'ye girdi, 350 puan aldı. Tamam, onu aldı artık. Bir başkasıyla kıyas edildiği zaman bu onu daha da öfkelendirebilir, daha da kaygılandırabilir. O yüzden kaygının kökeninde kıyas edilmesi var diyebiliriz.
0: Yüksek puan aldıysa da mı?
1: Onu da görebiliyoruz bazen. Mesela şununla karşılaştığım olmuştu. İşte 95 aldı, neden 100 değil? Ya zaten yüksek puan aldı. Zaten elinden geleni yaptı. Belki o anda gözünden bir şeyler kaçtı ya da bilmediği bir şey vardı. Bu da olabilir. Bu noktada da kıyas edilmek öğrenciyi çok öfkelendirebilir.
0: Zaten herkes her şeyi bilecek diye bir şey yok.
1: Evet, yani bazen eksikler de olacak. Bazen yapamadığı yerler de olacak. Buraları kabul etmek gerçekten rahatlatabilir. Burada yapılan en fazla yanlışlardan bir tanesi de şu. Gereğinden fazla anlam yüklüyoruz sınavlara. Yani böyle sanki onun hayatının her şeyiymiş gibi bu sınav. Çok önemliymiş gibi, onun değerini belirleyecekmiş gibi, kendisi tarafından ya da çevresi tarafından eğer bunu çok fazla hissederse çocuk, bu da kaygılandırabilir onu. O yüzden gereğinden fazla anlam yüklemek de çocuğu kaygıya götürebilir. Bununla birlikte kötü çalışma alışkanlıkları. Yani çocuk iyi çalışıyor olabilir ama yanlış çalışıyor olabilir. Şimdi herkesin öğrenme tarzı birbirinden farklı. Belirli öğrenme teknikleri var. Bunu tabii branş hocaları daha iyi biliyorlar. Eğer çocuk kendisine uygun öğrenme yöntemini ve tekniğini fark edemediyse ya da bulamadıysa, kötü çalışma alışkanlıkları varsa bu da kendisini kaygılandırabilir. Mesela benim şöyle tanıdığım bir öğrenci vardı. Sadece matematik çalışıyor ve günde 10 saat kadar matematik çalışıyor. Bu doğru bir şey değil ve gerçekten çok zorlanıyordu, çok kaygılıydı. Şimdi sürekli matematiği öğrenmeye çalışıyor, zorluyor. Sürekli aynı şeye maruz kalmaktan sıkılıyor ve bunun sonucunda kaygılanıyor. O yüzden kötü çalışma alışkanlıkları da kaygının sebeplerinden bir tanesi. Yeterince hazırlanmamak çocuğu kaygılandırabilir. Yani burada kısıtlı bir süre var. Eğer birazcık daha yavaş çalışıyorsa ya da doğru çalışma tekniğini sonra daha fark ettiyse yeterince hazırlanamamak kaygılandırabilir. Az önce mükemmeliyetçilikle ilgili konuşmuştuk. Hı hı. Bu da kaygılandıran şeylerden bir tanesi. Çünkü bahsettiğimiz gibi orada ya hep ya hiç var. Yani ya hep çok iyisini yapacağım ya da yapmayacağım, bırakacağım. Ve bunun sonucunda bir şey yapmadığı için, yapamadığı için suçluluk, bununla birlikte kaygı hissedebilir. Yine kaygılandıran şeylerden bir tanesi gerçekçi olmayan beklentiler. Az önce zeka türlerinden bahsettik. Yani çocuğun sözel bir zekası varsa o çocuktan tıp kazanmasını beklemek çok gerçekçi olmayabilir. Ya da diyelim ki belirli bir potansiyeli var. Sanata daha yatkın, müziğe daha yatkın. Siz o çocuktan öğretmen olmasını bekliyorsanız eğer, edebiyat öğretmeni olmasını bekliyorsanız ya da işte matematik öğretmeni olmasını bekliyorsanız ve onun istediği şey o değilse, onun iyi yapabileceği şey o değilse, burada gerçekçi olmayan beklenti de kaygıya götürebilir. Ebeveyn baskısı, bundan da az önce bahsettik. Yani ebeveyn baskıladıkça çocuk orada şunu düşünüyor. Yani ben beklentiyi karşılayamazsam kabul edilmeyeceğim. Bana kızacaklar, küsecekler belki, belki beni cezalandıracaklar. Bu da onu kaygılandıran şeylerden bir tanesi ve bunların hepsinin sonucunda başarısız olma korkusu. Ya başarısız olursam?
0: Evet. Bu korkuyu mükemmelliyetçi de yaşar, mükemmelliyetçi olmayan da yaşar. Değil mi?
1: Evet, çünkü yine sonucunda şu var, yani ya bir yere yerleşmekle ilgili bir kaygısı var orada. İstediği başarıya ulaşamazsa eğer, istediği yere yerleşemeyecek. Bunun sonucunda belki arkadaşları onunla alay edecek. Belki ebeveynleri kızacak. Kendi de üzülecek. Yani sadece çevre değil, kendisi de üzülecek. Ya da öğretmeni onu kabul etmeyecek gibi. Orada ardından bir sürü hem kendisiyle ilgili hem de çevresiyle ilgili kaygılar gelebiliyor.
0: Evet. Bu çok çalışan çocuklar neden bazen sınav performansını gösteremiyorlar? Sınavda başarılı olamıyorlar?
1: Bunun sebebi şu olabilir, çok çalışmanın vermiş olduğu bir sorumluluk var. Yani çok çalıştıysa kesinlikle yüksek almalı gibi. Bu hem kendisine karşı hem de çevrenin de beklentisi burada bu olabiliyor. Yani çok çalıştın, tabii ki de yüksek alman lazım. Ama o anda bir şeyler yolunda gitmeyebilir. Kaygılanabilir, başka bir duygu yaşayabilir. O gün morali başka bir şeye bozuk olmuş olabilir. Bu yüzden böyle hem çok çalışmanın vermiş olduğu bir sorumluluk var burada, hem de beklentiyi karşılamakla ilgili bir sorumluluk var. Bazen çocuklar bu sorumluluğun altında ezilebiliyorlar ve bu duyguyu taşımak onlara zor gelebiliyor.
0: Çocukların ya yapamazsam korkusunun altında neler yatıyor?
1: Şimdi burada daha çok gördüğümüz şey baskı. Ya yapamazsam diyorsa çocuk, etrafından da bunu duymuş olabilir. Ya da ya yapamazsamın sonucunda bir şey olacaktır onun için. Bu olabilir. Burada biraz ebeveynler devreye giriyor aslında. Eğer çocuk ebeveyn baskısı yaşıyorsa, yani evde şunu yaşıyorsa ya da sürekli şunları duyuyorsa, ya başaramazsan, sınava çok az kaldı, hiçbir şey çalışmıyorsun, bir sürü eksiğin var, ya da diyelim ki işte çocuk çok stresli, şöyle bir tepkiyle karşılaşıyor: sıkıldım artık, işte senin bu tepkilerinden sıkıldım, senin bu yaşadıklarından sıkıldım. Ya da işte orada kıyas varsa, senden çok daha iyi çalışanlar var, çok daha yüksek not alanlar var. Ya da diyelim ki çocuk çok kaygılı bir çocuk ve az önce bahsettik ya, sınav anında eli ayağı titredi, bir şeyler oldu. Şöyle bir tepkiyle karşılaşıyorsa, zaten bütün aksilikler seni buluyor. Gördün mü, yine aynısını yaşadın. Bunun gibi bir şeyle karşılaşıyorsa ya da sürekli şunu duyuyorsa, ya istediğin yer olmazsa, işte olmazsa ne yapacaksın, çok kötü olur gibi bir tepkiyle karşılaşıyorsa, ya da ebeveyn orada şunu yaptıysa. Şimdi bazen ebeveynler bu süreci kendileriyle özdeşleştirebiliyorlar. Yani sanki çocukla birlikte kendisi o sınava hazırlanıyormuş gibi bir kaygı taşıyabiliyorlar burada. Ve şöyle bir tepki verebiliyor: bu kadar emeğimiz boşa gidecek, biz bu kadar emek verdik. Yani asıl baktığımız zaman o sonuçta bir yere yerleşecek, yerleşemeyecek, istediği yere ulaşabilecek ya da ulaşamayacak kişi çocuk. Ama ebeveyninden böyle bir baskı gördüğü zaman hem ebeveyn burada çok kaygısını yansıtmış oluyor, hem de çocuk da bu kaygıyı ebeveynle birlikte taşımış oluyor. Yani hem kendi kaygısı hem de ebeveynin kaygısı. Bu da çok zorlayıcı olabiliyor.
0: Evet. Burada ebeveynlere düşen görev nedir? Yahut da ne yapmalı ebeveyn?
1: Yine birazdan değineceğiz ama şöyle olabilir. Şimdi Tabii ki de doğal olarak çocuklarının nereye geleceğine dair kaygılı olabilirler burada. Bu çok doğal bir durum. Ama burada ebeveyne düşen görev çocuğun kaygısını anlamak. Yani kendi kaygısını çocuğa yansıtmaktan çok, kendi düşüncelerini çocuğa yansıtmaktan ve onu sıkıştırmaktan çok, çocuk ne hissediyor burada? Yani o hangi duyguyu yaşıyor ve bu kaygıyı neden taşıyor? Buraları konuşmak çocuğu rahatlatır. Ebeveyne düşen görev de çocuğu sadece anlamak, dinlemek ve eğer yapılacak bir şey varsa, üstüne düşen bir görev varsa, ki var burada, ebeveynlere de bir sorumluluk düşüyor, bunu yerine getirmek.
0: Evet. Şunu cevaplandırmış olduk herhalde. Ergen tüm bunlarla mücadele ederken aile nerede duruyor?
1: Evet.
0: Doğru mu?
1: Evet, aslında buna bir yandan cevap vermiş olduk. Az önce ebeveynin kaygısından bahsettik ya. Yani ebeveynin şunu fark etmesi gerekiyor. Bu kaygı bana ait. Yani bu benim yaşadığım bir duygu. Bu çocuğumla ilgili bir şey.

0: biliyor. Diyelim ki bu ebeveyn kendi ergenliğinde ya da kendi sınav sürecinde doktor olmak istiyordu ya da öğretmen olmak istiyordu. Çocuğundan da bazen bunu bekleyebiliyor. Orada kendi kaygısına bakmalı. Yani ben çocuğumdan doktor olmasını istiyorum ama bu aslında benim isteğim olabilir mi? Ya bu benim kaygım olabilir mi? Ben geçmişte bunu yapamadım. Belki bazı engeller çıktı. Hayat şartları bir şekilde oraya gelemedim. O zaman bu benimle ilgili olabilir. Yani bu kaygının kökeninde daha çok kendi meseleleri yatıyor aslında. Kendi geçmişte ulaşabildikleri ya da ulaşamadıkları yerler.
1: Daha çok ulaşamadıkları herhalde.
0: Öyle de olabilir, evet. Yani daha çok bu şekilde adlandırabiliriz ya da evet, ulaştı bir şekilde oraya, iyi hayat şartlarına sahip oldu ve çocuğu da oraya gelsin istiyor. İşte doktor olsun ve iyi bir ünvana sahip olsun istiyor. Çünkü kendisi de bunu yaptı ve baktı ki etraftan bu şekilde değer gördü ve bu şekilde mutlu hissetti. Kendisi de çocuğunun öyle mutlu olacağına inanabilir.
1: Evet. Gerçi kısmen değindiniz ama şunu da sormak istiyorum tekrar. Mükemmelliyetçilik, kıyaslanma ve ebeveyn baskısı kaygıyı nasıl etkiliyor hocam?
0: Ya şüphesiz ki olumsuz etkiliyor. Az önce bahsettik aslında. Çocuk bu tutumla karşılaştığı zaman hem kendisi artık bunu taşıyabiliyor ya da şöyle yapabiliyor, ters yapabiliyor. Madem ki sen bana böyle davrandın ve sürekli bana bunu söylüyorsun, o zaman ben de yapmayacağım, ders çalışmayacağım. Bunun da mesela bir örneğini gördüm. Hatta belki kendi ailemden bir örnek verebilirim. İşte bir akrabamız bir sınava hazırlanacak ve sürekli böyle bir baskıya maruz kaldı. Hadi çalış, hadi çalış, hadi yap diye. Daha sonrasında çocuk şöyle bir tepki verdi. Ya siz bana bu kadar söylüyorsunuz, ben sıkıldım artık yapmayacağım gibi bir tepkiyle de karşılaşabiliriz burada.
1: Evet. Bir ara daha verelim hocam. Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı Hüsna Yücedağ Hanım. Kendisiyle çocuklarda sınav kaygısı ve stres yönetimi üzerinde sohbetimiz devam edecek. Son bölümde buluşmak dileğiyle kısa bir ara.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sen de hayatı dolu dolu tat, aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: reklamlar.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık

0: Tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Çatal bıçak temizlerken çatal bıçağınızın üzerinde lekeler olmuşsa onları çamaşır suyuna batırabilirsiniz. Çamaşır suyu hem temizler hem de mikroplardan arındırır. Daha sonra iyice durulamayı unutmayın. Kristalleri yıkadıktan sonra içine sirke ve tuz konulmuş suyla durularsanız pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz. Çeşitli eşyaların üzerindeki etiket izini mobilya cilası sürüp kuru bezle silerek çıkartabilirsiniz. Çay lekesi, pamuklu ve yünlülerde, leke taze ise ılık suyla bastırılmış bir bezle ovulur. Eskimişse içine limon suyu katılmış ılık suda ısıtılmış bir pamuk parçasıyla silinir, ılık suyla çalkalanır.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
5: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de iletişim dünyamızdayız. Kıymetli misafirim, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı Hüsna Yücedağ Hanım'la birlikteyiz. Çocuklarda sınav kaygısı ve stres yönetimi üzerinde sohbetimiz devam ediyor. Evet hocam, bu çocuklarda ebeveynlerin kaygısını hisseder mi şeklinde bir soruyla devam edelim.
7: Şimdi çocuğun ilk öğrenme ortamı aile. Dünyaya gözünü açıyor ve nasıl davranacağını, neye karşı nasıl tepki vereceğini gözlemleyerek öğreniyor. Ve bunu ilk öğrenebileceği yer aile. Şimdi tüm bu durumlar olurken çocuk bu sırada gözlemliyor aslında. Etrafımdaki insanlar nasıl tepki veriyor, hangi beden dilini kullanıyor, bana neler söylüyor. Ve bizim beynimizde ayna nöronlar dediğimiz nöronlar var. Bunlar bir durum karşısında davranışları gözlemleyip ve o davranışı öğrenmemizi sağlıyor bu nöronlar. Ve o sırada çocuğun aynı nöronları çalışıyor. Böyle bir durum
6: bu
7: oldu.
6: Nöronlar derken sinir hücreleri.
7: Evet, sinir hücrelerinden bahsediyoruz. Özel sinir hücreleri bunlar. Dediğim gibi bir durum olduğunda evde çocuk gözlemliyor ve kim nasıl tepki veriyor. Ve daha sonrasında kendisi de o duygu ve durum karşısında öyle tepki vermeyi öğreniyor. Bu yüzden kaygı uyandıran bir durum olduğu zaman işte sınav sürecinde etrafındakileri de gözlemliyor ve ebeveynin de burada kaygısını çokça hissedebiliyor. Çünkü aynı nöronlar aktif. Yani bir şekilde ebeveyn kaygısını yansıtıyor ve çocuk da burayı alıyor.
6: Evet. Bu evdeki stres çocuğa nasıl yansıyor? Bir de ayna nöronlar dediğimiz bu sistem tam olarak nasıl çalışıyor?
7: Şimdi ayna nöronlar dediğimiz sistem başkalarının duygularını anlamamızı sağlıyor. Bir yandan da aslında empati yapmayı getiriyor beraberinde. Ama bunun dışında dediğim gibi yani çocuğun ilk öğrenme ortamı aile. Şimdi diyelim ki evde bir problem oldu ve bu problem karşısında çok kaotik bir durum oluştu. Herkes çok stresli, çok öfkeli, çok kaygılı. Çocuğun aynı nöronları o anda aktif ve onu aslında yansıtıyor. O stresliyse bir diğerine de yansıyor. Bunu görüyoruz zaten. Ailede bir kişi stresliyse ve bunu yansıtıyorsa eğer, diğer kişiler de stres altına giriyor. Şimdi ebeveyn bu kaygıyı taşıdıkça çocuk da onu aynalıyor ve kendisi de kaygılanıyor. Dolayısıyla evdeki bu stres durumu da çocuğu olumsuz yönde etkilemiş oluyor.
6: Bu çocuklar ebeveynlerinin duygularını gerçekten kopyalıyorlar mı?
7: Bir yandan kopyalıyorlar çünkü nasıl öğrendiyse o şekilde uyguluyor. Yani eğer bir problem anında herkes çok stresliyse ve çocuk sürekli buna maruz kalıyorsa, her problem sonucunda herkes çok büyük bir stres yaşıyorsa, bu arada stresi yaşamak normal. Sadece bunu nasıl aktardığımız ya da problem çözme noktasında nasıl davrandığımız önemli. Bunu nasıl görüyorsa, nasıl öğreniyorsa o şekilde yapmaya devam ediyor çocuk bunu.
6: Evet. Bu ebeveyn sakin görünmeye çalışsa bile çocuk kaygıyı hissedebiliyor mu?
7: Şöyle, eğer gerçekten sakinse ve çok yoğun kaygılar taşımıyorsa zaten bu normal bir durum. Ama diyelim ki çok kaygılı ebeveynlerle karşı karşıya çocuk, bunu belli etmese de söylemleriyle illa orada bir kontrol gelebiliyor. Ya da diyelim ki ebeveyn çok kaygılı, direkt kaygısını yansıtmıyor ama o kaygıyı içinde büyütüyor ve bazen hiç olmayacak yerlerde bunu öfke olarak açığa çıkarabiliyor. O yüzden çocuk direkt kaygılandığını duymasa da ebeveyn belki evet sınavın için kaygılanıyorumu belli etmese de oradaki başka duyguların açığa çıkmasıyla birlikte bunu fark edebiliyor.
6: Anne veya ebeveyn sakin görünmeye çalışsa bile çocuk kaygıyı hissedebiliyor diyorsunuz.
7: Evet.
6: Evet. Kaygı bulaşıcı olabilir mi?
7: Şimdi şöyle bir araştırma yapılıyor. Bir araştırma yapıyorlar ve şunu fark ediyorlar. Kaygılı yapıya sahip annedeki kaygı düzeyiyle çocuktaki kaygı düzeyinin benzerlik gösterdiği görülüyor. Yani bulaşıcı, belki tam olarak evet bulaşıcı diyemeyiz ama etrafında kaygılı biri varsa eğer, çocuğun ya da ebeveynin de olabilir, o kaygı yükünü kendisi de taşıyor. Diyelim ki işte sıra arkadaşı sınavlarla ilgili çok kaygılı ve sadece sınavlardan bahsediyor. Bir yerden sonra o kaygı da o çocuğa geçiyor.
6: Evet. Bulaşıcıdır diyebiliriz yani.
7: Diyebiliriz, evet.
6: Evet. Evdeki duygusal atmosfer çocukların sınav süresini nasıl etkiliyor?
7: Şimdi şöyle, tabii ki de her duyguyu yaşayacağız. Yani olumsuz duyguları da, olumlu duyguları da yaşayacağız ve bunu kabul edeceğiz. Sadece bunu nasıl yaşadığımız önemli. Yani bu duyguyu yaşayamamak da bazen o duygunun çok daha büyümesine ya da farklı olumsuz bir şekilde çıkmasına sebep olabilir. Burada dikkat edeceğimiz şey kontrollü yaşamak. Çünkü eğer biz bunu çok yoğun yaşarsak, kontrolsüz yaşarsak çocuk çok daha fazla stres olur. Kendisini suçlamaya başlayabilir, kendisiyle ilgili olumsuz düşünmeye başlayabilir. Sürekli olumsuzu duymak ve görmek tabii ki de onu olumsuz etkileyecektir. Olumsuz duygular tabii ki de yaşayacağız ama daha kontrollü yaşayacağız burada.
6: Ebeveynler çocuklarına gerçekten nasıl destek olabilir bu konularda?
7: Şimdi ilk öncelikle burada bence kendi kaygısını fark etmek önemli. Yani hı hı. Ebeveyn kendi kaygısı mı var burada, yoksa çocuğuna dair mi sadece bir kaygısı var? O yüzden ebeveynin ilk öncelikle çocuğa yardımcı olabilmesi için kendisiyle ilgili kısma bakması gerekiyor. Kendisini rahatlatması gerekiyor. Burada ne yapabilir? Şimdi odağı çok çocuğa vermek gerçekten ebeveyn için çok yorucu bir şey olabilir. Bu kolay bir şey de değil. Yani bir çocuk sahibi olmak, onu büyütmek gerçekten kolay bir şey değil. Ve bazen ister istemez kendi hayatlarından uzaklaşıp çok fazla çocuğa odaklanabiliyorlar. Orada şeyi fark etmek önemli. Yani sevdiğim şeyi yapıyor muyum? Kendime vakit ayırıyor muyum? Orada belki kendi yapmayı sevdiği bir şeyi yapmak. Belki eğer fırsat buluyorsa tek başına vakit geçirmek ve kendine vakit ayırmak orada rahatlatıcı olabilir. Bu noktada açık iletişim kurmak çok önemli. Hem eşlerin birbiriyle açık iletişim kurması çok önemli. Hem de çocuklarla birlikte açık iletişim kurmak çok önemli. Kendisini rahatlatmak için fiziksel aktivite ve egzersizler yapabilir. Nefes alma, kas gevşetme egzersizleri yapabilir. Bu ebeveynin kendisi için yapacağım. Çocuğu için ne yapabilir? İletişim kurmaktan kesinlikle kaçınmamalı. Yani çocuğuyla iletişim kuracak. Ne hissediyor, hangi duyguları yaşıyor, hangi davranışı neden yapıyor, kendisine engel olan şeyler ne? Bunları açık açık çocukla konuşacak.
6: Bunların konuşması çocuğa başka stresler yükleyebilir mi?
7: Yani şöyle, eğer eleştirel, suçlayıcı bir dil kullanmıyorsa, hı hı, ve gerçekten o anda sadece çocuğu anlamak için oradaysa başka olumsuz bir duygu oluşturmaz. Çünkü orada çocuk şeyi hissedecek bunun sonucunda. Ben anlaşılıyorum. Bu bana iyi geldi ve rahatladım. En önemli şeylerden bir tanesi bu. Çocuğa sınav dışında ayrı vakit ayırmak gerekiyor. Yani çocuğun yapmayı sevdiği bir şeyi mutlaka yapması gerekiyor. Yargılamamaları, eleştirmemeleri gerekiyor. Yine en önemli şeylerden bir tanesi, sınavın yaklaşmakta olduğunu sık sık vurgulamayacağız. Yani evet, bir sınav olduğunu biliyor. Ara ara hatırlatıcı da olacağız burada, ama sık sık vurgulamak da çocuğu strese sokabilir. Kimseyle kıyaslamamaya dikkat edeceğiz ve en önemlisi, çocuğun değerini sınavda ölçmeyeceğiz. Yani sadece bu sınavda belirlediğimiz başarıya ya da kendi belirlediği başarıya ulaştığında değerli biri olduğunu düşünmemeli çocuk. Yani kendi başına da aslında değerli.
6: Bunu biraz anlamalı. Da kendimizi kandırmak gibi olmuyor mu? Yani çocuğun başarısı başarılı olamadı. Hı hı. Bunu görmemek, görmezden gelmek, hı hı, nasıl bir duygu, nasıl bir duyguya iter?
7: Aslında görmezlikten gelmek değil, şu şekilde belki davranılabilir orada. Alternatif olarak neler yapabiliriz? Yani evet, bu sonuç geldi ve o sonuç değişmeyecek artık. Yani belki beklenen sonuç gelmedi. Belki çocuk çalışmadı, böyle bir sonuç geldi. Ya da çalıştı, çok farklı bir durum yaşadı, çok kaygılandı, çok stres yaptı, beklediği gibi bir sonuç gelmedi. Orada alternatif çözümlere bakacağız. Neler yapılabilir? Bundan sonraki adımda neler olabilir?
6: Evet. Başarı baskısı olmadan da motivasyon sağlanabilir mi?
7: Ya şöyle, illaki çocuk orada bir sorumluluğun olduğunu bilecek. Bilecek ki bir motivasyonu olacak. Yani bir sınav var, bu gerçek ve çalışması gerekiyor. Burada çok baskı yapmaktan kaçacağız. Evet, ebeveyn kontrolcü olacak. Yani kontrollü gidecek bu süreç. Neler yapıyor, bunu takip etmesi gerekiyor. Neler yapılmalı, bunu takip etmesi gerekiyor. Ama sürekli olarak değil. Ya da çocuğuyla konuştuğu tek şey, ya da bu öğretmenin mi arkadaşların da olabilir, tek sınav olmamalı. Yani başka şeylerden de bahsedebilmeliler. Çocuğun başka bir alanında olmalı. Bunların hepsi olduğu zaman, çocuk kendisini ifade edebileceği bir alan bulduğu zaman evet, motive edici olabiliyor süreç. Ama çok baskı olduğu zaman bundan kaçabiliyor ya da çok kaygılanabiliyor.
6: Bu çocuklara senin yanındayım hissi nasıl verilir? Tabii bu sadece aile için de değil, okulda da öğretmenlerin de bu hissi vermesi gerekir herhalde.
7: Tabii ki de, yani hem okul psikolojik danışmanlarının, hem arkadaşların, hem öğretmenin, hem ailenin. Orada eleştirmekten kaçınacağız, yargılamaktan kaçınacağız ve çocuğa şunu açık açık da söyleyebiliriz. Burada senin verdiğin çaba çok önemli. Yani evet, önünde bir sınav süreci var ve ne yapacağın önemli, bu senin için önemli. Ama bil ki ne olursa olsun ben senin yanındayım. Bir desteğe ihtiyaç duyduğunda buradayım. Çocuğa açık açık bunu söylemek de onu çok rahatlatabilir. Yani direkt yanındayım aslında, bunu söylemek.
6: Evet, direkt yanındayım ama neler verilebilir çocuğa?
7: Yani şu şekilde, çocuk her sefer, yani her kaygılandığında, her bir duyguyu yaşayacağında ailesinin bu duyguya açık olduğunu bilmeli. Öğretmeninin bu duyguya açık olduğunu bilmeli. Bazen hiçbir şey yapmadan sadece çocuğu dinlemek bile onu çok rahatlatır. Yani sadece seni dinliyorum. Evet, yani bana aktarabilirsin. Çünkü o duyguyu içinde taşıya taşıya taşıya çok büyük bir hale getirebiliyor. Sadece anlamak, aktarmak ve hiçbir şey söylemeden karşındakinin beden diliyle dahi onu anladığını bilmek çocuğu çok rahatlatır zaten.
6: Evet. Sınav döneminde evde hangi cümlelerden özellikle kaçınmak gerekir?
7: Kısacası şu cümlelerden: eleştiren, yargılayan, kıyas eden bütün cümlelerden uzak durmak gerekiyor.
6: Mesela örneklerle verirsek?
7: Şöyle işte kıyas eden cümlelerde şu çok daha iyi çalışıyor, 12 saat çalışıyor, sen 10 saat çalışıyorsun, görüyor musun? Bak, bunun oğlu daha iyi bir yere gelecek, ya da işte bu şu üniversiteye gitmiş, sen de kazanmalısın gibi kıyas eden cümlelerden uzak duracağız. Ya da eleştiren, yani çok iyi çalışmıyorsun bence. Belki çocuğa göre kendisi yapabildiğinin en fazlasını yapıyor ama eleştirildiği zaman bu onun motivasyonunu düşürebiliyor. Bu tarz cümlelerden uzak durmak lazım.
6: Evet. Bazen tek bir cümle çocuğu kapatırken başka bir cümle onu açabiliyor. Dil neden bu kadar önemli? Nasıl bir dil kullanılmalı? Hı hı. Ben dili aile içindeki iletişimi nasıl değiştiriyor? Bu dil ile alakalı bir şeyler söyleyelim hocam.
7: Şimdi şöyle, burada dilden kastımız sadece söylediklerimiz değil aslında. Beden dilimiz, jest mimiklerimiz, neyi nasıl söylediğimiz, ses tonumuz, bunların hepsi gerçekten çocuk için çok önemli. Şimdi biz olumsuz bir dil kullandığımız zaman çocuğa olumsuz düşünmekten başka bir yol bırakmıyoruz aslında. Bu yüzden hem açık iletişim hem de yargılayıcı, suçlayıcı olmadan ben dilini kullanmak burada çok önemli. Ben dili şu aslında: kişinin kendisini ifade ederken bir başkasını eleştirmeden, suçlamadan, sadece kendi bakış açısını aktardığı bir iletişim şekli. Yani burada bir başkası yok. Sadece benim hissettiğim, benim düşündüğüm var ve bunu söylerken yargılayıcı olmadan söylediğimiz için hem kendimizi çok daha rahat bir şekilde ifade edebiliyoruz hem de çocuk suçlandığını hissetmiyor.
6: Evet. Çocukların bu süreçte en çok hangi duyguyu hissetmeye ihtiyacı var?
7: Güven duygusu. Yani ne olursa olsun kabul edileceğime dair güvenim var. Ve ne olursa olsun arkamda öğretmenim, ailem, arkadaşlarım, ebeveynlerim var.
6: Var ve bana güveniyorlar.
7: Evet, bana güveniyorlar. Hem kendi özgüvenini böylelikle daha da yükseltmiş oluyor. Hem de aynı zamanda yani ne olursa olsun, sonuç ne olursa olsun güvendiği bir şey var orada. Yani birileri benim yanımda olacak. O yüzden güven duygusunu hissetmeye çok ihtiyaçları var.
6: Evet. Bugün bizi dinleyen öğrencilere ne söylemek istersiniz hocam? Son bir 5 dakikamız. Hı hı. Biraz bunlardan konuşalım.
7: Tamam. Sınav hayatın önemli bir parçası gerçekten. Yani bir yandan yapacağımız mesleği belirleyen 2 tane sınav var önümüzde. Ve gerçekten bu süreçte olmak çok yorucu olabilir, çok kaygı uyandıran bir şey olabilir. Bazen çok iyi hissedebilirsiniz, bazen gerçekten kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Ama bu sizin değerinizi belirleyen bir şey değil. Yani sonuç ne olursa olsun, bu sizi iyi biri, kötü biri, çok değerli ya da çok değersiz biri yapmaz. Bu yüzden öğrenciler bazen şunu da göz ardı edebiliyor: çok büyük bir emek veriyor, belki sonuç istediği gibi olmuyor ve kendisini suçlamaya, kendisine kızmaya başlıyor. Ama orada şeyi görmeyebiliyor: gerçekten büyük bir emek verdi. O yüzden bu yolda verdiği emeğe bakıp hem kendisine şefkatli yaklaşmalı hem de kendisini burası için tebrik etmeli. Gerçekten büyük bir emek verdim ve büyük bir şey başardım. Başarı sadece sonuçta elde edilen puan değil. Böyle bir adım atmış olması, oraya kadar gelmiş olması da bir başarı. Bu yüzden kendilerine şefkatli yaklaşıp kendilerini tebrik edebilmeliler öğrenciler.
6: Bu hem ebeveynlerin hem de çocukların evde birlikte uygulayabileceği, kaygıyı biraz daha görünür ve yönetilebilir hale getirecek küçük ama etkili yöntemler var mı?
7: Evet, var. Hatta buna bir tane örnek verebiliriz. Şöyle bir şey oluşturulabilir: evde bir kavanoz oluşturulabilir. Bu kavanoza kaygı kavanozu ya da duygu kavanozu adını verebiliriz. Çocuklar böyle bazen ifade etmekte zorlanırlar. Ergenler, çocuklar işte ben şunu hissediyorum demekte zorlanabilirler. Belki renkli küçük kağıtlar oluşturulabilir bunun için ve her kaygılandığında ya da her bir duyguyu yoğun yaşadığında, bu mutluluk da olabilir, üzüntü de olabilir, başka bir duygu da olabilir. İsterse yazıp bir kağıda oraya atabilir ve eğer çocuk isterse akşam belki ebeveyniyle oturup oradan yazdığı kağıtları çekip o duygusu üzerine konuşabilir. Yani burada çocuk şunu hissediyor, çünkü hem aktarabiliyor eğer sözlü olarak ifade edemiyorsa, hem de aynı zamanda ebeveyniyle bunu konuşmak, yaşadığı durum karşısında ne hissettiğini konuşmak ve olayı konuşmak onu rahatlatabilir. Böyle bir kavanoz oluşturulabilir evde.
6: Kavanoz veya bir beyaz bir sayfa.
7: O da olabilir.
6: Evet, oraya yazacak.
7: Aynen, kumbara da olabilir. Yani kaygısının yazabileceği ve içine koyabileceği, somutlaştırabileceği herhangi bir şey olabilir.
6: Evet hocam. İlave edeceğimiz bir şeyler var mı? Bir iki dakikalık zamanımız daha var. Neler söylemek istersiniz?
7: Kesinlikle zorlayıcı bir süreç. Yani ilk öncelikle bunu kabul etmek ve bilmek gerekiyor. Ama bunu keyifli hale getirmek de biraz bizim elimizde gibi. Evet zorlayıcı, evet bazen stresli. Ama burada kendimize eğer vakit ayırırsak bazen zorlandığımızı kabul edebilirsek, bazen gerçekten bu sürecin kaygı uyandıran bir süreç olduğunu kabul edersek, bu çok daha rahatlatıcı olabilir.
6: Evet. Başarı mı daha önemli, psikolojik olarak iyi hisseden bir çocuk mu?
7: Kesinlikle psikolojik olarak iyi hisseden bir çocuk. Çünkü bazen başarının arkasına o kadar düşüyor ki çocuk psikolojik sağlamlığını, psikolojik iyi oluş halini kaybediyor. Yani işte bir bakıyor saçları dökülmeye başlamış, sürekli kaygılı bir halde, sürekli tetikte hissediyor artık kendini. Çünkü çok yoğun orada başarıyla ilgili düşünceleri var. O yüzden psikolojik olarak sağlıklı olan kişi zaten başarıya rahat ulaşabilir. Hesaplar ne yapacağını, ne yapması gerektiğini ve ne yapmaması gerektiğini bilir. O yüzden kesinlikle psikolojik olarak daha sağlıklı olmak.
6: Evet, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bu güzel bilgiler için.
7: Rica ederim.
6: Bu yaklaşan sınavlar sebebiyle hem ailelere, hı hı, ebeveynlere, hem efendim öğrencilere, hı hı, hatta pedagojilere de dahil değil mi hocam?
7: Evet, öğretmenlere de.
6: Öğretmenlerine bu güzel bilgileri aktardık. İnşallah faydalı olur. İnşallah. Sınavlarından başarıyla çıkarlar diyelim.
7: İnşallah.
6: Değerli dinleyicilerim, TGRT FM'de Bir İletişim Dünyamız programının daha sonundayız. Bendeniz Faruk Salt, programı sunmaya çalıştığım kayıt ve montajda arkadaşımız İbrahim Macit yardımcı oldu. Bugün program misafirim, psikolojik danışman ve rehberlik uzmanı Hüsna Yücedağ Hanım'dı. Çocuklarda sınav kaygısı ve stres yönetimi üzerinde sohbet ettik. Bir başka programda, bir başka misafirimde sizlerle birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın efendim.
2: İletişim Dünyamız.

0: reklamlar.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.

0: Yolsuzluk iddialarını, gayri ahlaki ilişkileri vesaire bunlardan arındırılarak vatandaşın derdini gündeme taşıyan bir partiye dönüşmesi gerekiyor. Fakat bunu yapmak yerine sürekli olarak mahkeme salonlarında yargılanan isimleri savunan bir partiye dönüştü Cumhuriyet Halk Partisi. 2,5 yıl önce böyle tablolar yoktu. Bugün böyle bir CHP var. Vatandaşın gündeminden çok yargılanan belediye başkanlarının nasıl temiz olduğunu anlatan, bunun bir hukuk darbesi olduğunu anlatmaya çalışan bir tabloyla karşı karşıyayız. Neticede geldiğimiz nokta burası oldu. İstenmeyen bir sonuçtu. Biraz sonra polis yetkilileri, polis görevlileri, emniyet güçleri oradan bütün CHP'lileri dışarı çıkartacak ve binada kontrol sağlanmış olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapısından bir daha girebilecekler mi o isimler, onu bilmiyorum tabii ilerleyen günlerde. Ama burada en büyük zararı yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiler. Sabahleyin İçişleri Bakanı'na gitmek yerine sabahleyin Kemal Kılıçdaroğlu ve onun ona yakın isimlerle görüşüp daha farklı bir noktaya gelinseydi, bina bir şekilde anlaşılarak teslim edilseydi, boşaltılsaydı bu görüntüler yaşanmayacaktı. Yani buradan kim fayda sağlayacak, nasıl bir fayda sağlayacak onu gerçekten merak ediyorum. Daha önce biz Haziran ayında da bu konular gündeme geldiğinde işte partiye kendimizi zincirleyeceğiz demişlerdi. Bakın gaz maske, o zaman haber yapmıştık. Gaz maskeleri aldılar, stok yaptılar diye. Bakın CHP genel merkezinde içeride herkes ağzında yüzünde maskeyle dışarı çıkıyor.
1: Bir taraftan da tahliyelerin başladığını görüyoruz. Özür dilerim Fatih Atik, araya girmek durumundayım. Bir taraftan da tahliyelerin başladığını görüyoruz partiden. Dışarı çıkanlar var sizin de söylediğiniz gibi gaz maskeleriyle birlikte. Yani bir takım tedbirlerin alındığını görüyoruz zaten içeriden geçilen görüntülerde de işte kapılara yığınak halinde bulunan koltukları gördük. Keza içeride başka tedbirlerin alındığı da belirtiliyor. Öte taraftan kapılara, dış kapılara parti araçlarının konulduğunu da görmüştük ki polis daha önce onları çekti, o bilgileri de paylaşmıştık. Böyle bir manzara şu anda hakim ama genel itibariyle şu an artık tamamıyla kontrolün emniyet güçlerinde olduğunu görüyoruz. Bu görüntülerden onu anlıyoruz. Biraz daha o ilk etaptaki arbedenin yerini şu an farklı bir ortama bıraktığında görüyoruz. Diğer taraftan şunu da söyleyelim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun avukatının da içeride olduğunu biliyoruz. Ama şöyle bir açıklama da var Özgür Özel tarafından. Sonuna kadar burada kalacağız, çıkmayacağız. Eğer çıkarılırsak da meydanlarda bizim mücadelemiz devam edecek şeklindeydi açıklaması. Buyurun.
0: Yaprak evet, şimdi yukarı katlara bakarsanız CHP'nin 12. 13. katında balkon var. Hı hı. Oraya çıkmışlar CHP'liler, müdahale eden polisi izliyorlar. Aşağıda yaşanan arbedeyi izliyorlar. Yani bu noktaya gelinmesi şart mıydı? Cumhuriyet Halk Partisi'ne nasıl bir kazanç sağlayacağını gerçekten merak ediyorum. Yani eğer şunu anlamaları lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin rakibi diğer siyasi partiler. CHP'liler değil. Kemal Kılıçdaroğlu değil. Bugün oraya gelen CHP'li milletvekillerini içeri almadılar. CHP'li milletvekillerini niye içeri almıyorsunuz? Beraber genel kurulda, mecliste siyaset yapıyorsunuz. Hatta bugün içeri almadıkları milletvekillerine geçen hafta görev yazmışlardı. Gidin Anadolu'nun dört bir tarafını dolaşın, vatandaşa CHP'nin mağduriyetini anlatın diye o milletvekillerine görev verdiler. Şimdi o görev verdikleri milletvekillerini partiden içeri sokmuyorlar. Yani bunlar mı sizin düşmanınız? Bunlar mı rakibiniz? Orada sadece CHP'liler vardı bugün. Bir de gazeteciler vardı. İçeriye aldıkları belediye çalışanları var orada. Direnmeye çalışıyorlar. Polise niye kızıyorsunuz? Polisi niye içeriye almıyorsunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin binasına, kurumsal yapısına niye zarar veriyorsunuz? Bu görüntülerin yaşanmasından kim sorumlu? Bunu ısrarla ben söylemek istiyorum. Yani bugün CHP'ye baba ocağı diyorlar. En büyük zararı Cumhuriyet Halk Partisi'ne verdiklerini düşünüyorum. Yani dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığa geri dönmesini kabul ederek kendisini grup başkanı seçtiren Özgür Özel, yani genel başkanın çalışma ofisi genel merkezdir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını kabul ettikten sonra sen burada çalışamazsın, buraya giremezsin demenin bir anlamı var mı? Siyaseten de yok. Grup başkanının görev yeri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki CHP grubudur. CHP grup toplantı katında grup başkanına, grup başkan vekillerine odalar tahsis edilir. Gidersiniz orada çalışırsınız. Ama buradaki maksat uzlaşmak değildi. Buradaki maksat bu görüntülerin yaşanmasını sağlamaktı. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi. Ve buradan bir mağduriyet çıkarma hedefi vardı mevcut CHP yönetiminin. Bizi baba ocağından kovuyorlar diye davrandılar. Bu mesajı veriyor zaten. Az önce de bir video mesaj yayınladı Özgür Özel. İnsan baba ocağından böyle çıkmaz. Baba ocağına böyle mi sahip çıkılır? Kavgayla dövüşle mi sahip çıkılır? Vatandaş ve Cumhuriyet Halk Partililer bu görüntüleri bence çok iyi değerlendireceklerdir.
1: Evet.
0: İktidara yürüdüklerini söylüyorlar. İktidara bu şekilde birbirleriyle kavga ederek mi yürür partililer? Bu sorulara cevap vermeleri gerekir. Yeni parti kuracaklarını söylüyorlar. CHP'den ayrılmayacağız ya da CHP'den ayrılmayacağız diyorlar. CHP'den ayrılmayacaksanız şöyle bir hedefiniz olmalı. CHP'yi büyütme derdine düşmelisiniz. Ona göre politikalar üretmelisiniz. Ama siz mahkeme kararıyla geri gelmiş olan eski yönetime savaş açıyorsunuz. Ve eski yönetimi de sürekli mahkeme kararıyla geri döndü diyorsunuz. Ben şimdi söyledim ama aslında o mahkeme kararıyla geri dönen bir isim değil Kemal Kılıçdaroğlu. Evet, bir mahkeme kararı var ama o da seçilmiş bir isim yani.
1: Hı hı. Evet, buradan o zaman Sayın Atik, evet, madem hukuki boyutunu konuşuyoruz, hızlıca Mertcan Nacar'a da dönmek isterim. Uzunca bir süredir de bekletiyoruz kendisini. Kusura bakmayın çünkü oldukça sıcak görüntüler ekranlara geliyor. Hiç Türkiye'nin belki de görmek istemediği, beklemediği anlara şahit oluyoruz maalesef bugün de. Hem de bayram öncesinde. Hukuki açıdan tabii ki değerlendirmeleri devam edecek olursak, şöyle bir talepleri vardı. Hatta bugün öğle saatlerine de bu açıklamalar damgasını vurmuştu. Tebligat meselesi. İlk bölümde biraz değinmiştik sizinle ama diyor ki tebligat dosyasının kendilerine verilmesini ve inceleyeceklerini. Zaten bir karar çıkmış. İncelemeleri neyi değiştirirdi ya da işte bu süreç normal, bu talepler normal mi süreç açısından nasıl yorumluyorsunuz? Öte taraftan da Sayın Fatih Atik de şunu söylüyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu da seçilmiş bir isim neticede diyor.
2: Kesinlikle, yani burada parti içi demokrasi kavramını tartışmıyoruz. Parti içi demokrasi kavramı olasısı böyle durumlar için çok önemlidir. Bu tanımıyoruz dedikleri sadece mahkeme kararı değil, CHP'nin evet, iç tüzüğünün de tanımlaması aslında. Yani iç tüzüğün emredici kurallar çerçevesinde iç tüzüğün düzenlenme amacı partinin işleyişidir. Şimdi partinin genel başkanının herhangi bir şekilde Kemal Kılıçdaroğlu olmasını tanımayıp parti içi demokrasiden bahsedilemez zaten.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
5: Canım karım.
4: Ula senin ne işin var burada?
5: Ula Asu senin ne işin var burada?
4: Araba almaya geldim.
5: Ben de.
6: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
5: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
4: Güneşle kılçık.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliği niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. ihlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00.
1: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir programla daha yeniden birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimiz gelecek. Sonra Hayatım romanı dinleyeceksiniz. Ve son olarak da Sorun Söyleyelim'de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız.
1: Şiirlerle menkıbeler. Muhibbullah Mankpuri, rahmetullahi aleyh, güneş geri döndü. Bir gün Hazreti Ali ikindi namazını kılmamıştı ki gördü güneşin battığını. Öyle çok üzüldü ki namazın geçtiğine atıverdi kendini Resulün eşiğine. Onun ağladığını görünce Fahri Cihan, üzülüp ağlamaya başladı o da o an. Sonra dua eyledi âlemlerin Rabbine, o anda batan güneş geriye döndü yine. Buyurdu ki, ya Ali, kaldır da bak başını. Güneş hala batmamış, kalk da kıl namazını. Allah arslanı Ali, kapıldı bir sevince, kalktı ve namazını eda etti hemence. Yine aynı şekilde Hazreti Ebu Bekir, vitri kılamayınca oldu çok müteessir. Öyle çok üzüldü ve ağladı ki o buna, koştu hemen Resulün mübarek huzuruna. Sanki dünya yıkılmış, o altında kalmıştı. Gözyaşları sel olup üstünü ıslatmıştı. Dedi, ya Resulallah! Ben mahvoldum, ben yandım. Zira kazaya kaldı gece bitir namazım. O server öğrendi ki, namaz kalmış kazaya, o dahi çok üzülüp başladı ağlamaya. O esnada Cebrail, Rabbinden emir alıp, bir anda o serverin huzurlarına varıp, dedi, ya Resulallah, Sıddık'a de ki şu an, affetti günahına Allahü Azimüşşan. Yine büyük zatlardan Bayezid-i Bistami gece ibadetinde uyuyakaldı ani. Sonra uyanamadı o sabah namazına. O kadar üzüldü ve ağladı ki o buna, hoş geldi Rabbimize onun bu üzülmesi. O esnada gayipten duyuverdi şu sesi. Ey Bayezid, üzülme. Kusurunu affettim. Hem de sana 70.000 namaz sevabı verdim. Peygamber Efendimiz buyurdu, bir Müslüman, bir vakit namazını hiçbir özrü olmadan, bile bile kazaya bırakırsa eğer ki, ateşte 80 hukbe yanar o elbette ki. Hukbe, 80 ahiret senesinin ismidir. Ahiretin bir günü, 1000 dünya senesidir. O halde ey Müslüman, boş geçirme vaktini, iyi bil zamanının, ömrünün kıymetini. Namazları vaktinde eda et ki bugün de hiç pişman olmayasın yarın mahşer gününde. Çünkü bir namazını bile bile terk eden, yani onu kılmayıp ölse kaza etmeden, kabrine cehennemden 100 pencere açılır. Ta kıyamete kadar ona azap yapılır.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, sonsuza giden sevgide çatışma olmaz. Mahşerde güneş bir mızrak boyu yaklaşacak. Çok sıkıntı çekilecektir. Orada 7 sınıf insan arşın altında gölgelenecektir. Bunlar için azap yoktur. Bunlardan bir tanesi de dünyadayken birbirlerini Allah rızası için seven, birbirlerinin yüzüne Allah için sevgiyle bakan Müslümanlardır. Demek ki Allah rızası için mümin kardeşinin yüzüne bakmanın mükafatı arşın altında gölgelenmektir. Mübarek bir zata biri gelip, "Hocam Allah aşkına sizde ne var? Ben öyle inanıyorum ki dünyada en çok beni seviyorsunuz. Ama başkasına gidiyorum, o da hiç şüphen olmasın, o en çok beni seviyor," diyor. Bir başkasına soruyorum, o da aynı şeyi söylüyor. "Herkese bu kadar sevgiyi nasıl veriyorsunuz ve insanlar niye sizin hakkınızda böyle düşünüyorlar?" der. Mübarek zat buyurur ki, "Ben bir mümini hiçbir endişe, hiçbir şüphe olmaksızın seviyorum. Bu sevginden en ufak bir menfaatim söz konusu değildir. Ona nasıl iyilik ederim, ona ne verebilirim diye bütün kalbimle ona böyle teslim oluyorum. O da insan, onun kalbi de var. Karşıdaki insan böyle kendisine mutlak güvenerek hiçbir endişe, hiçbir şüphe olmaksızın tam teslimiyetle muhabbet besleyince haliyle o da onu sevecektir. Çünkü bu sevgi nefsani değil. Allah'a giden yolda ilahi bir sevgi var. Dolayısıyla sonsuza giden sevgide çatışma, çarpışma olmaz. Ama menfaatle ilgili sevgilerde daima karşılıklı menfaatlerin çatışması söz konusudur ve bunun sonunda mutlaka kavga, geçimsizlik olur. O bakımdan bizim size olan sevgimizde daima size ne faydam dokunabilir, ne verebilirim düşüncesi, arzusu ve niyeti vardır. Sizden hiçbir menfaat beklemeksizin sadece duanızı almak için severim. Allah için olan sevgi, yani hubbu fillah budur. Yoksa ben sana şunu temin edeceğim ama sen bana ne vereceksin denirse bu iş sevgi değil, şirket olur. Şirketleşmede sevgi esas alınmaz. İnceden inceye menfaat hesabı yapılır. Onun için de Allah'a giden yol açılmaz. Mahkeme kapıları açılır. Şirketleşme karakolda biter. Allah için olan sevgi ise cennete kavuşturur. Çünkü Cenab-ı Hak Allah için birbirini sevenleri cennette toplar, menfaatleri için sevenleri de hesaba çeker. Evliya zatları seven sonunda evliya olur. Çünkü rastgele bir insan onları sevemez. Biri mübarek bir zata gelip, "Efendim, siz Allah'ın sevgili kulusunuz, acaba Allah beni seviyor mu?" diye sorar. Mübarek zat da, "Sen onu seviyor musun?" diye sorar. O da, "Vallahi çok seviyorum," der. Bunun üzerine o mübarek zat, "O zaman Allah da seni seviyor. Çünkü o seni sevmese, sen zaten onu sevemezsin. Sevgi büyükten, yukarıdan gelir. Nitekim hoca talebesini sevmezse, talebe hocasını sevemez. Baba evladını sevmezse, evlat babayı sevemez," cevabını verir. Dünyada en tatlı şey Allah sevgisi ve din kardeşi sevgisidir. Hiçbir sevgi bunların yerini tutmaz. Allah bes, baki heves. Yani Allah için olanlar tatlı ve güzeldir. Geri kalansa boş hevestir. Bir hadis-i şerifte iki salih Müslüman bir Müslümana şahitlik yapsalar, "Bu salih bir Müslümandır," deseler, Allahü Teala o Müslümanı ateşte yakmaz, azap yapmaz buyruluyor. Yine Peygamber Efendimiz, "Bir Müslüman gelir de sizden özür dilerse, siz de affetmezseniz Kevser havuzundan su içemezsiniz," buyuruyor. Onun için bizi üzen, kıran böyle bir kimse varsa, özür dilerse affedelim. Mübarek bir zata, "Efendim, sizi tanıyan veya sizinle ilk defa karşılaşan herkes sizi çok sevmeye başlıyor. Bunun sırrı nedir?" diye sorduklarında şu cevabı verir: "Gördüğüm her mümini veya her arkadaşımı Allah'ın bir nimeti olarak görüyorum. Ben Allah'ımı seviyorum. Onun için yaratılanı yaratandan ötürü seviyorum.
İnsan sevgilisinin eserini nerede görürse sevgilisinden dolayı onu da sever. Bu yüzden karşı taraftan gelen sevginin ana kaynağı bizim oraya karşı olan sevgimizdir. Ben çok seviyorum. Sevdiğim için onlar da beni seviyorlar. İnsanların kötü taraflarını, kusurlarını araştırmak hiç hatırıma bile gelmiyor. Hepsi Rabbimizin yüce kudretidir. Allahü Teala yarattığı bütün kulları için hepsi benim iyalim gibidir buyuruyor. İyal, çoluk çocuk, ev halkı demektir. Bir annenin, babanın evladı ne kadar kötü olursa olsun, bir başkası tarafından onun azarlanması veya horlanması anne babayı

0: Askerliğimi Erzurum'un Olt ilçesinde yaptım. O güzel beldenin güzel insanlarını aradan 5 sene geçmesine rağmen hala unutamadım. Ama asıl unutamadığım asker arkadaşım Cevahir. Onunla çok güzel bir dostluk kurduk. Hala da ara sıra görüşürüz. Açık sözlü, şakacı biridir. Sık sık şakalaşırdık onunla.
1: Ne o Nihat? Yine dertli dertli oturuyorsun bir köşede.
0: Ne bileyim be Cevahir. Birden bir hüzün çöktü içime.
1: Bak şuna ya.
0: Cevahir be. Bir uzun hava söylesene.
1: Ne oluyor oğlum? Dertlenmesi gereken biri varsa o da benim ya. Sen bekarsın. Oysa ben evliyim. Karımı, 2 yaşındaki oğlumu bırakıp geldim buralara.
0: Olsun. Ben de hayalimdeki yavuklum için dertlenirim.
1: Çok alemsin be Nihat. İnsan hayalindeki biri için dertlenir mi oğlum? Ama istersen sana gerçekten dertlenebileceğim birini bulabilirim.
0: Nasıl yani?
1: Ne dersin? Seninle bacanak olalım mı?
0: Biz mi?
1: Evet.
0: Olalım be Cevahir. Sen istedin de kabul mü etmedik yani?
1: Oldu bu iş. Bana bak, bizimkiler beni ziyarete geliyormuş. Söyleyeyim de baldızı da getirsinler ha?
0: Hayır. Yok, buraya gelmesin. Burada olmaz.
1: Oğlum, bunda utanacak ne var ki ya? Görmüş olursun işte.
0: Yok. Ama söz veriyorum, askerlik bitsin, o zaman dünür bile geliriz.
1: Sen bilirsin oğlum. Ama bu arada kızı başkası kaparsa bacanak falan olamayız ona göre ha.
0: Ne demek başka kalır ya? Sen varsın arada. Hayır dedim mi kim alırmış?
1: O da doğru ya. Hadi hayırlısı olsun.
0: Cevahir, ne var? Ayren geldi, hasret giderdin. Sevinmen gerekirken üzgünsün. Yoksa gidişlerine mi üzüldün?
1: Sorma be Nihat. Oğlum hemofili hastasıymış.
0: Ne demek o?
1: Yani kanama esnasında kan pıhtılaşmıyormuş. Dolayısıyla öyle bir durumda hemen hastaneye kaldırılması gerekiyormuş. Bu 20 yaşına kadar da sürermiş.
0: Yapma be. Ama 20 yaşından sonra geçecekmiş, öyle mi dedin? Hiç olmasa buna sevinebilirsin.
1: Öyle de bu kalıtımsal bir hastalıkmış. Hanımın ailesinde varmış. Yani bu ailede kadınlar taşıyıcı oluyormuş. Erkeklerde de görülüyormuş.
0: Ya bana bak Cevahir. Senin baldızın da taşıma özelliği var mıdır?
1: Aynı aileden olduğu için taşıyıcı olabilir. Ama olmama ihtimali de varmış yani.
0: Oo. Ben öyle evlenip de sonra da hastane kapılarında dolaşamam Cevahir. O riske giremem.
1: Anlıyorum Nihat. Tabii, haklısın.
0: Nereden söyledim bu lafı? Askerliğimiz bittikten sonra Cevahir'le bağımızı koparmadık ve sık sık mektuplaştık. Bu arada memleketimden bir kızla iyi bir evlilik yaptım. Derken evliliğimin 3. senesinde hiç yoktan yere hanımımla bir hastalık bela oldu. Şimdi durduk yerde birdenbire bayılıyor. Ağzından köpükler çıkacak derecede kendinden geçiyor. Öldü sanıyoruz. Doktor dolaştırdığımız halde hala kesin bir teşhis konamadı. Kimi Sara diyor, kimi de sinir sistemi. Oysa ben kimseye diyemediğim gerçek sebebin büyük konuşmam olduğunu biliyorum. Cevahir'in baldızına gelince, o da evlenmiş ve bir çocuk sahibi olmuş. Çocuğunda hemofili filan da yokmuş.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Efendim, hoş bulduk.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki, kesilmiş tavuğun tüylerini kolay çıkartabilmek için sıcak su dökmek mekruh diyenler oluyor. Doğru mu?
1: Efendim, o sözde doğruluk payı var. Fakat o sıcak su tabiri biraz yoruma muhtaç. Çünkü kitaplarda anlatılan kaynar su tabiri geçiyor.
0: İzaha muhtaç yani.
1: Evet. Mesela 30-40 derece sıcaklıktaki suya batırsa çıkarsa şey olmaz. Fakat kaynar suya batırınca ne olur? Hatta mekruh olur falan diyor da mekruh da olmaz. Leş olur. Derideki, dış yüzeydeki mevcut necasetin hepsi kaynar su sebebiyle
0: ete nüfuz eder
1: ve et de aynı şekilde necis olur, yenmez. Ama hani 30-40 derece sıcaklıktaki suya şey yaparsın, tüyler yumuşar, hemen biraz bırakırsın, çıkartırsın, tüyler yumuşamıştır, yolu verirsin.
0: Yani kaynar su fokurdayan su.
1: Evet, fokurdayan
0: su. Bunun içine atılmaz.
1: 100 derece kaynaması lazım.
0: Namaz bittikten sonra çekilen tesbihleri elle değil de tesbihle bir şeyle çekmek bidatmiş. Doğru mu?
1: Doğru değil. Çünkü Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam zeytin çekirdeğiyle bunu yapana Peygamber Efendimiz bir şey buyurmamışlardır. Men etmemişlerdir. Kitaplarda bu yazıyor. Bunu sen tesbihle de çekebilirsin. Parmaklarınla da çekebilirsin. Ha mesela tam İlmihan Said Tebedi'yi kitabını hazırlayan Zat-ı Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala ile buyuruyorlar ki gençler parmaklarıyla saysın. Çünkü 33 olacak. Ama yaşlılar, onlar tesbih kullansın. Sayıyı karıştırır. Parmakla sayarken karıştırabilir. Gençsen, hafızana güveniyorsan parmağını kullanırsın. Hatta bazıları mesela şu numaratörler var ya, mesela uçaklarda adam saymak için kullanırlar. Öyle onları ya bazı yerlerde bazı şeyler için kullanılır. Tespih çekerken eline parmağına takmışsın. Kelime-i tevhid çekiyorsun mesela. Onunla yaparsan bidat olur. Bidat olmaz. Bidat nedir? Dinin bir emrini, bu böyle değil de şöyle olacak. Tespih çekilmesini emretmiştir din. İster parmakla çek, ister tesbihle çek, ister zeytin tanesiyle çek, ne yaparsan yap. Oraya karışmamıştı, tamam mı?
0: Uşurda neden diğer masraflar düşülmüyor? Bizi aydınlatabilir misiniz?
1: Hem kitaplarda bizim de dikkatimiz çekti. Mesela diğerlerinde borçlar düşülüyor. Ama toprak mahsulünde yapılan masraflar düşülmez diye yazıyor. Biz o kadar biliyoruz. Sebebini, hikmetini bilmiyoruz.
0: Bir başka dinleyicimiz, Hanefi mezhebindeyim, diş dolgusundan dolayı Maliki'yi taklit ediyorum. Bugün diyor, daha önceki bir programda dinlemiş, Osman hocam Hanefi mezhebinde olan adeti 12. gün olan 10. günden sonra abdestini alıp namazını kılar dedi, yanlış anlamadıysam diyor. Ben diyor Maliki'de 15 diye biliyordum.
1: Efendim yanlış hatırında kalmış. Veya oradaki dinleyicimizin suali farklıydı, ona göre biz cevap vermişiz. Bir kere 4 mezhepte de temizlik müddeti en az kalesi 15 gündür. Hanefi mezhebinde muayyen halin azı 3 gün, en çoğu 10 gündür. Maliki, Şafii ve Hanbeli mezhebinde 15 gündür en fazlası, diğer üçünde. Hanefi mezhebinde 10 gündür. Peki Hanefi mezhebinde olup da Maliki mezhebini taklit ederse, 10 günden sonra akıntı gelirse 15'e kadar sabreder. Diyelim ki 12. gün kesildi. 12. gün gusül abdesti alır, namazını kılar. Ama o ikini de kaza eder. Böyle demişizdir. Herhalde yanlış anlaşılmış.
0: Maliki'yi taklit ediyorum diyor bir başka dinleyicimiz. Abdestim varken dünyalık bir meseleden dolayı ağladım. Abdestim bozuldu mu?
1: Yok, bozulmaz. Ağlamakla abdest bozulmaz. Gözyaşı abdesti bozar mı? Belki onu sormak istiyor. Hani ağladım mı? Gözüm yaşardı. Efendim soğan, sarımsak veya sabun göze kaçtığı zaman o şekilde de yaşarabiliyor. Ağladın, yaşarabiliyor. Ancak Hanefi mezhebinde gözünde bir rahatsızlık vardır. O rahatsızlık sebebiyle gözünden yaş geliyordur. Yani iltihap karışıktır. O zaman bozar mı, ölüyor.
0: Hastalık sebebiyle.
1: Hastalık sebebiyle.
0: Mezardaki ölüler bizi görür mü? Bu mümkün müdür? Mümkünse bunun saati zamanı var mıdır?
1: Tabii. Sabah 6'da gideceksin, sen de görebilirsin. Yok öyle bir şey. Yalnız şimdi dinleyicimizin sorduğu sualde bu tamamen afaki değil dinleyicimizin. Şimdi kitaplarda belli bilgiler veriliyor. Mesela kabir ziyareti cuma günü buyuruluyor. Perşembe günü öğleden sonra başlar. Cumartesi günü öğleye kadar. Perşembe günü öğleden sonra başlıyor. Cumartesi günü öğleye kadar. Bu zaman diliminde kabir başına gidildiği zaman mevta geleni görür, sesinde duyar. İfadesi açık net bir şekilde bildiriliyor. Geleni tanır ifadesi geçiyor. Peki efendim ben sabah erken mi gideyim, öğleyin mi gideyim, akşam mı gideyim? Perşembe günü öğleden sonra gidebilirsin. Peki gece gidebilir miyim? Şimdi büyük kabristanlıklarda gece gidildiği zaman korkarsın. Orada bir çalıya bile takılmış olsa elbisen, kabirden birisi çıktı tuttu zannedersin. Başına başka şeyler gelebilir. Onun için gecenin hayrından gündüzün şerri evladır diye bir tabir geçiyor. Onun için bu işleri gündüz yapmalı.
0: Dinleyicimizin devamı varmış gerçi de yarım sordum. Cumartesi sabahı diriler mezarla giderse ölü onu duyar görür denmiş de onun için soruyor.
1: Demek ki birisi bir şey aktarmış, o kadar kalmış. Perşembe günü öğleden sonra başlıyor. Cuma buna dahil, esas cuma. Perşembe günü öğleden sonra da cumanın bereketi buyuruyor. Ertesi gün cumartesi öğleye kadar olan zaman dilimi de cuma gününün bereketinden kaynaklanıyor buyuruyor. Sadde bir dedi var o bilgi.
0: Peki ölüye Fatiha okumak istersek ona gönderirken diyor baba adıyla mı yoksa anne adıyla mı söylemek gerekir?
1: Şart değil. Ona mevtaya gitmişsin. Bu kabirde yatanı dediğin zaman o kabirde kim yatıyorsa ona gidiyor.
0: Uzaktan göndermek.
1: Uzaktan göndersen babama, dedeme, nineme mesela tanıdığın Ahmet amcaya dedin, Mehmet amcaya dedin. Anasının babasının ismini bilmen şart değil. Şimdi o yeni bir şey çıkarttırıyor. O zaman sülaleyi çıkarttıracak. Adem Aleyhisselam'a kadar şeceresini söyleyecek.
0: Ahmet bin Ramazan bin Mehmet bin Osman bin Süleyman.
1: Öyle değil, o şart değil canım. Tanıdığımız kimse.
0: Bir başka sorusu var yine bu meyanda dinleyicimizin. Ama diyor siz diyor daha önce bir anlatmıştınız diyor ölüler ruhlar diyor gelir ziyaret eder gibi hatırlıyorum. Yani bütün ruhlar bütün ölmüşlerimiz diyor bizi gelip ziyaret ediyor mu görüyor mu?
1: Evet anlattım ama o dinleyicimizin anladığı gibi değil. Babaannem anlatır dedim. Cuma günleri oğlum gelirler işte tam da böyle bakarlar. Bize dua edilirse sevinerek giderler. Dua edilmezse üzülürler diye anlatırdı kadıncağız diye anlattım. Hüccet değil onun anlattığı. O öyle değil. Çünkü kitaplarda buyuruyor ki ruhun oraya gelmesi şart değil. Çünkü ruha öyle bir güç kuvvet vermiş ki sen onu andığın zaman yani otomatik olarak cep telefonunu düşün. Telefonu tık tık tık tık tuşluyorsun karşıdan buyurun diyor. Ruhlar da öyle. Buna rabıta deniyor, bağlantı deniyor. Şey yaptığı zaman şak diye aynı şekilde bulunduğu yerden de o görebiliyor. Da bulunduğu yerden zaten kabrin içinde bulunmazlar ruhlar. Orada bulunmazlar. Hele evliya-i kiramı, hele onların üstünde peygamberler aleyhissalatü vesselam. O kabrin içinde bilmek imanı bile tehlikeye sokar. Hakarettir çünkü o. Ruhları orada değildir. Bedenleri orada. Senelerce o bedende bağlantılı o bedende kaldıkları için oraya bir bağlantılar vardır. Biz o ruhun dünyada kullandığı evini, bedenini ziyarete giderken onu düşünüyoruz. Onu düşündüğümüz için bağlantı kuvvetleniyor. Kabrin başına vardığınız zaman bu bağlantı doruk noktasına çıkıyor. Onda ruh da o geleni tanıyor, oradan görüyor ve biliyor. Oraya gelmesi şart değil. Ha gelebilir mi? Gelebilir. Allah Teala izin verince ruhlar da gelebilir tabii ki.
0: Ruhların hazır olması bu demek mi?
1: Ha ruhların hazır olması bu demektir.
0: Yani evliyada, peygamberlerde olan.
1: Çağırınca gelirler.
0: Çağırınca gelirler.
1: Her an hazır ve nazır olan sadece Allah-u Teala. Efendim benim şeyhim, benim mürşidim her zaman hazır ve nazır demek küfür olur. Bu Allah-u Teala'ya mahsus bir sıfattır. İnsanlara değil. Ruhlar çağrıldığı zaman veyahut da bağlantı kurulduğu zaman hazır olur. Başka türlü olmaz.
0: Bir büyük zatın kabrine gittiğimiz zaman Bunu da ben sorayım. Mesela Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'ne gittik diyelim. İşte dua ettik. Gelenin durumu da önemli midir burada? Yani şimdi koskoca Mehmet Emin Tokadi Hazretleri benim gibi bir adamın için niye gelsin?
1: Samimi şeyde onun bir ölçüsü var. Samimiyet, kitaptan ihlas diye anlatıyor. Ben şimdi böyle derlerdi, küçükken çok duyardım bu kelimeyi. Kostak kostak yürüyor diye, tamam mı? Duydun mu hiç bu kelimeyi? Böyle kibirli gidiyordu. Yani. Kibirli, kostak kostak dediği o yani.
0: Başıcık.
1: Gittin. Hani bir şey anlatıyorlar ya. Adamcağız gitmiş, ömründe görmemiş öyle otomatik kapıların açılışını, ondan sonra ne bileyim sansörlü ışıkların yanmasını hiç görmemiş. Adam geçerken bakıyor ki kendi geçerken ışıklar yanıyor. Ondan sonra otelin kapısına yaklaşıyor falan, şırak diye kapılar açılıyor. Asansör kapısı kendi açılıyor, kendi kapanıyor falan. Adam demiş ki vay be demiş ya.
0: Merdivenler yürüyor.
1: Merdivenler yürüyor. Ben neymişim? Hızını alamamış gitmiş Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam kabrinin başına. Demiş ki ya Resulallah kalk kalk da bir bak ümmetinden kim geldi bir gör. Bir bak diyormuş, tamam mı? Mehmet Emin Tokadi Hazretleri de böyle gidersen avucunu yararsın. Olmaz o. Samimiyetle inanarak onların Allah-u Teala sevgili kulu olduğunu, onların huzuruna çıkmaya yüzün olmadığını ve gitmeden önce onun hayatını okursan, Allah-u Teala sevgili kulu olduklarını edebe riayet edersen, bu halle şapırsa Allah-u Teala onların ruhunu haberdar eder. Çünkü onların ruhunun haberdar olması da Allah-u Teala'nın kudreti altındadır. Kendi inisiyatiflerinde değildir. Sen samimiyetle ve ihlasla gidersen, yani efendim ben köylüyüm, ben şehirliyim, ben dağlıyım, ne olursan ol, ölçü samimi olmak. Ölçü samimi olmak. Senin etiketine, kariyerine bakmaz. Ben ilahiyatta profum. Gelin gelin gelin sizi Mehmet Emin Tokadi Hazretleri'ne götüreyim bak. Bir selamını söyleyeyim. Konuş verelim orada falan filan. Aslanım ben. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ama diyeceksiniz ki peki efendim. Evliyadan birisi gelip onu ziyaret etse. Zaten evliya. O oraya giderken kalben bağlantıya geçmişlerdir zaten onlar, tamam mı? Görüşüyorlar. Oraya geldikleri zaman o doruk noktasına çıkar onlar da. O doruk noktasına çıkar. Dolayısıyla tabii herkesin hali ve durumu farklı. Ama kim olursa olsun, etiketi kariyeri ne olursa olsun, efendim eğitimi ne olursa olsun, samimi ise, ihlaslıysa, o zata muhabbeti ve sevgisi varsa, samimiyeti, ihlası ve muhabbeti nispetinde o zatın ruhundan feyz alır. Onunla görüşmesi de olur. Onunla görüşmesi olur.
0: Şimdi daha önce anlatmıştınız ya, işte Enver abi bir arkadaşıyla bir kabir ziyaretine gidiyor. Arkadaşı oradaki yatanla İrtibata geçiyor, görüşüyor. Bu belli ki Enver abiden daha yüksek biri değil.
1: Enver abi görüyor mu görüştüğünü? Yani,
0: hocaları Hüseyin İlmi Efendi'den daha yüksek biri değil, haşa. Acaba hani tamam samimi olabilir, salih bir Müslüman da olabilir. Bunun bir okunacak duası falan mı var da o irtibata geçebiliyor? Onu okuyunca hemen irtibata geçiyorsun. Biraz da şunun için soruyorum bunu hocam. Şimdi internette mesela büyü yapma şekilleri falan anlatılıyor. Google amcaya girerseniz mesela büyü yapmak falan gibi ya da yaptırmak gibi. Orada tarif ediyorlar şunu şunu şunu yaparsan diye. Yani bu böyle bir şeyi okuyunca hemen geçmek midir yani burada?
1: Yok değil.
0: Esprisi.
1: Hemen bilen Allah-u Teala rahmet eylesin. Bu zor bir şey değil. Bu kulvara girerseniz bunun neticesinde evliya olursunuz buyurdular. İşte ben bunu ilk duyduğum zaman o kulvarı bir araştırdım. O kulvarda bir sürü hizar makineler var. O kulvara bir giriyorsunuz, bir tünelde, ama tünelin içerisinde bir sürü hizar makinesi var. Sendeki fazlalıkları kesip atıyorlar. Tüneli ucuna çıktığınız zaman hakikaten bir kuşa dönüyorsunuz.
0: Yontuluyorsun yani.
1: Yontuluyorsun. Evliya oluyorsun buyuruyorlar. Çok kolay buyuruyorlardı. Kolay tabii. Tünele bir gireceksin. Hizarlar bir çalışacak. Çünkü orada dert var, sıkıntı var, bela var falan. Onların hepsine yahşi, yahşi, yahşi diye. Ondan sonra oraya geliyorsun. Ve yemede, içmede İslamiyet'in bildirdiği ölçülere uyuyorsun. Diline, gözüne, eline, ayağına dikkat ediyorsun. Ve belli miktarda tesbihatta bulunuyorsun, Kur'an-ı Kerim okuyorsun. Bunları yaparken yani devamlı sürekli onunla meşgul olur. Ondan sonra ne olur? Ondan sonra mesela kelime-i tevhidi devamlı ısrarla çeken bir kimse bir de sahibi olsa bile Allah-u Teala alem misali açar ona buyuruyor. Öndürsen ya. Tabii o ondaki görülenler de istiraç olur, cehenneme götürür. Bu da apayrı bir şeydir. Onun için de Enver abiler hatta hocamız Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh ısrarla Enver abiler anlatıyordu bunu işte kabirde görüştü. Ben de gitti hocamıza anlattım bunu. Efendim buymuşlar bu makbul bir şey değil. Çünkü o ahirete intikal etmiştir. Ahirete intikal edince o ahiretin diliyle konuşuyor. Dünya şartlarına göre değil artık onunki. Dolayısıyla ahirete giden dünyadakini terbiye edemez. Veyahut da onun oradaki söylediklerini dünyadaki dünya şartlarına göre anlar, hata eder. Ancak kamil ve mükemmel olanlar onlardan istifade edebilir. Çünkü hocamız Hemen abilerle Hindistan'a gidiyorlar. Buyuruyorlar ki İmam-ı Rabbani Hazretleri ziyaretten sonra bu büyükleri ancak aynı şekilde derecesi yüksek olanlar ziyaret ettiği zaman bu istifade edebilirler. Herkes edemez buyurmuşlar. Enver Bey istifade etti buyurmuşlar. Yani bu Hüseyin Hilmi Efendi'nin Abdullah Adar'ın Enver Bey istifade etti buyurmuşlar. Şimdi ben de gittim efendim gördüm falan filan. Gördün işte görsün ki şey yaptın. Peki biz ne yaparız? Bize bunları kim öğretti? Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Diyelim ki Ebu Eyyub-el Ensar radıyallahu teala hazretlerinin kabrini ziyaret ederken efendim biz Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hazretlerini seviyoruz. Onlar sizi bize tanıttılar. Onların işte tanıtmasıyla biz geldik.
0: Siz de onları tanıyorsunuz.
1: Siz onları vesile ederek sizden. Ha, o zaman devreye girerler. Biraz kaba tabir olacak ama o salaklar siz misiniz? Demezler o büyükler de.
0: Neydi Abdülhakim abinin sözü?
1: O kadar molozun içinde sen nasıl bu?
0: O molozlar siz miydiniz?
1: O molozlar siz miydiniz? Dolayısıyla ama doğrusu buymuş. Ben Emel abiden de işittim onu. Emel abiden de işittim. Ben kaç defa başıma geldi. Emel abiler söyleyince devreye girdiklerine şahit oldum. Beni Emel abi gönderdi oraya deyince... Ben onları nereden bileceğim? Demin güzel söylediniz. Hangi yüzde gideceğim ben? Ne diyeceğim ben? Yani o hacca giden adam gibi kalkarız. Metin'den ki gelip bir bak diyeceğim ben şimdi.
0: Ben geldim.
1: Mehmet Emin Tokadi Hazretlerine, Yahya Efendi'ye, rahmetullahi aleyh. Yani Seyit Abdülhakim Arvan Hazretlerini ziyaret ettiğini düşün. Hocamız mübarekleri Hüseyin Hilmi Efendi'yi ziyaret ettiğinde aynı durum söz konusu. Onun için edebi takınmalı. Hele Ebu Eyyub-el Ensar radıyallahu teala hazretleri. Ya, hocamızın kelimeleri sormuşlar. Babacığım demiş. Demiş Eyüp Sultan'a gidiyoruz böyle. Telli tuvaklı falan. Gelinler falan geliyor böyle. Yani bunlar seviyoruz diyor falan. Ben demiş anlamadım. Nasıl sevgi bu? Yani bunlar da demiş gerçekten seviyor mu? O zaman işte hocamız buyuruyorlar ki. Kızım buyuruyorlar. Seven sevdiğine itaat eder. İtaat etmiyorsa o sevgi yalandır. Sadece göstermelik. Biz gittik Eyüp Sultan'da fotoğraf çektik. Umre'ye gidiyordu orada. Kıza evlenme teklif ediyor Kabe'nin önünde. Onu videoya alıyor. Bilmem ne yapıyor falan. Ne oldu? Ben Umre'ye gittim. Hikaye. Halbuki orada hala yani şeyler yapılmaması lazım Kabe'nin huzurunda. Orada kalpten geçenler bile yazılıyor. Uygunsuz şeyler de kalpleriyle yazılıyor. Yani Allah da sonumuzu hayır eylesin inşallah.
0: Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden.
1: Biz teşekkür ederiz efendim.
0: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.

0: İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.
1: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
2: Canım karım.
1: Ula senin ne işin var burada?
2: Ula Asu senin ne işin var burada?
1: Araba almaya geldim.
2: Ben de.
3: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
2: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
1: Ne acele, kılçık koca.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.

Hobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank Mobil ve Halkbank İnternet Şubesi'nde. 3 ay boyunca 10 adet faz, 10 adet EFT ve sınırsız havale işlemi.

Reklamları dinlediniz. Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT.

0: Şimdi reklamlar.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.

0: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
4: Bugün sizlere HPV'li
5: belli yöntemler var.
4: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
5: Doğum sonrası yapılan
4: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
3: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
4: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
5: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
6: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
0: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
7: Depoları boşaltıyoruz. 21-31 Mayıs tarihleri arasında televizyonlardan bilgisayarlara, telefonlardan küçük ev aletlerine ve aksesuarlara kadar birçok ürün Teknosa mağazaları ve teknosa.com'da sizi bekliyor.
2: Reklamları dinlediniz.
8: TGRT FM Haber.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş, hafta sonu haberleriyle karşınızdayım. Gün geçmiyor ki Türkiye'de yeni bir tarihe tanıklık etmeyelim. CHP genel merkezinde büyük bir karışıklık, arbede yaşandı. Kılıçdaroğlu'nun avukatı ikinci kez emniyete başvurdu CHP genel merkezinin boşaltılması için. Valilikte CHP genel merkezinin boşaltılması için emniyete talimat verince sonrasında yaşanan görüntüleri de zaten bugün izledik. Bunu konuşmaya hem konuklarımızla hem de canlı bağlantılarımızla sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Önce bir gidelim genel merkezin oraya. Sait Kahraman TGRT Haber muhabiri bize anlatsın şu anda neler yaşanıyor genel merkez önünde. Sait merhaba. Bitti mi şu anda gerginlik? Özgür Özel de çıktı genel merkezden. Neler yaşanıyor şu an orada?
1: Evet, şu anda CHP Genel Merkezi'nde polisler tarafından kontrol sağlanmış durumda. Şu anda arka tarafımızda da Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri ve bekliyor. İlerleyen dakikalarda onlar da binanın içine giriş yapacaklardır ki zaten şu anda içeriği de görürseniz içeride her şey dağılmış durumda. Koltuklar barikat olarak kullanılmış, parçalanmış. Bugün özellikle varillerden bahsetmiştik. Burada varillerin üstüne oturup beklemişler. Çöp kutuları yerlerde bulunmakta. Hemen şöyle bir rica edersem görüntüleri de görebilirsek. Şu anda içeride baya bir tahribat oluşmuş durumda. Kameraman arkadaşım da o noktayı gösteriyor. Yerlerde çöpler var. Tabii biber gazları sıkılmıştı. İlerleyen dakikalarda Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin içeriye girmesi bekleniyor. Tabii en fazla merak edilen sorulardan biri de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün genel merkeze gelip gelmeyeceği olacak. Bugün gelmesi bekleniyor aslında. Tabii konuşulanlar arasında yarın sabah itibariyle gelmesi de bekleniyor ki bugün gelmesi de konuşuluyor. Evet, şu anda kameraman arkadaşım içeriği gösteriyor, içeri noktayı gösteriyor. Şu anda içeride tahribat oluşmuş durumda. Çöp kutuları yerde. Şu anda yine içeriye kimse alınmıyor. İçeride güvenlik önlemlerini tamamen alıp ondan sonra vatandaşları, Kemal Kılıçdaroğlu destekçilerini ve yönetimini içeriye alacaklar. Ve ondan sonra artık yönetim Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarına kalacak. Şu anda bu tarafı da göstermek istiyorum aslında. Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri bu noktada bekliyorlar. İlerleyen dakikalarda onlar içeriye girecekler ve içerideki duruma bakacaklar. Burayı hazırlamaya çalışacaklar. Çünkü içeride her şey dağılmış durumda. Vatandaşlar özellikle çıkarken Özgür Özel yönetimi ve Özgür Özel yönetimini destekleyen vatandaşlar buradan çıkarken içeriği bayağı bir dağıtıp çıkmışlar ki kapılara şeyler bırakmışlardı, masaları bırakmışlardı, masaları kırıp barikat olarak kullanmışlardı ki sandalyeleri aynı şekilde parçalayıp barikat olarak kullandılar. Hemen bu tarafa dönmesini isteyeceğim kameraman arkadaşımın. Kapı noktasını göstermek istiyorum. Kapı tarafında barikatlar kurulmuştu. Masalar kırılıp X-ray cihazları özellikle buradan göreceksiniz. Bu noktadan içerisi gözüküyor mu tam bilmiyorum ama X-ray cihazını parçalayıp buraya barikat olarak kullanmışlar ve içeriye kimse girmesin diye bu noktayı adeta alt üst etmiş durumdalar. Hemen diğer tarafa, şimdi diğer tarafa dönüyoruz hızlı bir şekilde. Hemen bu noktaya da gitmek istiyorum. O noktada girişler, daha doğrusu girişlerin bir çoğunluğu da bu otopark tarafından giriş sağlandı. Ki bugün bu otobüs, seçim otobüsleri de barikat olarak kullanılıyordu. Hemen o noktayı da gösterelim. Polisler tarafından tabii burası da kontrol altına alındı. Seçim otobüsünü göreceksinizdir. Bunlar barikat olarak kapıların önünde tutuluyordu. Hemen kameraman arkadaşım size koltukları gösteriyor. Koltuklar barikat olarak kullanıldı, parçalandı. İçeride durumlar ne durumda biz de bilmiyoruz. İlerleyen dakikalarda bizler de içeri girip içeriden yayınlarımızı yapacağız. Ve içeride son durum nedir onları göreceğiz sizlerle beraber. Ki içeride her şey kırıldı, döküldü. Özellikle polisler de içeriye giriş yapabilmek için yan taraftaki kapıyı, içeriye giriş kapısını kırıp girdiler. O noktadan giriş yaptılar. O noktalara da gideceğiz sizlerle beraber. Birazdan o demir çağın kırıldı ve polislerin içeriye giriş yaptığı, operasyonu başlattığı noktayı da göstereceğiz. Tabii şu anda Kemal Kılıçdaroğlu ve destekçileri içeri girmek için artık saniyeleri sayıyor, dakikaları sayıyor. İlerleyen dakikalarda polislerin izniyle beraber içeriye girişler olacak ve içeride artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun makamına gitmesi, oturması beklenecek. Diyelim sözü tekrardan size bırakalım.
0: Sait, teşekkürler. Kolay gelsin. CHP Genel Merkezi önündeki son durumu Sait Kahraman bize aktardı. İlerleyen dakikalarda yeni gelişmeler oldukça ondan almaya devam edeceğiz. Şimdi TGRT Haber Ankara Koordinatörü Ahmet Sözcan şu anda konuğum. Kendisiyle bu yaşananları konuşmaya devam edeceğiz. Ahmet Sözcan merhaba. Pek akıl alır gibi bir iş değil. Yani CHP Genel Merkezi'nde CHP'lilerle, Özgür Özel destekçileriyle, Kılıçdaroğlu destekçilerinin karşı karşıya gelmesi, polise karşı barikat kurulması gerçekten akıl alır bir iş değil. Kime yarayacaktı da böyle bir hamleye kalkışıldı? Yani nasıl bir sonuç bekleniyordu ki bu tavırlardan?
2: Yani kimseye yaramayacağı belliydi. CHP tabanını kutuplaştırmaktan, insanları birbirine düşman etmekten başka bir işe yaramayacaktı. Nitekim de öyle oldu. İnsanlar karşı karşıya geldi. Sabahın erken saatlerinde Kılıçdaroğlu taraftarlarıyla Özgür Özel'i destekleyenler birbirlerine girdi. ABD görüntüleri yaşandı. Kavga görüntüleri kameralara yansıdı. Bunlar ana muhalefet partisi için, Cumhuriyet Halk Partisi için hoş olmayan, nahoş görüntülerdi. Demokrasiye de yakışmayan görüntülerdi. Hukuka ve yargıya da yakışmayan görüntülerdi. Şimdi baktığımızda neden bu görüntüler yaşandı? Yani bunu iyi analiz etmemiz lazım Okan. Şimdi İstinaf Mahkemesi yani yargı bir karar verdi. Dedi ki Özgür Özel ve yönetimi düşmüştür. Onların görevleri bitmiştir. Yani bir azil süreci gerçekleştirdi. Evet. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu da yeniden genel başkan olarak görevlendirdi. Ancak Özgür Özel ve arkadaşları yargı kararını anlayışla karşılayacaklarına ve onun gereğini yerine getireceklerine bambaşka bir yolu izlediler. İşte biz bu yargı kararını tanımıyoruz, biz genel merkezi teslim etmeyiz, biz buradan çıkmayız şeklinde açıklamalarda bulundular, değerlendirmelerde bulundular. Ancak tabii yargının da verdiği bir karar var, onun da yerine getirilmesi gerekiyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti değil, Türkiye bir hukuk devleti. O hukuk devletinde de yargının verdiği kararların mutlaka uygulanması ve yerine getirilmesi gerekiyor. Bugün de o işlem gerçekleştirildi. Yani ben CHP Genel Merkezi'ni teslim etmiyorum, ben burayı işgal ettim, ben koltuğu bırakmıyorum şeklindeki bir anlayış kabul edilemez. Zaten baktığımızda da bugün gereken işlem yapıldı. Tabii istenmeyen bir şekilde yapıldı.
0: Tabii kabul edilememesinin dışında bir karşılığı da yok.
2: Evet. Tabii karşılığı da yok. Şimdi Özgür Özel başından beri diyordu ki biz buradan çıkmayacağız, biz burayı teslim etmeyeceğiz. Ne oldu? Çıktınız. Yani şu görüntüler ortaya çıkmadan, insanlar karşı karşıya gelmeden, evet, kutuplaşma yaşanmadan, şu görüntüler polisle işte CHP'liler ya da Özgür Özel'i destekleyenler karşı karşıya gelmeden suhuletle, anlaşmayla, uzlaşmayla gerçekleşseydi ne olurdu? Yani böyle çıkmak mı daha iyiydi? Yoksa anlaşmayla tamam, yargı kararı vardır. En son yaptığı Özgür Özel'in açıklama nedir? Biz buraya tekrar geleceğiz. Ya bu açıklamayı şu görüntüler yaşanmadan önce yapsaydınız. Evet, biz insanların karşı karşıya gelmesini istemiyoruz. Polisle vatandaşların birbirine girmesini istemiyoruz. CHP Genel Merkezi'nin şu görüntülere yaşamasını istemiyoruz diyerek bir inisiyatif alsaydı hem daha demokratik olurdu, hem daha şık olurdu. Dolayısıyla da bu görüntülerin sorumlusu Özgür Özel ve arkadaşları. Şimdi şöyle bir intiba oluşturulmaya çalışılıyor. Sanki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu polis zoruyla genel merkezi ele geçiriyor gibi, evet, bir izlenim oluşturmaya, algı oluşturmaya çalışıyorlar. Ya böyle bir şey yok ki. Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı yargı kararının uygulanması noktasında emniyete başvurdu. Ankara Valiliğine başvurdu. Ankara Valiliği de emniyeti görevlendirdi. Ve oradaki tırnak içerisinde söylüyorum, işgali sona erdirdi. Ya ne bekleniyordu ki? Yargı kararı uygulanmasın mı? İla nihaye oradaki işgal devam mı etsin? Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuğuna oturmasın mı? Yani bunu mu amaçlıyorlardı? Hukuk devletinde yargının verdiği kararların uygulanması lazım ve nitekim de o işlem gerçekleşti.
0: Aynısını il başkanlığı sürecinde de görmüştük. Gürsel Tekin il başkanı olduğu zaman yine gidip Bahçelievler'deki ilçe binasını, artık il binamız burası diye.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: İBDEF olarak yıllardır emanetlerimizi dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Sen de kurbanını paylaş, bir ailenin bayramına ortak ol. Haydi bu kurban da İBDEF'le paylaş kurbanını kardeşinle. İBDEF.org 0212 621 çift 065. Reklamları dinlediniz.
1: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
2: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
3: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
2: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
4: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
5: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
2: Aa süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
1: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: Şimdi reklamlar.
6: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
7: İyi akşamı yapar.
8: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliği niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Merhaba sevgili dinleyiciler. Biz Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Efendim ben Ataullah Arvas, Ömer Sasonlu var bugün ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar. Ve tabii emekli kurmay albayı Ziya Burcuoğlu stüdyoda konuğum. Efendim hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk Ata abi.
4: Şimdi merhaba. Her tarafta tabii özellikle Samsun'da çok çeşit çalışmalar var. 19 Mayıs yarın biliyorsunuz. 19 evet. Mayıs.
10: Yarın 19 Mayıs.
4: Tabii evet. Yarın. Evet. Dolayısıyla orada çalışmalar var. Yani Gazi Paşa'yı oraya gönderen bir devlet aklı var. Müfettiş olarak gönderiliyor.
10: Evet.
4: Sonra o Anadolu'da tabii şekillendiriyor kurtuluş mücadelesini. Ama öncesinde zaten çalışmalar var. Daha özellikle din adamları vesaire falan. Kuvay Milliye mi diyorlar efendim? Onlar cami, mescit, efendim evet. Birçok yerde efendim insanları bu işe hazırlıyorlar. Evet. Yani biz evet. Vatansız, milletsiz, tutsak bir şekilde yaşayamayız diye bir din gayreti de var içerisinde tabii. Buyurunuz efendim biraz o tarihten bahsedelim.
10: Şimdi Ata Bey yarın 19 Mayıs aşağı yukarı 111 yıl aradan geçti. Yani bir asırdan fazla. Ancak biz yaşadık
4: evet.
10: Okullarda bu 19 Mayıs'ı bize çok değişik anlattılar. Sonra tabii bilgiler, belgeler, yeni tarihi kitaplar ortaya çıkınca
4: İşin gerçeği aslı çıktı
10: öğrendik.
4: Ortaya.
10: Aslında evet. Yani efendim bize okullarda biz öğrendik. Efendim eski bir vapurla efendim kıçı kırık bir eski bir vapurla
4: evet.
10: Efendim Samsun'a çıktık ki gizli olarak şöyle yaptı böyle yaptı ve bunları anlattılar bize böyle öğrendik okullarda. Zannediyorum şu anda müfredatta bunu herhalde değiştirmiş olmaları İnşallah lazım. Evet. Çünkü artık bugün her şey ortaya çıktı. Gerçek ortaya çıktı. Bu konuda kitaplar yayınlandı. Hatta bunlardan bir tanesi bu gazeteci Murat Bardakçı'nın bundan 20 yıl önce yayınladığı bir kitap var. Şah Baba diye. Bu 19 Mayıs'ta nasıl Mustafa Kemal'in o günkü hükümet tarafından görevlendirildiğini, Padişah Sultan Vahdettin'in nasıl Yıldız Sarayı'nda kabul ettiğini, hareket edeceği cuma günü cuma selamlığında tekrar kabul ettiğini ve orada yemin ettiğini vesaire, bunları ayrıntılarıyla yazıyor. Nasıl o zaman işgal zamanı İngilizlerden nasıl onay alındığını, işte kaç tane subay, kaç tane asker, kaç tane hayvan, araba vesairesi, bunların hepsinin çünkü işgal...
4: Onlar bile onun, belli yani.
10: Hepsi belli. Hepsinin vizesi alınıyor.
4: At sayısı resmen, bile belli. Evet. Evet,
10: resmen ve hem mülki hem askeri müfettiş olarak Anadolu'ya o günkü hükümet ve o günkü padişah tarafından resmen gönderiliyor. Ki zaten 15 Mayıs'ta Yunanlılar İzmir'e de çıkmışlardı. Artık milli mücadelenin tam başladığı bir günlere tesadüf ediyor. Şimdi hal böyleyken bize bu tarih okullarda böyle yanlış anlatılması sonra gerçeği öğrenince tabii insanın böyle resmi tarihe, resmi bilgilere olan güveni sarsılmış oluyor. Çünkü sonra öğreniyoruz ki o zamanki padişah Sultan Vahdettin, ki Birinci Dünya Harbi artık bitmiş, yıkılmış, mağlup olduğu sırada padişah oldu ve ülkenin tekrar ayağa kalkması için milli mücadeleyi başlatan bir padişahtı. Nitekim en önce o zamanki İstanbul'da kalan paşalardan Cafer Tayyar'ı Trakya'ya gönderdi. Kazım Karabekir Paşa'yı Doğu'ya gönderdi. Ali İhsan Sabi'yi Güneş'e gönderdi. İşte Mustafa Kemal'i de o zaman işte Atatürk ismi daha ortada değil.
4: Mustafa Kemal, Mustafa değil mi? Kemal, paşa olarak.
10: Evet. Onu da Anadolu'ya Samsun'a gönderdi. Ve hem askeri hem mülki müfettiş olarak, yani o bölgedeki askeri ve mülki erkan onun emrine girmiş.
4: Devletin temsilcisi.
10: Devletin temsilcisi olarak. Evet. Yani bu konu çok önemli ve yani bu konuyu kendi hatıratlarında ve gazeteci meşhur Fahri Rıfkı'ya anlattığı şeyde kendisi de anlatıyor bunu.
4: Kim nasıl, anlatıyor?
10: Mustafa Kemal anlatıyor.
4: Tabii, nasıl gittiğini.
10: Gittiğini. Sultan Vahdettin Han'ın nasıl Yıldız Sarayı'nda kabul ettiğini. Bugün şimdi Yıldız Sarayı biliyorsunuz ziyarete açıldı. Küçük Mabeyn binasının ikinci katında salonuna bitişik olan odada kabul etmiş. Bugün o sarayı, Yıldız Sarayı'nı gezerken o konuyu, o odayı görüyorsunuz. İşte hatta o pencereden o zaman Boğaz gayet net görülüyor. İşgal İngiliz gemilerinin namlularını saraya doğru, İstanbul'a doğru yönelttiğini böyle ifade ediyor. Aynen. Hatta işte diz dize yakın oturduklarını vesaire ayrıntılı olarak Mustafa Kemal kendisi anlatıyor bunu.
4: Anlatıyor. Yani muhasara altında, evet, yani o zaman aynen, saray ya da
10: sonra,
4: idare.
10: Tabii. Evet. Bir gün önceden o zamanki hükümet sadrazam damat Ferit Paşa Nişantaşı'ndaki evinde yemek veriyor ve yemekte konuşuluyor. hareketinden iki gün önce nasıl hareket edilecek, ne olacak, bunlar hepsi
4: detaylı bir şekilde anlatılıyor.
10: Ve hareket edeceği cuma günü de Yıldız Camisi'nde, Hamidiye Camisi'nde cuma selamlığında Sultan Vahdettin Han tekrar kabul ediyor o hünkâr mahvilinde.
4: İkinci defa görüşüyor.
10: Evet. Hmm. Ve orada işte yemin etmesi vesairesi orada o cuma selamlığında bulunan sadrazam ve görevliler hatıratlarında kendileri de anlatıyorlar bunu. Aynen. Peki, şimdi... Hatta orada başyaver Naci Eldemir var. Tüm general emekli oldu daha sonra. O zaman başyaver, hatta Sultan Vahdettin Han onunla bir saat hediye ediyor Mustafa Kemal'e gitmeden önce.
4: Saat veriyor.
10: Evet, onunla gönderiyor efendim. Yani bunlar bizzat hatıratlarında ifade ediliyor. Şimdi hal böyleyken bu 19 Mayıs'ı böyle değişik şekilde anlatmak efendim hala böyle tarihi hakikatleri, vesikaları, efendim belgeleri böyle inkar edercesine bununla hala efendim
4: ama o çok tartışma konusu oldu Türkiye'de yani. Biliyorsunuz. Evet. En son Bülent Bey, Bülent Ecevit.
10: Evet.
4: Yahu dedi Vahdettin niye hain olsun? Ne münasebet dedi ya. Evet. Niye böyle aynen söylüyorsunuz dedi.
10: Evet.
4: Adam ya, bir ters şey yaptı yani. Karşı yani, çıktı. sonra da tabii bu Murat Bardakçı, araştırmacı, tarihçi Murat Bardakçı'nın dediğiniz gibi o belgeleri kitabında yayınlaması. Bu belgeyi siz de gördünüz mü? Bir gördüm. Asker olarak.
10: Çünkü 2006 yılında.
4: Siz orada görevli miydiniz?
10: 2006 yılında efendim yayınladı. Aldım ilk çıktığında. Orada Murat Bardakçı özellikle Sultan Vahdettin'in kızlarından da elde ettiği vesikaları efendim,
4: oraya koydu.
10: Koymuş. Yani bütün 19 Mayıs'la ilgili İngilizlerden alınan vize, kimler, ne zaman, nasıl gidecek, bütün ayrıntıları. O zaman Mustafa Kemal'in efendim Samsun'la ve Anadolu'daki komutanlarla olan münasebetleri, yazışmaları vesaire hepsi ayrıntılı olarak yayınladı yani.
4: Evet evet.
10: Yani bu tarihi bir
4: hayır siz de belgeyi diyorum hani orada bir dönem akademi oradaydı ya.
10: Evet.
4: Sizin de okuduğunuz yani dönemlerde.
10: Yerini biliyoruz.
4: Ha yerini yani, biliyorsunuz.
10: Yerini biliyoruz. Şu anda da ziyarete açıldı.
4: Hani o belgeyi ben ziyaret edersem burada görebilir miyim?
10: Evet.
4: Öyle
10: şu
4: mi?
10: Şu anda odada
4: Yıldız'da görebiliriz.
10: Yıldız Sarayı'nın efendim küçük mabeyn binasının ikinci katındaki salona bitişik odada bu
4: belge.
10: Kabul ve belgeler ediyor. Var. Orada da bunu gelen ziyaretçilere hitap

0: gerçeği de yeni nesil tabii öğrenmiş oluyor.
1: Bence de. Şimdi evet, doğru tarih.
0: Biz böyle bu işleri ne zaman öğrendik? Daha sonra, hayata atıldıktan sonra, ben hiç unutmuyorum. Merakım vardı tarihe. İsmail Hakkı efendim,
1: Danişment'in
0: Osmanlı tarihi kronolojisi, Yılmaz Öztunan'ın Türkiye tarihi kitabı, bunlar 60'lı yıllarda yayınlanmaya başladı.
1: Evet.
0: Hatta o zaman Yılmaz Öztunan şeydi, Hayat dergisinin çıkardığı tarih mecmuasını çıkarıyordu. Orada başlamıştı yayınlamaya. Daha sonra Türkiye tarihini 12 cilt, daha sonra 14'e çıkarttı. Orada bunları ayrıntılı olarak anlattı. Hatta anlattı ama kendisini Türk Tarih Kurumu'ndan ihraç ettiler. İlk defa efendim Sultan Abdülhamit Han'la ilgili bilgi verdi diye efendim yeni belgeler yayınladı diye. Yani öyle Türkiye birçok badire atlatarak bu hale geldi. Yani tarihçiler olarak da. Dolayısıyla diğer tarihçileri hepsi ağızlarını kapattılar veya kapattırdılar. Anlatamadılar gerçeği. Böyle anlatan
1: peki,
0: birkaç kişi de
1: yalan söyleyen tarihi utanıyordur şimdi. Herhalde utanıyordur. Peki efendim. Şimdi bir de 27 Mayıs'ımız var. 27 Mayıs'ta seni yakalayamam şimdi komutanım. Sen gidersin. Şimdi 27 Mayıs'ta ne oldu? Biz bir başbakan astık. İki tane bakan astık. Bir de genel şey cezaevinde ya da hücrelerde işkence gören eski genelkurmay başkanları var.
0: Evet,
1: farklı bir muamele. Bir de sayın başbakana, o kibar başbakanına reva görülen o işkence var. O çile var. Biraz 27 Mayıs'ı senden
0: şimdi
1: dinleyelim.
0: Şimdi tabii 27 Mayıs tabii ben daha çok askeri darbenin efendim bir değerlendirmesini
1: bence
0: yapmak
1: de
0: istiyorum.
1: Bence de çok
0: efendim,
1: iyi olur.
0: Aşağı yukarı 66 yıl geçti. 66 yıl önce efendim bu çok önemli bir konu Ata Bey. Yani Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir kırılma noktası 27 Mayıs.
1: Evet.
0: 27 Mayıs'la ilgili Türkiye'de her şey değişti. Her şey değişti. Kökten değişti yani. Önemli neticeler var. Yani bakın darbenin olduğunun ertesi sabah komiteyi ilk ziyaret eden kim? Amerikan Büyükelçisi.
1: Buyurun efendim.
0: Yani
1: darbe yapan komitayı ziyaret ediyorlar.
0: Komitacı.
1: Bizim yani, çocuklar iyi yaptınız mı dediler acaba?
0: Şimdi
1: ya da bilemiyoruz.
0: Yani bu emir komuta zinciri içerisinde değil bir komitacı grubun efendim 58 kişi mi? O kadar kişinin içerisinde üstlemem var, yüzbaşı var, binbaşı
1: var,
0: yarbay var, albay var. Bunların düzenlediği bir darbeydi.
1: Tabii.
0: Efendim bu önemli. Yani bakın askeri olarak çok kötü bir neticeleri doğurdu 27 Mayıs.
1: Tabii.
0: Bakın
1: o darbeden sonra her 15-20 yılda darbe oldu Türkiye'de. Kapalı, açık.
0: Adeta Cumhuriyet döneminde darbeler tarihinin darbelerin tabii başlangıcı olmuş oldu. İşte dediğiniz gibi bakın 27 Mayıs 1960'da oldu. Hemen bakın ondan 6 ay sonra komita kendi arasında anlaşamadı. 14'leri hemen yani yarı bir darbe daha oldu. Yurt dışına gönderdiler.
1: Birbirlerine darbe yani, ettiler.
0: Evet yani orada komitacıların bir kısmı ülkeyi, iktidarı hemen Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermek istediler. Ona karşı çıkanları saf dışı ettiler.
1: Evet.
0: İşin gerçek yüzü bu.
1: Yüzü bu, bak, perde arkası. Ya da başbakanı asmayalım belki dediler. İdamlar olmasın kardeşim. Evet işte
0: sonra,
1: öyle diyenleri tasfiye ettiler.
0: Sonra ne oldu? Daha bir sene sonra, bir iki sene.

0: geçmeden Talat Aydemir vakası oldu.
1: Evet ya.
0: 22 Şubat. Efendim, biz yaşadık onu. Bizim komutanımızdı Talat Aydemir. Muvaffak olamadı. Darbeye teşebbüs etti. Affedildi. Bir sene sonra tekrar emekli kurmay albay olarak ikinci bir darbeye teşebbüs etti. 21 Mayıs'ta biliyorsunuz. 1963 yılında.
1: Evet.
0: Efendim, ondan sonra da ne oldu? İdam edildi. İşte o harekete katılanları, ki harbiye talebelerini kullanmışlardı yine. Bütün harbiye talebeleri mahkemeye çıkarıldı ve ordudan atıldı. Ve ordu iki sene
1: mezun vermedi.
0: Bakın yani bunu, bakın yani darbe darbeyi çağrıştırır derler ya.
1: Tabii.
0: Bu böyle devam etti. Sonra ne oldu? Akabinde o 10 sene dolmadan 70'li yıllarda 12 Mart muhtırası, hatırlayınız.
1: Tabii.
0: Nihat Erim hükümetini kurdurdular. Bir muhtırayla Halk Partisi'nden istifa ettirerek sözüm ona bağımsız ismi altında.
1: Evet.
0: Ve o darbe 10 sene. Sonra 71'den sonra bir 10 yıl sonra 80 darbesi meşhur.
1: Kenan Evren sonra, darbesi.
0: Kenan Evren darbesi. Sonra 20 nedir?
1: 28 Şubat.
0: 28 Şubat var. Gezi olayları
1: Ort
0: var.
1: Model.
0: 15 Temmuz'a kadar geldi. Yani her 10 senede bir Türkiye böyle bir askeri darbeyle, o darbe demek Türkiye'yi her darbe 50 yıl geriye götürdü.
1: Postmodern, evet. 28 yani Şubat bu, öyleydi.
0: Evet, yani bu 27 Mayıs darbesinin böyle bir özelliği var. Onu hatırlatmak istiyorum. Bir önemli konu da, bakın darbe yapıldıktan sonra orduda bir temizlik harekatı yapıldı. 7 bin subay ve 235 general emekliye sevk edildi.
1: O zaman.
0: Aynen, evet. İşte hatta Emin Su Derneği diye dernek kurdular. Aha, Emin Su, hatırlıyoruz evet. Dün gibi.
1: Efendim, yani biz hatırlamıyoruz.
0: Emekli olanları, emekli subaylar derneği, emekli olan subayların haklarını müdafaa için kurulan bir dernekti. Uzun yıllar bu devam etti, Emin Su Derneği. Bakın bu...
1: Niye emekli edilenler maaşlarını alamadılar mı?
0: Bakın.
1: Emekli ikramiyeleri falan.
0: O dönem devlette o kadar subayı, personeli emekliye edip onların ikramiyesini verecek para yoktu. Amerika verdi.
1: Ne diyorsunuz?
0: Yeter
1: ya?
0: Ki siz bu...
1: Darbenin babası belli
0: yani
1: oldu.
0: Yani 7000 subayı, efendim 235 generali şey yaptılar.
1: Emekli ve, ikramiyelerini Amerika verdi.
0: Aynen öyle. Yani... Bakın, kendine müzahir bir kadro oluşturmaya çalıştı Amerika. Orduyla başladı.
1: Kendine has, kendine bağlı.
0: Ve o dönemde ben hatırlıyorum, yani tuğ generaller kolordu komutanıydı. Albaylar tümen komutanıydı. Bütün generaller
1: gidince
0: emekliye sevk edilince, efendim, bakın... Bir önemli bir konu da, komitacı subayların büyük çoğunluğu hep Amerika'da kurs görmüş, yetiştirilmiş adamlardı. Dikkat edin. Yani bu önemli bir konu. İşte bu
1: Amerika'yla işbirliğimiz vardı zaten o dönemde.
0: İşte vesayet rejimi kuruldu ya.
1: Tabii.
0: Her yönüyle ordudan başladı. Ondan sonra eğitimle başladı.
1: Milli eğitimde de var yani.
0: Eğitimle başladı. Mesela şimdi eğitim deyince nasıl ordudan 7000 subay, 235 general hiçbir sorgusuz sualsiz emekliye sevk edildi. İkramiyelerini ses çıkarmasınlar diye fazladan fazlana Amerika tarafına ödendi.
2: Reklamlar. Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
3: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 00

0: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aynı şeyi üniversitelerde de yaptılar. Bakın üniversitelere de el attılar. O 153 profesörü üniversiteden ayırdılar. Bunların arasında bakın benim hatırımda kalan birkaç tane meşhur profesörler var. Bunlardan bir tanesi bu Profesör Fuat Sezgin birkaç sene önce vefat etti. Bu Türkiye'den ayrılınca Almanya'da çalışmalarına devam etti ve efendim İslami ilimler tarihi üzerinde uluslararası bir çalışma yaptı ve Almanya buna önünü açtı ve işte vefat edince de kitaplarına, kütüphanesine el attı. Bugün Almanya Fuat Sezgin'in kitaplarını vermiyor. Siz ancak Almanya'ya gidip kütüphanesinden istifade edebiliyorsunuz. Bugün şu anda hatırladığım kadarıyla Gülhane Parkı'nda da bir müzesi kuruldu. Bu tabii. Fuat Sezgin'in yaptığı çalışmalar, yani İslam ilimlerinin tarihini ortaya çıkardı. O hani tanınmış bütün astronomi, tıp, matematik, fizik bölge şeylerinde,
3: özellikle fen bilimlerinde tabii mahir ve bilinen.
2: Evet, bu ilim, bu kitapları, yani neticede yaptığı çalışmayla Avrupa bütün ilmi çalışmalarını İslami kitaplardan almış. Tabii. Çünkü bundan çok
3: çok yani, istifade etmişler.
2: Önceden yazılmış kitaplardan Avrupalılar istifade ederek bu gelişmeleri kullandılar.
3: Özellikle
2: bu,
3: o oryantalist profesörler, bilim adamları.
2: Bir tanesi daha var mesela, Gazi Yaşargil var. Tabii. Meşhur. Bakın beyin cerrahi. Dünyaca meşhur yani. 50 yıl vatansız olarak yaşadı bu adam. Evet. Bakın dikkat et. Dünyanın tek beyin cerrahı.
3: Beyin cerrahı. Çok öncü.
2: Merhum
3: öncü.
2: Özal bunun şeysini Türkiye Cumhuriyeti hüviyeti verdi de Türkiye'ye döndü 50 yıl sonra. Birkaç sene sonra da vefat etti. Yani bakın yine o dönemlerde hatta Cumhurbaşkanı adayı olmuş, seçimlere girmiş bir profesör vardı. Dünyaca tanınmış anayasa profesörü Ali Fuat Başgil. Bunlar mesela nedir? Üniversitenin kıyımına uğrayan tanınmış birkaç tane profesör daha var. 153 tane diye hatırımda kaldı. Hı-hı. Yani dolayısıyla bu 27 Mayıs sadece ordu ve milli eğitim üniversite değil, bütün bakanlıklara müşavirler tayin ederek adeta Amerika'nın efendim vesayeti altına aldılar Türkiye'yi. Yani 27 Mayıs devrimi vesayet rejiminin
3: ihtilali darbesi 27 Mayıs
2: bu yani. Yani hatta o dönemde ne diyorlardı? Türkiye tarım ambarı olsun, tarım ülkesi olsun. Siz efendim sanayi ürünleriyle uğraşmayın.
3: Teknoloji falan.
2: Teknolojiyle uğraşmayın.
3: Biz size veririz.
2: Biz size veririz. Yedek parça, mühimmat ve nitekim o gün bugün hiç bir teknolojik olarak hiçbir şey üretilmedi. Hatta ne var şimdi 27 Mayıs'tan sonra devrim otomobili yapıldı. 3 ayda inanılacak gibi değil. Ya onu da mani oldular yani. ve benzini yok diye, benzin koymayı unuttuk diye unutturdular. Halbuki o sene resmi geçitte iki tane
3: devrim arabası
2: üretilmişti.
3: Evet, birisi,
2: birisine benzin koymayı kasten yapıyorlar.
3: İşte çalışmıyor.
2: Öbürü çalışıyor. Onu resmi geçitte geçtiği halde ve imalatını durdurdular. Bundan 60 yıl önce.
3: Tabii.
2: Yani şimdi TOK yeni çıktı. Yani hani Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık dikkati çekiyor ya bu konuda.
3: Tabii.
2: Gerçekten 60 yıl geciktirmiş oldular bir otomobil. Halbuki o dönem 60'ya yakın Türk mühendisi gece gündüz 3 ayda bu
3: otomobili ortaya koymuş.
2: Askeri hükümet böyle bir istekte bulununca gece gündüz Eskişehir'de çalışarak bunu yaptılar yani. Bugün müze olarak gösteriliyor devrim otomobili. Şimdi nereden nereye geldik? Tamam, sen
3: devrim otomobili işte. Evet.
2: Efendim. Dolayısıyla bu devrim otomobilini de bu şekilde arz etmiş oldum.
3: Neyi ki? Bakın, uçak da var galiba.
2: İşte bakın haddi zatında bu İkinci Dünya Harbi'nden sonra Amerika ile yapılan anlaşmayla, o zamanki İnönü'nün yaptığı anlaşmayla bütün efendim uçak, efendim tayyare, efendim artık ne varsa.
3: O zaman tayyare diyorlar.
2: Evet. Silah, mermi üretimi hepsi yasaklandı, hepsi kalktı. Nasıl olsa efendim tarım ülkesi olacaksınız. Siz tarımla meşgul olun. Gerek yok.
3: Uçak biz yap, size top veririz. Yap, tank evet, yap. Ne münasebet efendim. Aynen. İşinize bakın yani.
2: Öyle ki biz talebeliğimizde hatırlıyoruz. Yani ilk zamanları ya Amerikan kaşığıyla, Amerikan tabağıyla erlere yemek yediriyordu.
3: Olsa.
2: Amerikan postalını giyiyordu. Abi. Fannesini giyiyorduk diye söylerdik. Yani o zaman talebeydik ilk Amerika'nın şeysiyle ya bizim Beykoz, ben Kuleli'de okudum, Beykoz yakın.
3: Ayakkabı
2: orada
3: fabrikası.
2: Ayakkabı fabrikası var ya, bizim ayakkabı fabrikamız var, niye postal alıyoruz, kendi ayakkabımızı giymiyoruz diye. O zaman şöyle ifade ederlerdi bizim başımızdaki subaylar, hocalar. Efendim Amerika eğer bunları almazsanız yani süt tozuna kadar veriyordu. Bunları almazsanız size uçak, efendim gemi, efendim silah vermeyiz. Ha. Bu tehditle bunu bize şey yaptılar. Yani bu da çok
3: piyade tüfeğimiz de yoktu değil mi? Kırıkkale vardı.
2: Onu da kaldırdılar.
3: Onu da
2: onun
3: şey
2: yerine M1 Amerikan tüfeğini verdiler yani. Halbuki bizim kendi, benim hala kullandığım Kırıkkale tabancası
3: değil
2: var.
3: Ta ha, Kırıkkale tabancası da var, doğru.
2: Bunların hepsi durduruldu. Tüfek imalatı durduruldu vesairesi. Evet.
3: Amerikan şimdi ama piyade tüfeklerimiz de var. Evet, tabancamız öyle. Da var efendim. Evet. Evet.
2: Yani bu konu bu yönüyle
3: nasıl bir darbe yapmışlar evet. Gerçekten.
2: Tabii. Yani
3: bütün bir millete, bütün bir ülkeye darbe evet. Yapmışlar ya.
2: Evet. Bakın. Ya. Orduda da disiplin bozuldu yani. Öyle ki işte
3: politikaya girdiler değil mi? Siyasete girdiler.
2: İçerisinde üsteğmen yüzbaşı, binbaşı vardı. Efendim albaylar selam duruyorlardı. Ben hiç unutmam. 60 ihtilalinden sonra benim memleket Gönen'dir. Gönen'e geldiğimde o zaman Harbiye'deydik.
3: Ya ne efendim, gülüyor
2: şeyler
3: ya.
2: Efendim bizi Harbiye, Gönen'li bir şey vardı.
3: Asker
2: İrfan,
3: mi?
2: Evet. Yüzbaşı İrfan Solmazer Milli Birlik Komitesi üyesiydi.
3: Vay.
2: Gönen'e gelmişti. Heh. Hatırlıyorum. O sırada Gönen'de askerlik şubesi başkanı da bir albaydı.
3: Buyurun.
2: Onu böyle selamladı. Yüzbaşının karşısında
3: esas
2: duruşta selamla karşılamıştı. Halk da bunu yadırgamıştı. Hatta bize tanıdıklar ya size böyle mi öğretiyorlar efendim Harbiye'de yani albay yüzbaşıya karşı
3: büyük?
2: Selam olacak diye. Yani
3: kim kime selam versin? Komutan kim?
2: Bunu, halk dahi yargıda ya. Diye yadırgadı.
3: Hepimiz asker
2: yani
3: yaptık
2: bir
3: ya.
2: Albayın bir yüzbaşı karşısında selam durmasını, bunu hiç unutmuyorum. Yani Gönen de bunu yaşadık.
3: Bu niye komutanım en son?
2: Komitesi üyesi Yüzbaşı İrfan Solmezer Gönen'e geldiğinde.
3: O Gönenli midir?
2: Gönenlidir.
3: Vay be.
2: Çok inanıyoruz.
3: Efendim evet. Şey de var.
2: Darbede görev almıştı.
3: Şimdi bir de şey var 15 Temmuz'da mesela. Assubay havacıların şeyi imamı, FETÖ'nün imamları var ya.
2: Evet.
3: Mesela orada da hakikaten generaller adama selam duruyor ya da pür dikkat şey yapıyorlar, hürmet ediyorlar. FETÖ'nün imamı, FETÖ'nün havacı imamı, evet. FETÖ'nün karacı imamı, FETÖ'nün tankçı imamı. Bunların çoğu da assubay biliyorsunuz.
2: Evet.
3: Neden biliyor musunuz?
2: Aynen öyle.
3: Ya evet. Ama bir şey biliyorum ben ama burada açıklamayayım. Çünkü Hazret de aslında assubaydır yani. Evet. Öyle bir rütbesi de var. Evet.
2: Yani arz ettiğim gibi darbelerde en fazla ordu zarar gördü. Disiplin bozuldu.
3: Buyurun efendim.
2: Ve işte arz ettiğim gibi 10 senede bir darbeler Türkiye'yi 50 yer, her darbede bir 50 yıl, 30 yıl geriye götürdü. Yani biliyorsunuz 27 Mayıs'ı 20 yıl resmen bayram o kadar kutlandı.
3: Ya.
2: Ve yapanlar da ne yaptı? Kendilerini ölünceye kadar tabii sanatör ilan ettiler.
3: Buyurun.
2: Gerçi 12 doğal. Eylül.
3: Şimdi tabii nedir? Doğal efendim. Şimdi gençler olur mu öyle? Ölüme kadar tabii doğal senatör.
2: Evet.
3: Şimdi efendim olur mu? Şimdi hakikaten FETÖ terör örgütü böyle bir şey yapmış. Ben de birisine dedim ki ya niye öyle söylüyorsunuz? Yani bu assubayın bu ordu imamı olmasının sebebi nedir? Bir ağabeyden dinledim. Ne dedi biliyor musun? Evet. Dedi ki efendim dedi Bediüzzaman Hazretleri de dedi assubaymış. Dedim vallahi ben bunu da ilk defa duydum, bilmiyordum. Bilemiyorum yani.
2: Hiç
3: o zaman ittihatçılar ittihatçılar tarafında böyle bir rütbe verdi mi vermedi mi? O zaman şeyler vardı ya. Neydi siz söyleyin. Hamidiye bir şeyleri vardı, generalleri vardı. Onlar ayrı.
2: Evet,
3: acaba böyle bir görev mi diye bilmiyorum işte.
2: Evet.
3: Yani böyle bir şey uydurdular. Buyurunuz efendim.
2: Bir de o dönemde 27 Mayıs'ta milleti de Halk Partisi özellikle ikiye ayırdı. Demokrat Partisi'ne rey verenler ki çoğunlukta hep 10 sene iktidarda tuttu. Kuyruk düşükler diyerek milleti ikiye ayırdı. Bakın hala bu ayrım
3: var,
2: devam ediyor.
3: Bulgurcular,
2: Cumhuriyet Halk Partisi.
3: Göbeğini kaşıyanlar.
2: Evet, aynen öyle.
3: Kıllılar.
2: O dönemden geldi. Yani o dönemden kaldı. Yani bir de tabii 27 Mayıs'ta çok büyük yalanlar uyduruldu. Özellikle o siyasetçiler, Cumhuriyet Halk Partililer. Hatta bir Eskişehir'deki Örfü İdare, o zamanki ismiyle Sıkı Yönetim Komutanlığı yayın yaptı. İşte 12 uçak dolusu altınla Menderes kaçarken yakalandı falan diye böyle yayınlar yapıldı. Yani bunlar tabii
3: Vahdettin Han de öyle kaçarken şey yapmışlardı ya.
2: Evet. Aynen öyle.
3: Öyle yani, diyorlar ama Vahdettin Han marangozluk yapmasa geçinemeyecek.
2: Evet.
3: Ya yurt dışında.
2: Şimdi bakın bir konu daha var. Daha sonra ortaya çıktı. Amerika Gladio diye var ya.
3: Tabii.
2: Bizim özel harp beraber çalıştı. Onun özel harpteki görevlilerin maaşlarını Amerika ödüyordu. Bu ne zaman ortaya çıktı? Ecevit Başbakanken o zamanki Genelkurmay Başkanı Semih Sancar bu Kıbrıs hadiselerinde ambargo olunca Amerika bunların maaşını kesti. Özel harp personeline ödenen maaşı kesti. Bunun üzerine o zamanki Genelkurmay Başkanı Semih Sancar Başbakan Ecevit'ten para istedi, bu durumu anlattı. İlk defa duyuyor Ecevit.
3: Bizde Gladio mu var efendim?
2: Böyle bir şey.
3: Özel harp dairesi.
2: Nedir bu diyor, özel harp vesaire, izah ediyor. O zaman şaşırıp kalıyor. Bunu Ecevit kendi ifadesiyle anlattı. Evet. Yani bugün Hatta internette
3: var,
2: dolaşıyor
3: var,
2: bu. Ha. Yani bu hale düş. İşte bu 27 Mayıs'ın bize efendim bıraktığı
3: kötü bir miras ya.
2: Kötü bir miras. Şimdi bu 27 Mayıs'ta benim en çok üzüldüğüm taraf o zamanki genelkurmay başkanlarına yapılan muameledir. Birincisi bu zaman Mustafa Reşit Rüştü Erdoğan genelkurmay başkanıydı. Efendim darbeye karşı çıktı. Sonra Nuri Yamut eski genelkurmay başkanı 50-54 yılları arasında milletvekiliydi. O bunlar 27 Mayıs'ta efendim içeriye alındılar. Çok kötü muameleye sahip oldular. Hatta o Nuri Yamut intihar etti. Aa. Efendim eski yani çok kıymet biraz sonra arz edeceğim. Çanakkale'de anıtı olan Çanakkale muharebelerine iştirak etmiş 1950-54 yılları arasında 4 sene genelkurmay başkanlığı yapmış birisiydi. Sonra bir genelkurmay başkanı daha var, Ragıp Gümüşbala. Bu da 60 ihtilalinde 3. Ordu komutanıydı. Karşı çıktı. Daha sonra bunu genelkurmay başkanı yapıp emekliye sevk ettiler. O da sonra parti kurdu. Seçim propagandası sırasında bir otel odasında ölmüş olarak bulundu. Yani o da eski 3. genelkurmay başkanıydı. Şimdi bunların içinde Rüştü Erdoğan muazzaf efendim nedir genelkurmay başkanı. 27 Mayıs'tan bir gün önce Ata Bey bu o zaman tabii böyle darbe söylentileri ayyuka çıkınca bu Rüştü Paşa genelkurmay başkanı 27 Mayıs'tan bir gün önce aralarında cuntacıların da bulunduğu subayları genelkurmayda karargahta topladı. Onlara bir konuşma yaptı. Bakın hatıratında bu konuşma çok net. Bugün ders olarak okutulması lazım gelen bir konu. İhtilalden bir gün önce diyor ki subaylara 1912 Balkan Harbi'nde silahlı kuvvetler ittihatçı ve itilafçı diye ikiye ayrıldı. Emir komuta aksadı, Osmanlı İmparatorluğu parçalandı. Askerler zaman zaman bilmedikleri işlere soyunabilir. Rejimin kendilerine vermediği hakları zorla almaya kalkabilirler. Bunu ya milliyetperverlikten yapabilirler yahut da sıfırdan yüze çıkma arzusundan yapabilirler. Demokratik rejimlerde parlamenterleri millet seçer, partiler içerisinde en çok rey alan iktidara geçer. Silahlı kuvvetler bir partinin değil, seçimle iktidara gelen hükümetin emrindedir. Yarın seçimleri Halk Partisi kazanırsa ordu onun başkanına itaat edecektir. Eğer iktidarın hatası kusuru varsa millet rey vermez, usulüne göre efendim devirir. Kulağıma gelen haberlere göre Ankara'da 60 kadar subay Sayın Cumhurbaşkanı'nın köşkünü ve millet meclisini basarak istifalarını isteyeceklermiş. Bugün Türkiye'nin en değerli malı silahlı kuvvetlerdir, ordudur. Bunu maddi ve fiziki kıymetinden başka hassaten itaatkarlığı hükümetine, milletine, kanunlarına, tarihine riayeti sayesinde kazanmıştır diye bir konuşma yapıyor.
3: Harp akademilerde.
2: Evet. Bu genelkurmay karargahında. Bakın
3: pardon.
2: Bu çok önemli.
3: Cumhurbaşkanı bugün, kim o zaman?
2: Bu
3: Sunay
2: o zaman
3: mi?
2: Genelkurmay başkanı.
3: Ha, pardon tabii.
2: Ve bir gün önce ve bugün okullarda ders olarak okutulacak bir konu. Sonra o 27 Mayıs'ta biraz önce ifade ettiğim gibi 3. Ordu Komutanı Orgeneral Ragıp Gümüşbala darbeye karşı çıkınca darbeciler 27 Mayıs sabahı telaşlandılar. Ve bu Mustafa Rüştü Erdoğan'ı tevkif etmişlerdi. Junta'nın lideri olur musun diye teklifte bulundular. Telaşa düşünce darbeciler. Hmm. Bakın kendi hatıratında bunu şöyle ifade ediyor. Çok kısa. 27 Mayıs günü öğleye doğru bazı subaylar gelerek hareketin başına geçmemi istediler. O sırada harp okulunda tevkif edilmiş durumda Rüştü Erdelhun. Aldırmadım. Benim körü körüne hükümete bağlılığımdan, kendime yazık ettiğimden, zaten 2 saat içerisinde her şeyin olup bittiğinden bahis açtılar. Daha sonra sevdiğim emekli bir kor general 10-15 subayla geldi. Radyoda beyanat vermemi istedi. İhtilalcilere iltihak edersem devletin başına geçecektim.
3: Evet.
2: Onlara sadece teşekkür ettim. Daha dün genelkurmayda biraz önce ifade ettiğim konuşmayı yapmış. Bu genelkurmayda ihtilal aleyhine konuşma yaptım. Bu hareketi tasvip etmiyorum dedim. Tevkif edilerek mahkemeye çıkarılabilir, hürriyetimi kaybedebilirim. Döneklik edemem, kabil değildir. Kesinlikle reddettim diyor.
3: Ece bunu be.
2: Bakın yani şimdi...
3: Bize ayrılan sürenin sonuna geldik komutanım.
2: Bunu bir iki dakika daha var galiba.
3: Bir iki dakika evet. Var mı acaba?
2: Şimdi
3: kaç dakika?
2: Bakın daha sonra.
3: Bitti. Bu, bitti efendim.
2: Evet.
3: Özetle birkaç kelime söyleyin.
2: Evet.
3: Daha yani sonra bu, reddediyor zaten. Daha sonra mevzu anlaşıldı. Tabii.
2: Bakın idama mahkum tabii oldu. Yassıada mahkemelerinde. Evet. Çok kötü muameleye maruz kaldı.
3: Evet.
2: Ve 15 kişi içinde idama mahkum edilenlerden birisiydi.
3: Tabii,
2: bu Orgeneral Rüştü Erdelhun nihayet 1964 yılında o zamanki devlet başkanı Cemal Gürsel affetti.
3: Cemal Gürsel.
2: Ve 9 Kasım 1983'te öldü. Evet. Bakın bir önemli husus, ilk defa 9 Kasım 2015'te Cebeci mezarlığında Rüştü Erdelhun için bir tören düzenlendi. Keşke her sene düzenlense.
3: Evet.
2: Çünkü
3: devam
2: bu
3: etse.
2: Çok önemli bir konu.
3: Efendim çok teşekkür ederiz. Emekli Kurmay Albay Ziya Burcuoğlu'yla 27 Mayıs'ı konuştuk. Yarın da 19 Mayıs, onu da konuştuk. Efendim bitiriyoruz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataoğlu Harbas. Allah'a ısmarladık.
1: Reklamlar.
4: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
5: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Caiz hemen göstereyim size. Bu noktayı siper olarak kullanmışlar. Tabii bu bulunduğumuz kat genel başkan yardımcılarının bulunduğu kat. İşte hemen göstereceğim sizlere. Gül Çiftçi Binici, Ulaş Karasu, Gökhan Zeybek, Gökçe Gökçen'in olduğu katlar buralar. Hemen aşağı katları da göstereceğim. Aşağı katlar daha kötü durumda. Ve binada ne var?
4: Düşman bile yapmaz.
3: Gelen yönetimden arkadaşlar bu noktada düşman bile bu kadar zarar vermez binaya diye söylemlerde bulunuyorlar. Hemen göstereceğiz sizlere. Gördüğünüz gibi masalar siper olarak kullanılmış. Göreceksiniz bu noktayı da siper olarak kullanılan koltuklar ve verilen zararlar ki yazılar yazılmış, duvarlar boyanmış, hakaretler falan. Evet, yazılara fazla gitmek de istemiyorum çünkü çok hakaretvari yazılar var. Hemen göstereceğim sizlere. Çöp kutularını buraya atmış durumdalar. Tahribat var binada. Hemen bir yazılardan. Duvarlar bu arada çok fazla duvara yazı yazılmış ve zarar verilmiş bulunduğumuz nokta. Hemen aşağı katları da sizlerle beraber görmek istiyorum. Aşağı kat çünkü çok kötü durumda ki şu anda bulunduğumuz kat 7. kat. O kadar aşağı inmemize rağmen 7. kata inebildik. Hemen bu noktaları da görmek istiyorum sizlerle. CHP gençlik kollarının olduğu katlardan biri burası. Ama gördüğünüz üzere Özgür Özel'in fotoğrafı indirildi. İlk günü Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını indirmişlerdi Özgür Özel destekçileri ama şu anda Özgür Özel'in fotoğrafı indirildi. Hemen bulunduğumuz katta tahribatlar da oluşmuş durumda. Hemen ilerleyeceğiz. Tabii her katta Özgür Özel'in fotoğrafı indiriliyor. Buralar temizlik ekiplerine yönlendiriliyor. Temizlik ekipleri temizlik çalışmalarına başlayacaklar. Binayı temizleyecekler. Ki bu kaç gün sürer orası tartışılır. Çünkü hasar çok büyük. Duvarlar yazılı. Duvarlarda izler bırakılmış. Hemen bu kata da inmek istiyorum. 6. katta ne var? Bizler de göreceğiz sizlerle beraber ki 6. katta dediğimiz gibi bilgi işlem katı. Hemen bir aşağı noktaya gitmek istiyorum. Kameraman arkadaşımla beraber sizlere o anları yani ilk kez TGRT haber ekranlarından gösteriyoruz bu katları. Tabii yazılara fazla gitmeden çünkü yazılar var duvarlarda. Yazının tamamını görmezsek duvarlara yazılar yazılmış, duvarlar boyanmış, binaya zarar verilerek binadan çıkılmış. Hemen 4. kattayız. 4. katta durum nedir diye bakmak istiyorum. 4. katta durum bu şekilde. Koltuklar, masalar kırılmış. Barikat olarak kullanılmaya çalışılmış. Hemen ilerlemek istiyorum ileri noktaya. Kadın kolları genel başkanının olduğu kat Asu Kaya'ydı. Onun bulunduğu kattı bu. Ve burada da tahribat üst düzeyde ve bina tamamen kırılarak, parçalanarak bırakılmış. Hemen ileri noktalara yani aşağı noktaları da görmek istiyorum. Aşağıya indikçe şu anda bu noktayı da göreceksinizdir. Barikat olarak kullanılan masalardan biri. Hemen aşağı ineceğim. Bulunduğumuz katta biber gazı sıkıldığı için çok fazla şey var. Evet, kirlilik üst düzeyde. Hemen bu kattan itibaren aşağı katlar adeta kullanılmaz halde. Kameraman arkadaşım sizlere yerleri gösterecektir. Buralar adeta çöpe dönmüş durumda. Çöpten farkı yok bulunduğumuz noktanın. Şu anda ikinci kattayız. İkinci katta da durum aynı durumun. Buralar parçalanmış ve buralar tahrip edilmiş durumda. İlerleyeceğiz bu noktadan. Hemen bu noktaları da sizlere göstereceğim. Kameraman arkadaşım aşağı noktayı gösterirse aslında aşağıda son durum nedir? Sizler de gözler önünde göreceksiniz bu noktaları. Adeta burası arabaya dönüşmüş durumda. Ya yani burayı toparlamak belki günler, belki haftalar sürebilir. Çünkü içerisi adeta kullanılmaz halde. Yerleri de göstermesini isteyeceğim arkadaşımın. Çünkü bu bulunduğumuz katta bütün eşyalar parçalanmış durumda. Hemen ilerledikçe ne kadar kötü durumda burası göreceksiniz ki aldığımız bilgiye göre ilk önce hasar tespiti yapılacak binada. Hasar ne durumda? Orası öğrenilecek. Çünkü çok fazla hasar var ve hasar tespiti olmadan binayı temizlemeyecekler anladığım kadarıyla. Hemen aşağı noktaya gitmek istiyorum. O az önce gördüğünüz bahçenin parçalandığı, bitirdiği noktalardan biri. Hemen aşağı noktaya
4: gösterip. Peki Sayın, sen aşağı daha aşağı inmeden biz şimdilik sana bir dinlendirelim seni. Bir yandan da değerlendirmeye devam edelim Ahmet Sözcan'la birlikte. Sen yine oradaki izlenimlerini de tabii bize ilerleyen dakikalarda aktarmaya devam edersin Ahmet.
2: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
5: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
6: Dikkat dikkat mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
5: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
6: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
7: Türksel gücünde 5G.
8: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden iki adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
9: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
10: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Reklamları dinlediniz.
11: Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurtdışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Gönlünüz rahat olsun. Kurban ibadetinizi eksiksiz yapıyor, videosunu size gönderiyoruz. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0. Online bağış ihlasvakfi.org.tr.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bebeğimle mutluyum.

0: Merhaba, hoş geldiniz. Bebeğimle mutluyum da sizlerle birlikteyiz. Ana kumanda masamızda Recep bizimle birlikte, ben Hülya. Bayram tatili başladı, 9 günlük tatil. Bu tatilinizi önce tebrik ediyoruz. Güzel geçmesini diliyoruz. Yolda olanlar var, bizi yolda dinliyorlar. Hem bayramınız hem de tatiliniz güzel geçsin diyelim. Çocuğuyla ilk defa, bebeğiyle ilk defa tatil yapacak olanlar var. Onlar için biraz daha uzun bir hazırlık dönemi geçmiş olabilir. Tatile hazırlanıyor olabilirsiniz. Bebeğinizi de alıp belki daha önce bebeğinizle hiç karşılaşmamış aile büyükleriyle bir araya geleceksiniz. Ya da belki hamileliğin son birkaç günü içindesiniz ve bu bayram size çifte bayram olacak. Hem bayram kutlayacak hem de bebeğinize kavuşacaksınız. Hayırlısı olsun diyelim şimdiden. Dışarıda vakit geçirecek olanlara... çok sıcak havalara dikkat diyelim. Bebekle dışarıdayken biraz daha dikkatli olmak lazım. Onun konfor alanını sağlamak kolay değil. Özellikle de bir yerlere girip çıkıyorsanız, işte halaya gidelim, teyzeye gidelim, amcaya gidelim derken uyku saatlerini kaçırmamak lazım. Uykusunu tam alamayan bebek en huysuz bebektir. Hep öyle söylerler, huysuz bebek yoktur, gazı çıkmayan bebek vardır. Huysuz bebek yoktur, uykusunu alamamış bebek vardır. 2-3 temel şey var bebekleri huysuz yapan: acıkmış olması, altının kirli olması, gazının olması ve uykusunu alamamış olmak. Bu dördünü karşıladığımızda zaten bebek her ortama uyum sağlayabiliyor. Ama kimi bebekler biraz daha kendileri huzursuzlar. Yani sosyalleşmeyi sevmiyorlar, dokunulmasını sevmiyorlar, düzeninin bozulmasını sevmiyorlar. Belki de sizin bebeğiniz öyle bir çocuk. Kendi ortamının çok bozulmasını istemiyor. Büyüyene kadar biraz anlayış göstermek lazım buna. Sonra zaten yavaş yavaş o da sevdikleriyle bir arada olmanın farkını, arkadaşlarıyla bir arada olmanın farkını anlayacak. O farkın ona kazandırdıklarını görecek. Herkes kendi arkadaşını, kendi yaşıtını istiyor. Siz de biraz bu ortamları onlara sağladığınızda göreceksiniz ki o da sizin gibi gezmeyi seven bir çocuk oluvermiş. Biz bugün çok önemli iki konudan bahsedeceğiz. Bir tanesi hem hamilelikte hem de bebek doğduktan sonra nasıl beslenmek gerektiği. Çünkü iki önemli unsur var. Biri anne karnındaki bebeğin sağlıklı beslenmesi. İkincisi doğduktan sonra anne sütüyle sağlıklı beslenmesi. Herkesine de dikkat etmek için bilmemiz gerekenler var. Bir diğer unsursa miyomlar. Miyomlar anne olamamanın önemli sebeplerinden biri. Eğer teşhisiniz varsa tedaviyle ilgili ne yapılacağını da bilmek lazım. Bazen basit bir operasyon, basit bir ameliyat sizi bebeğinize kavuşturabilir. Detaylar bugün Türkiye Hastanesi'ne ağırlayacağımız misafirlerimizde, programımızda, dakikalarımızda olacak. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden bir misafirimiz var. Uzman diyetisyen Nesrin Eriş bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Biz bugün biraz anne adaylarını, anne olmuş bebeğini emzirenleri düşünerek yayın yapalım istedik. Çok zor bir süreç. Bir kere kilo almamaya ama bebeğinizi iyi beslemeye çalışıyorsunuz. Doğumdan sonra da kilo vermeye ama yine bebeğinizi iyi beslemeye çalışıyorsunuz.
1: Evet, anne için kilo problemleri açısından önemli. Bebek sağlığı için de önemli. Tabii doğuma kadar, hamilelikten sonra fazla kilo almamak, çocuğun doğru miktarda kilo almasını sağlamak, annenin ve bebeğin vitamin, mineral ve makro besin ihtiyacını tam olarak sağlayabilmek için tabii ki planlanmış ve takip altında bir beslenme programı gerekli.
0: Hatta belki bunu hamile kalmaya karar verdiğiniz zamandan itibaren mi başlatmak lazım?
1: Tabii hamile kalmaya karar verdiğimiz süreçten itibaren aslında hem annenin hem de babanın beslenme sürecini yönetmeye başlamak lazım. Çünkü babada da meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorunu, metabolik bir hastalık aynı zamanda o genlerin çocuğa da taşınmasına neden olabilecektir. O yüzden mesela bizim yaptığımız çalışmalarda gebelik öncesinde hem anne hem babayla çalışıyoruz sağlık açısından.
0: İnfertilite konusunda da mı yine hem anne hem baba birlikte geliyorlar size?
1: Tabii. Yani bütün, yani bir bebek anne ve babayla birlikte olduğu için olmadan önce hem annenin hem babanın sağlık durumu son derece önemli.
0: Aslında hamile kalmadan önce kadının ideal sağlık durumunda olması gerekiyor galiba, evet, değil mi?
1: Şöyle bir şey var, gebe kalmadan önce sağlık durumunu gerçekten çok iyi bir şekilde düzene sokmak lazım ama tabii bu çoğunlukla böyle olmuyor. Çok planlı, gerçekten hayatını çok iyi kontrol edebilen kişiler var, onlar da o söz konusu olabiliyor. Hı-hı. Ama gebelik öncesinde planlı olabilmek adına olaya insanlar bir ay, bir buçuk ay önceden başlıyor. Ama bu yeterli bir süre değil. Yani gebe kalmadan önce bizim sağlık durumumuzu kontrol altına almış, ideal vücut ağırlığımızı kontrol altına almış, ondan sonra ben bebek istiyorum planına girmiş olması gerekiyor. Şimdi ben bebek istiyorum. Kaç kilom var, atıyorum işte örnek veriyorum, 10 kilo fazlam var. Ben hamile kalana kadar bir 10 kiloyu vereyim. Bu aslında doğru bir şey değil. Neden? Çünkü diyet programı uygulamaya başladığımız andan itibaren her ne kadar sağlıklı bir beslenme programı uygulansa da doğal olarak daha az miktarlarda beslenmiş oluyoruz ve belli bazı depolar boşalmış oluyor. Bu boşalmış depolarla biz gebe kalıyoruz.
0: Ki zaten boşalacak daha, evet, da değil mi?
1: Anne tarafından. Özellikle ilk bebek anneden olduğu gibi alacağı için, İkinci çocukta annenin yaptığı bu hata annede metabolik olarak ortaya çıkabiliyor. Birincisi bu. Yani eğer gebe kalmak istiyorsak bunu sağlık durumumuzu ve ideal vücut ağırlığımızı gebe kalmak istemeden önce, ya ben genç kadınım, çocuğum yok ya da bir tane var, bir tane daha yaparız deyip düşünüp önlemini alıp ondan sonra tamam şimdi oldu deyip ondan sonra gebe kalma hazırlıklarına başlamasında fayda var. Bunu tavsiye ediyorum aslında öncelikle.
0: Hatta bu böyle infertilite tedavisini de destekleyecek bir süreç. Evet. Fazla kilonuz varsa onu vermek, ideal sağlığınıza kavuşmak. Bazen de doktora gidiyorsunuz, bir sebebi belli olmuyor. Neden çocuk sahibi olamıyorsunuz? Açıklama yapamıyor doktor. Fazla kilonuzu verdiğinizde, metabolizmanız normal çalışmaya başladığında bakıyorsunuz ki kendiliğinden hamile kalmış.
1: Benim insanlar. Öyle çok danışanım var. Tüp bebek tedavisi görüp sonrasında artık yok ya olmuyor bu iş deyip ben artık hayatım bakacağım, ideal kiloma bakacağım, sağlığıma bakacağım, her şeyi serbest bırakıyorum deyip programın ortasında hamile kalan çok hastamız oldu. Burada şunu da düşünmenizi istiyorum. Sadece kilo problemi olması değil, ideal kilonun çok altında olduğu zaman da çocuk olmayabiliyor. Benim mesela öyle danışanlarım oldu. Yağ oranı 5-6 kilolarda ise çocuk olmasını bu engelliyor. Yağ oranını 10'a 11'e çıkarttığımız anda kendiliğinden hamile kalan çok hastamız oldu, çok danışanımız oldu. Bu da ayrı bir konu. Sadece kilo değil, aşırı zayıflık da gebe kalmada problem teşkil edebiliyor.
0: Demek ki bazen beden kendi normaline kavuşmayı bekliyor.
1: Aynen. O set point noktasını vücut bulmak istiyor. Evet. Her anlamda.
0: Hani onu hissediyoruz da, değil mi? O, evet, ideal kiloyu. Hani 3 kilo 5 kilo bile olsa fazlanız, o fazlalığın sizi rahatsız ettiğini hissediyorsunuz.
1: Eğer uzunca yıllar ideal kilosunda yaşamış bir bireyse 2 kilo aldığında 20 kilo almış gibi hisseder. Çok önemli. İşte o panikle acil bir şey yapıp düşük kalorili, ondan sonra sağlıksız bir beslenme programı uygulamaması gerekiyor. Çünkü asıl bu kilo alma problemleri o 2 kilolar yüzünden başlıyor. Ya onu ben acil derken, şu 2 kilomu vereyim deyip düşük kalori bırakıyor, üstüne koyuyor, üstüne koyuyor, öyle öyle oluyor.
0: Bakıyorsunuz o 2 kilo, evet, 10 kilo olmuş.
1: Evet, aynen. Panik bunları, olmamak lazım.
0: Bunları hep konuşacağız. Özellikle işte mevsimsel değişimleri, bazı hastalıkların beslenme üzerindeki etkilerini, ama bugün biraz daha çok anne adaylarından konuşuyoruz. Halk arasında bazı deyimler var. İşte her hamilelik bir dişe mal olur gibi. Bunu biraz öncesi sonrasıyla konuşalım. Bu gerçek mi? Önce onu sorayım
1: ya
0: size.
1: Şöyle, sağlıksız beslenirseniz tabii ilk başta da söylediğim gibi özellikle ilk bebek annenin işte vücudundaki tüm depoları kullanma eğiliminde oluyor. Onu bitirmeye çalışıyor. Anne eğer sağlıksız besleniyorsa çocuk gayet sağlıklı bir şekilde doğabiliyor. Çünkü onun depoları anneden geliyor. Ama ikinci bebekte anne yaptığı hatayı daha fazla anlıyor. Çünkü o zaman artık problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Sağlıksız beslenirse anne tabii ki ilerleyen süreçte tabii işte dişte de problem, kemikte de problem, metabolik olarak problem, birçok şey ortaya çıkabiliyor.
0: Peki.
1: Sağlıksız beslenen hamileler için geçerli bu. Bence ya gördüğüm kadarıyla bizim takip ettiğimiz danışanlarımızdan da sağlıklı bir şekilde gebelik geçirdiyse
0: bir problem
1: sonrasında
0: yaşamadan
1: da zaten problem yaşamıyor. Çünkü gebelik sürecini sağlıklı bir kilo artışıyla bitirdiğinde emziklilik sürecinde vermesi gereken bir kilo kalmıyor ki.
0: Zaten normal doğumdan sonra birkaç hafta içinde o vücuttaki ödem vesaire de gidince bakıyorsunuz ki ideal kilosuna
1: mis gibi kilo
0: yaklaşmış.
1: Kalıyor,
0: anne adayları için programın başında da söyledik, çok hassas bir şey var. Kilo almayayım ben, bebeğim alsın, ben sağlıklı besleneyim. Ama bebeğim de bu beslenme düzeni içinde, hani ben kilo almazken bunun olumsuz etkilenmesin. Etrafta hep bir baskı var. Sen iki canlısın. Hele de ikiz, üçüz bebek bekliyorsa normalden iki kat üç kat fazla yemesi gibi, gerektiği gibi algılanıyor. Bunun
1: öyle
0: bir
1: şey
0: haklılık
1: yok.
0: Payı var mı?
1: Şimdi şöyle, annenin gebe kaldığı süreç içerisinde gebelik sonuna kadar kilo alması gerekiyor. Yani ben kilo almayayım, işte bebek beslensin, sadece böyle bir şey yok. Şimdi bu duruma göre değişiyor. Mesela ideal kilosunda eğer gebe kalmış ise hamillik sonrasına kadar 9-10 kilo bir artış normal. Çünkü bebek büyüyor, amniyotik sıvı, o su bu su 10 kiloya yakın bir artış oluyor. Ve bittiğinde gebelik, çocuk çıktıktan sonra işte amniyotik sıvı vesaire, o ödemi vesaire gittikten sonra anne hamileliğe başladığı kilosunda kalır. Şimdi ideal kilo için bu 9-10 kilo diyoruz. Ideal kilosunun üzerinde olan başlamış bir anne adayı için ise biz şunu yapabiliyoruz. Şimdi birinci trimester ilk 3 ay. Bu ilk 3 ayda ılımlı bir şekilde anne adayına kilo verdirebiliyoruz. Ama böyle ayda 4-5 kilolar değil. Ayda 1-1,5 kilo olacak şekilde verdirebiliyoruz.
0: Bebek bundan etkilenmiyor. Hayır. Çünkü ilk 3 ay çok önemli bir dönem.
1: Hayır. Bebek bundan etkilenmiyor. Çünkü bebek için gerekli olan tüm makro ve mikro besin öğelerini karşılıyoruz. Onunla ilgili sıkıntı yok. İkinci 3 ay, ikinci trimesterde
0: en rahat
1: aynı kiloda kalmasını sağlıyoruz. Anne aynı kiloda kalacak. Üçüncü trimesterde de 4,5-5 kilo civarında aldırıyoruz.
0: Çünkü zaten bebek büyüyor.
1: Bebek büyüyor. Ve doğumdan sonra doğuma başladığı kilonun hatta altında kalmış oluyor.
0: Yani o ilk 3 aydaki kilo düştüğü kiloda kalıyor.
1: Evet aynen öyle. Eğer anne çok zayıf başlamış ise biz gebelik sonrasına göre o ne kadar fark varsa o kadar farkı hesaplayarak 17-18 kiloya kadar aldırabiliyoruz. İzin veriyoruz. Beslenmeyi ona göre düzenliyoruz. Çünkü çok zayıf, hamilelik süresi boyunca 5-6 kilo aldığını düşünün. Yani bunu cevabını vermesi için uzman biri olmasına hiç gerek yok. Sağlıklı olmadığı net bir şekilde ortada.
0: Bir de bebeğin tutunması için de annenin biraz sanki böyle kilolu taşıyabilmesi için biraz güce, kuvvete, biraz kiloya ihtiyaç varmış gibi de algılanıyor.

0: sağlayabiliyorsunuz söylediğim faktörleri çok rahatlıkla.
1: Sağlıklı bir gebelik beslenme programında neler olmazsa olmazınız?
0: Şimdi bizim için bütün aslında herkes için geçerli 5 grup besinimiz var. Bu 5 grup besini bizim doğru miktarda, doğru zamanda almamız gerekiyor. Bu kadar açık ve net. İşte ekmek grubu, hı hı, et grubu, süt yoğurt grubu, sebze meyve grubu, yağ şeker grubu. Bütün bunları dengeli bir şekilde almalıyız. Aa, yağlar çok kötü. Aa, asla. Hayır, öyle bir şey yok. Yani beslenmemizin %25-30'unu günlük almamız gereken enerjinin yağdan karşılamamız gerekiyor. Ama nasıl yağdan?
1: Hmm, hangi yağ?
0: İşte bu yağların çeşitlerini kişiye özel belirleyip ona göre hamilelik durumuna göre işte omega 3'ü nasıl vereceğiz? Omega 6'yı nasıl sınırlayacağız? Bunların doymuş yağları nasıl ayarlayacağız? Hı hı. Beslenme pişirme yöntemleri neler olacak? Saklama yöntemleri.
1: Ya da içinde yağ olduğunu bilmediğimiz ama yağlı neler var?
0: Evet, işte bunların o eğitimini alması gerekiyor. İşte sebze. Şimdi sebze tüketimi çok önemli diyoruz. Sebze meyve tüketimi.
1: Özellikle anne adayları için değil mi?
0: Kabızlık, ama gereğinden fazla tüketmek de doğru değil. Sağlıklı değil. Hem fazla kalori hem de
1: meyve açısından mı söylüyorsunuz?
0: Evet, hı-hı, meyve ve sebzeyi de çok aşırı tüketmemek lazım. Ama günde 2 porsiyon sebze bir anne için, yani hamile bir bayan için, hı-hı, gayet uygun. Ama işte abartmamak gerekiyor. İçmesi gereken su miktarları, tuz miktarı, bunların hepsinin ayarlanması lazım.
1: Bir anne adayı size geldiğinde şimdi şöyle düşünelim. Eğer planlı bir gebelik değilse hamile olduğumuzu anlamamız 8. 9. hafta
0: olabilir. Evet.
1: Aşağı yukarı. Size geldi. Belki de bazı destekleri kullanmak için biraz da geç kaldı. Siz geldiği andan itibaren eğer ideal kilosundaysa ona neler öneriyorsunuz? Evet. Şu anda bizi dinleyenlere neler önerebiliriz?
0: Yani mesela ideal kilosunda herhangi bir sağlık problemi de yok. Normal beslenme programını çiziyoruz. Kaçıncı ayda? İşte ilk 3 ayda. Ne yapacağız biz bu? Eğer, hı-hı, ideal kilosundaysa kilo aldırmayacağız. Hı-hı. Kilo da verdirmeyeceğiz. Doğal olarak kişinin sağlık, hı-hı, durumuna göre bir beslenme, hı-hı, programı oluşturacağız.
1: Evet.
0: Sabah kahvaltısını düzgün bir şekilde vereceğiz. Sabah, öğlen, akşamlarını düzgün
1: mutlaka
0: bir şekilde vereceğiz.
1: Mutlaka kahvaltı edecek. Mesela mide bulantıları vesaire eşlik ettiğinde özellikle ilk, evet, 3 ayda zor olabilir kahvaltı.
0: Şimdi şöyle, gebelik programı çok değişken bir programdır. Yani bugün verdiğiniz bir şeyi, ben çok istiyorum, ben bunu istiyorum dediği bir şeyi ertesi gün tamamen reddedebilir. O yüzden bir kere zaten çok iletişimle gitmesi gerekir, hı-hı, bu programın. Mesela kahvaltı verdiniz, aldı, üçüncü gün tamamen reddediyor. O zaman öğünleri yer değiştirebiliriz. Yani sabah kahvaltısı yapmaz da sabah saatinde sabah ufak bir atıştırmalık alır. Besin redlerini veya isteklerini de göz önünde bulundurarak ufak bir atıştırmalık alır. 2 saat sonra kahvaltı yapar. Hı-hı. Yani large bazı şeyler düzenlememiz lazım. Mutlaka bir öğün et vermek istiyoruz ve bir öğün de sebze vermek istiyoruz ve ekmek türevi olarak da çok fazla böyle pilavdı, makarnaydı vesaire böyle şeylere değil de daha çok böyle çorba, ondan sonra bulgur pilavı, işte daha açmayacak ve daha uzun süre tok tutacak bir besin grubunu vermeye çalışıyoruz. Ve en önemlisi de akşam ödem olmasın, annede herhangi bir rahatsızlık hissi olmasın, midede problem olmasın diye akşam yemeğinden sonra da hafif bir kuru yemiş desteği, hı hı, ve bir porsiyon civarında da meyve veriyoruz ve günü kapatıyoruz. Günlük su içimini 2-2,5 litre civarında istiyoruz ama, hı hı, suyu böyle alıp da lıkır lıkır lıkır içmesin istiyoruz.
1: Birden içmeyecek.
0: Hayır, hı hı, çünkü vücutta metabolik olaylarda su bizim için çok önemli ama biz lıkır lıkır suyu içtiğimizde özellikle gebelik döneminde metabolik olaylardaki o faaliyetini azaltıyoruz. Hmm. Ama idrar olarak, habire idrara çıkıyor. Tamam, idrara çıkması böbreklerin çalışmasını da istiyoruz ama metabolizmada kullanılsın.
1: Ama o su bir dolaşsın, istiyoruz değil mi?
0: Bir hemen güzel atılmasın, gezsin, metabolizmada olaylarda bize destek versin diye yudum yudum yudum yudum. Zaten yudum yudum su içen birinin susama hissi artar. Hmm. Ve özellikle gebelerde çayı, kahveyi çok fazla önermiyoruz. Hani, hı hı, ne kadar az içerse karımızdır diyoruz. İşte

0: Çay kahve içme miktarını da azaltıyorsunuz yudum yudum suyu vererek. Susama hissi de artıyor. Sonra günün belli saatlerinde ay çok susadım deyip böyle bir kana kana su içme isteği geliyor. Yavaş yavaş aa ben su içmeye başladım falan diyor yani. Hiç su içmeyen bir anne adayı. O yüzden hani beslenmeyi de ona göre ayarlayıp. Eğer bir mide problemi yoksa, mideyle ilgili bir ekşime, yanma vesairesi yoksa, özellikle salata bizim için çok önemli ve salataya, yağsız salatadan bahsetmiyorum.
1: Ona bir açıklık getirelim. Salata sanki böyle ot yermiş gibi olmayacak.
0: Hiçbir zaman özellikle yeşil salataları yağsız yemememiz gerekiyor. Anne adaylarının asla yememesi gerekiyor. Çünkü hem enerjiye çevrilmesini, yağ yakımını hızlandırıyorsunuz siz eğer içine yağ koyarsanız, K vitaminini aktive ederek bu yeşil yapraklı sebzelerdeki K vitaminini, hem de o vitamin ve minerallerin emilimini arttırıyorsunuz.
1: Yağda eriyenleri.
0: Evet. O zaman sadece ot yemiş olursunuz çünkü şey yapmazsanız, nar ekşisi, limon koydunuz, yağ koymadınız. Geçmiş olsun yani, hani bir anlamı
1: bir istifadesi
0: olmuyor.
1: Kalmadı bu işin.
0: O yüzden buna dikkat etmek lazım.
1: Peki şimdi gelelim doğum sonrasına. Bebeği kucağına aldı anne. Kendini tabii ki hem hormonal dengeler sebebiyle hem uykusuzluk sebebiyle yorgun, bitkin, bakımsız hissedebilir. En son aynaya ne zaman baktığını unutabilir. Üzerine bebeğinin kusmuğuyla dolu kıyafetini en son ne zaman değiştirdiğini düşünebilir. Ama bütün bunların içinde o ilk birkaç gün geçince, yavaş yavaş birbirlerine uyum sağladıklarında artık fazla kilolarından kurtulmak istediğini de düşünmeye başlayacak.
0: Evet.
1: Burada çok keskin bir yol ayrımı var. Kimileri hakikaten kulaktan dolma bilgilerle hızlı bir şekilde hem psikolojisini yükseltebilmek hem de yeniden işte iş hayatına, sosyal hayata dönecekse eskisi gibi dönebilmek için çok yoğun çaba harcıyor ve bazen de sağlıksız yollara sapıyor. Burada annenin kilo vermesi için nasıl bir yolu var? Bu yolun kilometre taşları nelerdir?
0: Bir kere biz emziklilik dönemine geldiğimizde hayda 2-3 gün sonra doğumdan ben diyet yapayım da şu kilolarımı atayım, unutun bunu. Zaten vücudun kendine gelmesi, o ödemini atması, bir rahmin oturması vesairesi yaklaşık 1,5-2 ay alıyor.
1: Zaten 40 gün lohusa dediğimiz bu yüzden söyleniyor.
0: Bu süreçte yapılması gereken şey, şimdi sen süt veriyorsun, ye. Tatlı ye. Malt şurubu iç. Yok işte şu şurupları, şu içecekleri al. Bunlar sadece sütün, anne sütünün tadını değiştirir. Tadını tatlı yaparsınız ve çocuğun damak tadını tatlıya alıştırırsınız.
1: O kadar keskin bir değişikliğe yol açar mı sütte?
0: Açar. Yediğiniz şeyin lezzeti de geçiyor.
1: Hani gaz sebebiyle işte gaz yiyecekler ya da gaz yapacak yiyecekler
0: nasıl
1: yemeyin.
0: İşte yani o gaz geçiyor, tat geçmez mi? Geçiyor. Ve süt kalitesine ve miktarına, yediğiniz tatlıların, o tatlı içeceklerin zerre kadar faydası yok. Sizin sütünüzün kalitesini artıracak, miktarını artıracak tek bir şey var. Sağlıklı su tüketimi. Sıvı derken sudan suyu kastediyoruz. Daha sıvı beslenebilirsiniz. Mesela smoothie'ler yapabilirsiniz sebzelerle ve meyvelerle.
1: Ya da her yemeğe çorbayla mutlaka başlayabilirsiniz.
0: Çorbayla başlayabilirsiniz. Hani yediğiniz miktarı da azaltır bu. Çok fazla tüketiminizi engeller. Ama ne olur o işte tatlılar, efendim kaymaklar, ballar, malt şurupları vesaire gerek yok. Sütünüzün tadını değiştiriyorsunuz ve çocuk da ama tatlı tat dilin en ucundadır ve en çabuk hissedilendir. O yüzden bunu hissettirdiğinizde, çocuk tatlı bir şey verdiğinizde daha mutlu oluyor, daha istiyor, bana bir daha ver gibi oluyor. Ama işte bunu engellemek adına sütün süt tadında gelmesi için lütfen çok fazla
1: şekerli
0: gıdalara, gereksiz basit karbonhidratlara girmemek lazım. Yine sebze tüketimimiz, et tüketimimiz okey. Meyveyi ılımlı bir şekilde tüketebiliriz. Taze sıkılmış olarak tüketebiliriz mesela. Hani sıvı miktarını artırabilmek adına, ki vitamin kaybı olmaması açısından biz çoğunlukla meyvenin kendisini öneriyoruz. Ve yine dengeli beslenme diyeceğim. Bir de Son olarak şeye değinmek istiyorum. Hani bu ekmek tükaka ya. Hmm. Ekmek asla yemeyelim falan. Böyle bir şey yok ama ekmeğin türevine dikkat edeceğiz. Hmm. Kompleks karbonhidrat, yani kana daha yavaş karışan, kan şekerini daha yavaş yükselten, dolayısıyla bizi daha geç acıktıran karbonhidratlara yönelmemiz lazım.
1: Doğru tercihler yani.
0: Emziklilik döneminde doğru tercih, hmm. doğru karbonhidrat tercihi hmm. Almamız gerekiyor. Pirinç pilavı da karbonhidrat. Bulgur pilavı da karbonhidrat. İkisinin de kalorisi eşdeğer, 100 gramın birbiriyle hı hı, çok yakın. Ama birini, bulgur pilavını yediğinizde daha geç acıkırsınız. Pirinç pilavını yediğinizde daha erken acıkırsınız. Bunu demek istiyorum. Kalori farkından değil yani.
1: Burada aslında akıllı beslenme, akıllı tercihlerden geçiyor.
0: Aynen. Aynen öyle. Burada genel kurallardan bahsettik. Tabii ki hamile içinde, emzikli içinde kişiye özel bir beslenme programı ve takibi çok çok önemli. Hemen dediğim gibi emziklilikte hayda ben bir diyet programına başlayayım değil. Su iç. Ondan sonra mümkün olduğu kadar.
1: Bir de emzir zaten değil mi? Emzirmek zaten kilo kaybına destek
0: yaklaşık
1: oluyor.
0: Yaklaşık 300 kalorilik fark yaratıyor. Bakacaksınız az. Hayır, hiç az değil. 300 kalorilik.
1: Hele de her gün.
0: Evet. Evet. Yani çok ciddi bir rakam. Her gün 300 kalorilik sizde bir fark yaratıyor. Siz sadece fazladan normal günlük almanız gereken enerjiye 300 kalori eklemeniz sizin süt salınımınız ve kaliteniz açısından yeterli. Başka bir şeye ihtiyaç yok.
1: Bir de tabii uygun havalarda bebekle beraber yürüyüş yapmak. Tabii. Hem annenin psikolojisine, bedenine hem de bebeğe iyi gelecek.
0: Evet, sürdürülebilir bir yürüyüş.
1: Keyifli olur.
0: 10 dakika, 15 dakika böyle haldır huldur bir şey değil. Hı hı. Devam etmesi. Çünkü o dolaşımı da düzenliyor. Aynı zamanda ödemin atılmasını da hı hı. sağlıyor. Gayet de güzel olur.
1: Şimdi böyle annelerden bahsedince bebeklerden o süreç o kadar keyifli ki sanki böyle o kilolar o zaman hiç önemli değilmiş gibi geliyor. Ama doğru zamanda eğer doğru adımları atmazsak evet. o da yerleşiyor. Bir bakıyorsunuz bebek büyümüş ama kilolar size kalmış. Peki süt vermeyi kesti anne. Hı hı. Ne zaman artık bir diyet programı düşünmeye başlayabilir?
0: Yani 6 aydan sonra diyet programı düşünülebilir. Emzirmeye hı. devam etse bile 6 aydan sonra
1: ek gıdaya geçince.
0: Ek gıdaya geçmeye başlıyor zaten. Hı hı. Yavaş yavaş diyet programı, doğru bir diyet programı, kişiye özel ayarlanmış bir diyet programı sütün kalitesini artırır. Aksine sütü azaltmak değil. Hı hı. Hem süt miktarını hem de süt kalitesini artırır ve kilo vermeyi de kolaylaştırır. O 300 kalorilik fark güzel bir fark yani. Evet. Düzgün yönetilirse alınması gereken harcanan enerji muhteşem bir sonuç yaratır ve çok rahatlıkla da kilolarımızı verebiliriz.
1: Son sorum anne adayları, özür dilerim anneler. Hep benim sütüm yetmiyor acaba ya da benim sütüm bebeğime yetiyor mu sorusunu sorar kendisine. Acaba sütüm yetmiyor diye düşünen annenin de önce bir diyetisyene uğraması gerekir mi?
0: Tabii süt yani için. Sütüm yetmiyor diye düşünmek ayrı bir şey. Sütün yetmemesi ayrı bir şey. Yani sütün çocuğa yetip yetmediği çocuğa verdiği süt miktarıyla alakalı değildir. Yani bir anne örnek veriyorum şimdi tamamen rakamsal olarak şey yapmayalım. Mesela bir anne 300 mililitre süt veriyor. Çocuk hiçbir şekilde kilosunu düzgün alamıyor. Öbür anne 100 mililitre veriyor. Çocuk gayet güzel kilosunu
1: bu
0: alıyor.
1: Bu da aynı kilo alımı.
0: Kilo alımı çünkü kaliteli süt. Hı hı. Sütün kalitesi önemli. Miktarı değil aslında her şeyden önce. Çocuğun kilo alımları takip edilerek sütün yarayıp yaramadığını ve kaliteli olup olmadığını gözlemleyebiliyoruz. Yine doktor kontrolü altında eğer süt kalitesi düşükse tabii ki beslenme şeklini bir belirliyoruz. Yani sen ne yiyorsun, ne içiyorsun, ne yapıyorsun da sütünün kalitesi düşük, sütünün miktarı düşük. Buna göre beslenme programını oluşturuyoruz beraberce.
1: Bu da onun stresini azaltıyor bence. Çünkü tabii. tek başına bazen ne yapmanız gerektiğini ya da o ses kalabalığı içinde doğrusunun ne olduğunu
0: çok karışan oluyor.
1: Maalesef
0: emzikli ve hamile
1: kadının karışanı çoktur.
0: Evet çok karışan oluyor. Hı. Bu da bizim toplumumuzun bir gerçeği. Sevgi dolu bir toplumdayız. Herkes iyilik olsun, güzellik olsun diye yapıyor. Ama maalesef Bazen zararı dokunabiliyor.
1: Bir de her doğru herkese uymuyor. Bazen çok birine doğru. İyi gelen diğerine iyi gelmiyor.
0: Ya benim anneme iyi gelen bana iyi gelecek veya benim kayınvalideme iyi gelen bana iyi gelecek diye bir kaide yok. Ama işte bunu anlatamıyoruz. Herkes aynı süreçten geçiyor. Ondan geçiyor, o da kendi çocuğuna yapıyor maalesef.
1: O da tabii artık bir tecrübeli bir bilen gibi, evet, konuşuyor aynen, herkes.
0: Aynen.
1: Herkes umuyoruz çocuğunu sağlıkla kucağına alsın ve büyüsün. Çok teşekkür ederim sevgili Nesin
0: Hanım. Ben teşekkür ederim.
1: Tekrar görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Türkiye
0: sağ olun.
1: Türkiye sayesinden uzman diyetisyen Nesrin Eriş bizimleydi. Bizimle kalın efendim, programımız devam edecek.
2: Bebeğimle mutluyum. Reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
7: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
0: Reklamları dinlediniz. Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
8: Bugün sizlere HPV'li
9: belli yöntemler var.
8: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
9: Doğum sonrası yapılan
8: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
0: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
8: Doğum sonra görülen bir hastalık haline gelmesin.
9: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
10: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
11: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: bizimle. 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor.
3: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Türkiye Hastanesi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Ayşe Solaroğlu ile birlikteyiz. Bugün anne adaylarını ilgilendiren, hatta sadece anne adayları değil, anne baba olmayı ilgilendiren, anne baba olmayı düşünenleri ilgilendiren bir konudan bahsedeceğiz. Hepimizin evinde hemen hemen damacanalar var. Onların içinden su içiyoruz. Ama uzmanlar diyor ki damacanaların içindeki bisfenol A, ki bu damacananın yapısında var ve suya karışıyor. Dolayısıyla bunu anne adayı tükettiğinde bebek için sağlık problemlerine, erken doğuma yol açabilir. Bebek düşünüyorsanız da kısırlığa yol açabilir. Özellikle erkek kısırlığına. Bu konuyla ilgili detaylar alacağız. Gündemdeki bu konuyu Ayşe Hanım'a soracağız. Merhabalar Ayşe Hanım.
4: Merhaba, hoş geldiniz Sülya Hanım. Nasılsınız?
3: Teşekkür ederiz. Sizden güzel bilgiler alacağız. Dinleyicilerimizle paylaşacağız. Evet. Daha da mutlu olacağız. Şimdi çok aslında günlük hayatın içinden bir konuyu konuşuyoruz ve biraz da galiba kesinlikle gözümüzden kaçan bir konu bu.
4: Evet, kesinlikle. Şimdi bisfenol A veya halk arasındaki ismini BPA diye çok duyuyoruz artık. Bu genelde plastiklerde bulunan ve diğer kimyasallarla birlikte plastiği kaplamakta, dayanıklılığını artırmakta kullanılan bir kimyasal madde. İçecek şişelerinde, sizin de ifade ettiğiniz gibi plastik şişelerde, damacanalarda, biberonlarda ve saklama kaplarında yapımında kullanılıyor. Hem kabı sertleştirmek hem de kaba koruyucu bir yapı vermek için kullanılan bir madde. Kesinlikle, kesinlikle. Peki nasıl yiyeceklerimize veya içeceklerimize bulaşıyor? Daha çok migrasyon dediğimiz içe sızma yöntemiyle bulaşıyor. Saklama kabındaki veya işte ifade ettiğiniz gibi damacanalardaki suyun temasıyla ve beklemesiyle, işte bazen ısı da çok etkili olabiliyor bunun için, suyun içine veya işte yiyeceğin içine sızma olayı oluyor. Bizim vücudumuzun belirli bir şeye kadar bunu tolere etmemiz var. Günlük alabileceğimiz bir miktar doz var, ama bu işte artık her şeyde bulunduğu için bu madde, günlük dozu çoğu zaman aşıyoruz. Biz tamam, yani tolere edebildiğimiz bir şey var. Tabii ki yetişkinlerde de bir takım bir sürü rahatsızlığa neden olabiliyor. Bunları anlatacağım yine. Ama bebekler, hı hı, ki onların karaciğerleri bizim kadar detoks yapma özelliğiyle sahip olmadığı için onlarda daha fazla etki gösteriyor.
3: Özellikle anne karnındaki bebekler.
4: Kesinlikle. Yani. Artık bilindiği üzere insan hayatında ilk 1000 günün önemini bilmeyen kalmadı herhalde. Ki bu anne karnına düştüğü ilk günden başlıyor bebeğin ve 2 yaşındaki olan döneme kadar devam ediyor. Bu anda, bu dönemde anne adayın yediği bütün her şey, maruz kaldığı kimyasallar, bebeğimizin işte zekasından tuttuğunda bir takım organlarda bozukluklar veya ileride gelişebilecek. Çünkü insan ömrünü düşündüğümüzde bir 75 yıl, ama bu 2 yılın önemi artık, bu 75 yıllık dönemi etkilediği bulundu.
3: Bir yol haritası gibi aslında bu 1000 gün değil mi?
4: Kesinlikle.
3: Oradaki sağlık yapımız, oradaki temelimiz üzerine nasıl bir bina oluşturacağımıza karar veriyor.
4: Aynen öyle. O yüzden biz anne adaylarında özellikle hamilelik döneminde plastik kaplardan uzak durmalarını öneriyoruz. Yine işte diyelim ki anne sütü zaten ilk önerdiğimiz şey, ama olur da bir biberon ihtiyacı doğarsa da cam kullanmalarını öneriyoruz. Damacana su dedik. Özellikle bu büyük, yani yüzey ne kadar büyükse o kadar fazla içine girme olasılığı oluyor kimyası. Mesela genelde evlerimizde işte 19 litrelik damacanalar bulunuyor ve onlar genelde bekliyorlar aslında.
3: Hemen
4: i̇şte hemen tüketmiyoruz. Evde genelde sıcak ortamlarda bulunuyorlar. Bu da işte sızmayı kolaylaştıraraktan bizim maruziyetimizi artırıyor. O yüzden biz genelde ne diyoruz, işte arıtma su kullanılabilir veya cam şişesi önerebiliriz. Arıtma su da tabii ki her arıtma su önerim, bir sürü şey var, marka var. Bunun için muhakkak onaylarına bakmalarını istiyoruz ailelerin. Acaba BPA var mı içinde? Bunu araştırmaları gerekiyor. Evlerinde kullandıkları arıtma cihazlarından veya damacanalardan.
3: Evet, evimize bir arıtma cihazı alırken de içindeki plastik malzemenin mutlaka BPA içermemesi gerekiyor. İnsan sağlığına zarar kesinlikle veren başka maddeler de içermemesi gerekiyor.
4: Bilindiği üzere işte 7 gruba ayrıldılar şimdi plastikleri. 3, 6 ve 7 kesinlikle kullanmaması gereken plastikler diyoruz biz. Plastik kullanmamak mümkün mü bilmiyorum artık, çünkü her şeyde var, ama en azından kabın arkasını çevirip bir baksınlar. Yani 3, 6, 7 yazıyor mu kullandıkları şeylerde? 3, 6, 7 yazıyorsa bunları kesinlikle tüketmesinler. Yine bazılarında ben de bakıyorum artık aldığım şeylerde hiç şey yazmıyor, numara yazmıyor. Onları hiç zaten kullanmamak gerekiyor. Ona dikkat etsinler. Ne yapabilir hamilelik döneminde kullanırsam?
3: Evet, özellikle şunu soralım. Şimdi biraz önce dediniz ki anne adı, yani hamile olduğunu anladığı andan itibaren kullanmamalı. Biraz önüne döneceğiz. Yani anne baba olmak isteyenlerin de aslında bundan uzak durması gerekiyor. İsterseniz aslında hatta oradan başlayalım. Anne baba olmak istiyorlarsa bir takım düzen değişikliklerine ihtiyaç duyuyorlar çiftler. Bu aynı zamanda evimizde kullandığımız suyu değiştirmek anlamına da mı geliyor?
4: Evet, yani artık günümüzdeki bilgiler ışığında o anlama geliyor. BPA olmaması gerekiyor çünkü... neden bu kadar bazı hastalıklar arttı mesela? İşte düşükler arttı, erken doğumlar arttı.
3: Ondan kısırlık demeyelim ama yani ona infertilite diyelim.
4: Evet, daha arttı. Doğru olacak. O çok arttı. Neden? İşte genelde hayatımıza teknolojinin sızmasıyla, endüstriyel ürünlerin sızmasıyla bazen işte vücudumuza aldığımız bu kimyasal maddeler de bunlara sebep olabiliyor. Mesela BPA dediğimiz madde östrojen üzerinden etki gösteriyor ve özellikle erkek infertilitesi de çok önemli.
3: Erkek ne yapıyor yani, aslında nasıl çalışıyor? Biraz anlayabileceğimiz gibi rica edeyim.
4: Erkeklerde hormon düzeylerinde bir takım değişiklikler yaparaktan sperm yapımını azaltıyor. Hı-hı. Yani sperm yapımını azaltaraktan da erkek infertilitesine neden oluyor. Ya östrojen dediğimiz kadınlık hormonu düzeylerini artırabiliyor. Hatta belki şöyle diyeyim, sadece buna infertilite gibi bakmamak lazım. Cinsel istek azalması da yapabilir erkeklerde. Ondan dolayı BPA ürünleri önermiyoruz. Yine kadın infertilitesinde de özellikle polikistik overli hastalarda daha çok etkisinin olduğunu BPA'nın biliyoruz. İnfertilite üzerine direkt etkisi var. O yüzden çocuk düşünüp de hani çocuk sahibi olamıyorum diye gelen çiftlerinde yine beslenme alışkanlıklarına veya işte dikkat etmeleri ve bu tür ürünleri kullanmalarını öneriyoruz.
3: Peki, anne adayı olduğunu öğrendi bir kadın. Güzel haberi sevdikleriyle paylaştı ve tabii o heyecanla yavrusunu da korumak için hayat düzeninde bir takım değişikliklere gitme kararı aldı. İşte daha organik besleneceğim, güneş ışığından daha fazla istifade edeceğim, daha çok yürüyeceğim. Bütün bunlar böyle yapmamız gerekenler listesinde üst sıralarda. Evet. Ama aşağı doğru eklememiz gereken, hatta belki de hayati değeri olması sebebiyle en yukarı eklememiz gereken bir madde daha var.
4: Su, aynen öyle. Suyu da yine daha önceden de söylediğim gibi hamilelik düşündüğü andan itibaren ya işte cam şişede öneriyoruz ya da arıtma su. Onayı olan arıtma su öneriyoruz.
3: Peki neden acaba düşükleri ve erken doğumu tetikliyor?
4: Yine metabolizma üzerinde yaptığı değişiklikler sebebiyle diye düşünüyoruz. Rahim duvarı üzerinde mesela yapılan çalışmalarla rahim duvarı üzerinde bir takım olumsuz etkileri bulunmuş. Muhtemelen oradaki bir aynı diğer toksik maddeler gibi kanlanmayı bozup veya işte hücrenin yapısını bozup, sonuçta her şey hücrede bitiyor aslında, bebeğin tutunmasını engelliyor diye düşünüyoruz. Yine erken doğumu tetikleyebilir, ama bir başka tehlike de otizm. Yine otizm etiyolojisinde de otizm sebepleri arasında da plastik maddeler suçlanıyor.
3: Tabii bunu %100 yapılan araştırmalar sadece tek sebep olarak bunu göstermiyor. Ama başka sebeplerle bir araya geldiğinde risk yükseliyor. Risk,
4: aynen öyle. Yani çocuklarda işte davranış bozukluğu olan veya işte otizm rahatsızlığı olan, hiperaktivite sendromu olan çocuklarda, ama yapılan çalışmalarda BPA'larının diğer çocuklara göre daha yüksek olduğu bulunmuş bisfenolün. O yüzden acaba bir etken olabilir mi diye düşünüyoruz. O yüzden uzak durmayı öneriyoruz.
1: Ne kadar temizleyebiliyorsak hayatımızı aslında. Elektromanyetikten katkılı ürünlerden, katkı maddesinin kimyasalın kendisinden o kadar iyi. Şimdi açıklık getirmek açısından şöyle söyleyeyim. Korkutmayalım anne adaylarını da, bir taraftan bizi dinliyorlar. Ama şu bir gerçek ki plastiğin de yediği her şeyde, özellikle de kalitesiz ve tekrar kullanılmış plastiklerin. Biz damacanaları biraz da o yüzden tehlikeli görüyoruz. Evet. Çünkü bir kez kullanıyorsunuz. Bir daha üzerine dolum yapılıyor ve atılıyor, çarpılıyor, yerden yere, yerden alıyor, kamyona atıyor. Bu arada her çizik, tabii, ya da kırılma, çatlama bisfenol A sızmasını arttırıyor maalesef.
4: Evet arttırıyor. O yüzden zaten hani daha çok damacana suları üzerine duruyoruz veya plastik üzerine duruyoruz. Tabii %100 değil ama riskli olabileceği için gebelikte önermiyoruz.
1: Peki. Bununla beraber yine anne adayının şimdi biraz rahatlasınlar da istiyorum. Diyelim ki evlerinde bir su arıtma cihazı var. Ben suyumu arıtıyorum diyor. Gerekli kontrollerini yapıyor. Servisini çağırıyor. Düzenli bakımını da yaptırıyor. Ama arıttığı suyu yine bir plastik kapta saklıyorsa.
4: Evet. Yani plastik kabın, dediğim gibi, yine bu numaralandırma sistemine bakması gerekiyor. Ama bizim asıl önerimiz cam şişe.
1: Demek ki evimizde bir su arıtma cihazımız varsa aynı zamanda cam bir damacanamız da olacak. O suyu saklayacağımız ya da bir sürahi.
4: Evet, yani cam güvenli olduğu için cam öneriyoruz biz de.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
4: Ben teşekkür ederim İlyam. Sağ olun.

0: Programın sonuna geldik. Bu hafta uzun bir tatil haftası. Pek çok kişi bulunduğu yerden başka yerlere gidecek. Kalanlar içinse yaşadığı şehirde daha sakin günler onları bekliyor. Özellikle bayramda 1-2 gün ziyaret ettikten sonra kalan zamanı kendinize ayırabilirsiniz. Bu arada yeni doğmuş bebeğiniz varsa ziyaretler konusunda biraz tedbirli olmak ve misafir kabulünde de dikkatli olmak lazım. Misafirliğe gittiğiniz evlerde de yeni doğan bebek varsa çok dokunmamak, çok öpmemek, mümkün olduğunca ortamın havalandırılmasını sağlamak önemli. Birbirimize hastalık bulaştırmayalım. Özellikle yeni doğanların bağışıklık sistemi çok düşük olur. Allah korusun, dikkatli olmak lazım. Tekrar görüşmek üzere. Herkese çok güzel bir tatil ve çok güzel bir bayram diliyorum. Bayram sonrası yeniden buluşmak üzere.
1: Bebeğimle mutluyum.

0: Efendim merhaba, ben Okan Ateş. Akşam haberleri başlıyor. CHP'de gördüğümü yargı çözdü. Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanlığı'na döndü. Peki bundan sonra ne olacak? İşte Ankara'da CHP kulislerinde konuşulan senaryolar.
1: CHP'de nöbet değişimi sancısı yaşanıyor. Kılıçdaroğlu talep etti. Kolluk kuvvetleri yargı kararını uygulamak için harekete geçti. Sahada tansiyon yükselirken perde arkasında taraflar siyasi hamlelerini planlıyor. Özgür Özel 40 gün içinde kurultay istedi. Ancak bu talep gerçekçi görünmüyor.
2: Bu 7-8 ay sonra büyük olasılıkla yeni bir yapılaşma, yeni bir kongre kurultay olabilir mi? Bana göre dedim 7-8 aydan önce olmaz.
1: Özer'in partiden ihraç endişesi yaşadığı belirtiliyor. Arınma komisyonu istisna uygulamayacak. Her ismi ve icraatları masaya yatıracak. Kılıçdaroğlu'nun önceliği arınma, Özer'in ise kurultaya gitmek. Bu yüzden parti içinde bilek güreşine girecek. Kemal Kılıçdaroğlu partiyi derleyip toplamak istiyor. Dikkatli bir dil kullanıyor.
3: Bu süreçte partinin tabanını ayrıştıracak söylemlerden özenle kaçınmak lazım. Ben bu konuda çok dikkatli bir dil kullanıyorum. Partinin tabanını ayrıştıracak, düşmanlaştıracak söylemlerden özenle kaçınmak gerekiyor.
1: Kurultay tarihinde uzlaşma sağlanamazsa Özer'in önünde 3 seçenek var. Öncelikle olağanüstü kurultay için arayışa girecek. Kılıçdaroğlu için en uygun zamanı beklemeyecek. 60 üyeli parti meclisinde 31 üyenin oyuyla olağanüstü kurultay kararı alınabiliyor. O da ilk olarak parti meclisinden karar çıkarmaya çalışacak.
3: Kavgalı bir ortam yaratmak bunlar doğru değildir.
1: Özel parti meclisi üyelerinin 3'te 2'sini istifa ettirip 40 gün içinde olağanüstü kurultaya zorlama seçeneğini de değerlendirecek. Bu iki formülde sonuç vermezse doğrudan delegelerin imzasıyla kurultayın toplanmasını gündeme getirecek. CHP tüzüğüne göre delegelerin noter onaylı imzalarıyla olağanüstü kurultay yapılabiliyor. Bu nedenle Özel ve ekibinin delegelerle şimdiden temasa geçtiği ifade ediliyor.
0: Peki şimdi tüm bu yaşananları, bugün özellikle olanları yeniden TGRT Haber Ankara Koordinatörü Ahmet Sözcan'la konuşalım. Kendisi yaklaşık 2 saattir bizlerle birlikte burada değerlendiriyor yaşananları. Ahmet Sözcan, söz tekrar sende. Önümüzdeki saatler bize neleri gösterecek?
4: Şimdi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konutunda kendisine yakın milletvekilleriyle, destek veren milletvekilleriyle değerlendirme toplantısı yapıyor. Önümüzdeki saatler içerisinde o toplantıya katılan milletvekilleri sayısının artmasını bekliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu da kendisine göre bir yol haritası belirleyecek. Bundan sonra neler yapılabilir şeklinde. Tabii önünde zorlu bir süreç var. Neden zorlu diyoruz? Çünkü bütün hesaplar sil baştan değişti. İstinaf Mahkemesi'nin verdiği kararla 38. Olağan Kurultay yok hükmünde sayıldı. Özgür Özel ve yönetimi düştü. Ve bütün parti yönetimi de değişti. O olağan kurultaydan önceki yönetim, parti kurulları, il ve ilçe başkanları göreve getirildi. Dolayısıyla bundan sonra da o süreçte nasıl bir adım atılacak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir yol haritası belirlemesi gerekiyor. Tabii bir yandan da Özgür Özel de mücadeleyi bırakmayacaktır. Açıkladığı gibi bayramdan sonra CHP içerisinde bir olağanüstü kurultayı gerçekleştirmek için imkanları, şartları zorlayacaktır. Hep altını çiziyorum. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu nasıl bir yol izleyecek? Tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu mahallelerden başlayarak ilçe ilçe, il il kurultay sürecini başlatacaktır. Ancak bu Özgür Özel'in kafasındaki süreç şeklinde olmayacak. Özgür Özel diyor ki 40-45 gün içerisinde olağanüstü kurultay toplansın. Ancak işler öyle kolay değil. Göründüğü kadar kolay değil. Şimdi hala delege yapısının nasıl olduğu belli değil. Kimler göreve geldi? Şu an itibariyle ilçe ve il başkanlarının ne kadarı görevde, ne kadarı ihraç edildi? Partinin üye sayısı ne kadar? Bütün bunların ayrıntılı bir biçimde ortaya konulması gerekiyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze girdikten sonra yapacağı ilk işlerden bir tanesi de o defterleri bir önüne koymak olacak. Bu süreç, yani kongre süreci, bugünden yarına gerçekleştirilecek gibi görünmüyor. Hatta ben şunu söyleyeyim, 1-1,5 yıllık bir zaman diliminden bahsediliyor. Çünkü neden? Hala devam eden bir yargı süreci de var. Temiz başvurusu var. Evet. Hem de işte bütün bu bahsettiğim defterlerin, üye sayılarının, delege yapısının, ilçe ve il başkanlarının bilançosunun çıkartılması gerekiyor. Evet. Ve ondan sonra ilçe ilçe, mahalle mahalle bu kongrelerin gerçekleştirilmesi lazım. Onlar da 40-45 gün içerisinde yapılacak gibi değil. Yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresinden edindiğim izlenim ve bilgi şu yönde. Şu anki zaten mevcut delege yapısı da sağlıklı değil. Çünkü anladım. Daha birkaç gün önce 7 ilde bir operasyon yapıldı ve bazı delegeler...
0: Şimdi bir araya giriyorum. Evet. Ankara'da tabii. Genel merkez önünde muhabir arkadaşlarımız da var. Şu anda neler yaşanıyor? Bize hem Sait Kahraman CHP Genel Merkezi'nden aktaracak. Çünkü ortada bir hareketlik var. Aynı zamanda Aleyna Doğan da karşımızda. Onun da anlatacakları var. Sait'le başlayalım. Genel merkezde son durum ne Sait? Artık iyice sakinleşti mi oralar?
5: Evet, artık temizlik çalışmaları başladı CHP Genel Merkezi'ndeki. İlk girdiğimiz andan itibaren bizlere öksürük tutmaya başlamıştı. Hapşırıyoruz, öksürüyoruz. Bunun nedenini aslında biber gazı olarak düşünüyorduk ki temizlik ekipleri göreve başladıktan sonra bize uyarılar yaptılar. Özellikle koridorlarda cif, sabun, çamaşır suyu ve çeşitli kimyasallarla birlikte ortalığı zehirlediklerini söylediler ki kameraman arkadaşım da gösterecektir. Çamaşır sularını dökmüşler. Bidon boş durumda bekliyor. Gerek sıvı sabunları gerek karışık kimyasalları karıştırarak bu noktada adeta buraları zehirlemişler. Bize uyarılar yapıldı. Özellikle koridorlarda çok durulmaması yönünde uyarılar yapılıyor ki bizler de zor bir şekilde yayın yapıyoruz. Burada göreceksiniz kimyasallar dökerek buraları zehirlemişler. Arkadaşlar da uyarıyorlar ki bu noktaya da dikkat çekmek istiyorum. Özellikle dikkat çekmek istediğim noktalardan biri mutfaktan çıktığı ilk gün Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı indirilmişti bulunduğumuz noktadan. Ama bugün itibariyle Özgür Özel'in de fotoğrafı indirildi ve orada artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının birkaç gün içerisinde oraya tekrardan takılması bekleniyor. Hemen ileri noktada tabii şeyin etkisi de çok fazla. Ortadaki kimyasal etkisi de çok fazla. Hemen kameraman arkadaşım Salih Gümüş de ortalığı gösterecektir. Ortalık gerçekten çok dağınık ve harabe şekilde temizlik çalışmaları başladı demiştik. O noktaları da göstermek istiyorum. Az önce siper olarak kullanılan noktalar artık temizlik ekipleri tarafından toparlanılıyor ve dışarı atılıyor. Temizlik çalışmaları başladı. Ne kadar bir sürede temizlenecek burası tabii bizler de bilemiyoruz ki şu anda tahribat çok fazla ve aşırı derecede ortalık karışık ve dağınık durumda ki onlar da öksüre öksüre temizlik çalışmalarını sürdürüyorlar. Geri geldiği zaman işte uyarıyorlar arkadaşlar lütfen zehirlenme tehlikesi var uzak duralım. Çoğumuz maske takmasına rağmen arkadaşlarımız da tabii öksürerek yayın yapıyorlar. Onlar da bizler de öksürerek yayınlarımızı yapıyoruz. Tabii burada durum çok vahim. Çünkü genel merkezin içi adeta parçalanmış, dağılmış durumda. Noktaları görecek olursak her yer dağıtılmış, parçalanmış, ortalığa zehir katılmış ki vatandaşlar buraya giren kişiler içeride zehirlensin diye bir çalışma yapılmış. Hemen bu noktayı da göreceksiniz. Koltuklar parçalanmış durumda. Adeta vasat durumda bu noktalar. Tabii bizler de yayın yapmayı sürdürüyoruz. Ama bir yandan da zehrin etkisiyle nefes almakta zorlanıyoruz. Buraya bir nokta koymak istiyorum. Çünkü gerçekten yayın yapmayacak kadar ortamda kötü bir koku, kötü bir etki var diyelim, sözü size bırakalım.
0: Teşekkürler Sait, kolay gelsin. Şimdi bir yandan da Aleyna Doğan'a da gideceğiz. O da Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde. Çünkü milletvekilleri de oraya gelecekler. Aleyna Doğan bize aktarsın oradan. Aleyna.
6: O Okan, bizler şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önündeyiz. Dediğiniz gibi son edindiğimiz bilgilere göre aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen milletvekilleri yaklaşık 1-2 saat içerisinde Kılıçdaroğlu'nu evinde ziyarete gelecek. Bugün yaşanan son gelişmelerin ardından, üstelik mutlak mutlak kararının çıkmasının ardından yaşanan son gelişmeleri aslında evde birlikte bir değerlendirmelerde bulunacaklar. Öncelikle bugün özellikle de kritik anlar yaşandı, biliyorsunuz. Özellikle bizler geçtiğimiz saat diliminde CHP Genel Merkezi'ndeydik. Son yaşanılanların ardından aslında son dakika bilgileriyle bir başlayalım. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'le biz burada konuştuğumuzda kendisi kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün bir açıklama yapmayacağını iletti ve üstelik biliyorsunuz Özgür Özel ve kurmayları aslında kolluk kuvvetleriyle birlikte zorla aslında çıkarıldı. Zorluk süreci geçirildi. Bunun ardından Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidecek mi sorusu aslında gündemdeydi. En de merak edilen bir soru. Gitmeyeceği bilgisini paylaşalım. Bugün için en azından Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gitmeyecek. Basın danışmanı Atakan Sönmez açıkladı bu durumu. Şu gün gidilir diye de bir durum söz konusu değil dedi. Çünkü özellikle biliyorsunuz ki ekranlarınıza da yansıttık. Özellikle CHP Genel Merkezi'nde büyük bir tahribat oluştu. Öncelikle oranın bir toparlanması, temizlenme süreci olacağını biliyoruz. Tabii bugün içerisinde temizlik süreci başladığını söyleyelim aslında orada da, ama yarın gider mi? O konuyla ilgili henüz şu an net bir bilgi yok. Ancak bugün kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun hiçbir şekilde açıklama yapmayacağını ve CHP Genel Merkezi'ne de uğramayacağı bilgisini paylaşmış olalım. Yine İzmir Milletvekili Mahir Polat bir açıklama yaptı. Yine kendisiyle burada konuştuğumuzda kendisi milletvekilleri Kılıçdaroğlu'nu ziyarete gelecek dedi. Yine vekillerden özellikle de destekçi olanlar vardı. Kendilerinin burada Kılıçdaroğlu'yla önemli bir toplantı yapacağını biliyoruz yine içeride evinde. Onun dışında yine tabii özellikle de Kılıçdaroğlu'nun disipline sevk edeceği isimler elbette olacaktır ifadelerini kullandı Mahir Polat. Çünkü bu isimler arasında aslında özellikle de Ali Mahir Başarır'ın olacağını ifade edebiliriz. Çünkü kendisi özellikle de CHP Genel Merkezi'nde Özgür Özel ve kurmayları kolluk kuvvetleri zoruyla parti binasından çıkarılırken aslında CHP'nin şu anki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretvari ifadeleri vardı. Allah belanı versin gibi ifadeleri vardı biliyorsunuz. İşte o ifadelerin ardından tabii Mahir Polat da aslında onu ifade eder yönelik bir mesaj paylaştı. Disipline sevk edeceği yine isimler olacaktır mutlaka ki bu süreçte ifadelerini kullandı. Aslında şunu da biliyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu ve kurmayları çözüm süreci üretmek istedi. Ancak Manisa Milletvekili Özgür Özel ve kurmayları ise bu duruma sıcak yaklaşmadı. Özellikle de ikili arasında bir telefon trafiği oldu yine biliyoruz. Cuma gününden itibaren bir telefon trafiği söz konusuydu. İki tarafta ilk başta aslında telefon görüşmeleri gerçekleştiremedi. Önce Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i aradığında açmadı. Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nu aradığında açmadı ve ikili arasında en son bir telefon görüşmesi gerçekleştiğinde de yine de bir uzlaşı sağlamadı ifade edilmişti. Çünkü Özgür Özel'in ifadesine göre kendisi 40 gün içerisinde kurultaya gitmek istiyoruz ifadelerini kullandı. Yani en kısa süreç içerisinde kurultaya gideceğiz ifadelerini kullandı. Gitmemiz gerekiyor ifadelerini kullandı. Yalnız Kılıçdaroğlu'nun bakış açısı ise, ifadesi ise tamamen en kısa süre içerisinde değil en uygun zamanda gideceğiz ifadelerini kullandı. Yani ikili arasında bir uzlaşı sağlanamadı. Tabii sabah saatlerinden itibaren CHP Genel Merkezi önünde oldukça tansiyon yüksekti aslında. Çünkü CHP'nin içinde de oldukça yoğun bir hummalı çalışma vardı. Hangi çalışmaydı? Özellikle de taşlar ve sopalarla aslında hem vatandaşlara hem basın mensuplarına karşı bir saldırı içerisindelerdi. Kesinlikle çözüm yoluna yaklaşmamışlardı. Yine bazı milletvekilleri tabii çözüm yolu arayışı içerisindeydi. Özellikle de bazı isimler vardı ki iletişime geçtiler yine parti kurmaylarıyla. Ancak hiçbir şekilde bir ifade, bir çözüm yolu alamadıklarını ifade edelim. Onun ardından da zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı bir başvuruda bulundu. Biliyorsunuz ki bu olaylar yaşanmadan hemen öncesinde Ankara Emniyetine bir başvuruda bulunuldu. Ardından da Ankara Valiliğinden onay çıktı. Parti binasından Özgür Özel kurmayları ve parti çalışanların çıkarılması için bir başvuruda bulunuldu. Onayın çıkmasının ardından kolluk kuvvetleri hemen CHP Genel Merkezi önünde sabah saatlerinden itibaren zaten oradaydı. Ancak zorluk kullanarak ne yazık ki CHP Genel Merkezi'ne girmek zorunda kalındı ve oldukça da genel merkez binası tahribata uğradığını söyleyelim. Şu dakikalarda da dediğimiz gibi Kemal Kılıçdaroğlu evinde şu an istirahatte bulunuyor aslında. Basın danışmanı Atakan Sönmez'le konuştuğumuzda da hiçbir şekilde bugün bir açıklama yapmayacağını, kendisinin genel merkeze de geçmeyeceğini ifade etti. Bizler yine kendisinin destekçisi olan milletvekillerini burada bekliyoruz aslında. Özellikle de şu an için yanında Mahir Polat ve Deniz Demir bulunuyor. Yine bazı milletvekilleri de yine kendisini evinde ziyaret edecek ve son bilgiler oldukça bizler de TGRT Haber ekipleri olarak ekranlarınıza yansıtmaya devam edeceğiz diyelim. Söz size bırakalım.
0: Teşekkürler Aleyna. Kolay gelsin. Biz yine bugün yaşananları, bundan sonra olma ihtimali olan olayları Ahmet Sözcan'la konuşmaya devam edelim. TGRT Haber Ankara Koordinatörü. Kendisi yine yayınımızda. Ahmet Sözcan, şimdi bekliyor Kemal Kılıçdaroğlu bugün evinde istirahatte. Büyük ihtimalle yarın genel merkeze gidecek ve yarından sonra da belki de çok daha farklı şeyleri konuşmaya başlayacağız. Ama sen daha önce anlatmıştın zaten, ilk yapacağı şey bir arınma çağrısı olacaktır. Bu arınma çağrısı ne zaman karşılık bulur?
4: Aslına bakılırsa Kemal Kılıçdaroğlu şu an evde CHP'li milletvekilleriyle bir araya geliyor. Bir toplantı, evet, gerçekleştiriyor. Önümüzdeki dakikalarda o toplantıya katılan milletvekili sayısının da artmasını bekliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu bundan sonrasına ilişkin yol haritasını kendisine yakın milletvekilleriyle ve bundan sonra yine kendisine destek verecek milletvekilleriyle birlikte şekillendirecektir. CHP'nin yeniden yapılandırılmasına ihtiyaç var. Kemal Kılıçdaroğlu da tabiri caizse CHP'ye bir format atacaktır. O formatın adı da arınma. Kemal Kılıçdaroğlu başından beri bunun altını çiziyor. CHP'nin ahlaki kodlarına geri dönmesi gerektiğini söylüyor. CHP'nin eski kodlarına dönmesi gerektiğini söylüyor. Ve biz CHP'yi ahlaki, o her zaman her zamanki haline geri döndüreceğiz ifadesini kullanıyor. Dolayısıyla bunun için atacağı bazı adımlar var. Az önce bizim muhabir arkadaşımız Sait Kahraman CHP Genel Merkezi'nden bağlandı. Orada işte deterjanlar vardı, sabunlar vardı. Onları, evet, sen de gördün, seyircilerimiz de gördü. Evet. Onların kullanılmasının sebeplerinden bir tanesi de ne biliyor musun? İşte Kemal Kılıçdaroğlu ya da onun arkadaşları gelirse, işte asansörden çıkamazsa ya da o genel başkanlık makamına doğru ilerlerse merdivenleri kullanamasın da işte gelenlerin, polislerin de aynı şekilde ayakları kayıp düşsünler diye. Ya böyle bir organizasyon yapmışlar. Ya diyorlar işte baba ocağına bu yapılır mı? Bunlar yapılır mı baba ocağına? Yine görüntülerde ekrana geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na o genel merkezi bırakmayalım anlayışı içerisinde koltukları alıyorlar, camları kırıyorlar. İşte genel merkezin içerisindeki toplantı salonlarını dağıtıyorlar. Ya bunlar kabul edilebilir şeyler mi? Siz orada düşman hukuku mu uyguluyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu sizin düşmanınız mı? Daha düne kadar piromuz diyordunuz, cumhurbaşkanı adayımız diyordunuz, halkın umudu Kılıçdaroğlu diyordunuz, arkasında olduğunu söylüyordunuz. Bütün sözleriniz, paylaşımlarınız duruyor, sosyal medyada da duruyor. Şu an itibariyle Kılıçdaroğlu'na en ağır sözleri söyleyenlerin daha önceki ifadelerine, paylaşımlarına bakalım. Hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında olduğunu söylüyor. Hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Hepsi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan övgüyle söz ediyor. Ne oldu? Kemal Kılıçdaroğlu'na sonrasında niye düşman oldunuz? 13 yıl sizin genel başkanlığınızı yaptı. Cumhurbaşkanı adayınız oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'na şimdi niye düşman hukuku uyguluyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'nu sevmeyebilirsiniz. Siyaseten eleştirebilirsiniz. Başarısız olduğunu dahi söyleyebilirsiniz. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırmak, hakaret etmek, onun işte genel merkezdeki mutlak buttan kararı çıktıktan sonra genel başkanların olduğu sıradaki o potresini indirip çerçevesini kırmak, onlar hakkında hakaretler etmek, bunlar doğru mu? Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu yargı kararıyla CHP genel başkanı olarak tekrar göreve geldi ve onun gereğini yapacak. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu görevi kabul etmeseydi ne olacaktı? CHP'ye kayyum atanacaktı. Tıpkı İstanbul İl Başkanlığı'nda olduğu gibi. Orada da süreç bu aynen bu şekilde işledi. Yani denildi ki bize isimler bildirin. O isim hangi kimi görevlendireceksiniz? O liste içinden bir görevlendirme yapalım denildi. Ancak yine orada da dediler ki biz yargı kararını tanımıyoruz. Yargı kararını tanımıyoruz deyince de orada bir çağrı heyeti görevlendirildi. Gürsel Tekin göreve geldi. Kemal Kılıçdaroğlu olmasaydı ne olacaktı? Kayyum gelecekti. Ha şunu da söyleyelim. Özgür Özel ve arkadaşlarının düşüncesi şu şekildeydi. Aman Kemal Kılıçdaroğlu gelmesin de gerekirse kayyum gelsin. Bunun altında yatan sebep ne? Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı arınma çağrısı. Onlar da biliyor ki Kemal Kılıçdaroğlu yolsuzluğa, usulsüzlüğe, işte ahlaksızlığa bulaşmış isimlerle yolları ayıracak. CHP'yi arındıracak. Bundan korkuyorlar. Bundan Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemiyorlar. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu açıklamalarından dolayı kim eleştirebilir? Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki ben CHP'yi yeniden ahlaki değerlerine döndüreceğim. Burada itiraz edilen ne? Aman yok, ahlaki değerlerine dönmesin. Yolsuzluk, rüşvet iddiaları devam etsin. O havlu görüntüleri yayınlanmaya, yaşanmaya devam etsin. Bunu mu savunuyorsunuz? Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na hangi konuda neden tepki gösterildiğini kendileri de açıklayamıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacaktı? Yargının verdiği bir karar var. Eğer o kabul etmeseydi kayyum gelecekti. CHP'yi kayyum yönetecekti. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'yi kayyuma bırakmayı istemediğini daha önce de dile getirmişti. Yargı kararı gereği de genel başkanlık görevini bundan sonra yürütecek.
0: Bundan sonra da genel başkanlık görevini yürütecek ama bu görevi yürütürken de tabii partililerin, milletvekillerinin onların yanında olması gerekiyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeyecek bir ekip bundan sonra içeride başka bir huzursuzluğa da sebep olabilir mi?
4: Şimdi Özgür Özel'in açıklamalarına baktığımız zaman CHP'yi bir olağanüstü kurultaya götürmenin yollarını arayacaklardır. Yani bunun şartlarını oluşturmaya çalışacaklardır. Ve bunu da nasıl yapacaklar? İşte CHP'de olağanüstü kurultayın bazı şartları var. O şartlardan birincisi genel başkan kararıyla olağanüstü kurultaya gidilebiliyor. Genel başkan kim? Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu öyle hemen CHP'yi olağanüstü kurultaya götürmez. Parti meclisinden karar alınması gerekiyor. Parti meclisindeki dengelere baktığımız zaman dengelerin başa başa olduğunu görüyoruz. Bir de şunun da altını çizelim. Şimdi İstinaf Mahkemesi'nin verdiği kararla önceki parti meclisi görevde olacak. Tabii o parti meclisi de yapısını korumuyor. İşte CHP'den ihraç edilenler var, görevden ayrılanlar var. Belediye başkanı olduğu için parti meclisi üyesi görevini bırakanlar var. Hatta AK Parti'ye geçen bir isim de var. Dolayısıyla parti meclisinin şu anki yapısı da değişmiş durumda. Dengeler farklı şekillenecek. Orada da bir belirsizlik var. Bir de kurultay delegelerinin noter imzasıyla o kurultay kararı belirli bir oranla alınabiliyor. Ancak şu anki delege yapısı da tartışmalı. Hep yayınlarımızda işte onun altını çiziyoruz. Geçtiğimiz günlerde yine bir operasyon oldu. İhraç edilenler var, görevden alınanlar var. Soruşturma kapsamında cezaevinde olanlar var, haklarında adli yargılama süreci olanlar var. Bu delege yapısıyla da zaten seçime gidilemez. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu burada mahallelerden başlayarak kongre sürecini başlatacak. Mahallelerde başlayacak, ilçelerde devam edecek, illerde yapılacak. Bütün bu süreçler tamamlandıktan sonra kurultay, büyük kurultay toplanabilir. Onun süresi de ne zaman? Bir seneden aşağı olması beklenmiyor. Hatta Gürsel Tekin'in bir açıklaması oldu. Onun tahmini de 7-8 ay. Ben 7-8 aydan da daha uzun süreceğini düşünüyorum. Hatta 1,5 yıllık bir zaman dilimini kapsayabilir. Buna da baktığımız zaman Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreye uyması halinde de CHP seçimlere Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı altında girebilir.
0: İtidal ve sakinlik, aynı zamanda arınma konularını hep Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden konuşuyoruz ama sonuçta gergin olan kesim Özgür Özel ve yanındakiler. Yani Özgür Özel'in de şu anda CHP'nin ikbalini düşünerek ya da bir sonraki seçim sürecini düşünerek aslında birçok şeyi göz önünde bulundurarak onun da çıkıp bir itidal çağrısı yapması gerekmiyor mu?
4: Bak bugün neler yaşandı Okan, onları yine seyircilerimizi bir hatırlatmamıza fayda var. Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, yine Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bazı milletvekilleri genel merkeze geldiler. Genel merkeze girmek istediler.
0: Evet.
4: Genel merkezde temasta bulunmak, bir uzlaşı yolu aramak istediklerini ifade ettiler. Ne oldu biliyor musun? O CHP milletvekilleri genel merkeze alınmadı. CHP'nin milletvekili CHP'nin genel merkezine giremiyor.
0: Evet.
4: Ya böyle bir anlayış olabilir mi? Siz orada milletvekillerini genel merkeze alsanız, buyur etseniz, ya ne istiyorsunuz? Bundan sonra ne olabilir? Polis müdahalesi olmadan bu işi çözmek mümkün mü diye konuşsanız ne olurdu? Bugünkü görüntüler yaşanmasaydı ne olurdu? Daha iyi olmaz mıydı? Bunu yapmadılar. Direnme kararı aldılar. Bunun altında yatan sebep de Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'den verdiği talimatlar. Zaman zaman yine CHP kulislerinden bize şu bilgiler geldi. Özgür Özel evet Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşebilir, bir orta yol bulunabilir, yumuşama gerçekleşebilir, işte polis müdahalesi olmadan bir orta yol çözüm bulunabilir şeklinde değerlendirmeler geldi. Ancak devreye yine gelen ortaya atılan iddialara göre Ekrem İmamoğlu devreye girdi. Özgür Özel'e dedi ki geri adım yok, genel merkezi teslim etmeyeceksiniz, vuruşarak çekileceksiniz. Vuruşarak çekilirseniz ne olur? Bu görüntüler ortaya çıkar. Bu görüntülerin ortaya çıkması kime zarar verir? CHP'ye zarar verir.
0: Evet.
4: CHP'ye samimi olarak gönül vermiş parti tabanına zarar verir. Parti tabanı

0: tohumları ekersiniz. İşte ocu, şucu, bucu bu olmaz. Siz CHP'yi düşünüyorsanız, baba ocağı olarak görüyorsanız, o baba ocağına zarar verecek davranışlardan da, söylemlerden de kaçınmanız lazım. Bugün yaşanan görüntüler neydi? CHP milletvekilleri geliyor. Sırf Özgür Özel'e düzeltiyorum, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın diye genel merkeze alınmıyor. Üzerlerine pet şişeler atılıyor, taşlar atılıyor. Siz o taşları toplayıp genel merkezde saldırmak için mi topladınız? Yani bu nasıl bir davranıştır? Orada bulunan insanlara tekme tokat saldırdılar, yumruklarla saldırdılar. Sanki bir müdafaa sergiliyorlar. Böyle bir görüntü kabul edilebilir mi? Şimdi CHP'nin içerisine düşürüldüğü durum kabul edilebilir mi? CHP seçmeni açısından, samimi CHP tabanı açısından bunlar hoş görüntüler değil. Şunun da yine altını çizmekte fayda var. Gerçekten CHP'ye gönül veren samimi CHP seçmeni de yaşanan durumlardan, yaşanan görüntülerden rahatsız. CHP'nin yolsuzluklarla, ahlaksızlıklarla anılmasından rahatsız. Mutlak buttan kararı çıkıyor. Özgür Özel, düşen parti yönetimi bütün teşkilatları genel merkeze davet ediyor. Kaç kişi geliyor? 1500 kişi geliyor en fazla. Genel merkezin bahçesi o kadar boş kalıyor ki radikal sol örgütleri doldurmakta buluyorlar çözümleri. Yani onların bayrakları CHP genel merkezinin içerisinde, bahçesinde o flamalar, o sözde bayraklar dalgalanıyor. Ya bu kadar mı düştünüz? Ya da hiç ders çıkartmıyor musunuz ki? Ya bizim genel merkezimiz neden bu kadar boş kaldı? Neden taban partiler bize sahip çıkmıyor? Genel merkezi doldurmuyor diye düşünüyorsunuz. İkinci gün işte toplaya toplaya o radikal sol gruplarla birlikte ilk gün 3000 kişiyi topladılar. İkinci gün 1500 kişi geldi. Bugün müdahale olacağı ya da Kemal Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezine geleceği düşünüldüğü için teyakkuza geçtiler. CHP'nin Ankara İl Başkanlığı düşen yönetimin talimatıyla bütün partileri genel merkeze davet etti. Sabahtan bu yana bizim arkadaşlarımız genel merkezdeydi. Sabahın 5'inden itibaren kimse gelmedi. Neden? Çünkü kimse yolsuzluklarla CHP'nin anılmasını istemiyor. Belediye başkanlarının yolsuzluklarına, rüşvetlerine ortak olmak istemiyor. Onları desteklemek istemiyor. Belediye başkanlarının o havlulu görüntülerinin CHP'de hakim olmasını istemiyor. CHP'nin gerçekten arınmasını istiyor. Arınma nasıl olacak? Özgür Özel'e çağrıda bulunuluyor. Deniyor ki işte hem parti yönetimin içerisinden, milletvekillerinden, eski yöneticilerden, ilçe başkanlarından, il başkanlarından talepler geliyor. Deniyor ki işte partimiz böyle devam edemez. Yolsuzluk yapanlarla yollarımız ayrılmalı. CHP yolsuzluklarla, usulsüzlüklerle anılmamalı. Bunları gerçekleştirenlerle arasına mesafe koymalı deniyor. Ancak bunlar kulak arkası ediliyor. Bu talepte bulunanlar da partiden ihraç ediliyor. Şimdi diyorlar ki Kemal Kılıçdaroğlu gelirse tasfiye yapacak. Siz bu zamana kadar ne yaptınız? Yani net sayıyı bilmiyorum ancak Özgür Özel göreve geldiğinden bu yana 2000 kişiyi ihraç ettiği, partiyle ilişiğini kestiğini söyleniyor. Kestiği söyleniyor. Yani herkesin bildiği, tanıdığı, CHP içerisinde uzun yıllar görev yapmış, doğuştan CHP'li olan isimler de bunun içerisine
1: Evet.
0: dahil. Siz neden o zaman böyle bir tasarrufta bulundunuz? Bunlar yanlışsa CHP içerisinde insanların görüşlerini dile getirmesine demokrasinin bir gereği olarak görmediniz. Parti içi demokrasi olarak değerlendirmediniz. Fikir hürriyeti olarak görmediniz. Sesini çıkartanı partiden ihraç ettiniz. Bunlar doğru muydu o zaman?
1: Evet.
0: Nereden bakarsan bak CHP, evet, Özgür Özel ve arkadaşları büyük bir tutarsızlık içindeydi ve CHP'yi çıkmaz sokağa Özgür Özel ve arkadaşları soktu. Yani bugün ortaya çıkan görüntülerin müsebbibi Özgür Özel ve arkadaşlarıdır. Yani bu yolun çıkmaz yol olduğunu, mutlak buttan kararının çıkabileceğini, bak Okan şunu söyleyeyim. Ben katıldığım sabah yayınlarında da, akşam yayınlarında da hep bu yargı süreçleri devam ederken şunu söyledim. Özgür Özel ön almaya çalışıyordu. İşte peş peşe olağanüstü kurultaylar düzenledi. 21. ve 22. olağanüstü kurultayı yaptı.

0: yetmedi. 39. olağanüstü kurultayı yaptı. Bunları neden yaptı? İşte mutlak butların hamlesini boşa çıkartmak için. Ben her zaman katıldığım yayınlarda şunu söyledim. İsterseniz 3 tane yapın, isterseniz 50 tane yapın, isterseniz 100 tane kurultay yapın. Eğer o 38. olağan kurultayın geçersiz olduğu kanıtlanırsa ve mahkeme bu yönde karar verirse, bundan sonra yapacağınız bütün kurultaylarda geçersiz olur dedim. O zaman bana da hücum ettiler. Yani o zaman sosyal medya hesapları üzerinden trollerini benim üzerime de saldılar. Gelinen noktada ne oldu? İstinaf Mahkemesi kararını verdi. O olağanüstü kurultayların da 39. olağan kurultayın da geçersiz olduğunu söyledi. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu tekrar genel başkan olarak görevlendirdi. Siz o zaman yapılan bu uyarıları neden dikkate almadınız? Ya acaba olabilir mi? Biz boşa mı kürek çekiyoruz şeklinde düşünmediniz. Yani baktığın zaman partinin gerçekten bu zamana kadar çok yanlış bir biçimde yönetildiği, evet, ortaya çıkan durumda gerçekten gözler önüne serilmiş oluyor.
1: Ben bir de şunu merak ediyorum, şimdi bir yönetim için yapılanlar yapılacakların da referansıdır. Bundan daha kötü bir senaryo var mı CHP için?
0: Şimdi CHP ikiye bölünür mü? O konuşuluyor. Şimdi Özgür Özel ve arkadaşları bundan sonra ne yapacak? Hatta bazı CHP milletvekilleri şunu açıkladılar. Dediler ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı altında biz milletvekili olmayız. Genel başkan olarak tanımıyoruz ve biz CHP'den ayrılırız dediler. Bunu neden söylüyorlar? İkinci bir yedek bir parti hazırlığı var. Şimdi o yedek parti hazırlığı öteden beri konuşuluyordu. Evet. Hatta Özgür Özel de bunu kabul etti. Dedi ki yedek parti hazırlığımız var. Ancak biz bunu partinin kapatılma ihtimaline karşı hazır tutuyoruz. Ama ortada böyle bir durum yok. Kimse CHP'yi kapatmayı düşünmedi. Aklından dahi geçirmedi. Öyle bir risk ya da tehlike de gündemde değildi. Ancak Özgür Özel bir de öyle bir algı oluşturmaya çalıştı. Yani CHP kapatılacak. CHP'yi kim kapatmak istiyor ki? Kimin öyle bir niyeti var ki? Siz olmayan bir niyet üzerinden nasıl bir yedek parti kurdunuz? Orada da farklı algı oyunları içerisine girdi. Ancak o da tutmadı. Ancak şu bir gerçek ki iki yedek parti hazır. Özgür Özel ve arkadaşları o yedek partiyi genel merkezde belli, nerede olduğu belli, yeri de hazır. Onu hazırda tutuyorlar. Ancak oradan CHP içerisinden hemen kopuş gerçekleşir mi? Hemen kopuş gerçekleşmez. Tıpkı CHP genel merkezini terk etme olayında olduğu gibi yine vuruşarak çekilmeyi planlıyorlar. Son ana kadar olağanüstü kurultayı toplamanın şartlarını oluşturacaklar. Onu oluşturamazlarsa ve Kemal Kılıçdaroğlu da o arınma çağrısı doğrultusunda bazı isimlerle milletvekilleri dahil olmak üzere CHP milletvekillerinin ilişkini keserse, onları partiden gönderirse ve Özgür Özel de artık şu anki mevcut yönetimde kendisine yer olmadığını düşünürse, o kopuş gerçekleşir. O parti çatısı altında buluşurlar. Hatta o partinin isimine yönelik farklı değerlendirmeler de oldu biliyorsun. Ekrem İmamoğlu'nun isminin ve soy isminin baş harflerini oluşturduğu Ekim Partisi, evet, olacağı söylendi. Daha sonra Hürriyet Partisi ismi geçti. Yine başka bir ismin değerlendirilebileceği konuşulduğu söyleniyor. İsim netleşmedi. Ancak Özgür Özel ve arkadaşları CHP içerisinde artık kendilerine yer olmadığını düşünürlerse ve ihraçlar gerçekleşirse o yedek partiye geçişler olabilir. Ancak parti kurmak, onu örgütlemek, onlar da kolay değil. Şimdi bir partinin mali kaynaklarının olması lazım. Mali gücünün olması lazım. Şimdi Ekrem İmamoğlu CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ilan edildiği zaman şu ortaya çıktı. Belediye kaynaklarının Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını desteklemek için kullanıldığı, bir fon oluşturulduğu ortaya çıktı. Evet. Hatta bazı rüşvetlerin alınmasının, yolsuzlukların yapılmasının sebeplerinden bir tanesinin de o olduğu ortaya çıktı. Yani o fonun desteklenmesi, orada para biriktirilmesi için bunların yaşandığı ortaya çıktı. Baktığımız mevcut tabloya baktığımızda şu an itibariyle birçok CHP'li belediye başkanının görevinden uzaklaştırıldığını ve tutuklu olduğunu görüyoruz. Onların yerine yeni görevlendirmeler yapıldı, kayyumlar atandı. Dolayısıyla o belediye bütçelerinden, o dev bütçelerden yeni parti faydalanamayacak. Oradan bir para aktarılamayacak. Yine hazineden faydalanabilmek için, hazineden para yardımı alabilmek için bir partinin işte il ve ilçelerde belirli oranda örgütlenmesi gerekiyor. Yine aynı zamanda belirli bir sayıya ulaşması gerekiyor. Üye sayısına ulaşması gerekiyor. Bunlardan da mahrum kalırlarsa ondan da faydalanamazlar. Orada da şu devreye girebilir. Şu an itibariyle kurulmuş bir partinin ismi geçiyor. O parti daha önce müracaat yaptığı için ve örgütlendiği için orada faaliyetlerini sürdürebilecekleri ifade ediliyor. Farklı formüller de konuşuluyor. Şunun da işte kulislerde şu tür değerlendirmeler de yapılıyor. Ya da Özgür Özel'e şu tür akıllar da veriliyor. Ya işte İyi Parti'ye geçin madem. Orada işte daha güçlü bir grup kurarsınız şeklinde değerlendirmeler de yapılıyor. Yine yeni partiye geçecek milletvekillerinin sayısının ne kadar olacağı da tartışılıyor. Grup kuracak kadar milletvekili sayısına ulaşılabileceği, ancak birçok ismin yine taraf değiştirip Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında da yer alabileceği söyleniyor. Tabii Kemal Kılıçdaroğlu'nun yollarını ayıracağı beklentisi içinde olan vekiller hariç, yani o arınma kapsamında olan vekiller hariç. Dolayısıyla siyasi belirsizlik şu an itibariyle devam ediyor. Özgür Özel de mutlaka bir yol haritası belirleyecektir. Ancak şu an itibariyle yine tıpkı genel merkezde olduğu gibi parti içinde de vuruşarak çekilme eğilimi hakim. Sonuçta çıkıp diyeceklerdir ki işte gördünüz, bizim CHP'de kalmamıza, CHP'de politika yapmamıza imkan kalmadı. Kemal Kılıçdaroğlu tasfiye uyguluyor, işte bizim önümüzü kesmeye çalışıyor. Biz de mecburen ayrıldık algısını oluşturabilmek için de yine CHP içerisinde farklı yollar izleyeceklerdir.
1: Peki şu çok mu zordu, yani süreç başladığı andan itibaren bugünlere gelmeden önce Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelip, yani parti daha kötüye gitmesin, birlikte olalım, kimin genel başkan olduğunu şu anda bir önemi yok, sonrasını birlikte inşa edelim deyip bu şekilde daha da güçlenmesi söz konusu olmaz mıydı? Hem daha saygın, hem daha anlaşılır olmaz mıydı bu hareket? Yani bu yolu seçmek ne kadar mantıklıydı?
0: İşte onu yapmadılar. Neden yapmadılar? Çünkü düşman hukuku uyguladılar. Kemal Kılıçdaroğlu kaybettikten sonra, yani bir baktık Kemal Kılıçdaroğlu böyle çok kötü olmuş onların nezdinde. İşte Kemal Kılıçdaroğlu işte çok kötü bir genel başkanlık yapmış. Kemal Kılıçdaroğlu partiyi yönetememiş. Kemal Kılıçdaroğlu ortaya çıkan başarısızlığın sorumlusuymuş gibi ortaya koydular. Halbuki şu anda görüyoruz ve anlıyoruz ki Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiler. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak seçim çalışmalarını yürütüyor. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu bunu yaparken arkasından başka işler çevriliyormuş. Zoom toplantıları yapılıyormuş. İşte Ekrem İmamoğlu toplantılar düzenliyor. Özgür Özel katılıyor. Engin Altay katılıyor. Diğer CHP'nin önemli isimleri, milletvekilleri katılıyor. Bir yandan Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığı için yarışıyor. Arkasında da Kemal Kılıçdaroğlu nasılsa kaybedecek, onu da daha sonrasında genel başkanlıktan nasıl göndeririz şeklinde bir organizasyon yapılıyormuş. Kemal Kılıçdaroğlu ne dedi? Kurultayda, o şaibeli kurultayda, ben dedi seçime sırtımda hançerlerle girdim dedi. Neden girmiş? İşte arkasından Zoom toplantıları yapılıyormuş. İşte altılı masada yaşananlar ortada. Ekrem İmamoğlu'nun o dönemde sergilediği tavır ortada. İşte kazanacak aday, kazanamayacak aday tartışmaları yaşandı. Yani hatırlar mısın? Kemal Kılıçdaroğlu kaybettikten sonra, ya da kurultayda kaybettikten sonra, o şaibeli kurultayda kaybettikten sonra Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan muameleleri hatırla. Evet. Ya Hacı Beyiktaş'ta bir organizasyon düzenleniyor, anma töreni düzenleniyor. Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel oturuyor. Onların önüne sehpa konulmuş, onların önünde su var. 13 yıl CHP'nin genel başkanlığını yürütmüş. Kemal Kılıçdaroğlu'nun önüne sehpa dahi koymamışlar, su dahi yok. Yani bunlar yapılabilir şeyler mi? Bunlar kabul edilebilir şeyler mi? Yani Kemal Kılıçdaroğlu'na düşman hukuku uyguladılar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayı kaybetmesi için delegelerin parayla iradelerinin satın alındığı ortaya çıktı. Yani market kartları dağıtıldığı, paraların dağıtıldığı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu bu kurultayı demokratik bir yarış sonucunda mı kaybetti? Yoksa mutlak mutlan kararıyla birlikte ortaya çıktığı gibi delegeler parayla mı iradeleri yönlendirildi? Market kartları mı dağıtıldı? İşte delegelerin yakınlarına CHP'li belediyelerde iş vaadiyle mi bu kurultayı Özgür Özel kazandı? Mahkeme kararına baktığımızda bu şekilde olmuş. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın açıklamalarına bakıyoruz, ifadelerine bakıyoruz. İşte delegelere para verildiğini, onları örgütlemek için il il dolaştığını, onların oylarının Özgür Özel'e kanalize edilmesi için çalıştığını anlatıyor. Yine başka bazı iddialar var. Özgür Özel'in belediye başkanı adayı göstermek için bazı isimlerden para aldığı iddia ediliyor. Muhittin Böcek diyor ki oğlum Gökhan Böcek gitti CHP genel merkezine 1 milyon 200 bin euro verdi diyor. İşte önce 900 bin euro topladık, yetmez dediler, 1 milyona tamamladılar, tamamlayın dediler diyor, onu verdik, üstüne 200 bin euro daha istediler diyor. Özkan Yalım işte ben de 1 milyon 200 bin lira verdim diyor. Birisi genel merkezin 6. katında Veli Ağbaba'nın yönlendirdiği birisine verdim diyor. Öbürü diyor Özgür Özel'in yönlendirdiği kişiye verdim diyor. Ya bu ifadeler yok mu? Bu itiraflar yok mu? Bunlar iddianamelere girmediler mi? Şimdi Özgür Özel hakkında da birçok iddia var. Hazırlanmış fezlekeler var. Kemal Kılıçdaroğlu ne yapacak? Bunların üstünü örtmez Kemal Kılıçdaroğlu. Dediğimiz gibi adı arınma komisyonu olmayabilir ancak işlevi o olacaktır. Bir arınma komisyonu kurar. Bütün hakkında iddia olan genel merkezdeki isimler, genel başkan yardımcıları, eski parti yöneticileri, milletvekilleri kim varsa onları önüne koyar. İlçe başkanları, il başkanları, belediye başkanları onları önüne koyar. Ve daha önce yaptığı arınma çağrısı doğrultusunda o isimlerin üzerine çizer. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu da bir vaatle geliyor. Ne diyor? CHP'yi ben ahlaki değerlerine döndüreceğim diyor. CHP bu zamana kadar hiç ahlaki yönden eleştirilere uğramamıştı diyor. Hiçbir zaman için diyor ahlaki tartışmalar CHP içerisinde bu kadar ayyuka çıkmamıştı diyor. Ben diyor CHP'yi eski kodlarına döndüreceğim diyor. Onun gereği de ne? Bu tartışılan isimlerle yolları ayırmak. Dün Özgür Özel'in bir açıklaması vardı. Bence çok talihsiz bir açıklama. Diyor ki işte insanın çocuğu diyor hırsızlık da yapsa diyor onu korur kollar diyor. Görmezden gelir diyor. Ya bu aslında bir itiraf. Evet, CHP içerisinde bazı isimler yolsuzluğa bulaştı, hırsızlık yaptı, rüşvet aldılar. Ama ben onları diyor koruyup kolladım diyor. Ya hırsızlığın koruyup kollanması mı olur? Hani çocukluktan örnek verdiğiniz zaman duygusal bağınız vardır. Onu bir nebze anlaşılabilir. Ama CHP'nin kurumsal bir yapısı var. CHP'ye oy veren milyonlarca kişi var. CHP'ye gönül vermiş insanlar var. Siz o oy veren insanların duygularıyla oynayamazsınız. Onların umutlarını boşa çıkartamazsınız. İşte bunlar bizim çocuğumuz. Hırsız ama ben bunu korurum, kollarım. Olmaz. Böyle yaptığınız için bu isimlerle yollarınızı ayırmadığınız için geldi CHP bugün duvara tosladı. Çıkmaz bir yola girdi. Mutlak mutlak kararıyla karşı karşıya kaldı. Ondan sonra da yargıyı eleştiriyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyorlar. Yine altını çizeyim. Bu dava süreçlerinin hiçbir tanesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun başvurusu var mı? Yok. Kemal Kılıçdaroğlu dava açmış mı? Yok. Hatta savcılık çağırıyor mağdur sıfatıyla, dinlemek istiyor, gitmiyor. Davayı açanlar kimler? CHP'nin eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı. Davayı açan kim? CHP'nin kurultay delegeleri. Ya düşünebiliyor musun? CHP'nin bir kurultay delegesi diyor ki bizi Ankara'ya çağırdılar, pavyona götürdüler. Orada bana $1000 verdiler, filancaya $1500 verdiler. İşte ben o paranın bir kısmını dağıttım. İşte ben kullanmadım ama filanca delege bunu aldı. Onun karşılığında oyunu Özgür Özel'e kullandı. Bir başka delege diyor ki ya diyor Ekrem Başkan'ın yanına gittik diyor. Ekrem Başkan bize dedi ki gidin Özgür Karabat'la görüşün. Onunla bir araya gelin. Gittik genel merkeze görüştük. Özgür Karabat dedi ki başkanım ilçe başkanı işte alın bu parayı 100 bin lira vereyim. Ya 100 bin lira ne ki, siz ne yapıyorsunuz? daha fazla vermeniz gerekiyor dedim. Onun karşılığında 200 bine çıkarttı. O parayı ben aldım, 20'şer bin halinde diğer delegelere dağıttım diyor. Onlar da para karşılığında oylarını Özgür Özel lehine kullandılar diyor. Daha sonra yine Özgür Özel taraftarları ve Ekrem İmamoğlu taraftarları market kartları dağıtıyor. Hatta bir delegeye fazladan market kartı gönderilmiş. Daha sonra arıyorlar, diyorlar ki ya kusura bakmayın, size çok fazla göndermişiz. Onların bir kısmını yollar mısınız? Ya bütün bunlar ifadelere girdi, iddianamelere girdi. Market kartlarıyla, işte delege pazarlıklarıyla, maddi beklentilerle. Yine aynı zamanda CHP'li belediyelerde delegelerin yakınlarına iş verilmesi vaatleriyle delegenin oylarının yönlendirildiği, bazı delegelerin oylarının yönlendirildiği ortaya çıktı. Ve mahkemede nihayetinde kararını verdi. Dedi ki yani bu 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan 38. olağan kurultayda delege iradesi sakatlanmıştır. Kurultay olması gerektiği gibi demokratik sınırlar içerisinde gerçekleşmemiştir. O demokrasinin koşulları oluşmamıştır. Dolayısıyla ben mutlak muttan kararı veriyorum ve o kurultayı hiç yapılmamış sayıyorum dedi. Şimdi siz o dava süreci başladığından beri neden hiç inisiyatif almadınız? Neden Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelmediniz? Yine kulislere şu da yansıdı. Özgür Özel'in kapalı toplantılarda, milletvekilleriyle yaptığı toplantılarda, parti yöneticileriyle yaptığı toplantılarda şunu dediği de iddia edildi ve ortaya çıktı ya da ifade edildi. Mutlak buttan kararı çıkmayacak. Biz arka kapı diplomasi yürütüyoruz. Eğer mutlak buttan kararı çıkarsa bileklerimi keserim. Özgür Özel'in bu tür ifadeler kullandığı da ortaya çıktı ya da iddia edildi. Siz neye güveniyordunuz mutlak buttan kararı çıkmayacağına? Ya da ilk derece mahkemesi bu yönde bir karar verdiği zaman Ankara'da yargıçlar var diyordunuz. O zaman yargının verdiği karar değerli oluyordu. Fakat istinaf sizin kabul etmeyeceğiniz ya da reddettiğinizi söylediğiniz bir karar verdiği zaman niye tırnak içerisinde söylüyorum sarayın hakimleri var, işte sarayın yargısı devreye girdi şeklinde değerlendirmelerde bulunuyorsunuz. Yargı işinize gelen kararlar verdiği zaman destekliyorsunuz. Vermeyen karar verdiği zaman işte güdümlü yargı yönlendirildi, burada yargı bağımsızlığı yok şeklinde değerlendirmelerde bulunuyorsunuz. Böyle bir tutarsızlık olabilir mi? Dolayısıyla ortaya çıkan sonuçtan Özgür Özel ve ekibi sorumludur. CHP'nin şu anda yaşadığı sorunların altında bu vardır. Özgür Özel'in de iradesini Ekrem İmamoğlu'na bağlaması vardır.
1: Son iki dakikamız var. Onda da şunu sormak istiyorum. Bugün yaşananların bir hukuki karşılığı da olacak mı? Bugünle ilgili bir dava süreci olur mu?
0: Ya şöyle... Tabii CHP Genel Merkezi'nin ne hale getirildiğini görüyoruz. Orada işgal halinde bulunanlar, orayı işgalci gibi kullananlar, partiye zarar verenler, onlarla ilgili tabii ki mutlaka eğer başvurulması halinde hukuki süreçler işletilebilir. Yine aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret eden isimler hakaret davasına muhatap olabilirler. Aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu genel başkan olarak görevlendirildikten sonra eğer partiden usulsüz olarak harcamalar yapıldıysa, partinin araçları yine usulsüz olarak kullanıldıysa onun mutlaka yardımları olabilir. Tabii ki bütün bunlar da yine Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gelip koltuğa oturduktan sonra ve ortaya çıkan tabloyu gördükten sonra mutlaka netleşecektir.
1: Yani yine bir düşman hukuku mu izlenir, bir karşı dava açılması söz konusu olur mu, yoksa bunun üstü kapatılır mı? CHP'nin kendi içinde bahsediyorum.
0: Yani şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben anlayışını biliyorum. Üç aşağı beş yukarı. Kemal Kılıçdaroğlu kindar bir isim değil. Kindar bir kişi değil. Daha çok işte kutuplaştırmadan yana değil. Parti içerisinde insanları ayrıştırmadan yana değil. Dolayısıyla birçok şeyi de bu süreçte görmezden geldiğine de şahit olduk. Dolayısıyla mutlaka değerlendirecektir. Gerçekten partinin tüzel kişiliğine uygun olmayan hareketler varsa onunla ilgili gereğini yapar. Ancak işte bazı fevri hareketler varsa onlara da ayrı değerlendirecektir. Onu bekleyip görmek lazım. Ama burada şunun altını çizmek lazım. Kemal Kılıçdaroğlu partide yolsuzluğa, usulsüzlüğe, ahlaksızlığa karışmış isimlerle hiçbir zaman uzlaşmayacaktır.
1: Peki. Ahmet Sözcan, çok çok teşekkürler. Şimdi kısa bir ara vereceğiz akşam haberlerine. Az sonra tekrar devam edeceğiz ama öncesinde bitiriyoruz. Peki. Peki, şimdi yayınımızı bitiriyoruz. Az sonra tekrar birlikte olacağız.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan...
2: Vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
5: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork TR. 30 yıldır sizinle.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A-Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: 50 yıllık tecrübemizle kurban bağışlarınızı Müslüman kardeşlerimize ulaştırıyoruz. İhlasvakfi.org.tr adresinden 2 adımda kolaylıkla kurban bağışı yapabilirsiniz. 0212 451 49 çift 0.
3: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

Sevgili sürücüler, trafik ışıklarına uyma alışkanlığı hem sizi hem de başkalarını yeşil ışıkta güvenli kılar. Unutmayın, sarı ışık geçmek için değil, durmak içindir. Trafikte kontrol sende. Sarı ışıkta dur, kırmızı ışıkta bekle. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit, 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.
2: Kurbanla gülümset. Dünyanın dört bir yanındaki mazlumların yüzü senin kurbanınla gülsün. Yurt dışı hisse bedeli 5.900 lira. Gazze hisse bedeli 11.000 lira. Deniz Feneri Ork.tr 30 yıldır sizinle.
3: Aman efendim ne de güzel kurbanla gülümset. Deniz Feneri ile yar yar bayramı şene.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Dünyanın bir ucunda sessiz bir bekleyiş var. Bir babanın evladının tabağına koyacak bir lokma bulamadığı o ağır çaresizliği bilir misiniz? Siz kurban bağışınızla iyiliğe niyet ettiğinizde İhlas Vakfı olarak biz o aşılmaz denilen yolları, o zorlu coğrafyaları aradan çıkarıyoruz. Çünkü biliyoruz, uzak diye bir yer yoktur. Henüz uzatılmamış eller vardır. İhlas Vakfı, kardeşliğe giden en kısa yol.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Sağlıklı Türkiye. Sağlıklı günler sevgili izleyiciler. Bugün sizlere diz protezlerinden bahsedeceğiz. Diz protezi nedir? Hangi hastalıklarda kullanılır? İşte tüm bu soruların cevaplarını bulmak için bugün aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından ortopedi ve travmatoloji uzmanı Profesör Doktor Atilla Parmaksızoğlu bizlerle. Ben hemen kendisine de dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
7: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyi misiniz?
6: Biz deyiz hocam. Sizleri gördük, daha iyi olduk.
7: Çok teşekkür
6: Uzun
7: ederim.
6: Uzun zaman oldu hocam değil mi?
7: Evet. Bayağı oldu. Pandemi evet. Öncesiydi. Araya
6: yine
7: pandemi girince.
6: Evet. Aramızdasınız. Çok mutluyuz. Evet. Evet hocam, bugün konumuz da yine birbirinden önemli. Daha önceki programımızda da yine diz hastalıklarından konuşmuştuk ama bugün diz protezlerinden konuşacağız. Evet. Hocam neredeyse vücudumuzun bütün ağırlığını ve yükünü çeken dizlerimiz. Ama zaman geçtikçe yani aşınmaktan dolayı biz artık protezlere de ihtiyaç duymaya başladık. Hı-hı. Öncelikle diz protezi nedir hocam, bahseder misiniz?
7: Şimdi diz protezi yıpranmış olan eklemin, hı-hı, yani diz ekleminin kıkırdaklarının harabiyeti sonucu oluşan ortamı ortadan kaldırmak için aynen diz ekleminin fonksiyonlarını yerine getirecek olan bir cihazın diz içerisine yerleştirilmesi. Tabi bu halk arasında kireçlenme olarak bilinse de aslında yıpranma, yani çok kullanmaya bağlı, kiloya, hı-hı, bağlı, bazı romatizmal hastalıklara bağlı olmak üzere diz eklemindeki kıkırdak yapının erimesi sonucu oluşan problemin orta çözümü için kullanılan bir şey. Hı-hı. Ancak tabii bu ilk başlarda her kıkırdak yıpranmasında diz protezi kullanılmaz.
6: Evet.
7: İlk basamaklardan başlayıp önce ilaç tedavileri, fizik tedaviler, diz içerisine yapılacak olan enjeksiyonlar gibi şeylerle diz protezine yapılma yaşını geciktirerek en son aşamada, yani kıkırdaklar artık tamamen bitecek, kemikler, evet, birbirine değecek, o zaman diz protezi yaparak hastalara yeni bir yaşam sunmak amacımız.
6: Evet. Yani biz aslında halk dilinde de bildiğimiz hocam, dizlerde su kaybı diye bildiğimiz, artık su bitti, dizdeki sular bitti, ilaç tedavileri oldu, en son aşamada diz protezi takıyorsunuz, öyle mi?
7: Evet. Şimdi burada, hı-hı, da bu sorunuz için çok, hı-hı, teşekkür ederim. Dizdeki su kaybı, diz eklemi içindeki su kaybı değil aslında. Hmm. Kıkırdaktaki su kaybı. Yani, evet, kıkırdak içerisindeki suyun yaşla ilgili olarak kaybolması neticesi kıkırdak elastikiyetini, hmm, kaybedip daha çabuk yıpranması demek anlamındadır. Hmm. Diz içi aslında tam tersine, diz eklemi içerisinde su fazlalaşır. Ama kıkırdakta kaybolduğu için kıkırdağın dayanıklılığı azalır. Dolayısıyla yıpranması hızlanır. Halk arasında öyle bilinir. Evet, yani kıkırdaktaki su kaybına netice, hı hı, sonucu diz ekleminin yıpranmasıyla oluşan bir problem bu.
6: Evet.
7: İşte ağrıyla başlıyor, ortaya çıkar. Hı hı. Fonksiyonel bir kayıp oluşur. Hareketler azalır, kaybolur. Hı hı. Hareketler azalınca diz ekleminin etrafındaki olan kaslar zayıflar. Kaslar, hı hı, zayıfladıkça ağrı tetiklenir. bu şekilde bir kısır döngü şeklinde devam eder.
6: Evet, birçok hastalık da bunu tetikliyor aslında, değil mi hocam? İşte bunun içine romatizmal hastalıklar girmiş oluyor bir nevi. Spor yapanlar da çok fazla görüyoruz aslında.
7: Tabii ki şimdi aynen arabanın lastiği gibi düşünelim. Kullanmayla yıpranan bir şey. Yani kiloyla, yaşla, işte mesela veya kıkırdak kaybına yol açacak romatizmal hastalıklar veya travmatik olabilir. Mesela kırık geçirmiştir eklem içerisinde. Kırık, kırığa bağlı kireçlenmeler yani yıpranmalar oluşur. Kıkırdak kayıpları. Bunlara yapılacak şey en son çare olarak protez yapmak gerekir.
6: Her yaşa uygun mu hocam peki protez yapmak?
7: Şimdi bu da literatürde tartışılan bir şey aslında. Günümüzde ne zaman gerekiyorsa o zaman yapmak lazım diyelim.
6: Evet.
7: Yani her yaşta yapılabilecek kalça ve diz protezleri dahil olmak üzere her yaşta yapılabilecek ameliyatlardır bunlar. Yeter ki ihtiyaç olsun. Yani
6: evet.
7: Bunun yaşı yok ama
6: genellikle aslında değil mi hocam? Evet.
7: Tabii. Genellikle arzu ettiğimiz yaş ileri yaş düzeyi. Yani 60'ından sonra 50'sinden sonra yapmak gerekir ki bunun da tabii bunun amacı da şu. Bir dayanıklılık ömrü var. O dayanıklılık ömrünü bir ameliyatla işte hastamıza verelim. Yoksa ikinci, üçüncü ameliyatlar gerekmesin diye. Mesela 30 yaşında bir hastaya diz protezi yaparsanız şimdiki şartlarda dayanıklılığı 30 yıl diyelim. 60 yaşında tekrar bir ameliyat gerekebilir. Dolayısıyla 60'ı da yaparsak hastamıza tekrar bir ameliyat ihtiyacı doğmayabilir. Ama bir yaş sınırlamamız yok. Ne zaman gerekiyorsa o zaman. Çünkü artık hayat tatlı, güzel, konforlu bir hayat geçirmek lazım. Konforlu hayatın anahtarı da ağrısız bir diz eklemidir.
6: Kesinlikle. Peki hocam o konulara geleceğiz mi? Öncesinde yani ameliyat öncesinde yapılması gerekenler neler? Hastaların bunlara dikkat etmesi gerekiyor mu?
7: Şimdi bu çok önemli bir şey. Ameliyat öncesinde bir şey var. Ameliyat hazırlığı çok dikkatli ve titiz bir şekilde yapılması lazım. Birincisi hastanın herhangi bir yerinde enfeksiyon odağı olmaması lazım.
6: Yani, bu çok önemli değil mi hocam?
7: Yani kulak, burun, boğaz, diş, idrar yolu vesaire gibi kadın hastalıkları yönünden herhangi bir yerinde bir enfeksiyonun olmaması gerekiyor. Kalbinin mutlaka ameliyatı kaldırıp kaldırmayacağına göre incelenmesi gerekir. Hasta için hazırlıklar bunlar. Hekimin hazırlığı da kesinlikle bir kaliteli bir malzeme kullanması lazım. Yani protezler çok çeşitli markalar var. Deneyimli, tescilli markalarda kullanmak lazım. Üçüncü de hastane şartları.
6: Bu da çok
7: önemli. Yani hastane bu işe uygun olması lazım. Aksi takdirde problemlerle karşılaşabiliriz.
6: Evet. Yani siz aslında hastalarınızı öncesinde bir diğer hekimlerle birlikte bir konsültasyon yapıyorsunuz
7: tabii
6: değil
7: ki
6: mi hocam? Yani kalp hastası mı, sistemik rahatsızlıkları var mı? Bu da çok önemli bir detay ama en çok şurada altını çizmek istediğim detay enfeksiyon olmaması dediniz.
7: Evet.
6: Hocam ne gibi durumlara yol açar enfeksiyon varsa bir hastada?
7: Yani derlere düşmanıma vermesin diye. Evet. Bakın enfeksiyon gerçekten protez enfeksiyonları gerçekten çok önemli. Olmaması için elinizden gelen cerrah olarak her şeyi yapmalısınız.
6: Evet.
7: Yani hastayı bir sefer önceden dediğim gibi herhangi bir enfeksiyon odağının olup olmadığını çok iyi araştırmanız gerekiyor. Bir, tahlillerle ortaya koymanız gerekiyor. İki, ameliyathane şartlarının bu işe uygun olması gerekiyor. Üç, cerrahın çok titiz bir şekilde ameliyathaneye hakim olup kısa süreli bir ameliyat yapması. Üç, bunların tümünü birleştirdiğiniz zaman her şeyi yerine getirmiş oluyorsunuz ama enfeksiyonu sıfır edemiyorsunuz maalesef. Yani her şeyi yapmanıza rağmen enfeksiyon görülebilir mi? Görülebilir. Ama o zaman yapacak bir şeyiniz kalmıyor. Yok yani enfeksiyon çıkarsa her şeyi yapmış olmanıza rağmen çıkabilir mi? Çıkabilir ama çok nadirdir. Her şeyi yaptığınız zaman.
6: Peki enfeksiyon çıktıktan sonra hocam herhangi bir komplikasyon olabilir mi hastada?
7: Yani enfeksiyon nasıl etkiler aslında? Tedavisi çok zor.
6: Çok
7: hasta zorlu bir sürece giriyor. Hekim zorlu bir sürece giriyor. İkili üçlü ameliyatlar gerekiyor. O protezleri çıkartıyorsunuz. Tekrar yerine geçici bir madde koyuyorsunuz. Antibiyotik, antibiyotik, antibiyotik. Tekrar tahliller enfeksiyonla mücadeleyi başarmışsanız tekrar ikinci, üçüncü ameliyatlarla yeni protezler koyuyorsunuz. Yeni protezler koymuş olmaza rağmen gene enfeksiyonu olma ihtimali olabilir.
6: Yani aslında hasta için çok zorlu bir süreç.
7: Evet tabii en iyisi.
6: Yani sizin için de zorlu ama hasta için
7: enfeksiyonun olmaması.
6: Evet hocam diz protezlerinde çeşitlerden bahsettiniz ama siz en çok hangisini tavsiye ediyorsunuz?
7: Şimdi tabii çok ayrıntıya girmek istemiyorum ama şöyle iki çeşit söyleyeyim.
6: Evet.
7: Bir tanesi sadece yıpranan kısma protez. Yani unikondiler protez dediğimiz diz ekleminin yıpranan kısmına protez koymak. Bir de tümüne protez koymak. Eğer hastalarımız zamanında gelmişlerse sadece yıpranan kısma protez koyarak hastalara çok ileri düzeyde bir yaşam tarzı veriyorsunuz. Hem ağrısız hem fonksiyonel bir eklem elde ediyorsunuz.
6: Evet.
7: Dizin daha ilerlemiş bir vaziyette kıkırdak harabetiyle hasta gelmişse, o zaman dizin tümüne protez koyuyorsunuz. Tabii daha büyük bir cerrahi.
6: Evet,
7: dizin tümüne protez koymak daha büyük bir cerrahi. Hı hı. Ama hiçbirisi hastaya zarar veren bir şey değil.
6: Değil. Bunu da belirtmiş olalım. Evet. Peki hocam, diz protezi ameliyatı sonrası hasta nelere dikkat etmesi gerekiyor?
7: Bir sefer hekimin söylediği egzersizlere mutlaka iyi yanıt vermesi lazım. Hı hı. Yani diz çevresindeki adalelerin kuvvetlendirilmesi gerekiyor. Hı hı. Bu hem dizin fonksiyonel olarak çalışmasına, hem ağrının çok erkenden kaybolmasına, hem de emboli dediğimiz yani pıhtı atmasını önleme açısından bir hareketli olması lazım. Dizini tam açması ve tam kapatması hareketlerini çok iyi ve erkenden başarması gerekiyor. Onun dışında dikkat etmesi gereken bir şey yok. Yani yeter ki hareketleri yapsın.
6: Evet. Yani burada kan pıhtısını atması da çok önemli bir durum. Tabii, aslında evet. Hocam değil mi? Burada egzersiz en önemli faktör diyelim
7: hareketli
6: o zaman.
7: Olacak, hareketli olacak.
6: Çünkü hani diz protezi yapılan hastalarda hocam genellikle bir ağrısı ister istemez olacaktır. Tabii. Bunun haricinde de yani egzersize çok fazla yanaşmaya da biliyorlar.
7: Şimdi ağrıdan açılmışken ağrı için gerçekten çok önemli bir şey. Mümkün olduğu kadar bakın ağrı başlamadan kontrol altına alınmalıdır. Yani ağrı başladıktan sonra onu kontrol altına almak bir hayli zordur. Dolayısıyla bizim protokollerimiz var. Yani ağrı protokolümüz. Bazı hastalarımız mesela hastanede yatarken hiç ağrı duymuyor. Bakın ameliyatın birinci, ikinci, üçüncü günlerinde hiç ağrı duymuyorlar.
6: Böyle durumlar olabiliyor. Evet.
7: Ağrı protokolüne göre reçete ediyoruz hastaları. Gönderiyoruz evde. Hasta ağrıyor. Diyor ki ağrım var diyor. Niye? Çünkü verdiğiniz protokolü uygulamıyor.
6: Yani, evet.
7: Hareketini yapmıyor. Verdiğiniz ilacı gereksiz yere vesaire sebeplerle kullanmak istemiyor vesaire gibi. Yeter ki siz o ağrı protokolünü uygulayın, ağrısız bir eklem elde edersiniz. Hasta da ağrı duymaz. Yani hasta hareket ederse siz kan sulandırıcı ilaçlarla birlikte tromboemboli çoraplarını da kullanırsanız, bir de hastanız hareketli olursa pıhtı atması çok az, minimal düzeye düşer.
6: Peki bu hocam bahsetmiş olduğunuz çoraplar bu varislerde kullanılmış olan çoraplar.
7: Ona benzer çoraplar. Daha yumuşak varis çorabı gibi ama biraz daha yumuşak olan tipleri. Bazı hastalarımız mesela bunları geceleri çıkartıyorlar. Halbuki çıkartmaması lazım.
6: Çıkartmaması gerekiyor.
7: O çünkü hayat kurtarıcı bir şey. Ona ilave eklem ve ayak bileği hareketlerini veriyoruz. Ona ilave kan sulandırıcı ilaçlar. Bakın diz protezinde yaklaşık 15 gün iğne ile kan sulandırıcı ilaç kullanması lazım. Kalça protezlerinde 1 ay.
6: 1 ay, evet.
7: 1 ay bunları kullanması lazım. Ama eğer hastanın daha önceden kullandığı bir kan sulandırıcı ilaç varsa bizim verdiğimiz tedavinin akabinde de kendi kan sulandırıcısına
6: yine ilave olarak da kullanabiliyor o zaman hocam. Evet. Yani aslında burada en önemli detay hocam ağrı olmaması için bol bol egzersiz yapması gerekiyor aslında.
7: Tabii,
6: değil mi?
7: Yani verdiğimiz ilaçları düzenli kullanmasının ötesinde bol egzersiz ve hareket.
6: Evet. Hocam şunu da sormak istiyorum. Evet, diz protezi takılırken iki dize de birden protez takabiliyor musunuz aynı anda?
7: Tabii ki takarız. Yani iki dize de takıyoruz. Yeter ki iki dizi de protez yapılacak düzeyde olsun.
6: Evet.
7: Bir sakıncası yok.
6: Hani genelde hastalar çok fazla korkuyor. İşte bir dizime zaten yeterince işte protez takıldı ama sonrasında iki dizi ben nasıl çekeceğim, bu ağrıyı nasıl kaldıracağım diye.
7: Evet, hastalar genellikle öyle söylüyorlar. Evet. Ama kabul edip iki dizini ameliyat yaptıktan sonra teşekkür ediyorlar. İyi ki de yaptırmışız diyorlar.
6: İyi ki de değil mi hocam? Hocam peki beslenmeye dikkat etmesi gerekiyor mu hastanın? Özellikle kolajen takviyesi. Yani bu ağrıyı azaltır mı?
7: Protez ameliyat olmuş bir hasta için öyle bir protokol yok.
6: Yok.
7: Yani,
6: evet.
7: Kolajen takviyesi gibi bir şey uygulamamız yok. Bence gerek de yok. Yeter ki tek şeyimiz egzersiz ve hareket.
6: Egzersiz.
7: Bir de siz ameliyatı hakkıyla yapmış olmanız lazım. Bakın.
6: Ya bu çok önemli hocam.
7: Yeri gelmişken bunu da söyleyeyim. Bakın. Hasta ameliyattan sonra dizini tam açabilmeli.
6: Tam açabilmeli.
7: Hemen birinci gün dahil olmak üzere tam açabilmeli. Eğer tam açamıyorsa sert bir diz demektir. Bu ağrılıdır. Bu ağrılı olur. Siz istediğiniz kadar ağrı protokolünü uygulayın. Ağrıyı kontrol altına alamıyorsunuz. Yani hasta dizini tam açabilmeli. Dizini tam kırması daha sonraki aşamalar. Ama dizini en önce ilk aşamada dizini tam açabilmelidir hasta. O zaman o türlü hastaların ağrı duymazlar zaten.
6: O zaman bu yapılan teknikten kaynaklı bir şey değil mi hocam?
7: Yani tabii diz eklemin iki tane boşluğu vardır. Bakın bir tam dizinizi uzatırkenki aradaki boşluk. Bir de kırdığınız zamanki aradaki boşluk. İkisi birbirine eşit olması lazım. Ya yani birisi birisinden dar olursa ya kırarken ya uzatırken eksik kalır.
6: Eksik kalır.
7: İkisi dengeli olacak. Yani mesela hakkıyla yapılanması gereken dediğim şey budur. Bir de şöyle bir bizim cümlemiz vardır ortopediler arasında. Diz protezi kemiği kesme ameliyatı değildir. Yani kemiği keserek oraya bir protez koymak marifet değil. Esas diz protezi bağ dengesi ameliyatıdır. Yani o dengeyi iyi kuramazsanız ne kadar güzel kemiği kesip oraya bir metal parçası koyarsanız koyun, başarı elde etmeniz mümkün değildir.
6: Peki hocam şunu da soracağım. Diz protezi bunu vücut kabul edebilir mi oradaki kemik? Yani öyle bir durumla karşılaşıyor musunuz?
7: Diz, yani o koyduğumuz materyaller evet. Tescilli materyaller. Evet. Bu yani diz vücudun kabul etmemesi diye bir şey yok.
6: Yok.
7: Kabul etmiyorsa enfeksiyon vardır.
6: Enfeksiyon var. Evet, bu da sıkıntılı
7: bir. O işte öyle bir tabir gelmiş. Hı-hı. Vücudu metali kabul etmedi ama o şehir efsanesi, o enfeksiyon demektir.
6: Enfeksiyon demek.
7: Bir de enfeksiyon cümlesine bir şey daha ilave edeyim. Hastanın 1-1,5 aydan sonra devam eden bir ağrısı varsa enfeksiyon ekarte edilmelidir. Hı-hı. Yani ilk akla gelecek şey dizinde enfeksiyon var demektir.
6: Evet hocam. Bu da çok önemli
7: veya
6: bir detay. Yani enfeksiyon
7: sert
6: burada
7: diz
6: çok
7: demektir. Yani
6: bir
7: dizini tam açamıyordur, tam kapatamıyordur. Ya dizinde sertlik vardır ya da enfeksiyon vardır. Bu ikisini düşünmek gerekir.
6: Evet. Hocam o zaman şunu da söyleyebilir miyiz? Yani diz protezi takıldıktan sonra hasta normal yaşantısına ne zaman dönebilir? Hareket kısıtlılığı olacak mıdır? Yürüyüş yapmayı çok
7: şimdiki
6: seviyor, spor yapmayı çok
7: protezler,
6: seviyor.
7: Bakın Müslüman bir ülkeyiz.
6: Evet.
7: Hiç şu anki kullandığımız protezler namaz kılmaya elverişli protezlerdir. Yani dizin, hastanın, kişinin daha doğrusu... Ameliyat olmadan önceki, hiç dizinde kireçlenme ve yıpranma olmadan önceki hareket açıklığı neyse diz protezinden sonra da aynısı olur. Yani tam uzatabilir, tam kırabilir.
6: Tam kırabilir.
7: Kırabilir. Eğer kıramama veya uzatamama gibi durum varsa o zaman dediğim gibi yine o iki enfeksiyon. Boşluğu yumuşak doku dengesini iyi sağlayamamışsınız demektir.
6: Gerekiyor.
7: Rehabilitasyon şöyle, bakın hasta sabah ameliyatını olur, akşama yürür. İki diz protezinden ameliyat olmuş olsa dahi. Akşama yürüyecek, ertesi günü merdiveni çıkacak, 1-1,5 ay sonra da hiçbir şikayeti kalmayacak.
6: Harika hocam. Evet, yani hemen hasta sosyal yaşantısından dönebiliyor o zaman.
7: Tabii ki. Masa başı görevi ise ay sonra işini gücünü görebilir.
6: Hocam peki diz protezlerin bakımı olabiliyor mu? Diz protezi bakımı diye bir şey var mı?
7: Yok, bu yani diz protezi bakımı şöyle. Buradan şunu anlıyorum ben. Diz protezinde 2 veya 2,5 yıl, biz bunları hastalara da söyleriz. Evet. 2 veya 2,5 yıl kadar süre içerisinde diz protezi olmuş bir kişi herhangi bir yerde bir ameliyat olacaksa, dişini çektirecekse veya idrar yolundan bir sıkıntısı varsa, dişinde ağrı varsa mutlaka vakit kaybetmeden ilgili branş tarafından tedavi edilmesi gerekir. İlgili branş hangi antibiyotiği uygun görüyorsa mutlaka onu alması gerekir. Takdirde diz protezi yapılmış olan yerler vücudun en zayıf noktalarıdır. Dişinizde iltihap vardır, idrarınızda İltihap olur, tedavi ettirmezsiniz. İdrarınızdaki mikrobik ajan dizinize gelir, yerleşir.
6: Oo.
7: O da işte enfeksiyon. Bu geç enfeksiyon.
6: Evet.
7: Der.
6: Enfeksiyon burada çok büyük rol oynuyor.
7: Dolayısıyla 2 veya 2,5 yıl kadar hastaların dikkat etmesi gereken şey, en önemli şey bu. Onun dışında başka bir şey yok.
6: Peki hocam ameliyattan sonra dizde ısı artışı oluyor mu? Dizlerde?
7: Ya ilk başlarda bir hafif bir reaksiyon olabilir ama bu enfeksiyon anlamına gelmez.
6: Gelmez.
7: Ama klinik bulgular mesela ısı artışıyla birlikte dayanılmaz bir ağrısı varsa, hareket kısıtlılığı varsa enfeksiyon demektir o. Tahliller de onu destekliyorsa enfeksiyon demektir. Bir ay içinde bakın böyle bir enfeksiyondan şüpheleniyorsanız işimiz daha kolay. Ya o zaman yıkama debritman dediğimiz tekrar açıyoruz, yıkıyoruz, içindeki plastik maddeyi değiştiriyoruz ve iyileşiyor aslında.
6: İyileşiyor.
7: Ama bir aydan sonra böyle bir durum varsa artık enfeksiyonla başa çıkmak için bütün protezleri çıkartmamız gerekir.
6: Evet. Şunu da sormak istiyorum hocam. Diz protezinde gevşeme olabiliyor mu?
7: Olur. İşte o dayanıklılık süresidir.
6: Evet.
7: Enfeksiyon varsa daha erkenden veya siz ameliyat yaparken tam sıkı bir şekilde onu sağlam bir şekilde oturtturamamışsanız veya açılarını düzgün koyamamışsanız, yük dağılımını iyi sağlayamamışsanız veya işte bağ dengesini oluşturamamışsanız bu protezlerin ömrü uzun olmaz. Erkenden gevşerler.
6: Evet.
7: Ama her şeyi hakkıyla yapmışsanız ortalama dayanıklılık 25, hatta benim bir şeyim var 30 yıldan fazla.
6: 30 yıldan fazla dayanabiliyor bir protez değil mi hocam? Her yaş için hiç fark etmeksizin.
7: Evet. Gençlerde bu biraz daha sıkıntılı olabilir çünkü daha çok hareketli.
6: Hareketli, evet.
7: Hareketli olunca daha çok kullanacak. Daha çok kullanınca ömrünü daha azaltabilir. Onun için ya bu söylediğim 60 yaş üzerindeki hastalarımızda tek seferlik bir ameliyat olarak değerlendirebiliriz.
6: Evet, harika hocam. Evet hocam, diz protezlerinden bahsettik ama ben sizi hazır bulmuşken biraz kalça protezi dedik konumuzun başında da. Dilerseniz bir de kalça protezlerinden bahsedelim. Kalça protezlerine ne zaman gerek duyuyorsunuz hocam?
7: Bakın kalça protezleri belki diz, yani bir yaş sınırlaması yapacaksak kalça protezleri diz protezlerimizden daha geniş bir alana sahip.
6: Evet.
7: Yani kalça protezini her yaşta yapabilirsiniz.
6: Her yaşta yapabiliyoruz.
7: Her yaşta dedim, çocukluk ve ergenlik yaşı hariç olmak üzere. Yeter ki orada da kalçanın ekleminde yıpranmışlığı protez yapma uygun derecede olsun.
6: Uygun olması gerekiyor değil mi hocam?
7: Evet.
6: Hocam şeyle çok karşılaşırız mesela, yeni doğmuş bebeklerde kalça çıkıklığı. ya da işte doğuştan ondan sonra kalçasının olduğu o kemik, om kemiği dediğiniz kemik hiç gelişmemiş ama işte gelişme çağı bittikten sonra 18 yaşını geçtikten sonra oraya bir protez takılması gerekiyor diye. Geçmişte çok duyduk hocam. Tabii, şimdiki tabii teknoloji de gelişti ama siz bu durumlarda ne gibi operasyonlar uyguluyorsunuz?
7: Eğer hastanın ağrısı varsa, özellikle tek taraflıysa, ağrısı varsa mutlaka protez yapmak gerekir. Çünkü bakın düşünün 25 yaşında bir kişiyi hem aksıyor hem ağrısı var.
6: Ağrısı var.
7: Onu tedavi etmek gerekir. Yani onu o şekilde bırakmak mümkün değil. Tedavide protez yapmak lazım. Eğer yüksekte bir çıkığı varsa onu birazcık kısaltarak gerçek yerine protez koymak günümüz şartlarında çok zor bir şey değil.
6: Daha da kolaylaştı değil mi hocam?
7: Tabii daha da kolaylaştı. Aynı protokol. Sabah ameliyat yapıyorsunuz, akşama yürüyor hasta. Ama tabii ki o kalça çıkığındaki kalçaya konulacak olan protezler normal kalça protezlerinden biraz daha
6: farklı mı hocam?
7: Tekniği biraz daha farklı, biraz daha ihtimam gösterilmesi gereken, biraz daha tecrübeli kişiler tarafından yapılması gereken.
6: Çünkü orada hiç kemik yok ya hocam. Ben şimdi bir hastanın gözünden sordum size bu konuyu ama tabii, hiç kemik gelişmemiş yani kalçanın
7: yukarıda
6: olduğu yerde.
7: Daha aşağıdaki yeri var onun zaten. Evet. O yerine indirmeniz lazım. Düşünün ki mesela 8 santimetrelik bir yukarıda diyelim kalça kısa bacak. O 8 santimetreye en fazla 5 santim, 3 santimetre uzatabilirsiniz. Bakın.
6: Evet.
7: Onu o kemiği kısaltmadan protezi gerçek yerine koyamazsınız. Çünkü damar ve sindir uyum sağlamaz.
6: Evet hocam.
7: Dolayısıyla 8 santimetrelik bir kısalığı olan bir kalça çıkıklı bir kişide 3 santim uzatırsınız. 5 santimetreye indirebilirsiniz.
6: Yani tamamını aslında 8 santime kadar uzatamıyorsunuz.
7: Uzatamazsınız. Çünkü evet, bu hocam. Eşyanın tabiatına aykırı. Damar ve sindirlerin uzamaya miktarı 3,5-4 santim en fazla. Ondan sonrası felç olur.
6: Eyvah.
7: Olmaz yani.
6: Peki bunun öncesinde hocam neler yapmak gerekir? Yani herhangi bir tedavisi var mıdır?
7: Şimdi kalça çıkığı artık eskisi gibi görmüyoruz.
6: Evet.
7: Onu da antiparantez yeri gelmişken söyleyeyim. Bu belki 20-25 yıl öncesinden gelen hastalarımız var. Ama yeni hastalarımızda, yeni kişilerde bu kalça çıkığını pek görmüyoruz. Çünkü artık her doğan çocuğa, bebeğimize ultrason yaptırıyoruz.
6: Evet hocam.
7: Kadın doğumcu arkadaşlarımız da yaptırıyor. Çocuk doktor arkadaşlarımız da yaptırıyor. Ultrasonda eğer kalça çıkığı olabilecek mi, olmayacak mı veya çıkabilir kalça mı, çıkmaz, çıkmış bir kalça mı tanısını koyduktan sonra basit bandajlarla kalça çıkığını artık ameliyatsız tedavi edebiliyoruz.
6: Tedavi edebiliyorsunuz.
7: Yani o kişi eğer tedavi edilmemiş olsa ileride dediğiniz şekilde bir kalça çıkığı hastası olacakken artık o normal bir kalça haline geliyor.
6: Yani tabii olmuyor. Eski teknoloji ve şimdiki teknolojiye bakınca yani değil mi hocam? Yani daha öncesinde olmuyor. Çünkü bunlar yaşandı. Ben bazı yaşanmışlıkları da soruyorum size bu arada. Yani bebekken, 2 aylık bebekken kalça çıkıklığı oldu. Biliniyor hastanın. 2 ay sonrasında bir kemik hastanesinde 3 tane ameliyat geçiriyor o bebek. Ve şimdi büyüdü artık. Yani 23 yaşında bir bebek.
7: Yani
6: bunu ama yani 3 tane ameliyat ve onun sonrasındaki süreç de çok zormuş hocam. Yani o tabii, demirlerle yaşamak. Yani tabii, şu anda onlar kalmadı değil
7: bebeklik
6: mi?
7: Bebeklik çağındaki kalça çıkıklarında ameliyatlar tabii ki. Eskiden çok daha sık yapılıyordu. Bu ultrason yokken bakın. Ultrason çekildikten sonra yani ultrasonla erken tanı konulduğu zaman basit bandajlarla bu işi çok kolay bir şekilde halletmek mümkün.
6: Evet, bunu da buradan belirtmiş olarak. Evet hocam, yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Siz neler söylemek istersiniz?
7: Ya benim son olarak hastalarıma söyleyeceğim şey şu. İster diz protezi olsun, ister kalça protezi olsun, ister omuz protezi olsun. Hastalarımızın ağrı çekmeleri doğru bir şey değildir. Yani yaşam konforunu ağrıyla harap etmelerine gerek yok. Ağrısız bir yaşam temenni ediyorum hastalarımıza. Ağrısız bir yaşam içinde eğer dizi, kalçası, protez yapmaya uygunsa hiç çekinmeden rahatlıkla olabilirler. Kendi dizi ve kendi eklemleri gibi kullanabilirler.
6: Kullanabilirler. Ama bunun yanı sırada değil mi hocam? Bol bol egzersiz yapmaları gerektiğini düşünüyoruz.
7: Yani ameliyat öncesi de tabii ki egzersiz gerekiyor. Ameliyat sonrası kesin şart zaten kuvvetlendirmek için.
6: Hocam çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Sağ İnşallah bir daha farklı konularla tekrar sizleri İnşallah. Aramızda görmek isteriz.
7: Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Şimdi reklamlar.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
8: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 çift 0 20.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Futbolun nabzı burada atıyor. Burcu Turan'ın hazırlayıp sunduğu topuklu krampon, futbol dünyasının derinliklerine iniyor, perde arkasındaki gerçekleri açığa çıkarıyor. Sahada yaşananlar, taktik analizler, kulis bilgileri ve daha fazlası uzman konuklar tarafından mercek altına alınıyor.
3: Çevirdi İrfan, haydi İrfan, İrfan, İrfan, İrfan.
4: Meireles kaleye baktı. Meireles vurdu lan! Koçum benim! Attık golü! Bu gol hem Braga'ya hem de Hırvat hakeme.
5: Çok güzel olsaydı. Kaydı!
2: Yeşil sahaların ritmini tutan topuklu krampon, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 13-14 arası TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bonusunuzla verginizi taksit taksit ödeyin. 1 Haziran'a kadar yapacağınız 2000 ile 1 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 3 taksit. 1 milyon ile 5 milyon lira arası peşin emlak ve çevre temizlik vergisi ödemelerine ücretsiz 2 taksit fırsatı. Kampanyadan faydalanmak için işlem yapmadan önce Bonus Flash'tan hemen katıl butonunu tıklayın. Ayrıntılı bilgi Bonus Flash ve Bonus.com.tr'de.

0: bizimle.
1: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bugün sizlere göz hastalıklarından biri olan keratokonis hastalığından bahsedeceğiz ve aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi Türkiye Hastanesi doktorlarından göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Hanefi Çakır bizlerle olacak. Ben hemen kendisine de dönmek istiyorum. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
4: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
3: Hep birlikte hocam. Bugün konumuz çok önemli ve ciddi bir konu aslında ama öncelikle konumuza geçmeden önce hocam göz yapısını tanıyabilir miyiz sizden?
4: Tabii ki. Göz şu önden arkaya doğru aşağı yukarı 23 milimetrelik boyu olan bir organımız. 23 milimetre. En önde kornea dediğimiz şeffaf bir merceğimiz var. Bunun adı kornea. Bu korneanın etrafında, gözün etrafında gözün 3 tane tabakası var. Bu en dıştaki tabaka gözün iskeleti, biz ona sklera diyoruz yani. İskelet fasıklığı, yani gözün bütünlüğü sağlan en dıştaki tabaya sklera diyoruz. Onun ortasında bir tabakaya da üvea diyoruz. Gözün damar tabakası, yani gözü besleyen tabaka. Ve en içteki tabakaya da retina diyoruz. Görme fonksiyonunu yapan, eskiden fotoğraf makinelerinde hatırlarsın film koyardık içine.
3: Evet hocam. Evet.
4: O film fonksiyonunu yapan retina tabakası var. Şimdi en öndeki tabakamıza kornea diyoruz. Bu bir mercek fonksiyonu görüyor. Aşağı yukarı 44-45 dioptrilik bir kırma gücü olan mercek. Hemen onun arkasında bir başka merceğimiz var. Biz buna lens diyoruz ama nasıl bir lens? Şeffaf bir lens,
3: evet,
4: ve değişebilen bir lens. İleride hastalıklar olduğu zaman da katarak oluşan organ. Demek ki bizim gözümüzün 3 tane tabakası var. Önünde de 2 merceğimiz var. Bu 2 merceğin fonksiyonu karşıdaki görüntüyü küçültüp gözün retina tabakasına düşürmek.
3: Düşürmek.
4: Kabaca bütün fonksiyon bu. Çok basit görünüyor ama muhteşem bir organ.
3: Evet hocam. Ve en önemli organlarımızdan bir tanesi.
4: Biri. Olmasa hayat durur.
3: Evet, yani.
4: Olmasa her şey buna bağlı. Demek ki iki tane merceğimiz var. Buna şöyle bakmasa, bu aslında sıvı. Biz buna vitre diyoruz. Gözün sıvısı. Çok büyük bir fonksiyonu yok. Bütünlüğünü sağlıyor. Biz bunu gerektiği zaman değiştirebiliyoruz bunu da, bu vitreyi. Ama bu burada böyle duruyor mu? Bu sıvı. Demek ki aslında gözümüzün 3 tane tabakası var. Sklera dediğimiz şey tabakası, iskelet tabakası, damar tabakası ve retina tabakası ve önde de iki mercek. Basit olarak bu. Ve bu gözümüzü beyne bağlayan bir optik sinir. Bu gözden bağlıyor, beyne doğru uzayan bir sinir var. Göz kabaca bu. İşte bu şeyin içinde diyoruz ki o zaman keratokonus nedir? Keratokonus gözün en ön tabakası olan korneanın bozulması işte.
3: Bozulmasıdır.
4: Zaten demin söyledim başlangıçta ki gözün normal, gözün boyu 23 milimetre. Bu boy uzadığı zaman hastanın miyopisi artar, kısa olduğu zaman hipermetropisi artar. Bu gözün kornea tabakasının bir yapısı vardır, işte boyu eni vardır. Bu boyu önündeki değişikliklere ve çarpıklarına bağlı astigmat artar. Demek ki aslında bu kornea deyip geçmemek lazım. Korneanın düzlüğüne bağlı, düz olursa hipermetropisi artar, dik olursa miyopisi artar.
3: Evet hocam.
4: Yani muazzam bir olgu, muazzam bir doku korneamız.
3: Evet.
4: Demek ki korneadaki normal bir yapısı var bunun. Bu yapı bozulduğu zaman nasıldır? Bir direnci var bu korneanın. Bu korneanın direnci bozulduğu zaman, efendim, inceldiği zaman, dikleştiği zaman işte ona biz keratokonus diyoruz. Yani demek ki şu korneanın, şu en öndeki tabakamızın şu mevcut olan kavisi bozulur, dikleşirse ve incelirse bizim keratokonus dediğimiz hastalık açığa çıkar. Keratokonus genelde doğuştan bazı hastalıklarda eşlik edebiliyor. Mesela Down sendromu dediğimiz Mongol çocuklarda, Ehlers-Danlos sendromunda, bazı Bernard keratokonusunda, yani çocukluk yaşında açığa çıkan bizim çok ağır seyreden bir şeyimiz var. Bahar nezlesi dediğimizin ağır seyreden vakalarda bile 7-8 yaşında
3: görülebiliyor.
4: Bu tabakada, tabii, bu
3: en tabak... erken yaşlarda da olabiliyor o
4: zaman. Tabii 7-8 yaşında bile gördüğümüz çok vaka var. Ama normalde keratokonus genelde 15 yaş civarında bu incelmeye başlıyor ve bu kavisi bozulup sivrileşmeye başlıyor. İşte keratokonus o zaman başlıyor. En büyük etkenlerden biri, travmatik etkenlerden biri gözü kaşımak. Genelde

0: Bu
1: Aslında hocam şunu da diyebilir miyiz? Sinsi bir hastalık da diyebilir miyiz? Mesela göz kaşırız
0: tabii,
1: genelde.
0: Tabii sinsi bir hastalık. Şimdi kabaca şunu bilmekte yarar var. Demek ki bu doğuştan olabiliyor bu hastalık. Veya çevresel faktörleri olabiliyor. Travmaya bağlı olabiliyor. İşte alerjiye bağlı olabiliyor. Ama %60-70'i olgular 70'i genetik.
1: Genetik.
0: Bakıyorsunuz anne de var. İşte çocukların da var. Kardeşler de var. Genetik faktörü de var. Travmatik faktörleri var. Çevresel faktörleri var. Bir sürü faktör bunun bozulması da etki ediyor.
1: Etki ediyor. Evet hocam.
0: En büyük travmatik etken de hastalar hepimiz şöyle gözümüzü kaşırız. Ama bu keratokonus olan hastalar şöyle kaşırlar.
1: Aa hocam.
0: Evet. Onun için biz keratokonus potansiyel olan ailelere, çocuklara diyoruz. Elin gözüne gitmeyecek.
1: Evet.
0: Mutlaka. Yani elin kaşınmayacaksınız gözüne. Çünkü bunun bir direnci var. Bu direnci bu travmayla bu direnci daha bozuyorlar ve
1: daha çok deforme oluyor değil mi hocam?
0: Daha çok deforme oluyor. Deforme oluyor da görme bozuluyor.
1: Evet.
0: Bu kırma kusurunu sağlayıp görmeyi retinaya düşüren tabaka olduğu için burada başlıyor öncelikle miyop oluşmaya, astigmat oluşmaya ve hastada görme kalitesinin düşmesine sebep oluyor. Genelde önce bir gözde başlıyor sonra diğer gözde ve de hasta bunu geç farkına varıyor. Bir gözde iyi görüyor. İyi gördüğü için farkına varmıyor yani bozulduğunun. Sonra daha sonra geç geliyorlar bize. Onun için hastalara bu tür potansiyeli olan işte kardeşlerde böyle kusur olan insanlarda mutlaka daha erken
1: ebeveyn de aslında gözlemlemesi lazım hocam değil
0: kesin,
1: mi? Yani
0: kesin tabii ki.
1: Kaşıntıdan dediniz ki şöyle değil de bu şekilde eğer kaşırsa.
0: Yani dediğim gibi normal insan şöyle kaşır bunlar şöyle kaşır. Allah yani çok enteresan böyle tarif ederler. Çünkü kuvvetli kaşırlar ve de bu da keratokonusun hızlı ilerlemesine sebep olur.
1: Peki hocam ne gibi tedaviler uyguluyorsunuz? İlaçla
0: tedavi değil, tedavileri bir sürü farklı ama özellikle bu belirtilerini sayalım. Şimdi bu hastalarda bir özellikleri var. Bir kere bulanık görürler.
1: Bulanık görüyorlar.
0: Tahtayı iyi görmezler ve hasta doktora gider. Normal günlük muayenelerde normal şeyde bu yakalanmayabiliyor. Hasta doktora gider bir reçete alır. Gider 3 ay sonra tekrar görmüyorum. Tekrar bir gider bir başka reçete alır. Bir başka doktora gider bir başka reçete alır. Bunlarda bu çok sık değişir. Çok enteresandır. Evet. Bu gözlük muayeneleri sık yapılır ve sık değişir. Onun için detaylı bir klinikte muayene olmanı öneriyoruz. Eğer keratokonus varsa bizim ileri tetkiklerimiz vardır. İşte nedir? Keratometrik muayene, topografik muayenelerle erken yakalanabiliyor bu.
1: Evet hocam.
0: Hasta sık baş ağrısından, iyi göremediğinden, çabuk yorulduğundan şikayet ediyorsa ebeveyn buna erken uyanması ve detaylı muayenesini yaptırması
1: gerekiyor.
0: Lazım.
1: Evet.
0: Bu hastaların hastalığın seyrine göre sınıfta, okulda özellikle çocuklarda
1: okul
0: oluyor.
1: Okul dönemi de başladı
0: evet,
1: zaten
0: okuldaki
1: hocam. Evet.
0: Okuldaki derslerini bile etkileyebiliyor, başarısını etkileyebiliyor. Eğer böyle bir şey olursa, ailede varsa dedik ya genetik. Amcasının çocuğunda varsa kendini
1: en çok da erken yaşlarda görülüyormuş.
0: Tabii. Onun için detaylı bir muayene ettirmelerini öneriyoruz. Eğer bu hastalık yakalanırsa mutlaka çok iyi takip edilmesini öneriyoruz. Çünkü bu hastalık dediğim gibi 15 yaş civarında başlıyor.
1: Evet.
0: 30 yaşına kadar hızlı ilerliyor.
1: Eyvah.
0: 30 yaşından sonra durağanlaşıyor. Duruyor demiyoruz bakın.
1: Durağanlaşıyor.
0: Yani daha yavaş ilerliyor. 40 yaşından sonra durur diyoruz. Genelde böyledir ama herkes de böyle değildir.
1: Değil.
0: Aa 40 yaşında duracak diye bir şey yok. 50 yaşında aşırı bir travmayla keratokonusun patladığını gördüm yani ben insanların. Onun için ama genelde insanların %80'i 15-30 yaşında hızlı ilerliyor. Eğer hastalarda ilerleme varsa orada müdahale gerekiyor. Müdahale ne yapacağız?
1: Nedir hocam? Evet.
0: Müdahale şu. Şimdi hasta geldi size, baktınız hastada keratokonus var. Hemen ebeveyni uyarıyorsunuz, tetkiklerini yapıyorsunuz, dosyasını hazırlıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu çocukta ilerleme varsa öncelikle bu hastalığı durdurmak lazım. Bir kere önce hemen hastayı iyi görmesini sağlayacak ya bir gözlük vereceksiniz.
1: Gözlük, evet.
0: Gözlük hocam. Vereceksiniz. Gözlük de
1: netice... Ama takmak istemeyen çocuklarda olacaktır hocam değil mi? Bu
0: vallahi netice bizi görmeyi sağlamanız lazım. O istemiyorsa yani 15 yaşında çocuğa da hemen kontak lens verelim de demiyoruz yani. Evet. Gerekiyorsa kontak lens de veririz. Onu biraz sonra daha detaylı anlatırım. Ama öncelikle bir gözlük veriyorsunuz. Ve hastaya işte alerjiden uzak kalması, kaşımaması için anti alerjik ilaçlar veriyoruz. İşte bunu hastalarda demin söylediğim gibi keratokonusta ne oluyor bu tabaka? İnceliyor ve sivrileşiyor. Sivrileştiğinden dolayı gözyaşı dengesizliği oluyor yüzeyde ve bu hastada çabuk kuruma oluyor gözlerinde. Kum var bir batma oluyor. Kaşınma hissi artıyor. Bulanık görme, baş ağrısı oluyor. Biz onlara o zaman diyoruz ki işte suni gözyaşı desteği veriyoruz. Antialerjik ilaçlar veriyoruz. Bunlar hepsi durumu, vaziyeti idare etmek içindir.
1: Evet,
0: ama eğer hastada progresyon yani ilerleme varsa derhal bu hastalığın durdurulması gerekiyor.
1: Evet.
0: Durdurulması için de bizim crossing dediğimiz durdurma ameliyatımız var. Ameliyat diyoruz ama hastalar böyle paniklemesinler.
1: Evet,
0: Burada yapılan iş, göze yarım saat bir ilaç emdiriyoruz. Sonra oraya 10 dakikalık bir ışın tedavisi yapıyoruz. Bunun adı crossing ameliyatı. Adı ameliyat tabii, neticede bir şey ama böyle bıçakla falan yapılan bir iş de değil. Evet. Rahat olmanı istiyoruz. Bir kere bunun mutlaka yapılması lazım ilerleyen hasta grubunda. Evet. Mutlaka.
1: Mutlaka ameliyat gerektiriyor değil
0: gerektiriyor.
1: Mi hocam? Evet. Küçük yaşlarda da olsa yapabiliyor musunuz hocam?
0: Tabii 7-8 yaşında bile yaptığımız insanlar var. Yani 8 yaşında daha detaylı anlatacağım. Halka taktığımız insanlar var. Şimdi demek ki birinci etapta olmazsa olmaz hastalığı durdurma işlemini yapmaktır. Bu zaten evet. Crossing ameliyatı dünyada işte 99'da çalışmalara başlamış ama yaygın olarak uygulanması 2004-2005 yılında başlamış. Ve hakikaten crossing ameliyatlarından sonra keratokonuslarda nakil orada çok düşmüştür. Çünkü hastalığı durduruyor.
1: Durduruyor hocam.
0: Durduruyor. Yani birinci etap mutlaka durdurmak lazım.
1: Tekrarlama oranı da düşüyor mu hocam? Tamamen ortadan kalkıyor mu hastalığı?
0: Yok. Hiçbir zaman bakın tekrar diyorum. Hastalığı durduruyor. Bir insanda keratokonus varsa bu ömür boyunda vardır.
1: Vardır.
0: Vardır. Bunu yok etmek mümkün değildir. Hatta biz eskiden nakil yaparız hastalara işte evet. Onu anlatacağım biraz sonra ileri safhalarda. O nakledilen korneada bile çıkabilmektedir. Oo. Onun için bir hastada evet. keratokonus varsa ömür boyu vardır. Onun için hastalara diyoruz ki siz ömür boyu iyi takip edeceksiniz, uygun gözlük alacaksınız, gerekirse lens takacaksınız. Püf noktası demek ki iyi takip ve gözlük kaşımamak.
1: Evet.
0: Demek dediğimiz gibi erken devrede yapılacak tek şey hastalığı derhal durdurmak. Eğer iyi bir vizyon yani iyi bir görme elde ediyorsanız gözlükte hastalığı gözlükle devam etmesini sağlayacaksınız. Eğer iyi bir görme elde edemiyorsanız.
1: Son aşamada artık değil mi hocam?
0: Yok. Son hiçbir zaman şunu söyleyeyim. Bizim hedefimiz şimdi eskiden keratokonusu yakaladığımız yerde korna naklediyorduk. 2000'li yıllara kadar, 2005'lere kadar keratokonusu buldukları yerde nakil. Halbuki nakil o kadar basit bir olay değil. Korna nakli, ölen bir insanın bir parçasını naklediyorsunuz.
1: Evet hocam.
0: Bu doku uyuşmazlığı diye bir şey var. Yüksek miyop var, astigmat var, enfeksiyon var. Varoğlu var. Onun için bizim hedefimiz hastaya nakle gitmemesi.
1: Gitmemesi.
0: Evet. Keratokonus ciddi bir hastalıktır. İlerleyici bir hastalıktır. Hedef nedir? İyi takip ve hastalığın nakle gitmemesi. Nakle gitmeden bunun hayatını idame ettirmesi. Bunun için birinci etap neymiş demek ki? Crossing dediğimiz hastalığı durdurma ameliyatı yapılması lazım.
1: Gerekli.
0: Ha, ondan sonra hastalık durdu. Tamam. Ondan sonra panik yok. Hastalığın görmesini artırmanız lazım. Neyle artıracaksın?
1: Evet hocam. Nasıl
0: demek
1: olacak?
0: Ki birinci etap mutlaka hastalığı dondurun, durdurun. Hatta bunu bulan Theo Zeiler, Alman bilim adamı, işte bu yapılan crossing ameliyatının işte 3 yıl, 4 yıl tesir ettiği sonra tekrar o etkinin kaybolabileceğini söyledi ama çok enteresandır. Biz aşağı yukarı 18 senedir 2004'ten bu yana uyguluyoruz.
1: Uyguluyorsunuz hocam.
0: Tekrar yapma ihtiyacı hissetmedik. Çok enteresan. Uzun süre etkisi devam ediyor. Onun için
1: mükemmel.
0: Tekrar yani bizim belki 10 binin üzerinde bu ameliyat yaptığımız vakalar var. Tekrar ameliyat yaptığımız bir kişi var. Muhtemelen onlarda yetersiz tedavi yapılmıştır. Onun için crossing çok muhteşem bir yöntem. Hastalığı donduruyoruz. Evet. Durduk. Hastalık durdu.
1: Erken teşhis de önemli değil mi hocam?
0: Çok önemli. Püf noktası o. Evet. Yani ne kadar erken yakalarsanız o kadar iyi. Diyelim ki başlangıç safhasında yakaladınız ve siz crossing yaptınız. Kurtuldu o çocuk.
1: Evet.
0: Yani o hasta kurtuldu. Onun için erken teşhis çok önemli.
1: Evet hocam.
0: Geç devrede bir şey yapamıyoruz. Onu da anlatacağız. Yani geç devrede geldiği zaman bakıyoruz. Ha, hoş geldin, safa geldin. Hem de bu geç devre çok enteresan. Bakıyorsun 20 yaşında geç devreye girmiş oluyor. O kadar erken hızlı ilerleyen vakalar
1: evet,
0: da var.
1: Evet hocam.
0: Demek ki keratokonusta püf noktası hastalığı yakalamak ve durdurmak. Durdurma işlemi de crossing dediğimiz ameliyat yapıyorum. Buradaki keratokonus hastalarının bazıları diyor ki doktor bey işte hani ben bu tedavi oluyorum. Şu gözlük takmayacak değil mi? Ya arkadaş sen ömür boyu güzel gör de neyle görürsen gör diyoruz.
1: Evet hocam.
0: Gör ama. Güzel gör ama neyle görürsen gör. Birinci etap hastayı demek ki crossing yaptık. Eğer hasta iyi bir tashihle yani iyi bir gözlükle görüyorsa mutlaka gözlük veriyoruz.
1: Gözlük kullanması
0: gözlükten
1: gerekiyor.
0: Gözlükten hasta %100'e çıkıyor, %80'e çıkıyorsa herhangi bir başka bir şey yapmamak lazım. Yani şartları zorlamamak lazım. Ama hasta size geliyor ve hastanın görmesi bakıyorsunuz %20'de kalıyor, artmıyor.
1: Artmıyor.
0: İşte o zaman devreye kontak lensler giriyor.
1: Evet,
0: bugün kontak lens teknolojisi o kadar gelişmiş ki hakikaten sert kontak lenslerle bakıyorsun %20 olan görme sert kontakta %100'e çıkabiliyor.
1: Çıkabiliyor.
0: Evet. Fakat bu korneadaki eğriliğe bağlı olarak bakıyorsun ki o sert kontak lensi hasta takamıyor.
1: Uyumlu olmayan da bir
0: uyumlu değil mi? Orada hocam? Lens evet. Rahat durmuyor. Durmuyor hastada aynen. Özellikle hani taşradan gelen hastalarda, işte köyde yaşayan insanlarda bunun bakımını yapamıyor, lensi takamıyor. O zaman işte devreye başka şey diyor. Şimdi yeni bir lens çıktı. Scleral lens dediğimiz.
1: Nedir hocam? Evet.
0: Bu scleral lens normal sert kontak lens bu korneanın önündeki aşağı yukarı 10 milimlik bir lens iken sert kontak lensler 13-14 milimlik gözün çevresine oturan, içine sıvı koyulup ve o hastalarda da o lenslerde de %100'e çıkabilmekte vizyon.
1: Peki herkese takabiliyor musunuz hocam her hastaya? Uygun gördüklerinizde mi?
0: Biz
1: yoksa
0: uygun gördüğümüzde her hastaya öneriyoruz. Bak öneriyoruz. Takılabiliyorsa takıyoruz. Takılamıyorsa bir adım sonrasına geçiyoruz. Şimdi demek ki biz hastayı baktık. Gözlük verdik. İyi. Tamam devam. Gözlük verdik görmüyor. İkinci etap kontak lens. Sert kontak lens. Takamadı veya uygun olmadı. Bu sefer scleral lens dediğimiz daha geniş lenslere geçiyoruz. Ve hakikaten inanılmaz sonuçlar alınıyor scleral lenslerden. Hasta onu da takamadı diyelim. Takamadı. Bu sefer bir sonraki adım. Şimdi demin tarif etmiştim. Ne demiştim? Gözün en ön tabakası inceliyor, sivrileşiyor. Evet, şu hale alıyor. Düşünebiliyor musun? Kapak her tarafta, her kapak bu sivri korneaya durmadan törpeliyor. Bu sefer biz gözün içine yani bu scleral korneanın içine halka yerleştiriyoruz.
1: Evet hocam.
0: Bunun adı İngilizce adı, genel yaygın adı ring. Bunun içinde halka yetiyor. Halkanın fonksiyonu sivrileşmiş olan korneayı şu hale getirmek.
1: Peki hocam ömürlük mü takmış olduğunuz lensler yoksa ara ara değişmiyor?
0: Yok o lensler mi? Aşağı yukarı bir yıl. Yani lensler bir yıl. Bir yılda bir değişmek gerekiyor. İyi takip gerekiyor. Bayağı pahalı lenslerde.
1: Evet.
0: Ama şu var yani bazı hastalar diyor gözüme el sürdürme. Tamam lens tak. Yani lensler hakikaten bugün teknolojiyle çok iyi sonuçlar alınıyor. Biz hiçbir hastaya halka takalım falan demiyoruz. Bu hastalıkta iş basamak basamak. Birinci basamak demek ki yakaladın hastayı hastalığı durdur. Crossing. Evet. Gözlüğünü ver. Hasta gözlükte iyi görmüyor. Kontak lensini ver. Kontak lensi de iyi görmüyor. Scleral lensi dene. Onu da takamadı. Üçüncü basamak halka takmak. Halkayı takıyoruz. Evet halkayla iyi sonuçlar aldığımız vakalar var. Uygun hastalara halkayı öneriyoruz. Halkada da hedefimiz şu. Hastanın görmesini artırmak, kusurunu azaltmak. Öyle sıfır mıfır hadi hep aynı şeye takılıyor hasta.
1: Evet,
0: ya doktor yine gözü takacak
1: tamamen
0: mı? Ya
1: gözü
0: arkadaş
1: çıkaracak mı?
0: Ben göz doktoruyum. Ben takıyorum sen de tak.
1: Evet hocam ilerleyen dakikalarda bu soru size gelecek zaten.
0: Gelecek tabii. Yani diyorum bu sefer demek ki ikinci etapta hastaların korneasına halka takıyoruz. Ve halkadan da hakikaten iyi sonuçlar alıyoruz ama böyle %100'e çıkacaksın demiyoruz. Bundan daha iyi olacaksın diyoruz. Bizim derdimiz bunları yaparken ne biliyor musun? Hasta nakile gitmesin.
1: Gitmesin evet.
0: Nakil
1: hocam.
0: Masum bir olay değildir. Nakil kornea naklini biz yapıyoruz. Ama hastalara ne diyoruz biliyor musun? Sana mükemmel bir ameliyat yapacağız. Doktor bir garanti mi? Evet yarına kadar.
1: Evet.
0: Çünkü naklettiğin doku ölen bir insanın dokusu.
1: Dokusu.
0: Bu naklediyorsun. Doku uyuşmazlığı var. Biyopu var. Astigmatı var.
1: Eyvah.
0: Enfeksiyonu var. Var var var var var. Bir sürü şey var. Onun için demek ki biz keratokonusta niye böyle adım adım gidiyoruz? Maksadımız nakle gitmeyelim. En güzel kornea insanın kendi korneasıdır.
1: Evet hocam ne güzel.
0: Biz bu korneayı orada muhafaza etmek için uğraşıyoruz. Yani keratokonusta derdimiz bu korneayı değiştirmeyelim. Hasta kendi korneasıyla yaşasın. Kendi korneasını reforme edelim. Yani düzeltelim. Dikliğini azaltalım. Efendim daha düzgün görsün. Derdimiz o.
1: Evet.
0: Demek ki ilk adım da halka.
1: Halka taktım.
0: Halkayı taktık ama hasta hala problemi var. Bu sefer eğer kornea yeterli kalınlıktaysa halkanın üzerine biz bir lazer yapabiliyoruz.
1: Dördüncü aşamada tabii. Olabiliyor.
0: Veya halkayı taktık.
1: Evet hocam.
0: Astigmatı şak diye düştü. Mesela öyle hastalar geliyor ki bize keratokonus ilerlemiş ilerlemiş. Hastanın bakıyorsun ki 15 numara miyopisi gelişmiş 10 numara astigmatı. Yani böyle hastalar var. 15 numara miyop 10 numara astigmat. Bu halka bunların hepsini düzeltemiyor. Halkaya bu sefer diyoruz ki sen şu astigmatı düzelt diyoruz halkaya. Halkaları takıyoruz astigmatı düşüyor. Bakıyorsa 10 numara miyopisi kalıyor. Bu sefer ne diyoruz? Ya bunun üzerine lens tak diyoruz. Yumuşak lens bu sefer değişiyor.
1: Evet.
0: Hasta takmıyorsa veya takamıyorsa bu sefer o lensi biz gözün içine takıyoruz. Yani adım adım step
1: adım
0: by step bir sürü tedavi var. Yeter ki şu korneayı siz durdurun ve korneayı bir şekilde orada akıllı dursun, ilerlemesin. Siz artık her safhada farklı bir şey uygulayabiliyorsunuz. Demek ki bir hastaya crossing yapabiliyoruz korneasına. Yani bu crossing durdurma ameliyatı. Üzerine halka takabiliyoruz. Daha üzerine olmadı lazer yapıyoruz. Gerekiyorsa gözün içine mercek koyuyoruz. Bitmedi devam ediyoruz.
1: Daha devam.
0: Hasta Bu hasta grupları mesela...
1: Peki bunlar da erken yaşlarda olan hastalar için mi geçerli
0: hep
1: hocam?
0: Hep bu şu ana kadar anlattıklarım erken yaşta.
1: Erken yaşta.
0: İşte yani. Ama hasta geliyor sana. Mesela daha bunu bir hafta önce bir hastaya ameliyat ettim. 49 yaşında.
1: 49 yaşında.
0: 49 yaşında hasta 1 metre görüyor. 1 metre parmak sayıyor. En iyi görmesi %5.
1: Ya.
0: Ya bana bir şey yap diyor. Şimdi buna baktık. Ya biz buna... Şimdi niye? Hastanın şaka diye 13 numara miyopisi, evet. 7 numara astigmatı var. Şimdi bu hasta eğer 20 yaşında olsaydı farklı bir ameliyat yapıyoruz. Ama yaşın 49 olunca ameliyatın şekli değişiyor. Bu sefer diyoruz ki, bakıyoruz ki ya biz bunun astigmatını işte şu şekilde düzeltelim. İşte 13'ünün şu üzerinde. Bu hastaya biz lensektomi ameliyatı yaptık. Yani sanki katarak ameliyatı yapıyormuş gibi bir ameliyat yaptık. Ve gözün içine özel bir mercek, torik dediğimiz astigmatını da düzelten, miyopisini düzelten mercek koyarak... O hastanın görmesini %80'e çıkarttık.
1: Çıkarttınız evet. hocam.
0: Daha önce neydi? Mutlu. Çıplak görmesi. Bir evet metre hocam. En iyi görmesi %5 olan hastanın görmesi %80'e çıktı.
1: Harika hocam.
0: Demek ki her yaşta yapılan tedavi farklı.
1: Farklı değil mi hocam?
0: Farklı, evet.
1: Hocam şunu da sormak istiyorum. Alerji de keratokonus için risk faktörü müdür?
0: Hem de nasıl? Eyvah. En büyük zaten. Eyvah. Dedik ya en büyük düşmanı travma. Bu kaşıma travmadır.
1: Özellikle şu
0: zaten şöyle anlatayım size. Hocam, şu korneanın kalınlığı 500 mikrondur aşağı. 500-550 mikron. Yani 1 milimetrenin yarısı. O kadar şey ince bir ama muhteşem bir organ bu. Yani bu yani kornea farklı bir olay.
1: Evet,
0: düşünebiliyor musun? Bu kadar ince korneayı siz habire travmatize ediyorsunuz. Bunun da ya doktor bey herkes kaşıyor gözünü. Evet, niye bağlandı? Bunun bir biyomekanik direnç dediğim bir şeysi var. İşte o zemini keratokonusa uygun olan hastalarda bunun biyomekanik direnci zayıf olduğu için o kaşımayla bunu inceltiyor, travmatize ediyor ve deforme ediyor. Deforme olunca yüksek astigmat çıkıyor. Zaten keratokonusun en büyük problemi astigmatın yüksek ve düzensiz olması. Bu hastalarda baş ağrısından size çok hasta size baş ağrısı da gelir.
1: Evet hocam.
0: Yani en büyük sebep demek ki neymiş? Alerji. Aman alerji. Onun için dedim ya.
1: Gözlemlemek.
0: Normalde bu hastalık keratokonus 15 yaş ve sonra da gelişirken bahar nezlesi olan bizim vernal keratokonus dediğimiz hastalarda 7-8 yaşında bile görülebiliyor.
1: Görülebiliyor evet, evet hocam. 5 yaşa kadar var dediniz hocam.
0: Var tabii evet. 5 yaşa kadar. Ben mesela 8 yaşındaki bir çocuğa hem crossing ameliyatı hem de halka taktığım hasta var. Mercek taktığım hasta var. Çünkü o kadar ağır seyrediyor ki.
1: Hocam peki biz bu operasyonlardan korkmalı mıyız?
0: Hayır.
1: Genelde ameliyat operasyonu.
0: Hayır hiçbir korkuyoruz. Zaman özellikle korkmayın. Ben keratokonusu şunu söylüyorum. Eskiden ben çok gördüm. Keratokonustan sonra yani kör diyelim de yani hakikaten görmesini kaybetmiş hasta var. Niye? İlgisizlikten ve geç kalmaktan.
1: Evet.
0: Geç giderseniz efendim kornea nakli başarısız olursa ama bugünkü teknolojide şunun üzerine bastırarak söyleyeyim uygun bir merkezde bu işi iyi yapılan bir merkezde %100'e çıkmak mümkün. Asla korkmamak lazım ehil ellerde fevkalade iyi sonuçlar almak mümkün.
1: Evet. Hocam şunu da sormak istiyorum. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz ama kornea naklinden sonra görme ne düzeyde olabiliyor hocam?
0: Kornea naklinden sonra eğer kornea nakli çok başarılı geçmişse, astigmatı yoksa %100'e çıkmak mümkün.
1: %100
0: ben çok gördüm. Yani %100'e çıkmış hasta. Ama şunu unutmamak lazım. Kornea nakli dediğim gibi bir ölen bir insanın alınan bir dokunun naklidir. O nakli yaptığımız şu şey bakıyorsunuz hasta %100'e çıkıyor ama zaman içinde bunda bu gözde miyop astigmat gelişebiliyor. Erken devrede başka problemler var. Enfeksiyon riski var. Sütür atması, sütür gevşemesi riskleri var.
1: Eyvallah.
0: Ama bunların hepsini atlattık. Hastadan 2 sene geçti. 2 sene sonra doktor bey %100. Evet senelerce öyle çok iyi gören hastalarımız çok. Yani kornea nakli. İşin özü şu arkadaş keratokonustan korkmayın. Geç kalmaktan korkun. İyi bir doktor bulun.
1: Erken teşhis. Her
0: erken
1: zaman
0: teşhis koyun. Benim çaresi de var. Çok şeyler yapılabiliyor şu anda. Yani ben keratokonus hastalarını seviyorum. Keratokonusta bir insan görmüyorsa iki tane suçlu var. Bir kendisi iyi takip edilmemesi.
1: Evet gözlemlenmemesi değil mi?
0: Evet.
1: Hocam şunu da soracağım size. Göz doktorları neden gözlük takar?
0: Çok yakıştığı için. Şimdi efendim gözlük hep aynı şeyi söylüyorum. Ben 30 yıldır refraktif cerrahi yani lazer yapan bir insanım. Ta 1993'ün başından beri dünyada daha yeni çıkmıştı. O günden beri lazer yapan bir insanım.
1: Evet.
0: Kime yapıyoruz lazer biliyor musunuz?
1: Kime yapıyorsunuz hocam?
0: Gözlükten bezene. Yani gözlük takmak istemeyene. Lazer, lazer gözlük ve kontak lensin alternatifidir.
1: Evet hocam.
0: Yani gözlük takmak istemeyen, kontak lens takmak isteyense biz lazer yapıyoruz ve gözlüklerini atıyoruz. Herkese şart mı? Hayır değil.
1: Değil.
0: Değil. Ama bazılarına bu diyoruz ki bunu atmak bir kozmetik olaydır. Kimdir? Mesela bazılarına biz oğlum diyoruz. Kime? İşte sanatçılara. Tiyatroda da oynayanlara, dalgıçlara, mankenlere, futbolculara. Mesela futbolcu adam iyi görmüyor mecburen ona lazer öneriyorsunuz. Çünkü o koşarken bile kontak lensini düşürebilir. Kontak lens taksa bile.
1: Evet.
0: Bir de bir gözünde bozukluk olan, mesela bir gözü sağlam bir gözü bozuksa, ona diyoruz ki sende tıbbi endikasyon var, siz lazer olun diyoruz.
1: Çünkü bir de öyle bir grup var.
0: Tabii, evet. Mesela ona anizometropi evet. diyoruz. Yani bir gözde fazla bir bozukluk var, bir yerde hafif var. Beyin onu birleştiremiyor, çabuk yorgunluk yapar. Onun için diyoruz ki lazer olun. Demek ki biz hekim olarak mutlaka hastalara siz lazer olun demiyoruz.
1: Evet hocam.
0: Lazer olmak isteyenlere lazer yapıyoruz.
1: Kendileri tercih ediyorlar aslında.
0: Tabii.
1: Olmak isteyenlere.
0: Evet, lazerin de uygun yaşı, hani evet, gözlükleri atma yaşı 20-40 yaş arasındadır. Hiç kimseye, ha onu da söyleyeyim, 20 yaşından önce de önermiyoruz. Diyoruz ki kim lazer olsun? Bir, yaşı 20'yi doldurmuş olan. İki, kusuru 1,5'un üstünde olan.
1: Alanlar.
0: Üç, son 2 senedir artmamış olan. Yani hastalığı durmuş olan. Dört, gözlükten bezmiş olan.
1: Evet.
0: Yani
1: evet,
0: bununla hocam. Problemi olan lazer olsun.
1: Biraz
0: herkes
1: tercihe
0: değil.
1: Bağlı aslında.
0: Tabii
1: evet,
0: tabii.
1: Hocam,
0: biraz değil. %80, %90 tercihe bağlı. Ha, şimdi diyorsunuz ki bana diyor, ben özellikle bu lazeri yapıyorum ama hastalığın karşısında bu gözlüğümü takıyorum, öyle konuşuyorum. Doktor bey sizin
1: siz
0: de gözünüz var diyorlar bana.
1: Evet.
0: Dedim ki tabii var. Ben çok memnunum gözlükten. Bana yakışıyor evet. diyorum. Bana espri yapıyorum onlara. Ben size lazer oldu dedim mi edemedin. Demek ki siz istiyorsunuz falan.
1: Siz istiyorsunuz.
0: Değil. Bu üzerine bahsediyorum. Yaş 40'ı geçince. Saçımız beyazlamaya başlayınca. Gözümüzün içindeki şu mercekte de esneklik kayboluyor. Sertlikle sertleşiyor ve zoom yapamıyor. Ve yakın gözlük takıyoruz. Bu benim yakın gözlüğüm.
1: Evet.
0: İşin Türkçesi. Bu benim yaşlılık gözlüğü. Bundan kurtuluş yok.
1: Doğru söylüyorsunuz. Ya aslında biz ömür boyu takacağız değil mi hocam?
0: Yok, gerektiyse takacaksınız. Gerektiyse. Mesela ben takıyorum bunu ama ben şu anda tam sadece yakın okurken kullandığım bir gözlük. Onun için gözlük karşıtı bir hareket değil. Yani öyle bir şey düşünmemek lazım. Gerekiyorsa gözlük takacaksınız.
1: Peki biz göz muayene hangi aralıklarla yaptırmalıyız hocam?
0: Bir kere şöyle söyleyeyim. Küçük yaştan beri biz öneriyoruz. Mesela evet. anne babada gözlük varsa. Anne de babada gözlük var. Çocuğunuz 3 yaşta mutlaka baktırın. 5 yaşında baktırın, 7 yaşında baktırın. Genelde miyopluk, hipermetropluk erken başlar. Mesela 5 hipermetrop sahasında 5 yaşında da o vardır. Mutlaka baktırın. Çünkü şaşılık yapar ve tembellik yapar. Ama anne baba miyopsa mutlaka 7 yaşında baktırın, 8 yaşında baktırın. Mesela diyelim ki 3 tane çocuğunuz var. Birisi işte 10 yaşında gözlük taktı. Bilin ötekilerde de vardır. Ya dominant ya resesif olarak vardır. Çekingen
1: genetik
0: olarak vardır.
1: Belli
0: halka bakmak için yoksa sınıfta başarısız olur.
1: Ha
0: dedi ki çünkü baktık ama baktık çocukta hiçbir kusur yok. Ha gidiyor 20 yaşına kadar eyvallah serbestmiş ama biz 20 yaşından sonra 200 yılda bir ama 40 yaşından sonra mutlaka yılda bir yaptıramaz 2 yılda bir mutlaka
1: kesinlikle
0: muayene öneriyoruz. Sebebi şu sadece olay gözlük olayı değil. 40 yaşından sonra %2 ihtimalle glokom dediğimiz bir şey var. Glokom göz tansiyonunun yükselmesidir. Ve dünyada modern dünyada Amerika'da dahil körlüğün 2 tane sebebi var. Biri glokom yani göz tansiyonu biri de şekerdir.
1: Evet.
0: Ve glokom da çok sinsi bir hastalıktır. Sessiz adamın canını okur, görmesini kaybeder. Onun için 40 yaşından sonra bu %2'lik hissenin içine girmemek için lütfen yılda bir muayene olun diyoruz.
1: Kesinlikle olmaması
0: evet.
1: gerekiyor.
0: Ama olmadın mutlaka 2 yılda bir. Ondan sonra olup da ya benim gözüm şöyle oldu dediğin zaman hiçbir zaman doktora bir şikayette bulunmayın.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ederiz.
0: Rica
1: vermiş
0: ederim.
1: Olduğunuz değerli bilgilerden dolayı. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Son olarak neler söylemek istersiniz izleyenlerimize?
0: Valla son olarak şunu söylüyorum. Yani gözün kıymetini bilsinler.
1: Erken
0: zama,
1: teşhis.
0: Erken teşhis
1: zaman.
0: Çok önemli. Bizim bütün hastalıklarımızda genetik hastalıklar hariç bakın. Genetik problemler hariç. Gözün bütün problemleri çözülebilir. Onun için erken doktora gitmeleri, zaman zaman bir kontrol olmalarını mutlaka öneriyorum.
1: Evet, çok teşekkür ederiz hocam.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet sevgili izleyiciler, Hanefi hocamla programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Sağlıklı Türkiye.

0: Sözün özü.
1: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, fitnenin, fesadın çoğaldığı zamanda ibadet etmek, hicret ederek benim yanıma gelmek gibidir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz bir mümini sevindirmek. Değerli dinleyenler, iyi kimse hem kendisi iyi olan hem de başkalarının iyi olmasına çalışan kimsedir. Bu husustaki hadis-i şeriflerden bazıları şöyle: bir mümini sevindiren beni sevindirmiş olur. Müslümana sözle yardım eden veya onun için bir adım yürüyen, kıyamette peygamberlerle emin olarak haşrolur ve 70 şehit sevabına kavuşur. Kim bir mümini ferahlatırsa Allahü Teala da kıyamette onu ferahlatır. Allah'ın kullarını üzmeyin, onları ayıplamayın, gizli kusurlarını araştırmayın. Kim Müslüman kardeşinin aybını ararsa Allahü Teala da onun aybını arar. Hatta öyle ki evinden çıkmasa da onu rezil eder. En iyi kimse kendisiyle alakasını kesenle ilgilenir, kendisini mahrum edene verir ve kendisine zulmedeni de affeder. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Onu üzmez, onu sıkıntıda bırakmaz. Kardeşine yardım edeni Allahü Teala yardım eder. Kardeşinin sıkıntısını giderenin Allahü Teala kıyamet sıkıntısını giderir. Bir Müslümanı sevindireni Allahü Teala kıyamette sevindirir. Bir kimse mümin kardeşini sevindirince Allahü Teala'nın yarattığı bir melek bu kimse ölünceye kadar hep ibadet eder. Ölüp kabre konunca yanına gelerek beni tanıyor musun der. Ölü hayır sen kimsin diye sorunca bir Müslümana vermiş olduğun sevincim. Bugün seni sevindirmek için sana gönderildim. Kabirde ve kıyamette sana şefaat edip cennetteki makamını göstereceğim der. İki şey var ki ondan daha iyisi yoktur: Allahü Teala'ya iman ve onun kullarına iyilik etmek, şefkatli olmak. İki şey var ki ondan daha kötü iki şey yoktur: şirk ve insanlara kötülük etmek. Hasene yapınca sevinen, seyyiye yapınca üzülen mümindir. Hasenen seni sevindiriyor, seyyiyen de seni üzüyorsa sen müminsin. Hasene iyilik, güzellik, sevap demektir. Seyyiye de kötü bir iş, günah demektir. Sevgili dinleyicilerimiz, şöyle bir soru akla gelebilir: bir Müslümana iyilik etmek mi daha sevaptır, yoksa zikir ve benzeri ibadetlerle meşgul olmak mı? İkisini de yapmaya çalışmalıdır. Bir mümini sevindirmek bir yıllık nafile ibadetten hayırlıdır buyuruluyor. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri de zikir ve murakebe bir Müslümana hizmet yapılamadığı zamanda olur. Birinin gönlünü alacak, onu sevindirecek bir hizmet zikir ve murakabeden önce gelir buyururdu. Murakabe, nafile ibadet yapmak, Allahü Teala'nın her an her şeyi gördüğünü, bildiğini düşünmektir. Demek ki insanlara yardım ve hizmet ederek onları sevindirmek daha sevaptır. Ne şekilde olursa olsun dine uygun olarak insanları sevindirmek çok sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki farzlardan sonra en kıymetli amel mümini sevindirmektir. Allahü Teala'nın en sevdiği iş elbise vererek veya yedirip içirerek yahut başka bir ihtiyacını karşılayarak bir mümini sevindirmektir. Sıkıntıya düşene, çaresize yardım edeni Allahü Teala sever. Din kardeşinin bir işini yapmak için gidenin her adımında 70 günahı affedilir ve 70 sevap verilir. O iş bitene kadar böyle devam eder. İşi yapılınca bütün günahları affedilir. O işi yaparken ölürse sorgusuz sualsiz cennete gider. Genel olarak kötü kimseler kadirşinas değildir, nankördür. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de mealen Allah ve Resulü kendi lütuflarından onları yani kötüleri zenginleştirdiği için öç almaya kalkıştılar buyruluyor. Demek ki kötü kimselerin
kendilerine iyilik edenlere zararları dokunabilir. Bunun için atalarımız şöyle demişlerdir: İyilikten maraz doğar. İyilik et kele, duyursun seni ele. İyiliğe iyilik olsaydı, kara öküze bıçak çalmazlardı. Bu sözler iyiliğin mutlaka zararlı olduğunu göstermez. Bazı kötü kimselere iyilik edince, onlardan bazı uygunsuz hareketlerin, zararların gelebileceğini gösterir. En hafif ve leziz kuş etinin bile bazı hastalara dokunması gibidir. Bu anlamda hadis-i şerifler, hatta ayet-i kerime bile vardır. Hazreti Ali, kötü kimse kendisine iyilik yapılınca katılaşır, iyilik edene bir zarar verebilir buyuruyor. Yine büyük bir zat, kötüye iyilik edince, ahmağa acıyınca, onlardan gelecek kötülükten sakının buyuruyor. Demek ki birisine iyilik ettik. Ondan kötülük gelirse, o kimsenin kötü birisi olduğu anlaşılır. Mesela bayramlaşmaya gelen bir şeker hastasına, onun hastalığını bilmeden baklava versek, onun hastalığı artar. Kabahat baklavada ve baklava ikram eden de değildir. Kötü kimse de iyiliğe tepki olarak kötülük yapıyorsa, kabahat iyilikte değildir. Kötü kimseler mürüvvetsizdir, kadir şinas değildir, nankördür. Allahü Teala'nın kendisine iyilik edene kötülük eden, benim nimetime nankörlük etmiş olur, kendisine kötülük edene iyilik eden de bana şükretmiş olur buyurduğu bildirilmiştir. Bir menfaat elde etmek için seninle arkadaşlık edenin şerrinden sakın, çünkü beklediği şey kesilince özür kabul etmez. Yine genel olarak bir kimse hiçbir menfaat beklemeden Allah rızası için kötü birine de iyilik ederse ondan zarar gelmez. Eğer bir menfaat karşılığı iyilik ediyorsa, iyilik ettiği kimseden zarar gelebilir. Hiçbir menfaat beklemeden, sırf Allah rızası için iyilik etmekten korkmamalıdır. Kötü kimse buna zarar vermeye kalksa da fazla başarılı olamaz. İyilik eden kendine iyilik etmiş olur. Onun için atalarımız, iyilikten kötülük gelmez, iyilik eden iyilik bulur, iyilik et denize at, balık bilmezse halik bilir demişlerdir. Demek ki iyilik balık için değil, halik için, yani Allah rızası için yapılırsa zararı olmaz. Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki, ihsan eden, iyilik eden sevilir. Hadis-i şerifte ihsan sahibi kimseyi sevmek insanların yaratılışında vardır buyuruldu. İnsan ihsanın kulcağızıdır demişlerdir. Gönül kendine iyilik edeni sever, kötülük edenden nefret eder. İnsan ister istemez iyilik edene karşı sevgi duyar. Bunun için Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi: Ya Rabbi, kötü birinin bana iyilik etmesini nasip etme. Allahü Teala'nın kullarına hizmet etmekle dünya ve ahirette çeşitli nimetlere kavuşulur. İnsanlara iyilik etmek, onların işlerini güler yüzle ve tatlı dille ve kolaylıkla yapmak insanı Allah sevgisine kavuşturur. Ahiret azaplarından kurtulmaya ve cennet nimetlerinin artmasına sebep olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allahü Teala'nın en çok sevdiği kulu, onun nimetlerinin kullarına ulaşmasına vasıta olandır. İnsanların iyisi, insanlara iyilik edendir. Arkadaşın iyisi, arkadaşına, komşunun iyisi ise komşusuna iyilik eden kimsedir.

0: İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyorlar ki, ahirette rahmete kavuşmak için ölürken imanla gitmek lazımdır.
1: Şiirlerle menkıbeler. Behaeddin-i Buhari, Kuddise sirruh. Vefatı. Behaeddin Buhari devrinde salih bir zat, Şeyh Nureddin Halveti etmişti Hakk'a vuslat. Behaeddin Buhari bazı talebesiyle bu eve teşrif etti, taziye gayesiyle. Lakin gidip gördü ki içeride bir kısım halk feryat figan ediyor, seslice ağlayarak. Onlara buyurdu ki, sesli ağlamayınız. Zira eziyet verir ona böyle yapmanız. Sonra talebesine buyurdu, siz de sakın ben vefat ettiğimde böyle şeyler yapmayın. Vaktaki Behaeddin Buhari Hazretleri, bir ara hastalanıp bozuldu sıhhatleri. Ölüm hastalığıydı. Vakıf oldu o buna. Çekildi o gün artık hususi odasına. Vefatlarına kadar çıkmadı o odadan. Lakin talebesiyle görüşürdü her zaman. Son nefesine kadar hatta o mübarek zat gösterdi her birine çok ilgi ve iltifat. Birisi anlatır ki, vefat eylediği gün bir ara huzuruna girmiştim o büyüğün. O çetin anda bile bizleri düşünerek buyurdu ki, sofrayı getirip yiyin yemek. Yerine gelsin diye onun bu emirleri biraz yiyip sofrayı götürdüm yine geri. Lakin vakıf olunca sofranın gittiğine buyurdu ki, sofrayı getirip yiyin yine. Ben yine biraz yiyip götürdüm tekrar geri. Lakin o tam 3 defa tekrar etti bu emri. Buyurdu, İyi yiyip iyi çalışmalıdır. Zira hizmet ve taat sıhhat ile yapılır. Talebesi içinden Alaeddin-i Attar der ki, son günlerinde fakiri çağırdılar. Huzuruna girince buyurdu, Alaeddin, benim için bir mezar kazın da hazır edin. Peki efendim deyip ifa ettim bu emri. Gelip haber verdim ki hazırdır kabir yeri. Sonradan hastalığı fazlalaştı daha da. Vefat edeceğini anladık bu arada. Ve Yasin-i Şerif'i okuduk biz bu sefer. O da tekrar ederdi bizim ile beraber. Biz Yasin-i Şerif'in yarısına gelince, odada bazı nurlar peyda oldu bir nice. Ellerini yüzüne sürerek o büyük zat, kelime-i tevhidi söyleyip etti vefat.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, terviye günü, şimdi Arefe günü var. Kurban Bayramı'ndan hemen bir gün önceki güne Arefe günü deniyor. Onun bir önceki güne, ondan önceki güne de terviye günü deniyor. Da bu terviye nedir? Niye terviye denmiş? Bu konuda biraz bilgi verebilir misiniz? O gün de mübarek gün müdür? Ne yapmak lazım?
1: Mustafa Bey, sizin de ifade ettiğiniz gibi Zilhicce ayının 8. gününe terviye günü denir. Yani kitaplarda değişik nakiller var. Ha, o terviye günü denmesinin, ama kıymetli bir gün. Çünkü bir hadis-i şerifte bir Müslüman terviye günü oruç tutarsa ve günah söz söylemezse Allah-u Teala onu elbette cennete sokar buyuruldu. Elbette cennete sokar. Şimdi böyle bazıları böyle tek hadis-i şerifi alıyor, gönderiyor. Bak, bunu yaptın mı cennete gireceksin. Arkadaşım, itikadın düzgün, namaz kılıyor musun? Aynı şekilde diğer günahlardan sakınıyor musun? Onlar olursa, böyle yaparsan buna kavuşursun. Yoksa sadece bunu yapmak suretiyle cennete giremezsin. Hele imanı yok. Ben de söyleyeyim, ben de cennete gireyim. Ama yok. İman yoksa zaten imansız gidiyor, cennete girmeye ihtimali yoktur. Dolayısıyla Zilhicce ayının 8. günü, ilk 10 günü çok mübarek. 8. günü terviye günü. Ve hadis-i şerifte de aynı şekilde medhü senâ ediliyor. 9. günü de Arefe günü, sizin de ifade ettiğiniz gibi. Kıymetli gün ikisi de. Zaten Zilhicce'nin ilk 10 günü kıymetli. Bunlara ayrı bir kıymet verilmiştir. Peki terviye denilmesinin sebebi, hacca gidenler umumiyetle bu günde susuz bir sahayı geçmeye hazırlık olmak üzere hayvanlarını bol bol suladıkları ve zemzem suyundan çokça içip kandıkları ve yanlarına gerektiği kadar su aldıkları ve böylece Mina'ya hareket ettikleri ve terviye diye adlandırılmasının sebebi, hacılar o günde develeri suya kandırdıkları, yani suladıkları içindir deniyor bir rivayette. Başka bir rivayette de İbrahim Aleyhisselam, Allah-u Teala bana bu olmayı sonra ben Allah için kurban edeceğim, rüyasında ikaz edildi. Acaba bu şeytani mi değil mi diye o 8. gün çok düşündüğü bildiriliyor. Bu sebepten dolayı o güne de terviye denildi. Acaba şeytanın aldatmasına mı ben aynı şekilde yanılıyorum falan diye. Sonra hatırlatıldı rüyası kendisine. Yani birkaç tane o şekilde öyle şey özelliği yapılmış. Var. Çünkü şimdi bizi izleyen ve dinleyenler şey yapamazlar da, ne demek yani hacıların o gün çok su içmesi falan filan. Şimdi 8. günü sabah namazından sonra hacıların Arafat'a gitmek için Mekke'den çıkmalarının haccın sünnetlerinden olduğu İbn-i Abin'de yazılı. Yani Zilhicce'nin 8. günü Arafat ayrı bir yer. Mekke'deki Müslümanlar topluca Arafat'a çıkacaklar. Arafat'ta vakfeye duracaklar. Onun için 8. günden bunlar hazırlık yapıyorlar, zemzem içiyorlar. Bu sebepten dolayı o hazırlıkların yapılması ve bir de İbrahim Aleyhisselam'ın o gün oraya şeytani mi, rahmani mi diye böyle uzun uzun tefekkür etti, düşündüğü için o güne terviye günü denilmektedir deniyor.
0: Şimdi bütün bunlar hocam anlatıyorsunuz, hep bak 8. gün diyorsunuz. Dolayısıyla belli yani zamanı. Ben 7. günü terviye günü olarak kabul etsem acaba olur mu diye insan düşünebilir. Onun olmayacağını da değişik seferlerde hep izah ettiniz. Yani şunu da sormak istiyorum, onun için böyle girdim mevzuya. Şimdi Ramazan Şerif ayı gelince hilale bakıyoruz. Çıkarken bayram edeceğimiz zaman hilale bakmamız lazım. Zilhicce ayının içerisinde olan böyle terviye günü var, işte Arefe günü var, Kurban Bayramı günleri var. Orada da ibadetler yapıyoruz. Burada da o zaman Zilhicce hilaline bakmak önem arz etmiyor mu?
1: Şimdi Mustafa abi, Allah-u Teala 124 binden fazla peygamber göndermiş. En son Muhammed Aleyhisselam'ı göndermiş ve Muhammed Aleyhisselam'la beraber kıyamete kadar başka peygamber göndermeyecek. Onun için peygamber Efendimiz'e Hatib-i Nebiyyin diye geçiyor. Yani nebilerin sonuncusu. Dolayısıyla peygamber gelmeyecek. Peki onu getirdiği din kıyamete kadar devam edecek. Peki efendim, bozmak için her asırda olacak. Ama Allah-u Teala her 100 senede bir müceddit gönderir. O bidatları bilmem neleri temizler. Yani hep sağlam olarak kalır. Bunların sayıları az olsa da sağlam olarak kalır. Ha, bozuk olanlar da çoğalır. O ayrı bir mesele. Herkes tercihine bağlı olarak bir tarafa aynı şekilde tercih ederler. Şimdi Allah-u Teala çölde yaşayan, Everest'in tepesinde yaşayan, Atlas Okyanusu'nun ortasındaki adada yaşayan kişi için Yani hepimiz için. Efendim işte dürbün olacak. Efendim işte takvim olacak.
0: Teleskop olacak.
1: Teleskop olacak ve otomatik namaz vakitlerini bildiren programlar olacak. Bunları bulun, bunları yapın. Böyle bir emri yok Cenab-ı Hak. Kol saati bile bizim küçüklüğümüzde anlatırlardı. Askere giriyor, bir tane kol saati gidiyor. Söyleyiver fotoğrafçıya. Saati böyle koyuyor. Şimdi yapıyor. Kol saatini.
0: Askere geldim de geliştim.
1: Şimdi takvim, saat hata edebilir. Ama Allah Teala yarattığı sistemde hata yok. Ben mesela babaannemler kuşaklarını, yani onların yaptığı, köyde doğup büyüdüğüm için orak pişme zamanı dağda yatardık. Nadas zaman dağda yatardık. Yani gözlerimizde yakinen gördük. Güneşin batışı, karanlığın çökmesi, sabah şafağın çökmesi ve köyde her evde horoz var. Mesela ilk horoz öttü. Allah Teala o horozu da öyle yaratmış. Hadis-i Şerif bile zikrediliyor. Sövmeyin oraza diye. Vakti anlıyor hayvan.
0: Evet.
1: Yani onun ötüşüyle beraber sabah yaklaşıyor diye babaannemler kuşakları hep anlatırlar ve söylerlerdi. Babaannem güneşe bakar, öğle girdi. Güneşe bakar,
0: ikindi girdi.
1: Akşamları batıya doğru bizim balkon vardı evin. Oradan bakar hilali. Ta yani babaannem küçüklüğünden itibaren alıştık biz hilale bakmayı.
0: Evet.
1: Bir günlük, iki günlük. Nereden biliyorsa öyle oğlum. Senelerce bakarak tecrübe kazanmışlar. Yani ayların, yani ibadet yapmış olduğumuz aylar gökteki hilale göre bildirilmiştir. Ramazan ayı, ondan sonra kurban, mübarek geceler, hac, ona göre bildirilmiş. Ve hadis-i şerifte de hilali gör, oruca başla. Hilali gör, bayram et. Bu emir. Şimdi mesela takvimler var, hesap var. Hesapla değil. Allah da İslamiyet diyor ki gözünle göreceksin. Hilali gör, oruca başla diyor. Yani hesap et hilali, o yanlış değil ki takvimlere yazılan. Ama görülmüyor orada. Yani tam dünyanın arkasında duruyor, görülmüyor. Bazen aynı şekilde görülebiliyor. Bazen görülemiyor, bazen de görülmeyebiliyor.
0: Görülmesi için zamana ihtiyaç var daha.
1: Zamana ihtiyaç var. Mesela Osmanlı döneminde, Selçuk döneminde her bölgede mesela kadılar var. Bu işi gözetleyenler vardı. Gelirler, kadılara bildirirler, onları da ilan ederlerdi. Her tarafa da yayılırdı bu. Süratli bir şekilde. Onu yaygınlaştırmışlarmışmış. Hani o zaman nasıl yapılıyordu falan diye. Takvim hata edebilir. Saat hata olabilir. Değişebilir. Elektronik vasıtaların hepsi hata edebilir. Ama Allah-u Teala yarattığı sistemde hata yok. Bunun için Ramazan orucunu tutmak için hilali gözetlemek gerekir. Ve Zilhicce ayının da ilk gününü hilali gözetlemek gerekir. Çünkü Zilhicce'nin 9. günü Arefe günü. Bu haccın farzlarındandır. Arefe günü Arafat'ta vakfeye durmak çok önemli. Ondan sonra Zilhicce hilali ilk gün görülmediyse takvimlerde yazan kurban bayramının ilk günü değil.
0: Kurban kesilmez artık.
1: Kurban kesilmez.
0: Daha kurban bayramı değil.
1: Değil. Keserse boşa gider. Onun için çok mu hassas? Evet, çok hassas.
0: İkinci günü o zaman kesmek gerekiyor.
1: O zaman ihtiyaten ikinci gün kesmeli. Evet. Hacca gidenler de baktı, göremedi, edemedi. İkinci gün tekrar Arafat'a çıkmaları, ibadetlerini kurtarmaları gerekir.
0: Hocam böyle zamanlarda tabii mübarek gün, geceler, bayramlar, camiye gidenler de çoğalıyor. Şimdi hatırıma şöyle bir soru geldi. Selam vermekle ilgili, insanlar birbirine daha çok selam veriyorlar ya. Diyelim ki cumaya denk geldi bayram. İşte biz de cuma namazına gittik. Bir adam geldi, hoca hutbe okurken içeriye girdi. Hocam selamünaleyküm dedi. Olur mu? Ya da şöyle söyleyeyim, namaz kılan birine veya Kur'an-ı Kerim okuyordur camiye girdi birisi.
1: Selamünaleyküm Mustafa Bey ya. Öyle mi diyorsun?
0: Bir de adama dokunup da selam verdik, cevap versene falan denir mi yani? Bu kadar önemli midir bu?
1: Evet, kitapta namaz kılmakta olana, Kur'an-ı Kerim okuyana ve cuma veya bayram günü hatip hutbedeyken, o halde iken selam verilmez. Bu yanlış anlaşılıyor. Bunlara selam verilmez deyince, ha bu namaz kılıyor, selam
0: vermiyor. Namazdan sonra da verilmez.
1: O halde verilmez.
0: Evet.
1: Mesela başka bir yerde de başka bir şekilde geçiyor. Ne geçiyor? Haram işleyene selam verilmez. O haldeyken.
0: Evet.
1: Adam mesela içki içiyor o anda. Ona o anda selam verilmez. O anda selam verilmez. Veyahut da başka bir haram işliyordur. O anda sen baktın ona, o anda selam verilmez. Yoksa başka zamanda o adama selam verilir. Yani burada da namaz kılmakta olan, Kur'an-ı Kerim okumakta olan veyahut da hutbeyi okumakta olan o haldeyken kendisine selam verilmez. Başka zaman verilir.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece biz Ayrılan Süre'nin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, kurbanlarınızı gönül hoşluğuyla kesin. Çünkü hiçbir Müslüman yoktur ki kurbanını kıbleye döndürüp kessin de bunun kanı, boynuzu, yünü, her şeyi kıyamette kendi mizanına konan sevabı olmasın. Kurbanların en hayırlısı boynuzlu koçtur. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
3: Salebe bin Hatip, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip, "Ya Resulallah, malımın çok olması için bana dua buyur," dedi. Bunun üzerine, "Vah sana ey Salebe! Şükrünü yapabildiğin az mal, şükrünü yapamayacağın çok maldan iyidir," buyurdu. Salebe tekrar, "Ya Resulallah, dua et, Allahü Teala bana çok mal versin," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, "Vah sana ey Salebe! Benim gibi olmayı istemez misin? Eğer şu dağların altın olmasını ve benim yanımda hareket etmelerini dileseydim olurdu." Salebe tekrar, "Ya Resulallah, dua eyle ki Allahü Teala bana çok mal versin. Seni hak peygamber olarak gönderen Allah hakkı için malım üzerine düşen her hakkı eda edip yerine getireyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar, "Ey Salebe, şükrünü yapabildiğin az mal, şükrünü yapamadığın çok maldan iyidir," buyurdu. Fakat Salebe ısrar edip yine, "Ya Resulallah, dua et de Allahü Teala bana çok mal versin," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, Salebe'yi çok mal ile rızıklandır," diye dua etti. Salebe bir miktar koyun satın aldı. Allahü Teala bu koyunlara öyle bereket verdi ki koyunlar çoğalıp Medine'ye sığmaz oldu. Koyunlarını alıp Medine'nin dışına çıktı. Gündüz mescide namaza gelir, gece gelmezdi. Koyunları zamanla daha çok arttı. Çok uzaklara gitti. Artık Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescidine cumadan cumaya gelirdi. Koyunları daha da artınca öyle uzağa gitti ki asla mescide ve cemaate gelemez oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem epey zamandan beri Salebe'yi göremeyince halini sordu. Halini anlattılar. Bunun üzerine, "Vay Salebe bin Hatiba," buyurdu. Bir müddet sonra Allahü Teala zenginlere zekat vermeyi farz kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zenginlerin zekatını toplamak üzere iki kişi vazifelendirdi. Salebe'ye ve Beni Süleym kabilesinden zengin bir kimse var, ona uğrayınız," buyurdu. O iki kimse Salebe'nin yanına gidip zekatını istediler. Salebe, "Elinizdeki mektubu göreyim," dedi. Mektubu gösterdiler. Salebe, "Bu istediğiniz haraçtan başka bir şey değildir. Hele siz gidin, başkalarından bir toplayın bakalım," dedi. O iki kimse Salebe'nin yanından ayrılıp başka yere gittiler. Süleym kabilesine mensup olan zengin kimse, onların kendisine zekat almak için geldiklerini haber alınca onları karşıladı. "Develerimin en iyilerini zekat için alınız," dedi. O iki sahabi, "Sana farz olan zekat bunlardan azdır," dediler. O kimse ise, "Bu iyi develeri alınız. Allahü Teala

uçması için dua etti. Allahü Teala Salebe hakkında Tevbe suresi 75-76. Ayetlerinde mealen, onlardan kimi de Allah'a şöyle kesin söz vermişti: eğer bize lütf ve kereminden ihsan ederse, muhakkak zekatını vereceğiz. Gerçekten salihlerden olacağız. Ne zaman ki Allah kereminden isteklerini verdi, cimrilik edip yüz çevirdiler. Zaten yan çizip duruyorlardı, buyurdu. Salebe'nin kabilesi bunu işitince Salebe'ye haber verip, helak oldun. Allahü Teala senin hakkında ayet-i kerime gönderdi, dediler. Salebe Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip, işte malımın zekatı kabul eyle, dedi. Resulullah, Allahü Teala senin zekatını kabul etmekten beni men etti, buyurdu. Salebe ağladı ve başına toprak serpti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen kendi kendine ettin. Sana söyledim, sözümü dinlemedin, buyurdu. Ve onun zekatını almadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Salebe zekatını Hazreti Ebu Bekre radıyallahu anh getirdi. Ya emir el müminin, zekatımı kabul eyle, dedi. Hazreti Ebu Bekr, ben Resulullah'ın kabul etmediğini nasıl kabul edebilirim, buyurdu. Daha sonra Hazreti Ömer'e radıyallahu anh getirdi. O da kabul etmedi. Fakat Hazreti Osman radıyallahu anh halifeliği sırasında kendi içtihadına binaen kabul etti. Salebe Hazreti Osman'ın radıyallahu anh halifeliği sırasında vefat etti.

0: kurban etini kesen de yiyebilir. Fakir olsun, zengin olsun, herkese ve zimmiye de verebilir. Etin üçte birini evine, üçte birini komşulara, gerisini fakirlere vermek müstehaptır. Hepsini fakirlere sadaka vermek veya kendi evine bırakmak da olur. Zimmi olan kâfire de vermek caiz olduğu Hindiyye ve Behçetül Fetavada yazılıdır. Derisi namaz kılan fakire verilir. Ne olduğu bilinmeyen kimselere verilmez veya evde kullanılır. Yahut devamlı kullanılacak bir şey karşılığı verilir. Tükenen bir şey veya para karşılığı satılmaz. Derisi, eti satılırsa parası fakire sadaka verilir. Kesene ücreti olarak da deri ve et verilemez. Kurbanın ve her hayvan etinin yedi yerini yemek haramdır. Bunlar akan kan, bevle aleti, zekeri, hayaları, koç yumurtası diye satılmaktadır, bezleri, guddeleri, safra kesesi, dişi hayvanın önü ve bevl kesesi, mesanedir.
1: Tövbe etmemek. Tövbe, haram işledikten sonra pişman olup Allahü Teala'dan korkmak, bir daha yapmamaya azmetmek, karar vermektir. Tövbeden sonra günahı tekrar işleyenin tekrar tövbe etmesi sahih olur. Böylece çok kere tövbe etmesi sahih olur. Büyük günahın affolması için tövbe etmek şarttır. Beş vakit namaz ve cuma namazı, Ramazan-ı Şerif orucu, hac etmek, istiğfar etmek, büyük günah işlemekten sakınmak gibi ibadetler, küçük günahların affedilmesine sebep olur. Şartlarına uygun olarak tövbe edince, küfr ve günahlar muhakkak affolunur. Günahtan sonra hemen tövbe etmek farzdır. Tövbeyi geciktirmek de bu günahı işlemekten daha büyük günahtır. Bu günah her gün bir misli artar. Bunun için de ayrıca tövbe etmek lazımdır. Bir günahın tövbesi yapılınca, bunun tövbesini geciktirme günahlarının hepsi affolur. Farzı yapmamanın tövbesi ancak kaza etmekle sahih olur. Her günahın affı için kalb ile tövbe etmek ve dil ile istiğfar etmek ve beden ile kaza etmek lazımdır. 100 kere tesbih etmek, yani Subhanallahi ve bihamdihi Subhanallahil azim demek ve sadaka vermek ve bir gün oruç tutmak çok iyi olur. Namazların kazalarını ödeyebilmek için her gün sabah namazından başka 4 vakit namazın sünnetlerini kılarken ilk kazaya kalmış namazı kaza etmeyi de niyet etmelidir. Böylece her gün bir günlük namaz kazası ödenmiş olur. Hem de sünnet kılınmış olur. Günahlara bir kere tövbe etmekle bunların hepsinin affolacağı bildirilmiştir. Namaz tövbesinin sahih olması için terk edilmiş olan her namazın kaza edilmeleri lazımdır. Kazalarını kılarak tövbe etmeye başlayan, ömür boyunca yani kazaları bitirinceye kadar kazalarını kılmaya niyet etmiş demektir. Allahü Teala bu meyyitin bu niyetine göre bütün kazalarını affetmektedir. Bunun gibi istiğfar okumaya devam edenin bütün günahları ve kâfirler imana gelince bütün geçmiş günahları affolacak ve iman etmeyenlere cehennemde ebedi azap yapılacaktır.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere güzel İstanbul'umuzun Laleli semtinden sesleniyorum. Bu semte ismini veren Laleli Camii ve külliyesinin diğer elemanlarını anlatmaya devam ediyoruz. Üçüncü Selim Han'ı bundan önceki programımızda anlatmaya başladık ama süre yetersizliğinden dolayı biz mecburen yarım kestik. Böyle yenilikçi, devletinin ileri gitmesi için, milletinin kurtuluşa koşması için elinden gelen her şeyi yapan, sonunda hayatını dahi ortaya koyan bir hükümdarı herhalde biraz daha anlatmam gerekir. Bunun mesuliyetini düşündüm ve 3. Selim Han neler yaptı, neler yapacaktı onları biraz daha sandukasının başında kendisini rahmetle anarak anlatmaya çalışayım. Bir kere bu camide Nakş-ı Kademi Şerif olduğu için yolunuz Laleli'ye, Aksaray'a uğradığında burayı ihmal etmeyiniz. Artık ziyarete açıktır. Pazartesi günlerinin haricinde, pazar günü de dahil, çoluk çocuğunuza da gelip ziyaret edersiniz. Hem buradaki maddi güzellikleri, hem buradaki manevi havayı, birini güzellikleri görürsünüz. Manevi havayı da inşallah koklarsınız. Efendim, Eyüp el-Ensari Hazretlerinin türbesinin etrafında bugün hali hazırda gümüş bir şebeke var. Çok da hoş bir şebeke. İşte o şebekeyi yaptıran 3. Selim Han'dır. Puşidesiyle ilgili çalışmaları yapan da 2. Mahmud Han'dır. Yani 3. Selim Han'ın yeğenidir. Altın kandiller koydurdu aynı şekilde oraya. Fatih Camii zelzelede çok tahrip olmuştu. Mihrap duvarı hariç kubbesi ve yan duvarları çökmüştü. Onları kökten tamir ettiren, mihrap duvarı yeniden oynamadan tabii, kıble duvarı oynamamıştır hiçbir zaman efendim. Bu bazı iddiaları çürütecek bir sağlamlıkta bilgidir. Yok efendim, kıble duvarı ileri gitti, Fatih'in türbesi aslında orada değildi de şimdiki yeri evvelden yoktu falan denmesi iddialarını çürütecek bir şekilde söylüyorum ki Fatih Camii'nin kıble tarafındaki mihrabın bulunduğu duvarı zelzelede yıkılmadı ve yerinden de oynamadı. Başkaları yıkıp da ileriye de götürmedi kıbleye doğru. Gül Camii var. Fatih'ten aşağıya Haliç kıyısına doğru inerken Küçük Mustafa Paşa'da şöyle bir tepeciğin üstünde ki altıda derin bir mahzendir efendim, Gül Camii'ni kiliseden camiye çevirdi. O güne kadar kiliseydi. 3. Selim Han devrine kadar onu kiliseden camiye çevirdi. Şu anda da ibadete açık. Biraz oraraba ihtiyacı var ama ben inanıyorum ki ilgiler onu çoktan plana almıştır. Ben tabii gördüğümü söylüyorum. Heyecanım bağışlasınlar. Vakıf ilgiler efendim. Üsküdar'da Selimiye Kışlası'nın karşısındaki Selimiye Camii'ni yaptırdı. Humbarhane içindeki camiyi yaptı. Tophane, Beyoğlu ve Levent çiftliği ile Selimiye kışlalarını yaptırdı. Tersane'de büyük bir gemi havuzu yaptırdı efendim. Yüzme havuzu yaptırmıyordu. Gemi havuzu yaptırıyordu. Türk donanmacılığın daha ileri gitmesi için donanmasının. Mühendishaneyi kurdu. Üsküdar'da büyük binaları, kumaş işlikleri ve Darut Tıbba'yı kurdu. Yeni usul top ve yeni usul gemi inşa ettirdi efendim. Bunlar da yenilikler yaptı. Barut imalatını baruthanelerde daha çabuk, daha fazla üretilecek şekilde bir sistem oturtturdu. Riyazi yani matematik ilimlerinde humbarahaneye ilaveten bir de hendesehane açtı. Hendesehane bugüne kadar olanlardan çok daha heybetli bir yapıydı. Cezzar Ahmet Paşa ki cezzarlığı deve kasaplığından geliyor, bir köle idi efendim, efendisini öldürenlere, efendisinin canına kastedenlere karşı öyle acımasız davrandı ki bunun bu davranışını duyanlar vay cezzar vay demişler. Yani ancak koyun kasabı, sığır kasabı değil de deve kasabı bu kadar kan döker anlamına söylemişler. Böyle olan Cezzar Ahmet Paşa Akya Kalesi müdafiyi, sultanın adı anıldıkça, 3. Selim Han'ın adı anıldıkça ayağa kalkarmış. Ve onun fermanı Hümayun'la binek taşına kadar inip muhalefetinin ricale karşı olduğunu söylermiş. Onun fermanı geldiğinde fermanı getiren kimse onun binek taşına kadar hürmeten gidermiş. Selim Han'ın fermanını getir diye. Benim muhalefetim padişaha değil. Vefatında cebinden bir kağıt çıktı 3. Selim Han'ın. Kendi elimle kesip verdiğim kalem fetvayı hununa hakkı yazdı iftida. Ben bir kalem hazırladım. Kendi elimle kestim. Kalem olarak onu hazırladım. Ve benim hakkımda benim kanımın dökülmesini yazdı bu kalem. Gibi bir mana veriyor. 1792'de yaş anlaşması yaptırdı. Nizam-ı Cedid'i kurdu. Burada Tabii hem 3. Mustafa Han'ın hem 3. Selim Han'ın hanımlarının da bulunduğu bir hatunlar bölümü var türbenin. Ona da anlatacak şeylerimiz kalsın diye 3. Selim Han'ın Selimiye Camii'ni yaptırmasındaki, o caminin ibadete açılmasındaki bir olayı sizlere anlatacağım ki Yeniçerilerin 1826'da 2. Mahmut Han tarafından kışlaları topa tutularak, ki kışlalar da bu civardaydı işte efendim, şu Laleli semtinin hemen altında Aksaray'ın oralardaydı. Belki ta buralara kadar da uzayan bölümleri vardı. Bugünkü belediye sarayın olduğu kısımlardan buraya uzayan yerleri vardı. Yeniçerilerin bir olayı var. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Selimiye kışlasını yaptırdı 3. Selim Han. Niye yaptırdı? Aksaray'ın dışında yeni bir eğitim uygulanacak. Bu eğitim Yeniçeriler tarafından görülmesin, karşı gelinmesin diye gözden ırak. Bugünkü gibi cep telefonu, internet şu bu yok ki efendim. Vasıtalar da böyle bol değil, hızlı değil. Dolayısıyla onun gözden uzak olması o bölgede, Selimiye kışlasının şu andaki bulunduğu yer, aklında mantıklıdır. Oradaki subayların ve erlerin namazlarını kılabilmeleri için de, kışlanın içinde mescit vardı ama cuma namazları, bayram namazları gibi namazları kılabilmeleri için de kışlanın önüne biraz ilerisine Selimiye Camii'ni yaptırdı. Bu camiyi yaptıran sultan, iki tane minaresi var. Ve Yeniçeri kışlasına bazı fesatçılar haber uçurdular ki bu cuma padişah yeni nizamı ceditçilerle Selimiye'nin kışlanın önündeki camide cuma namazı kılarak caminin açılışını yapacakmış. Daha hafta başı. Vay, padişah demek ki bizi artık gözünden gönlünden sildi. Yeniçeri diye bir kulları yok demek ki. Ceditçiler göz bebeği oldu onların diye biraz da fitne gazını vermişler efendim. Yeniçeriler gerek Yeni Kapı'dan gerek Sarayburnu'ndan bulabildikleri vasıtalarla Üsküdar Meydanı'na akmışlar efendim. Birkaç bin kişi. Biz böyle şey istemiyoruz. Biz padişahımızın rağbetli kullarıyız. Ve açılışı yaptırmayacaklar. Orada cuma namazı kılınmasında hadise çıkaracaklar. Bir yandan Nizam-ı Ceddiye gelecek, bir yandan Yeniçeriler gelecek. Biz padişahımıza cuma kılacağız. Öyle ya, biz gözdeyiz. O gözde de gitti, o gözde de gitti, o da gitti, hepsi gitti efendim. Şu anda ne kaldı geriye? Sadece yaptıkları iş kaldı. 3. Selim Han kafası gerçekten çok hızlı çalışırdı efendim. Ve buyurdu ki yok, biz bu hafta camiyi açmıyoruz. Mimarbaşı'yı çağırdı, hemen acele olarak minarelere iskele kurdurdu efendim. İki minareye birden, caminin inşaatı daha bitmedi. Minareleri iskele var halen üzerinde. Oradaki gerekli işler bittikten sonra cuma açılışında padişahımız Yeniçerileri burada davet ediyor. Onlarla beraber cumayı kılacak dedi. Ve o ateşi söndürdü. Osmanlı tarihinde, Osmanlı mimarisinde ilk defa ve son defa, benim bildiğim kadarıyla söylüyorum tabii, bilemediklerim bu işin dışında, İlk defa ve son defa caminin minareleri yapıldığı durumdan 5 santim kadar daha yontulmak suretiyle inceltildi. Güya minareler kalın yapılmış, bu da uygun olmamıştı ya. Sırf o günkü Yeniçerilerin, maalesef bu kelimeyi kullanacağım, şerrinden korunmak için minareler yontuldu, inceltildi ve ondan sonraki 15 gün geçtikten sonraki bir cumada da padişah Yeniçerilerle beraber cuma namazını kıldı. O gün de Selimiye kışlasına ceditçi askerler, Nizam-ı Ceditçi askerler hapsedildiler ve kışlanın dışına kesinlikle bir adam çıkartılmadı. Düşünebiliyor musunuz efendim? Kendi ordunuzun iki grubu, ortada da sizin hakeminiz veya hakiminiz, emrediciniz 3. Selim Han. Selim Han'ı zor durumda bıraktılar. Tabii ondan sonra da şehit edilmesiyle zaten onun yere damlayan kanı Yeniçeri Ocağı'nın sonu oldu. Şimdi bir de hanımlar kısmına bakalım. Ondan sonra da onu bir de dıştan görelim. Buradan pencereden bir içini göreceğiz. Sonra da hanımlar bölümünün dıştan da bir kapı kısmında sizlere göstermek istiyorum. Üçüncü Selim Han'ın ve üçüncü Mustafa Han'ın yatmakta oldukları türbenin iç bölümünden bir pencereye oturdum. Bu pencereden içeride iki tane sanduka daha görünüyor. Bu sandukalardan birisi bize doğru olan sanduka, üçüncü Mustafa Han'ın eşi efendim Aynül Hayat hanımefendi. Öbür taraftaki, şu anda görünmüyor buradan, bu planda görünmüyor, siz göreceksiniz inşallah, üçüncü Selim Han'ın baş kadını Lef İzar hanımefendi. Onlar yeri biraz daha böyle hanımlara uygun, tepe pencereleri, yani ilk sıra pencerenin üstündeki bir üst kat pencereleri var. Onlar biraz daha zarif ve yuvarlakça yapılmış. Buradaki gibi dikdörtgen şeklinde yapılmamış. Daha sakin. Ama kız evlatları, erkek evlatları padişahların hep babalarının yanına defnedilmiştir. Eşleri ise ayrıdır. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hanımı Gülbahar Hatun ayrı bir türbede yatar. Kanuni Sultan Süleyman Han'ın hanımı Hürrem Sultan ayrı bir türbede yatar. Ama Mihrimah Sultan, Kanuni'nin kızı, babasının hemen yanında yatar efendim. Böyle kolunun dibinde, ayağının dibinde yatar. Bu Osmanlı'da bir usuldü. Ya hanımı da yanında olsaydı, yani hanımı da yanında olma. Onu biz bilmiyoruz efendim. O günün usulünde neler cariydi, nasıldı bilmiyoruz. Keşke bilsek de sizin kafanızdaki bu problemi de çözebilseydik. Efendim, üçüncü Selim Han'ı hiç olmazsa doyasıya anlatmaya çalıştık. Kendisi tahttan indikten sonra bir sene daha yaşadı. Daha sonra da onu tekrar tahta çıkarılmasından korkan isyancılar maalesef haremdeki odasını basmak suretiyle bir zayıf rivayette haremde şehit ettiler. Bir zayıf, biraz daha kuvvetli bir rivayette haremde yaralandı. O haliyle getirip arz odasının önüne uzattılar. Belki de haremde öldükten sonra gelip uzattılar. Bir başka rivayette de, o çok zayıf bir rivayet, onda da Babüs Saade'nin hemen içteki kapısının önüne uzattılar ki Alemdar Mustafa Paşa gelip de haremi, Enderun'u tarumar etmesin, buraları yakıp yıkmasın. Cenazeyi görünce nasıl olsa cenazeyle uğraşır ve susar diye gözünün önüne bıraktıkları söyleniyor. Üçüncü Selim Han'ın cenazesini bulduklarında sağ yanağındaki sakalı kulağının hizasından aşağıya doğru bir kesici aletle derisiyle sakalı beraber indirilmiş vaziyette, kan revan içinde Alemdar Mustafa Paşa buldu, sarıldı, ağladı, ağladı ve dedi ki, sultanım, seni bu hallere koyan kimse, ben senin öcünü inşallah onlardan alacağım, yerde koymayacağım. Ve koymadı efendim, koymadı. İkinci Mahmut Han'ın ilk sadrazamıdır. Sonra da kendisi, daha önceki programlarımızda çektiğimiz Zeynep Hatun türbesinde de Hazire'de kabrini gösterdik. Orada Alemdar Mustafa Paşa'nın kabri var. Kendisi de bir cephaneliği, kendisini sıkıştırmış Yeniçerilerden kurtulmak için bir cephaneliği infirak ettir diye rivayet ediliyor. Orada şehiden gitti. Üçüncü Selim Han'da şehit gitti. Onu bu kadar seven, gözyaşı döken Alemdar Mustafa Paşa şehit gitti. Allah rahmet eylesin. Efendim, bugünkü programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
2: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevna hatıraları. 89. bölüm. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. Hastanede pek şikayetim yoktu diyor. Her şey normal. Fazla kan kaybından dolayı bir dermansızlığım vardı diyor. Kanı vücut birdenbire tabii hepsini birden yapmıyor. Gıdaları iyi alınıyor ama onun da kendine göre bir hızı var. Kan imalat hızı. Lakin bünyemin sağlam ve yemeklerin kuvvetli olmasıyla çabucak bundan da kurtuldum. Aslında Bulgar fakat Müslüman, iyi tahsil görmüş bir adam olan, birkaç dil konuşan ve sanatının esiri bulunan cerrah, bakın şimdi, Plevne Muharebesi'nde, Plevne'deki bir evini hastane olarak tahsis eden o ev sahibinin hastane olan yerinde Müslüman, Bulgarken Müslüman olmuş, Ortodoks Bulgarken Müslüman olmuş, iyi tahsil görmüş bir adam olan, birkaç dilde yabancı dil bilen, konuşan, sanatının esiri bulunan cerrah. Sanatına çok düşkün, mükemmel. Bu adam İslam'ı seve seve kabul etmiş efendim, süngü zoruyla değil. Türk davasına kendisini çok vermişti. Bu hastaneyi de bazı vatanperver dostlarının yardımı ile kendi hesabına açmıştı. Kendisi becerikli ve zekiydi. Fakat muamelesine biraz kabaydı. Olur efendim insan yani. Doktor hastasına lütfen şuradan kalkar mısınız demez. Gel bakayım buraya der. O normaldir. Her yerde vardır. Hangi seviyede hastane olursa olsun, ücreti ne olursa olsun, işte sosyetiklerin gittiği yer olsun, daha başka yer. Buralarda hasta doktor ilişkisinde bu ince nezaket kuralları belki işlemez. İşlemeyebilir yani. Asistanı daha nazikti. Bir İngiliz hastanesinde biraz bulunduğu için şöyle böyle çat pat İngilizce konuşabiliyordu onun yardımcısı. Hasta bakıcıları iyi tabiatlıydı hastanenin. Fakat cahil adamlardı. Asistanla hasta bakıcılar bizi olup bitenlerden, duyduklarından, cenazeden, hadiselerden sık sık haberdar ediyorlardı. Sağ olsunlar, bizim gazetemiz, haber bültenimiz gibiydiler. Fevkalade bir şey olmamıştı. Düşman bizim mevzilerden 15 mil kadar uzaktaydı. Yani 20 kilometre kadar bize uzaktı düşman. Rusların bütün noktalarda külliyen, umumen ricat ettiklerini, geriye çekildiklerini duyduk. Kaçtıklarını duyduk. Eğer Osman Paşa'nın elinde yeteri kadar kuvvet olsaydı, Rus ordusunu orada Tuna'ya dökmesi işten değildi efendim. Ama yok. Kendi kısılmış kalmış. Askeri az. Tabyaların inşasına büyük bir gayretle girişilmişti bizdeki. İkinci ve üçüncü gün düşmandan alınan tüfekleri taşıyan arabaya Jack'ın muhafız tayin ettiği bir onbaşı beni görmeye geldi. Yerine vekalet eden kendi hemşeresi Jack Seymour var ya efendim, o düşmandan ele geçen, ganimet olarak ele geçen tüfekleri bir arabayla merkeze bir yere taşıyorlar. Ona bir muhafız veriyor bölükten. Git üsteğmenimizi de gör diyor. Von Herbert'i de gör diyor. Bu adam bana kurşun kalemle yazılı bir tezkere de getirmişti. Kurşun kalemle yazılmış. Bir pusula getirmişti. Aşağı yukarı pusulada şu yazıyordu. Jack Seymour'dan geliyor. Aziz arkadaşım, ben iyiyim. Dipçik yeri kararıp morardı, acıyor. Fakat ağlayacak kadar bir şey değil. Seni tekrar aramızda ve zafer yolunda başımızda görmek istiyoruz. Ama ne moral efendim bu. Ne moral yani, orada hastanede yatan bir komutana kendiyle emsal ama komutanlık bu Von Herbert'te olduğu için ona nekahat devresinin uzun süreceğini sanmıyorum. Yeni bir tabiye yapmakta olan başka bir tavura yardım ettiğimiz için çok meşgulüz. Muharebe bittiği zaman elimde bir bölük kalmıştı. Fakat neferlerimden yarım yabancı bir bölük var. Evet. 24 saat sonra hala öteye yere gitmiş olanlar gelmeye devam ediyorlardı. Şimdi hepsi döndüler. Yani sağa sola gidenler de herkes dönüp dönüp geliyor. Nereye gidecek hap sahası efendim? Vatan savunmasından kim nereye kaçmak ister ki? Yalnız bir kişinin kaybolduğunu bildirdim rapor olarak. Aldığımız haberlere göre Rusların hali çok kötüymüş. İmza senin Jack. Jack Seymour'dan geliyor. Senin Jack. Onbaşı öğle yemeğimin bir kısmını ikram ettim. Ve ben yaralandıktan sonra bölükte olanlar için biraz da tafsilat aldım. Bizim Ferik Adil Paşa'nın kılıcı bir dipçik darbesiyle kırılmış. Adil Paşa'nınki. Bir Rus askeri dipçik vurmuş, kırmış. Müşir, muharebe gecesi saat 11 sularında bütün mevzileri teftiş etmiş. Asker asla Rusların mütareke teklifinde bulunduğu şayiası dolaşıyordu. Hatırımda kaldığına göre benim bölümün zayiatı şunlardı. Zabitler, şehit bir kişi, mülazım evvel, Mehmet. Yaralı iki kişi, yüzbaşı, o uyuklayan yüzbaşısı ve ben. Hafif yaralı bir kişi, Jack Seymour, o da kolunda morluklar varmış, çarpmış bir yere. Neferler, şehit 10, yaralı 20, ufak tefek zedelenmeler de 20-25, kaybolan bir kişi. Böylece muharebe kuvvetimiz 120 kişiye inmişti. 180 kişi de 120 kişiye inmişti. Ağustos'ta yeniden 20 acemi efrad aldık, yani 140'a çıktı. Hastanede iyileşen 10 kişi de tekrar bölüğe döndüler. Yaralanıp kötürüm kalan 5 kişi hariç Eylül muharebesi mevcudum 145 kişi idi. Kasaba kadar hiç firar olmadı. Ağustos'tan itibaren. Ondan sonra 2 nefer kaçtı. Hastanede bizim okumamız için tarihleri eski, bir takım Türkçe, bir İngilizce, bir de Fransızca gazete vardı. Türk gazetelerden bir takım halinde geliyor. Kaç gazete çıkıyorsa o senelerde o kadarı geliyor. İngilizce bir gazete, Fransızca'da bir gazete vardı. Bunları baştan sona hatmettim. Hastanede yatan adam ne yapar? En sonunda da bulmaca çözmeye kalkar şimdilerde de. Yanımda yatanlara verdiğim Türkçe gazetelerin münderecatı içinde geçenleri arkadaşları kızdırdı. Vidin'den beri hiç mektup almamıştım. Posta teşkilatı pek intizamsızdı. Hastanede kaldığım son günde asistan bana çok temiz olduğunu söyleyip bir kadın çamaşırı verdi. Ben onun benimle şaka ettiğini sandım. Evet, yani hastanedeki bu şey yardımcı, o doktorun, cerrahın asistanı olan bir kadın çamaşırı veriyor. Çok temiz, çok temiz, al bunu diyor. Niye alıyor? Niye alıyorsunuz? Bundan sonraki bölümde inşallah konuşacağız. Çünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşçakalınız efendim.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses

Merhaba TGRT FM'in sevgili dinleyicileri. Her hafta bu saatlerde radyonuz mikrofonlarından sizlere ulaşan Çınaraltı programının bir yenisinden hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra işte yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyor ve programımızı açıyorum.

Değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti zamanında pek çok yabancı hükümdar Osmanlı Devleti'ne iltica etmiştir. İltica yalnız günümüzde değil, geçen asırlarda da gözde bir hadiseydi değerli dinleyiciler. Memleketinde tutunamayan politikacılar, memleketi işgale uğrayan krallar, hükümdarlar rahat edebilecekleri, kendilerini kabul edebilecek olan bir ülkeye sığınırlardı. Geçen asırlarda dünyada insanın canıyla, malıyla, ailesiyle, ırzıyla ve vicdanıyla, dini akideleriyle rahat edebileceği yegane diyebiliriz ülke Osmanlı Devleti'ydi. Osmanlı Devleti hiç kimseye dini görüşlerinden ve etnik köklerinden dolayı baskı yapmadığı gibi Osmanlı ülkesine gelen bir kimse canı, malı, ailesi ve namusu emniyet altında olurdu. Tıpkı Osmanlı vatandaşları gibi. Ondan dolayı tarih boyunca Osmanlı Devleti'ne sığınan gerek kralların, gerekse çeşitli sebeplerle ülkesinde barınamayan kimselerin, mesela Polonyalı ve Macar asilzadeleri çok sayıda Osmanlı Devleti'ne sığınmakta bulmuşlardır. Hatta Rusya'dan vaktiyle pek çok muhacir Osmanlı Devleti'ne gelmiştir. Bunlardan bir kısmının gelişi oldukça enteresandır değerli dinleyiciler. Rusya'da erkeklerin sakalını kesme kanunu çıktığı zaman, Çar Deli Petro zamanında, sakalını kesmek istemeyenlerden bir grup Osmanlı Devleti'ne sığınmış. Osmanlı Devleti bunları Manyas havalesindeki köylere yerleştirmişti. Bu sakal kesmemek için Osmanlı ülkesine sığınan Ruslar yakın zamana kadar burada yaşadılar. Ancak son zamanlarda Rusya'nın bu konudaki müsamahası sebebiyle tekrar memleketlerine döndüler. İşte Polonez köy Polonya'dan kaçan, Rusların elinden kaçan vatanseverler tarafından kurulmuştur. Tekirdağ'da ve Kütahya'da çok sayıda Macar asilzadesi Avusturya hükümetinin baskısından kaçarak sığınmıştır. Ve bunlardan bir kısmı da Müslüman olarak Osmanlı hizmetine girmiştir. Bu haftaki programımızda değerli dinleyiciler, Osmanlı Devleti'ne iltica eden 3 tane mühim hükümdardan bahsedeceğiz. Bunlardan birincisi Sultan 4. Murat zamanında Osmanlı Devleti'ne sığınan Baysungur Mirza. Hint şehzadesi bu. Timur Han'ın soyundan geliyor. Gürganiye Devleti şehzadesi. Malum Timur Han Orta Asya'da merkezi Semerkant olmak üzere büyük bir imparatorluk kurmuştur ve Büyük Türk Hakanlığı'nın tahtına oturmuştur. Timur Han'ın vefatından bir müddet sonra bu devlet devam etmiştir. Timur Han'ın torunlarından Babür Hindistan'a geçerek Hindistan'da merkezi Delhi olan bir yeni sultanlık kurmuştur. Hindistan İmparatorluğu veya Gürganiye Devleti denir buna. Ve 1858 yılına kadar yaşamıştır. Hatta o ara dünya yüzündeki bağımsız iki büyük Türk Müslüman devletinden birisi de budur. Biri Osmanlı Devleti, biri budur. İşte bu hanedandan, çok kimse bu bilgiden gafildir. Hindistan'ın asırlarca Müslümanların hakimiyetinde hem de Türklerin hakimiyetinde kaldığını çok kimse bilmez. Evet, 1858 yılına kadar Hindistan tam 900 sene Müslüman Türklerin idaresinde kalmıştır. Biz dönelim Baysungur Mirza'ya. Baysungur Mirza, Mirza Emirzade demek. Tatar asilzadelerinin kullandıkları isimlerdendir. Mirza ismin sonuna gelirse şehzade manasına gelir. Emir, hükümdar demektir. Zade de oğlu, hükümdar oğlu. Fakat Mirza ismin başına gelirse alim manasına gelir. Mesela Mirza Mazhar-ı Canı Canan. Mirza başa gelirse alim, sona gelirse prens demektir. Baysungur Mirza'da Mirza sona geldiğine göre Baysungur'un prens olduğunu anlıyoruz. İstanbul'a geliyor Hint şehzadesi. O zamanlar Osmanlı Devleti mensupları arasında ilk anda büyük bir alaka görüyor. Bu alakanın iki sebebi var. Birisi Baysungur Mirza'nın Timur Han'ın torunlarından olmasıdır. Timur oğulları Özbeklerin darbeleriyle Hindistan'a kadar çekilmişler ve Orta Asya'daki hakimiyetlerini kaybetmişlerdi bu zamanlarda. Orada büyük bir imparatorluk kurmuşlardı, biraz evvel size arz ettiğim gibi. Cihangir Han'ın vefatından sonra tahta Şah-ı Cihan çıkmıştır oğlu. O da memlekette baş gösteren huzursuzluğa mani olmak için amcasının 5 oğlunun öldürülmesini emretmiştir. Hani Osmanlılarda kardeş katli var ya, kardeş katli
memleketin birliğini ve dirliğini muhafaza etmek için o zamanlar pek çok ülkede tatbik ediliyordu. İşte Şah-ı Cihan'ın emri üzerine amcasının 5 oğlundan 4'ü öldürülmüş. Fakat 5.'si Baysungur Mirza taraftarlarıyla beraber Hindistan'dan kaçmıştır. İran'a sığınmıştır. Fakat İran o zaman Şiilerin elinde olduğu için bu Sünni prense yüz vermemiştir. Anadolu'ya geçmiş ve oradan da İstanbul'a kadar uzanmıştır. Şimdi birincisi bu sebeple ilgi göstermişler Osmanlılar. İkincisi de Hint şehzadesinin adetleri ve giyiniş tarzı üzerinde toplanıyor Osmanlıların alakası. Şehzade Hindistan adabı üzerine hareket ediyor. Bu da tabii İstanbul halkına, Osmanlılara çok kaba görünüyor. İstanbul'a gelince Baysungur Mirza Sultan 4. Murat tarafından kabul ediliyor. Fakat tabii padişahın huzurunda nasıl hareket edeceğini, nasıl davranacağını bilmiyor. İsmini, huyunu, suyunu sayıp döktükten sonra büyüklük taslaklamaya kalkışıyor. Kolay değil, kendisi de Hindistan'a hakim olan büyük bir hanedanın mensubu. Tabii bu hali padişahın pek hoşuna gitmiyor. Huzura çıktıktan sonra Sultan 4. Murat kendisine birkaç yüz tam ayar halis altın dağıtıyor. Onu tutuyor, sarayın baltacılarına dağıtıyor. Güya kendisi muhtaç değilmiş gibi gösteriyor, ele açıklık yapıyor. Fakat bu hareketi padişahın kulağına gidince Sultan 4. Murat üzülüyor. Çünkü bir büyüğün verdiği hediyeyi reddetmemek veya ona muhtaç olmadığını göstermek eski terbiyeye göre çok ayıptı. Bunun üzerine padişah Sultan 4. Murat şehzadenin masraflarına aldırmaz oluyor. Hint şehzadesi padişahı her ziyaretinde mütemadiyen huzurda övünüyor. Dedesi Timur Han'dan bahsediyor. Onu sahip kıran-ı zaman diye vasıflandırıyor. Tabii bu sözleri de Sultan 4. Murat'ı rencide ediyor. Çünkü Timur Han'a mağlup olmuş olan Yıldırım Bayezid'in torunudur Sultan 4. Murat. Ve bu sözlerden bir hayli inciniyor. Fakat şehzadenin hiçbir şeyden haberi yok, farkında değil. Ve şehzade her geldikçe onu takip eden bir hizmetkar taşıdığı bir ceylan postunu getirip önüne koyuyor. Şehzade bunun üzerine oturuyor. Bu da padişahı rencide ediyor. Yani ben senin ikram ettiğin mindere oturmam gibisinden. Bu edebe uygun olmayan hareketlerini gören padişah artık şehzade geldiği zaman ona itibar etmez oluyor.

Evet, Şehzade Baysungur Mirza 2'de 1'de padişahtan büyük bir ordu istiyor. Böylece Hint tahtına çıkmasına yardım etmesi için Sultan 4. Murad'a yalvarıyor. Halbuki padişah böyle bir hareketi manasız ve lüzumsuz görüyor. Bir kere Hint hükümdarı Şah-ı Cihan elçi göndererek her sene Osmanlı padişahına birçok hediyeler arz ediyor, dostluğunu ishar ediyor. Osmanlı Devleti ile Gürganiye Devleti arasında bir kere bir dostane münasebetler var. İkincisi, Hindistan gibi uzak bir diyara ordu göndermek ne demektir? Padişah bunu gayet iyi biliyor. Sonra Hindistan'da Müslüman Türklerin hakim olması kafidir. Osmanlı Devleti'nin maksadı ülkeler fethetmek, oralara hakim olmak değil, ilahi kelimetullah, yani Allah'ın ismini her tarafa yaymaktır. Hindistan'da Gürganiye Devleti olduktan sonra oraya Osmanlı Devleti'nin hakim olmasının bir manası yoktu. Ama Baysungur Mirza tabi devamlı padişaha gide gele ısrar ediyor. Fakat Sultan 4. Murat, şehzadeyi o zamana kadar oyalayan Sultan 4. Murat şehzadeyi katı olarak ret cevabı veriyor. Bunun üzerine Baysungur Mirza güceniyor. Mayyet ile beraber İstanbul'dan çıkıp gidiyor. Bazıları derviş oldu derler, hali neye müncer olduğu malum değildir diyor tarihçi Naima Efendi. Evet, Baysungur Mirza ne oldu? Doğrusu biz de bilmiyoruz. Romancılar muhtemelen bundan ilgili haberi olsalar, bundan ilgili ne hayali hadiseler yazarlardı Baysungur Mirza ile alakalı. Evet değerli dinleyiciler, şimdi Türkiye'ye iltica eden yabancı hükümdarlardan yine enteresan bir tanesini, Macar kralı Rakoçi'yi anlatacağız. Avusturya'ya karşı asırlarca mücadele etmiştir bu Rakoçi. Malum o zamanlar Macaristan Osmanlı Devleti'nin elinde 150 sene kadar kalmıştır. Daha önce Avusturyalıların elinde, hakimiyetindeyken, Osmanlı'nın eline geçmiş, 150 seneden fazla Osmanlı hakimiyetinde kaldıktan sonra, hatta 170 seneden fazla, daha sonra tekrar Avusturyalıların eline geçmiştir. Avusturyalılar tabi burada Osmanlılar kadar hayırhah olmamışlardır. Ve Macarlar 2'de 1'de Avusturya hakimiyetinden kurtulmak üzere ihtilaller tertiplemişlerdir. İşte Macar kralı Rakoçi de Avusturya'ya karşı böyle mücadele etmiştir. Onun Türkiye'ye ilticası da Osmanlı tarihinde ayrı bir bahis teşkil ediyor değerli dinleyiciler. Osmanlıların Avusturya ile her dakika geniş bir ihtilaf halinde bulunduğu günlerde bu kral Rakoçi Osmanlı siyasetinde çok ehemmiyetli bir koz teşkil ediyordu. Bu yüzden dergah-ı âli kapıcıbaşılarından, yani bakanlar kurulu memurlarından diyelim, veya şimdi bazı Osmanlı Devleti zamanındaki bazı memuriyetlerin tam karşılığını bulmak mümkün değil. Dergah-ı âli kapıcıbaşıları dendiği zaman bunlar teşrifat memurları, Dışişleri Bakanlığı görevlileri olarak adlandırılabilir. Küçük Bahri Ağa Fransa'ya iltica etmiş olan Kral Rakoçi'yi alıyor, getiriyor Osmanlı ülkesine ve Gelibolu'ya çıkarıyor. Kral Karadan Edirne'ye geçiyor. Orada Mihal Köprüsü civarında parlak bir surette karşılanıyor. Kralın yanında da birçok Macar generali var. Rakoçi Edirne'den Eflak'a, yani bugünkü Romanya'nın Bükreş kısmına geçiyor ve Almanya ile, o zaman tabi Avusturya İmparatorluğu var, Alman İmparatorluğu yok, Almanlar Avusturya demek, Avusturya ile mücadele işlerinde Osmanlılara yardımcı oluyor. Osmanlı Devleti Viyana'yı kuşatmış 1683 yılında. Ancak bu kuşatma muvaffakiyetsizlikle neticelenmiş. Arkasından Zenta bozgununa uğramış. Bu Zenta bozgunuyla Karlofça Anlaşması'nı imzalamak zorunda kalmış 1699'da. Ve bu anlaşmayla Osmanlı tarihinde ilk defa bir toprak kaybı görüyoruz. Macaristan, koca Macaristan elden gitmiş. Mora elden gitmiş. Arkasından Avusturyalılarla yapılan ikinci bir muharebede yine Osmanlı Devleti yenilmiş. Pasarofça muahedesi imzalanmış. Bu Pasarofça muahedesi Kral Rakoçi'nin bütün hülyalarını yıkmıştır. Muahede yapılırken Avusturyalılar bir galip sıfatıyla bu Kral Rakoçi'nin hudutlardan uzak yerde tutulması için bir madde ilavesini istediler. Fakat Sultan 3. Ahmet mağlup bulunmasına rağmen bunu kabul etmedi. Rakoçi'nin Avusturyalılara teslimi teklifini de reddetti. O kadar ki kralın vaziyeti müzakerelerin birçok defa inkıtağına kesilmesine sebep oldu. Avusturyalılar
Osmanlılarla düşmanlığa bu Kral Rakoçin'in sebep olduğunu ileri sürüyorlardı. Osmanlılar ise Osmanlı Devleti'ne iltica etmiş olan bir siyasi şahsiyetin ne olursa olsun teslim edilmesi gibi bir küçüklüğe asla düşmeyeceklerini söylüyorlardı. Türklerin örfünde vardır değerli dinleyiciler, kim olursa olsun kendisine sığınanı teslim etmemek, misafiri gözetmek. Macar Kralı Rakoçi, Avusturya'nın ısrarıyla Türkiye'den çıkmak gibi bir zillete düşmemek için Türkiye'de kalmayı tercih ediyor. Hükümete müracaat ediyor ve Türkiye'nin sakin bir köşesinde oturmak istediğini bildiriyor. Bir müddet İstanbul'da, Yeniköy'de vaktini geçiriyor. Fakat Avusturya sefiri kendisini göz hapsinde tutuyor ve bunun ısrarıyla 1728 yılında Tekirdağ'ına, o zamanki ismi Tekfur Dağı'na gönderiliyor. Kral burada sıvaları bembeyaz, sakafları oymalı iki katlı bir binada oturuyordu. İbrahim Müteferrika, meşhur Osmanlılarda ilk defa bir Müslümanın kurduğu matbaayı açan İbrahim Müteferrika aslan Macar'dır. Bir Macar asilzadesiyken Müslüman olmuş, Osmanlı hizmetine girmiş, müteferrika olmuştur. Müteferrika yaver gibi bir görevdir Osmanlı Devleti'nde. Ve ilk defa bir Müslümanın kurduğu matbaa İbrahim Müteferrika'ya nasip olmuştur. Ondan önce de Osmanlı Devleti'nde matbaa vardı ama gayrimüslimlerin elindeydi. İlk defa bir Müslüman olarak İbrahim Müteferrika matbaa kurmuştur. O İbrahim Müteferrika Macarca bildiği için Kral Rakoçi'ye kendisini tercüman olarak vermişlerdi. Tabii Rakoçi'nin kurduğu hülyalar tamamıyla yıkılmıştı. Bu da onu yiyip bitiriyordu. Fakat Padişah Sultan 3. Ahmet kendisine çok riayet gösteriyordu. Mayyetiyle beraber kralın iyaşesi ve iskanı için Padişah Hattı Hümayunlar çıkarmıştı ve krala müreffeh bir hayat temin etmişti. Bu bahtsız kral senelerce Marmara'nın bu sakin kıyısında, bu ahşap evlerin içinde kederle, gamla, hüsranla bir ömür geçirdi ve nihayet Sultan 1. Mahmut zamanında vefat etti. Kral Rakoçi'den sonra oğlu Prens Joseph Rakoçi de, Macar generalleri de, birçok Macar mültecileri de senelerce Türkiye'de kaldılar ve Türkiye'den en güzel, en büyük misafirperverliği daima gördüler. Rakoçi'nin evi bugün Tekirdağ'ında müze olarak hizmet vermekte ve ziyaret edilebilmektedir değerli dinleyiciler. Rakoçi sonradan Macarlar tarafından milli kahraman ilan edilmiş, hatta marşlar bestelenmiştir Rakoçi için ve Türk-Macar münasebetlerinin inkişafında Rakoçi'nin ve daha sonra Macar asilzadelerinin ve özellikle Macar asilzadelerinin reisi olan Kossuth'un Türkiye'de Kütahya'da kalması Osmanlı-Macar münasebetlerini, Türk-Macar münasebetlerini çok iyi bir duruma getirmiştir. Macarlar zor zamanlarında kendi büyüklerine gösterilen ihtimamı, misafirperverliği asla unutmamışlardır. Değerli dinleyiciler, şimdiye kadar Osmanlı Devleti'ne iltica eden hükümdarların isimlerini belki çoğumuz duymamışızdır. Ancak bir tane hükümdar var ki Osmanlı Devleti'ne sığınan, bunu çoğumuz biliriz. O da İsveç Kralı Demirbaş Şarl'dır. Aslında Karl olması lazım ismi İsveççe söylenişe göre ama Şarl diye Türkiye'de meşhur olmuştur. Şarl, Charles, Karl, Karol, bunlar hep aynı ismin söylenişleridir. Bu İsveç aslanının Poltava'da Ruslara karşı acı bir hezimeti var. İsveç vaktiyle Avrupa'nın en gelişmiş güçlü devletlerinden birisiydi değerli dinleyiciler. Kralı Vasa Hanedanı'ndan Demirbaş Şarl da Ruslara kök söktürüyordu. Ancak Poltava'da Ruslara yenildi. Ve ordusuyla beraber kendisinin de felaketini hazırladı bu yenilgi. Ruslar Demirbaş Şarl'ın peşine düştüler. Şarl her taraftan düşmanla kuşatıldı. Arkasında Ruslar, Dinyester nehrinde de Kalmuklar vardı. Tek kaçacağı yer Dinyeper nehri taraflarıydı. Ruslar bu hatta da bütün nakil vasıtalarını yakıp yıkmışlardı ve nehri geçecek hiçbir şey bırakmamışlardı. Bahtsız kral Temmuz'un yakıcı sıcağı altında arabalarının tahtalarından sallar yaptırarak bu ordusunu Dinyeper nehrinden geçirmeye çalıştı. Fakat Özlü Kalesi, yani Dinyeper'deki Özlü Kalesi'nin muhafızı Abdurrahman Paşa ile olan nehri geçme pazarlığı üzerindeki tereddüdü Şarl'ı daha feci vaziyetlere düşürdü. Rus gecidinde Ruslar yetiştiler. Temmuz sıcağının altında korkunç bir çarpışma oldu.
İsveç ordusu büyük kayıplara uğradı. Kral bu çarpışma esnasında pek az askeriyle öteki yakaya canını atabildi. Artık kurtulmuştu. Türk topraklarındaydı ve hayatı emniyette bulunuyordu. Daha önceden özü valisi Yusuf Paşa ile muhabere etmişti ve Türkiye'ye bir İsveç elçisi göndermek hususunda Yusuf Paşa'yı dinlemişti. Ondan tekrar karşılaştı. Biz devletinize elçi gönderecektik. Meğer ki kendimiz gelmek kısmetmiş diye latife etti ve bu haline acı acı güldü. Kral ve maiyeti yakınlardaki Bender şehrine, Bender kalesine yerleştiler. Demirbaş Şarl'ın gayesi Osmanlı hükümeti ile esaslı bir ittifak yaparak tekrar Rusların üzerine gitmekti. Ve bu gayenin tahakkuku için de Sultan 3. Ahmet'le aralarında samimi bir muhabere başladı. Kralın katibi Noyke Baver'i İstanbul'a elçi olarak gönderdi. İsveç başvekili Carlos da Sadrazam Çorlulu Ali Paşa'ya samimi ve dostane mektuplar gönderiyor, aynı şekilde cevaplar alıyordu. Krala günlük tayın bahası olmak üzere 414,5 altın tahsis edildi. Ne isterse veriliyor, askerlerine de malzeme gönderiliyordu. Kralın her istediği yerine getiriliyordu. Bilhassa Sultan 3. Ahmet'in göndermiş olduğu kuşamlı bir at ile mücevher kakmalı bir hançer İsveç kralını ziyadesiyle memnun etmişti. Fakat Demirbaş Şarl'ın gözü bunlarda değildi. Onun bütün gayesi Rusya'yı ezebilecek bir çare üzerinde toplanıyordu. Bu yüzden Bender civarında adeta yerinde duramıyordu.

Bir gün İsveç kralı 1000 kadar İsveçli askeri Moldavya'ya gönderdi. Moldavya, bugünkü Moldavya, Osmanlı Devleti'ndeki ismi Bohdan ve Besarabya'dır değerli dinleyiciler. Romanya'nın bir parçası iken sonra Romanya'nın Cihan Harbi'nde yenilmesi üzerine Rusya'ya verilmiştir. Günümüzde Moldavya bağımsız bir devlettir. Halkı Romendir, Romence konuşur. Merkezi Kişinev olmakla beraber vaktiyle Osmanlılar zamanında Bohdan olarak anılan bir ülkedir. İşte kral 1000 kadar askeri Moldavya'ya gönderiyor. Neden? Lehistan hududunu, yani Polonya hududunu tarassut etmek vazifesiyle. Bu asker Ruslar tarafından seçiliyor ve Çernoviç'te Rusların hücumuna uğruyor. Çernoviç, Romanya geçince bugün Rusya sınırları içinde bir şehirdir, ilk şehirdir. Rusların hücumuna uğruyor, bir kısmı esir düşüyor, bir kısmı da muharebe sahasında kalıyor. Kurtulabilenler Bender'e, kralın yanına tekrar geri dönüyorlar. Bu hadise büyük bir tesir yapıyor. Sadrazam Çorlulu Ali Paşa, Rus çarı Petro ile sulh halinde kalmaya taraftar. Rusların 36 saat içerilere doğru Türk topraklarının taarruzu iki devlet arasında yeni bir hadiseye sebebiyet verebilir. Bu sebepten derhal Rumeli kıtalarından bazıları Bender'e gönderiliyor. Fakat Çorlulu Ali Paşa'nın bu sulhsever siyaseti yıkılıyor. Saray Demirbaş Şarl'ın, kralın kahramanlık hikayeleriyle çalkalanıyor Osmanlı Sarayı. Bilhassa Valide Sultan krala bu kahramanlık, çünkü Osmanlılar da çok memduh, çok övülen bir şeydir. Kim olursa olsun kahramanlık, cesurluk, göz ipeklik Osmanlı ülkesinde Türkler arasında çok takdir edilir. Valide Sultan oğluna, Sultan Ahmet'e diyor ki, canım aslanım diyor, bu İsveç kralına diyor, ne zaman yardım edeceksin ki şu çarı parçalasın diyor. Bunun üzerine Osmanlı hükümeti İsveç kralını bir alet olarak kullanmak istiyorlar Ruslara karşı ve bu sayede Rusları ortadan kaldırmayı

Bu aman kabul ediliyor. Rus ordusu ve Çar bu kuşatmadan kurtuluyor. Tabii Osmanlı ordusu daha ileriye gitmeye uygun görmüyor. Bazıları bunu tenkit eder ama Prut'ta neden Baltacı Mehmet Paşa Çar'ın ordusunu mahvetmedi? İşte Çariçe Katerina onu aldattı gibi hikayeler anlatırlar. Bir kere bunlar uydurmadır. Baltacı Mehmet Paşa ile Çariçe Katerina hiç görüşmemiştir. Hadise tamamen o zamanki siyasi ve askeri şartlarla alakalıdır. Baltacı Mehmet Paşa daha ileriye gitmenin mümkün olmadığını görmüş ve sulh talep etmiştir. Nitekim Osmanlı hukukunda sulh yapmak düşmanla karşılaşmaktan daha uygundur, daha elverişlidir. Ancak bu hadise en çok Demirbaş Çar'la tesir ediyor. Aylarca teessüründen, üzüntüsünden kurtulamıyor Çar. Çar Büyük Petro, İsveç kralının Türkiye'den uzaklaştırılması istekleri içinde çırpınıyor bir yandan. Mütemadiyen Sultan 3. Ahmet'e mektuplar yazıyor. İstanbul'daki Rus sefiri vasıtasıyla Osmanlı devlet adamlarını İsveç kralı Demirbaş Şahran aleyhine düşündürüyor. Tabii İsveç kralının düşmanları sadece Çar Petro değil, İngiliz ve Hollandalılar da Avrupa'da kuvvetli bir İsveç istemiyorlar ve bu İsveç hükümdarının ezilmesini arzu ediyorlar. Bu sebeple onlar da bu İsveç aslanının Türkiye dışına çıkarılmasına çalışıyorlar. Bu siyasi taziklere rağmen İsveç kralı her şeyi anlıyor, inat ediyor, Türk topraklarından çıkmak istemiyor. Esasen kendisini misafir eden millet arasında birçok da taraftarı var. Dedik ya, cesaret, kahramanlık Türklerde çok rağbette huylar. Bunlar Türkler iltica etmiş bir devlet hükümdarının kendi arzusu olmaksızın ülke sınırları dışına çıkarılmasını asla Türk töresine, İslam ahlakına uygun bulmuyorlar. Bir taraftan bu klik, diğer taraftan siyasi klik çarpışıyor. Sultan 3. Ahmet de bunların arasında biraz İsveç kralına meyilli olarak ortada bulunuyordu. Bu arada değerli dinleyiciler, Rus düşmanı olan İsveç kralı Charles Bender'den hududa kadar uzanarak Leh topraklarına, Polonya topraklarına tacizler yapmaktan da vazgeçmiyor. Tabii bu Türk devlet adamlarının, devlet ricalinin sulhu korumak gayelerine taban tabana zıt. Kral hudutta Rusya ile Türkiye arasında patlayacak bir bomba vazifesi görüyor. Bu sebepten kralın Lehistan içlerinden geçerek memleketine dönmesi hem kendisi için hem de Türkiye ve Rusya için hayırlı addediliyor. Kral kendisine yapılan bu teklifi reddediyor. Hem borçları olduğunu söylüyor hem de kışın gelişini bahane ediyor. Poltava mağlubiyeti onu keder içinde bırakmıştı. Bir müddet sonra kral Bender'den alınıyor, Dimetoka'ya, Edirne yakınlarındaki Dimetoka şehrine getiriliyor. Hududa yakın olmasın diye. Nihayet Türkiye'ye ilticasının 5. yılında Avusturya yoluyla İsveç'e gitmeye karar veriyor. O zamana kadar değerli dinleyiciler, İsveç kralı Osmanlı ülkesinde yaşadığı 5 yıl içinde mektuplarla, habercilerle İsveç'i idare etmiştir. İsveç'te başbakan kralın emriyle hareket etmiştir. Bu da tarihteki enteresan hadiselerden birisidir. Memleketine dönmeye karar verdikten sonra kral Sultan 3. Ahmet'e bir mektup yazıyor. Padişah, siz ki dostumuz İsveç kralısınız diye başlayan bir mektupla kendisine her türlü yardımın gösterileceğini bildiriyor. Belgrad yoluyla kralın emniyette olarak memleketine dönmesi için tedbirler alınıyor. Krala haçlıklar veriliyor, mükemmel atlar hediye ediliyor. Ve böylece İsveç kralı Demirbaş Şarl maiyetinde 400 kişi bulunduğu halde Dimetoka'dan yola çıkıyor. Kendisini muhafaza etmek üzere yanına eski özü muhafızı Yusuf Paşa'nın ketüdası Mustafa Ağa ve dergahı Ali kapıcı başılarından Süleyman Azade Yusuf Bey veriliyor. Siyasi bazı tatsızlıklara rağmen değerli dinleyiciler, İsveç kralı Türkiye'de gördüğü ikramları hiçbir zaman unutmamıştır. Ve İsveç'e döndüğü zaman Sultan 3. Ahmet'e gönderdiği mektup İsveç milletinin Büyük Türk milletinden gördüğü misafirperverliğin tarihi vesikasıdır. Yıllar sonra, 200 yıl kadar sonra Türkiye'yi ziyaret eden İsveç kralı Gustav Adolf da bu dedelerinden Demirbaş Şarl'ın Türkiye'de gördüğü hüsnü kabul sebebiyle teşekkür etmiş ve bunun Türk-İsveç münasebetlerine yaptığı katkıyı dile getirmiştir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
3: Ben miyim?
2: Evet.
3: Hayırlı günler Osman dede.
4: Hayırlı günler efendim, buyurun.
3: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri sizi dinliyoruz. 6 yaşından namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılamıyorum, ne yapabilirim?
0: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.

Değerli dinleyiciler, İstanbullular 18. asır başına kadar nakil vasıtası bilmezdi. Halkın çoğunluğunu teşkil eden işçi, esnaf, çırak vesaire işlerine yaya gidip yaya gelirlerdi. Bu yüzden daracık bir arabanın bile içinden kolaylıkla geçemeyeceği eski İstanbul sokakları daha sabahın alacakaranlığında işlerine gitmek için yollara dökülenlerin ayak sesleriyle dolar taşardı. İnsanların, akşamda insanların, ellerinde fenerli insanların yorgun adımlarının sesi duyulurdu. Sabah namazı çünkü hayat başlardı. Evleri iş yerlerine hayli uzakça olan esnaf ve bilhassa çıraklar her gün bu yolu tepip yürümektense dükkanların üzerinde yapılmış bekar odalarında gecelerlerdi. Evlerine de arada bir giderlerdi. Şehirde gece hayatı o asra kadar, Ramazan ayları hariç, yok gibiydi. Sokakların karanlığından mıdır bilinmez, şehirli evine çekildikten sonra pek dışarı çıkmaz, olsa olsa mahalle kahvelerinde dostlarla yarenlik ederdi. Arabanın İstanbul içinde nakil vasıtası olarak kullanılmaya başlaması Lale Devri'ne rastlar değerli dinleyiciler. Lale Devri'nde İstanbul'un muhtelif yerlerinde bizzat Sultan 3. Ahmet ve Sadrazam Damat Nevşehirli İbrahim Paşa ile ileri gelen şahıslar tarafından bir takım abatlar, saraylar, bahçeler yapılmıştı. Bu abatlara gidip gelirken kayıkların yanı sıra birbirinden güzel altın işlemeli, gümüş işlemeli arabalar kullanırdı zenginler ve devlet erkanı. Sonradan araba yaygın bir hale geldi ve halk arasında da bu vesileyle benimsendi. Sadece şehirler arası seyahatlerde yahut şehrin uzakça mesirelerine giderken binilen bir vasıta olmaktan çıktı araba. O zamana kadar böyle kullanılıyordu. İstanbul içinde araba yoktu. Arabaya ihtiyaç da yoktu. Mesafeler birbirine yakındı. Herkes evine yakın iş yerinde çalışırdı. Biraz evvel söylediğimiz gibi evi işine uzak olanlar istisnai durumlarda dükkanların üzerindeki odalarda kalırlardı. İstanbullular, İstanbul'da arabanın en parlak devri Sultan Abdülmecit zamanında yaşandı değerli dinleyiciler. Lale Devri'nden sonraki yıllarda nakil vasıtaları yavaş yavaş belirmeye başladı. Bunların, yani kara nakil vasıtalarının başlıcaları zenginler tarafından daha çok 6. daire dahilinde kullanılan sedyeler, yani Beyoğlu tarafında kullanılan sedyeler, kira arabası, sürücü ve kira beygirleriydi. Ancak kira arabalarının, kira atlarının dar gelirli halk tarafından benimsenmesi, tesahüp edilmesi kolay olmamıştır. Sebebi kira ücretlerinin pahalı olmasıydı. Arabalar uzun bir müddet yalnız sayfiye ve mesire yerlerine giderken bilhassa hanımların bindiği bir nakil vasıtası olarak kaldı. Daha sonraları arabacı esnafı bir kayıt, bir nizama bağlandı. Ondan sonra arabaya rağbet arttı. Ama bu defa da ucuz halk nakil vasıtası olan atlı tramvaylar işlemeye başladı. Onun için arabalara rağbet fazla uzun sürmedi.

Arabaların ortaya çıktığı tarihi kati olarak bilmiyoruz değerli dinleyiciler. Mesela saray arabaları İstanbul'un fethinden bu yana İstanbul'da mevcuttu. Ve 18. asır ortalarına kadar da arabaya binme imtiyazı neredeyse devlet adamları arasında yalnız sadrazamlarla Şeyhülislamlara tanınmıştı. Vezirler, diğer devlet erkanı, ileri gelenler şehir içinde ata binerek dolaşırlardı. Daha küçük memurlar ise ata dahi binemezlerdi. Zamanla bu yasak bazı kişiler tarafından tatbik edilmemeye başlandı. Bazı ecnebiler de ata binmeye başladılar ve çeşitli mesirelerde at sırtında gezdikleri tespit edildi. Bu hal İstanbul halkı tarafından hoşnutsuzlukla karşılandı. Onun için 1815 yılında bir karar alındı. Bu kararla şehir içinde ecnebi olup da, yani Osmanlı vatandaşı olmayıp da ata binmek için hususi izin almış kişilerle malul oldukları için, sakat oldukları için ata binmek mecburiyetinde olan kişilerden başkasının ata binmesi yasaklandı. Bu karar ta 1585 yılında İstanbul Kadısı'nın bir fermanıyla sadece çingenelere konan at yasağından sonra ikinci yasaktır. Bu yasağın ne zaman kalktığını bilmiyoruz. Peki 1585 yılında çingenelerin ata binmesi neden yasaklandı? İstanbul Kadısı, aynı zamanda belediye başkanı olan İstanbul Efendisi bu şeyi neşrediyor. Sebep şu: o yıl çingenelerin faili olduğu kanunsuz hadiseler o kadar çoktu ki kadılık bu kararla bu hadiselerin azalacağını, suç işleyen çingenenin fazla kaçamadan yakalanacağını düşünüyordu. Buna mukabil çingenelerin kendilerine has arabalarıyla şehir içinde serbestçe dolaşmalarına izin verilmişti. Demek ki yasak sadece at binmeye mahsus idi.

Arabaların umumi nakil vasıtası haline gelişlerinin 18. asır başlarında olduğunu yukarıda ifade etmiştik değerli dinleyiciler. Bilhassa Lale devrinde mesireler ve sayfiye yerlerinde yapılan eğlencelerin çokluğu, halkın buralara giderken hususi arabalar kiralaması arabaya karşı gittikçe artan bir rağbet doğurdu. Daha sonraları bu rağbet şehir içinde de başladı. Sadece sayfiyelere, mesirelere giderken değil, şehir içinde de uzak mesafelere giderken araba kiralanmaya başladı. Aylık geliri iyi denebilecek vaziyette olanlar şehir içinde işlerine kira arabalarıyla gidip gelmeye başladılar. Fakir halk yine yaya yürüme itiyadını, alışkanlığını bırakmadı. Yine bu asırlarda değerli dinleyiciler, arabacıların şehir içinde belli başlı durak yerleri yoktu. İstedikleri yerlerde durup yolcu alır, yolcu indirirlerdi. Tıpkı bugünkü dolmuş metodu, usulü gibi. Tabii o zamanlar şehrin sokaklarında trafik diye bir şey olmadığı, atlı tramvay da henüz işlemeye başlamadığı için her sokak başında, olur olmaz her yerde bir araba görmek mümkündü. Arabaların bu başıboş hali çok devam etmedi. Sultan II. Mahmut devrinde 1826 yılında İhtisap Ağalığı, yani İstanbul Belediye Başkanlığı kuruldu ve bunlar arabacılar hakkında sert ve ciddi hükümler koydu. Bu hükümlere göre arabacıların belli başlı bir durak yerleri, mevkıfları olacaktır. Müşteri bu durak yerinden alınacak. Müşteriden tespit edilen ücretten fazlası istenmeyecek. Bu nizamnamede ayrıca arabacıların o güne kadar giydikleri elbiseyi de terk etmeleri isteniyor. Yerine giyilecek elbisenin hususiyetleri hakkında bilgi veriliyordu. Arabacılar bu nizamname çıkana kadar bol bir cübbe, yine bol bir şalvar giyerdi. Yeni arabacı kıyafetinde bunlar şalvar hariç tümüyle terk ediliyor. Kolbaşları bileklerde dar bir elbise, ayrıca başlarına dört parmak kenarlı yeşil kalpak giymeleri isteniyordu. Arabacı yardımcılarının kıyafetleri de bunun aynıydı. Ancak yeşil kalpakları iki parmak kenarlı olacaktı. Yine bu nizamnamede koçu arabası kullanan arabacıların arabanın yanında yürümesi de yasaklanmıştı. Arabacı arabanın ya önünde ya da arkasında yürüyecekti. Nizamname kısaca ana hatlarını verdiğimiz bütün bu kararlara uymayanlar hakkında kat'i ve zecri tedbirler alınacağını ifade ederek nihayet buluyordu. Şehir içinde kullanılan belli başka kira arabaları kupa, lando ve 1825 yılından sonra zuhur eden faytondu. Bunlar şehrin büyük meydanlarında, köprü başlarında, Üsküdar ve Kadıköy iskelelerinde kendilerine mahsus hususi yerlerde müşteri beklerlerdi. Kullanılan bu arabaların bir kısmı yerli, bir kısmı da ithal malıydı.

19. asır sonlarında kira arabalarının kullanılış sahalarına bir yenisi daha eklendi değerli dinleyiciler. Araba piyasaları. Bilhassa Ramazan ve kandil akşamları direkler arası, Beyazıt, daire gibi yani Beyoğlu gibi yerler arabalarla dolup taşmaya başladı. Halk araba kiralayıp gezintiye çıkardı. Landolar, kupalar ve faytonların yanı sıra zenginler de gösterişli kabriyole, Henry Binder ve Arma Busten, bu iki araba çok pahalı cinslerdi, bu cinsten arabalarla bu piyasalara katılarak göz kamaştırırdı. Sultan Mecid zamanında saray kadınları da saray arabalarıyla bu semtlerde gözükmeye başladılar. Bu piyasalarda zengin ve meşhur kişiler arabalarından tanınırdı. Filancanın arabası, filancanın arabası diye. Hanımları taşıyan arabalarda kafesli pencereler olurdu. Dışarıdan içerisi gözükmesin diye. Tabii kötü niyetli kimseler, zamanın çapkınları da bu piyasalardan eksik olmazdı. Belki bir av düşürürüz diye. Tanzimat devri yazarlarından Recaizade Mahmut Ekrem Bey'in Araba Sevdası adlı eserinde işte bu araba sevdası, araba piyasaları ve bu araba piyasasında başlayan bir aşkın hikayesi anlatılmaktadır. Herkesin hususi arabası yoktu. Hususi araba sahibi olamayan, buna mukabil debdebeyi, gösterişi seven bazı İstanbullular da seyahatlerinde, gezilerinde, eğlencelerinde, tenezzüh denirdi eskiden geziye, tenezzühlerinde hususi kira arabaları tutarlardı. Bunlar da yine kupa, lando ve fayton cinsi arabalardı. Ama diğerlerinden ayrılan hususiyeti devamlı çalışma işleriydi. Bunlar hususi arabalıklarda durur ancak müşterinin arzusu üzerine kullanılırdı. Hususi ve temiz kıyafetli sürücüleri vardı bu arabaların. Kira ücretleri de diğerlerine nazaran çok pahalıydı.

birkaç araba çeşidinden bahsettik. Bunlardan biraz daha teferruatlı bahsedelim. 19. asırda ve 20. asrın başında İstanbul içinde kullanılan belli başlı kira arabaları 4 taneydi. Kupa arabaları, koçu arabaları, faytonlar ve landolar. Koçu arabası bilhassa kadınların ve bilhassa Kısıklı, Bulgurlu, Çamlıca, Kağıthane, Göksu gibi mesirelere giderken bindikleri arabalardı. Bunlar umumiyetle iki öküz tarafından veya atla çekilirdi. Dikdörtgen, zemini dar, kenarları Türk motifleriyle süslü, üstünde gölgeliği bulunan arabalardı bunlar. Sultan II. Mahmut zamanında İstanbul'da 700 kadar koçu arabası bulunduğu biliniyor ve bu sayının artmaması için tedbirler alınmıştır. İstanbul içinde iki öküzün çektiği bir arabanın ne kadar büyük sıkıntı doğuracağı malumdur. Kupa arabalarında, şimdi koçu arabaların etrafı açıktı, üstü kapalı ama etrafı açıktı. Kupa arabaları buna mukabil oturacak yer kapalı olan arabalardı. Yalnız arabanın bir tarafında vardı bu kapalı yer. Arabacı kısmı açıkta. İki tarafında ve arkada birer pencere var. Oturulacak yerin açık veya kapalı oluşuna göre açık kupa veya kapalı kupa denirdi. Kupa arabası 1. Cihan Harbi'ne kadar İstanbul'da en çok kullanılan nakil vasıtasıydı. Çünkü kadınların kapalı olarak dışarıdan görülmeyecek şekilde gitmesine gelmesine elverişli, tam bir tesettüre uygun bir araba olduğu için çok tutulmuştur. Faytonları hepimiz hemen hemen biliriz. Bunlar 19. asır başlarında daha ziyade çoğalmıştır ve İstanbul'da en çok tutulan cinsi Victoria adını taşır. Faytonun ya bir tarafı ya iki tarafı körüklüdür fakat ortası açıktır. Her iki tarafa veya sadece bir tarafa yolcu oturur. Gerekirse yolcunun üstündeki kısım kapatılır körük. Yolcu yarı yarıya gizlenmiş olur veya güzel havalarda o körük açılarak sanki açık arabada gidiyormuş gibi fayton açık hale getirilirdi. Lando faytonun biraz daha büyüğüydü. Bu arabayı ondan ayıran yegane hususiyeti iki taraftan açılır kapanır körüklü olmasıydı. İşte tek taraftan açılırsa körüğü fayton, iki taraftan açılıyorsa lando denirdi. Bazen bu körükler birleştirilir ve oturulacak kısım tamamen örtülmüş olurdu. Kupa arabası kadar değilse bile kupa arabasına yakın bir şekilde gizlenmeyi temin eden bir arabaydı lando. Daha ziyade ileri gelenler ve kalabalık gruplar tarafından tercih edilirdi lando. Fayton ise bir veya iki kişinin ancak binebildiği bir nakil vasıtasıydı. Bir de konak arabaları vardı değerli dinleyiciler. Konak arabaları zengin arabalarına verilen attır. İstanbul'da bilhassa Sultan Abdülaziz zamanında sarayda olduğu gibi zenginler arasında da bir araba merakı yürümüştü. Bu merakın tesiriyle İstanbul'un sokaklarında birbirinden güzel ve şık arabalar boy göstermeye başlamıştı. Saray arabalarının bir kısmı İstablı Amire'de yani devlet ahırlarında yapılırdı. Bir kısmı yurt dışından getirilirdi. Zenginler ise İstanbul'daki araba imalatçılarına müracaat ederek istedikleri biçimde ve şekilde araba yaptırırlardı. Konak sahipleri arabalarının bakımı, kullanılması ve muhafazası için konaklarında hususi kişiler vazifelendirmişlerdi. Bir arabacı, çırağı ve diğer hizmetliler arabanın ve atların bakımıyla meşgul olurlardı. Bu arabacıların ve yardımcılarının kendilerine has bir kıyafetleri yoktu ama umumiyetle siyah, yakaları dar elbise giyerlerdi. Zenginler arasında değerli dinleyiciler en çok iki tip araba çok rağbet görürdü. Bunlar kapalı kupa ve körüklü faytonlardı.

Değerli dinleyiciler, İstanbul'da bazı padişahlar zamanında bazı makul sebeplerle zaman zaman araba yasakları konmuştur. Ama bu yasakların hemen hepsi muakkat olmuştur, geçici olmuştur. Yani bir müddet sonra ya padişah değişince yahut da sebep ortadan kalkınca yasak da kaldırılmıştır. Bu yasaklardan bilinen ilkini 1622 yılında Sultan 1. Mustafa zamanında görüyoruz. Davut Paşa'nın öldürülmesinden sonra 1622 yılının ortalarında Mere Hüseyin Paşa sadrazam olmuştu. İstanbul'da bulunan yabancı devlet elçilerinin eşlerinin şehir dışındaki sayfiyelere ve mesire yerlerine gidip gelmelerini yasaklamıştı Mere Hüseyin Paşa. Sultan 2. Osman'ın yani Genç Osman'ın katli üzerinden henüz fazla bir zaman geçmemişti. Asker arasında bunun uyandırdığı huzursuzluğun meydana getirdiği hadiseler sık sık tekerrür ediyordu. İşte Mere Hüseyin Paşa çıkacak bir karışıklıkta yahut herhangi bir hadisede elçilerin eşlerine bir zarar gelir de milletler arası mesele doğar diye böyle bir karar almıştı. Mere Hüseyin Paşa sadaret makamında 25 gün kalabildi ve azlinden sonra da aldığı karar kalktı mı kalkmadı mı veya bu yasak ne zaman kalktı onu bilmiyoruz.

Sultan İbrahim zamanında görülen bir başka araba yasağı daha var değerli dinleyiciler. O da bir sadrazamın kellesine mal olmuştur. Sultan İbrahim bir ara rahatsızlanmış, doktorlar ona şehir içinde sık sık gezinti yapmasını öğütlemiş ve böylece iyileşeceğini söylemişlerdi. Padişah da bunun üzerine bir iyileşmek ümidiyle şehirlerde bazen at sırtında, bazen tahtırevanla, bazen de arabayla gezinti yapıyordu. Bu gezintilerde şehrin dar ve eğri büğrü sokaklarında gezerken bu şehrin arabalarla gezilmesine elverişli olmadığını görünce 1647 yılında çıkardığı bir iradeyle şehir içinde cinsi ve şekli ne olursa olsun araba kullanılmasını yasaklamıştı. Hakikaten daracık bir sokakta arabanın geçmesi hem o sokaktaki yayaların hem o sokak mahalle halkının çok sıkıntı çekmesine sebebiyet veriyordu. Padişah bizzat kendi gezintilerinde bunu görerek araba kullanılmasını yasaklamıştı. Yalnız Sultan İbrahim bir sene sonra tahttan indirildi ve o zaman zarfında bu yasak tatbik edildi ve ertesi sene bu yasak ortadan kaldırıldı.

Bir başka araba yasağı Sultan 1. Mahmut zamanındadır değerli dinleyiciler. Malum Sultan 1. Mahmut Lale Devri'nin hemen arkasından tahta çıkan bir padişahtır. Önünde büyük bir ihtilal olmuş. Padişah tahttan indirilmiş, sadrazam öldürülmüş, kanlı bir ihtilal üzerine padişah olduğu için henüz daha ortalık durulmamıştı. Ve mesirelere eğlenmeye giden kadınların bazı kendini bilmezler tarafından taciz edildiği haberi saraya ulaşınca ve bu hadiselerde tabii tekerrür edince bu hadiselerin önünü almak için 1750-51 yıllarında bir irade çıkıyor, padişah fermanı çıkıyor. Kısıklı, Bulgurlu, Çamlıca, Yuşa ve Akbaba'da araba gezintileri yasaklanıyor. Bu da bildiğimiz 3. araba yasağıdır.

1825 yılına kadar devam eden bir başka araba yasağı da fayton yasağıydı değerli dinleyiciler. Faytonun İstanbul'a geldiği ne zaman bilinmiyor. İlk zamanlar faytona binmek yalnız padişahlara ait bir imtiyaz idi. Daha sonra devlet memurları da imtiyaz çerçevesi içine alındı ve rütbelerine göre binecekleri faytonların at adedi de tespit edildi. Buna göre sadrazamlar ve birinci rütbeden olanlar dörder, ikinci ve üçüncü rütbeden olanlar da ikişer atlı faytonlara bineceklerdi. Fayton yasağı Sultan II. Mahmut devrinde 1825 yılında kaldırılmıştır. Yani fayton yasağı dediğimiz saray, padişah ve ileri derecede devlet memurları dışındakilerin faytona binme yasağıdır. Bu tarihten itibaren, 1825'ten itibaren bu yasak kalkmış ve 20. asır başlarında en çok kullanılan nakil vasıtalarının başında fayton gelirdi değerli dinleyiciler.

Sultan Abdülmecit zamanında bu defa tasarruf maksadıyla saray kadınları arasında zecri tedbirlere müracaat edilerek araba yasağı tatbik edilmişti değerli dinleyiciler. Sultan Abdülmecit zamanında Kırım Harbi cereyan etmiştir. Bundan dolayı mali sıkıntı yaşanmıştır. İsrafa mani olmak için Sultan Abdülmecit Babali'de okuttuğu bir emirle bütün devlet adamlarından bu hususta lazım gelen tedbirleri almasını istemiştir. Cevdet Paşa Maruzat adlı kitabında Serasker Rıza Paşa'nın saray kadınlarının arabaya binmesine mani olmak için zecri bir tedbir aldığını, saraydaki bütün arabaları zincirle birbirine bağlattığını yazıyor. Yine Cevdet Paşa bu devirde rütbeyi baladan, bala rütbesinden aşağı olanların çift atlı arabaya binmemeleri için padişahın bir irade çıkarttığını zikrediyor. Görüldüğü gibi bu devirdeki araba yasağı kısmi olmuştur, halka inmemiştir. Sarayda bu yasaklar konurken zenginler arasında da araba alışverişi çoğalmıştı.

Değerli dinleyiciler, bu arada 1876 yılında İstanbul'da baş gösteren bir araba buhranından da söz etmek yerinde olur. Osmanlı-Rus harbi vardır, 93 harbi diye halk arasında meşhurdur. Bu Osmanlı-Rus harbinin başında ani olarak bütün hazırlıklarını tamamlamadan Edirne'ye giden ordunun top ve diğer bir kısım savaş malzemesi vasıta yokluğu sebebiyle İstanbul'da kalmıştı. Bu vaziyetin ordunun aleyhine olacağını düşünen alakadarlar şehir içinde ne kadar kira arabası, ne kadar sürücü beygiri varsa hepsini topladı ve ordu emrine verdiler. Bu işin de Bostancıbaşı Ferhat Ağa'yı vazifelendirdiler. Ferhat Ağa vazifesini kelimenin tam manasıyla yaptı. Şehirde ne kadar arabacı varsa hepsini mazeret dinlemeksizin bu malzemenin nakline memur etti. Bu yüzden şehirde aylarca kira arabası ve sürücü beygiri görülmedi.

Bir de saltanat arabaları var. Saltanat arabaları adından da anlaşılacağı gibi padişah ve ailesinin kullandığı arabalardır. Evliya Çelebi sarayda kullanılan en eski arabanın koçu tipinde olduğunu yazıyor. Yani üstü tenteli, öküz veya atın çektiği arabalardan basit. Umumiyetle bütün saray arabalarında bir debdebe, bir tantana vardır. 17. ve 18. asır hükümdarlarının, Osmanlı hükümdarlarının bindikleri arabaların üstleri kırmızı kumaşla örtülmüştür. İç döşemelerinde de kıymetli kumaşlar kullanılmıştır. Saltanat arabalarının birbirinden ayrılan yönlerinin başında her padişaha göre değişmesi geliyor. Mesela padişahlar arasında ata tercihan arabaya daha çok binmesiyle tanınan Sultan II. Mahmud Hinto cinsi araba kullanmayı severdi. Buna mukabil Sultan II. Abdülhamid faytonu tercih etmiştir. Sultan 4. Murat zamanında Kösem Valide Sultan, Mahpeyker Kösem Valide Sultan'ın bindiği bir araba bütün İstanbulluların gözlerini yıllarca kamaştırmıştır. Mahpeyker Kösem Valide Sultan hayırseverliğiyle meşhur bir valide sultandır. İstanbul'u ve Osmanlı ülkesini hayır eserleriyle donatmıştır. Üsküdar'daki Çinili Camii bugüne kadar intikal etmiştir. Ve devlet idaresinde de hayırlı tedbirleri sayesinde Osmanlı Devleti'nin çok mühim badireleri atlattığını biliyoruz. Her ne kadar kendisine çok iftiralar edilse de Mahpeyker Kösem Valide Sultan Osmanlı tarihinin müstesna şahsiyetlerindendir. İstanbul'daki gezileriyle İstanbul halkının hallerini yakından takip ettiği meşhurdur. İşte bu gezilerini yaptığı arabası çok ihtişamlıydı. Tekerlekleri tamamen gümüş kaplıydı. İçi nadide Hint kumaşlarıyla döşeliydi. Bu arabayla sık sık şehir içinde gezintiler yapardı. Bu gezintilere bazen maiyeti de katılırdı. Çünkü o anda alınması gereken bir tedbir varsa Valide Sultan hemen müdahale ederdi. Çünkü Sultan 4. Murat tahta çıktığında 12 yaşındaydı. Bir müddet saltanatı annesinin naibeliğinde geçmiştir. İşte bu zaman zarfında Kösem Valide Sultan İstanbul halkının bütün meseleleri yakından alakadar olmuştur. Tabii saray halkının ihtişamlı arabalar kullanması, ihtişamlı binalarda oturması, ihtişamlı elbiseler giymesi kendilerinin tercihi değildir değerli dinleyiciler. İnsanlar böyle üst mevkilerde olan, söz dinlemesi gereken kimselerin ihtişamlı yaşamasını ister. Eğer onlar sade bir hayat yaşarlarsa halk onları ciddiye almaz. İnsanların yaratılışında, mizacında böyle bir hususiyet vardır. Ondan dolayı padişahlar, saray halkı, hükümdarlar gerektiğinde ihtişamlı giyinmiş, ihtişamlı yaşamışlardır. Aynı şey alimler için de geçerlidir. Alimler, hocalar güzel giyinip güzel bir hayat yaşamazsa talebelerine, kendilerine sual soranlara faydalı olamamaktadırlar. Yani bazı kimselerin ihtişamlı yaşaması kendisi için değil, muhatap olduğu kimseler sebebiyledir.

Sultan İbrahim devrindeki arabaların da böyle ihtişamlı olduğunu biliyoruz. Tekerlekleri gümüş kaplama, topuzları elmas işlemeli, iç tavanları da çeşitli mücevherlerle süslü, dış tarafında altın işlemeli nakışlar bulunduğu bazı kaynaklarda geçiyor. Sultan 3. Ahmet zamanında, bilhassa Lale Devri'nin başlamasından sonra arabalara karşı duyulan alakanın daha da arttığından yukarıda bahsetmiştik. Bu sebeple saray arabalarında şatafata verilen ehemmiyet de artmıştır. Bu devirde kullanılan saray arabaları neredeyse birer sanat şaheseridir. Bu zamanda, Sultan 3. Ahmet zamanında İstanbul'da bulunan İngiliz elçisinin eşi Lady Montagu yakınlarından birisine yazdığı mektupta bu devirde kullanılan saray arabaları ile Avrupa'da kullanılan arabalar arasında benzerlik bulunduğunu ifade ediyor ve şöyle diyor: Türk arabaları birkaç küçük teferruat bir yana bırakılırsa hemen hemen Almanya'daki arabalara benziyor. Bu arabalarda boyalı ve yaldızlı kafesler var. İçlerine muamma şeklinde şiirlerle karışık çiçek sepetleri resmedilmiş. Üzerleri ipek astarlı ve ağır işlemeli al çuha örtülü ve etrafında gayet zarif saçakları var. Bu örtü arabanın içindekileri koruyor. Fakat pencereden bakmak gerektiğinde bunları kaldırmak pek kolay. Arabalarda 4 kişi rahat rahat oturabiliyor. Oturacak yerleri de yastıklardan ibaret. Evet, böyle diyor Lady Montagu, Lale Devri'nde kullanılan saray arabalarını tasvir ederken.

Değerli dinleyiciler, Sultan Abdülaziz gerçek bir araba meraklısıydı. Pek çok arabası vardı. Bunlardan bazıları İstabla Amire'de yapılmış, bazıları da dışarıdan getirtilmişti. Bu arabalar arasında hususiyetleriyle diğerlerinden ayrılan bir tanesi var. O da 1869 senesinde İtalya Kralı Vittorio Emanuele tarafından padişahın şahsına hediye edilen arabadır. Milano'da yaptırılmıştır. Milano malum sanat ve sanayi merkezidir. Şimdi moda merkezi oldu. Bu araba zarafetiyle hemen dikkati çeken bir arabaydı. Dış yüzü koyu yeşil renkliydi. Zemini üzerinde altın yaldızlı tunçla işlenmiş bazı şekiller yer alıyordu. Camları billurdandı. Kapılarının iç ve dış taraflarına Sultan Abdülaziz'in gümüşten yapılmış arması işlenmişti. Arabanın iki tarafında yer alan süslü fenerler ise ayrı bir güzellikteydi. Sultan Abdülaziz, halen Topkapı Sarayı Müzesi'nde teşhir edilen bu arabayla şehir içinde pek çok tenezzüh gezinti yapmıştır. Bir de halk arasında ağızdan ağza dolaşarak zamanımıza kadar gelen bir rivayet vardır ki Sultan Abdülhamit'in som altınla kaplı birkaç çift atla çekilen bir saltanat arabası vardı. Ve bu araba meşhur Yıldız Sarayı yağması sırasında hareket ordusu mensupları yağmacılar tarafından parçalanmış, parçaları kapanın elinde kalmıştı. Vaka kayıtlarda böyle bir arabadan bahsedilmiyor ama bu rivayet çok meşhurdur.

Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz.

0: Yunus Emre Mevlana, can oldular canana, ışık saldılar cihana, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Osman Gazi şan verdi Osmanlı Devleti'ne, dur dedi Türk'ün zilletine, haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Alperenler, Gazi dervişler, tarihe şan, hak için can verdiler, serden geçti diye bilindiler. Haydi şan verenleri bilmeye, haydi aslımıza dönmeye. Gün bugün, an bu andır, yarın çok geçtir. Her pazartesi 21'de radyo başında olalım. Halil Delice'nin sunduğu Tarihe Şan Verenler programında buluşalım. Tarihe şan, hak için can verenleri hatırlayalım. İbret alalım, gönlümüzün ışığı eğleyelim.
1: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
2: Değerli dinleyiciler, İstanbul'da muhtelif padişahlar devrinde kullanılan saray arabalarından bazıları çeşitli tarihi hadiselere sahne olmuştur ve tarih sayfalarında yer almıştır. Bunların arasında Fatih Sultan Mehmet'in ve Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferine çıkarken bindikleri arabalar önde gelir. Yine Genç Osman namıyla bilinen Sultan II. Osman'ın tahttan indirildikten sonra Yedikule'ye ölüme götürüldüğü araba yine tarihi bir arabadır. Sultan II. Abdülhamit'i cuma selamlığında, cuma namazından çıkışta öldürmek maksadıyla yapılan suikastten sonra padişahın bindiği arabada yine tarihi arabaların başında gelmektedir. Bunların yanı sıra 17 ve 18. asırlardaki muhteşem saray düğünlerinde kullanılan saray arabalarının da isimleri tarihlerde geçmektedir. Biz bu programda bunlardan tarihi akışı takip ederek birkaç tanesinden kısaca bahsetmek istiyorum.

Değerli dinleyiciler, Fatih Sultan Mehmet son seferine çıkarken nasıl bir arabaya bindi? Çünkü bu sefer çok ehemmiyetli. Bu mevzuda ne yazık ki tarihlerimiz kat'i bir bilgi vermiyor. Fakat Fatih Sultan Mehmet'in o devirde sarayda kullanılan Hinto tipi büyük ve rahat bir arabayla bu son seferine çıkmış olması kuvvetle muhtemel. Zira padişahın hasta olduğu da nazar itibari alınacak olursa arabanın ağır ve yolda giderken sarsılmayacak şekilde yapıldığı düşünülebilir. Fatih Sultan Mehmet bu arabayla çıktığı son seferini tamamlayamadı değerli dinleyiciler. Ve çoğumuzun bildiği gibi Gebze'de rahatsızlığı arttı. Burada vefat etti. Tabutu yine aynı arabayla İstanbul'a gönderildi. Tarihlerde kendisinden çok etraflı bahsedilmeyen bu araba tarihin gelmiş geçmiş en büyük dehalarından, deha hükümdarlarından birisini son seferine götürmüş ve cansız bedenini yine bir cenaze arabası olarak defnedileceği yere kadar götürmüştür.

Değerli dinleyiciler, Kanuni Sultan Süleyman da 1566 senesinde son seferine çıkarken yine bir arabaya binmişti. Bu arabadan bahsetmemizin sebebi, Kanuni Sultan Süleyman'ın bu sefere çıkıncaya kadar araba nedir bilmemiş olmasıdır. Hakikaten bu büyük padişah o yaşa kadar ki 72 yaşındaydı, at sırtından inmemiştir. Ve imparatorluğun topraklarına yeni yeni topraklar kattığı, zafer üzerine zafer kazandığı her seferine at üzerinde çıkmıştır. Ancak 72 yaşın verdiği ihtiyarlık bir yana, yıllardan beri müptela olduğu Nikris hastalığı onu son seferine arabayla çıkmaya mecbur kılmıştı. Buna rağmen Kanuni Sultan Süleyman bu seyahati sırasında şehirlerden geçerken tekrar ata binmiştir. Şehir içinde atla gitmiştir. Çünkü tebaa padişah at üzerinde görmeye alışıktır. Araba sarsıntısından bile rahatsız olduğu için düzgün olmasına rağmen İstanbul-Budün yolunun tekrar onarılmasını emretmiştir. Kanuni Sultan Süleyman'ın son seferinde bindiği arabanın şekli ve biçimi hakkında elimizde bilgi bulunuyor. Fakat bu bilgi Kanuni Sultan Süleyman'ın vefatından sonra yapılmış bir minyatüründeki resimden elde edilmiştir. Bu minyatürden anlaşıldığına göre bu araba 4 tekerlekli ve 2 atlıdır. Üzerinde bulunan yeşil örtü bir taraftan açılmıştır. Açılan örtü aralığından Kanuni Sultan Süleyman'ın kavuklu tabutu görülmektedir. Arabanın kenar tahtalarında Kanuni Sultan Süleyman devrindeki Türk motif sanatından örnekler vardır. Tabi bu Hinto cinsinden bir araba olduğu anlaşılıyor ve yine Fatih Sultan Mehmet'te olduğu gibi Kanuni Sultan Süleyman'ı son seferi olan Zigetvar seferine bu araba götürmüş. Malum padişah Zigetvar'ın fethini göremeden vefat etmiş. Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa padişahın vefatını askerden saklamış. Kalenin fethinden sonra ordu uyumayun geri dönerken yine padişah aynı arabada, fakat bu sefer tabutu içinde geri dönmüş. O sırada Şehzade Selim Kütahya'daki Sancak Beyliği'nden Belgrad'a gelmiş ve tahta cülus etmiştir. Bu arabada Osmanlı tarihinde böyle ehemmiyetli bir arabadır.

Değerli dinleyiciler, 17. asrın başında sarayda hasta nakletmekte kullanılan bir arabayla bir pazar arabası da kanlı birer ihtilalle beraber tarih sayfalarına geçmiştir. 1622 yılında patlak veren bir ihtilal sırasında asiler Şehzade Mustafa'yı, daha doğrusu daha önce padişahlık yapıp sonra tahttan indirilen Sultan 1. Mustafa'yı tekrar tahta çıkarmışlardır. Bunun için onu Topkapı Sarayı'ndaki dairesinden almışlar, Orta Cami'ye sarayda hastalar için yapılmış bir arabayla götürmüşlerdi. İki büyük tekerlekli hasta arabasının en büyük hususiyeti, insanlar tarafından, zülflü baltacılar çekerdi bunu, onlar tarafından çekilmesiydi. Üstü ve yanları örtülüdür bu arabanın, ön ve arka kısımları açıktır. Yanlarda kafesli ve perdeli iki penceresi vardır. Asiler bu arabayı çeke çeke eski padişah ve yeni, şimdi yine padişah olan Sultan 1. Mustafa'yı Orta Cami'ye kadar götürmüşlerdi. Pazar arabası da yine bu devirde tarihe geçmiştir değerli dinleyiciler. İslahatçı fikirleri yüzünden tahtından olan Sultan 2. Osman, yani Genç Osman namıyla tarihlerimizde bilinen padişah, yakalandıktan sonra Orta Cami'den Yedi Kule'ye, Orta Cami'ye getirilmiş. Buradan da Yedi Kule'ye bir pazar arabasıyla götürülmüştü. Zamanın sadrazamı Davut Paşa, Sultan Osman'ı, çünkü sağ bırakırsa ihtilal yapanları yok edeceği için ortadan kaldırmak istedi. Orta Cami'de ortadan kaldırmak istedi. Ancak sonradan Yeniçerilerden bir kısmı hadiseye mani olur diye düşünerek Sultan 2. Osman'ı Yedi Kule'ye gönderdi ve orada boğdurttu. Bu pazar arabasının biçimi hakkında bilgimiz yok. Fakat çok ibretli değerli dinleyiciler, Cihan Padişahı Sultan 2. Osman tahtını kaybettikten sonra bir pazar arabasıyla öldürüleceği yere kadar götürülmüş. Bir insan öldürüldükten sonra zaten öldürüleceği vaki ise oraya pazar arabasıyla gitmiş, kan arabasıyla gitmiş, bunun bir farkı yok. Fakat bu da hakikaten ibretlidir. Zaten bu ibrete Sultan 2. Osman da işaret etmiştir değerli dinleyiciler. Sultan 2. Osman'ın, yeri gelmişken söyleyelim, ahı Davut Paşa'da kalmamıştır. Sadrazam daha sadaretinin ayı dolmadan çıkan yeni bir isyan neticesinde Sultan 2. Osman'ı, Genç Osman'ı Yedi Kule'ye ölüme yollarken bindirdiği pazar arabasıyla, aynı arabayla aynı yere götürülmüş ve orada öldürülmüştür. Ne demişler? Etme bulma dünyası.

Değerli dinleyiciler, tarihlerde dört atlı bir Hinto ile şehirde sık sık gezintiler yaptığı zikredilen Sultan II. Mahmud da son seyahatini yine bu çok sevdiği Hinto arabasıyla yapmıştı. Padişahlar arasında araba ile gezintiyi en çok seven padişah olarak bilinir değerli dinleyiciler, Sultan II. Mahmud. 1839 senesinin muhtemelen Haziran ayı ortalarında doktorların, hekimlerin kendisine verdiği hava tebdili nasihatını yerine getirmek için Çamlıca'da bulunan kız kardeşi Esma Sultan'ın köşküne gitmişti. Ve bu yolculuğu Hinto cinsinden bir saray arabası ile yapmıştı. Fakat ne çare ki padişah daha köşkten içeri girer girmez köşkün salonunda düşüp bayılmış, burada hastalığı artmış ve burada vefat etmiştir. Bu sefer cenazesi yine bir sabah bir öküz arabasıyla, bir koçu arabasıyla o zamanki ismiyle Çamlıca'dan Haydarpaşa'ya götürülmüştür.

Evet, şimdi gelelim daha yakın tarihe. 21 Temmuz 1905 günü değerli dinleyiciler, Cuma'ydı ve zamanın padişahı Sultan II. Abdülhamit Cuma selamlığına çıkmıştı. Osmanlı padişahları her Cuma günü Cuma namazını İstanbul'un çeşitli camilerinden birinde kılarlardı. Ve bu Cuma selamlığı hem debdebeli bir merasim olurdu. Padişahı görmek isteyenler bu vesileyle padişahı görürdü. Hem İstanbul hareketli bir gün yaşardı. Hem de değerli dinleyiciler, padişaha bir dilekçe vermek isteyen, çeşitli memurlardan şikayeti olan veya bir arzusu olan kimseler Cuma selamlığını vesile bilerek padişaha dilekçe verirlerdi. Bu Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan devletin yıkılışına kadar devam etmiştir. İşte böyle bir Cuma selamlığı günü Yıldız Hamidiye Camii'nde Cuma namazını kılmış padişah. Cuma namazından çıkmış ve bir suikasta uğramıştır. Saatli bir bombayla öldürülmek istenmiştir. Sultan Hamid araba gezintilerini çok seven bir padişahtı. Daha şehzadeliği zamanında bu merakı başlamıştı. Kendi kullandığı arabayla şehir içinde ve sayfiyelerde sık sık dolaşırdı. Hatta bu gezintilerden birinde bir ölüm tehlikesi de atlatmıştır. Şehzadeyken Beşiktaş'tan yeni aldığı atlarıyla bir arabaya bağlamış, deniyor atları. Atların ürkmesi neticesinde arabanın denize uçacağını anlayınca kendisi yere atlamış, düşmenin şiddetinden burnu ve yüzü zedelenmişti. Hatta bazı tarihlerde bu düşme neticesinde Sultan Abdülhamit'in başında sürekli bir ağrı zuhur etmiştir. Ve bu ağrının izalesi için hekimlerin tavsiyesi üzerine her gün Kız Kulesi açıklarından denize girmeyi ihtiyat haline getirmiştir. Böyle yazıyor tarihlerde. Şimdi dönelim bu Cuma selamlığına. Suikast günü rivayete göre Ermeni komitecilerin tertiplediği söyleniyor bu cinayeti, bu suikasti. Hususi olarak bu suikast için Viyana'dan yaptırtıp getirdikleri Victoria cinsi faytonu kullanmışlardır. Daha önceden yaptıkları müşahedelerle padişahın camiden avlu kapısına kadar olan yolu hep aynı zaman müddeti içinde, yani 1 dakika 42 saniyede aldığını tespit etmişlerdi. Bu Victoria cinsi faytonun İstanbul'da kullanılan faytonlardan farkı, arabacı kısmının bomba yerleştirildiği için daha büyük ve daha geniş olarak yapılmış olmasıydı. Bir tesadüf, çoğumuzun bildiği gibi Sultan Hamit'i bu suikastten kurtarmıştır. Sultan Hamit her zaman olduğu gibi namazı kılmış, camiden çıkıp yürürken Şeyhülislam Cemalettin Efendi'yi görüp onunla durmuş ve bir müddet konuşmuştur. Ne konuşmuşlardır? Bu tarihlerde yazmıyor. Fakat biz bir saray halkından öğrendiğimiz malumata göre Hamidiye Camii'nin yağmur oluklarında akıntı var.

nasıl oluyor? Sultan Hamit bu hadiseyi metanetle, soğukkanlılıkla karşılıyor. Çünkü daha önce de, bundan 10 sene önce de Dolmabahçe'de bir bayramlaşma sırasında deprem olmuş. Sarayın büyük avizesi bayramlaşma salonunun ortasına düşmüş. Buna rağmen Sultan Hamit yerinden kımırdamamıştı. Metin bir hükümdardı. Bu hadisede de Sultan Hamit hiçbir şey olmamış gibi metanetle, bu sefer arabasına binip kendisi sürerek arabayı Çit Köşkü'ne geliyor. Fayton cinsi bu araba ve bazı hususiyetleri yüzünden ok atan araba adıyla biliniyor. Suikast hadisesiyle bu araba tarihe geçmiştir. Daha sonraki konuşmalarımızda bu arabanın hususiyetlerinden bir nebze daha bahsedeceğiz değerli dinleyiciler. Evet değerli dinleyiciler, biraz da şimdi eğlenceli bir kısma geçelim. Sultan düğünlerindeki arabalar, muhtelif padişahlar zamanında evlenen sultanların düğün alaylarında da değerli saray arabaları kullanılmış ve bunlar tarihe geçmiştir. Bu arabalara, bu alaylara katılan halk görmüş ve bu arabalara hayranlık duymuştur. Düğün alaylarında eskiden değerli dinleyiciler, gelinin eşyası nakledilirdi. Buna nakil denirdi. Muhteşem ve gösterişli arabalar kullanılırdı her yerde. Saray düğününde en muhteşem arabaların kullanıldığını söylemeye lüzum yok. Sultanların elbiseleri, gümüş ve altın eşyaları, kendilerine hediye edilen nadide ve değerli eşyalar ayrı ayrı arabalara konarak halk arasından geçirilirdi. Şehzadeler, sultanlar, kadın efendiler ayrı ayrı arabalarda bir konvoy halinde yeni evli sultanı ziyarete giderken arabalarının ihtişamıyla halkın gözlerini kamaştırırlardı. Bunlara ve şehzadelerin sünnet düğünlerinde kullanılan arabalara ait örnekler tarihimizde pek çoktur. Bunları teker teker anlatmaya lüzum yok. Bunların hususiyetleri hakkında bilgi verebilmek için bir veya iki tane düğün alayından sizlere kısaca bahsetmek istiyoruz.

Evet, tarihi geçmiş saray düğünleri arasında debdebe bakımından ilk sırayı işgal edenlerden birisi şüphesiz Sultan 1. Ahmet'in kız kardeşiyle Kaptanı Derya Öküz Mehmet Paşa'nın düğünüdür. Yeri gelmişken neden Öküz Mehmet Paşa dendiğini söyleyelim. Çünkü bu da biraz bu konumuzla alakalı. Değerli dinleyiciler, Öküz Mehmet Paşa iri yarı güçlü kuvvetli bir hükümdardı. Bir sefer sırasında topları taşıyan öküzlerden bir tanesinin çamura saplanması sebebiyle nakliyat durmuş. Bunu gören Öküz Mehmet Paşa gayrete gelip çamura saplanmayan öküzün çifti olarak top arabasını çekmiş ve bataklıktan kurtarmıştır. Bir başka rivayet de var. Bir cami inşaında taş taşıyan öküz arabasından bir tanesinin öküzü düşmüş. Onun yerine Öküz Mehmet Paşa kendisini koşarak taşın yerine ulaşmasını sağlamıştır. Her neyse, ulvi bir maksatla yapılan bu hadise neticesinde kendisine Öküz Mehmet Paşa ismi verilmiştir. Buna rağmen Öküz Mehmet Paşa bu isminden gocunmayan bir kimseydi. Hatta rivayet olunur ki bir seferde çadırında toplantı yapılırken dışarıdan bir öküz böğürtüsü duyuluyor. Orada bulunanlar ister istemez Öküz Mehmet Paşa'nın lakabını düşünerek tebessüm ediyorlar. Padişah diyor ki bu öküz neden böğürüyor biliyor musunuz? Bilmiyoruz diyorlar. O zaman Sadrazam Öküz Mehmet Paşa, bu kadar merkebin arasında senin gibi bir öküzün ne işi var? Buna kızıyor da onun için böğürüyor diyor. Böyle bir de latife ediyor. İşte bu Öküz Mehmet Paşa Sultan 1. Ahmet'in eniştesi. Kız kardeşiyle evlenmiş. Bunların düğünü çok ihtişamlı olmuş. Düğünden az önce bir düğün alayı yapılmış ve bu düğün alayında gelinin eşyası, ceyizi taşıtılmış. 200 yük hayvanına taşıtılmış. İstanbulluların ağzından günlerce düşmemiş. Çeyizinin naklinden birkaç gün sonra Sultan Saray'a giderken gelin arabası da halka teşhir edilmiş ve halkta büyük bir şaşkınlık meydana getirmiş. Arabanın en büyük hususiyeti her tarafının altın kaplama oluşuydu. Üzerine güneş vurdukça pırıl pırıl parlıyordu ve halkın gözlerini kamaştırıyordu. Araba 4 kır at tarafından çekilmekteydi. Bir başka sultan düğünü örneğimiz var. O da yine bir saray düğünü ve Sultan 2. Mahmut devrine ait. Aradan tabii 200 sene geçmiş bir önceki anlattığımızdan pek çok hadiseler, pek çok değişiklikler olmuş. Buna rağmen saray düğünlerinde değişen bir taraf pek yok. Yine gelin olacak sultanların

cihizleri, eşyaları mükellef ve mutantan arabalarla taşınıyor. Düğün alayı saray erkanının da katılmasıyla bir araba konvoyu haline geliyor. Sultan II. Mahmut zamanında İstanbul'a gelen ve İstanbul'da kaldığı müddet zarfında gördüklerini yazan bir Miss Julia Pardo var. Bu hanım yazar aynı devirde şahit olduğu Mihrimah Sultan'ın düğün alayını şöyle anlatıyor değerli dinleyiciler. Önce süvari alayı geçti. Sonra aralarında güveyi de bulunduğu halde paşalar alayı, bundan sonra da dört atın çektiği Avrupa arabasında zatı şahane geçti. Her atı sarı ve al üniformalı bir iç oğlanı yediyordu, onun yedeğini gidiyordu. Bunun arkasından zatı şahanenin resmi arabası gözüktü. Bu araba gümüş renkli, yaldızlıydı ve kabartma tavanının pervazlarına akik, Süleymani ve yeşim taşları işlenmişti. Bu araba Rus çarının hediyesiydi. Kafesleri sımsıkı kapalıydı. Bu kafeslerin arkasında pembe ipekli perdeler parlıyordu. İşte gelin sultan bu çok değerli arabanın içinde oturan tek insandı. Altı heybetli atın çektiği bu arabanın arkasından resmi günlerde sultanın her zaman bindiği arabası geçti. Kafesleri ardına kadar açıktı. Perdeleri de inik değildi. İçinde de kimse yoktu. Bundan sonra sultanın annesinin, Saliha Sultan'ın ve gelinin küçük kız kardeşinin bulunduğu araba geçti. Bunun arkasından ikinci bir Rus arabası geliyordu. Bu da Ahmet Paşa'ya Rusya'nın siyasi bir hediyesiydi. İçinde üç cariyesiyle eşi bulunmaktaydı. Bu alayı meydana getiren arabaların sayısı daha sonra 51'i buldu. Evet, Miss Pardo Sultan II. Mahmut zamanında şahit olduğu bir sultan düğününü, Mihrimah Sultan'ın düğününü ve buradaki arabaları böyle tasvir ediyor.

Evet, şimdi gelelim Topkapı Sarayı'ndaki saltanat arabalarına. Topkapı Sarayı Müzesi'nde halen Osmanlı İmparatorluğu'nun çeşitli devirlerinde padişahlar, saray erkanı ve saray kadınlarının tarafından kullanılmış 14 tane araba ziyaretçilere teşhir ediliyor. Bu arabalar umumiyetle saltanat devrinin son zamanlarına ait, yani 19. asra ait. Daha önceki asırlardan devrimize intikal etmiş arabalar maalesef elimizde yoktur. Buna sebep eski devirlerde yaşayan padişahların atı arabalara tercih edişleridir ve her türlü seyahatlerini ister savaş olsun ister gezi olsun at sırtında yapmalarıdır. Ayrıca 1881 senesinde İstablı Amire'de, yani devlet ahırlarında çıkan bir yangın bugün elimizde çok az araba kalmasına yol açan sebeplerin başında geliyor. Yangının sonunda Sultan II. Mahmut ve kendisinden önce gelen padişahlardan kalma değerli arabalar, eğer ve araba takımları yok olmuştur. Topkapı Sarayı Müzesi Saltanat Arabaları Dairesi'nde teşhir edilen arabalar arasında Sultan II. Mahmut, Sultan Abdülaziz, Sultan Abdülhamit ve Sultan Reşat devrine ait arabalar başta geliyor. Bunlardan 4 tanesi İstanbul'da İstablı Amire'de yapılmıştır. Yani devlet ahırlarında yapılmıştır. Diğerleri ise Avrupa'nın Fransa ve İtalya gibi araba imalinde bir hayli ileri gitmiş ülkelerinde hususi olarak imal ettirilerek Türkiye'ye getirilmiş arabalar. Topkapı Sarayı Müzesi'nde teşhir edilen tek koçu arabası bize 18. asır saray kadınlarının kullandıkları arabalar hakkında kafi fikir veriyor değerli dinleyiciler. İtalya'nın Torino şehrinde yaptırıldığı zannediliyor bu araba. İçi her tarafını çeviren kafesler yüzünden görülemiyor. Böylece bu arabalarla şehir içinde gezintiye çıkan saray kadınları meraklı bakışlardan uzak, erkekler tarafından görülmeden rahat bir seyahat yaparlardı. Malum kaç göç devri, kadınlar erkeklere görünmüyor o devirde. Bu arabanın içi rengarenk kumaşlarla kaplıdır ve oturulacak yerinde iki büyük minder bulunmaktadır.

Efendim Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan bir başka saltanat arabası da Sultan II. Mahmut'a ait bir araba. Aynalı araba. Neresinden bakılırsa bakılsın içi görülebilen bu araba Paris'te imal edilmiştir. Tavanı mavi, sarı ve kırmızı beyaz camlardan yapılmıştır. Basık ve 8 köşelidir. Alt tarafı da baklava biçimli renkli aynalarla çepeçevre süslenmiştir. 6 köşesinde fener bulunuyor. Arabanın çeşitli yerlerinde ay yıldız motifleri yer almaktadır. Saltanat arabaları dairesinde hususiyetleri itibariyle diğerlerinden ayrılan bir araba Sultan Abdülaziz devrine ait. Zırhlı araba değerli dinleyiciler. Önünde ve arkasında muhafızları için hususi yeri var ve padişahın armasını taşıyor. Ve onun şahsını muhtemel bir suikastten korumak ve gezintilerini emniyet içinde yapabilmesini temin etmek maksadıyla zırhlı olarak imal edilmiş. Kurşun işlemiyor bu arabaya. Sultan Aziz'in şehir içinde bu arabayla yaptığı geziler hakkında elimizde malumat bulunuyor.

Yine bu saltanat arabaları içinde, bu 14 araba içinde en dikkat çeken arabalardan bir tanesi de Sultan Hamit'e ait. Paris'te imal edilmiş. Arabanın hususiyeti, yapanların beygirler herhangi bir sebeple ürküp de gemi azıya aldıkları zaman arabayı devirmemeleri için koydukları hususi bir tertibattır. Bu hususi tertibat koşumu ve okuyla beraber beygirlerin otomatik olarak arabadan ayrılmasını sağlıyor. Sultan Hamit cuma namazlarından sonra saraya bizzat kendisinin kullandığı bu arabayla dönerdi. İşte biraz evvel size naklettiğimiz yıldız suikastinden sonra da yine bu arabayı kullanmıştır. Bu araba saray halkı tarafından ok atan araba olarak bilinirdi.

Değerli dinleyiciler, bu saray arabalarının içinde bir de bahçe arabaları var. Bahçe arabaları şehzadelerin saray bahçelerinde gezmeleri için hususi olarak ıstabla amirede yapılmış arabalardandır. Belli başlı hususiyetleri diğerlerine nispetle hafif oluşlarıdır. Tip itibariyle faytona benzerler. Atların yanı sıra geyiklerle de çekilirlerdi. Şehzadeler bu arabalarla saray bahçelerinde sık sık gezintiler yapar, kendilerini istikbalde binecekleri arabalara alıştırırlardı. Şehzadeliği zamanında arabaya en çok düşkün olan padişahın Sultanahmet olduğunu sizlere daha önce söylemiştim. Şimdi arabalardan biraz da İstanbul'da halk tarafından kullanılan kara nakil vasıtalarından bir başkasına geçelim. Sedye. Sedyeleri diğer nakil vasıtalarından ayıran bazı hususiyetler vardı değerli dinleyiciler. Bu hususiyetlerin başında 6. daire dahilinde kullanılmalarıydı. 6. daire İstanbul'un Beyoğlu ve Galata semtlerini içine alan belediye dairesine verilen attır. İstanbul böyle dairelere ayrılmıştı. Her biri ayrı belediye olan. Neden buraya 6. daire denmiş? Tanzimat'ın ilanından sonra belediye teşkilatı yeni bir düzene sokulması düşünülmüştü. Bu iş için de önce bir belediye dairesi kuruldu. Pilot bölge deniyor ya. Yapılan çalışmalar buraya inhisar ettirildi. Bu maksatla kurulan daire Beyoğlu ve Galata semtlerini içine alıyordu. Ve bu daireye teşkilatça örnek olarak da Paris şehrinin en mamur yeri olan 6. belediye dairesi numune olarak alındı. Paris'in 6. belediye dairesinin örnek alındığı Galata ve Beyoğlu belediye dairesine de 6. daire denildi. Osmanlılar zamanında, son zamanlarda bilhassa 6. daire denildiği zaman Beyoğlu ve Galata belediyesi anlaşılıyordu. İşte bu sedyeler 6. daire dahilinde çok kullanılıyordu ve müşterilerinin ekseriyetini şık ve kibar hanımlar teşkil ediyordu. Sedyeler hemen hemen zenginlere has bir nakil vasıtasıydı. Fakirler ve hatta orta halliler için sedye fiyatlarının yüksekliği yüzünden bir lüks olmaktan öteye gidememiştir. Çeşitli sebeplerle İstanbul'a gelen yabancı kadınların sedyelere büyük rağbet gösterdiğini bazı tarihlerde okuyoruz. İstanbul'un tabii güzelliklerine hayran olan yabancılar sedyeler içinde İstanbul'u gezmekten çok hoşlanırlardı değerli dinleyiciler. Sedyeler iki adam tarafından taşınırdı. İçinin ve dışının süsleri yapıldığı devre göre değişen yaldızlı ve camekanlı nakil vasıtalarıydı. Büyüklüklerine göre tek veya iki kişilikti. Bunların İstanbul'da ilk kullanılmaya başlandığı tarihi katiyetle bilmiyoruz. Bu nakil vasıtaları zamanla modaya göre veya işte yapı üsluplarına göre durmadan değişmiştir. Önceleri sedyeler kırmızı renk üzerine altın yaldızlı işlemeliydi. İşlerinde Türk motif sanatından örnekler, bu arada bir de ayna mutlaka yer alıyordu. Oturulacak yerlerinde ise koç arabalarında olduğu gibi minderler bulunuyordu. Daha sonra bilhassa Avrupa ile temaslar sıklaşınca 19. asırda sedyelerde zamanın modasına uyarak değişiklikler yapıldı. Avrupa'dan getirilen sedyeler piyasayı kapladı. Bu sedyeleri yerlilerinden ayıran belli başlı hususiyetleri yağlı boya ile boyanmış olmaları, işlerinde de minder yerine ipek kumaş kaplı kanepelerin bulunmasıydı. Değerli dinleyiciler, şark dünyasında çok rastlanan fakat Avrupa'da da bilhassa 18. asırda yaygın kullanılan sedyeler Osmanlı ülkesinde de çok yaygındı. Ve bunların kira ücreti sedyeye binenin arzusuna göre alınırdı. 1866 yılına kadar bu böyle devam etti. Bu yüzden sık sık müşterilerle sedyeciler arasında verilen ücretin azlığı yüzünden münakaşalar olurdu. Tabi sedyecilerin muayyen bir durak yerleri yoktu ve sedyelerini rastgele kahvehane, tiyatro önlerine, kalabalık yerlere koyar, müşteri beklerlerdi. Bu da tabi kargaşalığa yol açardı. Bu vaziyeti ve ücret yüzünden meydana gelen şikayetleri nazar itibarı alan şehre emaneti yani belediye 1866'da bu işi tetkik etti ve bir sedyeciler kararnamesi çıkardı. Sedyeciler kararnamesine göre sedyelere ve sedyecilere ait pek çok husus nizama sokuldu. Sedyecilerin muayyen bir durakları olacaktı. Ayrıca bütün sedyecilere birer numara verilecekti. Bu arada sedyelerin kira ücretleri de tespit edilmişti.
Bu ücretin fevkinde para isteyen sedyeciler önce cezalandırılacak. Bu iş tekerrür ederse sedyecilikten men edilecekti. Hazırlanan tarife şöyle: Karaköy Köprüsü'nden Galatasaray'a 12 kuruş. Taksim'e 15 kuruş. Pangaltı'ya 20 kuruş. Galata'dan Tophane'ye 10 kuruş. Galatasaray'dan Azapkapı'ya 12 kuruş. Tarifelerde ayrıca sedyelerin günlük olarak tutulabileceği de belirtilmiştir. Ve ücret olarak da sabah güneşin doğuşundan akşama kadar kullanılmak şartıyla 40 kuruş olarak takdir olunmuştu. Yeri gelmişken tahterevanlardan da bahsedelim. Aslında konumuzda pek az ilgisi var ama bahsetmemek olmaz. Sedyelerin büyüğüdür tahterevanlar. Bunların en mühim hususiyeti insan yerine katırla taşınmasıdır. Tahterevanlar daha çok şehirler arası seyahatlerde ve sürre alaylarında kullanılırdı. Sürre alayı Sultan Çelebi Mehmet zamanında başlamıştır ve Sultan Vahidettin zamanına kadar devam etmiştir. Aralıklı olarak bazı zamanlarda bir iki sene gönderilmediği olmuştur. Hicaz'ın işgali ve oradaki isyan sebebiyle, Vehhabi isyanı sebebiyle. Değerli dinleyiciler, Osmanlı padişahları her sene Kurban Bayramı'ndan önce hacda olacak şekilde bir sürre alayı hazırlardı. Develer süslenir, püslenir. Oradaki mukaddes beldelere ve oranın ileri gelenlerine hediyeler ihtiva eder. Efendim, hac emiri ve orada hac işini yaptıracak olan memurlar, hükümet tarafından tayin edilen memurlar bu sürre alayında vazifelendirilirdi. Anadolu halkından, Rumeli halkından da hacca gidecek olanlar her yerden gelip bu sürre alayına katılır. Hep beraber toplu halde hacca gidilirdi. İşte bu sürre alaylarında da bu tahterevanların kullanıldığını biliyoruz. Süveyş kanalı açılmadan evvel sürre alayı Hicaz'a karadan Şam yoluyla giderdi. Yolda sürre emini ve maiyeti tahterevana binerdi. Önden ve arkadan iki katıra kalın kayışlarla bağlanmış, içi renkli nakışlarla süslü, adeta oda kadar büyüktü tahterevanlar. Kuş tüyü yastıklar, sırmalı ipekli yastıklar üzerinde pek rahat seyahat edilirdi. Zenginler de hususi olarak yaptırdıkları tahterevanlarda seyahat ederlerdi. Kirayla tutulan tahterevanlar da vardı ama bunlarla alakalı fazla bilgi yok elimizde. Bugün Topkapı Sarayı Müzesi'nde Sultan 3. Ahmet devrine ait bir tahterevan var. Bu tahterevanın yanında bir de sürre naklinde kullanılan ve Türk oymacılık, hakkaklık sanatının en usta numunelerini havi bir tahterevan bulunmaktadır. Evet, gelelim sürücü beygirlerine. Sürücü beygirleri bundan 100 sene kadar önce İstanbul'un meydanlarında, sokaklarında çok görülürdü. Önde bir beygir, beygirin sırtında müşteri ve arkasında elinde sopasıyla koşan beygir sürücüsü. Yıllar yılı İstanbul sokaklarının eksilmez bir parçası, bir unsuru olmuştur. Hatta 1. Can abine kadar vardı. Sürücü beygirlerinin belli başlı müşterileri fakir halk, hali vakti yerinde olmadığı için at sahibi olamamış esnaf ve çeşitli meslek sahibi kişilerdi. Gerek araba gerek sedye ücretleri hayli yüksek olduğu için halk sürücü beygirlerine her zaman çok rağbet etmişti. Araba ve sürücü beygirlerinin bu asrın, daha doğrusu 20. asrın başındaki kira ücretleri arasında basit bir mukayese yaparsak bu rağbetin sebebini hemen anlamak mümkün. Araba ile mesela köprüden şehzade başına 7,5 kuruşa gidilirdi. Aynı yol için sürücülerin istediği ücret 60 paraydı. 40 para 1 kuruş olduğuna göre 1,5 kuruştu. Aradaki fark tam 6 mislidir. İşte ondan dolayı halk arabalara ve sedyelere değil, sürücü beygirlerine rağbet ederdi. İstanbul'un Beyazıt, Eminönü, Vefa, Şehzadebaşı, Unkapanı, Fatih gibi büyük meydanlarında, büyük semtlerinde toplu halde bulunurdu bu sürücü beygirleri. Bir başka adı da kira beygiriydi. Bunların ücretleri her zaman pazarlığa tabiydi. Herhangi bir yere gitmek isteyen müşteri, hele beygirden de anlıyorsa, bunlardan gözüne kestirdiğinin sürücüsüyle pazarlık ederdi. Anlaşırsa kiralardı. Daha sonra beygir önde, sürücüsü arkada, gidilecek yere doğru hareket edilirdi.
Bunun ne kadar zahmetli, ne kadar yorucu bir iş olduğu meydanda. Sürücü beygirinin hızı kiralayan müşterinin arzusuna tabiydi. Müşteri 4 nala gitmek isterse sürücü aynı hızla peşinden koşmak zorundaydı. Sürücü beygirlerinin müşterileri arasında bir hasta dini bayramlarda erkek çocuklar da katılırdı. Ata binmeyi en güzel eğlence olarak kabullenmişti eski çocuklar. Bayram sabahları bayram vesilesiyle süslenmiş, boynuna da büyük birer mendil bağlanmış beygirlerle şehrin içinde tur atarlardı. Bir de sünnet alayında sünnet olacak çocuk bu sürücü beygirlerine birine bindirilir. Beygirin şurası burası süslenir. Sünnet elbisesi giymiş çocuk şehir içinde tur attırılırdı. Sürücü beygirlerinin, kira beygirlerinin cinsleri umumiyetle değişikti değerli dinleyiciler. Kullanılan atların çoğunluğu cins değeri olmayan alelade, kullanıla iskeleti çıkmış beygirlerdi. Fakat bunların yanı sıra bazen işlerinde kıymetlilerin de görüldüğü olurdu. Sürücülerin müşteriyle karşılıklı münasebetlerini tanzim eden bir nizamnameleri ve esnaf dernekleri gibi haklarını arayan bir dernekleri, bir cemiyetleri var mıydı? Maalesef eski kayıtlarda böyle bir malumat yok. Sürücü beygirleri hakkındaki malumat da, yazılar da karışık, dağınık. Konu başlı başına ele alıp incelenmemiş. Ancak başka bir konu geçerken, bundan alakalı bir konu, o da oradan adı geçmiş, işte kıyısından köşesinden bahsedilmiş. Ancak bazı sürücülerin kendi hesaplarına, bazılarının da birkaç beygir olan sürücü ağaları adına çalıştığını biliyoruz. Vaktiyle yakın tarihimizde insan hayatında çok yeri olan bu kira beygirleri, sürücü beygirleri hakkında da vereceğimiz malumat bu kadar.

Değerli dinleyiciler, bu haftalık bununla iktifa edelim. Çınaraltı programı burada sona eriyor. Haftaya bir başka Çınaraltı programında ve radyonuz TGRT FM'de buluşuncaya dek hoşça kalın.

0: İkiyüzlü Kadın. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Ünal Bolat. Uyarlayan Beyza Kara. Ses kayıt Mahmut Acar. Kurgu Didem Türkmen.
1: Buyurun, cinayet masası, komiser dedektif Selçuk.
2: Memur bey, korkunç bir şey oldu. Cinayet.
1: Cinayet mi?
2: Evet, hemen buraya gelin. Ceset bahçede.
1: Tamam, sakin olun bayan. Kadın mı erkek mi, belli mi?
2: Bir erkek. Ah memur bey, çok korkuyorum yalvarırım, hemen gelin.
1: Sakin olun bayan, adınızı alayım.
2: Suzan Koral.
1: Suzan Koral mı? Yoksa siz şu ünlü iş adamı Erdal Koral'ın...
2: Evet, onun eşiyim. Lütfen acele edin memur bey. Kocam iş seyahatinde ve ben evde yalnızım. Bahçemde de bir ceset var.
1: Tabii. Adresi söyleyin lütfen.
2: Villa yolu, numara 15 Sarıyer.
1: Tamam, birazdan oradayız. Biz gelinceye kadar hiçbir şeye dokunmayın.
2: Tamam.
3: Hayrola Selçuk, cinayet ihbarı mı var?
1: Evet komiserim, hem de ihbarı yapan kim biliyor musun?
3: Kim?
1: Şu senin hayran olduğun, idealim kadın dediğin ünlü iş adamı Erdal Koral'ın karısı Suzan Koral.
3: Ne diyorsun Selçuk, cinayet nerede işlenmiş?
1: Villasının bahçesinde olduğunu söyledi.
3: Hemen arabayı atlayıp gidelim.

0: Ama şanslı adamsın be komiserim.
1: Neden?
0: Gazetelerde ne zaman resmini görsen bayılıyorum dediğin kadına gidiyoruz. Onu yakından göreceğin için heyecanlı mısın?
1: Değilim desem yalan söylemiş olurum. Biliyor musun, Suzan Hanım harika bir kadın. Öyle güzel bir yüzü var ki bakıp da etkilenmemek mümkün değil. Ya da benim tipim ya, belki de bana öyle geliyor.
0: Hayırdır komiserim, seni gören de kadına aşık olduğunu sanacak.
1: Güleceksin ama hakikaten aşığım o kadına Selçuk. Ama nerede o şans? Öyle harika zengin bir kadın benim gibi cebi delik bir polise değil varmak, yan gözle bile bakmaz. Üstelik evli bir kadın
0: o. Canım, o kadar da değil. Siz de bayağı yakışıklısınız.
1: Neyse, gideceğimiz adrese yaklaştık herhalde.
0: Evet, geldik bile komiserim. Villa şu sarı boyalı olan.
1: Vay canım ya, harika bir yer. Bütün Boğaz ayağının altında. Kim bilir kaç milyar eder böyle bir villa. İnelim hadi. Kadın bizi nasıl karşılayacaktı?
0: Kadına bizi evinde beklemesini söyledim.
1: Dur Selçuk, cesedi gördüm.
0: Nerede komiserim?
1: Bak şu ağacın altında. Hadi gel benimle.
0: Vay canına. Sırtından kurşunla vurulmuş. Acaba ne zaman öldürüldü?
1: Şimdi anlarız. Evet, ceset oldukça soğuk. Ayrıca kan da çok kuru. Sanırım ölüm 24 saat önce olmuş.
0: Yani ceset bir gündür burada mıymış komiserim?
1: Durumu onu gösteriyor. Gel Suzan Hanım'la görüşelim. Ben kadını sorgularken sen de telefon açıp ambulansla doktor iste.
0: Peki. Bakalım kadın öldürülen adamı tanıyor mu?
1: Birazdan anlarız.
2: Kimsiniz?
1: Cinayet masasından dedektif Orhan.
2: Ah, geldiniz mi efendim? Bir dakika, şimdi açıyorum. Buyurun girin.
0: Affedersiniz, komiser arkadaşım telefonunuzu kullanabilir mi acaba?
2: Tabii, telefon antrededir.
1: Selçuk, sen merkezi arayıp ambulans iste.
0: Peki komiserim.
1: Bizi siz mi aradınız?
2: Evet. Cesedi gördünüz mü?
1: Gördük. 45 yaşlarında bir erkek, sırtından tabancayla vurulmuş. Kim olduğunu biliyor musunuz hanımefendi?
2: Evet biliyorum. Kocamın iş ortağı Cem Devran.
1: Siz kendisiyle tanışıyor muydunuz?
2: Bir iki sefer villamıza yemek yemeye gelmişti.
0: Birazdan ambulans gönderecekler komiserim.
1: Teşekkür ederim Selçuk. Suzan Hanım, anladığıma göre Cem Devran dün öldürülmüş. Neden cinayeti hemen değil de bugün haber verdiniz?
2: Evde değildim. Henüz bu sabah geldim. Kahvaltı yaptıktan sonra arka bahçeye çiçeklere su vermek için çıktığımda yerde kanlar içinde yatan birini gördüm. Sonra da hemen sizi aradım.
1: Peki Suzan Hanım, maktul sizin villanızın bahçesinde ne arıyordu?
2: Bilmiyorum. Bu konuda hiçbir fikrim yok Orhan Bey.
0: Cinayet sırasında neredeydiniz?
2: Şehir dışında. Yoksul çocuklar yararına düzenlenen bir kermesteydim. Affedersiniz ama bu cinayeti benim işlediğimi mi sanıyorsunuz?
0: Kusura bakmayın hanımefendi. Biz polisiz, şüphelenmek bizim işimiz. Unutmayın, ceset sizin bahçenizde bulunduğu gibi ölen şahsı da tanıyorsunuz. Elbette sizi sorgulayacağız.
1: Ama duydun Selçuk, Suzan Hanım cinayet sırasında şehir dışında olduğunu söyledi.
2: Evet öyle. Kusura bakmayın, moralim öyle bozuk ki. Hayatımda ilk defa bir şeyle, yani cesetle karşılaşıyorum. Yani çok şaşkınım, nasıl anlatsam.
1: Üzülmeyin Suzan Hanım. Duygularınızı anlıyorum. Kaldı ki siz bu konuda zanlı değil, şahitsiniz.
2: Teşekkür ederim dedektif, çok naziksiniz.
1: Buyurun, size kartımı vereyim. Cinayetle ilgili aklınıza bir şey gelirse çekinmeden arayabilirsiniz beni. Bu arada kocanız seyahatten döndüğü zaman haber verin bize, oldu mu?
2: Olur, ararım. Kocam yarın akşam dönecek, gelir gelmez söylerim.
1: Teşekkür ederim. Hadi gidelim Selçuk.

0: Ne muhteşem bir kadın değil mi Selçuk?
1: Evet, sizi de bayağı etkilemiş görünüyor.
0: Etkilenmemek elde mi komiser? Ne harikulade bir kadın, öyle değil mi?
1: Sizce katil kim olabilir?
0: Bilmiyorum. Bunu soruşturmaya başlayınca anlayacağız. Bu işte belki Suzan Hanım'ın kocasının parmağı olabilir ha?
1: Neden?
0: Öldürülen adamın ortağı da ondan. Belki aralarında iş yüzünden bir anlaşmazlık çıktı. Belki birbirlerine borçlandılar ha?
1: Ama karısı da olabilir.
0: Suzan mı? O harika sarışın mı?
1: Sarışın güzel kadınlar cinayet işlemez diye bir kural mı var efendim? 3 yıl önce aşını zehirleyerek öldüren bir kadın vardı, hatırladınız mı? O da sarışın ve çok güzel bir kadındı.
0: Evet, hatırladım. Hı. Yani tabii güzel kadınlar da cinayet işleyebilirler. Ama ben bu olayda Suzan Hanım'ın bir ilgisi olduğunu sanmıyorum.
1: Hemencecik bu sonuca nasıl varabildiniz?
0: Gayet açık. Villada yaşayan, hayatı refah içinde geçen, her şeye sahip olan zengin bir kadın neden birini öldürsün ki?
1: Bu sözünüzden bütün katillerin fakirlerden çıktığı, zenginlerin ise hiç cinayet işlemediği anlaşılıyor. Ki gerçekte umumiyette bunun tersi oluyor. Kim bilir, belki de Suzan Hanım'ın kocasının iş ortağını öldürmesi için geçerli bir nedeni vardı.
0: Hadi dostum, at kafandan bu düşünceyi. Suzan Hanım asla katil olamaz.
1: O değilse kim o halde?
0: Dedim ya, bunu tahkikatten sonra anlayacağız. Merkeze gider gitmez hemen bir ekip hazırla. Cem Devran'la ilişkisi olan herkesi tespit etsinler. Adamın dostunu, düşmanını, varsa kadın kız arkadaşlarını, kumara meraklı mı değil mi? Bütün geçmişi tek tek tespit edilsin. Maktulün ölüm saati tespit edildikten sonra bir ekiple cinayet mahalline gönder. Soruşturma yapsınlar. Belki olayı gören biri vardır.
1: Baş üstüne komiserim.

0: Alo.
1: Orhan Bey, ben Suzan.
0: Ha, buyurun Suzan Hanım. Hayrola?
1: Çok korkuyorum Orhan Bey, ne olur yardım edin bana.
0: Sakin olun, ağlamayı bırakın da anlatın bakalım, ne oldu?
1: Telefonda anlatamam. Zahmet olmazsa evime kadar gelir misiniz?
0: Tabii tabii, korkmayın, hemen geliyorum. Ben gelinceye kadar kapınızı kimseye açmayın. Perdeleri de kapalı tutun.
1: Peki, ne olur mümkün olduğu kadar çabuk gelin.

Heyecandan her tarafım tir tir titriyor. Birazdan hayatımın kadınıyla baş başa olacağım. O muhteşem, harika yaratıkla yan yana. İyi ama ne oluyor bana ya? Komiser Selçuk'un dediği gibi amma etkilemiş bu kadın beni. Kendine gel Orhan. O evli bir kadın oğlum. Hem belki cinayete de parmağı vardır. O zaman ne yapacaksın? İşte geldim. Bakalım gecenin bu saatinde neden çağırdı beni evine.

0: Kimsiniz?
1: Benim Suzan Hanım, dedektif Orhan.
0: Ah, siz misiniz dedektif? Açıyorum. Buyurun, girin.
1: Evet, söyleyin Suzan Hanım. Korkunuzun sebebi nedir?
0: Öyle heyecanlıyım ki söze nereden başlayacağımı bilemiyorum. Ben yani çok korkuyorum. Bilmem, duygularımı anlayabiliyor musunuz?
1: Evet, tabii anlıyorum. Ne de olsa zan altında kalacağınız bir cinayetin tanığısınız.
0: Yok, yanılıyorsunuz dedektif. Beni etkileyen cinayet değil. Benim o olayla bir ilgim yok. Benim derdim başka.
1: Nedir?
0: Kocam.
1: Kocanız mı? Nasıl yani?
0: Bana çok kötü davranıyor. Her fırsatta dövüyor ve aşağılıyor. Ne olur bana yardımcı olun Orhan Bey.
1: İyi de Suzan Hanım, ben ne yapabilirim ki? Madem eşinizle geçinemiyorsunuz, mahkemeye verip boşanın ondan.
0: Boşanmak mı? Erdal'dan boşanmak kolay mı sanıyorsunuz? Öldürür de yine boşamaz beni.
1: Neden? Sizi çok mu seviyor?
0: Sevmek mi? O kendinden başka kimseyi sevmez. Onun kitabında boşanmak yoktur. Benimle genç ve güzel olduğum için evlendi. Ama hayvanın, sapığın tekidir. Nefret ediyorum ondan.
1: Bakın Suzan Hanım, duygularınızı anlıyorum ama bu mesele benim görev alanımın içine girmiyor. Eğer Cem Bey'in ölümüyle ilgili bildiğiniz bir şey varsa söyleyin. Aksi takdirde gitmem gerekiyor.
0: Durun. Sizi buraya çağırmamdaki sebep, kocamın beni öldürmesinden korkuyorum.
1: Ciddi mi söylüyorsunuz?
0: Evet, size başımdan geçen birkaç olayı anlatmak istiyorum.
1: Kapınız çalıyor.
0: Evet, duydum.
1: İyi ama bu saatte kim olabilir?
0: Bilmiyorum ama şimdi öğreniriz. Erdal sen ha? Ne işin var burada?
2: Ne demek ne işim var? Evim değil mi burası Suzan?
0: Ben senin yarın geleceğini sanıyordum.
2: Olabilir, işim erken bitti, bu gece döndüm. Ne o, yoksa yokluğumdan istifade edip Efes Ampara mı aldın?
0: Lütfen biraz nazik olur musun Erdal? İçeride bir misafirimiz var.
2: Misafir mi? Gecenin bu saatinde misafirin işi ne be?
0: Cinayet masasından bir dedektif.
2: Ne? Cinayet masası mı? Ne oldu ki?
0: İş ortağın Cem öldürüldü.
2: Ne? Ne dedin? Öldürüldü mü?
0: Biri bizim bahçede öldürmüş. Bu meseleyle ilgili içeride bir dedektif bulunuyor.
2: Bana bak, yoksa ortağımı sen mi öldürdün? Bu işte parmağın var mı söyle. Cem'den hoşlanmadığını biliyordum.
0: Saçmalama. Hadi salona gel de seni dedektifle tanıştırayım. Affedersiniz Orhan Bey. Bu kocam Erdal.
1: İyi akşamlar beyefendi.
2: Evimde ne arıyorsunuz memur bey?
1: Herhalde eşiniz söylemiştir. Ben cinayet masası şefiyim. Bugün bahçenizde bir ceset bulduk. Bu cinayetle ilgili tahkikat yapıyordum da.
2: Boş versene sen. Bu yalanları pabucuma anlat. Gecenin bu saatinde yalnız bir kadının evine girerek tahkikat yapıldığı nerede görülmüş be?
1: Bakın ben...
2: Eğer şüpheleniyorsan alır karımı merkeze götürür, orada ifadesini alırsın.
0: Erdal lütfen.
2: Kapa çeneni. Beni aldatamazsınız. Siz ikiniz burada benim yokluğumdan istifade ederek gönül eğlendirmek istediniz. Ahlaksız karı, bunun hesabını sorarım sana.
1: Sakin olun beyefendi, düşündüğünüz gibi değil. Ben burada bir cinayet soruşturması için bulunuyorum.
2: Madem öyle, evime girmek için izin belgesi aldınız mı peki? Dağ başım burası be. Her isteyen polis kapıları çalıp içeri girebiliyor mu?
1: Bakın, evinize zorla girmedim. Kapıyı çaldım. Kendimi tanıttım ve eşiniz de sorularıma cevap vermek için beni evine buyur etti.
2: Madem eşim aldı, ben de sizi kovuyorum. Hemen gidin evimden.
1: Acele etmeyin, gideceğim. Ama hazır sizi bulmuşken size de cinayetle ilgili bazı sorular sormak isterdim.
2: Hayır, hiçbir sorunuza cevap vermem. Şimdi evimden gidin. Eğer ifademi almak istiyorsanız yarın şubeye gelir, orada ifademi veririm.
1: Peki, nasıl isterseniz. İyi geceler hanımefendi.
0: Sizi kapıya kadar geçireyim dedektif. Sizi müşkül durumda bıraktığım için affedin beni. İnanın kocamın geleceğini bilmiyordum. Başka bir gün bu konuyu tekrar görüşmek isterim lütfen.
1: Tabii, nasıl isterseniz.
0: Kocamın nasıl bir adam olduğunu gördünüz. Bu adamdan bir an önce kurtulmak zorundayım dedektif. Aksi takdirde gençliğim, güzelliğim bu kaba adamın yanında solup mahvolacak.
1: Bu konuda hak veriyorum size. Çok asabi ve saldırgan bir tip.
0: Bana yardım edecek sizden başka dayanağım yok Orhan Bey. Ne olur anlayın beni. Sizin gibi biriyle tanıştığım için kendimi dünyanın en mutlu insanı addediyorum. Hadi gidin artık. Müsait bir zamanda sizi yine ararım.

0: sokakta.
1: Dünkü cinayetle ilgili tahkikat ne aşamada Selçuk?
2: Özel ekip maktulün bütün hayatını didik didik etti komiserim. Ama bize ipucu verecek bir şey elde edemedik. Otopsi raporuna göre Cem Devran 2 gün önce gece yarısı öldürülmüş.
1: Tahmin etmiştim.
2: Bütün ümidim Suzan Hanım'ın kocası Erdal Bey'de. Seyahatten dönsün de onu sorgulayalım. Belki bir şeyler öğrenebiliriz.
1: Erdal denilen adam dün gece döndü Selçuk.
2: Döndü mü? Siz nereden biliyorsunuz?
1: Dün gece Suzan Hanım'ın evindeydim. Kocası çıka geldi.
2: Vay canına. Helal olsun be komiserim. Demek dayanamayıp hayran olduğun o kadının evine gittin ha?
1: Düşündüğün gibi değil Selçuk. Suzan arayıp acele evine gelmemi istedi.
2: Tabii. Kocası üstünüze gelince konuşamadınız ama değil mi?
1: Selçuk söyledim sana. Ben Suzan'ın evini onunla gönül eğlendirmeye gitmedim. Ondan hoşlandığım doğru. Ama gitme nedenim bu değildi.
3: Komiser Orhan Bey'i arıyorum. Nerede o?
1: Sakin olun Erdal Bey. Beni neden arıyorsunuz?
3: Buraya sizinle konuşmaya geldim. Söyleyin bakalım, dün gece ne hakla benim evime geldiniz?
2: Hey, ağır ol bakalım. Komiserimle böyle konuşamazsın.
1: Boş ver Selçuk. Bu adam Suzan Hanım'ın kocası Erdal Bey.
2: Ya öyle mi?
3: Evet öyle. Senin komiserin dün gece dedektifçilik ayağıyla benim evime gelmişti. Hem de karım yalnız başınayken. Söyleyin bakalım, sizin kanunlarınızda böyle bir şey var mı? Bu adamın yaptığı suç değil mi?
2: Bakın. Dün sizin villanızın bahçesinde iş ortağınızın cesedini bulduk. Daha doğrusu bulan ve ihbar eden karınızdı. Komiserimin bu meseleyi aydınlatmak için evinizde bulunması son derece normal.
3: Ya ama...
2: Şimdi sakinleşin de oturun. Benim adım Selçuk. Ben de komiserim. Buraya geldiğiniz iyi oldu. Biz de sizi arıyorduk.
3: Neden?
2: Cinayetle ilgili. Komiserim, Erdal Bey'i sorgulayabilir miyim?
1: Evet, iyi olur. Ben dışarıdayım.
3: Ne biçim adam sizin bu komiseriniz ya? Madem karımı sorgulayacaksın, gündüz yaparsın bu işi. Gece yarısı yalnız bir kadının evine girilmez.
2: Bu işe neden bu kadar kızdınız beyefendi? Sonuçta evinize giren karınızın aşığı ya da dostu değil, görevli bir komiser.
3: Kardeşim, uzun zamandan beri karımla aram açık. Şırfıntı beni öldürüp mirasıma el koymak istiyor. Şimdi de iş ortağım, en yakın dostum öldürülmüş. Bu yüzden çok tedirgin ve sinirliyim.
2: Bakın, karınızla aranızdaki sorun bizi hiç ilgilendirmez. Hakikaten karınızın sizi öldürmesinden korkuyorsanız savcılığa başvuracaksınız. Şimdi söyleyin bakalım, sizce bu cinayeti kim işlemiş olabilir?
3: Kim olacak? Mutlaka karım işlemiştir.
2: İyi ama karınız o gün evde olmadığını söylüyor.
3: Çocuk gibi konuşmayın komiser. Bir insan cinayeti azmettikten sonra evde olsa ne olur, olmasa ne olur? Burada söylüyorum. İhbar ediyorum işte. Ortağım Cem'i öldüren karım Suzan'dır.
2: Neden karınızın iş ortağınızı öldürdüğünü düşünüyorsunuz?
3: Çünkü onu öldürerek suçu üzerime atmak, ben hapse girdikten sonra da servetimin üzerine konmak istiyor. Sebep bu kadar basit. Hemen tutuklayın o kaltağı.
2: Bakın, sizin ifadenize dayanarak karınızı tutuklamamız mümkün değil. Delil ister, şahit ister. Ve maalesef bunların hiçbiri ortada yok.
3: O zaman siz de bulun kardeşim.
2: Araştırıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.

0: Allah Allah, gecenin bu vaktinde kim arıyor? Alo.
1: Orhan Bey, ben Suzan.
0: Suzan Hanım, hayrola?
1: Kusura bakmayın, sizi rahatsız ettim.
0: Rica ederim, buyurun.
1: Sizi cep telefonundan arıyorum. Mutlaka konuşmam gerekiyor sizinle.
0: Tabii tabii, şu anda neredesiniz?
1: Arabamdayım. Çok kötü durumdayım Orhan Bey. Eğer bir sakıncası yoksa sizinle yüz yüze konuşmak istiyorum.
0: Tabii, size adresimi vereyim. Hanımeli Sokak 18 numara, Şişli. Aklınızda tutabilecek misiniz?
1: Tutarım. Birazdan oradayım.
0: Saat gecenin biri, ne istiyor benden bu kadın? Ne oldu Suzan Hanım? Gecenin bu vaktinde sizi evime getiren sebep ne?
2: Evden kaçtım Orhan Bey.
0: Ne? Nasıl yani?
2: Kocamla, o alçak adamla kavga ettim. İş ortağını benim öldürdüğümü sanıyor. Silahı var, beni öldürmek istedi. Sonunda dayanamadım ve arabama atladığım gibi kaçtım.
0: Vay alçak herif, çıldırmış mıdır nedir? İnsan karısına katil damgası vurur mu ya?
2: Dün gece sana bunları anlatmak için çağırmıştım. Ne olur bana yardımcı olun, yoksa öldürecek kocam beni.
0: Korkmayın, bir şey yapamaz.
2: Yapar, onu tanımıyorsunuz, manyağın sapın tekidir o.
0: Sakin olun. Ağlamayın, elimden geleni yapacağım.
2: Çok mutsuzum Orhan Bey. Bilemeyeceğiniz kadar mutsuzum.
0: Tahmin edebiliyorum Suzan Hanım.
2: Her gece dayak yemekten, hakaret işitmekten bıktım artık. Her defasında onu öldürmeyi düşündüm. Yemeğine, içkisine zehir koymayı düşündüm. Ama yapamadım. Onu öldürecek cesareti kendimde bulamadım. Ama böyle giderse bir gün öldüreceğim onu.
0: O namusuza ne yapsanız azdır ama değmez. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?
2: Bilmiyorum. Ama artık o eve gidemem.
0: Haklısınız, gidemezsiniz. Bence siz bir süre 5 yıldızlı bir otele gidip yerleşin ha?
2: Zaten benim de niyetim buydu Orhan Bey. Ama inanın, nereye gidersem gideyim bu adamdan kurtulmam mümkün değil.
0: Kocanızdan neden bu kadar çekiniyorsunuz?
2: O çok tehlikeli biri. Elimde delil yok ama inanın ortağını da o öldürdü.
0: Merak etmeyin. Hakkında geniş bir tahkikat yaptıracağım. En küçük bir delil bulursam hemen içeri sıktıracağım onu.
2: Neyse, dertlerimle sizi de üzdüm. Affedin beni.
0: Rica edin. Hangi otele gideceksiniz? Bilmemde yarar var.
2: Silivri'de Klasis Oteli. Orada beni aramak kimsenin hakkına gelmez.
0: Tamam, yalnız orada kaldığınızı en yakın dostlarınıza bile söylemeyin sakın.
2: Söylemem. Arada sırada gelip beni görürsünüz değil mi?
0: Gelmemi istiyor musunuz?
2: Evet, çok istiyorum.

0: Cinayetle ilgili bir gelişme var mı Selçuk?
1: Yok komiserim, yok.
0: Maktulün hayatını araştırdınız mı? Yani düşmanları, ilişkili olduğu bir kadın falan yok muymuş yani?
1: Adam temiz komiserim. Ne düşmanı var, ne ilişki içinde olduğu bir hanım arkadaşı. Yani öldürülmesi için en ufak bir sebep bile yok.
0: Peki bu işle ilgili herkesi sorguladınız mı?
1: Bir kişi hariç sorguladım.
0: Sorgulamadığın o kişi kim?
1: Cesedi bulan Suzan Hanım.
0: Suzan mı?
1: Evet. Bence bu cinayetin sırrı o kadında düğümleniyor komiserim. Ama siz de ona toz kondurmuyorsunuz.
0: Suzan Hanım'ın cinayetle ilgisi olduğu kanısına nereden varıyorsun?
1: Komiserim, cesedi bulan o. Cinayetin işlendiği yer onun evinin bahçesi. Üstelik ölen kişi kocasının iş arkadaşı.
0: Olabilir. Bütün bunlar neyi ifade eder ki?
1: Yapmayın komiserim, bu kadar duygusal davranmayın. O kadından kocası bile şikayetçi. Adam cinayeti karısının işlediğini söylüyor ama buna rağmen siz bir kere bile bu kadını şubeye çağırıp ifadesini almak istemediniz. Kadın evine gidiyor. Bir nevi koruculuğunu üstleniyorsunuz.
0: Sözlerine dikkat et komiser. Çizmeyi aşıyorsun. Eğer Suzan Hanım'ı suçlayacak elinde bir delil varsa tutukla onu. Yok şüphelerle hareket ediyorsan onun ve benim hakkımda böyle konuşmaktan vazgeç.
1: Kızmayın komiserim, ben fikrimi söylüyorum. Her ne kadar ikimiz de komsersek şefsizsiniz. Bu konudaki tecrübeleriniz benden fazladır.
0: Suzan Hanım dün gece bana geldi. Kocasından kaçıyordu. Aralarında şiddetli bir tartışma çıkmış. Adam tabancayla onu öldürmek istemiş. Zavallı zaten canının derdine düşmüş. Bir de onu sorgulayarak daha fazla üzmenin bir anlamı yok ki Selçuk.
1: Ne istiyordu sizden?
0: Hiç. Sadece dertleşmeye gelmiştim.
1: Yine kızacaksınız ama. Komiserim, görünen köy kılavuz istemiyor. Sizin ondan hoşlandığınız kadar o da sizden hoşlanıyor. Bu gün gibi ortada.
0: Saçmalama.
1: Sizden hoşlanmasa dertleşmek için gelir miydi? Hadi itiraf edin komiserim. Siz o kadına aşık oldunuz. Öyle değil mi?
2: Komiser Orhan nerede?
3: Buradaymışsınız.
1: İtağın çomağı hazırla demişler. Bakın kim geldi komiserim.
0: Ne var Erdal Bey, ne istiyorsunuz?
3: Karımın nerede olduğunu öğrenebilir miyim ahbap?
0: Sakin olun bayım. Karınıza ne oldu?
3: Dün gece evden kaçtı.
0: Ya neden peki?
3: Gece biraz tartışmıştık.
0: Şuna dövdüm, kötü davrandım desenize. Hangi kadın durup dururken evini terk eder ki? Kim bilir neler yaptınız da kaçırdınız kadını.
3: Sen beni yargılayamazsın komiser. Bana ahlak dersi vereceğine görevini yap da karımı bul.
0: Ben görevimi yapıyorum.
3: Yapmıyorsun. Hiçbiriniz yapmıyorsunuz. Dün geldim, ortağımın karımı öldürdüğünü söyledim. İhbar ettim ama lütfedip de ifadesini bile almadınız.
0: Alırım ya da almam. Bu sizi ilgilendirmez. Görevimi hatırlatmak size düşmedi.
3: Ya öyle mi? Şikayet edeceğim sizi. Üst mercilere şikayet edeceğim.

0: Hiç işim başımda diyor. Amma hiç işim ya. Ya ama komiser Selçuk bu gece bana neden bu kadar içirdi ki? Selçuk iyi adam. Öteki neydi? Orhan. Orhan denen komiseri hiç sevmedim.
1: Hele şükür gelebildin.
0: Ha? Suzan? Sen ha?
1: Evet benim.
0: Demek sonunda dönüp dolaşıp geldin ha?
1: Gelirim tabii. Burası benim de evim Erdal Bey.
0: Dün geçiden beri neredeydin? Kimin koyundan ışırfıntı söyle.
1: Nerede olduğum, kiminle olduğum seni ilgilendirmez.
0: Karım değil misin? Elbette ilgilendirir. Cevap ver. Kiminleydin?
1: Yeter be. Yeter, bıktım senden artık pis şişko.
0: Pis şişko mu? Al bakalım.
1: Ah, yanağım yanağım.
0: Duracak mısın? Ahlaksız karı.
1: Dur, bir adım daha atarsan vururum seni Erdal.
0: Ne? Bana silah. Vuracak mısın yoksa beni?
1: Vuracağım tabii, öldüreceğim seni. Alçak herif, yıllar yılı kan kusturdun bana. Ama artık tamam. Tamam, buna bir son vereceğim.
0: Dur, yapma. Beni öldürme. İstersen bütün servetimi sana veririm.
1: Sersem, sen öldükten sonra servete zaten benim olacak.
0: Önünde sonunda polis seni yakalar. Adaletin elinden kurtulamazsın.
1: Yanılıyorsun. Polis benim avucumun içinde. Cinayeti soruşturan komiser sırılsıklama aşık bana. Benim için yanıp tutuşuyor.
0: Fahişe. Evet, sen bir fahişesin. Fadi bir yaratıksın.
1: Bu bana yaptığın son hakaret olacak. Al bakalım.
0: Dur yapma.
1: Geberdi.
2: Alo.
1: Orhan Bey.
2: Suzan, ne oldu, niye ağlıyorsun?
1: Korkunç şeyler oldu, lütfen hemen gelin.
2: Nereden arıyorsun, otelden mi?
1: Hayır, evden arıyorum.
2: İyi ama sen otelde değil miydin?
1: Şu an hiçbir şey konuşacak halde değilim. Lütfen bana kadar gelir misin? Çok korkuyorum. Lütfen, yalvarırım.
2: Tamam canım, korkma. Birazdan oradayım.
3: Cinayet masası, komiser Selçuk.
1: Ben Suzan.
3: Ne oldu, ne yaptın?
1: Plan gereği kocamı öldürdüm ve komiser Orhan'ı da evime çağırdı.
3: Harika, tebrik ederim seni güzelim.
1: Şimdi ne yapacağım?
3: Planı aynen uygulamaya devam edeceksin.

0: Aman Allah. Suzan, kocanı sen mi öldürdün?
1: Evet Orhan.
0: İyi ama neden, niye yaptın Suzan? Tamam, ağlama, sakin ol. Hay Allah. Her şey gelirdi de bu aklıma gelmezdi. Cinayet işleyeceğin aklıma gelmezdi.
1: Mecbur bıraktı beni. Yaptıkları canıma tak etmişti artık.
0: Neden ayrıldın otelden?
1: Erdal'dan ayrılmayı planlamıştım. Bu yüzden onunla bu konuyu konuşmak için gelmiştim eve. Ama olmadı. Dövmeye, tekmelemeye başladı beni. Ben de daha fazla dayanamadım.
0: Hay Allah'ım yarabbim. Neden? Ne yapacağız peki?
1: Bilmiyorum. Belki de yardımınız dokunur diye aradım sizi. Ama siz ne yapabilirsiniz ki? Nihayet siz de bir kanun adamısınız. Affedersiniz. Sizi dertlerimle üzdüm.
0: Ne yapıyorsunuz?
1: Polisi arayacağım.
0: Ne yapacaksın? Kendini mi ihbar edeceksin?
1: Başka ne yapabilirim ki? Ben hayatımda zaten hep karalar bağlamış bir kadınım. Benim gülmeye hiç hakkım yok. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi şimdi de katil oldum.
0: Kapat o telefonu.
1: Ama...
0: Kapat dedim. Ağlama, yardım edeceğim sana.
1: Yardım mı edeceksin?
0: Önce sorularıma cevap vereceksin.
1: Peki.
0: Otele kaç günlük rezervasyon yaptırmıştın?
1: Bir hafta.
0: Otelden ayrıldığını resepsiyona söyledin mi?
1: Hayır, zaten bavulum hala odamda duruyor. Anahtarı yanıma alıp çıktım.
0: Güzel, bu takdirde sen hala otelde müşteri gibi gözüküyorsun.
1: Evet öyle.
0: Peki eve gelirken onu evde bulacağını biliyor muydun?
1: Bilmiyordum. Zaten buraya onu öldürmek için gelmedim. Ben geldiğimde evde yoktu. Bir saat önce geldi, sarhoştu. Önce ağız kavgası yaptı. Sonra üzerime yürüdü, dövdü beni. Ben de kendimi savunmak için.
0: Tamam, anlaşıldı. Seni bu beladan kurtarmaya çalışacağım Suzan.
1: Sahi mi? Yapacak mısın bunu Orhan?
0: Evet. Ama ben ne dersem onu yapacaksın. Bütün söylediklerime harfiyen riayet edeceksin. Anlaşıldı mı?
1: Tabii.
0: Önce şu yerdeki cesedi kaldırmak için bir battaniye getireceksin. Bir de çamaşır ipi. Bunları bulabilirsin değil mi?
1: Tabii. Cesede ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Bilmiyorum ama bir yere saklarız.
1: Şey, baraj gölüne atsak, orada onu aramak kimsenin hakkına gelmez.
0: Göle mi? Evet, bu iyi fikir. Yalnız daha önce yapmamız gereken şeyler var. Parkelerdeki kan izini silmek için bir kova su, deterjan ve bir bez getir bana hemen.
1: Tamam.
0: Kocanı öldürdüğün tabanca nerede?
1: Burada, masanın üzerine koydum.
0: Ver bana.
1: Al.
0: 14 milimetrelik bir silah. Bende kalsın. Yolda giderken bir yere atarız. Ruhsatı var mı bunun?
1: Hayır, yok. Ruhsatsız bir silahtı bu.
0: Yani senin bir silahın olduğunu kimse bilmiyor değil mi?
1: Hayır. Bir tek kocam biliyordu.
0: O da öldü. Şimdi ben dışarı çıkacağım ve arabayı arka kapıya getireceğim. Sen de arka kapının önüne gel, tamam mı?
1: Dur bir dakika.
0: Ne var?
1: Sen bir kanun adamısın Orhan. Görevin beni tutuklamakken neden bunu yapıyorsun?
0: Hala anlamadın mı neden yaptığımı?
1: Yoksa...
0: Seni seviyorum Suzan.

0: Çok korkuyorum Orhan.
1: Neden korkuyorsun?
0: Bilmiyorum.
1: Korkma. Polis senden şüphelense bile ortada seni suçlayacak en küçük bir delil bile bulamaz. Ben hepsini yok ettim Suzan. Sen konuşmadığın sürece kimse bir şey öğrenemeyecek.
0: Benim için kendini yaktığının farkında mısın Orhan? Ben değer miyim buna?
1: Belki inanmayacaksın ama ben senin resimlerinden aşık olmuştum Suzan.
0: İnanamıyorum. Hangi resimlerimden?
1: Gazetelerin sosyete sayfalarında çıkan resimlerinden. O resimlerdeki kadın benim düşlerimde gördüğüm, hayalimde sevdiğim kadındı. O kadın sendin Suzan. Ve ne gariptir ki kader seni karşıma kocanın iş ortağının cinayetiyle çıkarttı.
0: Ne garip. Ben de sana cesedi görmeye geldiğin gün hayran olmuştum Orhan. Genç kızlığımda hep senin gibi biriyle evlenmeyi hayal ederdim. Yakışıklı, cesur ve fedakar. Keşke kocamı tanımadan önce tanısaymışım seni.
1: Yine de birbirimizi sevmek için geç kalmış sayılmayız Suzan. Bak yan yanayız, birlikteyiz. Düşlerimizi gerçeğe çevirebiliriz.
0: İyi ama cinayet?
1: Ne olmuş cinayete?
0: Ben bir katilim Orhan. Hala beni sevmeye devam edecek misin?
1: Neden sevmeyeyim? Ben de seni suç ortağı sayılırım.
0: Peki işlediğim cinayet bir gün ortaya çıkmaz mı?
1: Sen söylemedikten sonra çıkmaz. Geldik işte.
0: Ne yapacağız?
1: Önce cesedi sardığımız battaniyeyi çıkartacağız. İleride ceset bulunursa battaniyenin senin olduğu anlaşılmasın. Sonra da cesedi ağır bir taş bağlayıp göle atacağız.
0: Peki ceset bir gün suyun üstüne çıkmaz mı?
1: Hayır. Birileri onun orada olduğunu öğrenmediği sürece kocanın cesedi sonsuza kadar orada kalır. Gel hadi.

0: Hadi somurtmayı bırak artık Suzan. Kocanın cesedinden kurtulduk.
1: Şimdi nereye gidiyoruz?
0: Senin evine. Sabahleyin sen oteline, ben de işime gideceğim.
1: Yani ben yine otele geri mi döneceğim?
0: Evet, hiçbir şey olmamış gibi, sanki sabah yürüyüşünden dönüyormuşsun gibi doğru odana çıkacaksın. Ve oda servisini arayacaksın.

0: olduğunu bildiği için seni sorgulayacak. Kocanı öldürmekle suçlayacak. Ama sen ne ona ne de bir başka dedektife hiçbir şekilde açık vermeyeceksin.
1: Aman Allah'ım. Peki bu sorgulamalara, suçlamalara dayanabilecek miyim?
0: Dayanmak zorundasın Suzan. Bunu ikimiz için, mutluluğumuz için yapacaksın. Aksi takdirde her ikimiz de mahvoluruz.

0: Alo.
1: Selçuk, ben Suzan.
0: Ben de senden haber bekliyordum. Tamam, balık sokağı yuttu mu?
1: Yuttu zavallı.
0: Neyin var senin? Sevinmen gerekirken neden böyle üzülüyorsun? Planımız tıkır tıkır işliyor.
1: Biliyor musun? Orhan beni gerçekten seviyor Selçuk.
0: Biliyorum. Zaten sevdiği için de onu kurban seçmedik mi?
1: 15 yıllık polislik mesleğini riske sokarak beni işlediğim cinayetten kurtarmaya çalışıyor. Bu fedakarlığı sevmeyen insan yapmaz Selçuk.
0: Bana bak. Yoksa sen de mi onu sevmeye başladın ha?

0: Günaydın Selçuk.
1: Oo, günaydın komiserim. Yorgun görünüyorsun. Gece uyumamış gibisin.
0: Evet öyle, dişimin ağrısı uyutmadı beni.
1: Tanıdığım bir dişçi var. Gel istersen hemen gidip çektirelim.
0: Yok, geçti zaten.
1: İyi o zaman, mesele yok. Ha, dün akşam Erdal Bey'le beraberdim, biliyor musun?
0: Hangi Erdal Bey'le?
1: Canım, şu Suzan Hanım'ın kocası Erdal Bey'le.
0: Şahin mi? Ne konuştun o adamla?
1: Cinayete kurban giden iş ortağıyla, kendisiyle, karısıyla ilgili bir sürü şey konuştum. Biliyor musun? Adam ısrarla iş ortağını karısının öldürdüğünü ve ifadesinin alınmasını istiyor.
0: Boş ver, normal biri değil o. Zırvalıyor, anlattıklarına bakma.
1: Ama sonuçta adam karısını ihbar ediyor komiserim. Bizim görevimiz de bu ihbarı değerlendirmek ve kadın hakkında soruşturma açmak, değil mi?
0: Bak, ben kadınla, yani Suzan Hanım'la konuştum. Cinayetle ilgili hiçbir şey bilmiyor. Ayrıca kocası olacak o sapık, manyak, zavallı kadına öyle eziyet ediyor ki... Suzan Hanım psikolojik bir bunalımın içine girmiş. Bu yüzden de ben kendisine bir süre için evden uzaklaşıp bir otelde kalmasını tavsiye ettim.
1: İyi de komiserim, onun içinde bulunduğu ruhi durum bizi ilgilendirmez ki. Biz cinayet masasıyız ve bir cinayeti aydınlatmaya çalışıyoruz. Suzan Hanım hasta ya da değil, ifadesini almak zorunda değil miyiz?
0: Tamam Selçuk, kadın tatilden dönsün alırsın ifadesini. Sen de nedense bu kadına taktın kancayı.
1: Ben kancayı takmadım ama bilakis siz onu başından beri korur gibi davranıyorsunuz. Ona olan hislerinizi anlıyorum, beğeniyorsunuz o kadını. Ama bu vazifemizi yapmamıza engel olmamalı, değil mi?
0: Her neyse. Adam başka neler anlattı sana?
1: Hepsi bu. Sonra da kalktık, evine kadar bıraktım onu.
0: Evine mi bıraktın?
1: Biraz sarhoş olmuştu. O şekilde araba kullanmasını istemedim.

0: Cinayet masası şefi komiser Orhan.
1: Orhan sevgilim.
0: Suzan, nereden arıyorsun?
1: Otelden arıyorum.
0: Delirdin mi sen Suzan? Sana otelden hiçbir yere arama demiştim.
1: Merak etme, otelden dediysem odadan değil, umumi telefondan arıyorum.
0: Peki ne oldu, niye aradın beni?
1: Canım çok sıkılıyor Orhan.
0: Sıkılacak tabii. Bu işler kolay değil Suzan. Biraz daha sabredeceksin.
1: Ama ben dayanamayacağım artık. 3 gündür bu otelde yapayalnızım. Yarın sabah erkenden eve döneceğim.
0: Peki tamam, dön. Dönünce ne yapacağını biliyorsun değil mi?
1: Evet, eve döner dönmez senin şubeyi arayıp kocamın kaybolduğu ihbarını yapacağım.
0: Tamam, görüşmek üzere.
2: Arayan kimdi komiserim?
0: Şey, bir arkadaş, tanımazsın.

0: Cinayet masası komiser Selçuk. Kim? Aa, siz misiniz? Buyurun, sizi dinliyorum. Ne? Sahi mi? Merak etmeyin, endişelenmenize gerek yok. 3 gündür iş yerine de mi uğramıyorum? Allah Allah. Evet. Evet, anlıyorum. Tamam. Hı-hı, not aldım. Gerekli araştırmayı yapacağız. İyi günler. Komiserim, arayan Suzan Hanım'dı.
1: Ya, ne istiyor, neden aramış?
0: Kocasını arıyormuş komiserim. Erdal Bey 3 günden beri ortalıkta yokmuş.
1: Ya, Allah Allah.
0: Suzan Hanım evden aradığına göre otelden dönmüş. Sence erken dönmedi mi?
1: Ne bileyim ben.
0: Gittiği otelde kaç gün kalacağını bilmiyor muydu?
1: Yok canım, nereden bileyim?
0: Ha, neyse. Gelir gelmez kocasını işten aramış.

0: Sekreter 3 gündür işe gelmediğini söylemiş. Anlayacağınız Erdal Bey benim bıraktığım geceden sonra ortadan kaybolmuş.
1: Peki o akşam bıraktığında adamın eve girdiğini görmedin mi?
0: Hayır. Ama kapısının önüne kadar bıraktım. Sarhoştuk. Sakın eve girmeyip de dolaşmaya kalkmasın. Belki de arabanın biri vurdu öldürdü. Sonra da götürüp denize attı cesedi.
1: Denize mi? Tabii doğru söylüyorsun. Olur mu olur. Peki Suzan Hanım ne diyor?
0: Kocasının hayatından endişe duyuyormuş. İstersen aç bir telefon konuş.
1: Yok canım, niye arayayım? İhbarını yapmış işte.
0: Hani ne bileyim, belki geçmiş olsun filan dersin dedim.
1: Yok canım, gerek yok.
0: Ne yapalım, ihbarı değerlendirmeye alıp tahkikat yaptırayım mı?
1: Dur bakalım, bir iki gün bekleyelim. Biliyorsun adam psikopatın teki. Belki kimseye haber vermeden bir yere çekip gitmiştir. Çıkar gelir bakarsın.
0: Öyle olsun. O halde bu ihbarı şimdilik sümen içinde tutuyorum.
1: Ben gidiyorum.
0: Nereye?
1: Şey, bir işim vardı. Bu Selçuk iyice canımı sıkmaya başladı. Keşke Suzan'dan hoşlandığımı hiç söylemeseydim ona. Zaten kadından hoşlanmıyor. Şimdi kocasının kaybını da ona yükleyip soruşturmaydı filan da derken iyice bunaltacak. Ya bu arada Suzan ağzından bir şey kaçıracak olursa? İşte o zaman ikimiz de yanarız.
2: Herkes 3515 arıyor. Cevap verin, tamam.
1: Bu benim. Merkez 3515 dinlemede, tamam.
2: 3515. Cinayet masası amiri acilen sizi makamında bekliyor. En kısa zamanda şubeye intikal ediniz, tamam.
1: Anlaşıldı merkez. Tamam.
3: Allah Allah. Amir Bey niye benimle görüşmek istemiş ki?
1: Buyurun amirim.
4: Gel bakalım Orhan. Otur. Seninle konuşacaklarım var.
1: Emredin amirim.
4: Şu Suzan denilen kadınla nasıl bir ilişkin var senin?
1: İlişki mi?
4: Bize gelen duyumlara göre Cem Bey'in öldürülmesinde birinci derecede tanık ve sanık durumunda olan Suzan Koral adındaki kadını inatla sorgulamamışsın. Doğru mu bu?
1: Doğru efendim.
4: Neden peki?
1: Çünkü kadının psikolojik sorunları vardı. Bunalım geçiriyordu. Sağlıklı bilgi veremeyeceğini düşündüğüm için sorguya almadım amirim.
4: Ayrıca kadının kocası cinayeti karısının işlediğini söylemesine rağmen yine kadının ifadesini almamakta direnmişsin. Bu da mı doğru?
1: Evet ama adamın iddiaları inandırıcı gelmedi amirim. Çünkü karısı ondan dertliydi. Kendisini 2 kez öldürmeye teşebbüs etmiş.
4: Yani Suzan Hanım'ın sözleri size ifade verirken psikolojik olmuyor da cinayetle ilgili soruşturma istenince mi psikolojik oluyor?
1: Ama amirim,
4: bütün bunlar yetmiyormuş gibi karısının katil olduğunu iddia eden Erdal Bey ortadan kayboluyor. Ya adam karısı tarafından öldürüldüyse?
1: Adamın öldüğü ya da öldürüldüğü belli değil ki efendim. Karısı 3 gündür kayıp olduğunu söyledi. Adam belki de bir kadınla bir yere gitmiştir.
4: Üzgünüm komiser ama ileri sürdüğünüz nedenler inandırıcı değil. Bu yüzden sizi bu soruşturmadan alıyorum ve yerine yardımcınız komiser Selçuk'u veriyorum.
1: Selçuk mu?
4: Evet. Bu soruşturmayı o sürdürecek. Siz de ona yardımcı olacaksınız.
1: Tebrik ederim seni Selçuk. Sonunda muradına erdin.
0: Hayrola komiserim.
1: Amirim bir soruşturmadan beni aldı ve yerime seni atadı. Beni de senin yardımcın yaptı.
0: Öyle mi? Bana kimse hiçbir şey söylemedi.
1: Neden yaptın bunu Selçuk? Yerime geçmek için Suzan Hanım'la aramda ilişki olduğunu söylemek zorunda mıydın?
0: Bakın komiser, ben sadece adaletin yerine gelmesini istedim. Maksadım Suzan Hanım'ı sorgulamaktı. Siz bunu yapmak istemeyince...
1: Gittin beni amire gambazladın. Kutlarım seni. Evet komiserim, emrinizdeyim. Suzan Hanım'ı ne zaman sorgulamayı düşünüyorsunuz?

0: Affet beni Orhan. Benim yüzümden işinden oldu.
1: Önemli değil Suzan. Sadece görev değişikliği oldu. Şef Selçuk oldu.
0: Korkuyorum Orhan, çok korkuyorum. Komiser Selçuk başından beri benden hoşlanmamıştı. Şimdi şef olduğuna göre cinayeti benim işlediğimi ortaya çıkarabilir, öyle değil mi?
1: Hayır. En zeki dedektif bile kocanı senin öldürdüğünü kanıtlayamaz. Bunun için ortada bir delil olması lazım. Ben bütün delilleri yok ettim, biliyorsun.
0: Kendim için korkmuyorum Orhan, senin için korkuyorum.
1: Neden?
0: Seni de bu pis işe bulaştırdığım için. Eğer cinayet ortaya çıkarsa sana da yazık olacak. Oysa senin bütün suçun beni sevmek.
1: Her güzel şeyin olduğu gibi sevmenin de bir bedeli vardır Suzan. Gerekirse ben de bu bedeli öderim. Ne yapalım?
0: Ah sevgilim, sevgilim. Beni bu kadar çok mu seviyorsun?
1: Evet. Ya sen? Sen de beni seviyor musun?
0: Elbette seviyorum. Ama yakalanacağız diye de korkuyorum.
1: Korkma. Eğer bu oyunu kuralına göre oynarsak ne sana ne de bana bir şey olmaz Suzan.
0: Peki ne yapmamı istiyorsun?
1: Selçuk ya da bir başka polis. Seni ne kadar sıkıştırırlarsa sıkıştırsınlar hep aynı şeyleri söyleyeceksin. Sen kocanla tartıştın ve otele gittin. Döndüğünde kocanı bulamadın. İş yerini aradın. Sekreteri 3 gündür işe gelmediğini söyledi. Başka da hiçbir şey bilmiyorsun, tamam mı?
0: Tamam sevgilim.
1: Ben artık gideyim.
0: Gitme, burada benimle kal. Nasıl olsa kocam yok artık.
1: Bunu çok isterdim ama kalamam Suzan. Şimdi yalnız senden değil benden de şüpheleniyorlar. Bu riski göze alamam.

0: Kocanıza haber vermeden otele gittiğiniz doğru mu Suzan Hanım?
1: Evet, doğru.
0: Evden kaçtıktan sonra otele gitmenizi komiser Orhan mı tavsiye etti?
1: Evet, ama o bunu benim iyiliğim için yaptı.
0: Peki otelde kaç gün kaldınız?
1: 4 gün.
0: Ama bizdeki otel kayıtlarına göre 2 gün daha kalmanız gerekiyormuş.
1: Şey, aslında kalabilirdim ama sıkıldım, eve döndüm.
0: Yoksa eve bu ani dönüşünüzün sebebi kocanızı öldürmek miydi?
1: Saçmalamayın lütfen, ne öldürmesi? Benim kocam kayıp.
2: Suzan Hanım kocasının kayıp olduğunu söylüyor Selçuk.
0: Lütfen Orhan Bey, işe mani olmayın. Soruşturmayı benim yürüttüğümü unutuyorsunuz galiba.
2: Peki. Siz sorgulamayı sürdürün, ben tuvalete gideceğim.
0: Ceset nerede Suzan?
1: Ne cesedi?
0: Ne cesedi mi? Kocanın cesedi, onu ne yaptınız? Sana söylediğim gibi baraj gölüne mi attınız?
1: Bak Selçuk, bu oyundan usandım artık. Buna bir son vermeliyiz.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Orhan'ı daha fazla kandırmaya vicdanım el vermiyor. Onun hisleriyle yeteri kadar oynadım. Ondan hoşlanıyorum ve bu yüzden de onun mahkum olmasını istemiyorum. Kendine başka bir katil ara.
0: Delirdin mi sen? Bunu yapamazsın. Bu oyunu sonuna kadar sürdürmek zorundasın. Kocanın mirasını düşün. Mahkeme kocasını öldüren bir kadına mirastan 5 kuruş bile vermez.
1: Evet, ama bunun için kocamı öldürdüğümün ispat edilmesi şart, öyle değil mi?
0: Ne ispatı, ben biliyorum ya.
1: Hayır, sen hiçbir şey bilmiyorsun. Sadece bir plan olarak onu öldürmemi, komiser Orhan'ın bana olan duygularından istifade ederek bana yardım edeceğini ve cesedi onunla birlikte göle atmamı söylemiştin.
0: Evet. Sen de söylediklerimin hepsini yaptın. Şimdi sıra bende. Kocanın cesedi bulunduktan sonra vücudundan çıkan kurşunu balisteye göndereceğim. Ve o kurşunun Orhan'ın tabancasından çıktığını ispatlayıp katil diye hapse attıracağım. Sonra da ikimiz kocanın servetini yarı yarıya paylaşacağız. Hadi sevgilim söyle, kocanın cesedi nerede?
1: Ceset meset yok. Kimse kocamı öldürmedi.
0: Seni civan, seni kahpe. İnkara kalkışma. O gece telefon açıp öldürdüğünü söylemiştin.
1: Yanılıyorsun. Ben öyle bir şey söylediğimi hatırlamıyorum.
0: Öldürdün. Adım gibi biliyorum ki öldürdün. Sen katilsin.
1: Peki ya sen nesin? Sen de katil değil misin? Kocamın iş ortağı Cem'i sen öldürmedin mi?
0: Evet, ama bu senin ne işine yarayacak?
1: Eğer bu işi unutmazsan, beni ve Orhan'ı rahat bırakmazsan, seni Cem'in katili olarak polise ihbar edeceğim.
0: Sahi? Doğrusu çok komik. Polis de sana inanacak öyle mi? Senin gibi kocası kayıp, iş ortağı öldürülmüş, şaibeli bir kadın dururken benim gibi başarılı, şerefli bir polisten şüphelenmek kimin aklına gelir canım?
1: Eğer bana inanmazlarsa o zaman kocamı öldürdüğümü itiraf ederim. Böylece mirastan da mahrum olurum. Ben mahrum olunca sen de avucunu yalarsın.
0: Bunu göze alacağını sanmıyorum güzelim. Sen bolluk ve refah içinde yaşamaya alışmışsın. Hapse girdin mi bir daha iflah olmazsın. En az 20 yıl yatarsın. Bırak da hapse Orhan'ı yollayayım. Sen kocandan kalan servetle kraliçeler gibi yaşa. Orhan geliyor.
2: Evet, sorgu bitti mi Selçuk?
0: Evet, bitti komiser. Suzan Hanım kocasının kaybolduğu günlerde otelde olduğunu iddia ediyor. Bunun doğru olup olmadığını araştıracağız. Şimdilik bu kadar Suzan Hanım. Gidebilirsiniz.

0: O kadın yalan söylüyor. Önce kocasını öldürdü, sonra da kayıp ihbarını yaptı. Aklı sıra bizi inandıracağını sanıyor.
1: İyi ama sence nasıl yaptı bunu Selçuk? Otel kayıtlarını araştırdık. Otelden dışarı çıkmamış. Otel çalışanlarını sorguladık. Kimse onun dışarıya çıktığını görmemiş. Suzan Hanım oteldeyken aynı zamanda kocasını nasıl öldürebilir ki?
0: Onun öldürmesi şart mı? Birine yaptıramaz mı bunu?
1: Kime?
0: Mesela kendini delicesine seven birine. Aşığına.
1: Ne demek istiyorsun sen?
0: Ne demek istediğim çok açık komiser. Suzan Hanım kocasını aşığına öldürttü. Sence bu kim olabilir?
1: Seni alçak, senin namusu herif. Şimdi sana gösteririm ben.
0: Hareketlerine ve sözlerine dikkat et komiser. Bu büronun şefiyim. Bana karşı gelmekten hakkında disiplin soruşturması açtırır, seni açığa aldırır. Alo, cinayet bürosu, şef dedektif komiser Selçuk. Sahi mi? Tahmin etmiştim. Güzel, güzel. Aferin çocuklar, birazdan oraya geliyorum. Sana o kadının kocasının kaybolmadığını söylerken haklıymışım komiser Orhan.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Adamın cesedi bulundu.
1: Bulundu mu? Nerede?
0: Baraj gölünde. Gelen telefon onunla ilgiliydi. Dalgıçlar az önce adamın cesedini gölden çıkarmış.
1: Peki adamı gölde aramak nereden aklına geldi?
0: Tahmin ettim. Çünkü ben iyi bir polis dedektifiyim. Evet, cesedi bulduk. Şimdi geriye kaldı katilini bulmak.
2: Aman Allah'ım, kocamın cesedini bulmuşlar ha.
1: Evet ama Selçuk cesedin gölde olduğunu nasıl öğrendi anlamıyorum. O göründüğü kadar zeki bir polis değildir.
2: Şey, belki tahmin etmiş olabilir.
1: Bana doğruyu söyle Suzan. Yoksa sen mi ağzından bir şey kaçırdın ha?
2: Yo, inan ben hiçbir şey söylemedim.
1: Madem öyle, Selçuk cesedin gölde olduğunu nasıl anladı? Koca gölü tahmin ederek araştıramaz. Mutlaka cesedin orada olduğunu biliyordu. Telefonum çalıyor. Komiser Orhan.
3: Komiser, ben Selçuk.
1: Ne var Selçuk?
3: Belki ilgini çeker diye düşündüm. Cesedin göğsünde kocaman bir kurşun deliği bulduk.
1: Yani cinayet mi?
3: Evet. Adam 9 milimetrelik bir kurşunla öldürülmüş.
1: Ne dedin?
3: 9 milimetrelik bir kurşun dedim. Yani polislerin kullandığı bir tabanca. Suzan Hanım'ı görürsen olanları anlat. Hoşça kal.
2: Ne oldu Orhan? Arayan kimdi?
1: Komiser Selçuk'tu. Kocanı öldüren kurşunu bulmuşlar Suzan. Ve işin en ilginç yanı ne biliyor musun?
2: Ne?
1: Kocan senin silahınla değil de başka bir silahla öldürülmüş.
2: Anlayamadım.
1: Kocanı öldürdüğün gün evine geldiğimde bana bir silah verdin. Bu 14 milimetrelik bir silahtı. Ve kocanı o silahla öldürdüğünü söylemiştin bana. Hatırlıyor musun?
2: Evet.
1: Ama kocanın cesedinden çıkan kurşun 9 milimetrelik. Bu nasıl oluyor Suzan? Bunu nasıl izah edeceksin?
2: Ben bilmiyorum Orhan. Silahı sana vermiştim, sen de atmıştın.
1: Alo.
3: Komiser Orhan.
1: Evet, benim, siz kimsiniz?
3: Komiserim, ben cinayet masasından polis memuru Bora.
1: Hayrola Bora, ne oldu?
3: Bakın komiserim, sizi sever ve sayarım. Bir çatışmada benim hayatımı kurtarmıştınız. Bu yüzden size haber vermek istedim.
1: Ne haberi vereceksin bana Bora?
3: Efendim, büro şefi Selçuk Bey az önce tutuklanmanız için bir emir çıkarttı.
1: Peki gerekçe ne?
3: Şu gölde cesedi bulunan adamla ilgili. Balistik raporuna göre cesedin üzerinden çıkan kurşun sizin tabancanızdan atılmış.
1: Ne? Olamaz. Benim tabancamdan ha?
3: Evet efendim. Bu yüzden ne büroya gelin ne de evinize gidin.
1: Sağ ol Bora. Sağ ol aslanım. Teşekkür ederim.
2: Ne oldu?
1: Neden yaptın bunu Suzan?
2: Niye Orhan?
1: Artık bu oyuna bir son verelim güzelim ha? Her şey ortada. Bana Selçuk'la çok güzel bir pusu kurdunuz. Ve bunda muvaffak oldunuz da. Suç ortağın Selçuk az önce tutuklananla ilgili bir emir çıkarttırmış.
2: İnan söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum Orhan.
1: Her şeyi Selçuk'la planladınız değil mi? Aksi takdirde o geri zekalı kocanı baraj gölüne attığımızı nereden bilecekti ha? Sonra benim tabancamla kocanı öldürdün ama bana başka bir tabanca verdin.
2: Bak Orhan ben...
1: Ama anlayamadığım bir şey var. Neden kurban olarak beni seçtiniz? Neden bir başkası değil ha? Boşuna ağlama Suzan. Eskiden olsa etkilenirdim ama şimdi iğreniyorum senden artık.
2: Seni seviyorum Orhan.
1: Sahi mi? Ya bir de sevmeseydin ne yapardın bana? Ha? Çok merak ediyorum.
2: Üzgünüm Orhan, inan çok üzgünüm. Evet, seni kullandık, kandırdık. Bana olan saf duygularını sömürdüm, çıkarlarıma alet ettim. Ama başlangıçta sana karşı hiçbir şey hissetmiyordum. Ama sonra seni sevdim. Mertliğini, fedakarlığını sevdim. Sana aşık oldum.
1: Bana masal anlatma güzelim. Gerçekleri anlat.
2: Bütün bu olanlar para hırsı yüzünden oldu. Ben parayı çok seviyordum. Selçuk da seviyordu.
1: Hadi Selçuk'u anlarım. O maaşlı bir polis. Ya sen? Kocanın onca milyarları az mı gelmişti sana? He?
2: Kocamın milyarları mı? Zaten beni onun karısı yapan da o milyarlar olmadı mı? Ama evlendiğim zaman yanıldığımı anladım. Erdal hastalık derecesinde cimri bir adamdı. 5 kuruş verirken insanı inletirdi.
1: Peki Selçuk'u nasıl tanıdın?
2: Bir kokteylde tanıştık onunla. Kısa zamanda arkadaş olduk. Dostluğumuz sürdükçe birbirimize açıldık ve gördük ki ikimiz de parayı seviyorduk. Sonunda bir plan yaptık. Kocamı katil suçuyla hapse atıp servetinin üzerine ben konacaktım ve yarısını da Selçuk'a verecektim.
1: İyi de kocanı durup dururken katil yapamazdın ki. Bunun için onun birisini öldürmesi gerekmez miydi? Ha?
2: Gerekirdi. Zaten Cem'i de bu yüzden öldürdü Selçuk.
1: Ne? Cem'i Selçuk mu öldürdü?
2: Evet. Bu cinayeti kocamın üzerine yıkacak ve onun hapse girmesine neden olacaktık. Ama her şeyi hesaplayamadık.
1: Neyi?
2: Kocamın cinayet sabahı Avrupa'ya gittiğini bilmiyorduk. Bunu bilmeyen Selçuk aynı gece Cem'i öldürdü. Oysa olaydan saatler önce kocam Avrupa'ya gitmişti.
1: Yani adamı boşu boşuna öldürdünüz ha?
2: Evet. Bunun üzerine Selçuk kocamı öldürmeye karar verdi. Ama bize bir katil lazımdı. Bu elbette Selçuk olamazdı.
1: Ama ben olabilirdim, değil mi?
2: Evet. Selçuk senin bana hayran olduğunu, hep benim gibi bir kadınla evlenmek istediğini söylemişti.
1: Doğru söylemiş. İnsan bir polis de olsa her zaman kuvvetli olamıyor. Bazen duygularına yenilebiliyor.
2: Başlangıçta senin sadece adını biliyordum. Yüzünü bile görmemiştim. Selçuk senin çok duygusal biri olduğunu, sevdiği insan için her şeyi yapabileceğini söyleyince ben de...
1: Sen de önce kocanı öldürdün, sonra beni çağırıp gözyaşı döktün. Kocanın ahlaksız, manyak ve sadist biri olduğunu söyledin. Ben de hem sana hayranlığımdan hem de kocanı öldürmek zorunda kaldığın gerekçelerine inanarak seni bu işten kurtarmaya çalıştım. Ben 15 yıllık polislik şerefimi, namusumu, sana olan sevgim yüzünden bir kalemde silerken meğer siz o sırada benim aptallığıma gülüyordunuz, öyle değil mi?
2: Hayır, yemin ederim ki bu doğru değil. Başlangıçta değil ama sonradan sevdim seni. Yemin ederim ki çok sevdim Orhan, deliler gibi aşık oldum
1: sus!
2: Sana.
1: Sus! İnanmıyorum sana. Gururumla, şerefimle oynadın Suzan. Ben de olmayacak şeylere giriştim. Olmayacak bir sevginin peşine düştüm.
2: Lütfen, lütfen böyle konuşup da yaralama beni. Karşında kahroluyorum zaten. Biraz cesaretim olsa canıma kıyardım.
1: Peki kocanı benim tabancamla nasıl vurdun? Bunu pek merak ediyorum doğrusu.
2: Cinayet günü Selçuk verdi bana. Bu Orhan'ın tabancası, kocanı bununla vur. Orhan gelince ona sendeki ruhsatsız tabancayı ver dedi. Ben sadece söyleneni yaptım.
1: Peki daha sonra tabancamı ne yaptın?
2: Aynı gece Selçuk gelip geri aldı.
1: Vay canına, şimdi anladım. Bir gün önce tabancam tutukluk yapınca bakımı için Selçuk'a vermiştim. Geri alıncaya kadar da başka bir silah kullandım. Şimdi hatırlıyorum da dikkatimi çekmemişti. Cinayetin ertesi günü Selçuk tabancanız onarıldı diye geri vermişti bana. Doğrusu harika bir plan yapmışsınız.
2: Affet Orhan, suçlu olduğumu biliyorum ama yalvarırım affet beni.
1: Affetmek mi? Seni affetsem ne olur ha? Şu andan itibaren kocanın katil zanlısı olarak aranıyorum. Polis arkadaşlarım beni nerede görseler tutuklarlar.
2: Hayır, kimse sana bir şey yapamayacak.
1: Ne demek istiyorsun?
2: Polise gidip her şeyi itiraf edeceğim. Senin adını bile söylemeyeceğim. Kocamı öldürdüğümü, bu işi Selçuk'la planladığımı itiraf edeceğim.
1: Boşuna, bunun hiçbir faydası olmaz. Değil mi ki kocanın cesedinden çıkan kurşun benim tabancama ait? Senin anlattıklarına inanmazlar bile.
2: Peki ne yapacaksın? Kendini nasıl sıyıracaksın bu işten?
1: Tek çözüm Selçuk'un Cem'i öldürdüğünü ispat etmek.
2: Gerek yok buna. Selçuk Cem'i öldürürken ben yanındaydım. Bunun için şahitlik yaparım.
1: Şahitliğin yetmez. Delil de gerekir. Kaldı ki Selçuk senin benimle işbirliği yaparak böyle bir iftira attığını söyler.
2: Ne yapacaksın peki?
1: Bilmiyorum. Ama tutuklanıp da hapse gitmektense ölmeyi göze alırım daha iyi. Rahmetli babam da polisti. Bütün ömrünü şerefiyle, namusuyla yaşadı. Ölürken tek sözü aç kal ama şerefini satma olmuştu. Asla onun hatırasına saygısızlık yaparak mahkeme önüne çıkamam. Hoşça kal.
2: Dur, gitme. Yalvarırım, bırakma beni, burada kal.
1: Burada kalamam. Birazdan polisler buraya gelirler. Gitmekten başka yapacağım bir şey yok. Ah. Bu da ne böyle? Şu çiçeklerin arkasındaki şey kamera değil mi? İyi ama bu kameranın burada ne işi var? Vay canına, şimdi anladım. Bu bir güvenlik kamerası. Hırsızlığa karşı Erdal Bey koydurtmuş olmalı. Gece gündüz bahçede olan bitenleri kaydediyordu. He? Aman Allah'ım. O halde Selçuk Cem'i öldürürken de kaydetmiş olabilir. Hemen Suzan'ın evine dönmeliyim. Eğer kaseti bulursam kendimi temize çıkartabilirim. Hadi hadi aç şu kapıyı. Aman Allah'ım, bu ses de ne böyle? Suzan! Suzan aç kapıyı, aç çabuk şu kapıyı. Olamaz. Yoksa kendisini mi vurdu bu? Hay Allah, ne yapsam? En iyisi kapıyı kırayım. Suzan! Suzan! Neredesin? Aman Allah. Suzan ne yaptın? Neden kendini vurdun?
2: Affet beni Orhan. Bunu yapmak zorundaydım. Seni kaybetmektense ölmeyi tercih ederim. Seni çok seviyordum.
1: Allah kahretsin. Kıpırdama, dur. Telefon neredeydi? Buldum. Alo. Alo, ben cinayet masası dedektifi Orhan. Sarıyer Villa yolu 15 numaralı eve hemen bir ambulans gönderin. Bir kadın kendini vurdu. Sık dişini. Birazdan ambulans burada olacak.
2: Neden beni kurtarmaya çalışıyorsun ki? Değer miyim buna?
1: İnsan yüreğindeki sevgi bir anda çıkartıp atamıyor ki.
2: Demek beni hala seviyorsun. Doğru mu bu?
1: Evet. Evet, ne yazık ki seviyorum. Elimde değil bu.
2: Seni çok seviyorum Orhan. Yemin ederim ki seviyorum. Bilirsin, ölecek insan yalan söylemez.
1: Biliyorum, inanıyorum. Keşke başka şartlar altında tanışsaydık seninle.
2: Kader işte. Bazen ipler elimizde olmuyor.
1: Suzan, az önce bahçenizde bir güvenlik kamerası gördüm. Bundan haberin var mıydı?
2: Evet. Erdal hırsızlardan çok korkardı. Onun için koydurmuştu.
1: Evet, tahmin etmiştim. Kocan kameranın çektiği kasetleri ne yapıyordu?
2: Yan odada, çalışma odasına. Orada camlı bir dolap var. Sordun.
1: Eğer kamera kaydetmişse Selçuk'un Cem'i öldürdüğü ortaya çıkacaktır. Sen sakın kıpırdama. Çok kan kaybediyorsun. Ben şu kasetlere bir bakacağım. Allah kahretsin. Polis arabalarının sesi bu. Suzan'ın tabancasından çıkan sesi duymuşlar. Kaseti hemen bulmalıyım. Suzan'ın söz ettiği camlı dolabı buldum. Evet, içinde bir sürü kaset var. Cem ne zaman öldürülmüştü? 17 Aralık'ta. 14 Aralık, 15 Aralık, 16 Aralık. Tamam, buldum işte, 17 Aralık. Bütün umudum bu kasette. Eğer kamera cinayeti görüntülemişse hapse benim yerime Selçuk girecek.
2: Buldun mu Orhan?
1: Buldum. Umarım istediğim görüntü vardır. Video nerede?
2: Televizyon sehpasının altında.
1: Dur şu kaseti bir seyredeyim. Tamam, koydum işte.
2: Git, lütfen git. Polisler geliyor.
1: Seni kaçmanın bir faydası yok Suzan.
2: Ama seni hapse atacaklar.
1: Şerefsizce de yaşayamam ama.
4: Arkayı tut. İşte burada.
1: Tamam.
4: Teslim olun. Tamam. Tutuklarım.
1: Tamam, sakin olun. Bir yere gittiğim yok.
4: Burada olduğunu tahmin ediyordum. Kadını da vurmuş. Yakalayın, kelepçe takın çabuk. Tamam,
1: hadi. Durun arkadaşlar, durun. Bir yere gidecek değilim.
4: İnanmayın ona. Kaçacak. Teslim alın.
1: Beni tutuklamadan önce televizyona bakın çocuklar. Orada bir cinayete şahit olacaksınız.
4: Aman Allah'ım. Gözlerime inanamıyorum.
1: Yakalayın onu. Silahını alın.
4: Durun. İnanmayın, montaj yapmış. Kendini kurtarmak için bana komplo kurmuş. Anlamıyor musunuz? Çabuk yakalayın onu, emrediyorum size.
5: Silahınızı verin komiserim.
4: Sen benim silahımı isteyemezsin. Ben senin amirinim.
5: Artık değilsiniz komiserim. Televizyondaki görüntülere göre siz bir katilsiniz. Evet. Tabancanızı verin diyorum.
4: Hayır, vermem.
5: Kuralları biliyorsunuz efendim. Silahınızı vermezseniz size ateş edeceğim.
1: Ne diyorsa yap Selçuk, inkar etmek faydasız. Güvenlik kamerası her şeyi görüntülemiş. Bu yeterli bir delil.
2: Kocamın iş ortağı Cem'i o öldürdü. Ben yanındaydım. Kocamı da Selçuk'la planlayıp ben öldürdüm. Orhan Bey'in suçu yok.
4: Yalan. Kocasını Orhan öldürdü. Balistik raporuna göre cesetten çıkan kurşun Orhan'ın tabancasından atılmış. Raporu siz de gördünüz çocuklar.
1: Bunun açıklaması kolay Selçuk. Tutukluk yapan tabancamı onarmak için sana vermiştim. Ama sen tabancamı bana geri vermeden önce Suzan'a verip kocasını öldürttün. Sonra geri alıp ertesi günü bana verdin.
4: İnanmayın, yalan söylüyor.
2: Orhan doğru söylüyor. Onun tabancasını Selçuk verdi bana. Son anlarımı yaşıyorum. Bu benim itirafımdır memur beyler. Komiser, Orhan şerefli bir polistir. Her şeyin başı Selçuk denen bu yılandır.
5: Sizi Cem Devran'ı öldürmek, Erdal Koral'ı da öldürmeye azmettirmek suçuyla tutukluyor.
4: Yalan.
5: Lütfen bizimle gelin.
4: Yalan. Hadi, bu bir komplo. Zorluk. Bunu yapamazsınız. Bunu yapamazsınız. Komiserim. Yürüyün. Kahretsin. Yürüyün.
2: Benim ifadem seni kurtarmaya yetecek mi?
1: Yetecek Suzan. Zaten kasetteki görüntüler her şeyi ortaya koyuyor.
2: Orhan, lütfen yardım et bana.
1: Tabii canım.
2: Beni affettin mi Orhan? Affettin mi?
1: Sus artık. Çok kan kaybediyorsun.
2: Beni affettin, söyle.
1: Suzan! Suzan! Suzan!

0: İki Yüzlü Kadın adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka programda buluşmak üzere, hoşça kalınız.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Kutsal topraklarda duygu dolu anlar yaşanıyor. Dünyanın dört bir yanından gelen hacı adayları Mekke'deki Mescid-i Haram'da bir araya geldi. Beyaz ihramlarıyla Kabe'nin etrafını dolduran binlerce Müslüman hac ibadeti öncesinde cuma namazında omuz omuza saf tuttu. Kimi yıllardır bu anı bekledi, kimi ise ömrünün en büyük duasını etmek için binlerce kilometre yol kat etti. Hac ibadeti için kutsal topraklara gelen acılar gözyaşları içinde ellerini semaya açtı. Farklı diller, farklı ülkeler, farklı hayatlar ama aynı kıble, aynı dua ve aynı teslimiyet. Mescid-i Haram'da yükselen tekbirler ve dualar milyonlarca Müslümanın ortak heyecanına dönüştü. Önümüzdeki günlerde başlayacak hac ibadetinin zirvesi Kurban Bayramı arifesinde yaşanacak. Müslümanlar için bu kutsal yolculuk sadece bir ibadet değil, birlik, sabır ve maneviyatın en güçlü sembollerinden biri. Halise yemeğinden.
1: Bu halise yemeğimiz.
0: Lezzetine doyum olmayan keledoşa.
1: Bu bizim keledoş yemeğimiz.
0: İç ısıtan gırar çorbasına.
1: Meşhur gırar çorbamız.
0: Lezzetiyle damakta taht kuran Abdigör köftesi, yaprak döneri. Doğu Anadolu'nun kadim şehri Ağrı İstanbul'a taşındı.
2: Çok özlemiştim zaten Ağrı'mı. Buraya getirmişler İstanbul'a.
3: Tüm İstanbullular ve hemşehrilerimiz, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde Ağrı tanıtım günlerine sizi heyecanla bekliyoruz.
0: Ağrı Dağı, Balık Gölü, Diyadin Kanyonu, Aznavur Tepesi. Onlar İstanbul'a taşınamadı ama şehrin turistik ve tarihi değerleri, kültür standlarına, Ağrı'nın lezzetleri İstanbul'da.
1: Bütün Ağrılı hemşehrilerimizi, bütün İstanbul halkını bekliyoruz.
0: Ağrı'da Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği Ağrı Günleri, hem memleketini özleyenleri hem de yöresel lezzetleri merak eden İstanbulluları Ağrı'nın hünerli kadınlarının hazırladığı lezzetler bekliyor.
3: Keledoşundan gırarına, Abdigor'undan yaprak dönerine, geven balına kadar bütün tescilli ürünlerimiz burada.
0: Tercihe göre tavuk ya da et haşlanıyor. Aşurelik buğday ve nohutla birleşiyor. Yeşil mercimek ve pazı da eklenince ortaya o lezzet çıkıyor.
1: Bu bizim keledoş yemeğimiz.
0: Bayram, düğün, özel gün yemeği de etkinlikte.
1: Bu halise yemeğimiz.
0: Doğu Anadolu'nun incisi Ağrı'nın lezzetleri bununla da sınırlı değil.
1: Bu gırar çorbamız. Bu yöresel adıyla murtoga. Rabi işaretli Abdigör köftemiz.
0: Geven balığı, Ağrı tulum peyniri. Hepsi Ağrı'nın lezzeti.
1: Doğu'nun incisi Ağrı'nın rüzgarı, coşkusu Atatürk Havalimanı'nda yaşanıyor.
0: En çok ilgi gören şüphesiz yöresel gıda çadırları oldu.
4: Karabuğday, diyete, tansiyona, şekere karabuğday. Ağrı, Diyadin'den gelen ekmeğimiz. Buyurun, hepinizi Atatürk Havalimanı'nda bekliyoruz.
0: Ağrı günleri 24 Mayıs pazar gününe kadar sürecek. Ziyaretçiler kısa bir Doğu Anadolu turuna çıkacak. Umut bitti dediği yerden yeniden başladı. Tam 20 kez girdiği sınavı sonunda kazandı. 14 yıl emek verdiği okulun koridorlarına bu kez öğretmen olarak geri döndü.
5: 20 yıl boyunca usta öğreticilik ve özel sektör deneyimlerim oldu. Ama KPSS'yi hiçbir zaman bırakmadım.
0: 42 yaşındaki Münevver Akkeçeci'nin öğretmenlik aşkı engel tanımadı. 2011'de usta öğretici olarak girdiği kurumda tekstil eğitimi verdi. Her yıl KPSS'ye giren Akkeçeci düştüğü anlarda bile kitaplara sarıldı, pes etmedi.
5: Kalbimle sürekli inanıyordum kazanacağıma. Ve en sonunda oldu.
0: Ve o büyük inanç 20. denemede gerçeğe dönüştü. 2025'te sınavı kazanan Akkeçeci 14 yıl emek verdiği enstitüye bu kez giyim üretim teknolojileri öğretmeni olarak atandı.
5: Ben de ara ara umudumu çok kestiğim dönemler oldu. 20 yıl boyunca bu umudu taşıdım. Ve şükürler olsun hayalimi gerçekleştirdim.
0: 20 yıllık maratonu zaferle taçlanan Münevver öğretmen şimdi yıllarca emek verdiği koridorlarda hayalini kurduğu ünvanla geleceğin modacılarını yetiştiriyor.
6: TGRT FM Haber.
7: We'll be right back. Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
10: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
11: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
12: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
13: Aa süper oldu. O koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
14: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.

Merhaba şiir dostları. Yine size birbirinden güzel şiirler getirdik. Yönetmenimiz Vehbi Arvas, teknik masada arkadaşımız Engin Karagöz var ve ben bu programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalışan Müberra Gönen, hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. Yine sevgi şiirleriyle başlayalım da bakalım yolumuz nerelerden geçecek. İsterseniz bir yarışmada birincilik alan Pervin Şakar'ın çok hoş bir şiiriyle başlayalım. Unutmuş olsaydım diyelim. Unutmuş olsaydım eğer ben seni, bu yürek telaşla vurmazdı böyle. Gönlümün buz tutmuş vadilerinde ağaçlar çiçeğe durmazdı böyle. İçimde o duygu yaşamasaydı, geceler seninle ışımasaydı, yıllardır sevdanı taşımasaydı, hasretin kalbimi yormazdı böyle. Bıraktığın her şey yerli yerinde, canımdan içeri daha derinde. Unutsaydı gönül her seferinde, umuda köprüler kurmazdı böyle. Sevgili Pervin Şakar, nasıl da güzel yazmış, yüreğine sağlık. Şimdi de sevgili Ozan dost Hasan Öztürk'ten bir şiir gelecek. Zalim o değil. İşte böyle hızla şiirlerle başladık. Hadi bakalım dostlar. Boş yere üzmeyin göz bebeğimi. Uğruna yandığım zalim o değil. Vurup soldurmayın al çiçeğimi. Beni yere çalan zalim o değil. Ben gerçek sevgiyi onda tanıdım. Onda onarıldı kolum kanadım. Deli divaneye çıktıysa adım, beni benden alan zalim o değil. Bize kızan hesap sorsun erenler. Dokunmadan biraz dursun erenler. El kaldıran bana vursun erenler. Ben ağlarken gülen zalim o değil. Zalim beni böyle edip gidendir. Zalim beni böyle deli edendir. Nedendir hıncınız bize? Nedendir? Ben de onu sevdim. Yalnız o değil.

genç bir şair var sırada. Ersun Bağcı. Çok güzel bir şiir. Yüzüne bakmaya demiş. Bakalım ne demiş Ersun Bağcı.

Yüzüne bakmaya cesaretim yok. Güzelliğin beni del eder ondan. Çatal kirpiklerin ateşli bir ok. Yakar bu sinemi, kül eder ondan. Dost cahille alışverişte misin? Nadan ile aynı görüşte misin? Altının kadrini bakkal ne bilsin? Satamaz gevheri, pul eder ondan. Ayırma Ersun'u gözünden ırak. Ciğerime salma zehirli tarak. Kaprisle karışık nazını bırak, usandırır beni, el eder ondan.

Dostlarım bilirsiniz, kimi gün bolca sohbet ederiz. Bazen de insanın canı o kadar çok şiir okumak ister ki. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Bilmem, belki tesadüf şu an sizin de canınız ardı ardına şiirler dinlemek istemekte. Umarım öyledir. Öyleyse benim canım gibi sevdiğim bir şair Sabahattin Ali ve delice sevdiğim şiiri "Öyle Günler Gördüm Ki". Hadi bakalım.

Öyle günler gördüm ki aydın gökler kararıp bahtım bir bulut gibi üstüme çöker oldu. Her gözümü yumunca tanıdık yüzler görüp hayaller alev alev beynimi yakar oldu. Ümitsizlik, gariplik dört tarafımı sarıp yüzüm sırıtsa bile içim yaş döker oldu. Her sabah ilk ışıklar gözlerimi oyardı. Uyanan taş duvarlar iniltimi duyardı. Öyle günler gördüm ki duvarlar gelir dile, gözümde canlanırdı eşkıya masalları. Varlığımı sarardı hain bir isteyişle görmediğim yumuşak bir düşmanın elleri. Kafada çelik gibi fikirler dursa bile kalplerin eksik olmaz böyle zayıf halleri. Bazen kendi kendimin elinden kurtulurdum. Kendimi bir çamurda çırpınırken bulurdum. Öyle günler gördüm ki dost dediğim insanlar ben yanına varınca dudağını kıvırdı. Bir zamanlar yanımda ağız açamayanlar sırtımı sıvazladı, bana öğüt savurdu. Silahsız gördüğünde saldıran kahramanlar en alçak tekmelerle beni yere devirdi. Ruhum bir heykel gibi düşüp parçalanırdı. Bu sesleri duyanlar gülüyorum sanırdı. Öyle günler gördüm ki tabanca şakağımda tasarladım aydınlık dünyayı bırakmayı. Gönlüm acıklı buldu en ateşli çağımda sönük bir yıldız gibi boşluklara akmayı. Tabancanın namlusu ısındı yanağımda, parmağım istemedi tetiğini çekmeyi. Bir sonbahar yağmuru gibi içim ağlardı, bir şeyler fakat beni yaşamaya bağlardı. Ey bir tane sevgilim, ben bugün yaşıyorsam sanma ki hayat tatlı, insanlar hoş olmuştur. Dağ başında bir kaya gibiyim şöyle dursam. Etrafım eskisinden daha bomboş olmuştur. Yalnız sana borçluyum bugün dünyada varsam. Seni her andığımda gözlerim yaş olmuştur. Yaşlar ki bir ırmaktır, dertleri sürür gider. Gözyaşları içinde seneler yürür gider.

isteğiyle kalbim attığı zaman bana yaşa der gibi gülen senin yüzündü. Dizlerim bir batakta yorgun yattığı zaman bacaklarıma kuvvet veren senin hızındı. Yaşaran gözlerimde güneş battığı zaman sıcak bir yuva gibi tüten senin dizindi. Sen aklıma gelince her şeyler gülümserdi. Ağaçlar şarkı söyler, rüzgar tatlı eserdi. Ey sevgilim, bilirsin benim ne çektiğimi. Garip başımın derdi bir yürek taşıyorum. Anlarsın niçin uzak yerlere baktığımı. İçinde yaşanmaz bir dünyada yaşıyorum. Görünce gülme sakın çırpınıp aktığımı. Ilık ve aydınlık bir denize koşuyorum. Sen benim sevgilimsin, sevsen de sevmesen de. Aradığım yerlere benzeyiş buldum sende.

Sabahattin Ali'nin sizlerle bu şiirini zaman zaman paylaşırım, bilirsiniz. Çok seviyorum, elimde değil. Ama hiç paylaşmadığım bir şiiri var. Hayat isimli bir şiiri. Yani inanılmaz güzellikte bir şiir. Ona da böyle bir hayat tarifi yakışır. Bakın hayatı nasıl tanımlamış Sabahattin Ali.

hayat ne fazla gülmek ne de yasa girmektir. Mevzuatı çiğnemek, talihi devirmektir. Dünyayı parmağının ucunda çevirmektir. Yaşamak, yatağından seller gibi taşmaktır. İnsan ki gelip geçer dünyadan nefes gibi. Ne büyük ızdıraptır yaşamak herkes gibi. Yükseksin. Tatlı bir ses olamaz bu ses gibi. Yaşamak kartal gibi göklerde dolaşmaktır. Halik ki her mahluktan başka yarattı bizi. Zaman bir avuç toprak yapsa da cismimizi, kainat hayretlerle anmalı ismimizi. Yaşamak asırları bir hamlede aşmaktır.

Evet, muhteşem bir şiirdi. Sabahattin Ali gerçekten bu dizelerde dile getirdiği gibi yaşamış. Diyor ya, bir kartal gibi göklerde dolaşmaktır yaşamak. Yatağından seller gibi taşmaktır. Yaşamak asırları bir hamlede aşmaktır diye. Tam da öyle yapmış. O kısacık ömre birbirinden güzel 66 şiir sığdırmış, birçok roman sığdırmış ve şiirleriyle binlerce şiirin yapamayacağı etkiyi yapmış üzerimizde. Gerçekten de o asırları bir hamlede aşıp kim bilir bizden sonra da hangi yüreklere ulaşacak. Nur içinde yat değerli ozanımız Sabahattin Ali. Şimdi değerli şair dostum Cangül Büke'nin bir şiiri var. Yaşanmamış Say. Çok güzel bir şiir. Milat oldu bana gidişin ey yar. Ömrün bir senlisi, bir sensizi var. Seninle güzeldi o geçen yıllar. Senden sonrasını yaşanmamış say. Bir bütün olmuşuz yıllar içinde. Kapanmaz yaralar açtın içimde. Yaşıyorsam sensiz ben bir biçimde. Senden sonrasını yaşanmamış say. Kim demiş geçenler hep unutulur. Özlemin ağlatır, anılar vurur. Yaşamak dediğin sen varken olur. Senden sonrasını yaşanmamış say.

Ne yapalım? Dostlar, isterseniz bir Cemal Safi şiiri paylaşalım. Telefonda sen diyelim. Hatırlayacaksınız şiiri okudukça. Ünlü sanatçımız, bestecimiz Zekai Tunca bu güzelim şiiri bestelemiştir ve sıkça onu bizlerle paylaşır. Hatırlayacaksınız. Telefonda sen.

Bundan daha güzel müjde mi olur? Merhaba diyorsun telefonda sen. Sen ki konuşursun, derdim mi kalır? Nasılsın diyorsun telefonda sen. Bu gece misketi çaldırmaz mıyım? Başkenti ayağa kaldırmaz mıyım? Sesini duyup da çıldırmaz mıyım? Delisin diyorsun telefonda sen.

sağlığını düşün her şeyden önce. Kendine iyi bak, içme her gece. Seni seviyorum, hem de delice. Bilesin, diyorsun telefonda sen. Mutluluk ne kadar kolaymış meğer. Sevginin kadrini bilseydik eğer. Kim ne derse desin, çekmeye değer, çilesin diyorsun telefonda sen. Çoktan terk ederdim bu şehri, çoktan. Arar diye caydım her yolculuktan. Dostlar ne alemde, çoluk çocuktan, ne haber diyorsun telefonda sen. Sabrımı yenmese hasret nöbetim, arayıp sormaya yoktu niyetim. O anda hapşırdın, çok yaşa dedim. Beraber diyorsun telefonda sen. Albümde görünce aklıma esti. Berbere uğradım dün akşamüstü. Resmime bakarak saçımı kesti. Severdin diyorsun telefonda sen. Sevgi bu, insanı böyle inceltir, aklın ermediği yere yöneltir. Sen de şiirlerde böyle yüceltir, överdin diyorsun telefonda sen. Biraz da fedakar olsaydın keşke. Ne verdin destanlar yazdığın aşka? Ömründen üç gece, hepsi bu, başka? Ne verdin diyorsun telefonda sen.

Bu yıl kurak geçti, baharda yazda. Erik de olmadı, dut da kiraz da. Neler söylüyorum. Lütfen biraz da sen anlat diyorsun telefonda sen. Ne söylersen söyle, sen ne dersen de. Anlat düşmanımı düşte görsen de. Bir sigara yaksam izin versen de. Devam et diyorsun telefonda sen. Seni dinlemekten güzel şey mi var? Çölde şırıl şırıl akan su kadar. Yeter konuştuğum, benden bu kadar. Merhamet diyorsun telefonda sen. Gelirsem görünme, kendini gizle. Seni yağmalarım, yerim bu hızla. Yerin kulağı var, açılma fazla. Orada kal diyorsun telefonda sen. Canım ne istiyor şu anda bilsen. Ah mümkün olsa da bulup da gelsen. Kendi ellerinle incecik dilsen. Portakal diyorsun telefonda sen. Affedersin, bazen sapıtıyorum. Böyle saçma sapan laf ediyorum. Kapı çalınıyor, kapatıyorum. Hoşça kal diyorsun telefonda sen.

Evet, Cemal Safi hocamızın bu coşku dolu şiirinden sonra şimdi de şair Hasan Öztürk'ün biraz hüzünlü dizelerine geçelim. Göçmen kuşlar diyelim.

Göçmen kuşlar gider gelir, hep gelişleri sevilir. Gidişleri hüzünlüdür, gidişleri güzdür, hazandır. Görmediğim, bilmediğim ufuklara kanat çırparlar. Yol verir engin mavi bulutlar. Gidin göçmen kuşlar, gidin, bulutlara yaslanın. Kanadınız kırılmasın, düşmeyin ummanlara. Yüreğiniz yorulmasın, azminiz güçlü olsun, umutlarınız gerçek. Uçun göçmen kuşlar, uçun, yolunuz bolluğa, berekete. Selam salın yıldızlara, mekan kurun güneşe.

dostlar, bunca şiir paylaştıktan sonra şimdi de farklı bir şey yapalım istedim. Milliyet Gazetesi yazarlarından, köşe yazarlarından Ece Temel Kur'an'ın yazılarını çok çok severim. Cidden çoğumuzun dile getirmek isteyip de bir türlü toparlayamadığımız duygu ve düşüncelerimizi öyle güzel toparlar ki. Hani zaman zaman her birimiz karşımızda sessiz sessiz duran, olumlu ya da olumsuz tepki vermeyen dostlarımıza, sevdiklerimize oldukça kızarız ya. Ama bir şeyler bulup da bu sessizliği bölüp geçemeyiz. İşte Ece Temel Kur'an bir köşe yazısında bunu öyle güzel yapmış ki. Onu paylaşayım istiyorum sizlerle. Biraz kopuk kopuk da olsa. Hadi bakalım. Yazının adı Esrarengiz Havalar. Şöyle başlıyor. En son Arizona çölleri havası verilmiş Kapadokya Ovası'nda dolaşıyordu. Reklamcıların dizayn ettiği bir postmodern derviş idi ve aranıyordu. Özgür kız erenlere karışmış bir havada susuyor, ağzını açmıyordu. O çok derinlere dalmıştı. Bu yüzden havalar 1500'dü. 7 kat esrarlı esvaplar içinde elle tutulmaz, sözle denilmez bir masal kişisi olarak uzaklarda, ötelerdeydi. Koşsan yetişemez, baksan izleyemezdin. Sessizlik onu bir yeni çağ perisine dönüştürmüştü. Sessizlik bütün seslerden daha güçlü bir sesti. Ece Temel Kur'an yazısında bir ara başlık atmış. Sessiz sevgilileri olanlara demiş. Sanırım bu başlık bile hayli ilginizi çekmiştir. Hadi devam edelim. Susmanın bir hükümranlığı vardır. Sessizlik ağırdır çünkü. Etrafında konuşan, ses çıkaran her şeyi kendiliğinden hafif ve ucuz kılar. Sessizlik karanlık bir delik gibidir. Merakı çağırır. Merak hayali davet eder. Hayal korkuları, korkular derinlerimize bir yerlerimize kilitlediğimiz aşağılık duygularını. Böylece sessiz olana yönelir insanlar. Gönüllü bir kölelik başlar yavaş yavaş.

Sessiz olanın hiçbir şey yapmasına gerek yoktur artık. Sen kendi zavallılıklarının dalgalarıyla savrulursun kendi kendine. Kendi kendine ettiğin zalimlikler, kendi kendine sorduğun ve cevapladığın sorular, kendini ezmelerin. Esrarengiz kadınlar böyle böyle perileşir, gizemli adamlar böyle prensleşir. Oysa bir insan susuyorsa, adım gibi emin olabilirsin bundan, konuşacak bir şeyi yok diyedir. Diyecek bir şeyi, dinlenecek kıymette sözleri, konuşmaya değecek cümleleri olan insanlar susmaz, susamaz çünkü. Göstermeye değecek kıymette duyguları olanlar taş gibi duramazlar. Öylece durabilen, öylece susabilenlerin adın gibi emin olabilirsin bundan, içlerinde acayip cümleleri, anlatılamayacak kadar büyük fırtınaları yoktur. Çünkü söz ses verir nihayet bir yerde. Ses vermiyorsa söz yoktur.

Sessizliğin bir gücü olmazdı senin beyninin kendini ezen karma karışık oyunları olmasa. Sessizliği anlamlandıran sensin. Çünkü sessiz olanın aslında

da yok bir anlamı. Eziliyorsan sessiz olanın zulmüyle değil, kendi kendini hafif buluşlarından, ucuz buluşlarından ezilmektesin. Hiçbir soruna cevap vermiyor o, değil mi? Ne düşündüğünü anlayamıyorsun. Çünkü biliyor o. Bir cümle kursa yıkılacak senin üzerine inşa ettiği hükümdarlığı. Böylece bitecek senin onu konuşturma çaban. Orada olmayacaksın artık sen. Korktuğu belli olmuyor, değil mi? Çünkü sessizlik tek korkağın sen olduğunu sandırıyor sana. O suskunluğun iktidarından vazgeçemeyeceği için konuşmuyor.

Peki, sessizlik kadar iyi bir cümle kuramayacağını biliyor. Sessizliğin olduğu yerde iktidar vardır, sevgi değil. O seni sevmiyor, kendi bayağı iktidarını seviyor. Peri gömleği olmadan ne kadar ucuz olacağını bildiği için 7 kat esrarlı esvap giyiyor. Sen çırılçıplaksın oysa, yazık. Senin kafan ikiniz için de konuştuğu için karışıyor. Kurduğun hiçbir cümle onun sessiz cümlesi kadar sarsmıyor. Onu yenemezsin, uğraşma. Ama sen kendini yenebilirsin. Sessizliği pek mühim sandıran şey neyse, içindeki o şeyi yenebilirsin. Mutlaka bir gün peri çıplakmış ya da prens çıplakmış diyeceksin. Mutlaka.

Dostlar, Ece Temel Kur'an'ın Milliyet'in köşe yazarlarından değerli yazar Ece Temel Kur'an'ın bir köşe yazısıydı sizinle paylaştığım. Tabii bazı bölümlerini uzun olduğu için aradan aldım. Bir anlam kargaşası da yaratmak istemem. Çünkü yazının başında özgür kız ve onun sessizliğiyle başlamıştı. Sonra sessiz sevgilisi olanlara diye bir geçişle devam ettik. Orada o ara bölümde özgür kız konumundaki Nil Karay İbrahimoğlu'nun daha sonra bir müzik albümü yapışını ve artık o sessizliğin gizemli havasını ne yazık ki kaybedeceğini anlatmak istemişti ilk paragrafta. Orayı tabii ki biraz kısa kestim. Sanırım sizin de böyle sessiz dostlarınız, sessiz sevdikleriniz vardır. Bu yazıyı aklınızda kaldığı kadarıyla lütfen onlara anlatın da sizi fazla üzmesinler dostlarım benim.

Genç bir avukat dost Hasan Doğan, 1958 Sivas doğumlu bir şair aynı zamanda ve şimdilik iki şiir kitabı var. Birisi elimde şu an ve oradan bir şiir paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu Kent ve Sen. Gitsen de bu şehirden, ben saklarım senin için gecenin lanetli yerinden kesilmiş bir arzuyu. Ellerini artık geri getiremem biliyorum, ne de gülüşlerini, çocuk ve bahtiyar. Ama inan, kalbim boyar bu kenti, tüm caddeleri, ayrılık anında verilmiş bir kırmızı karanfil ile. Kent ve sen nasıl da benzeşiyorsunuz ve kızıyorum açlığımı çoğaltan ellerine, buluşturmayan sokaklara öfkelendiğim gibi. Hasan Doğan'dan bir şiir daha dostlar. İşte bu sensin diyoruz. Zaman kalbimden düşen bir kan damlasıdır. Göz bebeğinde birikip akarken hayat, giden ömrüm, kalan ömrüm, umut vadisinde bir çırpınır, bir sevinir. İşte bu sensin. En çılgın ve zalimce aktığı bir zaman diliminde, aldırmaksızın o iştahlı şölene çekip gidersin. Ben de giderim, bırakarak hayatın temiz kokusunu. İşte bu sensin.

senin için canımın içi, senin için. Bu uykusuzluklarım, çocukça düşlere sığınmalarım, senin için gün ışımadan kalkıp yollara düşmelerim. Gömleğimin ütüsü, ayakkabımın boyası, senin için canımın içi, kalbimin böyle bir hüzünlenip bir açması. Sen gidince karanfil acı kokuyor, günler birbirine eklenip yol alıyor sonsuz yolculuğuna. Ellerinde çocukça düşleri hala eskimeyen ömrün ve her gün batımında eklenip birbirine büyüyor gül sıcaklığında, karanfil tazeliğinde bıçak yarası gibi ağır özlemin. Ayrılırken bir tek ellerin vardı, evrensel şarkının notalarında gezinen. Şimdi sesin de geliyor köpüklü dalgalar arasında. Hüzünlenip biraz içsem yıldız olup dökülüyorsun soframa. Aniden yollarıma çıkan gülüşün söyletir ayıp şarkılar. Oysa bir tek ellerin vardı ben ayrılırken.

onlar da Hasan Doğan şiirleriydi. Sevgili dostumuza çok teşekkürler ediyoruz. Nice güzel şiirlerde yine onunla buluşmak dileğiyle diyoruz.

Evet, damla damla şiir getirmiştik. Damlalar büyüdü, birikti, göl oldu. Yüreklerinize umarım yer tuttu. Ve burada son veriyoruz bu defalık. Yönetmenimiz Vehbi Arvas'tı. Teknik masada sevgili arkadaşımız Engin Karagöz sesimi sizlere iletti. Ve ben Müberra Gönen bu programı sizler için hazırlayıp sunmaya çalıştım. Sevgili dostlar, yüreğinizden sevgi, huzur ve barış duyguları hiç eksik olmasın. Hep şiirle kalın. Görüşene dek. Damla damla şiir.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Gölge Sultanlar. Molla Hüsrev.
1: Feramers bir Fransız subayıdır. Türklerle nerede ve ne zaman tanışır bilemeyiz ama ecdadımıza hayran olur. Nitekim kendi rızasıyla İslam'ı seçer ve Feramuz adını alır. O devir Fransa'sında Müslüman olmak zor, Müslümanca yaşamak daha zordur. Mübarek kalkar Anadolu'ya gelir ve Sivas, Tokat civarında bir kuytuya yerleşir. Oğluna alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizin adını koyar. Kızını Osmanlı emirlerinden Hüsrev Bey'e verir. Feramuz Bey vefat edince oğlu Muhammed ablasının yanına sığınır. Eniştesi bu çocuğun müthiş zekasına hayran kalır. Tahsili için ne gerekiyorsa yapar. Yeter ki sen oku der. Gerisini düşünme. Küçük çocuk bu teveccühün altında kalmaz, gecesini gündüzüne katar, akranlarına fark atar. Nitekim molla olur. Hem de eniştesinin adıyla anılan bir molla. Molla Hüsrev. Bakın şu Osmanlı'nın güzelliğine. Eğer bir kimse ehilse önü açılır. Devlet kademelerine ışık hızıyla tırmanır. Nitekim Molla Hüsrev genç yaşta müderris olur. Önce Edirne Şah Melik, sonra Çelebi medreseleri ondan sorulur. İkinci Murat Han ondaki cevheri fark eder. Devlet hizmetinde saçını sakalını ağartmış onca yaşlı dururken tutar kadı asker yapar. Günler geçer. Murat Han oğlu Mehmet'i Manisa'ya yollamaya niyetlenir. Şimdi ona hem babalık hem hocalık yapacak birilerini arar. Ancak bu kabına sığmayan hırçın çocuk ulemanın korkulu rüyasıdır. İnanın bir mektep dolusu talebeyle uğraşmak daha kolaydır. Çoğu bir bahane bulur, geri durur. Gel gelelim Molla Hüsrev bu işe gönüllü talip olur. Onu yetiştirmeyi çok arzular. Hem de getirildiği muhteşem makamı terk edecek kadar. Nitekim genç müderrisle hırçın şehzade arasında tarifi zor bir muhabbet başlar. Tabiri caizse abi kardeş olurlar. Molla Hüsrev onun ufkunu açar. Kendini aşmayı, büyük düşünmeyi öğretir. Zaman zaman Spil Dağı'nın sarp yamaçlarında oturur, hayal kurarlar, karadan gemi yürütür, Halice köprüler atarlar. Sonra minare yüksekliğinde kuleler ve devasa toplar düşünürler. Hani manda iriliğinde gülle atan koca toplar. Onlar sadece İstanbul'un değil, Roma'nın fethini planlar. Buruşuk kağıtlar üstüne Viyana'yı, Paris'i karalarlar. Belki çizgiler çerden çöptendir ama zafere inançları tamdır. Sütun gibi. Aradan yıllar geçer. Fatih hayallerinin bir kısmını gerçekleştirir. Mesela İstanbul'u alır. Molla Hüsrev ise Bursa medreselerinde yeni fatihler yetiştirir. Genç padişah hocasını hiç unutmaz. Unutamaz. Fırsatını bulduğu an bir ilim adamının gelebileceği son noktayı gösterir ona. Şeyhülislam yapar. Molla Hüsrev tam 20 yıl bu makamda kalır ve kelimenin tam manasıyla vazifesinin hakkını verir. Fatih'in ifadesiyle zamanın Ebu Hanifesidir. Molla Hüsrev'in bakılmaya doyulmayan asil bir siması vardır. Duyguludur. Merhametlidir. İnsana kıymet verir. Sade ve temiz giyinir. Diğer devlet adamlarının aksine küçük ve basit bir sarık sarar. Talebeleri onu öylesine severler ki seher vakti kapısında birikirler. Etrafında halka olup medreseye götürürler, gece yarısı yine eşikte toplanır, getirirler evine. Zira yolda geçen her an yeni bir şeyler öğrenirler. Molla Hüsrev Hazretlerine tahsis edilen konakta elbette aşçılar, seyisler, hademeler vardır. Ancak o hiçbirini kendi hizmetinde kullanmaz. Odasını eliyle süpürür, camlarını kendi siler. Esvaplarını yıkar, lambasını yakar. Mübarek gündüzleri ilim anlatır, geceleri ilim yazar. Ki her biri ömre bedel onlarca kitabın sahibidir.
2: TGRT FM.

Arthur Pellegrin Kur'an-ı Kerim hakkında şunları söyler. Kur'an-ı Kerim'in mukaddes metni hiç şüphesiz ki bütün fikir hareketlerinin ilham kaynağıdır.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?

William Picard, İngiliz. Bir hadis-i şerifte her çocuk Müslümanlığa uygun ve elverişli olarak doğar. Bunları sonradan anaları babaları Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar buyurulmaktadır. O halde ben de Müslüman olarak doğmuştum. Ancak bunun böyle olduğunu anlamam için aradan birçok seneler geçti. Ben daha çocukken geçmiş zamanla çok ilgilenirdim. Üniversiteyi bitirdikten sonra yazarlığa başladım. Tabii o zamanlar tanınmış bir yazar değildim. Ne olacağım da belli değildi. Bana Hristiyan olarak Allah ve Allah'a ibadet etmek hakkında bazı şeyler öğretmişlerdi. Ben yalnız onların öğrettiklerine değil, tarihte okuduğum kibarlık ve cesaret numunesi olan her şahsiyete karşı adeta ibadete benzer bir ilgi duyuyordum. Nihayet bana o zamanlar İngiltere'nin bir sömürgesi olan Uganda'da bir memuriyet verildi. Afrika'ya gidince burada hayatın büsbütün başka olduğunu gördüm. Buradaki insanların yaşama tarzı, dünyada zuhur eden hadiselere karşı etkilenmeleri, birbirlerine karşı olan muameleleri İngiltere'de düşündüğüme ve tahmin ettiğime hiç uymuyordu. Buradaki insanlar çok ilkel ve güç olan hayat tarzlarını ve karşılarına çıkan türlü türlü güçlüğü büyük bir tevekkülle karşılıyorlar. En ümitsiz zamanlarda bile neşelerini kaybetmiyorlar. Kendileri ne kadar fakir olursa olsun birbirlerine yardım etmekten de çekinmiyorlardı. Onlar birbirlerine bizim gibi insanların anlayamayacağı bir sevgi ve şefkatle bağlanmışlardı. Doğu esasen beni okulda çok ilgilendirmişti. Cambridge'de Bin Bir Gece masallarını zevkle okumuştum. Şimdi Afrika'da hakiki şartlı yanında bu kitabı tekrar elime aldım. Uganda'da geçirdiğim bu güç ve zor hayat beni doğululara yavaş yavaş yaklaştırdı. Şimdi Bin Bir Gece masallarını okurken onları Ugandalılar ile mukayese ediyor ve adeta onlarla birlikte yaşıyorum. Ben artık buradaki hayata alışmışken Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. Asker olmak için ilgili makama müracaat ettiğim zaman sağlığımın bozukluğundan dolayı beni askere almadılar. Saatim biraz düzelince tekrar başvurdum. Bu sefer beni kabul ettiler ve Fransa'ya Alman cephesine yolladılar. 1917'deki korkunç Somme muharebelerine katıldım. Bu muharebelerde yaralandım ve Almanlara esir düştüm. Almanlar beni Almanya'ya götürüp orada hastaneye yatırdılar. Bu hastanede çok korkunç şeyler gördüm. İnsanlar bu harpler yüzünden ne kadar perişan oluyorlardı. Hastaneye birçok Rus esirler de getirmişlerdi. Bunlar dizanteriden bitkin bir hale düşmüşlerdi. Almanya'da yiyecek vaziyeti çok kötüydü. Esirlere, hastalara yeterli yiyecek veremiyorlardı. Ben açlıktan kıvranıyordum. Sağ kolumdaki ve sağ bacağımdaki yara bir türlü iyileşmiyordu. Çolak ve kötürüm olmuştum. Almanlara başvurarak bu halimle artık hiçbir zaman muharip olarak bir işe yaramayacağımdan, İsviçre'deki esir mübadele komisyonu vasıtasıyla beni memleketime göndermelerini rica ettim. Almanlar uygun gördüler, beni İsviçre'ye yolladılar. İsviçre'de tekrar hastaneye yatırdılar. Kolum bacağım işe yaramaz hale gelmişti. Şimdi ne olacaktım, hayatımı nasıl kazanacaktım? Bunları düşündükçe sonsuz bir ümitsizliğe kapılıyordum. İşte tam bu ruh haleti içindeyken aklıma Uganda'da satın aldığım bir kitapta okuduğum Kur'an-ı Kerim'den alınmış bazı teselli edici ayetler geldi. O zaman ben bunları büyük bir ilgi ve çok büyük sevgiyle okumuş, tekrar okumuş ve hemen hemen ezberlemiştim. Bunları kalbimden geçirmeye ve her gün birçok defalar tekrar etmeye başladım. O zaman kalbime bir ferahlık çöküyor, ümit kapıları açılmaya başlıyordu. Hakikaten de öyle oldu. İsviçreli doktorlar beni bir kere daha ameliyat ettiler. Bacağım düzelmeye başladı. Ben bunu Kur'an-ı Kerim'e borçluyum. Yürümeye başlar başlamaz ilk işim hemen bir kitap evine giderek Savari'nin bir Kur'an-ı Kerim tercümesini satın almak oldu. Bu kitap hala benim en kıymetli arkadaşımdır. Bu sefer Kur'an-ı Kerim'in tercümesini baştan aşağı okumaya başladım. Okudukça kalbim ferahlıyor, ruhum yükseliyor, sanki muazzam bir nur kitlesi içime nüfuz ediyordu. Ayağım tamamıyla düzelmişti. Fakat sağ kolum hareketsiz kalmıştı. Bunun üzerine Kur'an-ı Kerim'in emrettiği gibi Allah-u Teala'ya tevekkül ederek sol elimle yazmayı öğrendim.
Bu tevekkül sayesinde bu iş de çok kolay oldu. Sol elimi kullanmayı öğrenince ilk yaptığım iş sol elimle Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini yazmaya başlamak oldu. Vaktiyle bir İslam kitabını okurken oradaki bir hikaye üzerimde büyük bir etki bırakmıştı. Bu hikayede bir mezarlıkta kabirlerin yanında kalmış bir gencin etrafındakilerin hiç farkına varmadan ve nerede olduğunu da düşünmeden Kur'an-ı Kerim okuduğundan bahsediliyor. İşte ben de kendimi onun yerine koyuyor, kendimi Allah-u Teala'nın lütfuna teslim ediyor ve Kur'an-ı Kerim okuyordum. Yani artık ben Müslüman olmuştum. 1918'de Londra'ya döndüm. 1921 senesinde Londra Üniversitesi'nde Arapça dersleri almaya başladım. Bir gün bana Arabi öğretmenim Iraklı Bay Belşah Kur'an-ı Kerim'den bahsetti. İnanıp inanmamakta serbestsiniz fakat onun çok enteresan ve tetkik edilmeye layık bir kitap olduğunu göreceksiniz dedi. Ben ona Kur'an-ı Kerim'i biliyorum, onu okudum ve hem de çok okudum ve ona inanıyorum deyince hayretler içinde kaldı. Birkaç gün sonra beni Notting Hill Gate'de bulunan Londra Camii'ne götürdü. Bir sene kadar oradaki ibadetlere katıldım. 1922 senesinde resmen Müslüman oldum. Şimdi 1950 yılındayız. Bugüne kadar İslamiyet'in emrettiği her hususa iki elle sarıldım. Ve bundan büyük bir lezzet duydum. Allah-u Teala'nın kudretinin, rahmetinin ve inayetinin sınırı yoktur. Hayat yolunda bizim taşıyabileceğimiz ve öteki dünyaya da götürebileceğimiz biricik servet, Allah-u Teala'ya hamd ve ona minnet etmek ve yüce kudret sahibine sevgiyle bağlanmak, ona ibadet etmektir.

Yoksul düşen kimse üç musibetle karşılaşır. 1- Din zayıflığı. Çünkü fakirlik insanı kötülüğe sürükler. 2- Akıl zayıflığı. Çünkü ihtiyaç düşüncesi insanı şaşırtır. 3- Mürüvvet ve insanlığı kaybolur. Bunlardan daha büyüğü de insanların maskarası olur.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın.
2: Buyurun.
7: Ben miyim?
2: Evet.
7: Hayırlı günler Osman dede.
8: Hayırlı günler efendim, buyurun.
7: Ben 12 yaşındayım. 6 yaşından beri siz dinliyoruz. 6 yaşında namaza başladım. Ama yani hiç içimden namaz kılmak gelmiyor. Yani zevkle kılıyorum. Ne yapabilirim?
1: Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickboks Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.
9: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, hak dergahına girenler.
10: Leys bin Sa'd Hazretleri, Tebe-i Tabi'nin büyüklerinden, Mısır'da yetişen meşhur hadis ve fıkıh alimlerinden. Adı Leys bin Sa'd bin Abdurrahman el-Fehmi. Künyesi Ebu'l-Haris'tir. Kays bin Rufa'nın azatlı kölesidir. Ailesi İran'ın İsfahan şehrindendir. Doğum tarihi ihtilaflı olup 94, miladi 772 yılında Mısır'ın Kalkaşende kazasında doğduğu ekseri kabul edilir. Mısır ve Hicaz alimlerinden ilim tahsil edip Mısır'da hadis ve fıkıh tedrisatıyla, öğretimiyle meşgul oldu. Bu ilimlerde zamanının en üstünlerinden idi. Çok cömert olup malının tamamını çok kere Allah rızası için fakirlere dağıtmıştı. 175, miladi 791 yılında Kahire'de vefat etti. Kabri Mısır'da Karafetüs Sugra'da olup meşhur ziyaretgahlardan biridir. Ayrıca yüksek şeref ve kerem sahibi, cömert bir zat idi. Leys bin Sa'd Hazretleri, fıkıhta ve hadiste Mısır halkının imamı, alimiydi. Mutlak müçtehitlerden olup, mezhebi kitaplara yazılamadığı için unutuldu. Onun hakkında, dört hak mezhepten birinin imamı olan İmam-ı Şafii Hazretlerinin çok hüsnü zannı vardı. İmam-ı Ahmet bin Hanbel Hazretleri, Leys, ilmi çok ve rivayet ettiği hadis-i şerifleri sahih olan bir zattır. Mısırlılar arasında ondan sağlam olanı yoktur. Ben Leys bin Sa'd'ın bir benzerini görmedim demiştir. İbn-i Sa'd Hazretleri tabakatında Leys bin Sa'd Hazretleri yaşadığı asırda fetva ile uğraşırdı. Hadis ilminde sika, güvenilir bir ravi olup çok hadisi şerif bildirmiştir demektedir. Talebesi Eşhep bin Abdülaziz der ki, Leys Hazretleri her gün dört grup insanla görüşürdü. Bunlardan birinci grup idareciler olup onunla istişare eder, fikrini sorarlardı. İkinci grup talebeleri olup onlara ders verirdi. Üçüncü grup fetva soranlar, dördüncü grup ise ihtiyaç sahipleri olup onların ihtiyaçlarını görürdü. Leys bin Sa'd Hazretleri çok misafirperverdi. Gittiği ve bulunduğu her yerde mutlaka misafir ağırlamaya çalışırdı. Abdullah bin Salih Hazretleri diyor ki, ben Leys bin Sa'd Hazretleri ile beraber tam 20 sene kaldım. Sabah ve akşam yemeğini hiç yalnız yediğini görmedim. Yemeklerini muhakkak misafirlerle, et yemeğini de ancak hasta olduğu zaman yerdi. Muhammed bin İshak Hazretleri de şöyle diyor. Leys bin Sa'd Hazretleri bir zamanlar İskenderiye şehrinin deniz sahiline gitti. Yanında 3 teknesi vardı. Birisini mutfak için kullanıyordu. İkincisi kendine ve çoluk çocuğuna aitti. Üçüncüsünü de misafirlerine ayırmıştı. Leys bin Sa'd Hazretleri, ilimde ve marifette yüksek derecelere kavuşmuş olduğundan, her sözü hikmetli, dinleyenleri ikna ediciydi. Kendisi şöyle anlatıyor. Bir zamanlar Halife Harun Reşid'in yanına gittim. Bana dedi ki, ey Leys, sizin memleketinizin insanları ne haldedir? Ben de ona şöyle cevap verdim. Memleketimizin hali, Nil Nehri'nin hali gibidir. Nasıl Nil Nehri'nin rengi, onun kaynağına, yani başına bağlı ise, bizim iyiliğimiz de başımızdaki reisimize bağlıdır. Eğer Nil Nehri'nin kaynağı bulanık olursa, Nil Nehri de bulanık akacaktır. Fakat nehrin başı saf ve berrak akarsa, Nil Nehri de saf ve temiz akacaktır. Bunun üzerine halife, çok doğru söyledin ey Ebu Haris dedi. Leys bin Sa'd Hazretleri, fıkıh ilminde de çok büyük bir âlimdi. Yahya bin Bükeyr Hazretleri, Şurahbil bin Cemil Hazretlerinden naklederek, Emevi halifelerinden Hişam bin Abdülmelik zamanındaki insanlara yetiştim. O zaman da çok alimler vardı. Yezid bin Ebu Hübeyb ve diğerleri Mısır'da bulunuyordu. Leys bin Sa'd Hazretleri o zaman çok gençti. Fakat herkes onun faziletini ve dindeki verağını, haramlardan çok sakınmasını biliyor ve yanına gidiyordu. Ben Leys bin Sa'd Hazretlerinden daha mükemmelini görmedim. O fakih bir zat olup nahiv bilgisine sahipti. İmam-ı Malik Hazretleri ile iyi görüşür, birbirlerine mektup yazarlardı. Çok güzel Kur'an-ı Kerim okuyordu. Hadis-i şerifleri ve şiirleri ezberliyordu. Müzakeresi çok güzeldi. Onun gibisini görmedim, buyurur. Leys bin Sa'd Hazretleri çok cömert olup, malı çok fazlaydı. Senelik geliri 80.000 dinardı. Bunların hepsini Allah rızası için fakirlere dağıtır, elinde de hiçbir şey kalmazdı. Bunun için kendisine hiç zekat farz olmadı. Her gün fakirlere 360 altın sadaka vermeden kimseyle konuşmazdı ve buyururdu ki, benden bir sadaka veya hediye kabul eden kimsenin bende olan hakkı, benim onda olan hakkımdan daha büyüktür. Çünkü o, benden, benim için Allahü Teala'ya yakınlık vesilesi olan bir şeyi kabul etmiştir. Leys bin Sa'd Hazretleri, çeşitli sohbetlerinde buyurdular ki, İnsan, ölüm zamanından önce nasıl yaşarsa, ruhunu o hal üzere teslim eder. Ben, mala, paraya karşı çok ihtiraslı ve insanları çok çekiştiren bir adamı hastalığında ziyaret etmiştim. Son anlarını yaşıyordu. Yanında otururken, onun duyup okuması için, La ilahe illallah, kelime-i tevhidini okuyordum. O ise her defasında para saymakla meşgul oluyordu. Dünyada bir kimsenin hüznü, Müslümanın hüznünden daha fazla olamaz. Çünkü mümin, hayatta lazım olacak nafakasını kazanmak hususunda, dünya ehlinin çektiği hüzün ve meşakkatlere katlanmaktadır. Bir de onun, dünya ehlinden fazla olarak, ahiretini kazanmak hüzün ve kederi vardır. Bir arkadaşına yazdığı bir mektubunda şöyle diyordu. Ey kardeşim! Kendine nasihat eden yine kendin olsun. Bir noksanın olduğu zaman kardeşlerinin seni uyarmalarını bekleme. Bir kimsenin dininde sağlam bir bilgisi olmadan Müslümanlardan uzakta kalması hiç doğru değildir. Dini bilgileri öğren, sonra uzlet et. İnsanın beklediklerinde ölümden daha hayırlısı yoktur. Rebi bin Hüseyin Hazretleri buyurdular ki, bir mezarlığa uğrayıp da oradakilere dua etmeyen ve kendini düşünmeyen kimse, hem kendine ve hem de kabirdekilere ihanet etmiş sayılır. Bütün namazlarımda okuduğumdan başka bir şey düşünmem. İnsanlar iki sınıftır. Bir kısmı mü'mindir. Ona eziyet etme. Bir kısmı da cahildir. Onu hiç karşına alma. Sa'd bin Muaz Hazretleri buyurdu ki, Müslüman olduğum günden beri namaz kılarken hatırıma hiçbir şey getirmedim. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem, her söylediğinin hak olduğuna inandım, kabul ettim. Ben üç şeyde kuvvetli olduğum kadar hiçbir şeyde kuvvetli olmadım. Birincisi namazdadır. Müslüman olduğumdan beri başladığım hiçbir namazda bir an önce bitirsem diye hatırıma bir şey gelmedi. İkincisi, bir cenazeye yardıma çıktığımda cenaze defnedilinceye kadar ölümden başka hatırımdan hiçbir şey geçmezdi. Üçüncüsü, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, her buyurduğunu kabul ettim. Bunda hiç tereddüt etmedim. Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem, bir köylü gelerek, benim söyleyebileceğim bir kelime öğret, dedi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah birdir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ve onun ortağı da yoktur. Allah her şeyden yücedir. Bütün hamdlerin hepsi Allah'a mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah'ın şanı ne yücedir. Günahtan kaçmaya kuvvet, İbadet yapmaya kudret ancak aziz ve hakim olan Allah'ın yardımı iledir, de. Köylü, bunlar Rabbim içindir. Ya kendim için ne söyleyeyim, dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, beni bağışla ve koru. Bana hidayet ver ve rızıklandır, de, buyurdu. Sa'd bin Ebu Vakkas Hazretleri buyurdu ki, hayatımda 3 gün ağladım. Bunlardan biri, Resul-i Ekrem Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman. İkincisi, Hazreti Osman'ın şehit edildiği zaman. Üçüncüsü de, Hakk'a sığınırken ağladım. Yine buyurdular ki, bir kimse gündüz hatim okursa, melekler ona akşama kadar dua eder. Gece okursa, sabaha kadar dua eder. Said bin Cübeyr Hazretleri buyurdular ki, yapılması emredilen her vazife büyüktür. Dua yapılırken manevi bir zevk veriyorsa, kabul olacak demektir. Allahü Teala'ya itaat edip, emirlerini yerine getiren, onu zikrediyor demektir. Onun verdiği emirlere göre hareket etmeyen, ne kadar tesbih çekerse çeksin, ne kadar Kur'an-ı Kerim okursa okusun, zikretmiyor sayılır. İnsanların en çok ibadet edeni, kalbini günahla yaralayıp, sonra tövbe eden ve bir daha yapmayan, hatalı işlerini her hatırladıkta, iyi amellerini az ve eksik bulandır. Dünya hayatından kaybettiğim hiçbir şeye üzülmem. Yalnız secde edemeden geçirdiğim vakitlerime üzülürüm. Leys bin Sa'd Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerde Peygamberimiz buyurdu ki, vallahi ben günde 70 kereden fazla Allah'a tövbe eder, istiğfarda bulunurum. Bir kimse namazdan sonra 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 33 kere Allahu Ekber ve 1 kere de La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir derse, Allah onun bütün günahlarını affeder. Günahları deniz köpükleri kadar çok olsa bile. Sizden biriniz kıbleye karşı bevletmesin. Ben sizi sarhoş eden her şeyden men ediyorum. İnsanoğlunda 360 uzuv yahut kemik yahut mafsal, eklem vardır. Bunlardan her biri için her gün bir sadaka vardır. Her iyi söz bir sadakadır. İnsanın kardeşine yardım etmesi bir sadakadır. Verdiği bir içim su sadakadır. Yoldan eziyet veren şeyi gidermek bir sadakadır. Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem, sadakanın eftali nedir, diye soruldu. İnsanların susuzluğunu gidermek, buyurdu. Ensardan birisi Resulullah Efendimize sallallahu aleyhi ve sellem gelerek cuma günündeki hayırdan sordu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, cuma gününde 5 husus vardır. Adem aleyhisselam o günde yaratıldı. O günde yeryüzüne indirildi. O gün vefat etti. O günde öyle bir saat vardır ki, kul günah olan bir şeyi arzu etmedikçe veya sıla-i rahmi terk etmedikçe Allahü Teala istemeden ona verir. Cuma günü kıyamet kopar. Leys bin Sa'd Hazretlerinin menkıbelerinden birkaçını nakledelim. Bir gün hasta olan İmam-ı Abdullah'ı ziyarete gitti. Onu ağlıyor görünce, ''Ey Abdullah, neden ağlıyorsun?'' diye sordu. O, 1000 dinar borcum var deyince, İmam-ı Leys Hazretleri hizmetçisine o kadar parayı getirtti ve borcunu ödedi. Yine bir gün kadının biri İmam-ı Leys Hazretlerine gelerek kocasının hasta olduğunu ve evlerinde hiç bal bulunmadığını söyleyip elindeki küçük kaba bal doldurmasını istedi. İmam-ı Leys Hazretleri kendine 6,5 kilogram büyüklüğünde bir kap dolusu bal verilmesini emretti. Yanındakiler, kadının istediği bir şişe baldır deyince, İmam-ı Leys Hazretleri, kadıncağız kendi halince istedi. Biz de ona kendi halimizce yardım ettik diye cevap verdi. İmam-ı Leys Hazretlerinin oğlu Şuayb şöyle anlatıyor. Bir keresinde babamla birlikte hacca gitmiştik. Medine'ye gidince Malik bin Enes Hazretleri kendisine bir tabak yaş hurma gönderdi. Babam da tabağa 1000 dinar altın koyup geri gönderdi. Bir gün kendisine 3 kişi gelip fakir olduklarını söylediler. Onların her birine 1000 dinar altın verdi. Yine bir defasında İbnül Heyyan'ın evi yanmıştı. Ona da 1000 dinar altın gönderdi. Kadı Mansur bin Ammar'a da 1000 dinar gönderdi. Bunu oğlum Şuayb duymasın. Zira bunu size az görür buyurdu. Şuayb'ın bundan haberi yoktu. O da kadı Mansur'a babasınınkinden 1 dinar eksik olarak 999 dinar gönderdi ve babamın verdiği gibi olmasın diye 1 dinar eksik gönderdim dedi. Leys bin Sa'd Hazretleri çeşitli sevenlerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kıyamet günü birçok kimseler Tehame Dağı gibi sevaplarla gelirler. Allahü Teala onların amellerini boşa çıkarır ve onları şiddetli bir şekilde cehenneme atar. Salim Mevla Ebu Huzeyfe Hazretleri sordular. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Biz o kavmi nasıl tanıyacağız? Seni hak peygamber olarak gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki ben onlardan olmaktan çok korkuyorum. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Salim, onlar namaz kılarlar, oruç tutarlar. Fakat kendilerine haramdan bir şey teklif edildiği zaman Allahü Teala'dan hiç korkmadan o haramı işlerler. Allahü Teala da onların amellerini, ibadetlerini kabul etmez buyurdu. Malik bin Dinar Hazretleri, Allah'a yemin ederim ki bu nifaktır, münafıklıktır dedi. Said bin Müseyyib Hazretleri hep hikmetli konuşurdu. Sözleri veciz olup kalplere tesir ederdi. Dinden kıl ucu ayrılmaz, önce nefsine nasihat ederdi. Gece olunca nefsini muhatap alır, ona şöyle derdi. Ey bütün kötülüklerin yuvası! Kalk bakalım. Allah'a yemin olsun, seni yorgun bir deve haline getirip bırakacağım der, sabaha kadar ibadet ederdi. Bu sebeple ayakları şişerdi. Bu defa da nefsine, işte böyle olacaksın. Aldığın emir bu yoldadır ve bunun için yaratıldın derdi. Buyurdular ki, dünyayı toplayan bir kimsenin niyeti, dinini korumak, yakınlarına bakmak, ibadet için kuvvet kazanmak değilse, onda hayır yoktur. 40 yıldır farzı cemaatle kılmayı bırakmadım. 30 yıldır müezzin ezan okurken ben mescitte olurum. 50 yıl yatsı abdestiyle sabah namazını kıldı. Yaşı 70'i geçmişti. Yine de bana göre en çok korkulacak şey kadınlardır. Şeytan bir adamı başka yollardan aldatamayınca ona kadın ile yaklaşmaya çalışır buyururdu. Gözlerinizi zalimlere ve yardımcılarına bakarak doyurmayınız. zahirde kabul gözüyle baksanız bile kalbinizde inkar dursun. Böyle yapınız ki iyi ameliniz boşa gitmesin. Gıybet hakkını helal et diyenlere o, onu ben haram etmedim ki helal edeyim. Onu haram eden Allahü Teala'dır. Sonuna kadar da haramdır derdi. Kırlarda namaz kılan kimsenin sağında ve solunda iki melek durur ve onunla kılarlar. Ezan okur ve kâmet getirirse arkasında dağlar gibi melekler saf bağlar. Said bin Müseyyib Hazretleri yine bildirdi ki, dindar dost aramayı teşvik etmek üzere Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: sadık dost bul ve onların arasında yaşa. Dürüst ve samimi arkadaşlar, genişlikte süs ve zinet, darlıkta yedek sermayedirler. Dostunun sana düşen işini güzelce gör ki, lüzumunda sana daha güzeliyle karşılıkta bulunsun. Düşmanından uzaklaş, her dosta bel bağlama, ancak emin olanları seç. Emin olanlar Allahü Teala'dan korkanlardır. Kötü insanlarla düşüp kalkma, onlardan kötülük öğrenirsin. Onlara sırrını verme, ifşa ederler. İşlerini Allah'tan korkanlara danış ve onlarla istişare et. Yemin karışmayan manifatura ticareti kadar hoşuma giden hiçbir ticaret yoktur. Nitekim hadis-i şerifte de, ticaretin en hayırlısı bezzazlık, yani kumaş ve elbise ticareti, sanatın en güzeli de terziliktir buyurulmuştur. Geçmiş ümmetlerin hıyanet yapmalarına, kâfir olmalarına sebep şarap içmekti. Dünya malını toplayıp da her türlü fenalıkta bulunanlar da hayır yoktur. İnsanların hepsi Allahü Teala'nın muhafazası altındadır. O, insanlar için bir şey dilerse buna kimse mani olamaz. Hazreti Ali radıyallahu anh ile Medine kabristanına geldik. Selam verip halinizi bize bildirir misiniz? Yoksa biz mi halimizi haber verelim dedi. Bir ses işittik. Ve aleyke selam ya emir el müminin. Bizden sonra olanları sen söyle dedi. Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları: ümmetimden ilk kaldırılan şey emanettir. Onlarda kalanların sonuncusu ise namazdır. Fakat nice namaz kılanlar vardır ki onlarda hayır yoktur. Ezanı duyduğunuz zaman kalkıp namazınızı kılınız. Çünkü namaz Allahü Teala'nın mühim bir emridir. Allahü Teala'dan korkan kimse kuvvetli olarak yaşar ve memleketinde emin olarak dolaşır. Güzel ahlak Allahü Teala'nın beğendiği huydur. Her şey için övünülecek bir üstün

Sen başka bir gölgenin bulunmadığı günde arşın gölgesi altında bulundurur buyurulmaktadır. Selman-ı Farisi Hazretleri ölüm döşeğine yattığı vakit ağladı. Sebebini soranlara, dünyadan ayrıldığım için ağlamıyorum. Ancak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, dünyadan ayrılırken sermayeniz bir yolcunun yol azığından fazla olmasın buyurmuştu. İşte buna ağlıyorum dedi. Halbuki öldüğü vakit bıraktığı malın kıymeti 10 dirhem civarındaydı. Namaz bir ölçektir. Kim dolu dolu ölçer, onu hakkıyla kılarsa büyük ecir ve mükafata kavuşur. Kim ki eksik ölçerse, adabına uygun kılmazsa Allahü Teala'nın buyurduğu veyli cehennemi hatırlasın. Allahü Teala din ve dünya saadeti versin. İki cihanda aziz eylesin. Amin. Leys bin Sa'd Hazretleri sevenlerine yaptıkları sohbetlerinde buyurdular ki: Mümin 4 vasfından belli olur. Bela ve musibete maruz kaldığında sabreder. Nimet ve ikrama mazhar olduğunda şükreder. Konuştuğu zaman doğru konuşur, hükmettiği zaman adalete riayet eder. Mümin 5 nur içinde dönüp dolaşır. Cenab-ı Hakk'ın nur üzerine nur buyurması buna işarettir. Onun sözü nur, ilmi nur, girdiği yer nur, çıktığı yer nur ve kıyamet günü gideceği yer nurdur. Şeddat bin Evs Hazretleri şöyle buyurdu: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allahü Teala buyurur ki, mümin olan kullarımdan birini imtihan ettiğim zaman, o bu imtihanı hamd ile karşılarsa, yatağından, anasından doğduğu günkü gibi günahlarından temizlenmiş olarak kalkar buyurdu. Şeddat bin Evs Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Akıllı kimse, kendini hesaba çekip ölümden sonrası için çalışan kimsedir. Aciz olan da nefsine, arzu ve isteklerine tabi olur ve Allahü Teala'dan olmayacak şeyler bekler. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Ben de senin kulunum. Beni sen yarattın. Ben sana gücümün yettiği kadar verdiğim söz üzerindeyim. Yaptığım kötülüklerden sana sığınırım. Bana ihsan ettiğin nimetini sana itiraf ediyorum. Günahımı da sana itiraf ediyorum. Günahımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Yaptığım şeyin kötülüğünden sana sığınırım. Allah'ım, gözüme, kulağıma ve bedenime sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Senden başka ilah yoktur. Allah'ım, kaza ve kaderine rızayı, öldükten sonra ebedi saadet ve mutluluğu, cemalini müşahede lezzetini, sana kavuşma arzusunu, zararlardan ve saptırıcı fitnelerden muhafaza buyurmanı senden ister, zulmetmek ve zalim olmaktan, başkasına tecavüz etmek veya tecavüze uğramaktan veya affedilmeyecek bir günah işlemekten sana sığınırım. Tövbe günahı temizler, iyilikler kötülükleri yok eder. Kul rahatlık zamanında Rabbini zikrederse Allahü Teala onu beladan kurtarır. Ey insanlar, dünya hazır bir metadır. Ondan iyiler de kötüler de yer. Ahiret hak bir vaattir. Ahirette her şeye kadir olan Allahü Teala hükmeder. Orada hak neyse o olur. Batıl

0: hükümsüz kalır. Ey insanlar! Sizler ahiret adamlarından, ahireti düşünüp ona hazırlananlardan olunuz. Dünya adamlarından, ahireti unutup dünyaya dalmışlardan olmayınız. Siz Allahü Teala'dan korkarak amel yapınız. Biliniz ki amellerinize göre arz olunursunuz. Allahü Teala'ya mutlaka kavuşacaksınız. Kim zerre miktarı hayır, iyilik işlerse onun karşılığını görür. Kim de zerre kadar kötülük yaparsa onun karşılığını da görür. Urve bin Zübeyr Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır. Ümmetimin en kötüleri eshabıma dil uzatanlardır. Kim yeryüzünden zulümle bir karış alırsa Allahü Teala o bir karışı 7 kattaki miktarıyla kıyamet gününde onun boynuna asar. Kim Allahü Teala'nın rızası için bir mescit yaparsa Allahü Teala da ona cennette bir ev ihsan eder. Urve bin Zübeyr Hazretleri buyurdular ki, bir kimsede bir iyilik görürseniz, o iyiliği ona sevdiriniz. Biliniz ki, o kişinin yanında, o iyiliğin benzeri başka iyilikler de vardır. Aynı şekilde bir kimsede bir kötülük görürseniz, onu sevdirmeyiniz. Çünkü o kişinin yanında daha başka kötülükler de vardır. Urve bin Zübeyr'in eli çok cömertti. Cömertliğinin eserlerinden birisi şudur. Medine bahçelerinin en büyüklerinden olan bir bahçe ona aitti. O bahçede tatlı su, gölgeli ağaçlar ve yüksek hurma ağaçları vardı. O ağaçlarını hayvan ve çocukların zararlarından korumak için bahçesini yıl boyu çitlerle çevirtirdi. Meyveler olgunlaşıp insanların canı onları yemek isteyince, halkın bahçenin içine girebilmesi için etrafındaki çitlerin çoğunu kaldırdı. Halk işlerine gelip giderken oraya girerler, yiyebildikleri kadar meyvelerden yerler, götürebildikleri kadar da götürürlerdi. O bu bahçeye her girişinde Allahü Teala'nın şu sözünü tekrar ederdi. Bahçene girdiğin zaman maşallah, kuvvet ancak Allah iledir demeli değil miydin? Urve hayatı boyunca Müslümanlar için bir hidayet ışığı, kurtuluş rehberi ve hayır davetçisi oldu. Özellikle daha çok çocuklarının terbiyesine, genellikle de diğer Müslüman çocuklarının terbiyesine önem verdi. Onları yönlendirecek hiçbir fırsatı kaçırmayıp, bunu bir ganimet bildi ve onlara faydalı olacak nasihatleri de hiç ihmal etmedi. Bu sebepledir ki, o daima çocuklarını ilim tahsiline teşvik etti. Onlara şöyle derdi, yavrularım, ilim öğrenin ve ona hakkını verin. Siz bir kavmin küçükleriyseniz de, belki Allahü Teala sizi ilimle onların büyükleri haline getirir. Sonra şunu ilave ederdi. Ne yazık ki dünyada cahil bir ihtiyardan daha çirkin hiçbir şey yoktur. Onları sadakayı Allah rızası için verilen bir hediye saymaya davet eder ve şöyle derdi. Yavrularım, sizden birisi kavminin şereflisine hediye etmeye utanacağı şeyi Rabbine hediye etmesin. Şüphesiz Allahü Teala şereflilerin en şereflisi, yücelerin en yücesi, kendisi için seçim yapılacak kişilerin en layığıdır. Onlara insanları tarif eder ve onların cevherlerini tanıtır ve şöyle derdi. Yavrularım, bir adamın iyi bir iş yaptığını görürseniz, o insanların gözünde kötü birisi olsa bile ondan hayır umunuz. Çünkü onda o iyi işin benzerleri de vardır. Bir adamın kötü bir iş yaptığını görürseniz, o halkın gözünde iyi bir adam olsa bile ondan sakınınız. Çünkü onda o kötü işin benzerleri de vardır. Biliniz ki iyilik benzerlerine de işaret eder. Kötülük de benzerlerine işaret eder. Onlara yumuşak davranmalarını, güzel söz söylemelerini ve güler yüzlü olmalarını tavsiye eder ve şöyle derdi. Yavrularım, hikmette şöyle yazılıdır. Sözünüz güzel olsun. Güler yüzlü olunuz ki insanlar yanında kendilerine bahşişte bulunanlardan daha sevimli olasınız. Leys bin Sa'd Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Kadı Mansur bin Ammar şöyle anlatıyor. Ben bir zamanlar Mısır'da en büyük camide vaaz ve nasihat ederdim. Bir cuma günü iki kişinin kapı önüne gelip beni dinlediklerini gördüm. Cuma namazı bitince o iki kimse bana Leys bin Sa'd Hazretleri sizi yanına çağırıyor dediler. Ben de peki geliyorum dedim. Huzuruna varıp selam verdim. Selamımı aldı ve bana camide vaaz eden sen misin diye sordu. Ben de evet benim dedim. Bunun üzerine bana Allahü Teala senden razı olsun. Şimdi gel yanıma otur ve camide konuştuklarını burada da anlat dedi. Yanında birkaç kişi daha vardı. Ben de cennet ve cehennem hakkında konuştum. Bu sırada baktım ki Leys Hazretleri ağlıyor. Öyle ağladı ki kendinden geçip bayılmıştı. Bir müddet sonra ayıldı ve eliyle bana artık dur diye işaret etti ve sonra bana adın nedir diye sordu. Ben de adımın Mansur olduğunu söyledim. Sonra kimin oğlusun dedi. Ben Ammar'ın oğlu olduğumu söyledim. Bana sen Ebu Seri misin diye sorunca ben de evet ben Ebu Seri'yim diye cevap verdim. Bunun üzerine bana sen Selatin, sultanların yaptırdığı büyük camilerde vaaz ve nasihat etmeye devam et. Zira ben Allahü Teala'yı senden daha iyi anlatan birisini görmedim. Allah'a hamdolsun ki seni görmeden evvel benim canımı almadı dedi ve sonra bir kölesini, hizmetçisini çağırdı. Hizmetçisi hemen geldi ve ona şöyle şöyle bir kese vardı. Onu alıp getir buyurdu. Hizmetçi gidip söylediği keseyi getirdi. İçinde tam 1000 dinar vardı. Bunu bana verdi ve sen her zaman böyle vaaz et ve yanıma gel bir kese al. Ben her sene sana bu kadar yani 1000 dinar veririm diye ekledi. Ben de ey efendim bu bana Allahü Teala'nın sizin vasıtanızla bahşettiği büyük bir nimetidir dedim. Leys bin Sa'd Hazretleri dostlarına yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki sizler iki şeyi yapınız. Birisi hak yoldur ki o İslam dinidir. İkincisi de Resulullah'ın sünnet-i seniyyesidir. Kim ki bu iki şeye riayet eder ve onunla beraber Allahü Teala'yı zikrederse, onun korkusundan gözlerinden yaş gelirse, o kimsenin vücuduna ateş temas etmez. Kim ki İslam yolunun üzerinde olsa ve sünnet-i seniyyede yaşasa, Allahü Teala'yı çok zikretse ve ondan çok korksa, bütün günahları dökülür. Sonbaharda ağaçların yaprakları sararıp solduğunda, bir rüzgar vurduğu zaman o gevşemiş bütün yapraklar nasıl dökülürse, onun aşkı ve korkusuyla ağlayıp bedeni titreyen kimsenin de o yapraklar gibi günahları dökülür. Bir şahıs Übey bin Kâb hazretlerinin yanına geldi ve dedi ki, bana nasihat et. Hazreti Übey de ona buyurdular ki, Allahü Teâlâ'nın kitabını, yani Kur'an-ı Kerim'i kendinize imam yapın. Yine onu kendinize hakem yapın. O size yeter. Onun hükmüne razı ol. Bu kitap öyle bir kitaptır ki, Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize bırakmıştır. Ve sizin üzerinize öyle bir şahittir ki, sizden ve sizden evvel gelenlerden zikretmiştir. Aranızda olan hükmü de açıklamıştır. Sizlere ve sizlerden sonrakilere de çok güzel hakemdir. Übey bin Emir dedi ki, bir sohbette Übey bin Kâb hazretleri bana buyurdular ki, kim ki Allahü Teâlâ'nın rızası için elindekini verirse, muhakkak Allahü Teâlâ da ondan daha iyisini ona ihsan eder ve hesapsız şekilde sevap yazar. Kim ki bunun aksini yapar, Allahü Teâlâ elindekini de alır ve ona günah yazar. Übey bin Kâb hazretleri buyurdu ki, bir gün Resûl-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Kim dünyada hayır amel işlerse, ona çok müjdeler vardır. Allahü Teâlâ ona ahirette çok ihsanlarda bulunacaktır. Lakin kim ki bu dünya için çalışırsa, ona ahiretten hiçbir nasip yoktur. Leys bin Sa'd hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Yusuf bin İsmail en-Nebbani hazretleri, Câmi-ü Keramât-ül Evliya adındaki eserinde şöyle yazıyor. Leys bin Sa'd hazretleri, müçtehid din imamlarının en büyüklerindendi. Eshâb-ı kirâmdan ve tâbiinden sonra bu din-i mübîne, İslam dinine en çok hizmet edenlerden olup, aynı zamanda ehli keramettir. Nitekim İmam-ı Leys hazretleri, bir defasında bir ev yapmış, onu çekemeyenlerden İbn-i Refa'a da inadından gelip bir gece gidip onun evini yıkmıştı. Leys hazretleri ikinci defa ev yapınca İbn-i Refa'a yine gelip o evi de yıkmıştı. Üçüncüsünde yine aynı şeyi yapmak isterken İbn-i Refa'ya felç inmiş, bir müddet sonra da ölmüştür. Leys bin Sa'd hazretleri talebelerine yaptıkları sohbetlerinde buyurdular ki, Hazreti Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha rivayet ettiği hadis-i şeriflerden bazıları, namaza devam edin, eliniz altında bulunanlara, köle ve cariyelerinize güçlerinden fazla iş teklif etmeyin, kadınlarınız hakkında Allah'tan korkun, onlar sizin elinizde bir nevi emanettir. Onları Allah ile muahede ederek aldınız ve Allah adıyla onları kendinize helal ettiniz. Allah'tan korkun, onlara iyi muamelede bulunun. Bir kimsede üç şeyden biri bulunmazsa, ameli kıymet ifade etmez ve hesaba değmez. Haramdan alıkoyacak takva, sefihe uymaktan men edecek hilm, halk arasında hüsnü muamele ile yaşayacağı bir ahlak. Kendisinde şu üç haslet veya bunlardan biri bulunmayanın hiçbir ameline kıymet vermeyiniz. 1- İsyandan kendisini alıkoyacak takva, Allah korkusu. 2- Kötüye karşı susmasını bildirecek hilm, yumuşaklık. 3- İnsanlarla iyi geçim sağlayacak güzel huy. Bir kimse, insanlar kendisine baksın diye, tefahur, övünmek için giymek üzere bir elbise alırsa, Allah o elbiseyi çıkarıncaya kadar onun yüzüne bakmaz. Kendisinden kocası razı olduğu halde ölen her Müslüman kadın cennete girer. Bir kimse Allahümme ufirli velil müminine vel müminat, Allah'ım beni ve bütün müminleri mağfiret et derse, her mümin adedince sevap alır. Ey kardeşim! Kıyamet günü mallar boş bırakıldığı zaman, Tekvir Suresi 4. Yerin neresidir? Evlerin yıkıldığı, dağların uçuşup bulutlar gibi yürümeye başladığı, denizlerin taştığı, güneşin nurunun kaybolup simsiyah olduğu, dağların yerle bir olup yeryüzünün boş bir toprak haline getirildiği, gökler gül yağı gibi eriyip değirmen taşı gibi döndüğü zaman ne yapacaksın? Görülecek yer olmadığı zaman nereye bakacak? Haber alınacak yer olmadığı zaman nereden haber alacak? Sabır ve teselliye imkan olmadığı zaman nasıl sabredeceksin? Öyleyse şimdiden durmadan ağla. O zaman ağlama ve sızlamanın bir faydası yoktur. Çocuğunu kaybeden bir kadının dövünerek ağladığı gibi ağla. Seni yalnız bırakıp giden büyüklere, kıymetli dostlara ağla. Vurguncuların meydanı boş bulmasına, fırtınaların ortalığı dehşete vermesine ağla. Seni o dehşetli günlerde kimin kurtaracağını, nereden gelip nereye gideceğini düşün ve ağla. Leys bin Sa'd Hazretlerinin bir menkıbesini nakledelim. Bir gün Harun Reşit ile hanımı Zübeyde aralarında münakaşa edip birbirlerine aşırı derece gücenmişlerdi. Bu esnada Harun Reşit hanımına, "Eğer ben cennetlik olanlardan değilsem, vallahi sen benden boşsun," deyip onu şartlı yemin ile boşadı. Fakat biraz sonra pişman olup ikisi de çok üzüldüler. Bağdat'taki bütün alimleri toplayıp bu yeminin dini hükmünü onlardan sordu. Fakat hiçbir alim bu yemin hakkında hal çaresi olacak bir fetva veremediler. İslam memleketlerinin her birine yazıyla haber salınıp bütün alimleri Bağdat'ta topladı. Yemini hakkında onlara da sordu. Her biri ayrı şeyler söyleyip hiçbiri tatmin edici bir fetva veremediler. Bunların arasında Mısır'dan gelen Leys bin Sa'd Hazretleri meclisin ta sonunda oturmuş hiç konuşmuyordu. Onun bu hali Halife Harun Reşid'in dikkatini çekti ve hizmetçisine, "Şu meclisin sonundaki ihtiyar alime git ve niçin konuşmadığını sor," dedi. Leys bin Sa'd Hazretleri de, "Diğer alimlerin hepsi konuştular. Halife de onları dinledi," buyurdu. Bunun üzerine Halife Harun Reşit şöyle dedi: "Eğer birkaç alimin cevabıyla yetinseydim, zaten Bağdat'ta binlerce alim vardı. Bu kadar çok alimin katıldığı bu meclisi kurdum ki herkesin ilmine müracaat edeyim ve böylece beni tatmin eden bir cevap bulabileyim." O zaman Leys bin Sa'd Hazretleri, "Benim fikrimi almak isterseniz, emir buyurunuz, herkes dağılsın. Burada ikimiz yalnız kalalım. O zaman fikrimi sana açıklarım," buyurdu. Harun Reşit emir verdi. Bütün alimler oradan ayrıldı. Ancak halife ile Leys bin Sa'd Hazretleri ve bir de hizmetçisi Lü'lü kaldılar. Leys bin Sa'd Hazretleri, "Ey müminlerin emiri, benim sana söylediklerim hakkında bana bir teminat verir misin ki her söylediğimden ve yaptığımdan bana zarar gelmesin?" dedi. Halife, "Evet, sana her türlü teminat verilmiştir. Emin olabilirsin ki sana hiçbir zarar gelmeyecektir, dedi. Bunun üzerine Leys bin Sa'd Hazretleri bir Kur'an-ı Kerim getirilmesini istedi ve halifeye dedi ki, ey müminlerin emiri, şu mushafı eline al ve baştan sonuna kadar sayfa sayfa aç. O da aynen söylediği gibi tek tek açtı. Rahman suresine geldiği zaman bu sureyi okumasını söyledi. Surenin başından okumaya başladı. Tam her kim ki Allahü Teala'dan korkarsa ona iki cennet vardır. Ayet-i kerimesine gelince dur ey müminlerin emiri, dedi. Halife bu işten bir şey anlayamamıştı. Hatta kızar gibi oldu. Önce verdiği sözü hatırlattıktan sonra Leys bin Sa'd Hazretleri ona, sen Allah'tan korkarsın değil mi? Diye sordu. O da, vallahi ben Allah'tan korkuyorum, dedi. O zaman Leys bin Sa'd Hazretleri de, ey müminlerin emiri, sana müjdeler olsun. Allahü Teala sana bir değil, iki cennet verecektir, buyurdu. Halifenin yeminine çare olan fetvayı işiten hanımı Zübeyde de çok sevindi. Halife ona, sen çok doğru söyledin ve iyi fetva verdin, dedi. Bundan sonra da, şimdi benden ne dileğin varsa iste, dedi. Leys bin Sa'd da, şu yanınızdaki hizmetçiyi ve Mısır'da senin ve hanımının arazilerini de isterim. Fakat mallarınızı emanet olarak istiyorum. Mülkünü, tapusunu istemem, dedi. Halife de, arazilerimizin hepsi mülk olarak senin olsun, emanet değil, dedi. O da mülkünü istemediğini, sadece kullanmak üzere istediğini bildirince, halife onun isteğini kabul etti. Kendisi ve hanımı Zübeyde tarafından çeşitli kıymetli hediyeler ve ikramlar takdim edilip, izzet ve ikramla Mısır'a uğurlandı. Leys bin Sa'd Hazretleri, talebelerine yaptıkları nasihatlerde buyurdular ki, daima seninle olması gereken 5 şey vardır. Bunlar, Allahü Teala, nefis, şeytan, dünya ve halktır. Eğer bunlara karşı şu 5 şeyi tatbikte muvaffak olursan, saadete erersin. Allahü Teala'nın emirlerine itaat edip, yaptığı her şeyi beğenip razı olmak, nefse muhalif olup, şeytana düşman olmak, dünyadan sakınmak, halka karşı da şefkatle muamele etmek lazımdır. Halktan uzak durmadıkça Cenab-ı Hak'la beraberliği düşünme. Dünya ile meşgul olduğun müddetçe tefekkürü düşünme. Gönlünü makam ve mevki düşüncesinden temizlemedikçe de ilham ve hikmeti düşünme. Çünkü bunlar birbirinin bulunduğu yerde bulunmazlar. Eskiden fütüvvet sahipleri, başkasını kendine tercih edenler, arkadaşlarını över, kendilerinden bahsetmezlerdi. Hatta kendilerini kötülerlerdi. Rahatlığı dostları için, zahmeti kendilerine seçerlerdi. Şimdi ise herkes kendini övüp, dostlarını kötülüyor. Zahmeti arkadaşlarına, rahatı kendilerine alıyorlar. Edep, konuştuğun zaman dilini korumak, yalnız kaldığın zaman kalbini korumak, dışarıya çıktığın zaman gözünü korumak, yediğin zaman boğazını korumak, uzattığın zaman elini korumak, yürüdüğün zaman ayağını korumak ve bütün işlerinde vaktini korumaktır. Kim azalarını korumaz ve vaktini zayi ederse, onun uzuvları edepsizliğe gider. Kim vaktini değerlendirir sırrını muhafaza ederse Allahü Teala onun vakitlerini ve uzuvlarını korur. Abdullah bin Mübarek Hazretleri pek çok kez hacca gitti. Bir sene haçtan sonra rüyasında gökten inen iki melekten birinin diğerine "Bu sene kaç kişi hacca geldi?" dediğini duydu. Öbür melek 600 bin kişi dedi. "Peki kaç kişinin haccı kabul edildi?" O da "Bunlardan hiçbirinin haccı kabul edilmedi" diye cevap verdi. Abdullah bin Mübarek Hazretleri bunun üzerine, "Bunu işitince üzerime büyük bir sıkıntı çöktü. Dedim ki, bunca insan, bunca zahmet ve meşakkate katlanıp, dünyanın her tarafından hacca geldi. Çöller aşarak, zor şartlarda, büyük sıkıntılara katlandı. Bütün bu emekler boşa mı gidecek?" Bunun üzerine o melek, Şam'da ayakkabı tamir eden Ali bin Muvaffak adında biri vardır. O hacca gitmeye niyet etmişti. Fakat gidemedi. Lakin haccı kabul edildi. 600 bin hacıyı ona bağışladılar da hepsinin haccı kabul edildi dedi. Abdullah bin Mübarek Hazretleri şöyle anlatıyor. Bunu işitince uykudan uyandım ve gidip o zatı ziyaret etmeliyim dedim. Arkadaşlarımdan ayrılıp Şam kafilesine katıldım. Şam'a gidince o zatın evini araştırıp buldum. Kapıyı çaldım. Bir kimse kapıya çıktı. Adını sordum. Ali bin Muvaffak dedi. İsmimi sordu. Abdullah bin Mübarek dediğimde feryat edip kendinden geçti. Ayılınca gördüğüm rüyayı kendisine anlattım. Haccının kabul edildiğini ve kendi haccıyla beraber 600 bin kişinin ibadetinin kabul edildiğini de haber vererek bana nasıl hayırlı bir amel işlediğini anlat dedim. O da anlattı. Ben ayakkabı tamircisiyim. 30 seneden beri hacca gitmeyi arzu ederdim. Bu işimden 30 senede 300 dirhem gümüş biriktirdim. Bu sene hacca gidecektim. Hanımım hamileydi. Komşu evden burnuna yemek kokusu gelince komşudan yemek istememi söyledi. Gidip onun arzusunu bildirdim. Komşum ağlayarak, "Ey Ali bin Muvaffak, bizim bu yemeğimiz size helal değildir. Çünkü 3 gündür çocukların bir şey yememişlerdir. Bütün Şam şehrinde hiçbir iş bulamadım. Kimse bana iş vermedi. Ölü bir hayvan gördüm. Zaruret miktarınca ondan bir parça kesip getirdim. Çocuklara yemek pişiriyorum. Size helal olmaz," dedi. Bunu duyunca içime bir acı çöktü. Hac için biriktirdiğim gümüşleri getirip verdim. Ve "Bunu çocuklarına nafaka yap. Haccımız bu olsun," dedim. Deyince Abdullah bin Mübarek Hazretleri "Allahü Teala doğru rüya gösterdi" buyurdu.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
7: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
8: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
7: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
9: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
10: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
7: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
6: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
11: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
11: TGRT FM.
12: Bebeğimle mutluyum.

0: Merhaba, hoş geldiniz. Bebeğimle Mutluyum da sizlerle birlikteyiz. Ana kumanda masamızda Recep bizimle birlikte, ben Hülya. Bayram tatili başladı, 9 günlük tatil. Bu tatilinizi önce tebrik ediyoruz. Güzel geçmesini diliyoruz. Yolda olanlar var, bizi yolda dinliyorlar. Hem bayramınız hem de tatiliniz güzel geçsin diyelim. Çocuğuyla ilk defa, bebeğiyle ilk defa tatil yapacak olanlar var. Onlar için biraz daha uzun bir hazırlık dönemi geçmiş olabilir. Tatile hazırlanıyor olabilirsiniz. Bebeğinizi de alıp belki daha önce bebeğinizle hiç karşılaşmamış aile büyükleriyle bir araya geleceksiniz. Ya da belki hamileliğin son birkaç günü içindesiniz ve bu bayram size çifte bayram olacak. Hem bayram kutlayacak hem de bebeğinize kavuşacaksınız. Hayırlısı olsun diyelim şimdiden. Dışarıda vakit geçirecek olanlara çok sıcak havalara dikkat diyelim. Bebekle dışarıdayken biraz daha dikkatli olmak lazım. Onun konfor alanını sağlamak kolay değil. Özellikle de bir yerlere girip çıkıyorsanız, işte halaya gidelim, teyzeye gidelim, amcaya gidelim derken uyku saatlerini kaçırmamak lazım. Uykusunu tam alamayan bebek en huysuz bebektir. Hep öyle söylerler, huysuz bebek yoktur, gazı çıkmayan bebek vardır. Huysuz bebek yoktur, uykusunu alamamış bebek vardır. 2-3 temel şey var bebekleri huysuz yapan: acıkmış olması, altının kirli olması, gazının olması ve uykusunu alamamış olmak. Bu dördünü karşıladığımızda zaten bebek her ortama uyum sağlayabiliyor. Ama kimi bebekler biraz daha kendileri huzursuzlar. Yani sosyalleşmeyi sevmiyorlar, dokunulmasını sevmiyorlar, düzeninin bozulmasını sevmiyorlar. Belki de sizin bebeğiniz öyle bir çocuk. Kendi ortamının çok bozulmasını istemiyor. Büyüyene kadar biraz anlayış göstermek lazım buna. Sonra zaten yavaş yavaş o da sevdikleriyle bir arada olmanın farkını, arkadaşlarıyla bir arada olmanın farkını anlayacak. O farkın ona kazandırdıklarını görecek. Herkes kendi arkadaşını, kendi yaşıtını istiyor. Siz de biraz bu ortamları onlara sağladığınızda göreceksiniz ki o da sizin gibi gezmeyi seven bir çocuk oluvermiş. Biz bugün çok önemli iki konudan bahsedeceğiz. Bir tanesi hem hamilelikte hem de bebek doğduktan sonra nasıl beslenmek gerektiği. Çünkü iki önemli unsur var. Biri anne karnındaki bebeğin sağlıklı beslenmesi. İkincisi doğduktan sonra anne sütüyle sağlıklı beslenmesi. Herkesine de dikkat etmek için bilmemiz gerekenler var. Bir diğer unsur ise miyomlar. Miyomlar anne olamamanın önemli sebeplerinden biri. Eğer teşhisiniz varsa tedaviyle ilgili ne yapılacağını da bilmek lazım. Bazen basit bir operasyon, basit bir ameliyat sizi bebeğinize kavuşturabilir. Detaylar bugün Türkiye Hastanesi'nden ağırlayacağımız misafirlerimizde, programımızda, dakikalarımızda olacak. Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden bir misafirimiz var. Uzman diyetisyen Nesrin Eriş bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Biz bugün biraz anne adaylarını, anne olmuş bebeğini emzirenleri düşünerek yayın yapalım istedik. Çok zor bir süreç. Bir kere kilo almamaya ama bebeğinizi evet, iyi beslemeye çalışıyorsunuz. Doğumdan sonra da kilo vermeye ama yine bebeğinizi iyi beslemeye çalışıyorsunuz.
1: Evet, anne için kilo problemleri açısından önemli. Bebek sağlığı için de önemli. Tabii doğuma kadar, hamilelikten sonra fazla kilo almamak, çocuğun doğru miktarda kilo almasını sağlamak, annenin ve bebeğin vitamin, mineral ve makro besin ihtiyacını tam olarak sağlayabilmek için tabii ki planlanmış ve takip altında bir beslenme programı gerekli.
0: Hatta belki bunu hamile kalmaya karar verdiğiniz zamandan itibaren mi başlatmak lazım?
1: Tabii hamile kalmaya karar verdiğimiz süreçten itibaren aslında hem annenin hem de babanın beslenme sürecini yönetmeye başlamak lazım. Çünkü babada da meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorunu, metabolik bir hastalık aynı zamanda o genlerin çocuğa da taşınmasına neden olabilecektir. O yüzden mesela bizim yaptığımız çalışmalarda gebelik öncesinde hem anne hem babayla çalışıyoruz sağlık açısından.
0: İnfertilite konusunda da mı yine hem anne hem baba birlikte geliyorlar size?
1: Tabii. Yani bütün, yani bir bebek anne ve babayla birlikte olduğu için olmadan önce hem annenin hem babanın sağlık durumu son derece önemli.
0: Aslında hamile kalmadan önce kadının ideal sağlık durumunda olması gerekiyor galiba, evet, değil mi?
1: Şöyle bir şey var. Gebe kalmadan önce sağlık durumunu gerçekten çok iyi bir şekilde düzene sokmak lazım. Ama tabii bu çoğunlukla böyle olmuyor. Çok planlı, gerçekten hayatını çok iyi kontrol edebilen kişiler var. Onlar da o söz konusu olabiliyor. Hı-hı. Ama gebelik öncesinde planlı olabilmek adına olaya insanlar bir ay, bir buçuk ay önceden başlıyor. Ama bu yeterli bir süre değil. Yani gebe kalmadan önce bizim sağlık durumumuzu kontrol altına almış, ideal vücut ağırlığımızı kontrol altına almış, ondan sonra ben bebek istiyorum planına girmiş olması gerekiyor. Şimdi ben bebek istiyorum. Kaç kilom var atıyorum, işte örnek veriyorum, 10 kilo fazlam var. Ben hamile kalana kadar bir 10 kiloyu vereyim. Bu aslında doğru bir şey değil. Neden? Çünkü diyet programı uygulamaya başladığımız andan itibaren her ne kadar sağlıklı bir beslenme programı uygulansa da doğal olarak daha az miktarlarda beslenmiş oluyoruz ve belli bazı depolar boşalmış oluyor. Bu boşalmış depolarla biz gebe kalıyoruz.
0: Ki zaten boşalacak daha, evet, da değil mi?
1: Anne tarafından. Özellikle ilk bebek anneden olduğu gibi alacağı için, İkinci çocukta annenin yaptığı bu hata annede metabolik olarak ortaya çıkabiliyor. Birincisi bu. Yani eğer gebe kalmak istiyorsak bunu sağlık durumumuzu ve ideal vücut ağırlığımızı gebe kalmak istemeden önce, ya ben genç kadınım, çocuğum yok ya da bir tane var, bir tane daha yaparız deyip düşünüp önlemini alıp ondan sonra tamam şimdi oldu deyip ondan sonra gebe kalma hazırlıklarına başlamasında fayda var. Bunu tavsiye ediyorum aslında öncelikle.
0: Hatta bu böyle infertilite tedavisini de destekleyecek bir süreç. Evet. Fazla kilonuz varsa onu vermek, ideal sağlığınıza kavuşmak. Bazen de doktora gidiyorsunuz, bir sebebi belli olmuyor. Neden çocuk sahibi olamıyorsunuz? Açıklama yapamıyor doktor. İşte fazla kilonuzu verdiğinizde, metabolizmanız normal çalışmaya başladığında bakıyorsunuz ki kendiliğinden hamile kalmış.
1: Benim insanlar. Öyle çok danışanım var. Tüp bebek tedavisi görüp sonrasında artık yok ya olmuyor bu iş deyip ben artık hayatım bakacağım, ideal kiloma bakacağım, sağlığıma bakacağım, her şeyi serbest bırakıyorum deyip programın ortasında hamile kalan çok hastamız oldu. Burada şunu da düşünmenizi istiyorum. Sadece kilo problemi olması değil, ideal kilonun çok altında olduğu zaman da çocuk olmayabiliyor. Benim mesela öyle danışanlarım oldu. Yağ oranı 5-6 kilolarda ise çocuk olmasını bu engelliyor. Yağ oranını 10'a 11'e çıkarttığımız anda kendiliğinden hamile kalan çok hastamız oldu. Çok demek danışanımız ki oldu. Bu da ayrı bir konu. Sadece kilo değil, aşırı zayıflık da gebe kalmada problem teşkil edebiliyor.
0: Demek ki bazen beden kendi normaline kavuşmayı bekliyor.
1: Aynen, aynen. O set point noktasını vücut bulmak istiyor. Evet. Her anlamda.
0: Hani onu hissediyoruz da değil mi? O evet, ideal kiloyu. Hani 3 kilo 5 kilo bile olsa fazlanız, o fazlalığın sizi rahatsız ettiğini hissediyorsunuz.
1: Eğer uzunca yıllar ideal kilosunda yaşamış bir bireyse 2 kilo aldığında 20 kilo almış gibi hisseder. Çok önemli. İşte o panikle acil bir şey yapıp düşük kalorili, ondan sonra sağlıksız bir beslenme programı uygulamaması gerekiyor. Çünkü asıl bu kilo alma problemleri o 2 kilolar yüzünden başlıyor. Ya onu ben acil şu 2 kilomu vereyim deyip düşük kalori bırakıyor, üstüne koyuyor, üstüne koyuyor, öyle öyle oluyor.
0: Bakıyorsunuz o 2 kilo, evet, 10 kilo olmuş.
1: Evet, aynen, aynen. Panik olmamak lazım.
0: Bunları hep konuşacağız. Özellikle işte mevsimsel değişimleri, bazı hastalıkların beslenme üzerindeki etkilerini, ama bugün biraz daha çok anne adaylarından konuşuyoruz. Halk arasında bazı deyimler var. İşte her hamilelik bir dişe mal olur gibi. Bunu biraz öncesi sonrasıyla konuşalım. Bu gerçek mi? Önce onu sorayım
1: ya
0: size.
1: Ya şöyle, sağlıksız beslenirseniz tabii ilk başta da söylediğim gibi özellikle ilk bebek annenin işte vücudundaki tüm depoları kullanma eğiliminde oluyor. Onu bitirmeye çalışıyor. Anne eğer sağlıksız besleniyorsa çocuk gayet sağlıklı bir şekilde doğabiliyor. Çünkü onun depoları anneden geliyor. Ama ikinci bebekte anne yaptığı hatayı daha fazla anlıyor. Çünkü o zaman artık problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Sağlıksız beslenirse anne tabii ki ilerleyen süreçte tabii işte dişte de problem, kemikte de problem, metabolik olarak problem, birçok şey ortaya çıkabiliyor.
0: Peki.
1: Sağlıksız beslenen hamileler için geçerli bu. Bence ya gördüğüm kadarıyla bizim takip ettiğimiz danışanlarımızdan da sağlıklı bir şekilde gebelik geçirdiyse
0: bir problem
1: sonrasında
0: yaşamadan
1: da zaten problem yaşamıyor. Çünkü gebelik sürecini sağlıklı bir kilo artışıyla bitirdiğinde emziklilik sürecinde vermesi gereken bir kilo kalmıyor ki.
0: Sen normal doğumdan sonra birkaç hafta içinde o vücuttaki ödem vesaire de gidince bakıyorsunuz ki ideal kilosuna
1: mis gibi kilo
0: yaklaşmış.
1: Tabii.
0: Anne adayları için programın başında da söyledik, çok hassas bir şey var. Kilo almayayım ben, bebeğim alsın, ben sağlıklı besleneyim. Ama bebeğim de bu beslenme düzeni içinde, hani ben kilo almazken bunun olumsuz etkilenmesin. Etrafta hep bir baskı var. Sen iki canlısın. Hele de ikiz, üçüz bebek bekliyorsa normalden iki kat üç kat fazla yemesi gibi, gerektiği gibi algılanıyor. Bunun
1: öyle
0: bir
1: şey
0: haklılık payı var mı?
1: Şimdi şöyle, annenin gebe kaldığı süreç içerisinde gebelik sonuna kadar kilo alması gerekiyor. Yani ben kilo almayayım, işte bebek beslensin, sadece böyle bir şey yok. Şimdi bu duruma göre değişiyor. Mesela ideal kilosunda eğer gebe kalmış ise hamillik sonrasına kadar 9-10 kilo bir artış normal. Çünkü bebek büyüyor, amniyotik sıvı, o su bu su 10 kiloya yakın bir artış oluyor. Ve bittiğinde gebelik, çocuk çıktıktan sonra işte amniyotik sıvı vesaire, o ödemi vesaire gittikten sonra anne hamileliğe başladığı kilosunda kalır. Şimdi ideal kilo için bu 9-10 kilo diyoruz. Ideal kilosunun üzerinde olan başlamış bir anne adayı için ise biz şunu yapabiliyoruz. Şimdi birinci trimester ilk 3 ay. Bu ilk 3 ayda ılımlı bir şekilde anne adayına kilo verdirebiliyoruz. Ama böyle ayda 4-5 kilolar değil. Ayda 1-1,5 kilo olacak şekilde verdirebiliyoruz.
0: Bebek bundan etkilenmiyor. Hayır. Çünkü ilk 3 ay çok önemli bir dönem.
1: Hayır. Bebek bundan etkilenmiyor. Çünkü bebek için gerekli olan tüm makro ve mikro besin öğelerini karşılıyoruz. Onunla ilgili sıkıntı yok. İkinci 3 ay, ikinci trimesterde
0: en rahat dönem.
1: Aynı kiloda kalmasını sağlıyoruz. Anne aynı kiloda kalacak. Üçüncü trimesterde de 4,5-5 kilo civarında aldırıyoruz.
0: Çünkü zaten bebek büyüyor.
1: Bebek büyüyor. Ve doğumdan sonra doğuma başladığı kilonun hatta altında kalmış oluyor.
0: Yani o ilk 3 aydaki kilo düştüğü kiloda kalıyor.
1: Evet, aynen öyle. Eğer anne adayı, anne çok zayıf başlamış ise biz gebelik sonrasına göre o ne kadar fark varsa o kadar farkı hesaplayarak 17-18 kiloya kadar aldırabiliyoruz. İzin veriyoruz. Beslenmeyi ona göre düzenliyoruz. Çünkü çok zayıf, hamilelik süresi boyunca 5-6 kilo aldığını düşünün. Yani bunu cevabını vermesi için uzman biri olmasına hiç gerek yok. Sağlıklı olmadığı net bir şekilde ortada.
0: Bir de bebeğin tutunması için de annenin biraz sanki böyle kilolu taşıyabilmesi için biraz güce, kuvvete, biraz kiloya ihtiyaç varmış gibi de algılanıyor.
1: Yani sağlıklı beslendiğiniz zaman kilo dediğimiz, bizim asıl kilodan bahsettiğimiz konu vücut yağı fazla olması belli bölgelerde. Bunun da çocuğun tutunmasıyla çok büyük bir ilgisi, alakası yok. Bizim kasımız kuvvetli olsun, organlarımız kuvvetli olsun, hücrelerimiz ve salgılarımız kuvvetli, güzel, düzgün olsun. Bizim için önemli olan o. Zaten sağlıklı beslenme de bunu sağlıyor. Enzimlerin doğru salınmasını, salgıların güzel, doğru miktarda salınıp işte sindirim enzimlerinin, emilim enzimlerinin hepsinin doğru bir şekilde olması ve vücuda faydasının olması, insülinin doğru salınması, kan şekerinin doğru olması ve diğer kan parametrelerinin iyi olması, bizim amacımız bu. Bunun da çok fazla kiloyla alakası yok. Doğru bir şekilde beslendiğinizde bu şeyi sağlayabiliyorsunuz, söylediğim faktörleri çok rahatlıkla.
0: Sağlıklı bir gebelik beslenme programında neler olmazsa olmazınız?
1: Şimdi bizim için, bütün aslında herkes için geçerli 5 grup besinimiz var. Bu 5 grup besini bizim doğru miktarda, doğru zamanda almamız gerekiyor. Bu kadar açık ve net. İşte ekmek grubu, hı hı, et grubu, süt yoğurt grubu, sebze meyve grubu, yağ şeker grubu. Bütün bunları dengeli bir şekilde almalıyız. Aa, yağlar çok kötü. Aa, asla. Hayır, öyle bir şey yok. Yani beslenmemizin %25-30'unu günlük almamız gereken enerjinin yağdan karşılamamız gerekiyor. Ama nasıl yağdan?
0: Hmm, hangi yağ?
1: İşte bu yağların çeşitlerini kişiye özel belirleyip ona göre hamilelik durumuna göre işte omega 3'ü nasıl vereceğiz? Omega 6'yı nasıl sınırlayacağız? Bunların doymuş yağları nasıl ayarlayacağız? Hı-hı. Beslenme pişirme yöntemleri neler olacak? Saklama yöntemleri.
0: Ya da içinde yağ olduğunu bilmediğimiz ama yağlı neler var?
1: Evet, işte bunların o eğitimini alması gerekiyor. İşte sebze. Şimdi sebze tüketimi çok önemli diyoruz. Sebze meyve tüketimi.
0: Özellikle anne ama, adayları için değil mi?
1: Kabızlık ama gereğinden fazla tüketmek de doğru değil. Sağlıklı değil. Hem fazla kalori hem de
0: meyve açısından mı söylüyorsunuz?
1: Evet, hı-hı, meyve ve sebzeyi de çok aşırı tüketmemek lazım. Ama günde 2 porsiyon sebze bir anne için, yani hamile bir bayan için gayet, hı hı, uygun. Ama işte abartmamak gerekiyor. İçmesi gereken su miktarları, tuz miktarı, bunların hepsinin ayarlanması lazım.
0: Bir anne adayı size geldiğinde şimdi şöyle düşünelim. Eğer planlı bir gebelik değilse hamile olduğumuzu anlamamız 8. 9. hafta
1: olabilir. Evet.
0: Aşağı yukarı. Size geldi. Belki de bazı destekleri kullanmak için biraz da geç kaldı. Siz geldiği andan itibaren eğer ideal kilosundaysa ona neler öneriyorsunuz? Evet. Şu anda bizi dinleyenlere neler önerebiliriz?
1: Yani
0: mesela
1: ideal kilosunda herhangi bir sağlık problemi de yok. Normal beslenme programını çiziyoruz. Kaçıncı ayda? İşte ilk 3 ayda ne yapacağız biz bu? Eğer, hı-hı, ideal kilosundaysa kilo aldırmayacağız. Hı-hı. Kilo da verdirmeyeceğiz. Doğal olarak kişinin sağlık, hı-hı, durumuna göre bir beslenme, hı, programı oluşturacağız.
0: Evet.
1: Sabah kahvaltısını düzgün bir şekilde vereceğiz. Sabah, öğlen, akşamlarını düzgün
0: mutlaka
1: bir şekilde vereceğiz.
0: Mutlaka kahvaltı edecek. Mesela mide bulantıları vesaire eşlik ettiğinde özellikle ilk, evet, 3 ayda zor olabilir kahvaltı.
1: Şimdi şöyle, gebelik programı çok değişken bir programdır. Yani bugün verdiğiniz bir şeyi, ben çok istiyorum, ben bunu istiyorum dediği bir şeyi ertesi gün tamamen reddedebilir. O yüzden bir kere zaten çok iletişimle gitmesi gerekir, hı-hı, bu programın. Mesela kahvaltı verdiniz, aldı, üçüncü gün tamamen reddediyor. O zaman öğünleri yer değiştirebiliriz. Yani sabah kahvaltısı yapmaz da sabah saatinde sabah ufak bir atıştırmalık alır. Besin redlerini veya isteklerini de göz önünde bulundurarak ufak bir atıştırmalık alır. 2 saat sonra kahvaltı yapar. Hı-hı. Yani large bazı şeyleri düzenlememiz lazım. Mutlaka bir öğün et vermek istiyoruz ve bir öğün de sebze vermek istiyoruz ve ekmek türevi olarak da çok fazla böyle pilavdı, makarnaydı vesaire böyle şeylere değil de daha çok böyle çorba, ondan sonra bulgur pilavı, işte daha açmayacak ve daha uzun süre tok tutacak bir besin grubunu vermeye çalışıyoruz. Ve en önemlisi de akşam ödem olmasın, annede herhangi bir rahatsızlık hissi olmasın, midede problem olmasın diye akşam yemeğinden sonra da hafif bir kuru yemiş desteği, hı hı, ve bir porsiyon civarında da meyve veriyoruz ve günü kapatıyoruz. Günlük su içimini 2-2,5 litre civarında istiyoruz ama suyu böyle alıp da lıkır lıkır lıkır içmesin istiyoruz.
0: Birden içmeyecek.
1: Hayır. Hı hı. Çünkü vücutta metabolik olaylarda su bizim için çok önemli ama biz lıkır lıkır suyu içtiğimizde özellikle gebelik döneminde metabolik olaylardaki o faaliyetini azaltıyoruz. Hmm. Ama idrar olarak, habire idrara çıkıyor. Tamam, idrara çıkması böbreklerin çalışmasını da istiyoruz ama metabolizmada kullanılsın.
0: Ama o su bir dolaşsın, istiyoruz değil mi?
1: Bir hemen güzel atılmasın. Gezsin, metabolizmada olaylarda bize destek versin diye yudum yudum yudum yudum. Zaten yudum yudum su içen birinin susama hissi artar. Hmm. Ve özellikle gebelerde çayı, kahveyi çok fazla önermiyoruz. Hani, hı hı, ne kadar az içerse karımızdır diyoruz. İşte çay kahve içme miktarını da azaltıyorsunuz yudum yudum suyu vererek. Susama hissi de artıyor. Sonra günün belli saatlerinde ay çok susadım deyip böyle bir kana kana su içme isteği geliyor. Yavaş yavaş ben su içmeye başladım falan diyor yani. Hiç su içmeyen bir anne adayı. O yüzden hani beslenmeyi de ona ona göre ayarlayıp, eğer bir mide problemi yoksa, mideyle ilgili bir ekşime, yanma vesairesi yoksa, özellikle salata bizim için çok önemli ve salataya, yağsız salatadan bahsetmiyorum.
0: Ona bir açıklık getirelim. Salata evet. Sanki böyle ot yermiş gibi olmayacak.
1: Hiçbir zaman özellikle yeşil salataları yağsız yemememiz gerekiyor. Anne adaylarının asla yememesi gerekiyor. Çünkü hem enerjiye çevrilmesini, yağ yakımını hızlandırıyorsunuz siz eğer içine yağ koyarsanız. K vitaminini aktive ederek bu yeşil yapraklı sebzelerdeki evet. K vitaminini, hem de o vitamin ve minerallerin emilimini arttırıyorsunuz.
0: Yağda eriyenleri.
1: Evet. O zaman sadece ot yemiş olursunuz çünkü şey yapmazsanız. İşte nar ekşisi, limon koydunuz, yağ koymadınız. Geçmiş olsun. Yani hani bir anlamı
0: bir istifadesi
1: olmuyor.
0: Kalmadı bu işin.
1: O yüzden buna dikkat etmek lazım.
0: Peki şimdi gelelim doğum sonrasına. Bebeği kucağına aldı anne. Kendini tabii ki hem hormonal dengeler evet. sebebiyle hem uykusuzluk sebebiyle yorgun, bitkin, bakımsız hissedebilir. En son aynaya ne zaman baktığını unutabilir. Üzerine bebeğinin kusmuğuyla dolu kıyafetini en son ne zaman değiştirdiğini düşünebilir. Ama bütün bunların içinde o ilk birkaç gün geçince

0: gereken şey. Şimdi sen süt veriyorsun, ye. Tatlı ye. Malt şurubu iç. Yok işte şu şurupları, şu içecekleri al. Bunlar sadece sütün, anne sütünün tadını değiştirir. Tadını tatlı yaparsınız ve çocuğun damak tadını tatlıya alıştırırsınız.
1: O kadar keskin bir değişikliğe yol açar mı sütte?
0: Açar. Yediğiniz şeyin lezzeti de geçiyor. Hani
1: gaz sebebiyle işte gaz yiyecekler ya da gaz yapacak yiyecekler nasıl yemeyin. İşte
0: yani o gaz geçiyor, tat geçmez mi? Geçiyor. Ve süt kalitesine ve miktarına yediğiniz tatlıların, o tatlı içeceklerin zerre kadar faydası yok. Sizin sütünüzün kalitesini artıracak, miktarını artıracak tek bir şey var: sağlıklı su tüketimi. Sıvı derken sudan suyu kastediyoruz. Ha, daha sıvı beslenebilirsiniz. Mesela smoothie'ler yapabilirsiniz sebzelerle ve meyvelerle.
1: Ya da her yemeğe çorbayla mutlaka başlayabilirsiniz.
0: Çorbayla başlayabilirsiniz. Hani yediğiniz miktarı da azaltır bu. Çok fazla tüketiminizi engeller. Ama ne olur o işte tatlılar, efendim kaymaklar, ballar, malt şurupları vesaire gerek yok. Sütünüzün tadını değiştiriyorsunuz ve çocuk da adama tatlı tat dilin en ucundadır ve en çabuk hissedilendir. O yüzden bunu hissettirdiğinizde, çocuk tatlı bir şey verdiğinizde daha mutlu oluyor, daha istiyor, bana bir daha ver gibi oluyor. Ama işte bunu engellemek adına sütün süt tadında gelmesi için lütfen çok fazla şekerli gıdalara, gereksiz basit karbonhidratlara girmemek lazım. Yine sebze tüketimimiz, et tüketimimiz okey. Meyveyi ılımlı bir şekilde tüketebiliriz. Taze sıkılmış olarak tüketebiliriz mesela. Hani sıvı miktarını artırabilmek adına, ki vitamin kaybı olmaması açısından biz çoğunlukla meyvenin kendisini öneriyoruz. Ve yine dengeli beslenme diyeceğim. Bir de son olarak şeye değinmek istiyorum. Hani bu ekmek tükaka ya. Ekmek asla yemeyelim falan. Böyle bir şey yok, ama ekmeğin türevine dikkat edeceğiz. Kompleks karbonhidrat, yani kana daha yavaş karışan, kan şekerini daha yavaş yükselten, dolayısıyla bizi daha geç acıktıran karbonhidratlara yönelmemiz lazım.
1: Doğru tercihler yani.
0: Emziklilik döneminde doğru tercih, doğru karbonhidrat tercihi almamız gerekiyor. İşte pirinç pilavı da karbonhidrat, bulgur pilavı da karbonhidrat. İkisinin de kalorisi eşdeğer, 100 gramın birbiriyle çok yakın. Ama birini, bulgur pilavını yediğinizde daha geç acıkırsınız, pirinç pilavını yediğinizde daha erken acıkırsınız. Bunu demek istiyorum. Kalori farkından değil yani.
1: Burada aslında akıllı beslenme akıllı tercihlerden geçiyor.
0: Aynen. Aynen öyle. Burada genel kurallardan bahsettik. Tabii ki hamile içinde, emzikli içinde kişiye özel bir beslenme programı ve takibi çok çok önemli. Hemen dediğim gibi emziklilikte hayda ben bir diyet programına başlayayım değil. Su iç. Ondan sonra mümkün olduğu kadar
1: aktivite. Bir de emzir zaten, değil mi? Emzirmek zaten kilo kaybına destek
0: yaklaşık
1: oluyor.
0: Yaklaşık 300 kalorilik fark yaratıyor. Bakacaksınız az. Hayır, hiç az değil. 300 kalori.
1: Hele de her gün.
0: Evet. Evet. Yani çok ciddi bir rakam. Her gün 300 kalorilik sizde bir fark yaratıyor. Siz sadece fazladan normal günlük almanız gereken enerjiye 300 kalori eklemeniz sizin süt salınımınız ve kaliteniz açısından yeterli. Başka bir şeye ihtiyaç yok.
1: Bir de tabii uygun havalarda bebekle beraber yürüyüş yapmak. Tabii. Hem annenin psikolojisine, bedenine hem de bebeğe iyi gelecek.
0: Evet, sürdürülebilir bir yürüyüş.
1: Keyifli yani olur.
0: 10 dakika, 15 dakika böyle haldır huldur bir şey değil. Devam etmesi. Çünkü o dolaşımı da düzenliyor. Aynı zamanda ödemin atılmasını da sağlıyor. Gayet de güzel olur.
1: Şimdi böyle annelerden bahsedince bebeklerden o süreç o kadar keyifli ki sanki böyle o kilolar o zaman hiç önemli değilmiş gibi geliyor. Ama doğru zamanda eğer doğru adımları atmazsak o da yerleşiyor. Bir bakıyorsunuz bebek büyümüş ama kilolar size kalmış. Peki süt vermeyi kesti anne. Ne zaman artık bir diyet programı düşünmeye başlayabilir?
0: Yani 6 aydan sonra diyet programı düşünülebilir. Emzirmeye devam etse bile 6 aydan sonra
1: ek gıdaya geçince.
0: Ek gıdaya geçmeye başlıyor zaten. Yavaş yavaş diyet programı, doğru bir diyet programı.

0: programı, kişiye özel ayarlanmış bir diyet programı sütün kalitesini artırır. Aksine sütü azaltmak değil, hem süt miktarını hem de süt kalitesini artırır ve kilo vermeyi de kolaylaştırır. O 300 kalorilik fark güzel bir fark yani. Düzgün yönetilirse alınması gereken harcanan enerji muhteşem bir sonuç yaratır ve çok rahatlıkla da kilolarımızı verebiliriz.
1: Son sorum, anne adayları, özür dilerim, anneler hep benim sütüm yetmiyor ya da benim sütüm bebeğime yetiyor mu sorusunu sorar kendisine. Acaba sütüm yetmiyor diye düşünen annenin de önce bir diyetisyene uğraması gerekir mi?
0: Tabii sütü yani arttırmak için. Sütüm yetmiyor diye düşünmek ayrı bir şey, sütün yetmemesi ayrı bir şey. Yani sütün çocuğa yetip yetmediği, çocuğa verdiği süt miktarıyla alakalı değildir. Yani bir anne, örnek veriyorum şimdi, tamamen rakamsal olarak şey yapmayalım. Mesela bir anne 300 mililitre süt veriyor, çocuk hiçbir şekilde kilosunu düzgün alamıyor. Öbür anne 100 mililitre veriyor, çocuk gayet güzel kilosunu alıyor.
1: Bu da aynı kilo alımı.
0: Kilo alımı çünkü kaliteli süt. Hı hı. Sütün kalitesi önemli, miktarı değil aslında her şeyden önce. Çocuğun kilo alımları takip edilerek sütün yarayıp yaramadığını ve kaliteli olup olmadığını gözlemleyebiliyoruz. Yine doktor kontrolü altında, eğer süt kalitesi düşükse tabii ki beslenme şeklini bir belirliyoruz. Yani sen ne yiyorsun, ne içiyorsun, ne yapıyorsun, daha sütünün kalitesi düşük, sütünün miktarı düşük, buna göre beslenme programını oluşturuyoruz beraberce.
1: Bu da onun stresini azaltıyor bence. Çünkü tek başına bazen ne yapmanız gerektiğini ya da o ses kalabalığı içinde doğrusunun ne olduğunu
0: çok karışan oluyor ya, maalesef. Emzikli ve hamile
1: kadının karışanı çoktur.
0: Evet, çok karışan oluyor. Bu da bizim toplumumuzun bir gerçeği. Sevgi dolu bir toplumdayız. Herkes iyilik olsun, güzellik olsun diye yapıyor. Ama maalesef bazen zararı dokunabiliyor.
1: Bir de her doğru herkese uymuyor. Bazen çok birine doğru. İyi gelen diğerine iyi gelmiyor.
0: Ya benim anneme iyi gelen bana iyi gelecek veya benim kayınvalideme iyi gelen bana iyi gelecek diye bir kaide yok. Ama işte bunu anlatamıyoruz. Herkes aynı süreçten geçiyor. Ondan geçiyor, o da kendi çocuğuna yapıyor maalesef.
1: O da tabii artık bir tecrübeli, bir bilen gibi konuşuyor herkes.
0: Aynen.
1: Herkes umuyoruz çocuğunu sağlıklı kucağına alsın ve büyüsün. Çok teşekkür ederim sevgili
0: Nesrin
1: Hanım.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Tekrar görüşmek üzere.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Türkiye Sağ olun. Sayesinden uzman diyetisyen Nesrin Eriş bizimleydi. Bizimle kalın efendim, programımız devam edecek.
2: Bebeğimle Mutluyum devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Türkiye Hastanesi'nden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Ayşe Solaroğlu ile birlikteyiz. Bugün anne adaylarını ilgilendiren, hatta sadece anne adayları değil, anne baba olmayı ilgilendiren, anne baba olmayı düşünenleri ilgilendiren bir konudan bahsedeceğiz. Hepimizin elinde hemen hemen damacanalar var. Onların içinden su içiyoruz. Ama uzmanlar diyor ki damacanaların içindeki bisfenol A, ki bu damacananın yapısında var ve suya karışıyor. Dolayısıyla bunu anne adayı tükettiğinde bebek için sağlık problemlerine, erken doğuma yol açabilir. Bebek düşünüyorsanız da kısırlığa yol açabilir. Özellikle erkek kısırlığına. Bu konuyla ilgili detaylar alacağız. Gündemdeki bu konuyu Ayşe Hanım'a soracağız. Merhabalar Ayşe Hanım.
3: Merhaba, hoş geldiniz Sibel Hanım. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Sizden güzel bilgiler alacağız. Dinleyicilerimizle paylaşacağız. Evet. Daha da mutlu olacağız. Şimdi çok aslında günlük hayatın içinden bir konuyu konuşuyoruz ve biraz da galiba gözümüzden kaçan bir konu bu.
3: Evet, kesinlikle. Şimdi bisfenol A veya halk arasındaki ismini BPA diye çok duyuyoruz artık. Bu genelde plastiklerde bulunan ve diğer kimyasallarla birlikte plastiği kaplamakta, dayanıklılığını artırmakta kullanılan bir kimyasal madde. İçecek şişelerinde, sizin de ifade ettiğiniz gibi plastik şişelerde, damacanalarda, biberonlarda ve saklama kaplarında yapımında kullanılıyor. Hem kabı sertleştirmek hem de kaba koruyucu bir yapı vermek için kullanılan bir madde. Kesinlikle. Peki nasıl yiyeceklerimize veya içeceklerimize bulaşıyor? Daha çok migrasyon dediğimiz içe sızma yöntemiyle bulaşıyor. Saklama kabındaki veya işte ifade ettiğiniz gibi damacanalardaki suyun temasıyla ve beklemesiyle, işte bazen ısı da çok etkili olabiliyor bunun için, suyun içine veya işte yiyeceğin içine sızma olayı oluyor. Bizim vücudumuzun belirli bir şeye kadar bunu tolere etmemiz var. Günlük alabileceğimiz bir miktar doz var ama bu işte artık her şeyde bulunduğu için bu madde, günlük dozu çoğu zaman aşıyoruz. Biz tamam, yani tolere edebildiğimiz bir şey var. Tabii ki yetişkinlerde de bir takım bir sürü rahatsızlığa neden olabiliyor. Bunları anlatacağım yine. Ama bebekler ki onların karaciğerleri bizim kadar detoks yapma özelliğine sahip olmadığı için onlarda daha fazla etki gösteriyor.
4: Özellikle anne karnındaki.
3: Kesinlikle. Yani. Artık bilindiği üzere insan hayatında ilk 1000 günün önemini bilmeyen kalmadı herhalde ki bu anne karnına düştü ilk günden başlıyor bebeğin ve 2 yaşındaki olan döneme kadar devam ediyor. Bu anda bu dönemde anne adayın yediği bütün her şey, maruz kaldığı kimyasallar, bebeğimizin işte zekasından tutunduğunda bir takım organlarda bozukluklar veya ileride gelişebilecek. Çünkü insan ömrünü düşündüğümüzde bir 75 yıl ama bu 2 yılın önemi artık bu 75 yıllık dönemi etkilediği bulundu.
4: Bir yol haritası gibi aslında bu 1000 gün değil mi?
3: Kesinlikle.
4: Oradaki sağlık yapımız, oradaki temelimiz üzerine nasıl bir bina oluşturacağımıza karar veriyor.
3: Aynen öyle. O yüzden biz anne adaylarında özellikle hamilelik döneminde plastik kaplardan uzak durmalarını öneriyoruz. Yine işte diyelim ki anne sütü zaten ilk önerdiğimiz şey ama olur da bir biberon ihtiyacı doğarsa da cam kullanmalarını öneriyoruz. Damacana su dedik. Özellikle bu büyük, yani yüzey ne kadar büyükse o kadar fazla içine girme olasılığı oluyor kimyası. Mesela genelde evlerimizde işte 19 litrelik damacanalar bulunuyor ve onlar genelde bekliyorlar aslında.
4: Hemen
3: i̇şte
4: tüketmiyor.
3: Hemen tüketmiyoruz. Evde genelde sıcak ortamlarda bulunuyorlar. Bu da işte sızmayı kolaylaştıraraktan bizim maruziyetimizi artırıyor. O yüzden biz genelde ne diyoruz, işte arıtma su kullanılabilir veya cam şişesi önerebiliriz. Arıtma su da tabii ki her arıtma su önerim, bir sürü şey var, marka var. Bunun için muhakkak onaylarına bakmalarını istiyoruz ailelerin. Acaba BPA var mı içinde? Bunu araştırmaları gerekiyor. Evlerinde kullandıkları arıtma cihazlarından veya damacanalardan.
4: Evet, evimize bir arıtma cihazı alırken de içindeki plastik malzemenin mutlaka BPA içermemesi gerekiyor. İnsan sağlığına zarar gerekiyor. Veren başka maddeler de içermemesi gerekiyor.
3: Bilindiği üzere işte 7 gruba ayrıldılar şimdi plastikleri. 3, 6 ve 7 kesinlikle kullanmaması gereken plastikler diyoruz biz. Plastik kullanmamak mümkün mü bilmiyorum artık çünkü her şeyde var ama en azından kabın arkasını çevirip bir baksınlar. Yani 3, 6, 7 yazıyor mu kullandıkları şeylerde? 3, 6, 7 yazıyorsa bunları kesinlikle tüketmesinler. Yine bazılarında ben de bakıyorum artık aldığım şeylerde hiç şey yazmıyor, numara yazmıyor. Onları hiç zaten kullanmamak gerekiyor. Ona dikkat etsinler. Ne yapabilir hamilelik döneminde kullanırsam?
4: Evet, özellikle şunu soralım. Şimdi biraz önce dediniz ki anne adayı, yani hamile olduğunu anladığı andan itibaren kullanmamalı. Biraz önüne döneceğiz. Yani anne baba olmak isteyenlerin de aslında bundan uzak durması gerekiyor. İsterseniz aslında hatta oradan başlayalım. Anne baba olmak istiyorlarsa bir takım düzen değişikliklerine ihtiyaç duyuyorlar çiftler. Bu aynı zamanda evimize kullandığımız suyu değiştirmek anlamına da mı geliyor?
3: Evet, yani artık günümüzdeki bilgiler ışığında o anlama geliyor. BPA olmaması gerekiyor çünkü... neden bu kadar bazı hastalıklar arttı mesela? İşte düşükler arttı, erken doğumlar arttı.
4: Ondan kısırlık demeyelim ama yani ona infertilite diyelim.
3: Evet, daha arttı. Doğru olacak. O çok arttı. Neden? İşte genelde hayatımıza teknolojinin sızmasıyla, endüstriyel ürünlerin sızmasıyla bazen işte vücudumuza aldığımız bu kimyasal maddeler de bunlara sebep olabiliyor. Mesela BPA dediğimiz madde östrojen üzerinden etki gösteriyor ve özellikle erkek infertilitesi de çok önemli.
4: Erkek ne yapıyor yani? Aslında nasıl çalışıyor? Biraz anlayabileceğimiz gibi rica edeyim.
3: Erkeklerde hormon düzeylerinde bir takım değişiklikler yaparaktan sperm yapımını azaltıyor. Yani sperm yapımını azaltaraktan da erkek infertilitesine neden oluyor. Ya östrojen dediğimiz kadınlık hormonu düzeylerini artırabiliyor. Hatta belki şöyle diyeyim, sadece buna infertilite gibi bakmamak lazım. Cinsel istek azalması da yapabilir erkeklerde. Ondan dolayı BPA ürünleri önermiyoruz. Yine kadın infertilitesinde de özellikle polikistik overli hastalarda daha çok etkisinin olduğunu BPA'nın biliyoruz. İnfertilite üzerine de direkt etkisi var. O yüzden çocuk düşünüp de hani çocuk sahibi olamıyorum diye gelen çiftlerin de yine beslenme alışkanlıklarına veya işte dikkat etmelerine ve bu tür ürünleri kullanmalarını öneriyoruz.
4: Peki, anne adayı olduğunu öğrendi bir kadın. Güzel haberi sevdikleriyle paylaştı ve tabii o heyecanla yavrusunu da korumak için hayat düzeninde bir takım değişikliklere gitme kararı aldı. İşte daha organik besleneceğim, güneş ışığından daha fazla istifade edeceğim, daha çok yürüyeceğim. Bütün bunlar böyle yapmamız gerekenler listesinde üst sıralarda. Evet. Ama aşağı doğru eklememiz gereken, hatta belki de hayati değeri olması sebebiyle en yukarı eklememiz gereken bir madde daha var.
3: Su, aynen öyle. Suyu da yine daha önceden de söylediğim gibi hamilelik düşündüğü andan itibaren ya işte cam şişede öneriyoruz ya da arıtma su, onayı olan arıtma su öneriyoruz.
4: Peki neden acaba düşükleri ve erken doğumu tetikliyor?
3: Yine metabolizma üzerinde yaptığı değişiklikler sebebiyle diye düşünüyoruz. Rahim duvarı üzerinde mesela yapılan çalışmalarla rahim duvarı üzerinde bir takım olumsuz etkileri bulunmuş. Muhtemelen oradaki bir aynı diğer toksik maddeler gibi kanlanmayı bozup veya işte hücrenin yapısını bozup sonuçta her şey hücrede bitiyor aslında. Bebeğin tutunmasını engelliyor diye düşünüyoruz. Yine erken doğumu tetikleyebilir ama bir başka tehlike de otizm. Yine otizm etiyolojisinde de otizmin sebepleri arasında da plastik maddeler suçlanıyor.
4: Tabii bunu %100 yapılan araştırmalar sadece tek sebep olarak bunu göstermiyor. Ama başka sebeplerle bir araya geldiğinde risk yükseliyor. Risk,
3: aynen öyle. Yani çocuklarda işte davranış bozukluğu olan veya işte otizm rahatsızlığı olan, hiperaktivite sendromu olan çocuklarda ama yapılan çalışmalarda BPA'larının diğer çocuklara göre daha yüksek olduğu bulunmuş. Bisfenolün o yüzden acaba bir etken olabilir mi diye düşünüyoruz. O yüzden uzak durmayı öneriyoruz.
4: Ne kadar temizleyebiliyorsak hayatımız aslında elektromanyetikten katkılı ürünlerden, katkı maddesinin kimyasalın kendisinden o kadar iyi. Şimdi açıklık getirmek açısından şöyle söyleyeyim, korkutmayalım anne adaylarını da, bir taraftan bizi dinliyorlar. Ama şu bir gerçek ki plastiğin de yediği her şeyde, özellikle de kalitesiz ve tekrar kullanılmış plastiklerin, biz damacanaları biraz da o yüzden tehlikeli görüyoruz. Evet. Çünkü bir kez kullanıyorsunuz. Bir daha üzerine dolum yapılıyor ve atılıyor, çarpılıyor, yerden yere, yerden alıyor, kamyona atıyor. Bu arada her çizik tabii ya da kırılma, çatlama bisfenol A sızmasını arttırıyor maalesef.
3: Evet arttırıyor. O yüzden zaten hani daha çok damacana suları üzerine duruyoruz veya plastik üzerine duruyoruz. Tabii %100 değil ama riskli olabileceği için gebelikte önermiyoruz.
4: Peki. Bununla beraber yine anne adayının şimdi biraz rahatlasınlar da istiyorum. Diyelim ki evlerinde bir su arıtma cihazı var. Ben suyumu arıtıyorum diyor. Gerekli kontrollerini yapıyor. Servisini çağırıyor. Düzenli bakımını da yaptırıyor. Ama arıttığı suyu yine bir plastik kapta saklıyorsa.
3: Evet, yani plastik kabın dediğim gibi yine bu numaralandırma sistemine bakması gerekiyor. Ama bizim asıl önerimiz cam şişe.
4: Demek ki evimizde bir su arıtma cihazımız varsa aynı zamanda cam bir damacanamız da olacak. O suyu saklayacağımız ya da bir sürahi.
3: Evet, yani cam güvenli olduğu için cam öneriyoruz biz de.
4: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
3: Ben teşekkür ederim İlyam, sağ olun.

0: Programın sonuna geldik. Bu hafta uzun bir tatil haftası. Pek çok kişi bulunduğu yerden başka yerlere gidecek. Kalanlar içinse yaşadığı şehirde daha sakin günler onları bekliyor. Özellikle bayramda 1-2 gün ziyaret ettikten sonra kalan zamanı kendinize ayırabilirsiniz. Bu arada yeni doğmuş bebeğiniz varsa ziyaretler konusunda biraz tedbirli olmak ve misafir kabulünde de dikkatli olmak lazım. Misafirliğe gittiğiniz evlerde de yeni doğan bebek varsa çok dokunmamak, çok öpmemek, mümkün olduğunca ortamın havalandırılmasını sağlamak önemli. Birbirimize hastalık bulaştırmayalım. Özellikle yeni doğanların bağışıklık sistemi çok düşük olur. Allah korusun, dikkatli olmak lazım. Tekrar görüşmek üzere. Herkese çok güzel bir tatil ve çok güzel bir bayram diliyorum. Bayram sonrası yeniden buluşmak üzere.
1: Bebeğimle mutluyum.

0: Zamanın Sandukasında.
1: Bir Zamanın Sandukasından daha merhabalar. Bugün sandukamızın kapağını şöyle aralayadığımızda karşıma ne çıktı biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Sıcak sohbetlerin kadim dostu semaver. Evet, bugün sizlere semaverden bahsedeceğiz. Ortada yuvarlak bir masa, üstünde gümüş semaver, iftar akşamlarını hatırlatan küçük tabaklarda bir sürü leziz şeyler diye yazmış ünlü edebiyatçımız Halide Edip Adıvar. Bir diğer ünlü yazarımız Sait Faik Abasıyanık ise Semaver isimli öyküsünde şu satırlara yer vermiş. Semaver ne güzel kaynardı. Ondan koku, buhar ve sabahın saadeti istihsar edilirdi. Gerçekten de sabah kahvaltısından akşama kadar kaynayan semaver, kültürümüzün vazgeçilmez pırıltılarından biridir. Bugün artık çok az yerde kullanılan semaverler 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk yarısında çayhanelerin, kahvehanelerin ve ev sofralarının başlıca gelişlerindendi. Nice sıcak sohbetin etrafında yapıldığı semaver sadece Türkiye'de kullanılmıyor. Rusya, Moğolistan, Mısır ve İran'da da çaylar uzun yıllardan beri semaverde demlenip içiliyor. 18. yüzyılın ortalarında Rusya'da ortaya çıkan semaver gerek işçiliği gerekse formuyla bir sanat nesnesi olarak kabul edilmekte. Semaver Rusça'dan samo yani kendi ve varit kaynatmak kelimelerinden gelir. Kendi kendine kaynatan anlamına gelen semaver her türlü ev işi için kaynar su sağlamak amacıyla kullanılabilirse de çay demlemek her zaman önde gelen özelliği olmuştur. Günümüzde kullanımı giderek seyrekleşen semaverler çayhane, kahvehane ve evlerin dışında bir de hamamlarda kullanılırdı. Şifalı olduğuna inanılan semaverden hamam çıkışında müşterilere serinlemeleri ve rahatlamaları için çay ikramı yapılırdı. İlk semaver üretim merkezi Rusya'nın güneyinde bulunan Tula'da metal ustası Ivan Lizitsin tarafından kurulmuştur. İlk yıllarda şifalı bitkilerin kaynatılması için kullanıldığı söylenen semaver Rusya'dan Türkiye'ye Osmanlı İmparatorluğu döneminde gelmiş. Orta Asya'da yaygın olarak kullanılan semaver 19. yüzyılın ikinci yarısında yeşil, kırmızı ve sarı bakır, gümüş, demir ve tula çeliğinden yapılırdı. Vidalı bacakları ve karıya yakın gövdelerinde kulplar bulunan taşınabilir türlerinin yanı sıra şekerlik, fincan ve masa ve kaşıklarıyla takım olarak yapılan gümüş semaverler de vardı. Tutamak, emzik ve taşıyıcı ayaklar üzerine oyma tekniğiyle çiçek, bitki ve hayvan desenleri, ticari marka, madalya ve üretici amblemleri işlenirdi. Eski zamanlarda kübera ve rical göstermek istedikleri servet ve kudretlerinin en iyi şekilde eşlerinin çeyizlerinden ve eşyalarından belli olacağına inandıklarından ev eşyalarına büyük önem verirlerdi ve aşırı masraf yapmaktan kaçınmazlardı. İşte semaverler de bir dönemin çay sohbetleri ve toplantılarında çay sunmanın en iyi ve zarif şekli olarak yorumlanırdı. Bugün yerlerini bildiğimiz klasik çaydanlıklara bırakmış olsalar da birçoğumuz aile yadigarı bir semaveri evlerimizin bir köşesinde özenle saklarız. Semaverlerin formuna gelince, kömürlü semaverlerde büyük bir kavanoz biçimindeki gövdenin ortasından baca geçer. Bacanın altındaki ızgaranın üstüne suyu ısıtması için kor halde ateş konur. Bacanın etrafındaysa su akıtılır. Aslında semaverde uygulanan sistem lokomotiflerde kullanılan boru sisteminin aynısıdır. su semaverin ağzından 3-4 parmak aşağısına kadar doldurulur. Semaverde kaynatılan su daha sonra altta bulunan musluktan akıtılır. Ancak çay semaverin içine konmaz. Demtaş denilen yerin üstüne, içine süzgeçle çay konulmuş porselen veya az sırlı seramik demlik yerleştirilir. Nefeslikten buhar çıkmaya başladıktan sonra çay demlenir ve daha sonra bardaklara taze çay servisi yapılır. Semaverin kül boşaltma ve havalandırma delikleri altındadır. Kömürle ısıtılan modellerin su kapasitesi daha azdır. Ortadan geçen baca elektrikli semaverlerde bulunmadığından daha fazla su alabilir. Semaverlerin boyutları da farklıdır. 5 litreden 40 litreye kadar varan su kapasiteli semaverler artık porselenden de yapılmaktadır. Ancak en makbulü ve kalitelisi bronz misvar denilen semaverlerdir. 200-300 yıl süreyle kullanılabilen semaverlerin üretimi gündelik hayatın değişimiyle birlikte azaldı. Nitekim bugün daha ziyade çocukluk yıllarımızı hatırlatan bir nesneye dönüşmüş olsa bile bazı evlerde ve kahvelerde semaverle çay içmek ve geçmişe doğru keyifli bir yolculuk yapmak hala mümkün.

Evet sevgili dinleyiciler, kendinizi ne zaman hasretini çektiğiniz bir sohbetin içinde buluverseniz, hep görüşmeyi umup hiç görüşmediğiniz bir kadim dostunuz gibi eksikliğini duyarsınız şayet. Şayet odanın içinde ortada yuvarlak bir masa üstünde duran semaverde güzel güzel kaynamıyorsa, ki biraz önce de bahsettik, artık bu tür semaverler pek kalmadı maalesef, demlik de gelir çay. Sohbetinizi bölmez, aksine yeni bir ivme, sıcaklık, tatlılık kazandırır. Dostlarınızla paylaşamadıklarınızı küçük yudumlarla içinize atıverirsiniz onunla. Burnunuz benzersiz kokusu, gözünüz güzelim rengi, damağınız harika tadıyla neşelenir. Kahvaltıda, yemek sonlarında, yorgunluk atmak istediğimizde dost sohbetlerinde aklımıza ilk gelendir çay. Evet, semaverlerden bahsedip çaydan bahsetmeyeceğimizi düşünmediniz herhalde. Çayın nereden çıktığını, nasıl geldiğini bilir misiniz? Çince ça kelimesinden türeyen çaya ait bilgileri ilk olarak Çin'de Hazreti İsa'nın doğumundan 2700 yıl önce yazılmış bir belgede rastlanmış. Bu kayıtlarda çayın yalnızca ilaç olarak kullanıldığı belirtiliyor. Milattan sonra 4. yüzyılın sonlarına doğru çay artık Çinlilerin milli içeceği haline geldi. Orta çağda ülke ve kıtalar arası ticari münasebetlerin başlamasıyla ticari bir hüviyet kazandı ve bütün dünyaya yayıldı. Anadolu'ya 15. yüzyılda karayoluyla geldi. Avrupa çaydan Haçlı seferleri sırasında haberdar oldu. 16. yüzyılın meşhur seyyahları Giovanni Battista, Ramuzio, Le Almadia ve Tareria çaydan geniş ölçüde söz ettiler fakat hazırlanışı hakkında bilgi veremediler. 1610 yılında Hollanda Doğu Hindistan şirketinin gemileri ilk çayı Hollanda'ya getirdikten çok kısa bir süre sonra sevilen bir içecek oldu. Çayla Paris 1635'te, Londra 1650'de, Rusya 1638'de, Almanya ise 1647'de tanıştı. Çayın bu denli hızla yayılışında doktorların onu herkese tavsiye etmesinin payı ise büyüktü. Yurt dışından çay getirmenin hem güç hem pahalı olması sebebiyle ülkemizde çay ziraati denemeleri başlatıldı. İlk deneme 1888 yılında Bursa'da yapıldı ve maalesef başarısızlıkla sonuçlandı. Çay tohumları Rize'ye ilk olarak 1924 yılında Kafkasya'dan getirildi. İklime uygun tohumlar iyi sonuç verdi. Rize iklimini seven Kafkas çayı Rize